vermesi bekleniyor. Yarın bir ihtimal gözaltındaki kişilerin artık savcılığa sevk edilmesi noktasında suçu bulunan, suçu tespit edilen, suçu sabit görülen kişilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki bu süreç devam edecek bir sürece benziyor. Çünkü verilen ifadeler doğrultusunda işte hard diskler için baktığımızda ayrı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok titiz bir çalışma yapılıyor ve özellikle de bilgiler paylaşılmıyor. Bilgi paylaşımı bu operasyonda söz konusu değil. İşte bu da aslında neden böyle yapıldığının en önemli kanıtlarından bir tanesi. Operasyonun saatler öncesinde yapılacağı tahmin ediliyor. Apar topar binadan hard diskler farklı adreslere gönderiliyor, götürülüyor, taşınıyor ve onlar da yine verilen ifadeler doğrultusunda ya da alınan o kayıtlar doğrultusunda yeni operasyonlarla ele geçiliyor. Normal süre artık yarın itibariyle, yani 4. gün ne girmiş olacağız. Bu nedenle de artık gözaltındaki kişiler için ya ek süre talep edilecek ya da işte ifade işlemi sona eren insanların, şüphelilerin hemen arkamdaki Adliye Sarayı'na, Adana Adliye Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki gözaltına alınan kişiler sadece Adana'da ikamet etmiyordu. Farklı şehirlerde de ikamet eden insanlar vardı. Onlar da yine benzer şekilde arkamdaki binaya, yani adliye binasına sevk edilecek. Tabii gün boyunca şunu da ifade etmekte fayda var. Alparslan Kuytul ne iş yapıyor? Mesleği evet. Nedir? Ve bugüne kadar 5 çocuğunun olduğunu biliyoruz. Ailesini nasıl geçindirdi? İşte bu sorunun yanıtını gün boyunca aslında aradım. Kendisini tanıyan, yakınlarına ulaşmaya çalıştım. Kendisini tanıyan insanlara da sordum. Herhangi bir mesleği icra etmediğini söylediler. Kendisi inşaat mühendisi ama herhangi bir inşaat sektöründe faaliyet göstermediğini, herhangi bir iş yerinin iş yeri çalıştırmadığını söylediler. Bu noktada da tabii ki şu soruyu yönelttim. 5 tane çocuğu var ailesiyle beraber, 7 nüfusu bir aile. Peki geçimlerini nasıl sağladılar? İşte bu muammayı da açıkçası kimse bilmiyor. Herkes de aynı soru işareti kafasında. Çünkü bir meslek icra etmiyorsunuz, bir iş yeriniz yok, bir işiniz yok ama ailenizi geçindiriyorsunuz. Tabii ki bu da şu anda konuştuğumuz paraları insanların akıllarına getiriyor. Tabii ki bizim şu anda konuştuğumuz rakamlar yine görüştüğüm kişiler için devede tüy bile değil. Çünkü gayrimenkuller Adana merkezde, işte Abidinpaşa Adana'nın, eski Adana'nın merkez göbeği, Adana'nın kalbi, tarihi yerler bunlar. Orada 2 binasının olduğunu biliyoruz ve o 2 binanın bugünkü değeri yaklaşık 200 milyon. Tabii ki sadece bunlarla da sınırlı değil. Baktığımızda bir taraftan da tabii ki inşaat sektöründe yine kayyum atanan şirket var. O şirketin de yapmış olduğu binalara baktığımızda onlar da yine sadece bir ilçede belli bir noktada, aslında belli bir mahallede 15'e yakın ayrı apartman bulunuyor. O apartmanlar da yine 10 katın üzerindeki binalar. Tabii ki bunların da paraları nasıl dönüştürüldü? Bunlarla ilgili de tabii ki şu anda dışarıda kalan insanların herhangi bir bilgisi yok. Onu da aktarmakta fayda var. İşte gıda sektöründe faaliyet gösteren ayrı bir şirket var. Ona da kayyum atandı. Baktığımızda Türkiye genelinde 200'e aşkın şubesi bulunuyor. İşte oradaki sıcak paranın da nasıl döndürüldüğü ve nerelere aktarıldığı, yine onlar da mali denetim tarafından yapılacak. O inceleme sonrasında ortaya çıkmış olacak. Tabii ki Alparslan Kuytul'un kişiliği ile ilgili de çokça fazla yorumlar bulunuyor. Baktığımızda Mısır'da eğitim aldı ama Mısır'da eğitim alırken bir taraftan da 1994 yılında işte buradaki Furkan Vakfı'nı kurdu. Mısır'da eğitim alırken buradaki vakfı nasıl kurdu diye sordum yine yakınlarına. O sorunun yanıtı oldukça önemli. Çünkü resmi olarak 1994 yılında kuruldu ama baktığımızda 1980'li yıllar itibariyle aslında şu anda yanında olmayan o günkü yakınlarının ya da işte dava arkadaşlarının yanında olmadığını biliyoruz. Onlarla beraber önce sohbet evlerinde işte bu vakfın çizgisinde temeller atıldığını, ardından da tabelanın 1994 yılında asıldığını ifade ettiler ama o sırada kendisi Mısır'daydı. Mısır'daki eğitimi de sorduk tabii ki. Bu arada tabii ki o günlerden de

0: Şankurt o günlerden de tabii ki yanındaki arkadaşlarını Mısır'a götürmek için çok da farklı taleplerde bulunmuş. Bugün baktığımızda aslında saldırgan bir tutumu var. Yine ağzında hakaretli cümleler olan bir insandan bahsediyoruz ama şunu da söyledikten sonra sözümü tamamlamış olayım. Yakın arkadaşlarına Mısır'daki eğitime götürmek için Adana'dan, Adana merkezden işte Mersin'in Tarsus ilçesine kadar işte yürüyeceksiniz, yürüyerek gideceksiniz ve yürüyerek geleceksiniz. Ondan sonra sizi bu şekilde Mısır'a götürebilirim şeklinde zor yolu gösterip ya da işte insanların kendisine saygı duyması için zoru gösterip onları da yerine getirmeyen insanları aşağıladığını işte o gençlik yıllarından itibaren de insanlara bu şekilde davrandığında yine şu anda o yıllarda yanında olan ya da o dönemlerde ya da vakfın kurulduğu günlerde vakıftaki o faaliyetlere katılan insanların söylediği cümleler.
1: Halil İbrahim Uğur'a teşekkür edelim. Gözümüz tabii Halil İbrahim Uğur'da olmaya devam edecek. İfadeler devam ediyor. Yeni gelişmeler olduğunda Halil İbrahim'den detayları alacağız. Ama tabii ki yanıtlanması gereken çok fazla soru var. Hemen Coşkun Başbuğ'u ben Barko'ya davet etmek istiyorum. Şimdi Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik yapılan o operasyon sırası bugün az önce Halil İbrahim de vurguladı. Hard diskler, bilgisayarların hard diskleri ortadan kayboldu, götürüldü. Bugün bulundu ama ne vardı o bilgisayarlarda? Neden şifreli kapılar var? Şifreli kapı lardan içeri giriliyor. O hard diskler çalınıyor. Ne vardı ki o hard disklerde bu kadar kaçırılmaya çalışıldı?
2: Şimdi bak, kamuoyunda son günlerde iki tane operasyon çok konuşuluyor. Kuriş ve Kuytul. Şimdi ikisinde de olayların ilerleyişine bakarsan sanki böyle hani dini vecibeleri yerine getirmek için kurulan bir yapıdan çok bir casusluk şebekesi veya bir terör örgütü havası, kisvesi görüyorsun. Şifreli kapılar, şifreli yazışmalar, ondan sonra işte gizli odalar, gizli dehlizler, kripto haberleşmeler. Evet. Ya kardeşim, hani olayın aslını anlayalım diye bilerek bu örneklemeyi yapıyorum. Benim amacım eğer İslamiyet'i yaymak, insanlara dini hizmet vermekse, işte Kur'an öğretmek veya işte İslami değerleri aşılamak adına, benim ne işim var böyle şifreli kapılarla, artistlerin sökülmesiyle, kripto haberleşmelerle? Ha, demek ki amaç o değil. Amaç bu maske altında başka işler yapmak. Şimdi bu gerçeği bir kere net görmekte fayda var. Bu zaten bilinen bir husustu. Ama ben İçişleri Bakanımızın bir ilk gün bu kuruluşla ilgili bir açıklaması olmuştu. Onu çok önemsedim. Zaten uzun süreden beri diyor, takipteyiz diyor. Uygunan geldiği için diyor, işte düğmeye basıldı. Yani ifade oraya gidiyor. Yani şunu söyleyeceğim. Buradaki yaşananlar izleyenler için sürpriz. Ama devlet için değil. Devlet zaten bunun kılcallarına kadar girmiş. Yapıyı, hani uygunandan kastı da şu. Tamamen yapıyı hakim olup her türlü bilgiye eriştikten sonra düğmeye basarak suçüstü yapıyor. Burada sen istediğin kadar saklamaya kalk. Zaten devletinin de fazla bilgi var. Şimdi o zaman bu artistler ne var?
1: Evet,
2: şimdi
1: bunları, en büyük soru bu.
2: En büyük sorulardan biri bu. Burada çok soru var da sorulacak. Tabii. En büyük sorulardan biri o. Hard diskte neler var? Şimdi hard diskte muhtemelen bu yapıya, örgüte bağlı isimler ve şu an deşifre edilmemiş, belki de devlet içinde, devlete sızmış bazı organik şemalar, bu şemalarda görev alan bazı isimler, kara para, trafik, paraların kaynağı, bununla ilgili bir takım belgeler artı hepsinden önemlisi şu, örgütün dışarıya olan bağları. Çünkü Kuytul, bak Kuytul benim çok yakın takip ettiğim yapılardan biri. Kuytul PKK ile zamanında içli dışlı. Kuytul İran'la içli dışlı. Kuytul keza illegal bazı yapılarla haşır neşir. Şimdi mesela İran, yani İslamiyet diye çıkıyor. Bir İran gibi farklı öğretinin olduğu yerlere defalarca konferansa çağrılmış, oralara gitmiş, gelmiş. Şimdi o zaman sorarlar, niye bu kadar sıkı, evet, temas ve amaç ne? Orada neler oluyor? Şimdi işte belki de o hard diskin içerisinde bunlara cevap verecek birçok bilgi ve belge var. Onlara yönelik bir
1: şimdi yani, bu görüntüleri Coşkun Hocam, o hard disklerin operasyondan birkaç saat önce sabah 3.05'te o bulunan noktadan Furkan yerinden Mesleki dergisinden çıkarıldığı anları görüyoruz. Şimdi büyük bir panikle hard diskler, bilgisayar kasaları alınıyor, götürülüyor.
2: Doğru. Yani şimdi mesela bunu sormak lazım. Amacınız ne? Niye bu gizlilik? Artı neyi götürmeye çalışıyorsunuz? Bir de şunu sormak lazım. Burada bak, dikkat edersen bir kamufle söz konusu araçta.
1: Evet.
2: Burada neyi?
1: Yanlar kapatılmış buralar.
2: Burada neyi saklıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Burada bir suç örgütü havası var. Siz gerçekten böyle bir yapı mısınız? Casus musunuz? Bunların hepsinin sorusu sorulacak.
1: Gizlenecek bir şey olmasa kaçırılmaz.
2: Bu kadar. Ve üstelik benim Esat ondan daha çok dikkatimi çeken bir husus daha var. Nereden haber aldınız?
1: Şimdi onu soralım. Saat 3:05-3:07. Operasyondan birkaç saat önce.
2: Bak bu çok önemli. Nereden haber aldınız? Şimdi ben istihbarat kökenliyim. Bu operasyonun nasıl yapıldığını bilen, 30 yılına yakın bu sürece vermiş biriyim. Şimdi bunlar inanılmaz gizlilik gerektiren, hatta ilgili dairenin birimin içinde bile bazı kişilerin bildiği operasyonlar.
3: Bir anda yapılır değil mi operasyonlar?
2: Anlayamazsın. Bir anda burnun dibine biterler. Şimdi böyle bir operasyon planlanmış. Belli. Devlet aylardır üstüne çalışmış. Ve enteresan, daha operasyon başlamadan, senin de işte gösterdiğin gibi, bu kişiler bir anda yangından kaçırır gibi malları söküp olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bunların hepsine sorulmak lazım ki yakalanmıştır bunlar. Kim söyledi size?
1: Nereden sızdı bu?
2: Bak bu çok önemli. Çünkü biz hani FETÖ'den alışığız bu tür işlere, devlete sızmaya. Hatta FETÖ'de öyle bir noktaya mesele getirildi ki, geldi ki bir ara, ben gülerek cevap veriyordum buna. İşte örgüt nasıl sızdı devlete dediklerinde, acaba diyorum devlet mi örgüte sızdı, örgüt mü devlete sızdı? Şimdi onu bile tartışır hale geldik. Dolayısıyla bu tür olaylar inanılmaz kozmik, kimsenin bilmediği, belli sayıda kişilerin bildiği bir operasyon. Bunun ben daha çok bu tarafındayım. Nasıl oldu da haber aldılar. Şimdi az önce...
3: Şimdi yabancı istihbaratlar sızdırmış olabilir mi?
2: Hepsi olabilir.
3: Tabii.
2: Çünkü bizim maalesef hani bu yapılarda, şimdi işte zaten kaçırılan artistlerde bana göre esas en çok çekinilen taraf o. O gizli ağlar. Yani kimin kimle irtibatta olduğu, kod adı, işte telefonu, erişimi ve kimlerin sistemin içinde olduğuna yönelik o artistlerdeki varsa böyle organik şemalar gösterilenler, onları yok etmek adına bir girişimde bulunmuştur. Ama bildiğim şu, teyide muhtaç emin değilim. Artistlerin geri kurtarma yöntemiyle tekrar o bilgilere erişmek mümkün. Yani bu son anda yapılan bu kaçırma gayretleri bir anda boşa düşüp havada kalabilir. İnşallah dediğimiz gibi süreç işliyordur. Bak bir diğer konu şu. Ali İbrahim az önce güzel bir konuya getirdi. Dedi ki meslek var, inşaat mühendisi ama yapmıyor.
3: Ne yapıyor? Ne yapıyor?
2: Herhangi bir yerde çalışmıyor. Herhangi bir yani ticari faaliyeti yok. Bu gelir nereden?
1: Evet.
2: Yani durduk yerde kimse kimseye para vermez. Tabii. O zaman bu paranın kaynağı kim? Bunlar sorulmalı.
1: Nereden ve soruluyordur. Geliyor? Bir bak de mesela, şunu sorayım. Şimdi mesela şifreli kapılar var içeri girerken. Burada görüyoruz tek tek. Hani odalar içerisinde odalar, gizli noktalar. İşte
2: bahsettiğim konu o. Bak bu Kuruş'ta da böyle çıktı, Fethullah'ta da böyle çıktı, Kuytulu'da da böyle çıktı. Ha bu odaları bu şekilde şifreli haberleşmeler, işte gizli odalar, gizli bölmeler örgütü kurtarmayacak, o ayrı. Ama neticede bir casusluk şebekesi gibi, bir istihbarat teşkilatı gibi, yapılanması gibi evvelden tedbirler alınmış, şifreli kodlu girişler, ondan sonra bir takım örgüt içinde şifreli haberleşmeler, Baylok ve işte Glopper gibi yazışmalar. Bunlar şimdi bir dini amaç için bir araya gelmiş yapıda ne arar?
3: Tabii.
2: O nedenle hiç şüphe etmeyin. Bak hiç şüphe etmeyin. Ben Kuruş'ta da aynı tespiti yaptım. Burada da aynıyım. Hatta yakın zamanda yeni isimlere, yeni bir takım yapılanmalara karşı yapılacak operasyonlarda da aynı yerdeyim. Bunlar bildiğin dini sömürüyle bir istihbarat teşkilatı gibi dışarıya çalışan yapılar. Bak bunlar hep ortaya çıkacak. Şimdi Kuruş, Alman BND bağlantılı çıktı. Kuytul. Bak muhtemelen aynı merkezde yürütülecek hadiseler. Biz örgütlerle...
1: Peki o dış istihbarat örgütleri, yabancı istihbarat örgütleri bu yapılar üzerinden nasıl bir bağlantı sağlıyor ve ne yapmak istiyorlar?
2: Şimdi psikolojik harpte

0: Tepe hariç altına baktığın zaman dedi, bildiğin robot dedi, robot. Sorgulayamaz, hesap soramaz, yorum yapamaz. Bak bildiğin robot. E şimdi düşünsene, sen CIA'sin, koca Türk dünyasını hedefe almışsın, koca İslam dünyası evet. hedefinde. Buralara sızmak için tek tek ajan devşireceksin, onlara bir takım payeler vereceksin, onlar üzerinden süreç yürütmeye çalışacaksın. Ve bunların hepsini dantel gibi tek tek öreceksin. Ve çok da uzun bir maliyet, süre olarak aynı zamanda çok da büyük bir ekonomik gider.
1: Evet.
0: Şimdi bunu yapacağına bir tek adamı tutup zapt eyledin mi milyonları idare ediyorsun onun üzerinden. Bugün Fethullah Gülen denilen gizli kardinal, papaz, haham, bu kişi hatırlasana, vali dediğin, general dediğin ekmeği ağzına bulaştı diye onun artığını almak için birbirlerini yediler. Bu derece hipnoze edilmiş bir kitleyi konuşuyoruz. Buralarda da gene aynı. Dolayısıyla dünyanın her yerinde bu geçerli. Mesela madem açtın konuyu, hemen şu başlığı vereyim. Amerika bu taktiği FETÖ'yle birlikte dünya genelinde, daha doğrusu küresel çete, Amerika dediğim olay o. Amerika tam dinamosu ama bir akıl işliyor dünyada. Hı hı. O akıl 3 tane tarikatı aynı anda peydahladı. Opus Dei, Mun tarikatı, Fethullah Gülen. Bak ne hikmetse bu 3 tarikatın lideri de Amerika'da yaşıyor. Fethullah Gülen denilen dahil. Ve Güney Kore'de iş patladı. Mun tarikatı dünyayı sardı bir anda. Milyonlarca şey mürit. Bir tek kişinin ağzına bakıyor. Ne derse onu yapıyor. Fethullah Gülen farklı mı? Değil.
1: Değil. Aynı.
0: Opus Dei aynı. Dolayısıyla aslında akıllı bir taktik. Dini konularda bu zehri aşıladığın an, robotlaştırdığın an bu kitleleri, o bir kişiyle milyonları yönetiyorsun. Ve biz o işte oyunu yaşadık. Hı hı. Bunların da gene benzer taktikle güttüğünü hatırlamakta fayda var.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bir istihbarata genel şey vardır. Dünyada birçok tarikat ve cemaatin arka planda hep Londra istihbaratı. Yani arka planda hep Londra'ya çıkan, hı hı, kollar işler der. Dolayısıyla tarihin her döneminde olduğu gibi bunların da böyle riskler var. Ve devlet şu an, bak bunu özellikle söylemek istiyorum sevgili Gökhan. Devlet şu an bana göre en az 15 Temmuz kadar büyük ve en az 15 Temmuz kadar önemli bir dönemin kapısını araladı.
2: Bu çok önemli bir vurgu. Bir şey ekleyebilir miyim? Tam orada devlet ara, aklıma şey geldi. Stagwell Global diye bir firma var Amerika'da. Bu Netanyahu'nun propaganda kampanyasını yürütüyor. Netanyahu demiş ki bu kampanyanı özellikle şey üzerine kur. İşte cihatçılık geliyor, radikal İslam yükseliyor, İslamofobi yani üzerine. Ve Batı dünyasına, Batılı kitlelere ve siyasilere işte bu, bunlarla mücadele eden benim, İsrail, işte biz olmasak işte radikal İslam, işte cihatçılar bütün Batı toplumunu, dünyayı ele geçirecekler. Zaten onun o minvalde bir afiş yayınlanmışlardı, işte onların kazanmasına evet. izin vermeyin diye. İşte Müştebe Hameney, Hizbullah lideri Sayın Erdoğan ve şey Mamdani'yi koymuşlar. Yani o mantıkla şey, Coşkun Bey dedi ya böyle, yani dini cemaatleri insanın en hassas olduğu şeyi, alana nüfuz etme, istihbaratçıların, istihbaratın batılı emperyal politikaların, stratejilerin ana hedefinde de bu var. Ama şimdi Türkiye bence bu oyunu, dedin ya devlet sezdi, uyanık, işte terörsüz Türkiye mücadelesi, yani bu cemaatlere, işte bu kuyt cemaat kisvesi altındaki istihbarat birimlerine diyelim, yani
1: şimdi şunu, evet aslında o vurguyu
2: ikisine yönelik
1: gerekiyor.
2: Bir operasyon Batı'da Erdoğan'a yönelik Netanyahu'nun başlattığı kirli propagandayı daha başlamadan çürüttü de.
1: Dini yani, yapılara operasyon yapılıyor. Çünkü bunun arkasına sığınmaya sınanları da görüyoruz.
0: Alçakça bir ifade. Evet. Bilerek ve kasten onu yayılıyor. Tabii. Bunu FETÖ yayıyor. Sanki Erdoğan ve Türkiye'de siyasi irade böyle cemaatleri, dini işte
2: onu yaysa bile, mesela FETÖ onu yapıyor. Batılı şeyler de soruyor. Yani İsrail'in propaganda ettiği şey, işte Erdoğan radikal İslam'ı, işte besyüen tehlikeli adam, cihatçı falan filan diye. Şimdi bu operasyonlara bakan Batılı normal, hı hı, işte rasyonel insanlar o İsrail'in o yemini yemiyor. O tuzağa düşmüyor. Yani bir paradoks var, çelişki evet. var. Yani aynı çelişki Ukrayna Savaşı'nda da yaşadı. Erdoğan'a yönelik işte çok inanılmaz bir tezvirat vardı ama Hububat o anlaşmasında bütün Avrupa'yı, dünyayı açlıktan kurtaran bir anlaşmaya imza atması, yani Erdoğan'a yönelik o çizilmek istenen imaj darmadağın oldu, tuzla buz oldu. Yani o anlamda o Batılı oryantalist bakış açısı Erdoğan'a gelince mesele uymuyor, çatlıyor, bozuluyor. Yani bu operasyonlar şimdi, da biraz onu şey yaptı, böyle destekledi kanaatindeyim.
0: Bak
2: sanki.
0: Az önceki vurguyu bir daha yapayım. Bu önemli. devlet bak en az 15 Temmuz kadar önemli. En az

0: 15 Temmuz kadar kritik bir dönemin kapısını
1: şimdi
0: araladı.
1: Bunu biraz aralayayım. Bu ne demek? Bu ifade çok önemli bir ifade çünkü.
0: Şimdi bak burada bir devletin şu an yürüttüğü işlem ne bir cemaati hedef alıyor ne de bir tarikat veya bir dini kitleyi hedef almış durumda. Devlet burada profesyonel bir anlamda devlete karşı kumpas kurmaya çalışan casusluk şebekesi gibi örgütlenmiş, dışarıyla iltisaklı, Alman istihbaratının güdümüne girmiş, Amerikan istihbaratının İsrail, İran farklı yerlere hizmet etmek üzere dini kisve adı altında bayağı bildiğin casusluk faaliyetinde bulunan yapılara karşı bir operasyon yürütüyor. Evet. Ve bu bahsetmiş olduğum operasyon ve hani Kuytul ve Kuruş hani birbirinden bağımsız gibi duruyor ama arka planda ileride bunun aynı yere çıktığını göreceğiz.
1: Zamanlamanın bu kadar yakın olması sebebi de bu mu bir yanda?
0: Bak daha önümüzdeki saatlerde günlerde aynı farklı yerlere de yani, farklı yerlere de bir takım kapılar aralanabilir. Hatta ben daha ilk Kuruş olayı çıktığında söylemiştim. Üzüm salkımı gibi bunun yakın zamanda dallanacağını, farklı yerlere, farklı isimlere bu işlerin evrileceğini söylemiştim. Daha bugün İdris Naim Şahin düştü.
1: Evet, şimdi onları konuşacağız. Orada çok önemli başlıklar var. Abdurrahman Babacan'a dönmek istiyorum. Sayın Babacan, şimdi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet. Şimdi bilgisayar kasaları açık, götürülmüş, kaçırılma operasyonları, şifreli kapılar. Hı-hı. Şimdi Coşkun Başbuğ çok önemli bir şey söyledi. 15 Temmuz kadar önemli bir sürecin içerisiniz dedi. Öncelikle ne hedeflendi burada? Kuytul Vakfı dediğimiz bu isimler bir suç örgütü olarak artık tanınıyoruz. Ne yapmaya çalışmışlar?
2: Süphan Bey, milletimizin bilmesi gereken bence en temel başlık şu. Bu işler siyasi işler. Dinle, dini yapılarla, tarikatlarla, cemaatlerle herhangi bir ilgisi yok. Özellikle devletin doğrusu epey bir zamandan beri. Hatırlar mısınız? Geçen sene dinle, diyanetle, cemaatle, tarikatla hiç ilgisi olmayan bir takım kara para aklama holdinglerine operasyonlar yapılıyordu. Evet. Can Holding biliyorsunuz. Ya da işte yasa dışı bahis üzerinden yine aynı şeyi yapanlara. Yahut kaçakçılık üzerinden bir illegal örgütlenme, illegal modelleme üzerinden bir finansman yapılanması geliştirenlere. Şimdi bu şu demek. Ya biz tıpkı FETÖ gibi. FETÖ de bir dini mesele değildi. FETÖ bir siyasi işti. O siyasi hedeflenme yıllar içerisinde, yargı içerisinde, emniyet içerisinde, istihbarat içerisinde, devletin farklı birimleri içerisinde örgütlenerek, silahlı bir boyutu da evrilerek, terör örgütü meselesine oradan evrilerek ve tabiri caizse işin ekonomi tarafıyla, yani az önce söylediğim illegal şirketleşme, bunların hepsinin ortak özelliği şirketleşmeleri. Yani bir okuyorsunuz, kendisini dini bir kisve altında ortaya koyan veya seküler bir kisve altında ortaya koyan fark etmiyor. Yani bakıyorsunuz işte birisi bir dernek kuruyor. Önce hizmet, hayır, hasenat, yardım, yurt, eğitim gibi bir mesele üzerinden kendisini kitleselleştirecek bir stratejiye yaslanıyor. Çünkü bu kitleselleşme bunlar üzerinden mümkün olur diye bir kanaat geliştiriyor. Sonrası İşin ikinci ayağı gelişiyor. Bunlar yavaş yavaş bir şekilde palazlanınca, dediğim gibi tekrar söylüyorum, ister seküler olsun ister dini olsun. Çünkü bu örgütler temelde teorik literatürde, politik psikoloji literatüründe kült örgüt olarak geçerler. Bunların hepsi kült örgüttür. Yani FETÖ bir kült örgüttür. DAEŞ bir kült örgüttür. PKK bir kült örgüttür. Bu kült örgütlerin ortak nitelikleri ve karakteristikleri var. İşte az önce Coşkun abinin söylediği şu. Ya bir kişi belli yapıları, belli hassasiyetleri. Ya bu hassasiyetler bazen bir Marksist hassasiyet olabilir. Marksist örgütler de böyle oldu çünkü. Evet. 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların başında. Biliyorsunuz. Orada da ne vardı? İşte bir işçi sınıfı, bir sosyalist devrim hareketi veyahut bir kadın hareketi, neo-Marksist çizgide. Bir kadın hareketi, bir yeşil hareket. Marksist çizgide de bunlar oluyor. Şimdi burada da dini çizgide insanların hassasiyet noktalarından vuruyor ve bir kişi, bir böyle bir figür, Alparslan Kuytul olabilir, işte Kuruş olabilir, Gülen olabilir, yarın bugün başka tipler çıkabilir pekala. O hassasiyetler üzerinden yükselen bir dalgayı tabiri caizse kendi çıkar ilişkilerine bir modellemeye sunuyor ve bir kalkan geliştiriyor. Ve o çıkar ilişkileri de muhakkak kara parayla, kara para aklamayla, şirketler kaçakçılık, hayali ihracat gibi tabiri caizse finansman, işin finansman ayağını ama illegal bir modelleme üzerinden finansman ayağını ortaya koyan bir şeye dönüşüyor. Ben size başka bir pencere açmaya çalışayım. 28 Şubat döneminde ben uzun zaman çalıştım 28 Şubat'ı. 28 Şubat'ın kitabını hazırlarken hocam işin ekonomi tarafında, ekonomi politik finansman tarafında bir boyut dikkatimi çekti. O zamanlar hatta daha sonra Anasol D hükümetine de bu çok raporlandırıldı fakat o hükümetler de bunları önemsemediler. İşin illegal finansman tarafında hayali ihracat, kaçakçılık ve kara para meselesi vardı orada da. Dolayısıyla esasen Türkiye'de yani bu çeteleşme dediğimiz mafyalaşma, sermaye ve devletin içerisinde herhangi bir kol olabiliyorsa eğer, evet. Allah'a çok şükürler olsun, 15 Temmuz'dan sonra bu gedikler ve boşluklar tamamen neredeyse kapatıldı. Zaten kapatılmasının tezahürüdür bugün bu yaşananlar. Tabiri caizse bir temizlik yaşanıyor. Ve bu temizliğin, tekrar söylüyorum, devletin herhangi bir dini yapıya, herhangi bir tarikata, herhangi bir cemaate yönelik bir şey değil bu. O yapılara bir şekilde çöreklenen bir lider grubun veya lider kişinin kendi kişisel çıkar örgütünü ve suç örgütünü illegal bir yapılanma üzerinden modelleyerek bir suç teşekkülü oluşturmasına yönelik bir hukuki süreçtir. Ve tekrar söylüyorum, nasıl ki işte bir dernek üzerinden atıyorum Haluk Levent'e, Haluk Levent'in işte Ahbap Derneği'ne yapılan belli bir şey hukuki süreç ise Kuytula'da, Kurişe'de, başka unsurlara da geçen senelerde, geçen sene özellikle bir senedir işte Can Holding'den başlayarak inanılmaz şekilde o işte şirketlenmelere, illegal finansman modellemelerine, bunların hepsi aslında devletin yaptığı bir temizlik operasyonu. Evet. Dolayısıyla meseleyi tamamen bir siyasal hedeflenme olarak ve devletin karşısında kendisini konumlayarak, şimdi Alparslan Kuytul'un yani herhangi bir videosuna, herhangi bir videosuna denk gelen herhangi bir insan, herhangi bir zaman, tekrar söylüyorum, böyle özel spesifik bir zaman da değil, rastgele seçin hocam, rastgele seçin. Yani burada dini mesele yok. Başlı başına küresel bir operasyon ve küresel operasyonun aparatı, siyasal bir hedeflenme var.
3: Ve bu hedeflenme ağzıyla konuşuyor. Yani Siyonistlerin neokonların ağzıyla konuşuyor.
2: Ve bu hedeflenmeyi de altını dolduracak, o örgütlenme öyle olacak çünkü, bir illegal finansman. Bu illegal finansman işte bugün ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. 200 kilo külçe altınlarla ortaya çıkmaya çalışıyor. Ve işin istihbarat tarafı, bakın FETÖ'nün de diğer bu tarz örgütlerin de ortak özelliği bir dış istihbarat ve dış devlet bağlantısı.
1: Şimdi burada da tabii bunlar çıkacak diyorsunuz. Tabii. Özellikle de o kaçırılan hard disklerde belki de Coşkun Başbuğ'a dediği gibi bağlantıları
3: Coşkun
1: göreceğiz.
3: Coşkun Bey de değindi, o bir ekleme yaptı. Tabii. Soğuk Savaş, Savaşçılar diye bir kitap var. Evet. Yani şeyde birkaç yıl önce yayınlandı. Yani Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde işte Avrupa'da, Hindistan'da, İslam dünyasında falan yürüttüğü faaliyetler.
2: Evet.
3: Yani kitabı bakınca mesela yani şeyden hocam, sadece siyasi partiler falan değil, öğrenci hareketleri de değil, toplumsal işte cemaatler, gruplar falan filan da değil. Yani sanatta ki soyut resim akımlarına kadar, şiirdeki mesela realist veya toplumsal akımlara kadar, müzikte, magazinde her şeye müdahale ettiklerini görüyorsun. Yani inanılmaz bir operasyon. Yani her an kültürel dünyanın, toplumsal hayatın her alanına nüfuz ettikleri, şekillendirdikleri. Yani Hindistan'da bir şiir kitabı çıkacak. Yeni şiir kitabı, modern şiir akımı. Yani bizdeki ikinci yeni şiir akımı gibi mesela. Onun arkasında bile, ona benzer bütün akımların arkasında o Amerika'daki işte Soğuk Savaş ofisi, birimi, kurumlarının yer aldığını görüyorsun. İşte Japonya'daki soyut resim. Hatta bir tanesi, bir Japon 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50'lerde falan New York'ta sergi açıyor, soyut resim falan. Yani 50 demeyeyim de Truman'ın 47'lerde, Truman'ın böyle ziyaret ettiği bir sergi. Resme bakıyor bakıyor. Hem adamı soyut resme yöneltmiş Japon sanatçısını, toplumsal tarihinden uzaklaştırmışlar, hem de onunla dalga geçiyor. Yani bu resimse ben de Napolyon'um diyor mesela.
1: Evet.
3: Yani adamın yaptığı resimle de, yani Picasso'yu bile soyut resme yönelten bir organizasyon,
2: bir de başka bir şey,
3: bir şebekeden
2: daha
3: bahsediyoruz. Yani böylelerinin ben kendilerini yetiştirdiği kanaatinde değilim. Yani bunlar böyle seçiliyor belki
1: özel olarak.
3: Özel olarak tabii. Yani o anlamda böyle işlerine yarayabilecek isimler, o isimler üzerinden
2: kullanışlı
3: evet, kullanışlı aparatlar.
2: Aynen yani. Öyle ya, bir de şöyle bir de şuna değinmek lazım. Yani Adana'da yahut işte Kürşi örgütü açısından da kendi bulunduğu lokasyonlarda bu örgüt yapılanmalarının başındaki isimlerin, özellikle başındaki isimler, kitleleri söylemiyorum ama başındaki isimler, biraz oraya hedeflenmek lazım. Toplumda nasıl bir karşılıkları var? Yani bizim ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve şey nezdinde nasıl bir kredileri var, inandırıcılıkları var ve karşılıkları var ve tanınırlıkları var? Yok.
1: Evet.
2: Böyle bir şey yok.

0: Ve ona Adana rağmen çok büyümüşler.
1: Efendim?
0: Yani ona rağmen şişirilmişler.
1: İşte orada bir orada zaten örgüt olmak demek böyle bir şey. Ya bu örgüt haklıdır. Örgüt haklı da bir siyasal hedeflenmedir. Ha, tek farkı vardır. FETÖ silahlanma dolayısıyla bir terör örgütü bize ifade eder. O da evrile evrile terör örgütlüğüne gelmiştir. Bunlar henüz bir organize suç örgütüdür. O organize suç örgütlüğün ama muhakkak bir sonraki birkaç sonraki safhasında karşımıza bir terör yapılanması olarak çıkar.
2: Hocam hemen araya gireyim. Çünkü bu noktada özellikle bu operasyonda yani Alparslan Kurtul suç örgütü operasyonunda şimdi bizim bildiğimiz verilerde sürecin başlamasına neden olan isimlerden biri var. O isim Koray Sarısaç'tı. Ha, 2021 mesela, yılı. Şimdi
1: o beyefendinin ifadelerini
2: o ifade önemli, o ifadeleri bir açalım. Bu noktada ben Levent hocamızla ben Barkomuza davet çok etmek istiyorum. Şimdi bu ifadeler çok önemli çünkü bizim en azından şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla bu kuytu soruşturmasındaki süreci başlatan açıklamalar. Şimdi ne diyor? Tehditle, şantajla vekalet vermek zorunda kaldım. Vekaletleri iptal edince beni kaçırdılar. Vekalet verince sorun yoktu. Ama ne zaman ki ben bu durumdan artık kendimi geri çekmek istedim, beni kaçırdılar. Elektroşokla işkence yaptılar. Gözlerimi bağladılar, tekme attılar. Tam 12-13 gün boyunca beni alıkoydular. Günleri bile bilmiyordum. Ailemle tehdit ettiler. Muhtemeldir ki ailesini öldürmekle tehdit ediliyor burada. Onların aleyhine konuşmayacağıma dair baskı yapıp 6-7 milyon dolarlık bir senet imzalatarak beni bıraktılar.
3: Evet. En başından itibaren bu ve benzeri örgütlenme modellerinin hiçbirinin dışarıdan destek almaksızın bu işi sürükleyemeyeceği gerçeğini konuştuk.
2: Bu arada bu isim vakfın eski yöneticileri. Değil mi? Bunu da belirtelim.
3: Ve zaten bu ve benzeri örgütlenme kümelerinde 80'lerde başlayıp 90'larda bu manada kimlik bulan yapıların tamamında örgütün kurucu üyelerinin arasında çatışmalar çıktı. Hı hı. Hepsinde istisnasız görülüyor. Ve bir noktada içlerinden bir tanesi adım adım sıyrılırken önce civarında o örgütlenme modelini kendisiyle beraber inşa edenlerin tasfiye sürecine girişmeye başlıyor. Çünkü temel bağlantıyı bir kişiyle kurmak ister dış bağlamlı istihbarat
1: tam dilinde. Olarak özellikleri öyledir. Aynen İlhan Hocam.
3: Onunla kurmak ister. Onun da her bu tip bilgiyi paylaşmaması arzu edilir. Ama siz 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl beraber filizlendiğiniz bir yapıda o kişilerin sizden daha vakıf olarak üyelik süreci, şirketler süreci, vergiyle ilgili süreçler, resmi belgelerle sahtecilik meselelerini en az sizin kadar bilmesinden rahatsızlık duyarsınız. Önce minik minik uzaklaştırmak istersiniz. Olmazsa hain ilan edersiniz. Dersiniz ki bu örgüte ihanet ediyor. Bu örgütün adı her ne olursa olsun.
2: Fark etmiyor.
3: Sözde vakıf, sözde dernek. Ama açık bir şekilde Türk Ceza Kanunu madde 220 maddi çıkar sağlamak amacıyla kurulan bir suç örgütünden bahsediyor. Hı hı. Şimdi bu örgütlenmenin içerisinde örgütü kurmak, örgüte üye olmak, bu örgütün yasa dışı yollarla elde edilmiş geliri aklamak. Ama bu da yetmiyor. Vergi kanununa muhalefet. Çok sayıda şirket kurup paravan şirketlerin bir anda bölündüğünü görüyorsunuz.
2: Evet.
3: Ardından o şirketler tekrar birleşiyor. Naylon fatura dönemi gelişmeye başlıyor. Var olan hiçbir kaydı olmayan bir takım veriler üzerinden şirketin para geldiği ama stoklarında hiçbir mal olmadığını görüyorsunuz. Ve işte bu. Şantaj, tehdit, baskı, darp ardından da kişiyi özgürlüğünden alıkoyacak. Kişinin mukavemet etme kabiliyetini elinden alacak. Çünkü daha bunun ardından bakalım ne gibi tehditler, ne gibi şantajlar, ne gibi kasetler çıkacak.
2: Tabii şimdi onlar gelecek. Mesela şimdi adım adım gidelim isterseniz. Şimdi önce bu bahsedilen kişiyi kaçırıyorlar. Çünkü vekaletleri iptal etmek isteyince demek ki artık belki de örgütle yolunu ayırmak istediği de gerçekleri gördü. Bilmiyoruz. Vekaleti iptal edince beni kaçırdılar diyor. Şimdi elektroşokla işkence yaptılar.
1: Bir de özür diliyorum. Tabii. Bildiğim kadarıyla eşi bu örgütün içerisinde hala bu kişinin değil mi?
2: Evet.
1: Öyle biliyorum. Yani eşi üzerinden de bir şey var.
2: Şimdi detaylandırmaya devam edelim. Elektroşokla işkence yaptılar, gözlerimi bağladılar ve tekme attılar. Yani şiddetin her türlüsü de görülüyor burada.
3: İşkence.
2: İşkence var.
3: Kötü muamele, işkence ve klasik olarak hemen hemen bunu doğrudan terör örgütü demiyorum ama birçok terör örgütü yapısında gördüğümüz ve gözlemlediğimiz şekliyle o örgütün içerisinde yer alıp daha sonra dışlanmak isteyen kişinin türlü şiddet eylemlerine maruz bırakıldığını gördük. Ha bu örgütlü yapının içerisinden

0: Ayrıca maddi çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir yapımı çıkar. Yoksa dış istihbarat birimleriyle beraber yarın bir gün olası bir kaos ortamında düğmeye basıp çat diye bir anda ortaya çıkma ihtimali olan başka bir örgütlenme kümesi mi çıkar? Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Hocam ama şunu da görmüyor muyduk? Türkiye'de ne zaman bir sokak hareketlenmesi, Türkiye'deki gündemi ne zaman karıştıracak bir durum olsa bu ve benzeri isimlerin hep sosyal medyadan, işte ya, video paylaşım sitelerinden bazı açıklamalar yaparak yine ortalığı karıştırdığı videoları da çokça gördük.
0: Verilen desteğin sebebi bu değil mi zaten? Sen git bu parayı al, örgütünü kur. 3 kişi yetmez, artır 10, 50, 100, 1000. Ardından halkın vicdani, manevi duyguları üzerinden adım adım orada kendini kendince kabul ettir. Ve yarın bir gün lazımsın bize. Bugün lazım değilsin. Belki seçimden önce lazımsın. Tabii. Belki seçimden sonra lazımsın.
2: Gezi olaylarında lazımsın. 17-25'te lazımsın. 15 Temmuz'da lazımsın. 28 Şubat'ta lazımsın. Aynen öyle.
0: Kullanılmaya müsait aparatlar silsilesinin ikinci ayağı. Daha 3, 5, 10, 20 diye bu iş ilerler. Devlet mekanizması kuvvetlendikçe, merkezi hükümet kuvvetlendikçe biraz daha yukarıdan baktığınızda çok daha net ve çok daha rahat görüyorsunuz. Ama ne kadar enteresan ki hep aynı örgütlenmiş kümeler bir düğmeye basıldığı an sahaya iniyor.
2: Evet.
0: Ve sanki birkaç aynı mecradan servis edilen mesajları kendilerine has birkaç cümleyle süsleyerek ama anlam bütününe asla zarar vermeden kendi, bunlara örgüt mensubu demek de, militanlarına yaymaya gayret ediyorlar. E şimdi komutanın ne dedi? Üzüm salkımı teorisi. O militanların da kendine has 10 tane, 20 tane, diğerinin 50 tane kendi öğrencisi olduğunu iddia ettiği kişiler var.
3: Evet.
0: Bir süre sonra bu iş böyle böyle Türkiye'nin kritik noktalarda, Türkiye yüzyılı diye boşuna söylemiyoruz. E birileri de bundan rahatsız oluyor. E o rahatsız olan kişiler 15 Temmuz denediler. Olmadı. Hı hı. Sosyal medya vesaire vasıtasıyla her gün uğraşıyorlar. Olmuyor. O zaman bu ve benzeri örgütler o gün, artık neyse o gün, o gün için hazırlık yaparken suçüstü yakalandılar. Evet. Bu kadar net. Hani zaman zaman diyoruz ya, işte bir eylem öncesinde suçüstü yakalanan örgütler diye. Tam bu da öyle. Bunlar da kritik bir zaman dilimi öncesinde suçüstü yakalanmıştır. Nedir kritik zaman? İşte metni mutabakattır. Türkiye-İsrail ilişkilerinin gergin durumdur. ABD'nin İran'la olan savaşıdır. Rusya-Ukrayna savaşıdır. Ve hepsinde Türkiye'nin mazlumların yanında yer aldığı pozisyondur.
3: Evet.
0: Her gün teyakkuz halinde olmak lazım ki bu ve benzeri örgütlere imkan doğmaz.
1: Şimdi bu dosyayı konuşmaya devam edeceğiz ama tabii ki bir başka suç örgütü ve bir başka operasyon var. Ki bugün çok önemli gelişmeler de yaşandı. Neyden bahsediyoruz? Alihan Kuriş suç örgütü. Şimdi hemen barkomuzu değiştirelim çünkü Alihan Kuriş suç örgütü dediğimizde aranan iki tane isim vardı. Biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, biri de Hilmi Tuna Kuriş'i saklayan yanında olan Erhan Yılmaz. Şimdi o isimler film gibi bir operasyonla bugün yakalandılar. Nerede yakalandılar? Türkiye'den kaçmaya çalışırken. Deniz yoluyla, eğer bugün bir operasyon olmasaydı belki de onlar şu an Avrupa'da ya da başka bir ülkede bu yaşananları takip ediyor olacaklardı. Coşkun Başbuğ, siz ne isterseniz bu noktada devam edin. Şimdi film gibi bir operasyon diyoruz. Kim bu isimler? Bir daha söyleyelim. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz. Kim bu isimler? Bu isimler kaçarken nasıl tespit edildiler? Ne oldu?
4: Şimdi burada film gibi dedin ya, gibisi fazla. Tam bir filmlere konu operasyon. Şimdi Hilmi denen kişi, Tuna Kuriş, hani o kasa kasa işte altınlar, paraların bulunduğu kişi, bütün bu işleri yapsa dahi kuytulacağını zannetti. Ama kuytulamadı. Alparslan Kuytul'da olduğu gibi. Şimdi burada filmlere konu dememdeki kastım ne? Devletin, hani hep dedik ya, devlet merak etmeyin uyumaz. Devlet adım adım ensene yapışmış şekilde seni takip eder. Edildiğini anlamazsın. Ona bakarsan Hilmi'ye, her türlü çevirdiği filmde başarılı ve her işi de kılıfına uyduran bir kişi kisvesinde. Halbuki sürekli ensesinde biri var. O görünmeyen biri.
3: Hı hı.
4: İşte o görünmeyen biri artık, hani uygunan dendi ya, düğmeye bir bastığı an böyle adım adım ensende gezer. İstanbul'dan çıkıp Muğla'ya kadar gitsen dahi tam böyle son dakika
1: tam çıkacakken
4: ensenden tutar alır. ne yapmış? Mesela şu kronoloji güzel bir

0: sıralama. Hı-hı. 13 Ağustos 2026'daki operasyonla Hilmi Tuna Kuruş firar duruma düştü. Neydi o? İşte Alihan Kuruş'a yapılan operasyon sonucu gene arananlar içindeydi. Hı-hı. Ve ele geçmedi ve hani gidip emniyete teslim olması lazım normalde. Mesela şunu diyebilirsin: kardeşim, ben burada safi din hizmetler veren, arkasında hiçbir şey olmayan, kendine de güvenen biriyim. Hı-hı. Beni arıyormuşsunuz, geldim.
1: Buradayım demesi lazım.
0: Demedi, kaçmayı yeğledi. Niye? O kadar iyi biliyor ki ne yaptığını.
2: Bu arada ekranımızın bize göre sol tarafında o evinden 200 çıkan kilogram altın çıktı. O altınları gösteriyoruz.
0: Yani eski hesap 1,5 katrilyona falan denk geliyor. Aşağı deniyor.
3: Kilo.
0: Ve bak, bir kişiden 200 kilo. Yani üçümüzün ağırlığı kadar altın 200 kilo bir kişinin ya kasasında çıkıyor. Daha da evet, bu bilinen ha.
2: Tabii bilinmeyenler var.
0: Heh. Şimdi bak, burada firar duruma düştüğün devam ediyoruz. Hı hı. Firardan önce ve sonra Erhan Yılmaz'la birlikte hareket ettiği tespit edildi. Erhan Yılmaz adına kayıtlı internet aboneliği ve GSM hattı takip alındı. Şimdi kendi hattını kullanmıyor.
2: Onun telefonu kapalı.
0: Evet, Erhan Yılmaz isminde bir kişiyle bağlantıya geçiyor. Bu kişinin kullanmış olduğu haberleşme ağlarını kullanıyor. Ve zaten niyet burada belli: kaçmak. Bak, hattın rotası ortaya çıktı. 15 Ağustos gecesi Kadıköy'de hat kapanıyor. Yani Hilmi Tuna Kuruş kaçmayı kafasına koyduğu için hattı kapatıyor kullanıma. Hı hı. Bir teknik takip yapılamıyor. Bu arada şunu da belirteyim. Şimdi Hilmi Tuna'ya ben sorarım: bu kadar istihbari bilgiyi nereden aldın? Kim eğitti seni?
2: Tabii.
0: Şimdi bütün bunları planlamak da bir marifet ister, bir bilgi ister. Onun da bu zatta olduğunu görüyoruz. 16 Ağustos'ta, yani bir gün sonra, herhalde bir ihtiyaç hasıl oldu. Tekrar hattı aktif ediyor. Ensesinde Türk Devleti'nin olacağını tahmin etmediğinden o anlık kapamayı o kendini...
2: Beni bulamazlar, beni göremezler diye mi düşündü?
0: Ona bakarsan o zaten öyle bir şey yok. O gidiyor artık.
2: Bitti bu iş.
0: Her şey bitti. Taburalara kadar geldik. Bir de bir korumalı araçla geliyorum. Eski bir bakan da beni yolluyor.
2: Onu konuşacağız şimdi. O bakanın aracının nasıl bu süreçle nasıl alakası var?
4: Bunun teknesi falan hazırlanmıştır. Hangi zaten limandan, nereden binecek, ve nereye inecek, Bozburun'da, onu kim karşılayacak?
2: Onlar da hazırdır değil mi hocam?
0: Bozburun'da, Marmaris Bozburun benim iyi bildiğim bir coğrafya. Adana'da en yakın olan yerlerden biridir. Orada zaten Bozburun'a geldiği an tekneye binip açıldığı takdirde kurtulduk diyecek idi.
2: Karşılayacak birileri vardı onun muhakkak.
0: Şimdi bak, hat kapandı.
2: Tamam.
0: İstihbarat bilimleri takipte. Hattın kapandığını görüyor ve biliyorlar. 24 saat müteyakkız. Hat açıldı. Nerede? Muğla'da. Muğla komşube hemen devreye giriyor. Ve yani güzergah ortaya çıkıyor. Şu güzergah. Diyorlar ki İstanbul'dan Muğla'ya gidiyor bunlar. Bak ne diyor? Takip edilen hat PTS ve GSM verilerle 34SL313 plakalı çakarlı araca ulaştırdı.
2: Şimdi burayı bir dur, burayı bir sormak gerekiyor. Takip edilen hat PTS çakarlı ve GSM verileriyle 33 plakalı çakarlı araca ulaştırdı. Araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisle çıktı. Şimdi buraya çok ayrı ve büyük bir parantez açmak gerekiyor.
0: Zaten iş burada kendini gösteriyor. Hani dedik ya, Kuruş zamanında da ilk daha operasyon yapıldığında bu iş salkım saçak aşağı doğru büyüyecek diye. İşte size ispatı. İdris Naim Şahin kim? Maalesef, bak maalesef, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış, ülkenin bütün emniyet birimlerini, istihbari bilgilerini emanet ettiğimiz bir siyasi kimlik. Bir devlet
2: görevlisi. İçişleri Bakanı.
0: Bakan. Ve o dönemde de gene çok böyle şaibeli işlerle adı anılan, Fethullah Gülen terör örgütüyle ve o iş başındaki o gizli papazla bağlılığı herkes tarafından bilinen bir kişi. Ne hikmetse bu kişi bu kadar olay yaşanmış. Ona rağmen aranan birine, bak aranan birine, hani bunu sıradan bir devlet memuru yapmıyor, bakanlık yapmış biri yapıyor. Ve bu kişi İYİ Parti'de halen siyaset yapan bir kişi.
3: Ve bak, 2030 da, yılına kadar da araç tahsis etmişler.
0: 2030 yılına kadar devlet, Ali devlet, bizim devlet, ana devlet, baba devlet bana bakanlık yapmış risk altında diye korumalı, tahsisli bir plaka veriyor. Kime? Bakana.
2: Eski bakana.
0: Bakan ne yapıyor? Bu plakayı alıyor. Firari bir kişiye, bir örgüt mensubuna. Bak, Kuruş'un altından daha çok sular çıkacak. O nedenle ben en az 15 Temmuz

0: kadar önemli dedim. Böylesi bir yapıya plakayı eline veriyor, hadi seni kaçırsınlar diyor.
1: Şimdi o zaman izleyicilerimize şunu da soralım. Şimdi, plakalı, çakarlı bir araç trafikte ilerliyor. Birinin o aracı durdurabilme vesaireyi sorgulaması da çok da herhalde olabilecek bir durum değil. Çünkü evet, önemli bir isim gidiyor diye düşünüyorum.
2: Bak, eğer normal
3: eski bakana tahsis edilmiş çakarlı araç demek lazım. Yani herhangi bir araç değil.
0: Prosedür bak işleseydi, şimdi bakan olduğu için koruma altında. Hı hı. 2030 yılına kadar geçerli plakayı tahsis ediyorlar. Çakar veriliyor. Yani trafikte geçiş üstünlüğü vesaire herhangi bir suikast saldırıya maruz kalmasın diye korumalı personel. Siz bu aracı yolda trafik kontrolünde durdurduğunuz an hemen yapacağınız şu: araç korumalı araç, hemen plakayı sistemden kontrol ederler. Korumasının olduğunu gördüğü anda da buyurun devam edin derler. Evet,
1: kimse de sorgulamaz.
0: Zaten o maksatla tahsis yapılmış kurişe ve çok net, bak çok net, bakandan aldığı destekte de kaçmak maksatlı bu aracı kullanmış. Şimdi aslında o hani gergin anlarda kendini o kadar çok güvende hissedersin ki böyle bir şeyle. Bakanın aracı, plaka tabii, tanımlı. Tabii. Ondan sonra kim
4: beni durduracaklar?
0: Kim tabii durdurabilir ki bu aracı? Ben buradan hiç suya sabuna değmeden sular seller gibi akarım Bozburun'a. Oradan da tekneye atladığım gibi geçmiş ola.
3: Ama nitekim de durdurmamışlar. İndikten sonra yakalanmışlar.
0: Şöyle.
3: Araç içinde kalsalarmış kurtulacaklarmış.
0: Bu plakayı normal sıralı hani güvenlikle ilgili veya trafiğin tanzimine ilgili memurlarımız o niyette baksa da bu plakanın arkasında bir görünmeyen göz var. Sürekli takipte.
1: Ki zaten onu görüyoruz. Şimdi hemen aşağıda
0: şimdi
1: var.
0: Geldik.
1: Adım adım.
0: Bak geldik nereye? İstanbul'dan çıkış hazırlığı. Araç 15 Ağustos'ta Kadıköy Küçük Bakkal girdik. Akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Bak belgeli fotoğraflı. Biri o örüntüyü çıkarma adına ensesine yapışmış. Devam ediyor. İzmir'deki kamera görüntüsü. Yani İzmir'e de geliyor. Selçuk ilçesinde yakıt alıyor. Sürücünün Mehmet Ezmen olduğu değerlendirildi. Burada ilginç bir husus var. Bak araç bu. Hı hı. Ama o araçta hiç kimse aşağı inmiyor. Bir tek şoför, işte Mehmet Ezmen isimli kişi görüntü veriyor. Diğerleri hep arabanın içerisinde saklanma pozisyonundalar. Evet. Ve devam ediyor. Sürücünün telefonu kapalı. Yani Mehmet Ezmen yolculuk boyunca araçta anlaşılmış muhtemelen.
1: Kapatacaksın demişler.
0: Herkes telefonunu kapatsın denmiş ve kapatmış. Bak 16 Ağustos 12.31'de hat kapanıyor. Ne hikmetse dönüşte de açılıyor. Tüm veriler birbirini doğruladı. Şey önemli. Bak GSM kayıtları, PTS verileri, akaryakıt istasyonu kayıtları, kamera görüntüleri, kaçış güzergahı adım adım deşifre edildi. Yani girip benzin aldığın yerler, telefonun açıp kapanmaları, kişi yüz tanıma sistemlerinden alınan teyitlerle bütün hareket etap etap ilil takip ve kontrol altında.
1: Şimdi Coşkun Başbuğ, şunu da anlatmanızı rica edeceğim. Bu dediğimiz hikaye ya da bu dediğimiz güzergah böyle haftalarca, aylarca süren bir takip değil. Adım adım bir gün içerisinde devletin nasıl kameralarla tüm sistemi nasıl kontrol ettiğini de gösteriyor. Bu istihbaratın kesinlikle ne kadar önemli olduğu.
0: Bak buradan şu örneği vereyim. Herkes ona göre kendine bir kefen biçsin. Devlete kasteden, bu devlete kast olan kim varsa gününü saatini bekleyin hemşerim. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ine, hangi deliğe girerseniz girin, elinde sonunda ölü ya da diri. Bu Allah'a şükür ülkenin seni güvenlik teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı, askeri tutar bu milletin huzuruna, kadının önüne koyar, yaptığın ihanetin bedelini ödetir. Hı hı. Şu an biz bunu biliyoruz. Bak buraya yapılan evet, biliyoruz. Bizim bilmediğimiz şu an yürüyen, farklı yapılara yürüyen, onlarca takip, kontrol, işte iz, her türlü faaliyetlerin takip edildiği bir süreç işliyor zaten. Sayın İçişleri Bakanı ya, yani çok hani tarihi bir konuşma yaptı. Kısacık 2-3 dakikalık bir konuşma. Din kisvesi altına dedi. Yani dini kullanarak, tabii, sömürerek insanların bu duygularını. Faaliyette bundan bir yapı dedi. Epeydir takipteydik dedi. Uygun an gelince dedi operasyonu başlanıldı dedi. Bu kadar.
3: Burada da beklemelerin bir nedeni var değil mi? Yani o...
0: Elbette şimdi bak şu çok önemli. Şu tespit var ya hani
1: eski İçişleri Bakanı'nın
0: bak bu tespit bu olayı başka boyuta taşır. Buradaki o ilişki ortaya çıksın diye bile isteyeme yapıldı. Yani şuraya getireceğim lafı. İstihbarat teşkilatları arasında kendi içinde bir rekabet vardır. İşte en iyi istihbarat teşkilatı kim? Ben hep söylerim. Milli İstihbarat

0: Teşkilatımız dünyanın en iyi, en donanımlı istihbarat teşkilatlarından biri. Başa oynayan biri. Çünkü teşkilatı mahsusa dahil istihbaratı dünyaya eğiten, öğreten biziz ya. Tarihi yazan biziz. Bunun da ispatı mesela CIA, Mossad yere göğe sığdırmazlar. 15 Temmuz'da sabah kalktığımızda 2000'den fazla insana bir anda operasyon yapıldı. Ne oldu? Bir anda nereden çıktı o isimler?
1: O dediğiniz şeyler, kurumlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldular yani.
0: Ya çoğu zaten yeni.
1: Yani teşkilatı mahsusaya göre çocuk kalırlar.
0: O Fosat derim ben ona. Mossad diye şişirdiler. 3 tane çeyrek asır, 25 yıllık şey. Vay işte, bakan her yere hakim. Ya işte İspanya'da kıyas böyle yapılır. İşin sonunda kazanan kim? Sen CIA olarak aylarca motif gibi işlersin. Fethullah, başına geç, kıtalar, ülkeler, okullar, öğretmenler, abiler, dershaneler. Bir güne bakar. 15 Temmuz öyle bir gündü işte. Pat bir anda o aylarca işlediğin dantel çorap söküp eline verilir geçersin. Bak bu da öyle. Burada zannetmeyin ki devlet bir anda uyandı. Ya böyle bir örgüt varmış, böyle bir yapı varmış. Hadi düşelim peşine. Derhal derdest etmeliyiz. Adım adım zaten ilişkiler ağı, örüntü, hepsi ortaya çıkarılıyor, tek tek ispatlanıyor, delilleniyor. Yeni ağ var mı? Bunlar ortaya çıkıyor. Çıktıktan sonra iş operasyonel
2: peki,
0: bir boyuta
2: geliyor.
0: Peki
2: şimdi konuşacağımız konu şu. İdris Naim Şahin, eski İçişleri Bakanı. Şimdi ondan bir açıklama da var. Onu da söyleyeyim çünkü o tartışmayı daha da farklı bir noktaya getirebilecek bir açıklama. Diyor ki baktığımızda, açıklamasını hemen şöyle hızlıca bir göz attığımızda, kendisi bilgisi dışında bu aracın kullanıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. Benim bilgim yoktu bu aracın verildiğinden diyor. Mümkün mü böyle bir şey?
3: Sayın Bakan, bir dakika. Neyse. Devletin kendisine vermesinden mi bilgisi yokmuş?
2: Bu aracın bu kişiler tarafından kullanıldığından haberim yoktu diyor.
3: O zaman vahim tabii. Kendisi açısından da vahim. Yani ya öyle bir şey olamaz ki.
4: Yani şoföre
1: ondan haberi
4: yok. Onun haberi yokken oluyor bu iş.
3: Danışmanım yapmıştır diyor. Yani. Şoförüm yapmıştır diyor. Yani bunu da kimse, biraz meseleyi bilen kimse inanmaz.
2: Yani
3: buna.
2: Şöyle diyor. Ben Ankara'da yaşıyorum. Aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladım. Kullanmadığım zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine şirketle anlaşmıştım. Ama benim bilgim dışında bu araç gitti. Benim ne alakam var?
3: Bizim de adımıza devlet bize araç plakalar veriyor. Biz bildiriyoruz bunu devletimize ve an be an o herhangi araç neredeyse ben her an biliyorum. Çünkü bu son tahlilde bu öyle bir sorumluluk ki o orada işte böyle bir şeyle yakalandığın anda yahut işte bir para kaçakçılığı esnasında veya başka bir şeyde bir suçta, adi bir suçta araç karıştı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu İçişleri Bakanlığı yapmış bir insanın bilmemesi söz konusu olabilir mi? Ya bu kadar yapmasınlar ya.
0: Şimdi mümkün değil yani. Bak korumalı araçlarda bildiğim kadarıyla bir öyle herhangi bir plakayı verip ben bu plakaya koruma istiyorum diyemiyorsun. Aracı ruhsatı üstünde olacak. Tabii ya ki. Da eğer kiraladıysan da o kira kontratına yönelik bir elinde vesika belge olacak. Şimdi Nidis Naim Şahin işte ben buna aracı pek kullanmıyordum. Otoparka yolladım işte. Oradan başka işlere
3: yani
0: karışmış.
3: Yani net söylüyorum, büyük yalan. Mümkün
1: şimdi
3: değil yani.
1: Ben şunu çok merak ediyorum. Çok net. İdris Bey için, paşamız için bir de yani İstanbul'a geldiğinde kullanmak üzere tavsiye edilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Hiç İstanbul'a gelmeyebilir ama o araç hep orada olacak.
2: İşte o ifadeyi isterseniz bir daha söyleyeyim. Daha da kadar. Çünkü tartışma devam edecek. Diyor ki kendisi, ben Ankara'da ikamet ediyorum. İstanbul'da yaşamıyorum. Aracı İstanbul'a gittiğimde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını, fakat aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçta Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendim diyor. Benim hiçbir alakam yok diyor.
0: Şimdi bakın, ile göre plaka tahsis edilmiyor. Yani sen kimsin? İşte Abdurrahman Bey. Korumalı personele hak kazanmışsın. Evet, iki plaka bildir deniyor.
3: Tabii.
0: İki tane plakayı bildiriyor. Araçların ruhsatları kontrol ediliyor. Tabii. Veya işte kirasen belgeledi.
3: Öyle bir şey olur mu ya?
0: Ondan sonra nikah sende. İşte ben aldım. Anahtarı Ahmet'e verdim. Ahmet'e ben de işte kullanma demiştim.
3: Burada daha vahim bu işin. Coşkun abi bu daha vahim. Diyor ki ben diyor kiralama şirketine verdim. Ya üzerinde tahsisli plakayı kiralama şirketine verir mi insan? Olur mu öyle bir şey ya?
0: Yani orada ben o mantığı anlamadım. İstanbul'a gidince kullanıyorum. Neticede
4: İddia şu, Ankara'da bir arabam göre, var. Her yerde bunu kullanıyorum.
2: Ama İstanbul'da bu araç var.
4: Bunu kullanıyorum. Demek ki bu aracı kiralayan firma anlaşma yapmış. O vermiş. Benim hiç haberim yok. Makul bir savunma kendisi açısından. Ama biraz kaşıdığı zaman kim bilir neler çıkacak.
3: Tabii canım.
0: Bunun hukuken bir karşılığı
4: yok. O aracı 1000 liraya yıllık kiralamasından tutun, o aracı hangi firmadan kiraladığına kadar bu iş daha yürür.
3: Mesele şu an hukuktan kaçmaya dönük bir şey yapıyor.
0: Hukuktan da kaçamaz.
3: Bir argümanlaştırma yapmaya çalışıyor.
0: Yargıdan kurtarmaz. Yargı neticede o plaka bana tahsisi ise onun nikahı her türlü sorumlu bendedir. Dolayısıyla ben o işi anlamadım. İle göre işte İstanbul'a gittiğinde kullanıyorum. O korumalı araç İstanbul için geçerli. Öyle bir şey yok. Ankara'ya geldim. Başka bir araç, başka plaka. O da korumalı. Onu da burada kullanıyorum.
2: O zaman İzmir'e gittiğimizde başka araç. Ha. Konya'ya yani gittiğimizde
0: burada,
2: başka araç.
0: Burada bildiğim, bakan olduğu için oradan emin değilim. İki tane plaka bildirme hakkım var korumalıda. İki plaka, üçüncüyü bildiremiyorsun. Onların da dediğim gibi ruhsatları sende olacak. Ya da hani yakın birinci derece akraban.
2: Evet.
0: Bunların aracını da ben zaman zaman kullanıyorum dediğin kim varsa iki plakanın dışına çıkmamak kaydıyla bildiriyorsun. Ama o plakaların yaptığı, yapacağı, yapmadığı ne varsa sorumluluğu sende.
2: Ya şu an, bu çok önemli.
3: Eski
2: yani...
3: bakan şu an hukuktan kaçmaya dönük bir argümanlaştırma yapmaya çalışıyor. Yani açık. Çünkü böyle bir şey hiç kimse, ne bir milletvekili ne bir bakan, böyle bir şeyi bu kadar önemli temel meselede ihtimallerin hepsini değerlendirmeden bir tane şeye verdim, İstanbul'da kullanmak üzere bir tane İstanbul'da bir otoparkta bulundurmak üzere araç kiralama şirketine verdim. O araç kiralama şirketi de bunlara kullandırmış gibi bir...
2: Çok büyük bir tesadüf yok mu? Yani böyle bir araç var, ben bu aracı bırakıyorum. Firmada Ali Ankur işin kardeşinin kaçırılması için bu arabayı kullanılıyor.
3: Şu hukuki savunmaya çalışması bile çok ayıp bir şey gerçekten yani.
0: Zaten bak hukuk...
1: Yani her açıdan skandal.
0: Şey yapamazsın, bir de İdris Daim Şahin'in bir geçmiş şey, yani bilineni var. İşte... Bak bu Kuriş, şunu hatırlatayım, bir anda peydahlandı.
2: Evet.
0: Alihan Kuriş, cemaat bilinen bir cemaat ama Alihan Kuriş'e baktığın takdirde başka bir boyuta taşıyor.
2: Onu zaten birazdan meseleyi, bakacağız, Deniz Olgun konusuna bakacağız.
0: Tam da 2016 ve sonrasında, yani ülkeyi işgal girişimi, darbe girişimi dediğimiz olaydan hemen bir ay sonra her şey değişiyor bu yapıda.
1: Hı hı. Şimdi yani böyle, FETÖ ezildikten sonra.
0: Heh. Böyle bir yapıda iki tane şey çok konuşuluyor. Ona yeri geldiğinde unutursam hatırlat, dinlendireyim, anlatayım. Bir, FETÖ'de çok ciddi miktar paranın Kuriş üzerinden emanet para olarak yapıya aktarıldığı hakkında koyu iddialar var. İki, FETÖ örgütünün birçok teröristinin, ki bunu ben haberde yani yıllardır hep söylerim, başka isim, başka kisvelerle, başka bir şeyle yer değiştirdiği, yani FETÖ örgütünden kaçıp diğer tarikat ve cemaatlere sızdığı şeklinde yıllardır söylediklerimiz var. Şimdi İdris Naim Şahin, geçmişini hatırladık. Alihan Kuriş'in nasıl bir rol aldığını söyledik. Ne kadar örtüşüyor değil mi üst üste işler? Bu araçta niye destek verildi, niye oralara götürüldü? O nedenle yani o gerekçeye izleyenler ne kadar hak verir, karşılık verir. O takdir meselesi ama bende karşılığı yok bu söylediğim.
2: Sayın Babacan, ben sizi Barko'ya davet etmek istiyorum. Şimdi bir yandan da aslında Coşkun Başbuğ'un söylediği gibi önemli bir finansal bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bunun yurt dışı ayakları var, onları konuşacağız. Bercan Hocam, siz de Barko'ya alayım. Şimdi sadece evden çıkan rakamlara bakayım. Yani Kuriş'in kasasından çıkanlar.
3: Evet.
2: 206 adet külçe altın. Bugünkü tam karşılığıyla 1 milyar 381 milyon. 358.100 ABD doları, bu da 17 milyona denk geliyor. 102.300 euro, 5 milyon 681 bin lira. 20 adet ruhsatsız silah, şarjörler ele geçireceğim. Devasa bir rakamdan bahsediyoruz.
3: Evet.
2: Nasıl bir örgütlenme, nasıl bir yapılanma ve nasıl bir finansal hareketlilik var? Çünkü 200 altın nasıl biriktirilebilir?
3: Ya bir defa herhangi bir cemaat, tırnak içerisinde cemaat yapılanmasında böyle gizli, böyle gizli şeyler ortaya çıkmaz. Ya burada bir sorun var. Bir başka şey, bizim bugün gördüğümüz meselede aslında bu Kuriş grubu Almanya'ya faaliyetlerini, merkezini taşıdığını biliyoruz. Hı hı. Ya taşımaya çalıştığını biliyoruz. Fakat Almanya biraz yapıyı bilenler için uzunca bir zamandan beri bu meseleyi 15 Temmuz'dan sonra, özellikle de ben de burayı bir milat noktası olarak koymak gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz'dan sonra böyle bir çalışmayı yürüten herhangi bir insan biliyor ki bu Kuriş grubunun Almanya'daki bu köyündeki merkez sadece buzdağının görünen kısmı. Yüzyıl üzerinde Onların işte ABD'de de,

0: ABD, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir yapılanmaları var. Kültür merkezi, yurt, okul ve eğitim faaliyeti üzerinden ciddi bir yapılanması var ve yüzün üzerinde ülkede tabiri caizse bir şekilde bir örgütlenmesi var. Ya bu aslında bizim karşımıza bir FETÖ'vari bir yapılanmayı çıkartıyor.
1: O zaman şunu sorayım hemen. Şimdi herhangi bir vakıf, herhangi bir kurum Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da elini sallayarak büyük yapılar, büyük okullar, büyük tesisler açabilir mi? Bu kadar kolay mı, yoksa bu bizzat o devletlerin desteğiyle mi gerçekleşiyor?
2: Biraz zor.
0: Bizzat devletlerin bak, himayesi.
3: Senin o soruna hemen araya şöyle bir örnek vereyim. Şu beşimiz gidelim. Bak, beş kişi güç. Almanya'da bir mescit açmaya kalkalım, bir cami. Bak,
1: başımıza
3: bırak,
1: neler gelir?
3: Bak, bırak o şeyi.
2: Mescit değil, bakkal açmaya kalkalım.
4: Yani Sayın Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere konuşmasına izin vermediler. Yani tabii Sayın ki. Vekilime ek olarak söyleyeyim mesela. Yani o merkezinden bahsediyor, işte diyalog merkezi gibi falan filan. Yani bir de Almanya'nın Türkofobinin ve İslamofobinin zirve yaptığı bir ülkede böyle Türkiye'den gelen Müslüman bir vakfı Birleşik büyütüyorsunuz. İmkansız bir şey yani.
0: Bakın ismi Birleşik İslam Kültür Merkezi. Şimdi Almanya'da, Amerika'da, yüzün üzerinde ülkede, tekrar söylüyorum bakın. Bunlar nasıl müsaade edilir? Bunlar nasıl bir anda ortaya çıkar? Dolayısıyla yani bu yapılanmaların temel vasıflarını bizim toplumumuzun özellikle 15 Temmuz'dan itibaren, tekrar orayı söyleyeyim. Ya bir miladı koymamız lazım. Bu milat bizim 15 Temmuz olması lazım. Ve burada tekrar altını çiziyorum. Ne bir dini mesele, ne bir cemaat meselesi, ne bir tarikat. Bu bir suç örgütü. Ha yarın öbür gün bir terör örgütüne dönüşmesin diye devlet tarafından bugün bu işe müdahale edilmiştir. Adı budur bunun. Yarın öbür gün başka bir seküler bir yapı olur veya doğrudan tamamen bir finansman modeli üzerinden bir operasyon olur. Bunların hepsi aslında temelde aynı yere işaret ediyor. Bugün şimdi bakın şu işaretler, ya 200 külçe altın, 1 milyar lira, 17 milyon, 5 milyon ruhsatsız silahlar, şarjörler. Ya bir tırnak içerisinde cemaat yapılanmasının liderinde, gizli kasasında ne arıyor, ne arar bunlar? Bir de başka bir şey, yani yıllardan beri işte hepimiz toplum içerisinde yaşıyoruz. Bu toplumda cemaatlerle de birlikteyiz, cemiyetlerle de birlikteyiz, derneklerle de, vakıflarla da, hayır kurumlarıyla da hep beraber yaşıyoruz. Bunun temel normu nedir? Bunun temel normu açıklık ve şeffaflıktır. Ya siz bir derdiniz varsa, bir arzunuz varsa, bir şeyiniz varsa bunu kendi kitlenize, bütün Türkiye toplumuna anlatırsınız ve geçersiniz. Ama yani uzunca bir zamandan beri, o yüzden diyorum ben, yani bu 28 Şubat'ta da böyledir. Türkiye'nin darbe dönemlerinin tamamında bizim karşımıza aynı hikaye çıkar ve işin ekonomi, politik, finansman tarafı da bu şekilde cereyan eder. Bu yüzden bizim mantalitemizi, perspektifimizi, yönümüzü, ya bu seküler miydi, bu dini miydi, bu bilmem ne miydi, bu bilmem ne miydi değil. Ama bakın ben başka bir şey söyleyeyim. Muhalefet, ya aynı şeyi FETÖ'de de yaptılar. Şimdi aynı şeyi bunlarda da yapıyorlar. Muhalefete yakın gazeteciler, muhalefete yakın medya organlarını bakıyorum ben. İki haftadır sizler de takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Ya ne zaman ki bu dini, tırnak içerisinde bu yapılar dini bir yere yaslansa, İşte FETÖ'nün dini bir yapı olduğu toplum tarafından zannedildiği dönemleri hatırlayın. Ya da işte bu yapıların. Muhalefet bunlara dini yapı oldukları gerekçesiyle hep karşı duruyordu. Ne zaman ki bunlar devletle alakalı illegal çıkar, suç, devlete dair bir takım siyasi hedeflenme, hatta daha ileri, işte FETÖ gibi daha ileri bir şeye girseler, hükümete karşı duracak duran bir şey olacak diye bunların yanında duruyorlar. Dolayısıyla bir defa yani bu işte muhalefet ve muhalefete yakın bütün organların da kendilerini 15 Temmuz'dan sonra sorguya çekmeleri gerekiyor. Her zaman şunu söylüyorlardı. Hükümet olarak kendinizi sorguya çekin. Hükümet olarak, bakın hükümet bunları yapıyor. Bugün işte sağda solda, kamuoyunda farklı manipülasyonlara konu olma pahasına doğrudan devlet kendi içerisinde bu temizlikleri yürütüyor şu an. Hiç de bundan gocunmuyor. Ya şöyle mi algılanırım, böyle mi algılanırım? Gereken neyse o yapılıyor.
4: Herkesin üzerine gidiyorlar yani. Tabii, eskisi gibi tabii. Değil. Şimdi
0: doğrudan gidiliyor. Evet. Şimdi bunun karşı tarafında siyasi muhalefet ne yapıyor? Siyasi muhalefet işi tabiri caizse manipüle eden ve toplumun şeyleriyle oynayan bir siyasal söylem.

0: tutturuyor. Dolayısıyla yani muhalefetin de artık bu samimiyetsizlikten vazgeçmesi gerekiyor. Yani biz bunu FETÖ'de gördük. Ta ki işte dini bir yapı kisvesinde altında olan bir cemaat yapılanması görünümündeki grup,
1: evet,
0: ta ki hükümete karşı durdu, karşı oldu. Bir anda hatırlayın, Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yaptı, Özgür Özel de bunu yaptı, diğer bütün muhalefet unsurlar bunu yaptı. Ya Birgül Ayman,
2: sol çevreler,
0: tabii Birgül Ayman Güler 2014 seçimleri sonrasında ya biz cemaatle ittifak yaptık dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısıydı o zaman. İttifak yaptık dedi. Yani dolayısıyla bunlara girmeyelim. Şimdi aynı şeyi Kureş üzerinden, aynı şeyi Kuytul üzerinden, aynı şeyi başka yapılar üzerinden hükümetle dini yapıları karşı karşıya getirecek bir söyleme girişmesinler. Evet. Bu mesele ne dinidir, ne sekülerdir, ne baş. Bu mesele doğrudan bir çıkar ve suç örgütü
2: meselesi. Ulusal güvenlik meselesi. Evet. Yani yeni Türkiye'nin o kodlarıyla çünkü operasyon yapılıyor.
1: Bu operasyonu konuşacağız. Yani Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyonu konuşacağız ama özellikle aslında 2016'dan beri devam eden bir başka tartışma daha var. Yine bu Alihan Kureş suç örgütüyle çok alakalı. Çünkü o yapı önemli bir isim. Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Denizolgun. Ölümündeki sır perdesi. Şimdi özellikle biz bu konuyu niye açıyoruz? Çünkü biz bu hafta Fethi Kabir konusunu gördük. Fethi Kabir gerçekleştirildi. Neden? Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde gerçekten iddia edildiği gibi doğal yolla mı bir ölüm gerçekleşti yoksa dışarıdan bir müdahale mi vardı? Öncelikle bir bakalım. Bunu özellikle bu barkomuzu, bu zaman çizelgesini getirdik. Çünkü burada soru işaretlerini arttıran konular var. 10 yıl öncesine dönüyoruz. Şimdi 2016'ya döneceğiz. 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğine giriş yapıyor Arif Ahmet Denizolgun. Herhangi bir problem yok. Ama 36 saat boyunca kimse onunla temasa geçmiyor. 36 saat sonra diyorlar ki ulaşamıyoruz, ne oldu, bir problem mi var deniliyor. Bir günden daha, evet, uzun bir süre. Daha sonra cenazesi fark ediliyor. Öldüğü belirleniyor. Ama 8,5 saat sonra polise haber veriliyor. Ağzından köpüklü kanlar geliyordu, boğazından morluklar vardı ifadesi var. Doktorlar ölüm patolojik olmayan beyin travması nedeniyle gerçekleşmiştir diye rapor hazırlıyor. Ama bu raporu hazırlayan kişilerden biri FETÖ'cü bir terörist çıkıyor. Alihan Kureş cenazenin otopsiden çıkmasını bile beklemeden kendisini lider olarak ilan ediyor. Evet. Şimdi her bir başlık ayrı bir soru işareti. O güne bir dönelim isterseniz. 10 yıl öncesine dönelim. Şimdi 2016'da çiftliğine gidiyor ama 36 saat boyunca kimse ondan haber almıyor. Şimdi bu kadar önemli bir isim, tabii, beraberinde bu kadar kişiyle ilişkisi olan bir isimden 36 saat boyunca haber alamamak doğanın kanununa aykırı değil mi? Yani bu kadar önemli bir isme her an birilerinin temasa geçmesi gerekirken kimsenin geçmemiş olması.
3: Her dakika birileri iletişim halinde olan, sürekli, evet, telefonları açık olan, ya arayan ya aranan, talep için bakanlık yapmış bir kişiyle.
0: Çok büyük bir grubun,
2: bir de bir grubun lideri.
0: Lideri ya. Yani
2: burada bir şey söyleyip hemen arkadaşlara bırakayım. Yani dış bağlantısı açısından emperyal projelerde suikastlar böyle şüpheli ölümle kritik dönemeşleri ifade eder. Yani bir işi yapamadığınızda bir yeni politikayı devreye sokmak için, yeni strateji devreye sokmak için tıkandığınız yerde suikastlerle ilerlersiniz. Yani bunun örneği mesela Suudi Arabistan 1973 savaşından sonra Suudi Arabistan o petrol kozuna karşı Amerika'nın o Kissinger dönemlerinde mesela o Kral Faruk'a yapılan suikast. Ondan sonra Suudi Arabistan mesela Amerikan politikası değişti, petrol dolar sistemi devreye girdi. Afganistan işgalinden hemen önce Şah Mesut'a yapılan bir suikast var. Yani Kuzey İttifakı'nın mesela devreye. İşte İsrail'in Lübnan, Orta Doğu'ya yönelik politikalarında Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesine, Refik Hariri'ye yapılan suikast hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. İşte son dönemlerde gene İsrail'in işte Hizbullah liderine, işte Hamane'ye, İranlı kritik isimlere, Hamas'ın önemli isimlerine yaptığı suikastler vardı. Yani o açıdan baktığımızda ve Türkiye'deki şüpheli ölümleri de biliyoruz mesela.
0: Yakın tarih yani, ben size başka bir şey söyleyeyim. Avustralya'da Mahmut Esat Coşar'ın,
2: evet, yani FETÖ döneminde FETÖ'nün önü açılsın diye, tabii, bazı grup liderleri, tabii, cemaat liderleri, Esat Coşar benim de bağlı, tabii, olduğum birisiydi. Yani bunu o grubun bütün şeyleri de, müntesipleri de çok iyi bilirler. Yani niye şüpheli bir şekilde, evet, trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu da o dönemde gerçekleşen, tabii, şüpheli, tabii, bir şey. Ve ondan sonra devreye sokulan politikalar var. Daha doğrusu Türkiye'nin devreye soktuğu politikaya bir şey var. Direniş var yani.
1: Tarih
2: onun işareti.
1: Tam 6 Eylül 2016, 15 Temmuz'un hemen ardı.
0: Tam 15 Temmuz sonrası. Ya bunlar sosyolojik...

0: Ya Türkiye'de gerçekten yani Türkiye'yi biraz yakın siyasi tarihini, darbeler tarihini biraz okuduğunuzda temel hikayenin sosyolojik operasyon olduğunu, bunun altını işte az önce söylenen istihbaratla, ekonomi finansmanla bunun altının bu şekilde örüldüğünü ve doldurulduğunu görürsünüz. Şimdi bu yapılar sosyolojik yapılar. Bu yapıların altında gerçekten bir kitle, gerçekten başka bir şeyi kendi tarafınıza çekmeye çalıştığınız anda ve bunu işte bir operasyonla, çoğunlukla da burada suikastlar oluyor. Bu tarz suikastlar oluyor. Bu suikastların neticesinde de yerine getirdiğiniz kişinin temsil ettiği yer, girdiği ilişki biçimleri bize aslında bir patika gösteriyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti siyasi yakın tarihindeki darbe tarihinde hep bize aynı patikayı gösteriyor. Dolayısıyla burada 15 Temmuz ya bu Türkiye'nin şöyle hatırlayalım. 2012 ile 7 Şubat MİT kriziyle başlayan sonrasında aşağı yukarı 2019'a kadar o dönemeci, o tarihsel periyodu buna benzer şu an daha yeni yeni bunlar geriye dönük taşları teker teker
1: yani kaza sandığımız daha bir sürü
0: evet işte
1: şüpheli tam, ölüm kaza suikast da vardır yani.
0: Bu süre içerisinde ne oluyor? Bu süre içerisinde Türkiye çok şükürler olsun ilk defa belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bunu da net söylemek lazım. Devlet entegre şekilde hareket ediyor. İstihbaratıyla, iç işlerisiyle, dış işlerisiyle,
1: siyasetiyle
0: yani tepe bir organizasyonun tepesinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığının alt birimleri birbirine entegre ve yekpare
1: dışarıya karşı da bir direniş var, duruş var.
0: Hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla o yüzden bugün bunlar çıkıyor. Yani bazen öyle sorular da vatandaşın aklına gelebilir. Ya kardeşim bu niye şimdi ortaya çıkıyor?
2: 10 yıl geçti de niye şimdi gündeme geldi?
0: İşte tam olarak zaten şu an devlet bu entegre yapısıyla birlikte hareket ediyor ve aradaki bütün geridikleri, bütün boşlukları yavaş yavaş artık kapatacağız. Şimdi rahmetli Deniz Olgun, ilgili cemaat tarafından gerçekten çok saygın.
2: Evet.
0: Yani geçmişiyle çünkü Süleyman Hilmi Tunahan doğrudan şeyi ve bu yapısıyla bilinen bir insan, böyle bir ağırlığı olan bir insan sonra bir bakıyorsunuz bir operasyon alıyor bütün bir kitleyi başka
2: bambaşka bir yere
0: ama tekrar geçiyor. Söylüyorum o kitle içerisinde de hiçbir zaman bu işi kabullenmeyen
1: bilenler var yani.
2: Şimdi isterseniz bu zaman çizelgesine biraz bakalım. Çünkü burada çok şüpheler var. Biraz on Fethi Kabir'deki sonuçları da konuşacağız. Levent Hocam ben sizi de davet etmek istiyorum. Coşkun Başbuğ sizi de ben Barko'ya davet etmek istiyorum. Şimdi bu kayıp 36 saat mevzusuyla bir başlayalım. Bu kadar önemli bir isim. Sizin de söylediğiniz gibi bakanlık yapmış. Bu kadar önemli pek çok isim tarafından önemli bir önder olarak kabul edilen bir isimden 36 saat haber almamak. Mümkün mü?
3: Çok sık rastlanan bir hadise değil ve üstelik 36 saat sadece bir odada geçiyor.
2: Evet.
3: Bir evin tüm odalarının kullanımı itibariyle de değil. Şoförü iş yerine götürüyor. Ardından evine geçiyor. Evinde odasına giriyor.
2: Buraya kadar her şey normal.
3: Peki o evde çalışanlar var. O bindiği atın seyisi var. Onu devralıyor. Şoförü var. Sorduğunuzda, aradığınızda korumaları var.
2: Tabii.
3: Telefona cevap vermediğini fark ettiğinizde insanlar bir yakınlarında, bir arkadaşlarında bile iki defa, üç defa aradığında dönmezse merak eder, endişe eder. Acaba başına bir şey mi geldi diye efendilenir ve birilerini arama gereği hisseder. Kişinin nerede olduğu belliyken en basit ihtimalle evde çalışan kişilerden birini ararsınız. Ya beyefendiden haber alamadım. Başına bir hal mi geldi? Toplantıda mı? İstirahat mı ediyor?
0: Koca cemaatin lideri ya.
3: Değil mi?
0: Tabii.
3: Değil mi?
0: Olur mu öyle şey?
3: Sorarsınız. Kime karşı böyle bir durum sorulmaz diye düşünüyorum. Birileri tarafından belli ki bazı haberler verilmiş. Bu süreçte ilintili konuşmayın. Görüşmeyin. Bekleyin. Netice kendilerince hayırlı olacak. Dendikten sonra bir artık beyin yıkama mı diyelim buna. Başka tehditler ve şantajlar vasıtasıyla insanların susturulması mı diyelim. Şimdi ortaya çıkacak. İzleyicilerimiz arasından sorduğun soruda olduğu gibi. Neden 10 yıl sonra?
2: Evet.
3: Çok normal bu soru sorulur. Belki bakacağız daha 20 yıl sonraya gideceğiz. Belki beraber 1993'e gideceğiz.
0: 93.
3: Değil mi?
0: Tabii.
2: 90'lı yıllar çünkü çok fazla bu tip olayların yaşandığı.
0: Özellikle oraya gideceğiz.
3: 93'e gideceğiz.
0: Oraya gideceğiz.
3: Niye? Çünkü bu tip soruşturmalarda böyle çorap söküğü gibi gider.
0: Aynen.
3: Alırsın ifadeyi, dersin Allah Allah. Bir çapraz sorgu yaparsın, oradan bir şey alırsın. Hocam dersin, bak bu böyle normal değilmiş.
0: Tabii,
3: demek ki.
0: Aynen.
3: O zaman şu tozlu raflarda bizim bir dosya

0: Tamam. 7 Eylül'de çiftliğe gelmemi, at bakım aracını tamir ettirmemi söyledi. Buraya kadar da her şey normal. Saat 06:50'den 10:30'a kadar kapının önünde bekledim. İki kez aradım, ulaşamadım. Şimdi burada bir gariplik başlıyor mu?
1: Şimdi randevuleşmişsiniz. Muhtemelen sabah namazında müteakip aramaya başlamışsınız. Ancak ulaşamamışsınız. Saat 15'te birine git de bak demezsin.
0: Şimdi 10.30'a kadar aradım, ulaşamadım. 10.30'dan 15'e kadar
1: ne yaptın?
0: Ne oldu?
1: Ne oldu? Arabada beklemezsin, değil mi? Çünkü bir gün önce böylesine bir şahıs sana demiş ki gel beni bu saatte buradan al örneğin. 10.35'te kapıyı çalarsın. Siz kimse artık onu ararsın. Evde başka çalışanlar varsa onları haberdar edersin. Biz bu saatte randevuleştik ama kendisi gelmedi. Hayırdır
0: ne oluyor
1: diye sorarsın. Bu şu değil. Meraktandır yani bu. Bir de bir aidiyet bağı var. Yıllardır öğrendiğimiz kadarıyla beraber çalışmışsınız. Hani bilirsin halini, hareketini, tarzını, tavrını, yaşam tarzını da bilirsin. Dakikse dakiktir zaten o kişi.
0: Tabii.
1: Bundan kaynaklı olarak şu 4,5 saat sorulur ama asıl sorulacak soru 6 Eylül'ü 7 Eylül'le bağlayan gece
0: ne oldu?
1: Neler olduğu meselesi.
0: Şimdi diyor ki saat 15'te Seyis Rıfat Kadiroğlu'na gidip bakmasını istedim. Şimdi 10.30'dan 15'e. Sonra ne oluyor? 15'ten 18'e geliyoruz. Yine bir 3 saat geçiyor. Kimse aramıyor. Saat 18'de ben tekrar aradım. Bahçıvan eve girmeye çekindiğini söyledi. Bahçıvan neden eve girmeye çekiniyor? Bir. İkincisi bu 3 saat diliminde neden yine kimse merak etmiyor?
1: Seyis'e gidip bakması talebinde bulunmuş. Peki Seyis ne yapmış? O 3 saatlik zaman diliminde acaba kapıyı çalmış mı? Acaba evde çalışanlara haber vermiş mi? Efendim böyle bir durum var denmiş mi? Bahçıvan 12 saat, 16 saat, 18 saatin sonunda eve girmeye belki geçmişten beri çekiniyor olabilir. Ama hadise burada şoförün Seyis'e tekrar dönmemesi.
0: Evet.
1: Aradın, baktınız mı? Gittiniz mi? Ne oldu diye sormaz mısın? Sen de hala kapıda eğer arabanın içerisinde oturuyorsan gerçekten bir problem var burada.
0: Ve diyor ki sonra saat 20 sıralarında eve girdik. Yani 6'dan 8'e yine bir 2 saat daha geçiyor. Arif Bey'i üçlü koltukta kıyafetleriyle uzanmış halde bulduk. Ağzından kan geldiğini ve kanın kuruduğunu gördüm diyor.
1: Tamam, şimdi hukukta biz makul şüphe, basit şüphe, kesin şüphe diye ilerlerken makul olabilecek şüphenin kaynağını hayatın olağan akışına uyumlu olup olmadığıyla ararız. Burada anlatılanlar hayatın olağan akışına uygun
0: değil.
1: Eğer eşyanın tabiatına uygun değilse bunlar, o zaman döneceksin şoförle ilintili. Bu sürelerde ne yaptın? Seyise neden 3 saat boyunca aramadın? Bahçıvan'a çekinmenin sebebi neydi? Biliyordunuz ve neyi 10 yıldır belki de örtbas etmeye gayret ettiniz.
2: Peki hocam bu zaman bu eskiden bilinen ifadeler değil mi? 10 yıl önce verilen ifade.
1: 10 yıl önce.
2: Mesela diyelim o zamanki hakim, savcı sizin gibi şüphelenmemiş mi yani bu
1: İşte bir tanesi şüphelenmiş galiba ama sonra başka iltisakları ortaya çıkmış. Bu şimdi, ve benzeri gruplarda bunlar oluyor maalesef.
0: Coşkun hocam isterseniz peki şimdi bir başka ifade var. Onu da bir dillendirelim. Ardından sözü ben size bırakacağım ne olduğuna ilişkin. Hemen bu sefer Seyis'in ifadesine bakalım. Şimdi şoför Murat'ı şoförün ifadesi bu şekilde. Seyis Rıfat Kadiroğlu ne diyor? 6 Eylül saat 15'te çiftliğe geldi. 17'ye kadar at bindi. Arif Ahmet Deniz Ongun'dan bahsediyoruz. 7 Eylül saat 7'de şoförü Murat geldi. Arif Bey sordu. Saat 13'te ayrıldı. Şimdi 7 Eylül'de sabah 7'de geliyor. Saat 13'te ayrılıyor.
1: 6 saat arabanın içinde bekliyor.
0: 6 saat ne oldu? Burada bir. Saat 17'ye kadar çıkmayınca Murat'ı aradım. Yine neredeyse 24 saati doldurmuş durumda. Murat saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemi söyledi. Şimdi 17'ye kadar çıkmayınca arıyor. Şüpheleniyor. Ne oldu merak ediyor. Diyor ki Murat da 19'a kadar bekle. 2 saat daha bekle. Çıkmazsa girersin diyor.
1: Evde olan bir kişinin evde olmadığını bildiği kişiyi araması enteresan değil mi? Normalde Murat'ın Seyis'i arayıp baktınız mı diye sorması icap eder. Buna diyalog bayağı farklı gelişiyor.
0: Tamamen yani doğal akışına çok aykırı bir durum var. İçeri girip Arif Bey koltukta hareketsiz yatarken gördüm. Bu zaten ortak ifade. Ardından yeğeni Hilmi Tuna geldi. Polis geldiğinde o da çiftlikteydi. Şimdi bunu ayrı parantez açacağız. Çünkü burada da polise bildirilmesinde de ciddi bir zaman farkı
1: Şunu
0: olmuş.
1: Söyleyeyim mi? Bunların hepsi gerçekten böyle yaşanmış da olabilir. Birebir vermiş olduk. Beyan

0: esastır çünkü bu işler. Ve böyle de olmuş olabilir. Ama burada okuyan 5 kişi şüphelenmiyor. Garip bir durum görmüyor muyuz? Evet. Burada biz bir de konuşurken enteresan bir durum var diyorsak yani. Bu dosya öyle hemen otopsi öncesinde açılıp kapanacak bir dosya olmasa evet. gerek.
1: Bir de bu ekleme yapalım. Şimdi Seyis ifadesinde diyor ki saati 13'te ayrıldı diyor şoför için. Şoför ifadesinde 15 diyor. Şimdi burada da bir uyuşmayan bir şey var. Çünkü 15 demesi de 15 olması demek buradaki bütün saat dilimlerinin yine kayması.
0: Seyis gün içerisinde ne yaptığından hiç bahsetmiyor ama. Evet. O ifadede de yok. Evet. Sadece aradı aramadı. Ne yaptın peki sen? Yani sana git bir bak denmiş, kapıyı çal denmiş, bir kontrol et denmiş. Bunlara işte vesul etmemişsin. İlgili bahçıvanın ben korktum giremedim demesi ve günün sonunda da kişinin hayatını kaybetmiş şekilde bulunması.
1: 36 saat
0: sonra. Evet. Şüpheli bir ölüm.
1: Şimdi ifadeleri okuduk. Saatleri söylüyoruz. Çelişkiler var ve bu kadar önemli birisinden 36 saat haber almıyoruz.
2: Bak hiç buraya takılma. O onu dedi. Bu ne dedi? O saatte geldim. Bu saatte gittim. Sana ben basit birkaç soruyla sonuca götürecek cevabı vereyim. Bugün ekran başında bizi izleyenler ekran başında bu sorunun cevabını versinler. Biz de stüdyoda cevabı verelim. Evliyiz, çoluğumuz var, çocuğumuz var, yakınımız var, annemiz var, danamız var. 2016 olayın olduğu yıl. Yani 10 yıl öncesi. Hı hı. Yani telefonun olduğu cep telefonu. Dijital dünyanın şu anki imkanlarda kullanıldığı bir dönemdeyiz. Taş devri değil. Kaç saat dayanabilirsin birinden haber almadan?
1: Yani yarım yakının saat bir insan
0: var. Kim olduğuna bağlı olarak
1: tabii kim olduğuna bağlı olsa değil. Yarım, en fazla yarım saatte artık
2: yakının,
1: insan.
2: Yakının, eşin, dostun, akraban. 3-5 saat haber alma. İki defa üst üste eğer cevapsızsa hemen panik başlar.
1: Tabii.
2: Yakınlarına ya gidin bakın ne olduğuna ulaşamıyorum vesaire dersin. Bu bir. İki, bahsettiğimiz kişinin günlük yaşantısına şöyle bir tasvir yapayım. Olasılığı birlikte değerlendirelim. Şimdi şu an için rakam 1-1,5 milyonluk bir taraftar olduğu söylenen bir cemaat. Hı hı. Ve bunun başındaki bir kişi. Bu kişinin yanında bak sürekli onunla bir yaşayan, onunla bir gezen şoförü. Özel kalem diyebileceğin, anlaşılsın diye böyle tanımlıyorum. Tabii. Bir sağ kolu, randevularını ayarlayan, ondan sonra telefonlara cevap veren, süreci, günlük yaşantıyı organize eden bir şef var.
1: Şimdi yaver diyoruz yani. Ha. Yaver Ahmet Soygen'in ifadesine de bakacağız biraz da.
2: Şimdi yaver aslında askeri bir tabir. Yani bir komutanın emir subayı. Evet. İşte yaver de diyor. Hı hı. Sürekli onunla bir gezer, notlar alır, sürekli randevularını takip eder, yaşantısını. Evet. Artı cemaat lideri olduğu için 5 vakit namaz kıldığını varsayıyoruz.
1: Tabii.
2: Onun birlikte hizmetkarı, işte abdest zamanı, namaz zamanı hizmetine koşan, yani etrafı
3: yemeğini,
2: sarılı.
3: Çayını getiren götüren evde bir hizmetkarı. Kesin bir hizmetkarı vardır.
2: Şimdi,
3: çalışanı.
2: Böyle bir fasit dairenin içerisinde yaşıyorsun. Sürekli yaşıyorsun bunu. Yatmadan yatmaya ayrılırsın. Daha kalktığın anda da hemen yanı başında bu kişileri bulursun. Ve bu kişiler sürekli yanı başında nefes gibi seni takip ederler. Şimdi böyle bir kişinin 36 saat hiçbirinin bir yere başvurmadan ortalıktan kaybolması ne kadar akla yatkın izleyenlerin takdirine bırakalım. Şimdi az önce yazdınız. Dediniz ki altyazıda vardı. Seyis ve şoför tanık olarak ifade verdi. Hı hı. Hakim değilim, savcı değilim, hukukçu da değilim ama şu olaylara şu şekilde baktığımda ben direkt tanık değil, sanık olarak ifadesini alırım. Bu o an orada olanların hesabını vermeli. Artı bir kamera sistemi var mı çiftlikte? Bak benim sorduğum sorular. Ki mutlaka olduğu kanaatindeyim.
1: Şimdi bu izleyicilerimiz hani biz biraz tabii 10 yıl önce derken 10 yıl önce hatırlayalım. Güvenlik kamerası var. Cep telefonları gelişmiş.
0: 10 yıl önce bugün
1: dijital, 10 gün yani aslında bugünkü ve teknolojiden çok da farklı bir teknoloji yok.
2: Sokaktaki kişi değilsin. Bak bir cemaat liderinin liderisin. Ve böyle kişiler hedef kişilerdir.
4: Bir
2: her halükarda.
4: Eski bakan.
1: Eski bakan aynı zamanda.
2: Ve yani güvenlik koruması altındasın. Birlikte çalıştığın yakın kadro elemanların var. Sürekli telefonla aranıyorsun, soruluyorsun. Yakın çevren senin sürekli takibinde. Şimdi böyle bir ortamda bir soruşturma yürümüş. Az önce Bercan güzel bir soru sordu. Senin sorduğun soruları hakim savcı dönem sormamış mıdır diye. Sormamıştır. Niye? 2016'dan bahsediyoruz. Daha FETÖ'nün bak darbenin
3: tasfiye edilmedi.
2: Bak darbenin 50 gün sonrası.
1: Evet.
2: Adliyede kaynadığı yaşadım ben hep bunları. Yani örgüte ait birçok savcı hakim diye bildiğin örgütle iltisaklı olduğu bir dönem. Az önce güzel bir şey vardı.

0: trafik
1: soruşturma yürüten otopsiye giden kişi FETÖ mensubu çıktı. Baktığında hani o devletin kılcallarına kadar sızmış dediğimiz yapı var ya FETÖ.
2: Şimdi o rapor. Bakalım.
1: Bak ilk otopsi raporunda uzman doktor Yusuf İslam Duman'ın imzası olduğu belirtildi. Deniz Olgun'un ölümü doğal beyin kanaması olarak değerlendirildi.
2: Tamam.
1: Duman'ın FETÖ yapılanması için de Zafer Kod adını kullandığı tespit edildi. Bak kod adlı bir örgüt mensubu, teröristi konuşuyoruz. Hı hı. Yani bir terörist, bak bir terörist eğer FETÖ terör örgütü ise tabii öyle.
3: Şeyi terörist yapmış.
1: Ha, bildiğim bir teröristin
0: böyle yapıyor galiba.
1: Bir teröristin verdiği raporu konuşuyoruz. Biz neyi konuşuyoruz ya?
2: Ve üstelik bu kişinin Baylok kullanıcısı.
1: Bak bir örgüt elemanı aranan ne varsa var. Teröristi özellikle söylüyorum. Bir teröristin raporunu biz olabilir mi, doğru mu, değil mi tartışıyoruz. Ya bu net FETÖ'nün operasyonu, net bir suikast ve olay örtbas edilmiş. Olay bu. Bak daha da geniş bir okuma yapayım. 15 Temmuz 2016 yani ülkenin yaşadığı en büyük badire. Hı hı. Bir daha da hiçbir ülkeye, millete nasip olmaz öyle düşünüyorum. Hani müthiş bir şey kurulmuş örgü ve onun patladığı gün 15 evet. Temmuz. Bundan 50 gün sonra, bak tam 50 gün sonra, yani bir ay sonra yaklaşık bu olaylar yaşanıyor. Ve orada bir makas değişikliği gerçekleşiyor. Nedir o makas? Birileri yeni plana başlıyor.
3: B planı belki de.
1: B planı. Belki de o. Dedik ya biz hani bu alçak örgütü anlatırken, ona yular elinde tutan Amerika'yı tarif ederken, bunlar tek planla yola çıkmaz. Bunlar büyük projeler. Dolayısıyla lastik patladığı an B, o da patlarsa C, o da patlarsa D planını mutlaka hesap ederler. Aman ha yani, uyanık, aman ha uyanık diye yıllarca anlattık.
4: O süreçte mesela ve, şeye de bakmak lazım. Çok özür dilerim. Ali Ankoriş nasıl lider oldu?
1: Nasıl işte geldi? Oraya geleceğim şimdi. Şimdi böyle bir dönemde, bak böyle bir dönemde.
3: Yani konuşmadığınız yapıları daha sonra da konuşabiliriz. Yani şu anda çok masum, abi, rasyonel, abi, makul görünen.
1: Bu, bir bitireyim bak.
3: Buna bu, benzer yapılar da gene gündeme gelebilir.
1: Bu söyleyeceğim önemli. Şimdi böyle bir dönemde, bak böyle bir dönemde CIA'nin yerine koy kendini. Üzerine oynadığın, ruhunu, ciğerini satın aldığın bütün o satılık sürü, senin kurduğun tezgahı yüzüne gözüne bulaştırmış. Evet. Milyarlarca dolar harcadığın yapı seni yolda bırakmış ve olay patlamış elinde. Ne yaparsın? Hemen döner, yedek oyuncuyu sahaya sürersin. Ali Ankoriş, evet. Hadi bakalım ortalığa. Şimdi bu oyuncuyu sahaya sürmen için önce bir zemin hazırlaman lazım. Hı hı. Zemin nasıl hazırlanır? Öncelikle bu kişinin bir yapının, organize bir yapının başına geçmesi gerekir. Ne var o en organize yapı? Süleymancılar.
2: Evet.
1: Şimdi sen bu kişiyi yapının başına geçireceksin de senin önünde bir tehdit var.
2: O lider koltuk var, dolu. He. Dolu.
1: Yapamıyorsun.
2: Yolunda tavrı belli zaten olaylara karşı.
1: O zaman acilen ölüm emri fermanı verilmeli. Yok edin diye ve yok edilmeli. Yok edildiği an hemen sen ortalığa çıkacaksın. Diyeceksin ki ben Ali Ankoriş. Bundan böyle cemaatin yeni lideri benim. Peki. Ve o günden itibaren anormal bir zenginleşme, holding sayılarının artışı, parasal döngü ve etrafta da işe uyananların tasfiyesi.
2: Evet.
1: Bak bunu ve, çok önemli isimler söylüyor.
4: Çok özür diliyorum abi. Bu tarihi silsileyi biraz bilenler bilir ki Ali Ankoriş'ten sonra Süleymancılar ekibinde inanılmaz bir siyasallaşma başladı.
3: Ha. Evet. Bir güç zehirlenmesi
4: var. İnanılmaz bir siyasallaşma başladı.
1: Bir tek 2022'de oy verdiler Sayın Erdoğan'a, AK Parti'ye, onun harici hep özellikle de İmamoğlu.
4: Tabii.
1: Destekleyeceğiz dediler. Hı hı. Şimdi bak bu yapının başına geçen Ali Ankoriş. Biraz şöyle kaşı, pek konuşulmuyor İdris Saim Şahin, deşifre oldu. Ben başka bir ismi dillendireyim burada. Hüsamettin Cindoruk. İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı. Orada ne ararsın Ali Ankoriş? Her gün gidersin.
4: Evet.
1: O Hüsamettin Cindoruk'la istişarelerde bulunursun.
4: Aynen.
1: Bak bunlar konuşulması gereken hadiseler. Ali Ankoriş herhalde şimdi emniyette soruyorlardır. Hüsamettin Cindoruk'la muhabbeti nedir?
4: Ne yaptın? Tabii.
1: Şimdi Cindoruk da hani zamanında işte masonlukla adı anılan bir kişi. Orada bir B planıyla yeni yapı dinamize edildi. Yeni yapıda bu yeni harekete uyananlar tasfiye edildi. Hı hı. Ve anormal bir para akışı başladı.
2: O zenginleşmede o dönemden itibaren yaşamaya başladı.
1: Ve o saatten sonra Köln'de binalar, işte

0: örgütte yani cemaati kullanarak yeni arası
1: diyaloğun yıldızı falan
0: yeni geçirildi. Yapılanmalar başladı ve iş bugüne kadar geldi.
2: Peki şimdi Fethi Kabir konusuna hızlıca geçelim çünkü süremizin artık sonuna doğru gün başka konular da var konuşacağımız.
0: Şunu söyleyeyim hemen, bu kabrin açılması çok önemli.
2: Evet.
0: Yani bak burada şimdi FETÖ'cü olmayan bu hain gibi uyduruk raporlar vermeyen bir ele düşerse bu iş, hı hı, ölümün gerçek nedeni ortaya çıkar bir. İkincisi, sorguda herhangi biri çözülür, itiraf ederse evet kardeşim biz gittik öldürdük. Belki bu adı geçen az önceki tanıklar.
2: Tabii.
0: Çünkü eğer oradaysan bir şeylere şahit oldun kardeşim. Bu olan olaylar, bu döngü böyle işlediyse. Dolayısıyla bunların da ortaya çıkmasıyla iş başka bir boyuta alabilir.
2: Bambaşka bir yere gidecek. Şimdi
3: şunu ifade edelim mi? Bu tip şüpheli ölümlerde ilk otopsi raporu geldikten sonra, hı hı, adli tıp mantığında o sorgu sual artık zayıflar. Çünkü rapor, hı hı, gelmiştir. Raporda da doğal ölüm dendiğinde artık o savcılık mekanizmasının işlevselliği ortadan kalkar.
4: Dolayısıyla çok kritiktir diyorsunuz değil mi?
3: O bitirir işi. Rapor. Yani. Raporu verdin, dedin ki doğal ölüm, altına imzayı attın, tamam. Şüpheli ölüm olmaktan bir anda çıkar.
2: Peki hocam, şimdi geri dönüyoruz işte. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeyim. O dönemki adli tıp raporuna bir bakalım.
3: Şöyle bir gözümün işte enteresan bir.
2: Tabii şimdi o adli tıp raporunda bazı bilgiler var. Şimdi cesetin çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel, organlarda arsenik, civa, kadmiyum, nikel. Şimdi tabii bu ölüm anından sonra vücudun kendi ürettiği sıvılar mı ya da kimyasallar mı yoksa dışarıdan mı verilmiş? Bu 2016'nın tespiti.
3: Ya şöyle, hukuk fakültesinde bir yıl adli tıp dersi aldık ama şimdi şunları görünce arsenik, civa, zaman zaman KGB'nin kullandığı bazı mevzularda da arseniğin ve civanın olduğunu hatırlayınca böyle çok da makulmüş gibi gözükmüyor. Şüphesiz bunu bir adli tıp uzmanı daha net görmesi lazım.
1: Bütün nadir elementler var gibi yani.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Mesela
3: bunlar kanınızda olsa çok uzun yaşamazsınız yani.
0: En geçerli yöntemlerden biridir arsenik. Bak geçtiğimiz günlerde Türk düşmanı bir Amerikalı. Meşhur ismi.
4: Lindsey Graham.
0: Gidiyor Ukrayna'ya. Zelenski'nin misafiri. Dönüyor, bir gün sonra ölüyor.
2: Apar.
0: Zelenski bir Yahudi. Lindsey Graham makas değiştiren bir küresel çete elemanı.
4: Tabii.
0: Ve İsrail'de bu inanılmaz rahatsızlık yaratıyor. Ne hikmetse bir anda ölü bulunuyor.
4: Bir anda ölüyor.
0: İşte bu. Şimdi burada hani ben...
2: Ve üstü de kapatıldı o konuda.
3: Evet. Tabii bitti o.
0: Hemen kapatıldı.
4: Üstü çok iyi kapatıldı.
2: Çok iyi kapatıldı.
0: Hemen kapatıldı.
3: Otobüs kaldırı orada da doğal.
0: Defterildi gitti. Durum şimdi dedi. Burada bu bahsetmiş olduğum hadiseler bulunduysa zaten neyi soruyoruz biz yani, suikast mı değil mi diye. Direkt burada bir operasyon yapılmış ve operasyon sonucu hayatını kaybeden bir kişi ve sonrasında yeni bir evreye açılan bir yapı ve o yapının Türkiye'de getirdikleri.
2: Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum. Levent hocam ve tüm konuklarımıza da sormak istiyorum. Aradan 10 yıl geçti. Fethi Kabir yapıldı. Şimdi Naaş'tan tabii ki örnekler alındı. 10 yıl sonra gerçekler ortaya çıkabilir mi? Yani o Naaş'tan zehirlenip zehirlenilmediği ne olduğu anlaşılabilir mi? Aradan çünkü çok uzun bir zaman geçmiş.
4: Ben de bunu merak ediyorum gerçekten. Yani teknik olarak olabilir
3: çıkabilir,
4: mi? Öyle mi?
3: Çıkmaya da bilir. Şimdi kişinin vefatının ardından çok hızlı şekilde kaybolan bazı deliller vardır. Mesela vücuttaki morluklar hızlı kaybolur. Çürümeye bağlı olarak bunlar da değişir. O bakımdan buradan çıkmayabilir ama burada oluşacak bir şüphe tanık beyanlarıyla desteklenirse işin rengi orada değişir işte.
0: Bak, Ahmet Özal geçtiğimiz günlerde bir katıldığı programda, evet, önemli konulara temas etti. Rahmetli Turgut Özal. Ben suikaste öldürüldüğü kanaatindeyim. O da bir FETÖ operasyonuydu.
4: Ben de öyle kanaatim.
0: Bunda zerre şüphem yok.
4: Ben de.
0: Şimdi kan alınıyor. Alınan kan Cumhurbaşkanı'nın kanı. Daha sonra Ahmet Özal'a deniyor ki olayı peşini bırakmıyor. Şüpheli bir ölüm. Burada diyor bir tüp kan var. Onu size verebiliriz deniyor. Almaya gidiyorlar. Deniyor ki hemşire hanım yanlışlıkla dökmüş diyorlar.
2: Cumhurbaşkanının kanı yanlışlıkla dökülür mü? Öyle yani, soralım o zaman. Aklın
0: kesiyor mu? Ve sonra Ahmet Özal geçtiğimiz günlerde anlattı. Gizli kamerayla dedi. O zamanlarda özel televizyonun sahibi. Hastaneye ekip yolluyor. Kanı bilen, hani onun tahlilini yapan hemşireye bir şekilde ulaşıyorlar. Diyor ne var? Çekiniyor, korkuyor tabii. ne buldunuz şeyde? Bir insanda olan

0: olması gerekenler var diyor. Kanda diyor. Şimdi bak, şunlar bir insanda olması gerekenler mi?
1: Bildiğimiz kadarıyla değil.
2: Çok makul gözükmedi, çok açık. Arsenik ve civa zaten bu işlerde maalesef kullanılır. Öyle bilinir.
0: Şimdi eğer bir insanın kanında, tahlilinde, otopsisinde bunlar çıkıyorsa hiç direkt kapat ve başla sanık ifadesi almaya. Kim öldürdü diye. Yani burada çok büyük o, biz hengamede anlamadık. 50 gün sonrasını konuşuyoruz. Birileri biz o meydanlarda millet olarak o örgüte, onu güden yapıya baş kaldırırken birileri de ince ince yeni plana geçiş yapmış.
3: Ya da biz işte Türkiye'yi kurtardık, yaşasın demokrasi falan filan derken
1: onlar da boş durmamış.
0: Boş durmamış. Ben hala söylüyorum, bak yıllar geçti, FETÖ tehdidi halen ciddi boyutta ve bu çöktü. Bak bu büyük plan. Şimdi C planı nedir acaba, bunu aramalıyız. Çünkü maalesef böyle bir aşağı...
1: Devam edecek mi? Bu planlar böyle devam edecek mi?
0: Bak şimdi...
3: Diğer yapılardır yani. O
0: yarınki Star Gazetesi'ndeki yazı günüm...
2: Olağan şüpheliler var.
0: Bak yarınki Star Gazetesi'nin yazı günüm ve ben bu olayı kaleme aldım. Orada da ifade ettiğim husus şu. Bu B planını şu an deşifre ettik. Çok da büyük bir operasyon, onu söyleyeyim. Yani devletim, Allah'a şükür, herkesin beklediği ve ne zaman olur dediği bir operasyona düğmeye bastı. Ben bunun... böyle salkım saçak daha günlerce konuşulacağı kanaatindeyim. Yani şu an ifadeler alınıyor. Bizim erişemediğimiz, bilmediğimiz daha birçok şey söyleniyor. Yeni isimler, yeni deliller, artı devlette olanlar var. Dolayısıyla...
3: Yani millete de bir beklenti. O dediğiniz bek, sayın vekilimin de dile get. Yani millet devletten bu hamleyi bekliyordu.
4: Tabii
3: yani,
4: yeter ki manipüle edilmesin. Yani o yüzden söyledim. Muhalefet Türkiye aleyhine bir iş yapıyor. Siyaset değil bu. Ya kardeşim, burada ülkenin temel meselesi var. Bu temel meseleler senin lehine, benim aleyhime olarak kodlanmaz. Bu ülkeyle alakalı, ülkenin geleceğiyle alakalı bir iş. Dolayısıyla ben şimdi bazılarına bakıyorum. Ya bu benim işime yarar mı? Yoksa Erdoğan'ın işine mi yarar? Ya böyle bakılıyor. Ya böyle bakılır mı bu işlere?
1: Evet.
3: Yine kaybedecekler. Yani bu bakış açısı sakat.
4: Ve vatandaş bunu katiyen şey yapmaz.
1: Son sözleri alalım, başka bir konuya geçelim.
0: Gözden kaçmasın diye bir son konuya özellikle parmak bakmak istiyorum. Bu konu nerede konuşuldu biliyor musun? Yani bu Kuriş olayı nerede konuşuldu? Milli Güvenlik Kurulu'nda ya.
1: İşin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.
0: Devletin aylık yaptığı, işte iki ayda bir yaptığı MGK dediğimiz toplantısında bu konu konuşuluyor ya. Bir beka meselesi, bir tehdit. Yani basit 3-5 tane şarlatanın yaptığı işler değil. Burada kökünde Alman istihbaratının olduğu, kökünde CIA'nın olduğu, kökünde diğer istihbarat
3: teşkilatının olduğu. Alman dediğimizde de duralım. Almanya demek İsrail demek. Yani onu da unutmayalım. Tabii. Yani Siyonist yani projenin en kullanışlı aparatı şu anda Alman istihbaratı.
0: Bir devlete karşı kurulmuş tuzağın devletin en üst düzeyinde kaleme alındığı, konuşulduğu ve sonrasında operasyonel faaliyetlere karar alındığı bir süreç. Yani basit böyle bir 2-3 kilo altın, işte bir 3-5 tane adam.
1: Adli bir operasyon değil bu.
0: Asla.
1: Bu arkasından
0: bak,
1: çok
0: beka
1: daha
0: beka meselesi ve o nedenle dedim 15 Temmuz kadar önemli diye. Bu devleti tedbir alınmadığı takdirde ileride çok sıkıntıya sokacak bir süreçti. Allah'a şükür tam anında harekete geçildi ve daha önümüzdeki günlerde dediği doğru Bercan'ın, farklı yapılara, farklı kişilere, farklı adreslere, belki de hiç burayla ilintisini kuramayacağın bir takım yerlere yeni operasyonlar gelebilir.
2: Devlet önleyici meşru müdafaa hakkını kullanıyor şu anda. Yarın ne geleceğini bir defa gördük.
4: Tabii.
2: Perşembenin gelişi çarşambadan belli.
1: Hepsini konuşacağız. Bu konu daha çok gündemimizde olacak gibi duruyor. Şimdi yavaş yavaş dünyanın aslında bizi de ilgilendiren farklı başlıklara doğru gidelim. Coşkun Hocam, sizi yerinize doğru davet edelim. Şimdi piyasalar diyelim. Haftayı kapatıyoruz. Piyasaları da kapatıyoruz ama öyle bir rüzgarla kapatıyoruz ki altından bahsetmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarında an itibariyle yükseliş %2,5'la %2'li 2,5 arasına gelmiş durumda. Biz gün boyunca özellikle hep sabah yayınlarımızda da söylüyoruz. 4200-4300 dolarları konuşuyorduk ama şu an altın 4617 dolarda, %2,17. Peki bunun iç piyasa karşılığı altında gram altın 7142 liraya geldik. Burada %3'ü bulmuş durumda yükseliş. Cumhuriyet altını biraz daha düşük. %1,21 46646 lira. Çeyrek altın ise %2,44'lük artışla 11509 lira. Peki ne oldu da altın bir anda aylar sonra yeniden hem de çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı? Savaş öncesindeki döneme mi geri dönüyor, yoksa başka bir şey mi hazırlanıyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Piyasa uzmanı

0: İslam Memiş bizlerle birlikte olacak değerli yayın konuğumuz. İslam Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Gökhan Bey, hoş buldum. Şahsınıza ve değerli konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hocam, ne oluyor şu an altında? Neden altın şu an %2'nin üzerinde yükseliyor? Biz bir anda yeniden 7100-7200 liraları konuşmaya başladık.
1: Son bir aydır altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Özellikle 4 ay sonra tekrar eski seviyelerine geriledi. Şu anda serbest piyasalarda 7111 lira seviyesinde bir gram altın, uluslararası piyasalarda 4616 dolar seviyesinde. Ve özellikle son bir ayın rakamlarına baktığımız zaman gram altın tarafında 1170 lira seviyesinde bir aylık bir yükseliş gördük. Yine bir ay içinde ons altın tarafında da 620 dolar civarında bir yükseliş gördük. Hemen başlıklara bakalım. Bir, Orta Doğu'da silahlar suslu, onun iyimserliği var. İki, dolar uluslararası piyasalarda zayıf bir seyir var. Tahvil faizleri geriliyor. Amerika'da tahvil alımlarına başladı Hazine Bakanlığı. Şimdi sıra FED'de. FED'de tekrar tahvil alımlarına başlayacak mı? Burası küresel piyasalar için önemli olacak. Bu etkenler altın tarafında tekrar güven liman gömleğine giymesine neden oldu ve yükseliş trendi başladı. Ancak bu yükselişler beklediğimiz yükselişler mi? Değil. Neden değil? Şimdi yılın ikinci yarısıyla alakalı şöyle bir beklentimiz vardı. Yılın ikinci yarısında Amerika ve İran tarafında bir anlaşma, bir ateşkes haberi gelir ve Ağustos ayında 8000 lira rakamları görebiliriz. Evet, anlaşma geldi, ateşkes oldu ama Amerika tekrar saldırdı. Savaş tekrar devam etti. O yüzden gecikmeli olarak altın fiyatları da 7100 lira seviyesinin üzerinde. Şimdi ekrana baktığınız zaman size çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi serbest piyasalarda 7114 lira seviyesinde olan bir gram altın TL fiyatı ekranda 7143 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bakın, önceden serbest piyasalarda 150-200 lira daha pahalıydı. Ekranlarda daha ucuzdu. Şimdi serbest piyasalarda daha ucuz, ekranda daha pahalı. Neden? Bakın, Şubat ayında 1 kilogram külçe altının 12500 dolar ekstra bir işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir vatandaş Türkiye'ye geldiği zaman 1 kilogram fiziki altın almak için 12500 dolar fazladan para veriyordu. Şimdi ne oldu? Yine ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu işçilikler tamamen kalktı. -950 dolara geriledi. Ne demek oluyor? Yani yurt dışından gelen vatandaş Şubat ayında 12500 dolar fazla verirken bugün 950 dolar eksik para veriyor. Çok önemli bir gelişme bu. O yüzden serbest piyasalarda fiziki altın daha ucuz. Evet. Şimdi sebepleri saydım. Tahvil alımları, jeopolitik gerilimin azalması, Amerika'da açıklanan ekonomik verilerin olumsuz gelmesi, bir de dolardan uzaklaşan bir dünya var, dünya ülkeleri var. Beraberinde Trump bugün şöyle bir açıklama yaptı. Muhabir sordu. Sayın Başkan, dedi, dolar neden değer kaybediyor? Trump her şeyin farkında, tüccar bir adam. Doları pahalı tutarsanız, diyor, hiç kimseye bir şey satamazsınız, diyor. Ve işin gerçeği de bu zaten. Güçlü bir dolar Amerika'nın Fed'in işine gelmez. Hı. Ve dolar endeksinin yavaşlaması lazım. Şu anda dolar endeksi uluslararası piyasalarda 99 dolar seviyesinin aşağısında. 98,75 dolar seviyesinde. Bu ne demek oluyor? Dünyada doların rezerv para niteliği %80 civarındaydı. %57'ye kadar geriledi. Bu ne anlama geliyor? Artık tahvilleri biz 5 aydır piyasalarda konuşuyoruz. Ve son dakika haberlerde sizler de ekranlarda, evet, sevgili izleyenlerimizi duyurdunuz. Amerikan tahvil faizlerinde rekor yükselişler var var. Böyle 5 aydır hep bu manşetlere giriyoruz. Ama talep var mı? Yok. Asıl problem burası işte. Tahvil faizlerinde rekor var ama talep yok. Peki talep olmayınca Amerika Hazine Bakanlığı devreye girdi. Kendileri alıma başladı. Ne kadar? 2 milyarla 4 milyar dolar arasında. Ama bir gün sonra dün Hazine Bakanı çıktı. 4 milyar dolardan fazla da olabilir dedi. İkinci problem şu. Fed'in yıl sonunda faiz artırımı olasılığı, hatta ve hatta Fed Başkanı dedi ki Eylül ayında faiz artırımı ihtimalimiz var diye bir mesaj verdi piyasalara. Birebir söylemedi ama böyle bir mesaj verdi. Evet. Bugüne baktığınız zaman Fed'in Eylül ayında faiz artırımı olasılığı yok. Şimdi bu söylediklerimi toparlayalım. Hı hı. Şimdi dünya ekonomileri iyi bir yere gitmediği gibi Amerika yapmış olduğu bu manipülasyon piyasasıyla birlikte kendi ekonomisine zarar verdi. Fed'in beklentisi karşılanmadı. Fed başkanının istediği adamı getirdi, koltuğa oturtturdu. Ama yine de dolardan uzaklaşan bir dünya ekonomisi var karşımızda.
0: Peki İslam Hocam, haliyle... sadece şunu sormak istiyorum.

0: Şimdi bugüne kadar savaşın başlamasıyla birlikte sizinle de yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu konuştuk. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sürdükçe bu enflasyonu geri getirecek. Bu da altın üzerine baskıyı arttıracak diye. Bugünkü tabloda petrol şu an 92-93 dolarlarda seyretmeye devam ediyor. Doğru. Yani hala çok yüksek bir seviyedeyiz. Ama buna rağmen biz altındaki yükselişi konuşuyoruz. Ne değişiyor şu an? Yani petrolü burada nereye koymamız gerekiyor?
1: Altın ve petrol arasındaki tez korelasyon altın ve dolar arasına döndü. Yani artık altınla petrolü yan yana koymayacağız. Dolarla altını yan yana koyacağız. Burada bir yol ayrımı var. 2025 yılında da altın ve Bitcoin'i yan yana koyuyorduk. Böyle bir ters korelasyon vardı. Artık bu oyundan petrol kenara çekildi. Kendi kafasına göre işte 90-92 bandında. Şu anda 92,5 dolar seviyesinde. Ve petrol tarafında da yükselişlerin ben kalacağını öngörmüyorum. Tekrar bir gerileme bekliyorum. Ve dolayısıyla o petrol-altın ilişkisi artık altın-dolar ilişkisine tekrar döndü. Yani gerçek değerine ve gerçek anlamına döndü. Burada gerçek anlamın bütünleştiği bir süreç var karşımızda. Bütün uluslararası piyasalardaki merkez bankaları, şirketler, bütün yatırımcılar artık yavaş yavaş gerçeği gördü. Gerçek nedir? Bir manipülasyon piyasası vardı. Ülke ekonomileri çıkmaza girdi. Bu başta Amerika ve diğer ülkeleri olumsuz yönde etkiledi. Altın altındır, altın güvenli limandır diye böyle bir pozisyon oldu. Ama önemli bir uyarı yapacağım. Sakın panik yapıp gaza gelip bütün evinizi, barkınızı satıp, arabanızı satıp da altın almayın. Orada frenleyin kendinizi. Evet. Çünkü Ocak ayında cümlelerimi ayrı tekrar etmek istiyorum. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Sert dalgalanmalar devam edecek. O yüzden bugün hızlı yükselişleri konuşuyoruz ama haftaya da düşüşleri konuşabiliriz. Kar satışlarını konuşabiliriz. Ama hikayenin devamına baktığınız zaman ana trend yine yukarı yönde hareketler devam edecek ama hemen değil. Zamana yayılacak.
0: İslam Hocam, Coşkun Başman size bir sorusu olacak.
2: İslam Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Şimdi az önce yanlış anlamadıysam şöyle bir cümle kullandım. FED işte tahvillerde faiz artırıyor ama talep görmüyor dedin. Eğer bu doğruysa yüksek faize rağmen niye tahviller talep görmüyor? Amerika olan güvensizlik mi yoksa işin içinde başka oyunlar mı var?
1: Evet. Şimdi tahvil faizlerinde ciddi rekorlar gördük ama doların kısa vadeli bir pozisyonunu gördük savaşla birlikte. Herkes dolar pozisyonu aldı ama baktılar ki tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor, enflasyon verisi açıklanıyor. Amerika'da enflasyon gerilemiyor. Tarım dışı istihdam verisi farklı geldi. Fed'in beklentileri karşılanmıyor. Dolayısıyla herkes oradan çıkış yapıyor. Ama burada asıl hikaye Trump'ın bugün açıklamış olduğu hikaye ve gerçek hikaye. Doların pahalı olması Fed'in ve Amerika'nın işine gelmiyor. Ne kadar ucuz dolar onlar için o kadar iyi. Ve dolayısıyla doları zayıflatmak için uğraşacaklar. Bu 7 aydır yapmış oldukları manipülasyonun veya manipülasyon piyasasının bir savaş maliyetini mutlaka çıkardılar. Çünkü Trump akşam ayrı konuştu, sabah ayrı konuştu. Biz gün içinde petrol tarafında 7-8-9 dolarlık böyle dalgalanmalar gördük. Altın tarafında 100-150 dolarlık dalgalanmalar gördük. Çok acayip bir piyasaydı ki 2025 yılının Kasım ayı itibariyle vatandaşları uyardık. Bir manipülasyon piyasası. İyi bir finansal okur yazarı, güçlü bir psikoloji olsun. Altın ve gümüşe bel bağlayarak hayaller kurmayın uyarımız vardı. Ve bugüne kadar geldiğimiz noktada daha Ocak ayında ons altında 5600 doları gördük. Gram altında 8157 lira seviyesini gördük. Orada 28 Şubat'ta savaşla birlikte balonu bir patlattılar. Aylarca böyle dalgalı, sert dalgalanmanın devam ettiği bir piyasa oldu. Ama sonuç itibariyle doların pahalı olmasını, doların güçlü olmasını Trump da istemiyor, Fed de istemiyor ve dolayısıyla da ucuzlatmak gibi bir hayalleri ve düşünceleri var. Olur mu? Evet, olma ihtimali kuvvetli. 96 dolar, 94 dolar hatta 92 dolar seviyesine kadar dolar endeksinde bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Bu da en çok euroya fayda sağlıyor. Euro dolar paritesi şu anda 1.1680 seviyesindeki 1.13 seviyelerini gördük piyasalarda bugün.
0: Önemli başlıklarımız var.
3: Orada Mercan bir şey Sayın Memiş değinirken aklıma şey geldi. Yani o tahvillere ilginin azalmasından bahsetti. O devlet tahvillerine özellikle. Yani devlet tahvilinin mesela yani gösterge faizini çok yükseltiyorsunuz ama yine de dışarıdan insanlar almıyor. Devlet tahvilinde özellikle yanılmıyorsam daha çok dış finansman kaynaklı bir şey. Yani dışarıdan finansman gelsin diye devlet tahvilleri yükseltilir. Şimdi aynı krizi Japonya'da yaşıyor, Almanya'da yaşıyor. Yani devlet tahvillerinde inanılmaz bir yükseliş var. Buna rağmen dış finansmana erişimde zorlanıyorlar. Yani bu devlet tahvilleri yerine altına mı yöneliyor diğer ülkeler veya...
1: Evet, şu anda özellikle şunu belirtmek isterim. Yine 2025 yılı Kasım ayında 2026 yılına ilişkin uyarımı ben tekrar anımsatmak isterim. Orada yatırımcılara şu bilgiyi verdim. Dedim ki 2026 yılında kusura bakmayın altın ve gümüşe bel bağlamayın. Çünkü 2026 yılında altın ve gümüş devletlere lazım. Bu yıl o kadar ciddi bir anlamda altın stokları arttı ki bakın artan ülkelere bakın. Çin, Amerika, Rusya. Rusya'nın son dönemde ciddi rezervlerinde düşüş var ama sonuçta ciddi topladı. Çünkü petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin üzerindeydi ve çok ciddi paralar kazandılar. Bunu da altın yaptılar. Daha sonra satmak zorunda kaldı. Ama bakın kazananlara bakın. Peki kim kaybetti? İlginç. Körfez ülkeleri. Dolara ihtiyacı oldu ve Hürmüz Boğazı kapalı, para kazanamıyorlar. Yani dolarla petrol satamıyorlar. Mecburen altın satmak zorunda kaldılar. Evet. Savaş başladı. Daha ilk haftada fonlarda, ETF'lerde işlem yapan yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı yaptılar. %12'ye yükselttiler. Herkesi soydular. Herkesin elinde. Peki soru şu. Ben özellikle küçük yatırımcılara bir tüyo vermek istiyorum. Altın fiyatları Ocak ayında 5600 dolar seviyesinden 3950 dolara kadar geriledi. Peki neyle dünya bu altınları aldı? Dolarla. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşı kim başlattı? Amerika. Ateşkesi kim bozdu? Amerika. Demek ki kazanan kimmiş? Amerika. Bunu böyle okumak lazım.
2: Şeyde bu faiz oranlarında yükseliş var. Ona rağmen talep görmedi. Bu İslam Hocam görmedi. Faizde düşüşü getirir mi? Artı ülkemizdeki faiz de çok yüksek. Bunda da esnaf özellikle çok ciddi.
1: Evet.
2: Yani dar ve zor bir durumda süreç götürmek durumunda kaldı.
3: Zorlanıyorlar.
2: Çok zorlanıyorlar ve hep soru aldım soru faizler düşer mi? Evet. Ben de size yönelteyim soruyu.
1: Şimdi işin gerçeği şu Coşkun Bey, bütün dünyadaki merkez bankaları önünü net bir şekilde göremiyor. Bir ay toplantı yapıyorlar, bir şey konuşuyorlar. Bir sonraki toplantıya kadar Trump'ın hamleleri bütün oyunu bozuyor. Dolayısıyla önünü göremeyen bir piyasada merkez bankaları da uzun vadeli bir açıklama yapamıyor. Şartlara göre aksiyon alıyor. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eli şimdi daha kuvvetli. 183 milyar dolar civarında rezerv artışı var. Yani o satılan altınlar Temmuz ayında yerine koyuldu. Onun haricinde tekrar döviz rezervlerimizde ciddi bir artış var. Merkez Bankası'nın eli şu anda daha rahat. Ve dolayısıyla borsanın yükselişi de aslında bir noktada ipucunu veriyor. Merkez Bankası şartları uygun gördüğü zaman Trump tekrar bölgede bir savaş çıkarmazsa, ateşkes ve anlaşma haberi gelirse, İsrail biliyorsunuz bölgesel savaş isteğini sürdürdüğü için bölge karışmazsa, tekrar bu anlaşmayla birlikte petrol fiyatları tekrar gerilerse ki ben gerileceğini öngörüyorum. Bu sefer Merkez Bankası hızlı bir şekilde faiz indirebilir ve ben bu tarihi çok uzun bir tarih öngörmüyorum. Birkaç ay içinde Merkez Bankası bence özellikle bu anlaşma haberiyle birlikte petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte faiz indirimine başlar. Burada piyasa rahat bir nefes alır ama 2027 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman artık o daralan sancılı sürecin geride kaldığını görebiliriz.

0: Ajans hafta sonundan şimdiden günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ekranlarında olacağız. İlk haberimizle başlayalım. Türkiye, İsrail'e karşı tarihi bir adım attı. Ankara, sahada Mekke Anlaşması ile kurduğu askeri kalkanın ardından masada Netanyahu yönetimine karşı dur dedi. Adalet Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren aktivistlere uyguladığı saldırı ve işkenceler sebebiyle Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu. Ülkesindeki seçimler nedeniyle Türkiye'ye küstah tehditler savuran İsrail Başbakanı'na ise tepkiler yağıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi zorunluluktur dedi.
1: Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fütursuz saldırganlığına ve hukuk tanımazlığına karşı Türkiye düğmeye bastı. İnsan

0: Ani yardım taşıyan küresel su mutfilosu aktivistlerine yönelik saldırı ve alıkoyma suçlarından yargılanan Netanyahu ve 35 üst düzey İsrailli yetkili için kırmızı bülten süreci resmen başlatıldı. Hazırlanan tarihi iddianamede soykırımcı lider, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve kasten öldürmenin de aralarında yer aldığı 8 ayrı ağır suçla itham ediliyor. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararının ardından Türkiye'nin bu atağa dikkat çekti.
1: Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor.
0: Türkiye'nin durdurulamaz savunma sanayi ve askeri başarıları, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Pakistan'ın nükleer kalkanı tek yumruk oldu. Üç güç Mekke'de tek bir şemsiye altında birleşti. Orta Doğu'da dengeleri değiştiren imzalar dünyada yankılanmaya devam ediyor. Bu güç birleşimini Amerika Başkanı Trump'ın büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı özel telefon görüşmesinde anlaşmadan memnuniyetini açıkça dile getirmesi, bölgede yalnızlaşan İsrail'i kırmızı alarm durumuna geçirdi.
1: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
0: Orta Doğu'da köşeye sıkışan İsrail, Suriye'nin İdlib kentine saldırarak Türkiye'ye yönelik küstahça tehdit mesajı verdi. Ankara bu provokasyona karşı tek yürek oldu. Tepkiler peş peşe geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in haddini aşan tehditlerine karşı yazılı açıklama yaptı. İsrail'i Türkiye'yi kışkırtmaktan ve sabrını sınamaktan vazgeçin diyerek uyardı. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir diye de ekledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in hukuk tanımaz tutumuna sessiz kalmadı. Çelik, İsrail yönetiminin attığı bu tehlikeli adımların yalnızca Gazze ve Batı Şeria'yı değil, uluslararası tüm kuralları ve topyekün insanlığı hedef aldığını ifade etti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu pervasız politikalara karşı tüm dünya ülkelerini acilen ortak, somut ve caydırıcı adımlar atmaya çağırdı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile olan konuşması dikkat çekiciydi. Erdoğan CHP'li Belediye Başkanı Ünlü'ye "kapımız açık, gelmek istersen" diyerek AK Parti'ye davet etti.
3: Kapımız açık dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süreli diyalog yaşandı.
4: Hoş geldiniz efendim.
3: Başkan Erdoğan, CHP'li Belediye Başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
2: Yerli ve milli savunma sanayi projelerimizin göreceğe çıktığı Teknofest bu kez Mavi Vatan için kapılarını açtı. Türk donanmasının göz bebekleri Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki etkinlikte büyük ilgi gördü. Gemiler, deniz araçları ve komandolar dünyaya gövde gösterisi yaptı.

0: karadaki vatanımız yuvamızsa, mavi vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir.
1: 10 binler donanmanın korkusuz Leventleriyle buluştu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ziyaretçilerden tam not aldı.
2: Evet, operasyon başarıyla tamamlandı.
1: Savaş gemileri, denizaltılar ve insansız deniz araçları. Gölcük Tersanesi Komutanlığı Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapıyor.
3: Tarif edemiyorum. Çok büyük gurur.
4: Kendimi zor tuttum. Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum.
2: Bu Teknofest bir başka. Çünkü Mavi Vatan konsepti, yani gelen ziyaretçiler Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin birbirinden gelişmiş savunma sanayi ürünlerini yakından inceliyor.

0: biliyor. Şu anda TCG Oruç Reis'in içindeyiz ve Oruç Reis de aynı zamanda insansız hava aracı indirme ve kaldırma yeteneğine sahip.
1: Çok heyecan vericiydi.
2: Türkiye'nin gururu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye.
3: Teknofest'te en çok ilgi çeken gösterilerin başında SAS ve SAT komandolarının tatbikatları vardı. Mehmetçik herkesi kendine hayran bıraktı.
0: Senaryo gereği şu anda TCG Alemdar gemisi teröristler tarafından ele geçirildi ve helikopterde de komandolarımız var. Şu anda denizin altında SAT ve SAS komandoları, üsttense yine komandolarımız gemiye sızdı ve bu gemiyi ele geçirecekler.
4: Çok heyecan vericiydi. Aynı zamanda çok gurur duyduk.
3: Milli savunma projelerine ilgi büyüktü.
0: Teknofest Mavi Vatan'da fırkateynlerin deniz teknolojilerinin yanı sıra insansız deniz araçları da sergileniyor. Hemen önümüzde 4 İDA var ve bunların hepsi de Kamikaze İDA. Ve hemen önünde de TCG Anadolu bulunuyor. TCG Anadolu bünyesine bu İDA'ları da alıp sefere çıkabiliyor.
5: Gözlerimiz dolu dolu izledik her anı, her yeri. Çok gurur verici gerçekten. Böyle tüylerimiz diken diken oldu.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının son duruşması belediyedeki dev rüşvet çarkının nasıl döndürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İş adamı Aziz İhsan Aktaş mahkeme salonunda savunma yaparken doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Kurulan havuz sisteminin tek amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmekti dedi. Detayları da tek tek anlattı.
7: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
3: 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında şok iddialar peş peşe geldi. Duruşmada sanık sandalyesine oturan Aziz İhsan Aktaş kurulduğu iddia edilen rüşvet çarkını tek tek anlattı. Aktaş bu sistemin tek bir amacı var, o da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek diyerek usulsüz paraların sistem adı verilen ortak bir havuzda toplandığını iddia etti.
8: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
3: Savunmasında benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır diyen Aktaş, İmamoğlu'nun para taleplerini danışmanları Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat üzerinden ilettiğini, 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84,5 milyon lira ödeme yaptığını iddia etti.
9: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
3: Duruşmadaki ikinci büyük şoksa iş adamı Hamit Demir'den geldi. Demir mahkemede yaptığı bir inşaat projesinin ruhsatı için 8 milyon liralık daireleri rüşvet olarak verdiğini iddia etti. İmamoğlu bizzat istedi diyen Demir, daireleri Adem Soytekin'e devrettiğini belirtti. Davanın seyrini tamamen değiştiren delil siber suçlar raporundan çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ifadesinde İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi. 5 milyonunu elden verdim, gerisini tutuklanınca veremedim demişti. Böcek bu teslimat için 30 Kasım ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da iki kez gizlice buluştuklarını açıklamıştı. O iddianın resmi olarak kanıtlandığı söyleniyor. Mahkemeye sunulan bilgi teknolojileri ve baz istasyonu kayıtlarına göre iki belediye başkanı da Böceğin işaret ettiği her iki tarihte de İstanbul'da aynı noktada yan yanaydı.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon ziyareti sırasında yaptığı tarihi gafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Esnaf ziyareti sırasında Fatih Sultan Mehmet'ten bahseden Özel, İstanbul'un fethi tarihini karıştırdı. 1453 yerine 1483 diyen Özel'in o anları ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
10: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti.
11: İstanbul'un fethini karıştırdı, yaptığı gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnafı ziyaret etti. Girdiği dükkanda esnafla bir süre sohbet etti.
10: Osmanlı şırası mı? Bu Fatih Sultan Mehmet'te. Bak bu şıra bizim Manisa'dan size geldi.
11: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'i kendi memleketi olan Manisa'yla ilişkilendirdi.

0: Yönlendirmek istedi. Ardından İstanbul ve Trabzon fetihlerine vurgu yapacaktı ki tarihleri karıştırdı.
1: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti. 1460.
0: İstanbul'un fethi tarihine 1453 demesi gerekirken 1483 diyen Özel sosyal medyada gündem oldu.
1: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti. 1460.
2: Alihan Kuruş suç örgütü davasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Evinden külçelerle 200 kilo altın çıkan Hilmi Tuna Kuruş Marmaris'te yakalandı. İddialara göre kardeş Kuruş Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu. Onu İstanbul'dan Muğla'ya götüren aracında eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
3: Bu operasyon kapsamında bir araç plakası tespit ediliyor. İstanbul'dan Muğla'ya seyir halinde olan bir araç plakası tespit ediliyor.
4: Emniyet adım adım iz sürdü. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında İstanbul-Muğla arasındaki firar hattı deşifre oldu. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuruş ile onu saklayan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış planı yaparken Marmaris'te kıskıvrak yakalandı. Örgüt lideri Alihan Kuruş'un gözaltına alınmasının hemen ardından kardeşi ve olası bir durumda varisi olarak gösterdiği Hilmi Tuna Kuruş'un firar ettiği ortaya çıkmıştı. Kardeş Kuruş'un peşine düşen ekipler örgüt içinde yapılan telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Firari ismin yakın arkadaşı Erhan Yılmaz'la iletişim halinde olduğu belirlendi. Kuruş ve Yılmaz'ın kaçış planı kısa sürede deşifre oldu. İkilinin gizlice ayarlanan bir araç ve özel şoförle İstanbul'dan Ege'ye yola çıktıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Muğla genelinde Kuruş ve Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler ve araçlar didik didik arandı. Ekipler ikiliyi yurt dışına kaçma planı yaparken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı çalışmalarda firarilerin Muğla'ya kaçırılmasında kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Araçta 58 bin euro para bulundu. Kaçmalarına yardım eden şüpheli tutuklandı. Bu yakalamanın ardından gözler eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un suikast şüphesiyle yeniden açılan dosyasına çevrildi. Dosyada tam 8,5 saatlik devasa bir kayıp zaman tespit edildi. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun saat 19'da yatağında hareketsiz bulunmasına rağmen polise resmi ihbar tam 8,5 saat sonra gece yarısı 3.30'da yapıldı. En dikkat çeken ayrıntıysa Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği çiftlik kapısına ait anahtarın dışarıda bırakılmış olmasıydı. Kuruş operasyonundan ortaya çıkan yeni görüntülere göre ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Alihan Kuruş evinde değil, bahçe kapısının yanında olan müştemilatta yakalandı.
2: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Operasyon yapılacağını öğrenen örgüt üyelerinin delilleri kaçırmak amacıyla hard diskleri ve bilgisayar kasalarını farklı adreslere taşıdığı tespit edildi. Yapılan titiz çalışmayla kaçırılan suç delillerinin tamamı bulundu.
5: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeken...
0: Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma başta olmak üzere çeşitli suçlardan gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmada dikkat çeken detaylar var. Örgüt üyesi şüphelilerin operasyondan bir süre önce idari binalardaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi.
5: Bunda kasası yok, bunda mobilyalarla kasası yok, hiçbir bilgisayarın kasası yok.
6: Yapılan aramalarda ise polis ekipleri yine idari bina içerisindeki birden fazla bilgisayarın hard diskinin söküldüğünü tespit etti. Çünkü operasyon yapılacağını anlayan örgüt üyeleri bilgisayarların hard disklerini söküp ardından da idari binadan başka adreslere götürmek üzere çıkarmışlardı.

0: Soruşturma kapsamında bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Örgüt üyelerinin operasyon öncesi suç delillerini kaçırmak amacıyla bilgisayar ve hard diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hard disk ve bilgisayarların tamamı bulundu. Dijital materyallere el konulurken örgütün delilleri karartma girişimi de sonuçsuz kaldı. Ekipler yapının sosyal medya sorumlusunun evinde yaptığı aramadaysa yaklaşık 4 milyon lira ele geçirdi.
1: Acı bir olayla karşı karşıyayız. Kocaeli Darıca sahilinde bulunan 3 cansız bedenin kardeş olduğu tespit edildi. Yaşları 24, 17 ve 15 yaşındaki 3 kardeş hayatını kaybetti. 22 yaşındaki bir başka genç ise Darıca Millet Bahçesi'nde sağ salim bulundu. Savcılık kardeşlerin neden ve nasıl ölüme gittiğini çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.
2: Dördü birden ortadan kayboldu. Üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. Kayıp olan da parkta bulundu.
3: Çocuklar normalde hapis okuyorlar.
2: 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali, 15 yaşındaki Belinay Sakar, Kocaeli Darıca'da yaşadıkları evden birlikte çıktılar. 22 yaşındaki Bilge Nur Sakarsa onlara sonra katılacaktı. Onlar evden çıktığında fark etmeyen anneleri sabah uyanınca telefonla çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Sonrasında ise polise haber verdi. Acı haber kısa sürede anne Güler Sultan'a ulaştı.
4: 15 sıralarında buradan geçen vatandaşlar hemen arkamızdaki kayalıkların yanında farklı farklı noktalarda 3 farklı cansız bedeni gördü.
5: Nasıl güzel bir çocuklar gibi.
4: Sakar kardeşlerin ilk belirlemelere göre vücutlarında bir boğuşma veya darp izi yoktu. İlk bulgularda buldukları düşünüldü.
2: Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay'ın cansız bedeni bulunsa da Bilge Nur hala kayıptı. Arama çalışmaları hızlandırıldı. Neyse ki genç kız hayattaydı. Darıca Millet Bahçesi'nde bulundu. Tedavi altına alındı.
4: Aile Darıca'daki bu apartmana yaklaşık 2 ay önce taşınmıştı. 4 kardeşin kaybolduğu yerse evlerine ortalama 10 dakikalık yürüme mesafesindeydi.
2: 3 kardeşin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık ailenin evdeki telefon ve bilgisayarlarına el koydu. Sakar ailesinin başına gelen bu ilk acı olay değildi. 2016'da bir çocukları İzmir'de boğularak hayatını kaybetmişti. 3 kardeşin cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek. Ölüm nedenleri içinse adli tıptan çıkacak rapor bekleniyor.
1: 9 yaşındaki Aybars yaşadığı mahalledeki başıboş köpekler yüzünden dışarıya adım dahi atmaya korkar hale geldi. İstanbul'daki evinin önünde oyun oynarken saldırıya uğradı, yaralandı. Site sakinleri bunun ilk saldırı olmadığını söylüyor ve önlem alınmasını istiyor.
6: Çığlıklarla dışarıya, bütün site olarak dışarıya çıktık. İki köpek bunları kovalamaya başlıyor ve Aybars'ın arkasından, baldırından ısırıyorlar. Torunlarımızı, çocuklarımızı siteye çıkartamıyoruz.
7: Evlerinin önünde oyun oynarken dehşeti yaşadığı başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk canını zor kurtardı.
8: Bu köpeklerin alınması gerekiyor çünkü her sabah akşam geliyorlar ve biz buralara gelemiyoruz, oynayamıyoruz.
7: 9 yaşındaki Aybars baktım arkadaşlarıyla birlikte sitenin bahçesinde tam bu noktada saklambaç oynuyordu, ancak başına geleceklerden habersizdi çünkü o başıboş köpekleri hedefi oldu.
8: Köpeğin olmadığını sandım. Bu bahçeye girdim. Sonra orada köpekleri gördüm. Koşmaya başladılar. Tabii biz de o zaman çığlıkları basmıştık. Köpeklerin alınmasını istiyorum ama hiç de alınmıyor.
7: Geçen ay bir arkadaşımızın daha çocuğunu ısırdı. İstanbul Bahçeşehir'deki sitenin sakinleri çözüm alınması için başvuru yaptıkları ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.
9: Yetkili yerlere de başvurdum. Bir şey yapamadıklarını söylediler ama çocuklarımız tedirgin. Bizler de öyle.
10: Çok korkuyorum, yani çıkmaya bile korkuyoruz, yani çıkamıyoruz.
7: Öyle ki bu durumu yaşayan sadece Aybars değildi. Onun gibi birçok çocuğa köpekler saldırdı. Şimdi site sakinlerinin tek isteği bir an önce gerekli önlemlerin alınması.
9: Köpekleri istemiyoruz çünkü çocuklar bu

0: edildi. Aracın şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. O anlar geliyor ekranlarınıza.
1: Ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için şerefler ya da onun elde ettiği şereflerin yere alınması lazım.
2: Kontrolden çıktı, havalandı. Ters istikametteki otomobillerin üzerine uçan araç ortalığı birbirine kattı. Korkunç kazanın adresi İstanbul Sarıyer'di. Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü ne oldu bilinmez ama bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak ters istikamete savruldu.
1: Ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için şerefler ya da onun elde ettiği şereflerin yere alınması lazım.
2: Peş peşe 3 araca çarpan sürücü, Burdu'ya dönen aracın kapısını açıp inerken çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kaldırıma oturan talihsiz sürücü olan biteni şaşkınlıkla izledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü tedbiren hastaneye kaldırıldı. Kazadan geriye araç kamerasına yansıyan korku dolu anlar kaldı.
1: Ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için şerefler ya da onun elde ettiği şereflerin yere alınması lazım.
0: İstanbul'da seyir halindeki bir taksici gecenin karanlığında hiç beklemediği bir kaza yaşadı. Yolda oluşan göçük taksiyi adeta yuttu.
3: Burası ciddi anlamda bir çukur vardı. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı buraya düştüm ya. Bu işi yapanların aslında daha dikkatli olmaları gerekiyordu.
2: Yer yarıldı, içine düştü. Sakin sakin giderken az kalsın canından oluyordu.
3: Kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım.
2: Taksici Kaan Hüseyin Yüksel başına gelen talihsiz kazayı işte bu sözlerle anlattı. İstanbul Arnavutköy'de devam eden İSKİ çalışmasında oluşan çukur görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından aracından kendi imkanlarıyla çıkan taksici belediyenin yeteri kadar tedbir almadığını söyledi.
3: Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası ve dubanın da konumlu şekli yanlış. Yani çukurun karşısına değil de yanına doğru dubayı koymuşlardı.
2: Çukura düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Maddi zarar büyük.
3: Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut. Yaralanmadığım için sevindim ama olay içinde tabii ayrı bir üzüntü duyduk.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen apartmanlar ezber bozan manzarasıyla görenleri adeta şaşkına çevirdi. Yapılaşmanın geldiği son noktada yeni konutlarla yanı başındaki mezarlık arasındaki mesafe neredeyse sıfıra indi. Balkonunu açan mahalle sakinlerinin doğrudan mezarlıklarla karşı karşıya kaldığı o sıra dışı görüntüler akıllara durgunluk verdi. İşte Avcılar'dan kameralara yansıyan o kareler.
4: Mezarlık manzaralı sıfır daireler.
5: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
4: Görenler gözlerine inanamadı.
5: Ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim.
4: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanı başında inşa edilen apartmanlar konumlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
5: Alt katlar binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya.
4: Havadan çekilen görüntülerde mezarlığın adeta yerleşim alanının içerisinde kaldığı ve sınırların belirsizleştiği dikkat çekiyor.
5: Mezarlık manzaralı daireler, yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok. Olamaz dedim ya, Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor ya?
0: Filenin Sultanları ev sahipleri arasında yer aldığımız 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya'yı sert bir şekilde mağlup etti. 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı.

Anı İstanbul'da başladı. Ay Yıldızlılar A grubundaki ilk maçından Letonya ile karşı karşıya geldi. Rakibine şans vermeyen Türkiye sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları bugün günü ise Slovanya ile karşılayacak. Muhammed Salah ve Liverpool sevgisiyle tanınan minik taraftar Isaac Kearney, Trabzonspor yönetiminin organizasyonuyla yeniden bir araya geldi. Hayranı olduğu Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la unutulmaz anlar yaşadı. Trabzonspor, Ferencváros maçında da seremonide yer alan Kearney, Salah'la birlikte üçlü çektirdi.

0: Muhammed Salah sevgisiyle tanınıyor. Küçük yaşlardan itibaren fanatik bir Liverpool taraftarı olmasıyla biliniyor.
1: Good boy.
2: Oh,
3: Yeah.
0: 8 yaşındaki Isaac Carney yeniden Salah'la buluştu. Isaac Trabzonspor'un sürpriziyle antrenman sahasına çıktı. Onu karşısında gören Salah'ın şaşkınlığı kısa sürede duygu dolu bir buluşmaya dönüştü. Küçük Isaac'in yıllardır hayranlıkla takip ettiği yıldızla kucaklaştığı anlar kameralara böyle yansıdı. Wolf-Hirschhorn sendromuyla dünyaya gelen Isaac'in Salah sevgisi yeni değil. Isaac 2024 yılında henüz 6 yaşındayken Liverpool oyuncularıyla buluşmuş, özellikle takımın golcüsü Salah ve kaptan Van Dijk'ı görünce büyük sevinç yaşamıştı. Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle birlikte desteğini sürdüren küçük taraftar bu kez hayranıyla aynı sahayı paylaştı. Trabzonspor French Faroş maçında seremonide yer aldı. Tribünlerde taraftarları selamladı, Salah'la birlikte üçlü çekti.
4: Kendisi motor tutkunuydu. O büyük tutkusu ne yazık ki son oldu. 22 yaşındaki Ceyda Yakova, Şile yolundaki motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarpma sonucu hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri kask kamerasına yansıdı.
5: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
0: Çok hızlıydı. Kontrolünü bir anda kaybetti, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Motor tutkunu Ceyda'nın son anları kask kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Ceyda Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaklaşık bir ay önce mezun olmuştu.
5: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
0: Şine'de yaşayan arkadaşını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Hızla viraja girdi, motorun kontrolünü kaybetti, mıcıra girdi. Yön tabelasına çarpan Yakova metrelerce uzağa savruldu.
6: İç kanama geçiriyor. O anda kendini de biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
0: Genç kızın son anları kask kamerasına işte böyle yansıdı.
6: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
5: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
4: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
7: Denizli'de polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü kaçmaya çalışırken seyir halindeki otomobillere çarptı. Sonra da yol kenarına savrulup park halindeki araçlara

0: vurarak durdu. Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 450 bin lira ceza kesildi. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracını hedef alan saldırgan birkaç el ateş açtı. Belediyenin otoparkındaki güvenlik görevlileri çalıntı motorla kaçmaya çalışan zanlıyı saniyeler içinde yakalayıp polise teslim etti. Diyarbakır'da sokakta havai fişek patlatmak isteyen çocuklar ölümden döndü. Havai fişekler erken infilak edince 3 çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.
1: Gördün mü çocuklar, bak kısım bu tarafa dedim bak.
0: Kocaeli Darıca'da bir evin mutfağında çıkan yangın patlamalarla büyüdü. Binanın içini duman bastı. Şans eseri zehirli gazdan etkilenen olmazken patlamalar amatör kameraya böyle yansıdı. Bolu'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan adam yine alkollü olarak direksiyon başına geçti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki camiye doğru savruldu. İmamın odasının duvarını yıktı. O sürücü 250 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
2: Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki davalara bir yenisi daha eklendi. Kirayı yükselt yoksa elektrik ve suyunu keserim diye tehdit eden ev sahibini mahkemeye veren kiracı yüksek mahkeme tarafından haklı bulundu. Kararla birlikte sözlü tehditle ödenen fazla bedellerin geri ödenmesinin de yolu açıldı.
3: Arkadaşım var, tehdit ediyor. Elektrik suyu kesmek, doğalgaz kesmek yanlış.
4: Ev sahibi olabilir ama kirasını ödediği sürece o da ev sahibi.
5: Fahiş kira baskısı, üstüne elektriği, suyu, doğalgazı keserim tehdidi. Yargıtay ev sahiplerinin en çok başvurduğu yollardan birine dur dedi.
6: Öyle bir hakkı yok ama ev sahipleri yapıyor maalesef.
7: Hukuk dünyasında yankı uyandıran emsal karar Ankara'nın Polatlı ilçesinden çıktı. İddiaya göre bir kiracı ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleriyle karşı karşıya kalınca fahiş oranda zam yapılmış kirayı ödemek zorunda kaldı.
8: Kiracı oldum yıllar öncesinde ama sıkıntılar çekmemiştim ama şu an günümüzde çok var böyle sıkıntılar.
9: Mahkemeye başvururum.
7: Ödemezsin.
9: Hayır.
5: Kiracı haksız yere ödediği tutarların iadesi için yargıya başvurdu. Ancak mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının davasını reddetti.
7: Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Adalet Bakanlığı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu.
10: Ev sahibine karşı açılan istibdat davasında hukuki değerlendirmenin ancak hakim tarafından yapılabileceği, bu kapsamda görülen yargılamada sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre karar verilebileceği değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu.
5: Yargıtay sebepsiz yere tahsil edilen fazla kira bedellerinin geriye dönük olarak talep edilebileceğine yönelik yolu açtı.
10: Söz konusu bozma kararı şu yönüyle çok önemli. Tarafların dava dilekçelerinde belirtmiş oldukları dava adının herhangi bir şekilde önemli olmadığı, bu kapsamda mahkemece yapılacak olan değerlendirmelerde olay anlatımıyla söz konusu uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiği yönüyle çok önemli.
11: Böyle bir tehditle karşılaştığımda vatandaşlarımızın şikayet etmesi gerekiyor.
2: Son dönemde gündem olan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek.
12: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
13: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kritik protokolün altına imza attı. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. Yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri

0: üst seviyeye çıkarılırken yeni eğitim öğretim yılı öncesi de dev adım atıldı. Bu kapsamda 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kontenjan belirlenirken ise illerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Buna göre İstanbul'da 3013, Ankara'da 1628 kişi okullarda görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinde 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görev başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Başvuru tarihi henüz belli olmazken başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Ancak kalımların yeni eğitim öğretim yılından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndaki iddiasını daha da ileri taşıdı. Amerika Başkanı Boğazı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söylerken Washington'ın bölgedeki askeri ve ekonomik baskıyı daha da artıracağı mesajını verdi. Ve İran henüz doğru anlaşmaya hazır değil dedi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda yaptığı son açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nı yeniden doğrudan gündemin merkezine taşıdı. Trump Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum diyerek daha önce Boğaz'ı ABD toprağı ilan etme fikrine ilişkin sözlerini bir adım daha ileri taşıdı. Peki Trump'ın bu sözleri ne anlama geliyor? Her şeyden önce bu açıklama Hürmüz Boğazı'nın hukuken ABD toprağı haline geldiği anlamına gelmiyor. Trump şu ana kadar bunu gerçekleştirecek uluslararası bir anlaşma ya da hukuki mekanizma ortaya koymuş değil, ancak siyasi ve askeri mesaj oldukça açık. Washington İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrol iddiasını kabul etmiyor ve Boğaz'daki seyri seferin fiili güvenlik garantörü olarak kendisini görüyor. Nitekim Trump son açıklamalarında o bölgenin tamamında Hürmüz Boğaz konusunda tam kontrole sahibiz mesajını da veriyor. Axios'un iki ABD yetkilisine dayandırdığı haberine göre Amerikan ordusu son haftalarda Hürmüz'ün Umman kıyısındaki Güney Kanalı'nda kontrollü bir petrol koridoru oluşturdu ve geceleri yaklaşık 15 ile 20 tankerin geçişini sağladı. Trump'ın İran'a ilişkin diğer sözleri de aynı stratejinin ekonomik ayağını ortaya koyuyor. Trump, İran için paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok diyerek Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak ağır baskı altında olduğunu savundu. Buna rağmen İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak henüz Washington'ın istediği doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. CBS News'te Trump'ın bu açıklamalarını yönetimin İran'a karşı askeri baskının yanında ekonomik savaş öne çıkardığı yeni dönemin parçası olarak aktarıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıkladığı tarihin en ağır yaptırımları hazırlığı da bu nedenle önemli. Washington'ın hedefi İran'ın petrol gelirlerini, finansal bağlantılarını ve üçüncü ülkeler üzerinden yürüttüğü ticareti daha fazla sıkıştırmak. Trump yönetimi bunun yeni büyük çaplı askeri operasyonlara ihtiyaç bırakmadan Tahran'ı anlaşmaya zorlayabileceğini hesaplıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda İran'a tehditler yağdırdı. Tahran'ı dünya tarihinde görülmemiş bir izolasyonun beklediğini öne süren Bessent, İran'la ticareti sürdüren herkesin de hedefte olacağını söyledi. Rejimi ekonomik baskıyla çökerteceğiz diyen Amerikalı bakan, Venezuela ve Küba'yı da örnek gösterdi.
3: İran'a yönelik yaptırımlar dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon olacak.
4: Tahran'a tehditler savurdu, pazartesi gününe işaret etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulamaya hazırlandıkları kapsamlı yaptırımlara ilişkin CNBC'ye konuştu.
3: Tam olarak ne yapacağımızı konuşmak üzere pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğim.
4: Söz konusu yaptırımları tarihin en büyük koordineli ekonomik izolasyonu olarak nitelendiren Bessent, sadece İran'ı değil müttefiklerini de sert sözlerle uyardı. Ya bizimlesiniz ya da karşımızda dedi.
3: Eğer onlarla iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD bu yaptırımları size karşı uygulamak için tüm gücünü ve nüfuzunu ortaya koyacaktır. Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. Bu cani rejimin sona ermesi gerekiyor.
4: Artık İran'a saldırmamıza gerek bile kalmayabilir iddiasında bulunan Bessent, söz konusu yaptırımların rejimin çöküşüne yol açacağını öne sürdü.
3: Ablukamız Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. Ve biz bu rejimi çökerteceğiz.
1: Müzik Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarına devam ediyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk işgalciler tarafından katledildi.
5: İşgalci İsrailliler gasp ettikleri topraklarda terör estiriyor. Filistinlilere saldıran işgalciler 17 yaşındaki çocuğu katletti.
6: Oğlum evin önünde duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Aniden yaklaşık 50 kişi eve saldırdı.
5: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesine baskın düzenledi. Mahallelerinde duran masum Filistinlilere saldırdı. 17 yaşındaki Kerim Senet Şelal de göğsüne aldığı kurşun yarası sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
6: Oğlum evin önünde duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Aniden yaklaşık 50 kişi eve saldırdı. Onlardan uzaklaşmalarını istediğinde göğsüne ateş edip onu soğukkanlıkla öldürdüler.
5: Şeraldin'in babası İsraillilerin oğluna yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. Ailesi Şelalde'ye gözyaşları içinde veda etti. İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasp ediyor.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
7: Eğitim tatbikatı felaketle bitti. Pensilvanya'da tatbikat için inişe geçen küçük uçak pistteki polis helikopterine çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti. Helikopterdeki iki polis ise yaralandı. Meksika'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 5 gündür aranan iki balıkçı kıyıdan 150 deniz mili açıkta bir soğutucu kabının üzerinde sürüklenirken bulundu. Donanma günlerdir aç ve susuz halde okyanusta sürüklenen balıkçıları kurtardı. Mucize eseri hayatta kalan ikili hastanede tedavi altında. Feci kaza New York'ta kayda geçti. Kavşağa giren bir araca hızla çarpan trafik canavarı ardından bir yayayı ezip binaya daldı. Kazaya neden olan sürücü aracındaki yakınlarını bırakıp kaçtı. Her iki araçta bulunanlar ve ezilen yaya mucize eseri sağ kurtuldu. Peru 6,7 ile sarsıldı. Deprem başkent Lima ile ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Panikle sokağa fırlayan halk heyelanlar nedeniyle oluşan toz bulutuyla karşılaştı. Neyse ki can kaybı yok. Yetkililer çok sayıda binanın hasar gördüğünü açıkladı. Güney Amerika beşik gibi. Peru'daki depremden önce Kolombiya ve Venezuela'da şiddetli depremlerle sarsıldı. 10 Ağustos'ta Kolombiya'da meydana gelen 7,4'lük sarsıntı anına dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Missouri'de bir şüphelinin evine baskına giden polis ekibi kapıdan içeri giremeden zemini boyladı. Verandanın çökmesiyle yere düşen polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tennessee'deki panayıra gidenler pişman oldu. Dev salıncak arızalanınca üzerindeki onlarca kişi bacaklarını ve kollarını koruma demirine çarpıp sakatladı. O anlar bir ziyaretçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Denizlerde av yasağının bitmesine az kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah diyecek. Bu sene herkes palamuta doğacak gibi görünüyor. Son günlerde oltasını denize atanlar kovalarını palamutla dolduruyor.
8: Torik oluyor, çingene palamut oluyor. Şu anda çingene palamutun zamanı.
9: Yavaş yavaş öğreneceğiz. Kadın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
10: Sezon başlamadı ama bolluğun sinyali geldi. Oltasını atan palamut çekti.
11: Mutlu musun bu manzaradan?
8: Tabii ki. Bu sene çok verimli.
10: Ama umduğunu bulamayanlar da oldu.
12: Sabah 6'dan beri buradayım.
11: Bir tane mi geldi palamut?
12: Bir tane hizmetimize.
11: Sezon yaklaşırken bu sezon balık severlerin en çok yiyeceği balık belli oldu. O da palamut. Sabahın erken saatlerinde oltalarıyla sahile gelenler üçer beşer palamutları yakalamaya başladı.
13: Bana doğru yüzüyor şu an.
11: Geliyor.

0: Ama çok küçük, bunu salalım ya.
1: Küçük mü?
0: Küçük bu.
1: Geri mi bırakacaksın?
0: Geri salacağım. Razı değilim ben ya. Çok ufak.
2: Sabah geldik. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Saat 5'te de başladık oltaları denize atmaya. Her atan birer tane almaya başladı. Her atan birer tane almaya başladı. Balık bu sene bol.
3: Sabah geldim. Sabah 5.30'da buradaydım. Ve bir atışta 3 tane birden aldım. Palamutu.
1: Çok var mı palamut?
3: Çok var.
4: Öğlen saatlerinde geldik, yeni geldik.
1: İlk yakaladığımız mı?
4: İkinci balığımız.
1: İkinci balık.
4: Evet.
1: Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un sahillerine akın eden oltacıların kimi tuttuğu balığı evine götürüyor ve ailesiyle afiyetle yerken, kimi de tuttuğu balığı satıyor. Şu anda güncel palamut fiyatları 100 liradan başlıyor, 300 liraya kadar uzanıyor.
2: Hem yiyoruz hem satıyoruz diyelim o zaman. Tanesi 150-200 lira.
1: Civarı.
2: Olta balığı olduğu için bizde.
5: 100 lira, 150 lira, 200 lira değişiyor. Ama tezgahlarda daha ucuz.
6: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek ve görünen o ki tezgahlar geçen yılın aksine bu sene palamutla dolacak.
7: Kıyı balıkçılarının biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda teknecilerin de yasa limit altı balıkların suya salınmasını istiyoruz. Geleceğe bir iz bırakmak adına.
8: Ordu'da 10 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı hummalı bir şekilde devam ediyor. Üreticiler fındığı topluyor, kurutup patozdan geçiriyor, sonra da yeniden güneşe seriyor. ATV Haber ekibi Ordu'da fındık bahçelerindeki o zorlu mesaiye tanıklık etti.

0: Önce daldan yere atıyorum, geriden yerden topluyorlar. Arazimize dik, ayağımıza kara lastik, sıfır numara kaymıyoruz.
1: Kimi dalından, kimi yerden topluyor. Kurutulup patozdan geçirilen mahsul bir kez daha güneşe bırakılıyor. Fındığın bahçelerden sofralara uzanan yolculuğu başladı.
2: Dünyanın fındığının %70'ini Türkiye karşılıyor. Türkiye deyince de fındığın başkenti elbette ki Ordu ve Giresun. Ordu'da yüksek kesimlerde ve sahilde hasat devam ediyor.
3: 700 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 8 milyon aileyi ilgili. Dolaylı ya da dolaysız ülkemize 2 milyar dolar ürün kazandıran, para kazandıran bir üründen bahsediyoruz.
2: Fındığın toplama çeşitleri var. Önce dalları sallayacağız, yere düşen fındıkları çuvallara dolduracağız.
4: Sabah 8'de geldik, akşam 6'ya kadar abi.
2: Fındık bahçelerinde Türk olmazsa olmaz, kulağında da kulaklık.
4: Evet, evet abi, doğrudur.
2: Bir taraftan dinliyorsun.
4: Evet abi, bir yandan topluyoruz.
2: Ne zamana kadar devam edecek hasat?
4: Bir ay daha sürer abi. Aşağı yukarı.
5: Yaz tatilinde boş zamanlarım olduğu için fındık toplamaya geliyorum. Günlük ihtiyaçlarım olsun, okul ihtiyaçlarım olsun burada karşılıyorum.
2: Fındığın hasatı başladı. Hasatlanan ve kurutulup deme alınan fındıkta ise patozlama işlemi de devam ediyor.
6: Şimdi patuza vuruyoruz. Patuzdan çıktıktan sonra tekrar denesini kurutacağız. İnşallah satımı hazır edeceğiz.
7: İlk fındığımızı vurduk. Çok şükür bir sıkıntı yok. Bu kalan deneler boş deneler. Genellikle patozun üyütemediği, evet, üyütemediği deneler bunlar. Bunların da alıcısı oluyor. Genellikle bunlardan besi yemi falan yapıyorlar.
1: Ağustos'ta başlayan fındık mesaisi Eylül ortasına kadar devam edecek.
8: Çocukları korumak için artık sadece televizyon ekranına bakmak yetmiyor. Çünkü çocuklar bugün çok daha büyük bir dijital dünyanın içinde büyüyor. Peki onları gerçekten korumak istiyorsak denetimin yönünü nereye çevirmeliyiz? Cevabı analiz haberimizde. Ayrıca bu haberle de bu bülteni noktalıyoruz. Saat 6'da tekrardan karşınızda olacağız.

0: çocukların nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Televizyonda mı, yoksa elinden düşürmediği telefonda mı? RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uyguluyor. Elbette çocukların zararlı içeriklerden korunması gerekiyor. Televizyonlar da kurallara uymak zorunda. Buraya kadar tartışma yok. Ama asıl tartışma şu: çocuklar artık hangi ekranda?
1: Acil olarak devletin dijital platformlarda olan bitene karşı hukuki bir süreç geliştirmesi ve kontrol mekanizması oluşturması lazım.
0: Devir değişti. Çocukların alışkanlıkları da dönüştü. Misket, yakar top, körebe, saklambaç gitti. Dijital oyunlar ve ekran bağımlılığı geldi.
2: İngiltere'de, Fransa'da, bütün ülkeler seferberlik halinde. Çünkü bunun nasıl bir tehlike olduğunun herkes farkında.
0: Toplumun en zayıf halkası çocuklar. Onları tehlikeli içeriklerden korumak en başta ailenin görevi. Daha sonra resmi kurum ve kuruluşların.
1: Devlet, Black Box adı verdiğimiz karanlık kutuda çocuklara öneri algoritmaları olarak sunulan her türlü yönlendirici, zararlı süreçten sorumludur. Bu yüzden bunu da hukuki yollarla yapmak zorundayız.
2: Eğer biz çocuklarımızı, yani bu kuşağı, gençlerimizi bu dijital çağın zorbalığından, ekran zorbalığından kurtaramazsak ortaya çok değişik bir kuşak çıkacak. Yani algı ayarlarıyla oynanmış, kendi ülkesinin, kendi toplumunun değerlerine yabancılaşmış bir kuşak ortaya çıkacak. Aşama aşama oraya gidiyoruz.
0: Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı %66,1'e, 11-15 yaş grubundaysa %79'a ulaşıyor.
3: Bu dijital medya platformlarını denetlemek zorundayız. Dijital medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini devlet eliyle mutlaka denetlemek ve onları sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek zorundayız. Bunun için en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de bu dijital medya mecralarının Türkiye temsilciliklerinin, Türkiye bürolarının aktif olarak kullanılmasını sağlamaktır.
0: Üstelik gençlerin %70,8'i sosyal medyayı her gün kullanıyor. Son bir ay içinde sosyal medya kullananların oranı ise %89,2.
3: Dijital mecraların en büyük handikaplarından bir tanesi aslında baş döndürücü bir hızla ve sonsuz bir süratle ilerliyor olması. Çok süratle geliştiği için doğruyla yanlışın ayırt edilmesi ciddi anlamda zor oluyor. Ve bu baş döndürücü hızla beraber güzelliklerle beraber olumsuzluklar da baş döndürücü hızla yayılabiliyor.
2: Bu dijital platformlara bakıyorsun, kardeşim LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz. Çocuklar dijital platformlarda, gençler yine orada. Biz burada televizyonları cezalandırırken karşı taraf öne otoban gibi açık. Hiçbir şekilde bir denetime tabi değil. Orada sürekli ilerliyor.
0: Her ne kadar sosyal medya iletişimde lider görünse de insanlar haber alma ihtiyacını yine televizyondan sağlıyor. Çünkü daha güvenli, daha doğru. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberlerle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya.
2: Bunlar böyle dört nala koşuyorlar, reklam pastasından daha fazla pay alıyorlar, ceplerini sınırsız bir şekilde Türkiye'de dolduruyorlar, doğru düzgün vergi ödemiyorlar ve bir de biz üstüne bunlarla mücadele etmesini beklediğimiz yerli ve milli kanallarımızı, geleneksel medyayı nefes alamaz hale getiriyoruz. Bakın, yarın öbür gün bu işler bittiğinde, geleneksel medya diye bir şey kalmadığında, Allah korusun bu ülke bir başka badireyle karşılaştığında, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin haklı tezlerini anlatacak, bu algı oyunlarını çökertecek bir medya kuruluşu kalmayacak.
0: Konunun bir de ekonomik boyutu var. Yabancı sermayeli dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Netflix, YouTube, HBO, TikTok, Instagram gibi platformlar geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti.
2: Reklam pastasındaki bu daralma böyle devam ederse ve bir de üstüne RTÜK'ün sonu bir türlü gelmeyen cezalandırma mekanizması, sopası işlemeye devam ederse yerli ve milli medyanın ayakta kalma şansı yok. Çünkü dijital medya reklam pastasının aldığı payı sürekli arttırıyor.
1: Türkiye dijital platformları seven bir toplum. Günde

0: 3 saat sosyal medyada bizler geziniyoruz, surf yapıyoruz. Fakat bunun korunması, bu platformların ciddi şekilde incelenmesi ve dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde toplumun ve bireyin korunması gerekmektedir.
1: İşte tam da burada Türkiye'nin yeni bir denetim sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Çünkü televizyonda yayıncı belli, kanalın adresi belli, sorumlu belli, yayın saati belli, içeriğin nasıl ve nerede yayınlandığı belli. Dolayısıyla hukuki sorumluluk da büyük ölçüde belli. Dijital platformlarda ise yapı çok daha karmaşık. YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcı aynı anda farklı içerikler üretiyor. Herkes istediğini söylüyor, istediğini çekip yayınlıyor. Doğru ya da yanlış. Herkes her şeyi görüyor, izliyor. Çocuğun karşısına çıkacak içerik yalnızca çocuğun yaptığı tercihle belirlenmiyor. Algoritma da seçiyor. Algoritmanın amacının çocuğun gelişimini korumak olduğu sanılmasın. Asıl amaç kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak. İşte tam da burada başlıyor tehlike. Siber zorbalık, şiddet, dezenformasyon. Gerçek hayattan uzaklaştırma, lüks yaşamın dayatılması. Çocuğun tüm bu etkenlerden korunması şart.
0: Bir platformun öneri algoritması adı altında bireylere sunduğu bu uygulamalar, bu süreçler tamamen ticaridir. Ve en önemlisi ebeveynlerdir. Anne ve babaların da bu algoritmik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklarının saatlerce böylesi içeriklere maruz kalmamalarına dikkat etmesi lazım.
1: Gelelim denetim ve kontrol konusuna. Geleneksel medya 20 Nisan 1994'te kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca denetleniyor. Hukuka aykırı veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir yayın yapılıyorsa, yaptırım uygulayabilen tek kurum RTÜK'tür. İyi de çocuğun gün boyunca karşısına çıkan içerikleri nasıl denetleyeceğiz? Asıl mesele televizyon yayıncılığı değil, merkezleri yurt dışında bulunan dijital medyanın kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması.
0: Peki ne yapmalı? 18 yaş altına algoritma kullanımı, onların kendi takip ettiklerinin dışında kapalı şekilde verilmesi oldukça önemli. Kişiselleştirilmiş reklam yasağı, sıkı yaş doğrulamanın kontrolü ve platformların çok net olarak hukuki bir zemine oturtulması gerekmektedir. Türkiye'de de ne yazık ki hukuk uygulamaları, dijital hukuk uygulamaları ne yazık ki sadece biçimsel olarak sosyal medya alanlarındadır. Fakat diğer dijital platformlar bu denetimin çok dışındadır. Bu yüzden Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan tutun da BTK'ya kadar birçok kurum ve kuruluş çocuklarımızı korumaya dönük olarak çok önemli kararlar almalıdır.
1: O halde soruyu bir kez daha soralım. Çocukları korumak istiyorsak neden sadece televizyona bakıyoruz? Çocukları gerçekten korumak istiyorsak denetimin ağırlık merkezini de gerçek risk alanlarına taşımamız gerekiyor. Çünkü artık çocuk yalnızca televizyon karşısında değil, telefon ekranında, tablette, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Ne izleyeceğine kendisi karar vermeden algoritmaların önüne getirdiği içerikleri tüketiyor. Dolayısıyla 2026'nın medya denetimi anlayışı 1990'ların, 2000'lerin televizyon alışkanlıklarıyla kurulamaz.

0: Ajans hafta sonundan günaydın. Saatler 6'yı gösteriyor. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Türkiye, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tarihi bir adalet adımı attı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede yakalanması için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve yönetiminin dokunulmaz yönündeki anlayışını kabul etmiyoruz diyerek insanlık suçu işleyenlerin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini vurguladı.
1: Farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecek.

0: Uluslararası sularda insanlık vicdanını yaralayan küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik saldırı, Türkiye'nin hukuk mücadelesiyle yeniden gündeme geldi.
1: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
0: Yargı süreciyle ilgili Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması için İçişleri Bakanlığı'ndan talepte bulundu. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Netanyahu ve yönetiminin dokunulamaz yönündeki anlayışı kabul etmiyoruz dedi. Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek, insanlık suçu işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için bütün adımları atacaklarını belirtti ve ekledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yasa dışı konut ve yerleşim projelerine sert tepki gösterdi. Netanyahu hükümetinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedefleyen adımlarını kınayan Çelik, yapılan planların soykırım siyasetinin bir parçası olduğunu vurguladı.
3: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
4: İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'te Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in illegal yerleşim politikasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
0: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı, soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
4: Ömer Çelik, yapılan saldırganlıkta iki devletli çözüm perspektifinin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
0: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
4: AK Parti sözcüsü uluslararası topluma çağrıda bulundu.
0: Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgede tırmandığı saldırgan politikalara ve istikrarsızlaştırma hamlelerine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin milli güvenlik hassasiyetlerine dikkati çeken Bahçeli, İsrail yönetimine net bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir ifadesini kullandı. Bahçeli, kalıcı barışın tesisi için 7 maddelik stratejik bir yol haritası da paylaştı.
5: Uluslararası hukuku ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örtmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın

0: yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
1: İsrail'e net mesaj verdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in etkisizleştirilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. İsrail yönetimine çağrımız net dedi.
2: Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
1: İsrail'in Suriye sahasında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamlelerinin dikkatle takip edildiğine vurgu yaptı. Hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini safiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksun olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir dedi. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephesini tahkim ederken komşularının istikrarını kendi güvenliğinin bir parçası saydığına dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. Türkiye her zaman olduğu gibi savaşın değil barışın, işgalin değil egemenliğin, parçalanmanın değil toprak bütünlüğünün, hukuksuzluğun değil uluslararası hukukun tarafında yer almaktadır. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
1: Bahçeli İsrail tehdidine karşı kalıcı çözüm için 7 maddelik bir yol haritası da çizdi. Mekke Anlaşması'nı hatırlattı. İsrail'in saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri kapsayan bir savunma işbirliğiyle İslam barış gücüne dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nden oluşan Orta Doğu Barış Koalisyonu oluşturulmalı dedi. Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler himayesinde Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplanmasına ve Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu oluşturulmasına yönelik ihtiyacın altını çizdi. Ankara Deklarasyonu'nun ilan edilmesi gerektiğini de belirten Bahçeli, Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu kurulması gerektiğini de ifade etti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim hattında gözler Washington'a çevrilmiş durumda. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol saldıklarını ileri sürerek Tahran yönetimine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Washington, Tahran geriliminin yeniden bir sıcak savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Trump'ın İran'ın parası da askeri gücü de kalmadı iddiası gündeme damga vurdu.
4: Bir yanda müzakere, diğer yanda yaptırım ve tehditler. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden savaşa dönüşür mü endişesi giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina ziyareti öncesinde Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları iddiasını yineledi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak Washington'ın öngördüğü doğru anlaşma için hazır olmadığını ileri sürdü.
5: Bildiğiniz gibi sınır üzerinde tam kontrolümüz var. Ablukaya bakarsanız Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm o bölgede ve buna karasal alanlar da dahil derinlemesine tam kontrole sahibiz. Bu yüzden bir anlaşma yapmayı çok isterler. Yani bir anlaşma yapmayı çok isterler ama bana göre doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller.
4: Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini sınırlıyor mu sorusu yöneltildi. Trump'ın yanıtı son derece net oldu.
6: İran'ın ekonomik savaşa geçişi konusunda bu ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?
5: Hayır, hiç alakası yok. Bu sadece ne olacağını gördüğümüz anlamına geliyor.
4: Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok zor durumda olduğunu iddia etti.
5: Paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşlarını ödeyemiyorlar, polislerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyon var. Yani neler olacağını göreceğiz.
4: Trump'tan Kanada ve Meksika'ya ise yeni ticaret mesajı geldi.

0: Trump, Kanada ile anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını, Meksika ile de ABD lehine yeni bir anlaşma için çalışacaklarını söyledi.
1: Kanada ile olan anlaşma ilerliyor ve Kanada ile bir anlaşma yapabilmeliyiz. Ayrıca Meksika ile de yeni bir anlaşmaya başlıyoruz. Birleşik Devletler için çok daha iyi bir anlaşma. Ben sadece iyi anlaşmalar yaparım.
2: Şimdi yeni günle birlikte gazetelere bir göz atalım. Gazeteler manşetlerde nereye yer vermişler? Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde rüşvetin belgesi İmamoğlu'nu terletti. İmamoğlu suç örgütü davasına iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları damga vurdu demiş. Ekosistemin kirli rüşvet çarkını belgeleriyle tek tek anlatan Aktaş'ı dinleyen İmamoğlu ve avukatları soru sormadan duruşmayı terk etti açıklamasında bulunmuşlar. Devamında ise İmamoğlu'nun talimatıyla 970 bin dolar rüşvet iddiası yazısına yer vermiş Sabah gazetesi. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in manşetinde ise çiftlikteki Hilmi kaçamadı. Bu konuya yer vermiş. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk giden yeğeni Hilmi Tuna Kuriş olmuştu. Kuriş polise haber verilmesini 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı ifadesini kullanmışlar Hürriyet'in manşetinde. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi çakarlı firar tutmadı açıklamasında bulunmuş. Yine aynı şekilde Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının kilit isimlerinden Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken Marmaris'te ele geçirildi ifadesini kullanmışlar. Akşam gazetesi de bu konuya yer vermiş. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde ise gıda konusu var. Nişasta bazlı şekerde kota 10 kat aşıldı ifadesine yer verilmiş. Sağlığa en zararlı vurgun. Türkiye'de nişasta bazlı şekerde %2.5 olan kotayı 10 kat aşıp üretimi %25'lere çıkaran 25 şirkete yönelik operasyon. Bu şirketlerin 10 milyonlarca liralık vurgun yaparken vatandaşların sağlığını hiç umursamadıklarını ortaya koydu. Bazı üreticiler lokum, helva, kurabiye ve reçelleri NBŞ ile yaptıkları halde paketlerde yer alan içindekiler bölümünde NBŞ adını hiç kayıt geçirmedi ifadesine vermiş Yeni Şafak'taki manşette bu şekildeydi ve haberlere de kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'teki cuma namazı çıkışında siyaset gündemine damga vuracak oldukça sıcak bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayan CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile sohbet eden Erdoğan'ın "kapımız açık, gelmek istiyorsan" diyerek yaptığı sürpriz davet kameralara anbeyan yansıdı.
0: "Kapımız açık" dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle kısa süreli diyalog yaşandı.
3: "Hoş geldiniz efendim. Var mısınız?"
0: Başkan Erdoğan CHP'li Belediye Başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
3: "Gelmek istiyorsanız..."
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnaf ziyareti sırasında yaptığı tarihi gafıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel, İstanbul'un fethinin yılını karıştırarak 1453 yerine 1483 ifadelerini kullandı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.
4: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti.
0: İstanbul'un fethini karıştırdı. Yaptığı gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnafı ziyaret etti. Girdiği dükkanda esnafla bir süre sohbet etti.
4: Osmanlı şırası mı? Bu Fatih Sultan Mehmet'te. Bak bu şıra bizim Manisa'dan size geldi.
0: Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'i kendi memleketi olan Manisa ile ilişkilendirmek istedi. Ardından İstanbul ve Trabzon fetihlerine vurgu yapacaktı ki tarihleri karıştırdı.

0: Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti. 1460.
1: İstanbul'un fethi tarihine 1453 demesi gerekirken 1483 diyen Özel sosyal medyada gündem oldu.
0: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti. 1460.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gaziler için sağlanan desteklerin kapsamını genişletmeye devam ediyor. İstihdamdan sağlığa, faizsiz konut kredisinden fatura indirimlerine kadar tam 51 farklı alanda hak ve imkan sunulurken bakım maaşları da yapılan düzenlemeyle 2,5 askeri ücret seviyesine çıkartıldı. Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlar için de müjdeli haber geldi. İşte hak ve destek paketinin merak edilen tüm ayrıntıları.
3: Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak ben de yalnızdayım.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek sağlıyor. İstihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda çeşitli imkanlar sunuluyor. Şehit yakınlarına 2, gazilere ise 1 istihdam hakkı sağlanıyor. İstihdam hakkından yararlanan gaziler, gazilik nedeniyle aldıkları aylıkların yanı sıra çalışmalarından kaynaklanan aylıklarını da alabiliyor. İstihdam hakkını kullanan gaziler yeniden emekliliğe hak kazanacak süre ve prim koşullarını sağlamaları halinde ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ayrıca şehitlerin öncelikle dul eşine, belirli şartlarda çocuklarına, bulunmaması halinde ise anne ya da babasına faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Gaziler de bir konutta sınırlı olmak üzere bu haktan yararlanabiliyor. Emlak vergisi, ÖTV ve sağlık katılım payından muaf tutulan şehit yakınları ve gazileri, elektrik ücretinde %40'a, su ve doğalgazda da %50'ye kadar indirim uygulanıyor. Şehit ve gazi çocuklarına öğrenim ücreti muafiyeti uygulanıyor. Üniversite kontenjanında kolaylık sağlanıyor. Öte yandan ücretsiz sınav, özel okullarda ücretsiz eğitim ve bursla öncelik gibi önemli destekler de sağlanıyor. Başvurular olay tarihinde mensubu bulunan kurumlara yapılacak. Mağlup sayılmayan vatandaşlar başvurularını E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadelesine ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Başta Alihan Kuriş soruşturması olmak üzere yürütülen operasyonların detaylarına değinen Bakan Çiftçi, 7 ayda 518 suç örgütüne yönelik 1445 operasyon düzenlediğini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çiftçi, devletin teröristlerin elindeki silahı kalıcı olarak aldığının altını çizdi.
5: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz.
4: Terörsüz Türkiye, organize suç örgütleri, yasa dışı bahis. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Net mesaj verdi. Hedef huzurun yüzyılını inşa etmek dedi.
6: Bugün suçlunun elindeki en büyük silah kurşun değil görünmezliktir. Suç örgütü paravan bir şirketin içine, bir kripto cüzdanın gölgesine, 3 kademeli şifreli bir uygulamanın karanlığına veya sahte bir hesabın ardına saklanıyor. Ne paravanın içinde, ne kripto cüzdanın gölgesinde, ne 3 kademeli şifrenin arkasında kimse devletin menzili dışında değildir. Kara paranın girdiği yerde suç büyür, devletin finansal izi takip ettiği yerde suç örgütü küçülür.
4: Çiftçi rakamlarla konuştu. 2026 yılının ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyona ilişkin verileri paylaştı. Alihan Kuri soruşturması da İçişleri Bakanı'nın gündemindeydi.
6: Operasyon dini hassasiyetleri çıkar ve suç ilişkilerine kalkan yaptığı değerlendirilen üst yönetime yöneliktir. İnanca değil suça, cemaate değil çıkar örgütüne operasyon yapıyoruz. Dini inanç ve ibadet özgürlüğü devletimizin güvencesi altındadır. Ancak hiçbir dini, siyasi, ticari veya sosyal aidiyet kişiye hukukun üzerinde bir alan sağlamaz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin devletin elini tetikten çekmediğini, terörün elindeki silahı kalıcı olarak aldığına dikkat çekti.
6: Kamuoyundan saklanan bir siyasi pazarlık veya gizli taahhüt yoktur. Takvim, örgütün açıklamasına veya verdiği söze göre değil, devletin sahadaki tespit ve teyidine göre işleyecektir. Takvimi örgütün sözü değil, devletin teyidi belirleyecektir.

0: okullarda bu bayrak ebediyen dalgalanacak. Karadeniz'den Akdeniz'e kadar.
1: Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de nefes kesen gösterilere sahne oldu.
2: Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden ikinci gününde de devam ediyor. Vatandaşların buradaki etkinliklere ve gösterilere yoğun ilgisi bulunuyor.
0: Bir SAT komandosu.
1: Sualtı taarruz ve sualtı savunma komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
0: SAT'lar rehinelerin bulunduğu binaya doğru birbirlerini mükemmel bir uyumla koruyarak ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor. Flaş patladı. SAT'lar Meskun Mahalle şimşek gibi bir hızla, kusursuz bir taktikle giriş yaptı. Atak botlarımız şimdi rehinelerimizi ateş hattından hızla tahliye edecek.
1: TCG Anadolu ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha öne çıkan harp araçlarından biriydi. Festivalin gözbebeği insansız sualtı araçlarının da performansları sergilendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar savunmada yerli ve milli teknolojinin önemine dikkati çekti.
3: Allah'ın nasip edebileceği en büyük şey nedir diye sorsanız, böyle kocaman bir neslin, büyük yürekli bir neslin İlham kaynağı olmak benim için en büyük gurur vesilesi. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde adeta çağ atladı. Kendi kabuğunu kırdı, büyük potansiyelini ortaya çıkardı. Savunma sanayinde dünyada çığır açacak işlere imza attı. Ve hakikaten dünyada bu alana damgasını vurdu. Ama tabii daha yürünecek çok yol var. Teknolojinin her alanında yapılacak, çığır açılacak. Nice işler bizi bekliyor.
4: Gökyüzünün korkusuz muhafızları.
1: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tam bağımsızlığın önemine değindi.
5: Ya savunma sanayinde kendi kendine tamamen bağımsız ve yeten olma ülke noktasına çok az kaldı. %83'leri yakalamış bir yerlilik ve millilik oranımız var. Bazı alanlarda dünyayı aslında örnek oluyoruz. Bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz sistemler, insansız sistemler, otonomi, sürü sistemleri, yeni sahada kendini gösterecek doktrinlerin oluşmasına vesile olan teknolojileri üretiyoruz. Bu bizim için tabii ki bir taraftan gurur kaynağı ama diğer taraftan daha iyisini üretmek üzere de bir motivasyon kaynağı.

Gazetelerle devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne baktığımız zaman manşetinde SDG'nin açıklamasını vermiş ve en zor aşamaya geçtik, İsrail'e rağmen bitecek demiş. Fesih kararı sonrası Şam'a entegrasyonu da tanımlayan YPG, SDG'nin açıklamasını vermiş. İsrail barış ortamını bozmaya çalışıyor ancak başaramayacak dedi ifadesini kullandı Türkiye Gazetesi'nde. Türk Gün Gazetesi'ne baktığımız zaman MHP lideri Bahçeli'den İsrail'e olan sert net mesajlarından bahsetmiş. Manşetinde sabrımızı sınamayın açıklamasında bulunmuş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına müdahale teşebbüslerinden vazgeçilmeli. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek hiçbir güç yoktur dedi. İfadelerini kullanmışlar Türk Gün Gazetesi'nde. Takvim Gazetesi'ne bakalım şimdi. Takvim Gazetesi'nin manşetinde Ekrem İmamoğlu'na değinmişler ve manşetindeki cümle ise haraç ekonomisi yazısını kullanmışlar. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı suç örgütünün imar, ruhsat ve hak ediş süreçlerinde kendisinden milyonlarca lira haraç talep ettiğini anlattı ve sonrasında açıklamayı vermiş. 85 milyon lira verdim ifadesini kullanmışlar. Takvim Gazetesi'nin manşeti de bu şekildeydi. Yeni Asır Gazetesi'ne baktığımız zaman manşetinde Forza ve Yalı'ya şafak baskınını kullanmışlar. İzmir'de 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç yaşamını yitirdiği çatışmanın perde arkasındaki Göztepe taraftar grupları Forza ve Yalı'ya sızan yapılanmaya dün baskın düzenlendi. Cinayet ve kurşunlama gibi suçlara karışan 28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında arama yapılan adreslerden silahtan samuray kılıcına kadar pek çok suç aleti çıktı yazısını kullanmış Yeni Asır Gazetesi. Gazetelerdeki manşetler işte bu şekildeydi. Önemli konuları gündeme, manşete getirmişler ve devam edelim. Ankara'dayız. Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan kömür işletmeleri sahasında bulunan maden ocağı

0: Göçük meydana geldi. Ne yazık ki bir işçi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarında göçükten çıkarılan 12 madenci ise tedavi altına alındı.
1: Maden ocağında tavan çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Göçük, Ankara Hırkatepe mahallesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasındaki maden ocağında meydana geldi. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi yaşandı. Çökme sonucu oluşan basınca bağlı savrulmalar maden kazasına neden oldu. Kazada madenci Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 madenci ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı madenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Valilik kazadan toplam 20 kişinin etkilendiğini açıkladı. 12 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
0: Kolombiya'nın Ekvator sınırındaki Narino bölgesinde bulunan kaçak altın madeninde toprak kayması meydana geldi. 13 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
2: Ruhsatsız altın madeninde hala meydana geldi. İşçiler göçük altında kaldı. Facianın adresi Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesi. Altın madeninde önce patlama sesi duyuldu, ardından toprak kayması meydana geldi. Narino, Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi Direktörü Gabriel Okan'a teknik bilgileri aktardı.
3: Bir açık ocak madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. 13 kişinin öldüğü tespit edildi, 7 kişi de yaralandı.
2: Ağır iş makinelerinin desteğiyle çalışmalar yürütüldü. Heyelan sırasında madende bulunan çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Yaralılarsa tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
0: İstanbul Adalar açıklarında dikkat çeken bir deprem hareketliliği yaşanıyor. Bölgede peş peşe mikro depremler kaydedildi. Adalar fayı çevresindeki bu hareketlilik ne anlama geliyor? Bu sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi? Ayrıntılar haberimizde.
4: Bu deprem kümesine bakarak bir büyük depremi söylemek spekülatif bilgi olur.
2: Marmara Denizi'nde dikkat çeken bir hareketlilik var. Salı gününden bu yana Adalar fayı çevresinde peş peşe meydana gelen sarsıntıların sayısı 170'i aştı.
4: Bu depremlerin öncü olduğunu ancak büyük şok yaşanırsa bunlar öncüymüş diyebiliriz.
2: Sarsıntıların büyüklüğü 3,2'ye kadar çıktı. Önemli bir başka nokta ise depremlerin aynı bölgede yoğunlaşması. Sarsıntılar Adalar fayının yakınında yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda kümelendi.
4: Adalar fayının boyu 44 kilometre olmasına rağmen bu depremlerin yaşandığı yer 7 kilometrelik bir alanda. Yani bütün fayı ilgilendirmiyor.
2: Peki bu depremler ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a göre bu hareketlilik Adalar fayının aktif olduğunu gösteriyor.
4: Görüldüğü gibi pasif bir fay değil. Yani öyle bir görüş vardı biliyorsunuz. Pasif bir fay değil, aktif bir fay. Canlı olduğunun göstergesi de dünden beri olan depremler bunu açıkça gösteriyor.
2: Ersoy mikro depremden yola çıkarak büyük bir sarsıntı için tarih ya da zaman verilemeyeceğinin de altını çizdi.
4: Buradan yola çıkarak büyük yorumlar yapmak doğru değil. Ama işin sonunda depreme her an hazır olmak gerekiyor.
2: Sosyal medyada yayılan büyük deprem geliyor haberlerine de itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.
4: Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Deniyor ki işte büyük deprem olacak, yarın olacak, bugün olacak, bir saat sonra olacak. Bunlar çok spekülatif bilgiler ve kentsel dönüşüm dediğimiz asrın projesini bir an önce İstanbul gibi kritik bir yerde hem nüfus hem yapı stokları açısından önemli bir yerde mutlaka yapmak gerekiyor zaten. Bizim kurtuluşumuz o.
0: Anneannesini ziyarete gittiği Nevşehir'de kaybolan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 5 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları gencin en son görüldüğü noktada ise yoğunlaştırıldı.

0: Misafirliğe gittiği köyde sırra kadem bastı.
1: Telefonu bırakıyor, akıllı saatini bırakıyor, kredi kartlarını bırakıyor, kimliğini bırakıyor evde. Hiçbir şey almadan, varsa üzerinde ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz. Onunla birlikte çıkıp gidiyor.
0: 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesiyle birlikte Kocaeli'den Nevşehir'e anneannesini ziyarete gitti. Misafir olarak kaldığı evden çıktı, bir daha haber alınamadı.
2: Mehmet Yılmaz yaklaşık 15 gündür Çayırlık Mahallesi'nde yaşayan anneannesinin evinde kalıyordu. İddiaya göre ailesiyle telefon faturası üzerine yaşanan tartışmanın ardından evden ayrıldı. Yanına hiçbir eşya almadan evden çıkan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 17 Ağustos'tan beri haber alınamıyor.
1: Telefon faturası çıkıyor. 2500 lira gibi bir rakam geliyor. Babası kızıyor buna. Telefonunu diyor anneannene ver. Sen diyor telefon kullanmasını bilmiyorsun diyor. Çocuk da telefonunu sıfırlıyor, anneannesine veriyor. Oradan evden çıkıp gidiyor. Gidiş o gidiş. Bir daha da haber alamadık.
0: Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölge didik didik aranmaya başlandı. Güvenlik kameraları kayıtları tek tek incelendi.
2: Son görüntüsü Acıgöl ilçesi çıkışında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler gencin o noktadan sonra ilerlemiş olduğu güzergahlar üzerinde arama kurtarma çalışmaları yapıyor.
1: Sadece mesajlarında arkadaşına bahsetmiş, WhatsApp yazışmalarında demiş ki ben burada benim evim var, içinde 2-3 parça beyaz eşya var, eşyaları yok. Oturma grupları, yatak odası falan yok. Ben burayı dizeceğim, kendime yurt edineceğim. Sonra da tekrar dönmüş demiş ki ben burayı da terk edeceğim. Bu mesajları var sadece.
0: Aramalar o noktada yoğunlaştırıldı. Ancak günlerdir izine ulaşılamadı. Yılmaz ailesi umutla oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.
2: 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı gören, kendisiyle konuşan ve bulunduğu yere ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 çağrı merkezine ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi isteniyor.
3: İstanbul Şişli'de kötü koku yayılan daireye giren polis 25 yaşındaki Yusuf Dinç'i başından vurulmuş halde ölü buldu. Dinç öldürüldü mü yoksa kendi canına mı kıydı? Otopsiyle ortaya çıkacak.
0: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul Şişli Kuştepe mahallesindeki bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku çevre sakinlerini alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polisler 25 yaşındaki Yusuf Dinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Dinç'in 3-4 gün önce başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yanında bulunan tabanca ise kriminal incelemeye gönderildi. Yusuf Dinç öldürüldü mü yoksa kendi yaşamına mı son verdi sorusunun cevabı yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.
3: Türkiye'nin siber güvenlik ordusu güçleniyor. Siber Güvenlik Başkanlığı 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel alacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak, 11 Eylül'de sona erecek.
4: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
5: Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesini güçlendirecek yeni uzmanlar göreve çağrılıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel alacak. Alımlar kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'daki görevler için başvurular 21 Ağustos, 11 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu personel alımı, adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale, siber güvenlik operasyonları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka, kurumsal mimari ve BT yönetişimi gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsıyor. Yeni uzmanların katılımıyla başkanlığın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Başvurular başladı. 11 Eylül 2026 tarihine kadar da internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek.

0: başvurabilecek. Her görev alanı için ilan edilen kontenjanın 4 katı aday sınav aşamasına davet edilecek. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.
1: Yazın gelmesiyle birlikte güneş kremi, kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj ürünlerinin kullanımı da arttı. Ancak bu ürünlerin içerdiği bazı kimyasallar uzun süreli kullanımda sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
2: Kozmetik çantanızı kontrol edin. Çünkü bazı ürünler kanser riskini artırıyor.
3: Kozmetik ürünlerin içinde bulunan bazı kimyasalların kanserojen olabileceğine dair güncel haberler çıktı.
2: Dikkat çeken verilerden biri kimyasal saç düzleştiriciler.
3: Saç düzleştiriciler aslında sık kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşık 34 bin hastanın dahil olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı. Ve rahim kanseri artırabileceğine dair çalışma tespit edildi.
2: Bazı ürünlerse doğrudan değil saklama koşullarıyla zararlı hale dönüşüyor.
3: Suya temasla birlikte bozulmayan kozmetikler gündemde. Yine bunları aktif olarak kullanıyoruz. Hepimiz biz kadınlar daha aktif olarak makyajımızın yazın bozulmaması, suya girince bozulmaması için uğraşıyoruz. Bu ürünler o yüzden aslında aktif olarak kullanılıyor. Fakat bunların içinde hepsinde değil bir kısımda solsuz kimyasal dediğimiz bir madde var. Yine bunun kullanımı uzun süreli aslında makyajın bozulmamasını sağlasa bile hastalığın sağlığına ilişkili olumsuz etkiler olabileceğine dair çalışmaları var.
2: Uzmanlar kalıcı oje ve pudralara da dikkat çekiyor.
3: Pal pudra için ürünlerin kullanımı artık normal rutinden çıktı. Biz önceden hastanelerde bile eldivenlerin içinde var idi. Bir diğeri aslında yine yazla birlikte gündemde olan jel ve kalıcı ojeler. Ojelerin kullanımı ile ilgili bir durum yok. Fakat bunları kurutmak için biz UV ışınlar kullanılıyor. Ve bu UV ışınların biliyoruz ki kanserojen olma etkisi var. Uzun süreli kullanımda sık tekrarda bu UV ışınların zarar verebileceğini biliyoruz. Kullanılmasını demek belki biraz radikal olur ama mutlaka bir güneş koruyucu ile birlikte belki bunlara elimizin maruziyetini azaltmak daha önemli olabilecektir.
1: Alman futbolcu Müseyla'nın rahatsızlığını açıklamasıyla gözler nörolojik bir tabloya çevrildi. Tıpta absans halk arasında ise dalma nöbeti olarak bilinen bu durum beyindeki elektriksel aktivitenin bozulmasıyla birkaç saniyelik bilinç kaybına yol açıyor. Peki bu rahatsızlığın belirtileri neler, tedavi nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde.
4: Eski sporlar, bisiklete binmek gibi, yüzmek gibi, yüksekte yapılan sporlar, motorlu araç kullanımı gibi sporlar bunlar tabii ki ikincil yaralanmaya, bilinç kaybıyla giden durumlar olduğu için bunlar ikincil yaralanmaya neden olabileceği için riskli.
2: Absans nöbeti, yani kişinin ani bilinç kaybı yaşayıp dona kalması. Gündeme gelmesinin nedeni ise ünlü futbolcunun maç sırasında absans nöbeti geçirmesi.
5: Alman futbol yıldızı Jamal Musiala'nın saha içinde baygınlık geçirmesi futbol sevenleri korkuttu. Yıldız oyuncu yaşadığı bu durumun nörolojik bir sebepten kaynaklanan absans nöbetinden kaynaklandığını açıkladı. Peki absans nöbeti nedir ve nasıl anlaşılır?
6: Absans nöbeti aslında bir epilepsi tipidir. Daha çok kişinin dalması, andan kopması şeklinde bilinç kaybıyla seyreden bir nöbet tipidir. Diğer epilepsi nöbetlerinde de olduğu gibi beyinde bir elektriksel deşarj meydana geliyor. Anormal bir şekilde yayılım oluyor ve kişide bir bilinç kaybı meydana geliyor.
7: Böyle bir titreme geldi kendisine aslında. Sonradan bayıldı herhalde, öyle tahmin ediyorum. Sonrasında ne oldu herhangi bir bilgim yok.
5: Aslında absans nöbeti geçirdi. Absans nöbetinin ne olduğunu biliyor musunuz?
7: Yok, hayır, bilmiyorum.
2: Peki absans nöbetini sıradan bir dalgınlıktan nasıl ayırt edeceğiz?
8: Boş boş bakmalar dalgınlık olabilir.
6: En belirgin özellik burada absans nöbetinin ani başlaması ve hep tipik olarak seyretmesi ve kısa sürmesi önemli burada. Normal dalan bir kişinin dikkatini çekebiliriz. Seslendiğimizde tepki alabiliriz ama absans nöbeti gibi bir durumda tam bilinç kaybı olduğu için kişi tamamen etrafına yanıtsızdır.
5: Bazen yalnızca birkaç saniye süren dalgınlık gibi görülebiliyor. Ancak bu kısa süreli farkındalık kayıpları önemli sağlık sorunlarının sebebi olabilir.
6: Aynı kişi de bu sendromun dahilinde farklı nöbet tipleri de görülebilir. Evet, absans nöbetiyle beraber seyreden bazı sendromlarda büyük nöbetlerde görülebilir. Kişi yaşayabilir, evlenebilir, eğitim hayatına devam edebilir, spor yapabilir. Uygun tedaviyle kişilerin normal ve sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün.
1: Musluk damlatması, dolap kapatması,

0: Mutfaklarının tamiri gibi evlerde küçük ama bir o kadar da maliyetli sorunlar genellikle evin beyleri tarafından çözülmesine alışız. Ancak son zamanlarda hem iş yoğunluğu hem de kısıtlı zaman nedeniyle ev hanımları da bu sorunlara el attı. Çözümü ise ustalık eğitimi almakta buldular.
1: Sıkıntılar çıkabiliyor, arızalar olabiliyor. İşte kapının koku değişmesi gerekiyor ya da işte prizin temassızlığı oluyor. Ev hanımı ev temizlemek, iki çocuk bakmakla ibaret olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok mutlu oluyorum böyle tamir ettiğim zaman, başardığım zaman.
2: Evde bozulan bir musluk, kırılan kapı kolu ya da küçük bir kablo temassızlığı.
3: Kiminin eşi evdeki eşyaları tamir etmek için fırsat bulamadı, kiminin ise işi yoğundu. Ancak onlar beklemek yerine kolları sıvadı, ustalık eğitimi aldı. Gördüğünüz bu iki hanım evdeki eşyaları tamir etmek için ne usta çağırıyor ne de eşlerinden yardım istiyor. Aldıkları eğitim sayesinde kendi evinin ustası oldular.
1: Eşim yoğun çalıştığı için bunu yapamıyordu. Hadi ince usta bulamıyorsun. İstanbul gibi yerde arayınca da hemen gelemiyorlar. Geldiklerinde de yapmadan yüklü miktarda para istiyorlar.
4: İş yoğunluğu çok olunca bazen yetişemiyoruz, evimize de yetişemiyoruz. Evimize geldiğim zaman da bazen vakit olmuyor.
2: Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği kendi evinizin ustası olun projesiyle hanımlar evde yapılabilecek temel tamirat ve bakım işlerine yönelik eğitim aldılar.
1: 6 hafta boyunca burada görmüş olduğum eğitimler bizim için çok faydalı oldu. Eşimin desteğiyle kursa başladım.
4: Evimizde ufak tefek tadilat, bakım, onarım işlerimizi ben yetişemediğim kadarıyla eşim çok sağ olsun yani en azından bir şekilde hallediyor yani.
5: Kendi evlerinde bir kapı tamiri, işte bir pencere çıtası veyahut da bir sigorta değiştirme ile alakalı, bir mobilyanın, bir masanın ayağını değiştirme, sandalyenin tekerleğini değiştirebilme gibi belli bir takım yeteneklere sahip olduktan sonra biz bunları mezun ediyoruz.
3: Havva Hanım iki erkek çocuk annesi. Elbette ki çocuklar kapıları açıp kapatırken sert müdahalelerde bulunuyor. Havva Hanım kapı kulplarını da tamir ediyor. Havva Hanım nereden başlıyoruz?
1: Kapı kulbumuz kırıldığı vakit nalburdan yine buna müsait, bu kapıya müsait bir kapı kulbu alıyorum. Ve aynı şekilde yerine takmaya çalışıyorum. Vidaları yerleştirdikten sonra sıkıp eskisi gibi yapıyoruz. Yani eşe hiçbir şey yansıtmadan kendimiz halledebiliyoruz.
3: Usta olmak elbette ki kolay değil. Aldıkları uzun bir eğitimin ardından hem kombi hem de petek bakımını da gerçekleştiriyorlar. Şimdi yanımızda Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım neler yapacağız şimdi?
1: Şimdi bizim her sene için bir şekilde yazdan sonbahara geçiş döneminde petekleri kontrol ediyoruz. Havasını almamız gerekiyor. Suyun gelmesi normal. Su gelirse hiçbir sıkıntımız yok. Ama havayı oradaki havayı tamamen boşaltmamız gerekiyor ki istediğimiz suyu alabilelim.
6: Menteşeden çıktı. Bunu hemen vidalayacağım. Kendim takacağım. Usta çağırmak yerine kendimiz hallediyoruz.
3: Tamiratlar yapıldı, sorunlar giderildi. Şimdi sıra dinlenmekte. Kendi evinin ustası olan hanımlar şimdi ellerinde kahveler emeklerinin tadını çıkarıyorlar.
0: Anadolu'nun asırlık lezzetlerinden biri tarhana. Yaz güneşinde yoğruluyor, kış sofralarında şifa alıyor. Kahramanmaraş tarhanası sadece bir besin değil, nesilden nesile aktarılan bir kültür mirası. Peki bu eşsiz lezzet nasıl hazırlanıyor?
7: Anadolu'nun bereketini taşıyan eşsiz bir aroma ve nesiller boyunca yaşatılan köklü bir gelenek, teşhidi Kahramanmaraş tarhanası.
8: Kahramanmaraş firik ve tarhanası için yüksek rakım da oldukça önemli. Zira düşük rakımlarda rutubet, toz ve nem olduğu için tarhana daha güzel olmuyor. Bu sebeple yüksek rakımlarda firik ve tarhana üretimi yapılıyor.
9: Tarhananın ilk yapım aşaması aş pişiyor. Dövme dediğimiz yarma kazanlarda, büyük kazanlarda pişiyor. Sonra da Kahramanmaraş özel yaptırdığımız köy yoğurdu dediğimiz köy yoğurduyla karıştırıyoruz. Karıştırdığımız aşımızı 18 saat dinlenmesi için bu küçük krom kaplarda bekletiyoruz. Bunda fermantasyon oluyor. Ertesi gün sabah saat 6'da serim için hazır hale geliyor.
7: Yöresel lezzet tarhana mayalanıyor, dinleniyor ve eşsiz tadına kavuşuyor.
9: Bir gün önce pişirdiğimiz, dinlendirdiğimiz aşlarımızı bir gün sonra bu şekilde seriyoruz. Bu serdiğimiz pirikler ve aşlar da akşam saat 3-4 gibi de frig olarak satılmaya

0: hazır hale geliyor.
1: Asırlardır değişmeyen yöntemlerle hazırlanan tarhana hem iç hem de dış pazarda alıcı buluyor.
0: 81 iline kargomuz var. Oradan hem Kahramanmaraş dolu hem de Maraş tarhanasına alışmış kişilere tarhanayı yolluyoruz. Ayrıca dünyanın her yerine yollamaktayız. Yani böyle bir hizmetimiz de var.
2: Tarhanaları güneşte kuruttuk ve hazırladık. Tabii onların artık tadına bakma vakti. Bu Kahramanmaraş'ın klasik chips olarak tüketilen tarhanası. Çıtır çıtır. Bu da bademli tarhana. Ve bir de fırınlanmış tarhana. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden lezzetli.
1: Tescilli lezzet yüzyıllardır olduğu gibi bugün de damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.
3: Şimdi de şair ve yazar Hacı Kısır'dan bahsedelim. Onu yazdığı şiirlerden biliyoruz. Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan şiirlerini birçok kez meydanlardan okudu. Yazar şimdi de gençlerde milli şuuru arttırmak için kitap yazdı. Muhabir arkadaşımız Yağmur Aksu da kendisiyle görüştü, kitaplarını inceledi.
4: Peygamberin kavline fedadır canımız. Korkma buyruğudur rehberimiz. Hak'tan çağrısından korkmayan orduyuz.
1: Başkan Erdoğan'ın okuduğu bu şiir ve daha fazlası şair Hacı Kısır'a ait. Kayserili şair yazar Hacı Kısır birçok eseri imza attı. Gördüm şiiri başta olmak üzere birçoğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan farklı zamanlarda meydanlarda okudu.
4: Tek millet, tek bayrak, zülfikar olsun. Tek vatan, tek devlet, payidar olsun. Hedef kızıl elma, herkese aşikar olsun.
5: Kaleme alınan dizeler şairin dahi haberi olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüsüne kadar ulaştı. Şair Hacı Kısır için o gün başlayan sürprizde bir kez de sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar içerisinde onun şiirlerini onlarca kez seslendirdi.
6: Ben bu haberi televizyon ekranlarından öğrendim. Şok oldum. Ellerimin titrediğini, yüzümün kızardığını hissettim.
1: Şair ve yazar Hacı Kısır şimdi de iki kitap kaleme aldı.
5: Mitik meydanlarından meclise, 15 Temmuz gecesinden Cumhurbaşkanlığı külliyesine kadar uzanan yılların tanıklığı şimdi bu kitapların sayfalarında. Hacı Kısır, Kutlu Dava ve Ay Yıldız sevdasıyla yalnızca şiirlerini değil, o dizilerin yazıldığı dönemleri ve taşıdığı hatıraları da geleceğe bırakıyor.
6: O ihanet kalkışmasına karşı yazılmış ve 15 Temmuz'un ruhunu betimleyen bir eserimizdi.
1: Onun amacı eserleriyle gençlerde milli şuuru arttırmak.
6: Her iki kitabı da biner şiirin içinden en iyi 99 şiiri koyarak Esmaül Hüsna'ya atıf olsun, besmelemiz sağlam olsun niyetiyle Türk gençliğine özellikle ulaşsın, milli şuura bir katkıda bulunsun gayesiyle üretmeye gayret ettik.
1: Hacı Kısır'ın eserleri arasında Başkan Erdoğan'a yazdığı şiir de bulunuyor.
6: Elbette Avrupa istemez seni. İki lafın birinde ümmet diyorsun. Namlunun ucuna koyup bedeni. En büyük kürsüden millet diyorsun. Başkaları gibi küçülmedin sen. Allah'tan gayrıya bükülmedin sen. Secdelerden gayrı eğilmedin sen. Atam Fatih Sultan Mehmet diyorsun.
3: A Haber olarak Anadolu'daki il ve ilçeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Modern Şehirler programı yeni bölümüyle karşınızda.

0: Türkiye'deki en önemli temel kaynaklardan bir tanesi de işte burada görmüş olduğunuz içme suyu kaplıca. Çünkü buradaki suyun içerisinde bikarbonat, sülfat ve magnezyum bulunuyor ve bu mineraller özellikle mide bağırsak sorunlarına, idrar yolu enfeksiyonlarına ve destekleyici banyo tedavileriyle birlikte romatizma hastalıklarına iyi geldiği biliniyor.
1: Dursun Selçuk, İstanbul Silivri'den geldim.
0: Misafir. Dursun abi, şu anda kükürtüsüden içti geldiğinde.
1: Evet.
0: Bu su nelere iyi geliyor? Faydalarını biliyor muyuz?
1: Şimdi benim de burada gördüğüm aslında en büyük eksikliği o. Burada bir içmeler diye bir yer var. Herkesin geldiği. Ama ne yazık ki burada baktığımda bu suyun içinde ne var? Kükürtlü olduğunu da şu anda sizden öğrendim. Kimler içebilir, kimler içemez, nelere faydalı olduğunu ben bilmiyorum. Çoğu insan da bilmiyor sanırım ve burada hiçbir aydınlatıcı yazı ben de göremedim. Yani o büyük bir eksiklik bence.
0: Erzin ilçesi Amanos Dağları'nın eteğinde bulunuyor ve Amanos Dağları'ndan çıkan şifalı su işte bir taraftan ilçe sakinlerine, ilçe esnaflarına gelir olurken diğer insanlar için de adeta bir şifa kapısına dönmüş durumda. İşte bu nedenle de Erzin ilçesinde onlarca pansiyon yer alıyor. Erzin denildiğinde akla gelen en önemli tarımsal ürünlerin başında mandalina geliyor ve narenciye üretiminde aslında Erzin ilçesi Türkiye'deki en önemli ilçelerden bir tanesi. Şimdi o narenciye üreticilerinden bir tanesi olan Mehmet Gökçe ile beraberiz. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada.
0: Çok teşekkürler. Şu anda hava sıcak.
2: Evet.
0: Çukurova bölgesi sıcak.
2: Doğru. Evet.
0: Şu anda biz Çukurova tarafındayız, Hatay'ın ve ne yapıyoruz? Kışın vitamin depoları olan meyveleri yetiştirmeye çalışıyoruz.
2: Evet, yani burayı da şu anda hava çok sıcak ama hem de nemli. Ama hiç şikayetimiz yok. Çünkü burayı, Çukurova'yı bu kadar bereketli yapan buranın sıcağı ve nemi. Yani nimet varsa külfet de var ama artık bu sıcak burayı böyle açık orayı bereketli yapıyor. Türkiye'deki narenci üretiminin yaklaşık %20'sini yapıyor, üretiyor. Tabii ki Erzin'e de narenciyenin payitahtı denir.
0: Şu anda ağaçtakiler mandalina.
2: Evet, bu mandalina, bu erkenci mandalina. Bunu yaklaşık 2-2,5 ay sonra hasat yapacağız. Hasat yapacağız. Buna miyovaza mandalina diyor, erkenci mandalina bu. Yaklaşık işte bu ağaç 12-13 yaşında ama bundan ağaç başına 150 kilogram çok rahat mahsul verim alınabiliyor.
0: Erzin ilçesinde birden fazla paketleme tesisi bulunuyor. Bu paketleme tesislerinde görmüş olduğunuz gibi başta limon olmak üzere yine mandalina ve portakallar da paketleniyor ve ardından da Türkiye'nin farklı farklı illerine veyahut da ihracata gönderiliyor. Şu anda yaz mevsimindeyiz. Ağaçlarda limon yok ama işte bu limonların yaz mevsiminde de tüketilmesi gerekiyor. İşte bu nedenle de şu anda soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Peki soğuk hava deposunda muhafaza edilen bu limonlar ne zaman tüketiliyor, ne şekilde tüketiliyor? Narenciye Kooperatif Başkanı Ali Rıza Güven. Efendim, elimizde limonlarımız var. Evet. Taze taze.
3: Evet.
0: Şimdi yaz mevsimindeyiz. Bu limonları nereye göndereceğiz?
3: Bunlar efendim İstanbul, Ankara şubelerimiz var. İzmir'de şubelerimiz var. Onlara gönderiyoruz. İsteyenlere günlük, haftalık olarak soğuk hava zincirimiz var. Onunla gönderiyoruz. Termokinkli araçlarımız var ayrıyeten. Tenteli araçlarımız var. Durumuna göre gönderiyoruz. Taleplere göre.
0: Şimdi narenciye üretimi noktasında Erzin önemli bir ilçe.
3: Evet.
0: Limon üretiminde de yine Erzin diğer ilçelerden de gelen limonlarla beraber Türkiye için önemli bir konumda mı yer alıyor?
3: Aynen öyle. Yani coğrafi olarak çok mükemmel bir yerdeyiz. Narenciyenin göbeğindesiniz şu an. İlk üretici 4 yol Erzin olmak üzere beraber yapılmış bir yer.
0: Bazı Malumunuz Hatay bir gastronomi şehri, Erzin'de Hatay'ın bir ilçesi ve görmüş olduğunuz gibi hanımlar bir taraftan yüksük döküyor, bir taraftan mantı döküyor. Aradaki farkı soracağız.

0: tarafta ama ön tarafında da kömbe çeşitleri var. İşte bayram kömbesi, ıspanaklı börek ama burada kömbe deniyor. Yine kıymalı kömbe yani börek. İşte bunları yapan ve satan Devran Hanım. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Şimdi mantı dökülüyor ama burada bir kısımda yüksük olarak dökülüyor. Evet. Mantıyla yüksük arasındaki fark nedir? Yoksa yüksük değil de yüzük mü?
1: Yüksük.
0: Yüksük.
1: Yani eski dilden yüksük çorbası deniyor. Mantının farkı içi hamuru aynı. O üçgen şeklinde yapılıyor. Bu da bu şekilde yapılan yüksük çorbası.
0: Gösterelim mi farkı? Şöyle evet. Tepsiyi alalım, yakından göstermeye çalışalım.
1: Şimdi bu yüksük çorbası.
0: Yaklaştıralım kamerayı.
1: Aynı zamanda börek çorbası da deniyor buna.
0: Yüksük çorbası bu.
1: Evet.
0: Mantı olursa?
1: Mantı olursa gösterelim.
0: Onu bak. Da gösterelim. Mantı da elimize gösterelim. Bu şekilde üçgen oluyor.
1: Üçgen yapılana da mantı deriz. Bu da yoğurtla yapılır. Sarımsaklı yoğurt dökülür. Bu haşlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Soğuk bir şekilde yenir.

0: Erzin ilçesindeyiz. Erzin ilçesi Amanos Dağları'nın eteğinde yer alıyor ve Amanos Dağları'nın farklı farklı noktalarından farklı özelliklere sahip sular çıkıyor. İşte o sulardan bir tanesi de hemen arkamda. Peki özelliği nedir? Hemen başlamış mahalle muhtarına soralım. Efendim çok fazla ziyaretçi geliyor buraya.
1: Evet.
0: Burada insanlar duşlarını alabiliyorlar. Özelliği nedir bu suyun?
1: Bu romatizma hastalıkların tamamında çok faydalı bir su. Biz bunun şahidi de olduk. Çok kişiler burada iyileşti. Bir de acı suyumuz var. Böbrek taşını düşürüyor. Yaz illerimizde doğa harikası bir acı suyumuz. Geçen sene kurumuştu. Bu sene geri geldi. Allah razı olsun. Yani millet de çok geliyor. Rağbet gösteriyor buraya. Yani iki tane bir hamam bir de acı suyumuz. İkisi aynı anda bu doğada Amanos Dağları'nda daha böyle bir farklı bir su başka bir yerde yok. Ülkemizin hiçbir yerinde ikisi aynı anda olan bir suyu yok.
0: Şu anda bulunduğumuz yerde 3 ayrı su var. Arkamdaki derede hem acı hem de tatlı su var. Üst tarafta onlar birleşiyor ve bulunduğumuz yerden akıyor. Ancak buradaki su ise özellikle romatizma ve cilt hastalıklarına fayda eden su ve görmüş olduğunuz gibi yatağı da diğer su yatağından farklı ve kendi yatağını yaparken de oraya kahverengi ve sarı tonda bir zemin oluşturuyor.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda sıcak gelişmeler var. Bakın, baskın öncesi haber alıp paniğe kapılan örgüt üyelerinin hard diskleri, bilgisayar kasalarını ve kritik belgeleri gizlemek için adeta zamanla yarıştı, ortaya çıktı. Ancak polisin titiz takibi o kaçırma planını boşa çıkardı. Saklanmaya çalışan tüm suç delilleri tek tek tespit edilerek ele geçirildi.
1: Özellikle bilgisayarların, kasaların işlerinin boş olduğunu çeken...
2: Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma başta olmak üzere çeşitli suçlardan gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmada dikkat çeken detaylar var. Örgüt üyesi şüphelilerin operasyondan bir süre önce idari binalardaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi.
1: Bunda kasası yok. Bunda mobilyaların da kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
3: Yapılan aramalarda ise polis ekipleri yine idari bina içerisindeki birden fazla bilgisayarın hard diskinin söküldüğünü tespit etti. Çünkü operasyon yapılacağını anlayan örgüt üyeleri bilgisayarların hard disklerini söküp ardından da idari binadan başka adreslere götürmek üzere çıkarmışlardı.
2: Soruşturma kapsamında bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Örgüt üyelerinin operasyon öncesi suç delillerini kaçırmak amacıyla bilgisayar ve hard diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hard disk ve bilgisayarların tamamı bulundu. Dijital materyallere el konulurken örgütün delilleri karartma girişimi de sonuçsuz kaldı. Ekipler yapının sosyal medya sorumlusunun evinde yaptığı aramadaysa yaklaşık 4 milyon lira ele geçirdi.
0: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in evine düzenlenen operasyon anlarına ait polis kamerası görüntülerine A Haber ulaştı. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya çalışırken o sınırda yakalandı. Onu İstanbul'dan Muğla'ya götüren aracında eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Soruşturmadaki kritik halkalardan biri de eski bakan Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümü.
4: Alihan Kuriş'in evine yapılan baskının görüntülerine ilk kez A Haber ulaştı.
5: Alihan Kuriş'in kendi bizzat kaldığı ev. Polis bir giriyor, evin içerisinde arama yapıyor. Kuriş'e ait olan telefonun sinyal verdiği yer burası. Telefon orada ama Alihan Kuriş yok. Bunun üzerine hemen orada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeyi sarıyorlar. Ve arka tarafta bir küçük yerin olduğunu görüyorlar.
6: Müştemilat gibi.
5: Aynen öyle. Sonra içerisine giriyorlar, bir de bakıyorlar içeride birileri var ama Alihan Kuriş yok. Biraz daha içeri incelediklerinde o gizli kısım dediğimiz yerde Alihan Kuriş'in olduğunu gösteriyor. Eğer ki 10 dakika daha İstanbul polisi belki de oradan o aldığı istihbarattan yapmış olduğu istihbarati çalışmasından emin olmasa bu bölgeyi terk edelim ya da evin içerisinde zaman kaybetmiş olsaydı Alihan Kuriş arka taraftan kaçıp gidecekti.
4: Soruşturmadaki kilit isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'ti. Evinden çıkan külçe altınlarla öne çıkan firari Hilmi Tuna Kuriş ve aranan bir başka isim Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.
5: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olması gerekiyor. Çünkü kendi adına tahsis edilmiş bu araç. Ve bunun üzerine bu aracın hareket ettiğini görüyorlar. İlk önce sinyalden şunu görüyorlar. Yani birileri operasyon anında bunlarla bağlantılı olan en yakınındaki Erhan Yılmaz'ın Ege'ye doğru bir hareketliliği söz konusu. Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştiriliyor ve yapılan bu çalışmalar neticesinde, yani çok detaylar var ama yapılan bu çalışmada görüyorlar ki aracın bir, yanlış değilsem, bir AVM'den çıkışı gerçekleşiyor.
4: Kuriş'le Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı.
7: Firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde aranmalarına rağmen Muğla merkezde bir araç içerisinde yakalandı.
4: İki şüphelinin kaçış hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirilen bir kişi ise suçluyu kayırma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski bakan Ahmet Arif Deniz Olgun'la ilgili de yeni gelişmeler yaşandı.
5: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman bu konunun takipçisi oluyor ve bunun üzerine çok titiz bir çalışma yapıyorlar, ısrarcı oluyorlar. Bunun üzerine yapılan çalışmada aynı gün, yani Fethi Kabri'nin yapıldığı gün o 10 yıldır olmayan video artık var. Arif Ahmet Deniz Olgun'un kemikleri ya da dişleri işte mezarında buldukları sadece o bulgular değil, 10 yıldır peşinde olunup da 10 yıldır yok denilen o videonun da, otopsi videosunun da bulunduğunu ve şu anda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu videonun da incelemeye bilir kişiler tarafından alındı.
0: Türkiye, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tarihi bir adalet adımı attı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede yakalanması için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve yönetiminin dokunulmaz yönündeki anlayışı kabul etmiyoruz diyerek insanlık suçu işleyenlerin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini vurguladı.
6: Kırk farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası

0: Uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
1: Uluslararası sularda insanlık vicdanını yaralayan küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik saldırı, Türkiye'nin hukuk mücadelesiyle yeniden gündeme geldi.
0: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
1: Yargı süreciyle ilgili Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması için İçişleri Bakanlığı'ndan talepte bulundu. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Netanyahu ve yönetiminin dokunulamaz yönündeki anlayışı kabul etmiyoruz dedi. Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek, insanlık suçu işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için bütün adımları atacaklarını belirtti ve ekledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız.
2: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarına devam ediyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk işgalciler tarafından katledildi.
1: İşgalci İsrailliler gasp ettikleri topraklarda terör estiriyor. Filistinlilere saldıran işgalciler 17 yaşındaki çocuğu katletti.
3: Oğlum evin önünde duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Aniden yaklaşık 50 kişi eve saldırdı.
1: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesine baskın düzenledi. Mahallelerinde duran masum Filistinlilere saldırdı. 17 yaşındaki Kerim Senet Şelal de göğsüne aldığı kurşun yarası sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
3: Oğlum evin önünde duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Aniden yaklaşık 50 kişi eve saldırdı. Onlardan uzaklaşmalarını istediğinde göğsüne ateş edip onu soğukkanlıkla öldürdüler.
1: Şeraldin'in babası İsraillilerin oğluna yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. Ailesi Şelalde'ye gözyaşları içinde veda etti. İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasp ediyor.
2: İsrail'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Netanyahu yönetiminin açıklamalarına peş peşe yanıt verdi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarına tepkiler peş peşe geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail'e sert sözlerle yanıt verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in açıklamasının Netanyahu hükümetinin çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'deki işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise tepkisini insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur sözleriyle gösterdi. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur. Cumhurbaşkanlığı iletişimi

0: İletişim Başkanlığı'ndan da İsrail'in açıklamalarına sert sözlerle karşılık geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımızı hedef alan tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası da bu ucuz siyasetin bir parçasıdır.
1: İsrail'in Türkiye'ye hedef alan sözlerine yönelik Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi.
2: Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi. Hedefinde soykırımcı İsrail vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk değişiminin ardından genel politika konusunda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir açıklamaya imza attı. İsrail'in Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
3: Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz.
2: CHP Genel Başkanı İsrail'in tutumunun sadece Türkiye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.
3: İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil, engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile aylardır devam eden savaşa ilişkin konuştu. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken, dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Öte yandan İran, Amerika saldırılarının devam etmesi halinde Körfez ülkeleriyle birlikte Avrupa'daki Amerikan üslerinin de hedefte olduğunu söyledi.
4: ABD ve İran arasında saldırılar durdu. Washington, İran'ı ekonomik ve askeri kıskacağı aldı. Savaşta farklı evreye geçildi. Tam da bu noktada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan kritik bir açıklama geldi. İran'ın artık güçlü bir konumda olduğunu belirten Pezeşkiyan, savaşı sona erdirmeliyiz dedi.
5: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyuttan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Pezeşkiyan, savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı.
4: Ancak Tahran'dan gelen mesajlar olası bir Amerikan saldırısına verilecek karşılığın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine de işaret ediyor. Kıbrıs'taki İngiliz üssünden Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlığına kadar yeni hedef noktaları gündemde. Financial Times'ın İran yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemesi ya da çatışmayı genişletmesi halinde İran, Orta Doğu dışındaki Amerikan askeri hedeflerine saldırmayı da değerlendiriyor.
6: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar.
4: İddialarda Kıbrıs'taki RAF Akroteri üssü öne çıkıyor. İngiltere'nin bölgedeki askeri operasyonlarında kullandığı üs, stratejik konumu nedeniyle İran-ABD geriliminde yeniden gündemde. İran'ın dikkatini çevirdiği bir diğer nokta ise Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü. ABD'nin uçak yakıt ikmali amacıyla kullandığı üs, İran'ın olası hedefleri arasında gösteriliyor. Böylece İran'ın misilleme hesabında yalnızca Amerikan askeri varlığı değil, ABD'ye destek sağlayan Avrupa ülkeleri de gündeme geliyor. İran'ın Avrupa'daki hedeflere yönelik füze kapasitesi de sınırlı görülüyor. Menzil arttıkça isabet oranı ve etkili savaş başlığı taşıma kapasitesi konusunda belirsizlikler artıyor. Bu nedenle olası misillemede İHA'lar ve bölgesel vekil unsurlarında kullanılabileceği belirtiliyor.
1: Efendim, gazetelerle devam edelim. Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bugün nelere yer vermiş? Manşetine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde çiftlikteki Hilmi kaçamadı ifadesini kullanmış. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk giden yeğeni Hilmi Tuna Kuriş

0: olmuştu. Kuriş polise haber verilmesinin 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Haberine yer vermiş. Devamında ise Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranıyordu. Polis Kuriş'i yakalamak için birçok adrese baskınlar düzenlemiş. Bu evlerin birinde 200 kilo külçe altın bulmuştu. Hilmi Tuna Kuriş ile beraberindeki Erhan Yılmaz'ın Marmaris'te oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları belirlendi. Devamında ise bir başlık atılmış, 58 bin euro bulundu. Düzenlenen operasyonla Kuriş ve Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde yakalandı. İkilinin eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına 2030'a kadar tahsisli olan 34SL313 plakalı araçla Muğla'ya gittikleri tespit edildi. Araçta yapılan aramada 58 bin euro bulundu. Araca çakar taktıkları da görüldü ifadesine gelmiş. Alt başlığa baktığımız zaman haydi başka kapıya ifadesinde bulunmuş Hürriyet gazetesi. Kırmızı bülten talep edildi başlığını atmış. Sumut filosuna saldırıyla ilgili Türkiye'de yürütülen yargılama nedeniyle Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve İsrail yetkili Afek Moskoviç'in hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Haberine yer vermiş. Başlıkta ise Türkiye'nin soğukkanlı tutumuyla Suriye'deki tahrik girişimlerini bertaraf edilen Netanyahu'yu İsrail basını uyardı. Türkiye'nin kapasitesinde dikkat çeken İsrail gazeteleri diyalog tavsiyesi etti. Alt başlıklara baktığımız zamansa Maarif gazetesi Suriye'den Irak'a, Libya'dan Gazze'ye etkisini arttıran Türkiye'nin kolay lokma olmadığını vurguladı. Aşkanazi, Türkleri hafife almamak gerekir. Bir gecede 100 iş makinesi ve vinçten oluşan bir konvoyu, tanklar, zırhlı araçlar ve mobil hava savunma sistemleri eşliğinde Şam'a getirip bir Türk askeri üssü kurabilirler. O zaman İsrail ne yapabilir ki? İfadesini kullandı. Devamında ise benzer bir uyarı Jerusalem Post'tan geldi. Gazete Türkiye ile İsrail hattındaki iletişimin yetersizliğine dikkat çekti ve çözümün daha fazla diyalog olduğunu belirtti. Haaretz gazetesi İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimleri kaybetme riski bulunan Netanyahu'nun dikkatleri iç politikadaki sorunlardan uzaklaştırmak için Suriye'de gerilim peşinde olduğunu yazdı. Hürriyet gazetesi Teknofest'e de yer vermiş. Teknofest'te Anadolu izdihamı başlığını geçmiş. Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyarete açılan TCG Anadolu ilgi odağı oldu. Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sea Hawk Super Cobra helikopterleri, Kasa CN-235 tipi deniz karakol uçaklarıyla Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncıların gösterileri ziyaretçilere renkli anlar yaşattı ifadesini bulunmuşlar Hürriyet gazetesinde ve haberlere kaldığımız yerden devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'teki cuma namazı çıkışında siyaset gündemine damga vuracak oldukça sıcak bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayan Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile sohbet eden Erdoğan'ın "Kapımız açık, gelmek istiyorsan bekleriz." diyerek yaptığı sürpriz davet kameralara an beyan yansıdı.
1: Kapımız açık dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle kısa süreli diyalog yaşandı.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Başkan Erdoğan, CHP'li belediye başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının son duruşması belediyedeki dev rüşvet çarkının nasıl döndürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İş adamı Aziz İhsan Aktaş mahkeme salonunda savunma yaparken doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Kurulan havuz sisteminin tek amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmekti dedi. Detayları da tek tek anlattı.
3: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
4: 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında şok iddialar peş peşe geldi.

0: Milletvekili Özgür Karabat üzerinden ilettiğini, 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84,5 milyon lira ödeme yaptığını iddia etti.
1: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
0: Duruşmadaki ikinci büyük şoksa iş adamı Hamit Demir'den geldi. Demir, mahkemede yaptığı bir inşaat projesinin ruhsatı için 8 milyon liralık daireleri rüşvet olarak verdiğini iddia etti. İmamoğlu bizzat istedi diyen Demir, daireleri Adem Soytekin'e devrettiğini belirtti. Davanın seyrini tamamen değiştiren delil siber suçlar raporundan çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ifadesinde İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi. 5 milyonunu elden verdim, gerisini tutuklanınca veremedim demişti. Böcek bu teslimat için 30 Kasım ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da iki kez gizlice buluştuklarını açıklamıştı. O iddianın resmi olarak kanıtlandığı söyleniyor. Mahkemeye sunulan bilgi teknolojileri ve baz istasyonu kayıtlarına göre iki belediye başkanı da Böcek'in işaret ettiği her iki tarihte de İstanbul'da aynı noktada yan yanaydı.
2: İzmir'de Göztepe taraftar grupları Yalı ve Forza içerisinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütlerine operasyon düzenledi. 4 ildeki operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
3: İzmir'de Forza ve Yalı adlı taraftar gruplarına operasyon düzenlendi.
4: İzmir'de 19 Eylül 2025'te Emircan Övünç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi.
3: Yalı ve Forza gruplarının birbirlerine üstünlük sağlamak, örgütsel hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturmada suç örgütü üyesi 59 şüpheli tespit edildi. 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. 32 şüpheli için İzmir merkezi 4 ilde operasyon yapıldı. 39 adrese eş zamanlı baskınlarda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 28 kişi yakalandı. 4 firarinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu duyurduğu açıklamasında tribünlerin silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak görülemeyeceğini vurguladı.
2: Antalya Havalimanı bir kadın cinayetine sahne oldu. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü onlarca kişinin önünde beylik tabancasıyla başından vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Şengün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duran eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
5: Kim vurdu?
6: 2 yıllık gönül ilişkisi tek kurşunla son buldu. Görüntülerin adresi Antalya. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, havalimanında görev yaptığı dönemde tanıştığı Gürcistan uyruklu iki çocuk annesi Elina Şengül'le 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Son zamanlarda aralarında sorun vardı. Durmaz konuşmak istedi, Şengül'ü evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ne gitti. İkili arasında terminal önünde tartışma çıktı. Beylik tabancasını çeken Hüseyin Durmaz, onlarca kişinin önünde Şengül'ü başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 38 yaşındaki Elina Şengül, havalimanındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Emekli polis Hüseyin Durmaz, havalimanındaki eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
2: Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki davalara bir yenisi daha eklendi. Kirayı yükselt yoksa elektrik ve suyunu keserim diye tehdit eden ev sahibini mahkemeye veren kiracı yüksek mahkeme tarafından haklı bulundu. Kararla birlikte sözlü tehditle ödenen fazla bedellerin geri ödenmesinin de yolu açıldı.
7: Arkadaşım var, tehdit ediyor. Elektrik, suyu kesmek, doğalgaz kesmek yanlış.

0: Ev sahibi olabilir ama kirasını ödediği sürece o da ev sahibi.
1: Fahiş kira baskısı, üstüne elektriği, suyu, doğalgazı keserim tehdidi. Yargıtay ev sahiplerinin en çok başvurduğu yollardan birine dur dedi.
2: Öyle bir hakkı yok ama ev sahipleri yapıyor maalesef.
3: Hukuk dünyasında yankı uyandıran emsal karar Ankara'nın Polatlı ilçesinden çıktı. İddiaya göre bir kiracı ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleriyle karşı karşıya kalınca fahiş oranda zam yapılmış kirayı ödemek zorunda kaldı.
4: Kiracı oldum yıllar öncesinde ama sıkıntılar çekmemiştim ama şu an günümüzde çok var böyle sıkıntılar.
5: Mahkemeye başvururum.
3: Ödemezsiniz.
5: Hayır.
1: Kiracı haksız yere ödediği tutarların iadesi için yargıya başvurdu. Ancak mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının davasını reddetti.
3: Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Adalet Bakanlığı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu.
6: Ev sahibine karşı açılan istimdat davasında hukuki değerlendirmenin ancak hakim tarafından yapılabileceği, bu kapsamda görülen yargılamada sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre karar verilebileceği değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu.
1: Yargıtay sebepsiz yere tahsil edilen fazla kira bedellerinin geriye dönük olarak talep edilebileceğine yönelik yolu açtı.
6: Söz konusu bozma kararı şu yönüyle çok önemli. Tarafların dava dilekçelerinde belirtmiş oldukları dava adının herhangi bir şekilde önemli olmadığı, bu kapsamda mahkemece yapılacak olan değerlendirmelerde olay anlatımıyla söz konusu uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiği yönüyle çok önemli.
7: Böyle bir tehditle karşılaştığında vatandaşlarımızın şikayet etmesi gerekiyor.
8: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen apartmanlar ezber bozan manzarasıyla görenleri şaşkına çevirdi. Yapılaşmanın geldiği son noktada yeni konutlarla yanı başındaki mezarlık arasındaki mesafe neredeyse sıfıra indi. Balkonunu açan mahalle sakinlerinin doğrudan mezarlıkla karşı karşıya kaldığı o sıradışı görüntüler akıllara durgunluk verdi. İşte Avcılar'dan kameralara yansıyan o kareler.
9: Mezarlık manzaralı sıfır daireler.
10: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
9: Görenler gözlerine inanamadı.
10: Ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim.
9: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanı başında inşa edilen apartmanlar konumlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
10: Alt katlar binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya.
9: Havadan çekilen görüntülerde mezarlığın adeta yerleşim alanının içerisinde kaldığı ve sınırların belirsizleştiği dikkat çekiyor.
10: Mezarlık manzaralı daireler, yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok. Olamaz dedim ya, Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor ya?
8: Gazetelerle devam edelim. Şimdi bir akşam gazetesine bakalım. Bakalım neler taşımış. Manşetinde Çakarlı firar tutmadı açıklamasında bulunmuş. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasının kilit isimlerinden Hilmi Tuna Kuruş yurt dışına kaçamadan Marmaris'te ele geçirildi ifadesinde bulunmuşlar. Eski bakan İdris Nahim Şahin'e ait makam aracında yakalandı ve o görüntüleri de gazeteye koymuşlar. Eski bakan İdris Nahim Şahin kiraladığı aracın kendisinden izinsiz kullanıldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bir alt başlık açmışlar. Kuruş'u saklayan da yakalandı. Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'le kendisini saklayan Erhan Yılmaz ve şoför Mehmet Özmen, İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Nahim Şahin'in adına tahsisli araçta yakalandı. Ve hemen yan başlığında otomobilden hiç inmemişler. Başlığı atılmış. İzmir Selçuk'ta bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken Şen, Kuriş ve Yılmaz'ın araçtan hiç inmediği belirlendi. Mevzuata aykırı çakarı bulunan araçta yapılan aramada 1000 euroda para bulunduğu ifadesinde bulunmuşlar. Yan manşete baktığımız zaman Marmaris'te Erdoğan heyecanını koymuş Akşam gazetesi. Başkan Erdoğan Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konuk evinden cuma namazı kıldı. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'la sohbet edip fotoğraf çektirmek isteyenler vatandaşlar yoğunluk

0: oluşturdu ifadesini kullanmışlar. Altına baktığımız zaman Netanyahu'ya değinmişler. Katil için kırmızı bülten başlığı atılmış. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na, oradan da Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiği ifadesini kullanmışlar. Netanyahu ile birlikte Gazze'deki TİKA, yani Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan tankların komutanı Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talep edildi ifadesine yer verilmişler. Hemen altına baktığımız zaman finanse etmek için kullanıldığı sistem, İmamoğlu'nu finanse etmek için kullanıldığı Aziz İhsan Aktaş'ın cümlesini koymuşlar ve İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu liderliğinde sistem adında yapı olduğunu söyledi. Aktaş, hak edişlerin baskısı için kullandığını da belirtti. Sistemin en önemli amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek ifadesini kullandı ve hemen altında iş adamının villasına çökmüşler başlığıyla. İş adamı Adem Kameroğlu, İmamoğlu'na 1,5 milyon liraya devrettiği villa için kendisine hiç ödeme yapmadığını anlattı. Son olarak Akşam Gazetesi'ne baktığımız zaman hemen altında Akın Akın Mavi Vatan'a başlığıyla Gölcük Tersane Komutanlığı'nda kapılarını açan Teknofest, Mavi Vatan'da hava ve deniz araçlarının gösterileri nefes kesti. Binlerce ziyaretçi TCG Anadolu ve diğer gemilerin yanı sıra Atatürk'ün gemisi TCG Savonora'yı da gezme imkanı buldu başlığını kullanmış Akşam Gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim. Denizlerimizi kirletenlere göz açtırılmıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Antalya ve Yalova'da arıtılmadan doğrudan denize deşarj edilen atık sularla ilgili düğmeye bastı. Yapılan denetimlerde ilgili mevzuata aykırı hareket eden Antalya Büyükşehir ve Yalova Çınarcık İlçe Belediyesi'ne toplam 7 milyon 970 bin lira para cezası kesildi.
1: Mavi Vatan'ı kirletenler cezasız kalmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova ve Antalya'da atık su denetimindeydi. Yalova'daki denetimlerde Çınarcık İlçe Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattındaki dört bacadan atık su taştığı belirlendi. Çınarcık Belediyesi'ne çevre kanunu uyarınca 5 milyon 34 bin lira para cezası kesildi. Çınarcık'taki Teşvikiye Karpuzdere Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı da ortaya çıktı. Belediyeye ait Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği'ne de 2 milyon 97 bin lira para cezası verildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde de benzer bir çevre kirliliği tespit edildi. İnce Boğaz mevkiinde denize arıtılmamış atık su bırakıldığı gözlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi ASAT 839 bin lira para cezasına çarptırıldı. İki şehirde kesilen para cezası 7 milyon 970 bin lira oldu.
0: Halkalı Kapıkule hattında hızlı tren heyecanı büyüyor. Çerkezköy Kapıkule etabında test sürüşleri başladı. Hat tamamlandığında İstanbul Edirne yolculuğu 1,5 saate inecek. Avrupa'ya uzanan demir yolunda artık son viraja giriliyor.
2: Raylarda tarihi değişim için geri sayım başladı. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında önemli aşamaya geçildi.
3: Kapıkule Sirkeci yüksek hızlı tren hattı proje çalışmaları 3 etaptan oluşturuldu. Çerkezköy ve Kapıkule arasındaki test sürüşleri tamamlandı. Artık proje de tamamlanmak üzere. Son kısım inşaatlar ise bulunduğumuz noktada Edirne'de devam ediyor. Bir taraftan gar inşaatı, bir taraftan ise son rutuşlar yapılıyor. Proje yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.
2: Yaklaşık 4 saat süren yolculuk hızlı trenle 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük trenlerinde de süre 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Böylece yolcu taşımacılığının yanı sıra ticaretin de hızlanması hedefleniyor. Yeni yüksek hızlı tren hattıyla İstanbul'dan Avrupa'ya daha hızlı, daha güvenli ve daha güçlü bir demiryolu bağlantısı kurulmuş olacak.

0: Yıllık izinlerini ve tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor. Edirne'deki Kapı Kule başta olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk var.
1: Memleket hasretini giderdiler, aileleriyle buluştular. Şimdi yeniden gurbet yolundalar.
2: Kuşadası'na gittik, izine gittik, Bolu'ya gittik. O kadar.
3: Memlekete
2: kısa işte 3 hafta gittiğimiz için nasip olmadı. Sayılı günler çabuk geçti. Bir dahaki sene inşallah.
4: Gurbetçilerimiz dönüş yolunda. Tatillerini Türkiye'de geçiren, aile büyüklerini ziyaret için Türkiye'ye gelenler artık dönüşe geçtiler. Avrupa'nın farklı şehirlerine, farklı ülkelere giden gurbetçiler ise gümrük kapılarında yoğunluk oluşturdu.
1: Fazla yaşandığı noktalardan biri Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısı. Gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluştu.
5: Kapıda yoğunluk var. Olsun, o kadar bu şey değil yani. 10 saat beklediğimiz günler oldu. Şu anda o kadar değil yani. Allah'a şükür.
1: Kapı Kule'nin yanı sıra Hamza Bey'de ve Pazar Kule'de de dönüş hareketliliği var.
4: Gerek tatil için gerekse aile büyüklerini görmek için Türkiye'ye gelmişlerdi. 276 bin araç 2 ayda Türkiye'ye giriş yaptı. 1 milyon 110 bin de yolcu giriş yaptı. Şimdi tatil bitti ve dönüş zamanı geldi. Gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor ve gurbetçiler artık çalıştıkları ülkeye geri dönüyorlar.
6: Biz gurbette tabii hasretlik çekiyoruz. Özellikle yani gelince de şükrediyoruz. Çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Giderken hüzün, üzüntü beraberinde gidiyoruz.
1: Gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor.
0: Sıfır kilometredeki faizsiz kredi ve dev indirim kampanyaları ikinci el otomobil piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Aradaki fiyat makası daralınca alıcılar ibreyi sıfır otomobillere çevirdi. Bu durum ikinci elde reel fiyatların gerilemesini sağladı. Peki önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir piyasa bekliyor? Kredi faizlerinin seyri, mevduat getirileri ve yılın ikinci yarısında beklentiler otomotiv dünyasını nasıl şekillendirecek? Detaylar haberimizde.
7: Kampanya ve indirimler otomobilde tercihi değiştirdi. İlgi sıfır kilometre araçlara yönelirken ikinci elde ilanda bekleme süresi uzadı.
8: İkinci el araç piyasası birbirine endekslidir. Yani bir sıfır kilometre bir aracın fiyatı düşerken ikinci el aracın fiyatı sabit kalmaz.
7: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.
9: Tam 1 milyon motorlu araç ikinci el piyasasında el değiştirdi.
8: Motorlu kara taşıtlarını gördüğünüz zaman burada bir hareketlilik söz konusu. Ama şunu belirtmeden gidemeyeceğim. Özellikle sıfır araç kampanyalarındaki araç fiyatlarındaki iyileşmeler, düşüşler. Buradaki en büyük etken şu: doğru fiyatı yapan, doğru fiyatı hedefleyen insanlar arabalarını satabilirler.
7: Uzmanlara göre ikinci el piyasasında doğru fiyatlama satışın anahtarı.
8: Buradaki ana konu odak piyasaya uyumlu olmak, doğru fiyatlama. Her zaman aracın satılmasına öncelik gösterir. Çünkü sıfır araçları kampanyalar şu an halen, ki çok alışık olmadığımız, normalde son 3 ayda, son çeyrekte alışık olduğumuz kampanyaları, benzer kampanyaları halen yaşıyoruz.
7: Peki araç almak için doğru zaman mı?
8: Cebinde para olanın insanı cazip olan bir fırsatla buluşturursanız satış sağlarsınız. Eğer bu şartlar devam ettiği sürece araba piyasasındaki bahsettiğimiz konuları, rakamları konuşmamız çok zor olmayacak.
0: Araç muayene hizmetlerinde 2027 dönemi başlıyor. Sektörün yeni oyuncusu Turka, ilk muayene merkezinin kapılarını İstanbul Arnavutköy'de açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraroğlu'ndan da katıldığı açılışta 2500 metrekarelik dev tesis ve 5 kanallı muayene sistemi gerçek araçlar üzerindeki uygulamalı şovla gövde gösterisi yaptı.
10: Araç muayenesinde Turka dönemi başlıyor.
11: Bugün burada tanıttığımız merkez sadece bir muayene istasyonu değil, adeta bir laboratuvar olarak ülkemizin 81 iline yayılacak bir dönüşüm projesi öncüsü ve merkezidir.
10: Türkiye'de 2027 yılında araç muayene hizmetleri sunacak olan Turka, ilk araç muayene merkezini İstanbul'da tanıttı. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. 5 kanallı merkezdeki yeni nesil araç muayene sistemi gerçek

0: araçlar üzerinde uygulamalı gösterildi.
1: Buradaki muayene istasyonu yeni nesil bir muayene istasyonu. Aynı zamanda şöyle bir özelliği var ki burada çalışan vatandaşlar, görevler sadece onlar olmayacak. Aynı zamanda buradaki tesis yapay zeka destekli.
0: Bakan Uraloğlu yeni istasyonların yapay zeka destekli modern merkezler olarak tasarlandığını belirtti.
2: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
0: Turka Yönetim Kurulu üyesi Serhan Salman, artan araç sayısı ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni nesil araç muayene sisteminin geliştirildiğini vurguladı.
3: Mottomuz zaten hani artık yeni nesil araç muayene. Bunun içerisinde otomasyon, dijital sistemler yer alacak. Burada insanların, teknik ekiplerimizin insanı işin dışına çıkartmadan, insanı aslında merkezde tutarak bütün teknolojilerin adaptasyonuyla kurgulanacak istasyonlarımızda hizmet vereceğiz.
4: Tutkunu olduğu motosikleti gençliğinin baharında onu hayattan kopardı. Şile yolunda kaza yapan 21 yaşındaki Ceyda Yokova hayatını kaybetti. Genç kızdan geriye sosyal medyada motosikletiyle biriktirdiği anıları kaldı.
5: Eyvah. 18. yaş gününde dileği motosiklet almaktı. Oyuncağı bile onu mutlu etmeye yetmişti.
6: Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Hobisi motordu.
5: Motosiklet sevdası dehşetle sonlandı. Şile yolunda kaza yapan genç kız hayatını kaybetti.
7: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
5: 21 yaşındaki Ceyda Yakova pırıl pırıl bir gençti. Bir ay önce üniversiteden mezun oldu. Psikolog olacaktı. Hayalleri motosikletiyle çıkacağı daha çok yolculukları vardı.
7: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
5: 17 Ağustos'ta yine motosikletiyle gezmeye çıkmıştı. Şile Avlak virajında tekerleği mıcıra girdi. Dengesini kaybeden genç kız yön tabelasına çarptı.
6: İç kanama geçiriyor. O anda kendini de biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
5: Haberi alan ailesi hastaneye ulaştığında kızlarının ölüm haberini aldı. Ceyda'dan geriye yaşatacakları anıları kaldı.
6: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgisi vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
7: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
4: Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım var. Ebeveynler çocuklarının yanında bayılmış gibi yapıyor ve o anları kameralara kaydediyorlar. Çocukların yaşadığı endişe ve korku görüntülere de yansıyor. Bu akım masum bir şaka mı, yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı?

0: güvensizliği daha çok artar herhalde. Bir durmadan bir korku halinde anneme babama bir şey olacak mı, bir şey olacak mı diye.
1: Aileyi tedavi edecek yöntemlere başvurulması lazım.
2: Günlerde sosyal medyada yeni bir akım gündeme geldi. Öyle ki anne ve babalar çocuklarının yanında bayılma numarası yaparak verdikleri tepkileri kaydediyor. Ancak videoda dikkat çeken bir diğer konuysa çocukların bu sırada yaşadığı korku ve panik oluyor. Peki sırf beğeni ve takipçi uğruna ailelerin böyle bir şeye kalkışması ne derece doğru? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette.
3: Sosyal medyada beğeni zamanı geçer ama çocukların bir ömür boyu fiziksel ya da duygusal olarak yıpranmasını tetikler.
4: Çocuk psikolojisini bütün aileler bilmiyor. Doğru bildikleri şeyleri yanlış aktarıyorlar. Yanlış bildikleri şeyi de doğru aktarıyorlar.
5: İleriki zaman

0: zamanlarda o çocuk onun çocuğun karşısına çıkacak o. Yani bir korku olacak. Ya kaybedersem korkusu olacak. Bunları yüklemek, hele ki etkileşim adı altında, çok yanlış. Bunlara bir sınırlama da getirilmeli diye düşünüyorum.
1: Bayılma numarası yapıyorlar aslında çocuğun sırf tepkisini ölçmek için. Çocuk korkuyor zaten, hemen anne babasına sarılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani pedagojik açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta travmaları tetikleyebilir ama ileride hatırlayacak yaşta, yani izlediğim videoda. Doğru olduğunu düşünmüyorum.
3: Bu gibi akımlarda çocuklar ciddi anlamda korkabilir. Tehlike algısı çok yüksek olabilir ve anne babanın bayıldığı, öldüğü, onu kaybetme endişesi yaşayabilirler. Özellikle 0-2 yaş çok tehlikeli. Çünkü 0-2 yaşta çocuklar anne babalarıyla güvenli bir bağlanma kurmaya ihtiyaç duyuyorlar.
4: Duygusal şiddet çocuklar için. Çocuğun kişiliğini derinden etkileyecek bir korku. Çünkü ben bir eğitimciyim. Eğitimci olarak anneler, babalar mümkün olduğu kadar bu şakalardan uzak dursunlar. Belki travma bırakmış olabilirim kızımda.
1: Yani aileler aslında beyni ve takipçi uğruna böyle şeyler yapabiliyorlar ne yazık ki.
5: Doğru bulmuyorum. Çocukları kendi işte izlenme için, işte belirli işte tik almak için, onun bunun için mesela çocukların onun alet edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda kendilerini ifade edemedikleri için, yani orada işte görünmeleri, takipçi uğruna ona katılmıyorum. Çocukların o şey içinde olması.
6: Yani üzerlerinde bir korku bırakabilir. Bunu daha çok psikiyatrlar açıklar ne gibi bir etki bırakacağını, ama iyi bir etki bırakmayacağı bariz yani.
3: Bu gibi durumlar çocuklarda kaybetme korkusunu arttıracağı için, yaşları gereği bunun şaka olacağını anlamayacakları için, aslında bu olaydan sonrasında da anne babalarını sürekli kontrol etme, yanında isteme, uyku problemleri yaşama, kabuslar görme, hatta bazen parmak emme, alt ıslatma gibi çocukluk davranışlarına geri dönme yaşanabilir.
6: Gereksiz yere çocukların psikolojisini bozmaktan başka bir şey değil ya. Hiç doğru bulmam.
7: Bu sosyal medya, kusura bakmasınlar ama, çok çocukları mahvetti.
2: Şimdi sadece çocuğun korktuğu travmalardan yola çıkılabilir. Oraya zaten çok fazla şey söylenebilir. Ancak burada ailenin de ne kadar aciziyet, yani layık peşinde olduğu da gözle görülür durumda olması lazım. Çocukları kaygılı büyütmek gibi bir şey olabilir bu durum yani.
1: Siz çocuğunuza böyle bir şaka yapar mıydınız? Sırf tepkisini merak ettiğiniz için.
8: Yok, ben böyle bir şaka yapmam. Yapanlara da şiddetle yani kınıyorum.
9: Çocukluğunuza iyi bakalım diyor psikologlar, değil mi? Bence anne baba sevgisi bu şekilde ölçülmemeli. Sevgi hiçbir şekilde böyle değerlendirilmemeli. İnsanların anne baba olarak ya da iletişim içerisinde olduğu insanlar üzerinde yaptıkları manevi güzelliklerle izler bırakılmalıdır diye düşünüyorum.
8: Anne babalar bence cep telefonuyla uğraşmasın. Biraz çocuklarıyla ilgilensin. Böyle numaralar yaparak değil.

0: Bir avuç çamur kadınların elinde şekilleniyor, sabırla işleniyor ve özgün tasarımlara dönüşüyor. Seramik atölyesinde üretimin her aşamasında yer alan kadınlar hem geleneksel bir sanatı yaşatıyor hem de kendi yeteneklerini ortaya çıkarıyor.
1: Önce çamur hazırlanıyor, ardından ustalık ve sabır gerektiren şekillendirme aşamasına geçiliyor. Kadınlar kimi zaman çarkın başında, kimi zamansa yalnızca ellerinin maharetiyle çamura şekil veriyor. Her dokunuşta emek verildikçe sıradan bir çamur, özgün bir seramik esere dönüşüyor.
2: Seramikte her aşama ayrı bir özen gerektiriyor. Çamurun kıvamından şekillendirmeye, kurutma süresinden fırınlama derecesine kadar yapılacak küçük bir hata büyük bir emeği bozabilir. Bu nedenle kadınlar ortaya çıkardıkları her üründe hem sabırlarını hem de ustalıklarını konuşturuyor.
3: Direkt bizimkiler el yapımı olduğu için bize aynen un gibi toprak geliyor. Biz topraktan fincanlara dönüştürüyoruz, kupalara dönüştürüyoruz. Bunu yaparken koyduğunuz suyun miktarı, kıvamı, yaptığınız çamurun tekrar tekrar süzülmesi, yani çünkü bunları elekten geçirip dinlendirilmesi, ya bunlar gerçekten önemli. Özellikle 3-4 gün kurutuyoruz. Biz bunlara dikkat ediyoruz.
1: Şekillendirilen seramikler önce kurumaya bırakılıyor. Ardından yüzeyleri düzeltilip desen ve renklerle buluşuyor. Son aşamada fırına giren ürünler yüksek sıcaklıkta pişirilerek son halini alıyor.
3: Fırının sıcaklığı önemli. Bir de ayrıyeten şimdi seramik dök.

0: döktük, kalıptan çıktı. 3-4 gün kuruduktan sonra bunu bir ilk fırınlamaya atıyoruz biz. İlk fırınlamamız 3 gün 1030 derecede fırınlıyoruz. Buna bisküvi pişirimi diyoruz. Daha sonra bu çıktıktan sonra boyama aşaması geçiriyor fincanlarımız. Sırılanıyor, ikinci bir fırına giriyor.
1: Atölyede üretim yalnızca teknikten ibaret değil. Kadınlar öğrendikleri teknikleri hayal güçleriyle birleştirerek kendi tasarımlarını ortaya çıkarıyor. Her üründe el emeğinin ve özgünlüğün izi görülüyor.
2: İkinci aşamada da kuruyup şekil verdikten sonra sulu zımpara, sünger zımparası dediğimiz bir süngerleme şeklinde fincanlarımızın formunu düzeltiyoruz. Ağız kısmını, kulp kısmını, çapak dediğimiz görüntüyü yok etmek adına güzel sünger zımparasını yaptıktan sonra birinci aşama, fırınlama aşamasına girip 1030 derecede 3 gün piştikten sonra bisküvi adı verdiğimiz form ortaya çıkıyor. Envai çeşit istediğimiz renkte, modeline göre renklendirdikten sonra sır dediğimiz bir malzeme var. Bu camsı bir tabaka. Hem fincanın üzerindeki parlaklık kısmını sağlıyor, hem de sağlamlığını sağlıyor. Tekrar yine sır yaptıktan sonra ikinci bir fırın dediğimiz gibi 1030 derecede 3 gün gibi bir sürede tekrar piştikten sonra tamamen fincan olarak elimize geçmiş oluyor.
1: Her desen bir fikrin, her biçim bir emeğin ürünü. Atölyeden çıkan her seramikte kadın emeği var.
3: Kadınlar öğrendikçe üretiyor, ürettikçe kendi yollarını daha güçlü bir biçimde çiziyor.
2: Biz aslında sadece seramik üretmiyoruz. Kadınların emeğini, hayallerini ve cesaretlerini de büyütüyoruz.
4: Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle dikkat çeken Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyacak Mahallesi, bereketli toprakları, tarihi Şamran Kanalı, hayvancılığı ve asırlık dut ağacıyla öne çıkıyor. Organik üretimin sürdüğü ilçede tarımdan hayvancılığa uzanan kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
5: Yavaş, yavaş. Domateslerimiz, acılarımız, salatalığımız.
6: Şimdi ne zaman ekim yapmaya başladınız?
5: Ekimi biz Mayıs'ın sonlarında, Haziran ortasında. Mayıs'ın sonlarında soğan, işte marul gibi şeyler, yeşillik. Ama Haziran ortası gibi de bu fideleri ektik.
6: Ne zaman oluşacak? Bunlar neler olacak? Ne
5: şimdi
6: ektiniz?
5: Bunlar bu, biz bu kışı çok sert geçirdiğimiz için daha olmamıştı. Ama normalde olmaları gerekiyordu. Kışın çok sert geçti ya. Ama böyle bir 15 günde biz artık yeriz. Domates, salatalık, biber, bizim toprak çok verimli. Yani bambu, fasulye, efendime söyleyeyim, soğan, marul, maydanoz, hepsini aklına ne gelirse. Yani bulduğumuz bütün tohumları ekiyoruz. Ayçiçeği, mısır, hepsini ekiyoruz biz. Hani bildiğin aklına ne gelirse biz ekiyoruz çok şükür.
6: Bu mahallede herkes böyle bahçesine ekiyor mu yoksa?
5: Kesinlikle herkes. Bırak yani şimdi bırak mahalleyi, bizden gelip hani bostanınızı bize kiralar mısınız? Biz de organik yemek istiyoruz. Hatta yukarıda vermişim ben birine, bir tane hemşire arkadaşım var. İlla abla dedi ben de ekeceğim. Hani ona vermişim, o da ekmiş yani. Çarşıdan
6: herkes gel- organik yemek.
5: Tabii kesinlikle.
6: Şu anda tarihi Şamran Kanalı'ndayız. Geçmişi 3000 yıla dayanıyor. Urartu zamanında inşası yapılmış ve günümüzde de hala korunmaya devam ediyor.

0: Bir taraftan da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada inekler var.
1: Evet. İneklerimizi bile sabah sağıyoruz. Çayra salıyoruz. İşte burada suyumuz falan var. Hem otluyorlar hem dinleniyorlar.
0: Orada samanlar var. Bunlar ne oluyor?
1: Samanları da şimdi burada kurutuyoruz, biçiyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra samanla koyuyoruz. Kışın ineklerin, hayvanların önüne vermek için. Hani şey için. Sonuçta hani kışında yemekler gerekiyor ya. İşte samandır, şeyde arpadır, yendir, onları topluyoruz.
0: Yani, hayvanların temel ihtiyaçları da bu samanlardan karşılanıyor.
1: Tabii. Çok şükür almıyoruz. Bizim hani dağda var, tarlada var. Onları da biçip toplayıp getiriyoruz buraya.

0: amca kolay gelsin.
1: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Bahçedesin, neler yapıyorsun? Tavuklar bir tarafta.
1: Vallahi bahçedeyiz babam. Evet. Sabah 6'dan kalkıyoruz. Evet. Hanımla beraber. Yemleri veriyoruz. Smavru yakıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Bakıyoruz efendime söyleyeyim.
0: Kaç tane kümes hayvanı bunlar? Kaç tane var? Neler var?
1: Hem akşamları kümese koyuyoruz. Gündüzleri bahçeye bırakıyoruz.
0: Ne var burada? Tavuk var.
1: Hindi var. Tavuk var efendime söyleyeyim. Gaz var. 2-3 tane de gaz var. Abime söyleyeyim. 2 tane inek var, affedersiniz. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Otu veriyoruz, samanı veriyoruz, arpasını veriyoruz, suyunu veriyoruz, havuzu dolduruyoruz su. İnekler gelip içiyor. İnekler de zaten bahçede.
0: Zor mu böyle? Bakmak zor mu?
1: Vallahi kolay diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Kolay diye
0: ama
1: bir şey yok.
0: Ama siz alışkınsınız.
1: Biz zaten köylüyüz, çiftçiyiz. Kendim de çiftçiyim. 2-3 tane tarlamız var, bakıyoruz. 2 tane ineğimiz var, bakıyoruz. Saman getiriyoruz, ot getiriyoruz, affedersiniz şeyleri getiriyoruz. Bakıyoruz işte, köy halkı olarak bakıyoruz.
0: Ama yumurtanız, etiniz, sütünüz
1: var.
0: Hep doğal.
1: Her şey var, her şey doğal. Peynirimiz, yoğurtumuz, yumurtamız, kardeşime söyleyeyim, elmamız, kayısımız, cevizimiz, her şeyimiz var, çok şükür.
0: Dışarıdan alışveriş yapıyor musun?
1: Dışarıda sadece işte mesela diyelim market işi, çay, şeker, yağ, bunları alıyoruz.
0: Ama onun işte yumurta, bazen yoğurt, süt hep burada.
1: Almıyoruz.
0: Ne kadar güzel ya, olmuş bunlar değil mi?
2: Evet, çok olgun ama sabahleyin mesela beyaz sarsaba kalkırsın, simsiyah bir yürü çekebilirsiniz.
0: Evet.
2: Daha çok sabahleyin çocuklar çok şeydiler. Yani genellikle maşallah Rabbim bereket versin. Senede 2 sefer ürün verir bu ağaç. Bunu bir dost tavsiyesi üzerinden Van'dan çarşıda aldım, getirdim. 4-5 senedir bitmez. Bu biter.
0: Ağaç 4-5 senede mi oldu?
2: 5 senede bu.
0: 5 senede bu kadar büyüdü.
2: Evet, 5 senede böyle büyüdü. Bu ağaç döker tamamen yedikten sonra, şey yaptıktan sonra tekrar ikinci ürünü verir. Çok faydalıdır. Yani tavsiye ederim herkese.
0: Amca bu çok kırmızı.
2: Bunlar yeni yeni sarıdır. Bunlar yeni yeni sarıdır. Fakat 2 gün sonra aynı hale geliyor. Kıpkırmızı oluyor. Evet.
0: Normalde Van'da da çok, birçok Van Edremit ilçesindeki birçok bahçede bu dut var ve bu dutu şifa olarak.
2: Bu şifa
0: olarak. Şifa dutu.
2: Bu çok özel bir dut. Bu çok güzel dut. Fakat çok da faydalı. Onun için satmaya falan niyetimiz yok.
0: Sen bu merdivende ne yapıyorsun? Ağaçların altında.
3: Ben burada dedem yere dut biçiyorum. Dut çok faydalı bir meyve olduğu için dut biçmeye çalışıyorum dedem yere yardım etmek için.
0: Aferin. Ne yapıyorsun? Dutları böyle toplayıp dedene veriyor değil mi?
3: Evet. Aslında dutu biçmek çok önemlidir. Çünkü dut bizim kan yapar. Mesela ben biraz sakar birisiyim. Hep dut ye. Hep eğimi kesişiyorum. Ama dut yediğim için hala kan ortalamam %100'lik.
0: Evet. Bak ne kadar önemli bir şeye değindi. Aferin sana. Bu dutla birlikte kan değerleri düşük. Dut yiyince o kan değerleri yükseliyor. Değil mi?
3: Evet.

0: Ajans hafta sonundan günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Havanın notlarına bakalım. Yurdun geneli çift taraflı sıcak hava dalgasının kıskacında. Afrika ve Basra Körfezi'nden gelen kavurucu çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ağustos ayının bu son günlerinde termometreler yer yer 40 dereceyi aşıyor. İstanbul'da da nemle birleşen yüksek sıcaklıklar nefes kesiyor. Peki kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizleri bekliyor. Meral, kolay gelsin, söz sende.
1: Mutlu sabahlar ve iyi yayınlar dileyelim. Hasan Zaytezim, bizler şu anda Sarıyer'deyiz. Aslında İstanbul'un o eşsiz manzarasıyla birlikte havanın notlarını aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte. Evet, sizlerin de dediği gibi aslında sıcak hava dalgaları artık hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye doğru gelmişti. Biz hafta içi yaptığımız yayınlarda özellikle Afrika ve Basra kökenli bir sıcak hava dalgasının

0: ülkemizde etkileyeceğini sık sık vurgulamıştık. İşte bugünden itibaren de özellikle bu tarihi vermişti meteoroloji uzmanlarımız. Bugünden itibaren de yine hava sıcaklıklarının artacağını söyleyebiliriz. Hakeza dünden bu yana aslında o hissedilen hava sıcaklığındaki artışı bizler İstanbul'da görmüştük. Peki ne kadar sürecek bu hava sıcaklıkları ve hangi illeri daha çok etkileyecek? Hemen onlardan da bahsedelim dilerseniz sizlere. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası 10 gün boyunca tüm yurtta aslında sebebiyet vereceğini söyleyebiliriz. İstanbul başta olmak üzere termometreler 31 dereceye kadar çıkacak İstanbullular için. Hissedilen sıcaklığında elbette ki bu sıcaklıktan çok daha yüksek olması bekleniyor. Peki bazı illerde de özellikle sıcaklık 40 derecenin dahi üstüne çıkacak. Hemen dilerseniz bölge bölgede bahsedelim. Özellikle yurdun aslında hem Marmara hem de Ege bölgesinde biraz daha yüksek sıcaklıkların hissedileceğini söyleyebiliriz. İç kesimlerde de mevsim normallerinin biraz daha 1-3 derece kadar yüksek olacağını ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinde bir sıcaklığın seyredeceğini belirtelim. Meteoroloji uzmanlarından iki uyarı vardı Hasan Zahitezm. Biri rüzgarın da beraberinde bu sıcaklıkları getireceği ve akşam saatlerinden itibaren özellikle Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli esmesi beklenen rüzgarların olduğu, buna karşılık da vatandaşlarımızın tedbirli olması gerektiği uyarılarda bulunmuşlardı. Bir diğer uyarı ise yine sıcaklıklardan kaynaklı aslında dışarı çıktığımız vakitlerdeki o önemli zaman dilimleri de vardı. Peki hangi saatler onlar? Hava sıcaklığı aslında özellikle öğlen 12 ile 16 saatleri arasında oldukça yükselecek. Bu yüzden de vatandaşlarımızın en azından mümkün mertebe bu saatlerde çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini bizler de vurgulamış olalım. Dilerseniz biz de bölge bölge biraz daha illerin bugünkü hava sıcaklık tahminlerini iletelim sizlere. Marmara bölgesi için parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün biraz daha 35 derece Bursa gösteriyor. Çanakkale 35 derece, İstanbul 31 derece ve Kırklareli'de yine 31 derece civarında seyredecek gibi duruyor. Peki Ege bölgesi için neler söyleyeceğiz? Dediğimiz gibi Ege bölgesinde oldukça sıcak günler aslında bekliyor. Denizli 39 derece, İzmir 35 derece, Manisa 39 derece, Uşak'sa 34 derece sıcaklıkta hava sıcaklığı seyretmiş olacak. Akdeniz'e bakalım bir de. Akdeniz'de Adana 36, Antalya 34, Burdur 36 derece ve Hatay'da yine 34 derece olacak bugün içerisinde. İç Anadolu'daysa Ankara, Konya 35 derece, Eskişehir 37, Niğde'de 34 derece seyrinde devam edecek. Karadeniz içinse biraz daha Bolu, yani Batı Karadeniz tarafları biraz daha aslında mevsim normallerindeki sıcaklıkta olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ise biraz daha mevsim normallerinin altına düşebiliyor zaman zaman. Özellikle Trabzon, Rize ve Samsun 28 ila 30 derece arasında olacak gibi gözüküyor. Son olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu'dan da bahsedelim. Erzurum 32 derece, Kars 29, Malatya 38 ve Van'da 30 derece gözüküyor bugün için. Güneydoğu'da ise Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da yine oldukça yüksek bir hava sıcaklığı var. Öyle ki 39-40 derecelerin altına gün içinde düşmeyecek gibi gözüküyor. Havanın notları bu şekilde değdi. İstanbul için de hem de Ege bölgesi için de 10 gün boyunca yüksek hava sıcaklıklarının olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım. Bu eşsiz manzara eşliğinde yayınımızı bu noktadan sizlere verin.
1: Meral Dağlılar, çok teşekkür ediyorum. Ömer Er'le birlikte bizlere aktardı ve devam edelim. Hükümet sosyal konut hamlelerinde dev bir proje daha ekledi. 25 yıllık bir reform paketi hazırlandı. %10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme fırsatıyla toplam 2,5 milyon konut yapılacak. İşte o ayrıntılar.
2: Vatandaşımızı çok sevindirecek, uygun şartlarda ev sahibi yapacak olan bu paketin içinde birçok kademeli kampanya var.
3: Sosyal konut hamlelerine dev bir proje daha eklendi. Önümüzdeki 25 yılı kapsayan yeni bir çalışma hazırlandı.
2: TOKİ kampanyaları var. İlk evim konut kampanyası, %10 peşin, 240 ay vadeli, çok uygun kira öder gibi ödeme şartlarıyla ev sahibi olma kampanyası var.
3: Dar ve orta gelirlilerin konut sahibi olabilmesi için yeni bir reform paketi açıklandı. Öyle ki 25 yıl boyunca her yıl 100 bin

0: konut olmak şartıyla toplamda 2 milyon 500 bin kişinin konut sahibi olması planlanıyor.
1: Çok iyi. Evi olmayanlar bu şekilde ev sahibi olabilirler.
2: Gençlere ve yeni evli çiftlere özel uygun ödemeli, kredili, devlet destekli bir kampanya gelecek.
0: Ödeme modelinde ise konut bedelinin %10'u peşin alınacak. Geri kalanı ise 240'a, yani 20 yıla yayılacak.
3: Gençler için de o da güzel bir şey bence.
0: Ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Erken ödeme yapmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Borcun tamamını ya da bir bölümünü erken ödeyenlere %25'e kadar indirim sağlanacak.
2: Emekliler için yine bir kampanya var bu reformun içinde. Yaklaşık bu kampanyayla 2,5 milyon kişinin konut sahibi olması sağlanacak.
4: Yeni evli çiftlerin çok faydası olacağını düşünüyorum bu konunun. Ev alamayanlara da gayet faydalı olabileceğini düşünüyorum.
0: Kiralık sosyal konutlar da kullanıma sunulacak.
2: Yine TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası devam edecek. Bunun yanı sıra kiralık konut kampanyası dar gelirli için özellikle. İlk kampanya 15 bin konutla İstanbul'da başlıyor. Daha sonra bu sayı 100 bin konuta çıkacak.
0: İstanbul'da uygulanan yarısı bizden desteğinin de 81 ile yayılması planlanıyor.
4: Güzel, sadece İstanbul'da olması çok kısıtlı bir alanı kapsıyordu. Herkesi kapsaması gayet iyi olmuş Türkiye açısından.
2: Bununla birlikte 150 bin konut kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıyla dönüşüme geçecek.
5: Fay hatlarının üzerindeyiz ama tehlikenin hala farkında değiliz. Türkiye'de her iki evden biri muhtemel bir felakete karşı tamamen korunmasız. DASK verilerine göre sigortalılık oranı %58. Uzmanlar poliçenizi vakit kaybetmeden yenileyin diyor.
6: Depremin sık sık kendini hatırlattığı ülkemizde binaların neredeyse yarısının zorunlu deprem sigortası bulunmuyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi derin izler bıraktı. Geçen 27 yılda Türkiye başta 6 Şubat asrın felaketi olmak üzere çok sayıda depremle sarsıldı. Bu depremler ve afetler zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu. DASK verilerine göre Türkiye genelinde 11 milyon 700 bin konut güvence altında. Sigortalılık oranı ise sadece %58.
7: Bazı bölgelerde daha yüksek, bazı bölgelerde daha düşük. Bu tamamen sigortalılık bilinciyle, DASK bilinciyle, deprem bilinciyle çok ilintili. Sık sık depremlerle karşılaşılan yerlerde sigortalılık oranı daha yüksek.
6: Bölgeler arasındaki fark da dikkat çekici. Deprem riskinin ve bilincinin yüksek olduğu Marmara bölgesi %65 ile ilk sırada. Doğu Anadolu %64, Güneydoğu %63 ile takip etmekte. En düşük sigortalılık oranı ise %45 ile Karadeniz'de. DASK'ın faaliyete geçtiği 2000 yılından bu yana kuruma 867 binin üzerinde hasar ihbarı ulaştı. En çok ihbar 653 bin başvuruyla 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayda geçti. Önümüzdeki 5 yılın projeksiyonunu hazırladıklarını söyleyen DASK Genel Sekreteri, güvencesiz ev kalmaması için vatandaşları deprem sigortası konusunda uyardı.
7: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım. Bu aynı zamanda hasar sık indirimimizi de etkiliyor. Sigortalılık oranı artsın diye bir hasar sık indirim uygulamamız var. Sigortanızı yenildiği zaman da hasarsız sigortalarımızı yenileme indirimi de uyguluyoruz. Dolayısıyla hiç ara vermeden poliçelerimizi lütfen yenileyin.
5: Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 60'tan fazla ülkeden 1200'ün üzerinde bilim adamı ve uzman deprem araştırmalarındaki son gelişmeleri ve alınacak tedbirleri masaya yatırmak üzere 7-11 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek.
8: Avrupa'nın en büyük deprem konulu etkinliği İstanbul'da binlerce uzmanı bir araya getirecek.
0: 60'dan fazla ülkeden 1200'ün üzerinde bilim insanı

0: Ve uzman depremin geleceğini konuşmak üzere Türkiye'de bir araya gelmeye hazırlanıyor.
1: Bu etkinlik başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından sismoloji ve deprem araştırmaları konularındaki en son gelişmeleri paylaşmak için uzmanları ve araştırmacıları bir araya getirecek.
0: Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu 7-11 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Etkinlikte deprem araştırmalarındaki son gelişmeler, sismoloji, deprem mühendisi ve afetlere karşı dirençli toplum oluşturma çalışmaları ele alınacak.
2: Türkiye, aktif faylar ve yüksek deprem tehlikesi nedeniyle deprem araştırmalarının yalnızca akademik olarak bir konu olarak ele aldığımız bir ülke değil, toplumumuzun geleceği açısından yaşamsal bir konu olduğu ülkelerden bir tanesi.
0: Söz konusu organizasyon Avrupa'nın en büyük sismoloji ve deprem konulu etkinliği olma özelliğini taşıyacak.
3: Kolombiya'dan Türkiye'ye deprem teşekkürü geldi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı depremzedeler için gönderilen insani yardımlar sebebiyle Türkiye'ye minnettarlığını iletti. Bakanlık yetkilisi Patricia Cortes de ulusal hükümet olarak Türkiye'ye derinden teşekkür ediyoruz dedi.

0: Kolombiya'daki depremin yaraları sarılırken Türkiye'den gönderilen insani yardımlar da ülkeye ulaştı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti. Bakanlık, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelere 1 tondan fazla gıda, 900'den fazla battaniye ve 450 kilogram tıbbi malzeme ile ilaç gönderdiğini açıkladı. Paylaşımda Türk halkına verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma sebebiyle teşekkür edildi. Türkiye'nin yardımları Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda teslim edildi. Kolombiya tarafı Türkiye'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Bu saat diliminde de Sabah gazetesiyle devam edelim. Biz Sabah gazetesine bakalım bugün nelere yer vermiş. Sabah gazetesinin manşetinde rüşvetin belgesi İmamoğlu'nu terletti başlığı yer almış. İmamoğlu suç örgütü davasına iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları damga vurdu. Ekosistemin kirli rüşvet çarkını belgeleriyle tek tek anlatan Aktaş'ı dinleyen İmamoğlu ve avukatları soru sormadan duruşmayı terk etti demişler. Alt başlığına baktığımız zaman sistem İmamoğlu'nu finanse ettiği başlığı yer almış. Aziz İhsan Aktaş ayrıntılı belgeler sunarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kirli rüşvet ağını anlattı. Sistemin amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir. Başkanlık makamı sisteme para toplamak için kullanıldı. Paralar belediye kasasına değil, sistem adı verilen havuza aktarıldı. Devamında ise tüm talimatlar İmamoğlu'ndan başlığı yer almış. Örgütün İmamoğlu liderliğinde kurulduğunu belirten Aktaş, 2020-2024 yıllarında verdiği 84 milyonluk rüşvetin dekontlarını mahkemeye sundu. 2024 seçimleri öncesi Özgür Karabat beni aradı ve İmamoğlu'nun talimatı var, para vermeyen ödemesini alamayacak dediler. Hemen devamına baktığımız zamansa İmamoğlu'nun talimatıyla 970 bin dolar rüşvet istendi başlığı atılmış. Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamasına göre ödemeler kasıtlı olarak geciktirildi. İspat Genel Müdürü Burak Korzay ve Ertan Yıldız İmamoğlu'nun talimatı var diyerek 970 bin dolar para istedi. Parayı Kilyos Otel'in sahibine teslim ettim açıklamasında bulunmuş. Hemen sağ tarafına baktığımız zaman yan başlığında Türkiye sizinle gurur duyuyor yazısı atılmış. Savunma sanayinin genç neferleri Teknofest Mavi Vatan'da projeleriyle göz kamaştırdı. Teknofest Mavi Vatan'da nefesler tutuldu. Finale kalan 1204 yarışmacı büyük ödül için jüri karşısına çıktı. İnsansız deniz aracı yarışmasının gözdelerinden Solar Bot takımı tam otonom kamikaze insansız deniz aracı Preveze'nin özelliklerini sabaha anlattı. Devamında kamikaze görevi üstlenen Preveze gerektiğinde bir gemiyi batırabilecek kabiliyete sahip açıklamasında bulundu. Sabah gazetesinin devam ettiğimiz zaman son olarak Kuriş örgütünün beyni yakalandı açıklaması yapmışlar hemen alt başlık olarak. Alihan Kuriş suç örgütünün gizli kasası Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'te ele geçirildi. Kuriş'in kullandığı aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e

0: Asisti olduğu öğrenildi. Hilmi Tuna Kuriş ve onu saklayan Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan emniyet güçleri nefes kesen takibe başladı. Kuriş ve Yılmaz'ın 34SL313 plakalı bir araçla Muğla'ya giriş yaptığı tespit edildi. Teknik takibin ardından iki firari Bozburun'da yakalandı. Açıklamasında bulunmuş Sabah gazetesi işte günün önemli haberlerine yer vermiş ve kaldığımız yerden bültenimize devam edelim. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullardaki ücret tartışmaları yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklayan düzenlemesine rağmen bazılarının bu yasağı farklı isimlerle aşmaya çalıştığı öne sürülüyor. Velilere kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerinin bulunduğu paketler kırtasiye ücreti adı altında sunuluyor.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullardaki ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklayan düzenlemesine rağmen bazı okulların bu yasağı farklı isimlerle aşmaya çalıştığı öne sürüldü. Velilere kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerinin bulunduğu paketler kırtasiye ücreti adı altında sunuluyor. Talep edilen rakamlarsa dudak uçuklatıyor. Bazı özel okullarda kırtasiye paketleri 50 bin liradan başlıyor, 100, 120 ve 150 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı okullarda ise velilerden istenen ücret 200 bin liraya ulaşıyor. Üstelik bu ücretlere itiraz eden velilerin okul yönetimleri tarafından çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz sözleriyle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Veliler çocuklarının eğitimine devam edebilmesi için yüksek ücretleri kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemesiyle özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınması yasaklandı. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda da okutulması zorunlu hale getirildi. Bazı okulların kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini tek paket haline getirerek kırtasiye masrafı adı altında velilere sunduğu belirtiliyor.
0: Bu arada Ticaret Bakanlığı yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşandığı kırtasiyelere yönelik denetimlerini arttırdı. Denetimler sonucu 367 işletmeye yaptırım uygulandı. 3000'e yakın işletme ise uyarı aldı.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul alışverişi hareketlendi. Kırtasiyelere yönelik denetimler arttırıldı.
2: Var mı arkadaşlar etiketler?
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Ekipler raf ve kasalarda toplam 479.847 ürünü mercek altına aldı.
3: Denetimlerde ürünlerin mevzuata uygunluğu ve tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrol edildi ve denetimler sonucu yaklaşık 3000 işletme uyarı aldı. 367 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.
1: Bakanlık okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Böylece hem güvenli ürünlerin piyasaya sunulması hem de ailelerin ekonomik çıkarlarının korunması hedefleniyor.
0: Son dönemde gündem olan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. 81 ildeki okullarda 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek.
4: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
5: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kritik protokolün altına imza attı. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. Yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken yeni eğitim öğretim yılı öncesi de dev adım atıldı. Bu kapsamda 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kontinjan belirlenirken ise illerin ihtiyaç

0: sosyal medyada artık kimse ahkam kesemeyecek. Zira toplumsal değerleri hiçe sayan paylaşım yapan ve adli süreçlerin gizliliğini ihlal eden sosyal medya hesapları mercek altına alınacak.
1: Öyle mi? Öyle. Genel ahlakı bozan, çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, işte hesaplar açan, işte bir sürü akımlar var. Yani sapkın akımlara yönlendiren, teşvik eden akımlar var. Biz bunlarla mücadele edeceğiz.
2: Genel ahlakı bozan davranışlar sergileniyor. Adeta bir mahkeme kurularak dijital linç kültürü de soruşturmaların gizliliği ihlal ediliyor.
1: Bu sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil. Buranın da elbette kuralları olması lazım.
2: Türkiye'de sokak çetelerinden terör örgütlerine kadar birçok alanda yürütülen operasyonlar gündemden düşmezken adli süreçleri kazanç ve ün kapısı gören sosyal medya hesapları mercek altına alınıyor. Süreçleri resmi kaynaklara dayanmadan yorumlayan içerik üreticilerinin kamuoyunun yakından takip ettiği adli olayları aktarırken soruşturmanın gizliliğini ve hassasiyetini hiçe saydığı belirtiliyor. Bazı yayınların ücretli abonelere özel olarak hazırlandığına, meselenin yalnızca sosyal medya etkileşimiyle sınırlı kalmadığına dikkat çekiliyor. Resmi açıklamaları gölgeleyen ve adli dosyaları reyting kapısına çeviren bu hesaplara karşı ek tedbirler gündemde. İlk adım olarak YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ek tedbirler alınması planlanıyor.
0: Şimdi de Takvim Gazetesi'ni bir inceleyelim. Bakalım bugün Takvim Gazetesi hangi haberlere yer vermiş? Manşetine baktığımız zaman haraç ekonomisi başlığında bulunmuş Takvim Gazetesi. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı suç örgütünün imar, ruhsat ve hak ediş süreçlerinde kendisinden milyonlarca lira haraç talep ettiğini anlattı ve alt başlığı yazmışlar. 85 milyon lira verdim açıklamasında bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Florya'daki Başkanlık Köşkü haraç ve rüşvet pazarlığının yapıldığı yer olarak kayıtlara geçti ifadesinde yer almışlar. Ve alt kısma baktığımız zaman İstanbul Silivri'de görülen İmamoğlu suç örgütü davasında itirafçı sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Aktaş alacaklarını tahsil edebilmek için İmamoğlu'nun talimatıyla kendisinden %10'luk pay aldığını söyledi. Devamında ise rüşvet talepleri Erten Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve eski CHP'li Özgür Karabat'la diğer aracılar üzerinden iletilmekteydi. Kurdukları sistem imar, ruhsat ve hak ediş süreçlerinde rüşvet toplanan bir düzendir. Para teslimleri bir danışmana, şoföre, otelde veya özel ofiste yapılırdı. Florya'da başkanlık konutundaki toplantıda İmamoğlu'nun adamları pazarlık yapardı. Burası sisteme para toplamak için kullanılıyordu. 2024 yerel seçim döneminde Karabat'la Esenyurt'ta bir otelde buluştuk. İmamoğlu'nun talimatı olduğunu, 5 milyon lira para vermem gerektiğini belirtti. Sisteme 2020 ile 2024 arası 84 milyon 857 bin lira para aktardım ifadesinde bulundu Takvim Gazetesi. Şimdi hemen yan tarafa bakalım. Anne öldü, bebeği kurtuldu. Eşi tarafından katledilen 8 aylık hamile Pelit Derin'in bebeği kalp masajıyla hayata tutundu. Başlığında Yalova'dan bir haber bu. Sultan Pelit Derin, eşi Muhammed Derin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Cani koca aynı silahla intihara teşebbüs etti. Hayatını kaybeden kadının sezaryanla alınan bebeğinin nefessiz kaldığı anlaşıldı. Doktorlar minik yavruyu 6 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı yazısını yazmışlar. Şimdi ise bu habere de gireceğiz aynı şekilde. Bu habere de aynı şekilde devam ediyoruz. Yalova'da gözü dönmüş bir caniye az önce aktarmıştık. Tartıştığı 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki anne adayı doktorların tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak öncesinde karnındaki bebek sezaryenle kurtarıldı. Kendi yaşamına da son vermek isteyen katil zanlısı kocanın tedavisi ise sürüyor.
3: Bebeğine bile acımadı, gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Sözün bittiği adres Yalova'ydı. Muhammed Demir'le 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Demir arasında tartışma çıktı. Evden yükselen bağırışmalar yaşanacak katliamın habercisiydi.

0: Muhammed Demir elindeki pompalı tüfeği doğuma gün sayan 19 yaşındaki eşine doğrultup gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Saçmaların hedefi olan Sultan Perit Demir kanlar içinde yere yığıldı. Eşini ve doğmamış çocuğunu ölüme terk eden Muhammed Demir tüfeği bu kez kendi kafasına doğrultarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil yardım hattını aradı. Eve giden sağlık ekipleri Demir çiftini hastaneye kaldırdı. Zamana karşı yarışan doktorlar genç annenin karnındaki 8 aylık bebeği sezeryenle kurtarmayı başardı. Sultan Perit Demir ise doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Dünyaya gözünü açar açmaz annesiz kalan minik bebek küvöze alındı. Ağır yaralı olan katil zanlısı Muhammed Demir'in yoğun bakımdaki tedavisi polis gözetiminde sürüyor.
1: Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan kömür işletmeleri sahasında bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Ne yazık ki bir işçi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarında göçükten çıkarılan 12 madenci ise tedavi altına alındı.
0: Maden ocağında tavan çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Göçük, Ankara Hırkatepe mahallesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasındaki maden ocağında meydana geldi. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi yaşandı. Çökme sonucu oluşan basınca bağlı savrulmalar maden kazasına neden oldu. Kazada madenci Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 madenci ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı madenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Valilik kazadan toplam 20 kişinin etkilendiğini açıkladı. 12 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: Kolombiya'nın Ekvator sınırındaki Narino bölgesinde bulunan kaçak altın madeninde toprak kayması meydana geldi. 13 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
2: Ruhsatsız altın madeninde heyelan meydana geldi. İşçiler göçük altında kaldı. Facianın adresi Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesi. Altın madeninde önce patlama sesi duyuldu. Ardından toprak kayması meydana geldi. Narino, Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi Direktörü Gabriel Okan'a teknik bilgileri aktardı.
3: Bir açık ocak madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. 13 kişinin öldüğü tespit edildi, 7 kişi de yaralandı.
2: Ağır iş makinelerinin desteğiyle çalışmalar yürütüldü. Heyelan sırasında madende bulunan çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Yaralılarsa tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
1: Dünyanın en kurak çölüne sahip olan Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle mücadele ediyor. Selin yol açtığı toprak kayması sonucu Antofagasta bölgesinde evlerin %60'ı hasar gördü.
2: Mahalleler su altında kaldı. Araçlar yollarda sürüklendi. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle karşı karşıya.
4: Hepimiz hemen tahliye edemedik. Çünkü her şey çok hızlı ve aniden oldu. Yağmur durdu, şimşek çaktı ve birdenbire heyelan başladı.
2: Şili'nin çöl bölgesi olan Antofagasta'da sıra dışı doğa olayı yaşandı. Şiddetli yağışla gelen sel günlük yaşamı felç etti. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda güçlü su akıntısına kapıldı. Yağışlar heyelanlara da yol açtı. Bölgedeki evlerin yaklaşık %60'ı hasar gördü.
5: Kayınvalidemin evine sığınmaya gittik. Her şey paramparça oldu. Pencerelerden çamur fışkırdı. Her şeyimizi kaybettik.
2: Şili Devlet Başkanı José Antonio Kass, afetten büyük zarar gören bölge için acil durum ilan etti.
4: Yaklaşık 10 bin evin oluşan obruklardan etkilendiğini gördük ve bugün bu su akışlarıyla birlikte daha da büyük bir sorun ortaya çıkabilir.

0: Çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2000 kişi ise tahliye edildi. Şili Acil Durum Ofisi, olumsuz hava koşullarının etkisini artırması üzerine Antofagasta başta olmak üzere çevredeki kentler içinde kırmızı alarm seviyesine geçildiğini açıkladı.
1: İngiltere'nin başkenti Londra, yüksek konut maliyetleri, kira baskısı ve değişen çalışma düzeninin etkisiyle nüfusunu ülkenin diğer bölgelerine kaptırıyor. Açıklanan verilere göç verilerine göre yeni veriler eklendi. Yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir şehre taşındı. A Haber muhabiri Alparslan Düven de Londra sokaklarına çıktı. Londralılara mikrofon uzattı. Özel haberimizi izleyelim.

0: Artan konut krizi, hayat pahalılığı, artan ulaşım maliyetleri. Londralılar artık başkentte yaşamakta zorluk çekiyor.
1: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2025 yılı iç göç verilerine göre yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir bölgeye taşındı. Aynı dönemde yaklaşık 289 bin kişi Londra'ya geldi. Böylece başkentin diğer İngiltere bölgeleriyle olan net iç göç dengesi 132 binden fazla kişi eksiye düştü. Başka bir ifadeyle Londra yurt dışından nüfus çekmeye devam etse dahi kendi ülkesindeki nüfus hareketinden ciddi biçimde kaybeden taraf haline geldi.
0: Peki Londralılar neden şehri terk ediyor?
1: Bu hareketlilik Londra'nın yalnızca pahalı konut piyasasından kaynaklanan bir nüfus kaybı yaşamadığını, aynı zamanda çalışma ve yaşam tercihlerindeki değişimin de başkentin demografik yapısını etkilediğini gösteriyor.
0: A Haber Londra sokaklarına çıktı. Başkentte yaşayanlara Londra'dan kaçışın sebebini sordu. Kimi şehirdeki pahalılığı normal buldu, kimi ise pahalılıktan şikayet etti.
2: Yeah, I live in London. Because of
3: Evet, ben Londra'da yaşıyorum. Burası çok kötülü bir şehir. Londra yüzlerce yıl boyunca Avrupa'nın kalbi oldu. Evet, çok pahalı bir şehir ancak burada edineceğimiz tecrübeler bu pahalılığa değer. Vergiler çok yüksek. %20 vergi ödüyoruz ancak bu dünyanın geri kalanında da böyle. Diğer pahalı ülkelerde de yaşayabilirsiniz ancak Londra'nın size katacakları için fedakarlık yapmanız gerekir.
4: I live in London too.
5: Ben de Londra'da yaşıyorum. Şehir çok güzel. Burada yapılacak pek çok şey var. Güzel parklar, güzel restoranlar, daha birçok güzel yer var. Evet, bu şehir çok pahalı ama burada yaşayan herkes bunu biliyor zaten.
6: Bence şehrin silüetindeki değişim, Londra'nın çok büyük olması ve sürekli şehirde koşturmaca halinde olmamız buna sebep ve kesinlikle çok pahalı. Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar da Londra'nın yaşamak için çok pahalı olduğunu söylüyor. Hatta bu arkadaşlarım Londra'dan taşınıp Fransa'ya yerleştiler. Ulaşım, kiralar, marketler bile çok pahalı.
7: Because they think it's just too expensive to live here.
8: Northwest London, yeah. A little expensive, yeah.
9: Ben Londra'nın kuzeybatısında yaşıyorum. Ben de şehrin biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar şehri terk ediyor. Londra'dan uzakta daha güzel, daha uygun evler bulabilirsiniz. Bence insanların artık şehirden gittiğini ve daha uygun bir hayat yaşayabildiklerini kabul etmeliyiz. Londra'nın merkezinde fiyatları düşürmek için bir şey yapılamaz.
1: Öte yandan yeni verilerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Londra'nın toplam nüfusunun da gerilemesi oldu. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Londra'nın nüfusu 2025 ortasına kadar %0.25 azaldı. Bu 2021 ortasına kadar olan pandemi döneminden bu yana başkentin ilk yıllık nüfus düşüşü olarak kayıtlara geçti.
10: İstanbul'da seyir halindeki bir taksici gecenin karanlığında hiç beklemediği bir kaza yaşadı. Yolda oluşan göçük taksiyi adeta yuttu.
11: Burası ciddi anlamda bir çukur vardı.
12: Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı buraya düştüm ya. Yani. Bu işi yapanların aslında daha dikkatli olmaları gerekiyordu.
13: Yer yarıldı, içine düştü. Sakin sakin giderken az kalsın canından oluyordu.
12: Kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım.
13: Taksici Kaan Hüseyin Yüksel başına gelen talihsiz kazayı işte bu sözlerle anlattı. İstanbul Arnavutköy'de devam ediyor.

0: Deniski çalışmasında oluşan çukur görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından aracından kendi imkanlarıyla çıkan taksici belediyenin yeteri kadar tedbir almadığını söyledi.
1: Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası ve dubanın da konumlu şekli yanlış. Yani çukurun karşısına değil de yanına doğru dubayı koymuşlardı.
0: Çukura düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Maddi zarar büyük.
1: Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut. Yaralanmadığım için sevindim ama olay içinde tabii ayrı bir üzüntü duyduk.
2: 9 yaşındaki Aybars yaşadığı mahalledeki başıboş köpekler yüzünden dışarıya adım bile atmaya korkar hale geldi. İstanbul'daki evinin önünde oyun oynarken saldırıya uğradı, yaralandı. Site sakinleri bunun ilk saldırı olmadığını söylüyor ve önlem alınmasını istiyor.
3: Çığlıklarla dışarıya bütün site olarak dışarıya çıktık. Köpek bunları kovalamaya başlıyor ve Aybars'ın arkasından baldırından ısırıyorlar. Torunlarımızı, çocuklarımızı siteye çıkartamıyoruz. Evlerinin önünde oyun oynarken dehşeti yaşadı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk canını zor kurtardı.
4: Bu köpeklerin alınması gerekiyor. Çünkü her sabah akşam geliyorlar ve biz buralara gelemiyoruz, oynayamıyoruz.
3: 9 yaşındaki Aybars baktım arkadaşlarıyla birlikte sitenin bahçesinde. Tam bu noktada saklambaç oynuyordu ancak başına geleceklerden habersizdi. Çünkü o başıboş köpekleri hedefi oldu.
4: Köpeğin olmadığını sandım. Bu bahçeye girdim. Sonra orada köpekleri gördüm. Koşmaya başladılar. Tabii biz de o zaman çığlıkları basmıştık. Köpeklerin alınmasını istiyorum ama hiç de alınmıyor.
3: Geçen ay bir arkadaşımızın daha çocuğunu ısırdı. İstanbul Bahçeşehir'deki sitenin sakinleri çözüm alınması için başvuru yaptıkları ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.
5: Yetkili yerlere de başvurdum. Bir şey yapamadıklarını söylediler ama çocuklarımız tedirgin. Bizler de öyle.
6: Çok korkuyorum. Yani çıkmaya bile korkuyoruz. Yani çıkamıyoruz.
3: Öyle ki bu durumu yaşayan sadece Aybars değildi. Onun gibi birçok çocuğa köpekler saldırdı. Şimdi site sakinlerinin tek isteği bir an önce gerekli önlemlerin alınması.
5: Köpekleri istemiyoruz. Çünkü çocuklar bu sene hiç oynayamadılar ve artık bir 4., 5. çocuk ısırılmasını istemiyoruz.
6: Bir kere bana saldırmıştı ama ben kaçabiliyorum. Ama gerçekten şu Aybars'la beraberdik ve biz korkuyoruz köpeklerden, hemen alınmasını istiyoruz.
5: Kesinlikle gerekli önlemler alınması gerekiyor. Sitemizin kapatılmasını istiyoruz. Köpeklerin acilen toplanmasını istiyoruz.
2: Denizlerde av yasağının bitmesine az kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah diyecek. Bu sene herkes palamuta doğacak gibi görünüyor. Son günlerde oltasını denize atanlar kovalarını palamutla dolduruyor.
7: Torik oluyor, çingene palamut oluyor. Şu anda çingene palamutun zamanı.
8: Yavaş yavaş öğreneceğiz. Kadın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
3: Sezon başlamadı ama bolluğun sinyali geldi. Oltasını atan palamut çekti.
8: Mutlu musun bu manzaradan?
7: Tabii ki. Bu sene çok yerinde.
3: Ama umduğunu bulamayanlar da oldu.
9: Sabah 6'dan beri buradayım.
8: Bir tane mi geldi palamut?
9: Bir tane hizmetimize.
8: Sezon yaklaşırken bu sezon balık severlerin en çok yiyeceği balık belli oldu. O da palamut. Sabahın erken saatlerinde oltalarıyla sahile gelenler 3'er 5'er palamutları yakalamaya başladı.
10: Bana doğru yüzüyor çok.
8: Geliyor.
10: Geliyor.
11: Hadi bakayım.
10: Ama çok küçük, bunu salalım ya.
8: Küçük mü?
10: Küçük bu.
8: Geri mi bırakacaksın?
10: Geri salacağım. Razı değilim ben ya. Çok ufak.
12: Sabah geldik. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Kahvemizi içtik. Saat 5'te de başladık oltaları denize atmaya. Her atan birer tane almaya başladı. Balık bu sene bol.
13: Sabah geldim. Sabah 5.30'da buradaydım. Ve bir atışta 3 tane birden aldım palamutu.
8: Çok var mı palamut?
13: Çok var.
14: Öğlen saatlerinde geldik, yeni geldik.
8: İlk yakaladığımız mı?
14: İkinci balığımız.
8: İkinci balık.
14: Evet.
8: Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un sahillerine akın eden oltacıların kimi tuttuğu balığı evine götürüyor ve ailesiyle afiyetle yerken kimi de tuttuğu balığı satıyor. Şu anda güncel palamut fiyatları 100 liradan başlıyor, 300 liraya kadar uzanıyor.
12: Hem yiyoruz hem satıyoruz diyelim o zaman. Tanesi 150-200 lira. Olta balığı olduğu için bizde.
7: 100 lira, 150 lira, 200 lira değişiyor. Ama tezgahlarda daha ucuz.
3: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek ve görünen o ki tezgahlar geçen yılın aksine bu sene palamutla dolacak.
15: Kıyı balıkçılarının biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda teknecilerin de yasa limit altı balıkların suya salınmasını istiyoruz. Geleceğe bir iz bırakmak adına.
2: Fast food yiyecekler çocukların sebze tüketiminde en büyük engellerin başında geliyor. Peki anne babalar hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yerine çocuklarına sebze yemeği nasıl sevdirebilir? A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bu soruya yanıt aradı. İşte uzmanından öneriler.

0: Efendim, çocuğunuz sebze seviyor mu?
1: Sevmiyor.
2: Biraz zorlanıyoruz ama yedirmeyi de başarıyoruz. Tadım aşamasında gidiyoruz ama genelde sebze tattırırken biraz daha böyle öğürmeleri falan daha fazla oluyor.
3: Tadına bakabilirsin. Bir kaşık yer misin? Acaba çok mu güzel? Ay ben de mi yesem acaba falan yaparak o şekilde durumu iyi bir yönde koordine etmeye çalışıyorum.
4: Brokoli, ıspanak, kereviz, kabak. Faydaları saymakla bitmez. Ama çocuklara bunları yedirmek her zaman kolay olmuyor.
1: Evde sebze yemeği olunca çocuğa onu yedirene kadar savaş hali oluyor. İnanın hepimiz hadi bunu ye, hadi şundan son bir kaşık, bir tane daha al diye bizim yemekler soğuyor inanın.
0: İşte bu durum her gün milyonlarca anne babanın yaşadığı o ortak sorun. Peki sizlere çocuğunuza sebze yedirmenin artık bir krizden çıkıp tamamen eğlenceli hale dönüşeceğini söylesem?
2: Nasıl olacak?
5: Sebze sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin aslında çok kolay yolları var.
4: Çocuğunuza sebze yedirmenin yolu askeri disiplinden değil, yaratıcı bir festivalden geçiyor. İşte çocukların hayır diyemeyeceği o sihirli taktikler.
5: Yani çocuğa sürekli sadece sebzenin yeşil halini vermektense bir gökkuşağı gibi ona bir tabak hazırlamak, sebzenin her rengini göstermek, her şekilde işte güzel kalıplar var onlarla işte şekillendirip ya da işte ekmekle vesaire şekillendirerek onu sunmak. Kedi şeklinde, köpek şeklinde artık çocuk hangi karakteri seviyorsa o şekilde ona sunarak yemeği daha eğlenceli hale getirebilirler.
0: Bade, en sevdiğin yemek, yiyecek, sebze hangisi? Neleri daha çok seviyorsun?
6: Ben sebze olarak salatalık ve havucu çok seviyorum.
0: Brokoli sever misin?
6: Brokoli sevmiyorum aslında.
4: Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara farklı türde sebzeleri sık sık sunmak oldukça önemli.
5: Çocuk bir sebzeyi denedi ve sevmediyse bu çocuk bu sebzeyi sevmiyor demememiz gerekiyor. Ona belki 10 belki 12 kez farklı şekillerde o sebzeyi tekrar sunmamız gerekiyor. Çünkü bir çocuk karşısına çıktıkça o yemeğe aşina olur ve sevmeye başlar.
2: Zorlayınca bir daha hiç yemez. O yiyeceğe karşı farklı korkuları ve antipatisi olur diye korkuyor ona.
5: Eğer o yemeği reddediyorsa, yemek istemiyorsa illa da yiyeceksin o tabak bir bitecek gibi çocuğu zorlarsak bu sefer çocukta o yemeği hiç sevmeme davranışı başlayabilir. Ara ara farklı şekillerde sunarak tekrar deneyebiliriz.
4: Sebze yemeklerinin sağlıklı olduğunu dile getirmek yerine lezzetli olduğunu söylemek de gerekiyor.
5: Çocuklarına bu yemek çok sağlıklı demek yerine çok lezzetli diyerek yönlendirirlerse çocuk daha rahat olacaktır.
3: Çocuk bir şey öğrenirken oyun yöntemiyle öğrenir ve bir şey yerken de aslında oyun yöntemiyle öğrenir ve yer. Aynı sistemi öğrencilerime de uyguluyorum ve inanılmaz derecede katkı sağladığını düşünüyorum.
4: İşte bu durumda en büyük yanlışlardan biri. Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonu her zaman daha büyük olmalı.
5: Porsiyon konusunda da çocuğa tabii ki de sevdiği ve sevmeyeceğini düşündüğümüz yemekleri bir arada vermemiz gerekiyor. Ama sevdiği yemekleri biraz daha az verirsek en azından yeni tanıştığı besine daha çok oyalanarak yeme ihtiyacı olacak ve daha fazla tüketecek. Bu sebeple sebze porsiyonunu bir tık daha fazla tutmamız gerekiyor. Şimdi mevsimi patlıcan, taze fasulye, kabak bunları yaptıklarında daha fazla porsiyonda pilav makarnadan sunabilirsiniz. Bilirler çocuklarına.
1: Sebze yemeği olduğunda yine mi sebze? İşte yanında bir şey yemeyecek miyiz? Köfte yok mu? Bu gibi geri dönüşler alıyoruz çocuktan.
0: Bir diğer önemli olan şey ise sunum. Çünkü çocuklar yemeği önce ağzıyla değil gözleriyle tadar.
5: Yemeği hazırlamaya teşvik ederek birlikte hazırlarsak çocuk hem kendi yaptığı şey olduğu için daha çok benimseyecektir. O yüzden çocuğu sadece yemek masasında dahil etmek yerine mutfakta da dahil etmek gerek.
4: Ebeveynlerin ne yediği de çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynuyor.
5: Öğretmeninin sevdiğini görür, arkadaşının sevdiğini görür, annesinin babasının o yemeği çok sevdiğini görür. O yüzden çocuğa bir noktada rol modelde olmamız gerekir.
7: Şimdi biz Sivas'a uğrayacağız. Zira Sivas'ın Akıncılar ilçesinde beklenen gün geldi. Kendine özgü muazzam aroması ve lezzetiyle meşhur Akıncılar kavununda dev hasat başladı. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. O lezzet dalgası Türkiye'nin dört bir yanına yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki bu yıl rekorte nasıl? Tarladaki son durum nedir? Sözü fazla uzatmayalım ve A Haber muhabiri Murat Onur'a sözümüzü bırakalım. Kolay gelsin ve söz sende Murat Onur.
8: Teşekkür ederim Hasan Zahit. Bizler de verimli toprakların olduğu Sivas'ın Akıncılar ilçesindeyiz. Kavun tarlasındayız. Burada kavun o kadar ünlü ki bu kavun adına festivaller düzenleniyor. Tarlada yoğun hummalı bir çalışma var. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçilerimiz tarlalara giriyor ve kavunları hasat ediyor. İki çeşit kavun var dedim. Şimdi benim elimde tuttuğum kavun Süheyla kavununa benzer bir kavun. Oldukça lezzetli ama süresi çok uzun değil. Yani çok dayanıklı bir kavun değil. Bir diğer tarafta da farklı kavunumuz var. Onun süresi Akıncılar kavunu. Onun süresi biraz daha uzun. Şimdi abimiz de yanımızda, hemen abimize soralım. Nedir bu kavunun özelliği?
9: Öncelikle Akıncılarımıza, kavunun başkentine, Akıncılara hoş geldiniz. Kavunun özelliği mevsimsel olarak Mayıs ayının sonlarına doğru ekilip Temmuz ayının, Ağustos ayının sonlarına doğru hasılat olur. Efendime söyleyeyim, kavunumuzun özelliği aromasının çok güzel oluşu, buraya has oluşu, toprağının verimli oluşu, havasının güzel oluşundan dolayı, mevsimsel olarak da güzel yetişmesinden dolayı buraya has bir kavunumuzdur. Çok tatlıdır ama dayanıksızdır bu Süheyla dediğimiz kavunumuz. Ama Akıncılar kavunumuz, bu
8: arka taraftaki
9: kavunumuzun özelliği daha dayanıklı, daha sert oluşudur. Toplandıktan sonra 5-10 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyordur. Kendine has, Akıncılara has çok güzel, ünlü bir kavunumuzdur.
8: Peki şimdi onun yanına doğru gidelim biz şöyle. Tabii. Kavunun yanına doğru gidelim. Burada şimdi kavunun lezzetine tarlada sabah ilk ışıklarda bakmazsak olmaz. Kolay gelsin.
10: Hoş geldiniz.
8: Sağ
10: günaydın. Teşekkür ederiz. Günaydın.
8: Şimdi bu kavunun lezzeti niye bu kadar farklı?
10: Az önce de abimiz bahsetti. Bu toprakların ve suyun vermiş olduğu lezzet var.
8: Su nereden geliyor?
10: Su Kızıldağ'dan geliyor. Kızıldağ'ın suyu bu. Kızıldağ'ın lezzeti şöyle bu şöyle. Sen bir tadına bak abi, ondan sonra biz konuşalım istersen.
8: Şimdi bakalım mı tadına?
10: Abi kesinlikle bakmanız lazım.
8: Efendim işte Akıncılar yöresine özgü kavun burada hasat ediliyor. Lezzetine müsaadeniz efendim bakacağım. Sabah erken saatte kavun da ilk kahvaltı lezzetimize bu, bakacağız kahvaltımızı. Şıpır şıpır sular damlıyor.
10: Ya biz söylemiştik. Bu arazinin, bu vadinin vermiş olduğu bir lezzet var. Bu lezzeti de zaten kavunda tadabiliyorsunuz. Hı hı. Gerçekten kavunumuz dillere destan, dillere destan bir kavun. Biz bunun festivalini yapıyoruz. Mesela bugün festivalin ikinci günü geliyor. 26. Kültür Sanat Kavun Festivali yapılıyor burada. Ve en güzel kavun yarışmaları, kavun ağları seçimi gibi etkinlikler yapılıyor.
8: Peki verim nasıl bu sene?
10: Verim çok güzel. Allah'a şükür bir dönüme, yani bir dönüme 3,5-4 ton kadar verim alabiliyoruz.
8: Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, bizler de Sivas'ın Akıncılar ilçesindeyiz. Akıncılar kavunu hasat ediliyor. Bereketli olsun diyelim. Sözü İstanbul'a sana bırakalım. Hasan Zahit.
7: Murat Onur'a teşekkür edelim. Bir son dakika haberiyle devam edelim. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi geldi. Kazanın adresi Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe Kavşağı. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametine seyreden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. An itibariyle kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Bir yandan da şu anda o görüntüler, sıcak görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Bulunduğu yer, kazanın adresi Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe Kavşağı'ydı. Umarız ilerleyen dakikalarda daha iyi haberler alırız oradaki yaralılardan ve devam edelim kaldığımız yerden. Kurabiye Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan günümüze uzanan kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında. A Haber ekipleri kentleri gezdi. Farklı şekilde yapılan kurabiyelerin yapımını görüntüledi.
11: Kurabiyeleri deyince tabii ki birçok bölgenin kendine has kurabiye çeşidi vardır ama özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon usulü fındıklı kurabiye. Ama diğer bölgelerden farklı olmasının en önemli nedeni ise tabii ki o bu coğrafyada yetişmiş, bahçelerden toplanmış fındıklarla yapılan kurabiye olması. Peki nasıl yapılıyor, özellikleri nelerdir? Necla ablamla birlikte yerinde göstereceğiz.

0: fındığını bıraktım. Şimdi fındıktan elde ettiğimiz çikolatamızı da hemen...
1: Tamamen fındıkla birbirine böyle entegre oluyor.
0: Evet. Akçaba dağlarına
1: çıkanlar geri gelmez. Ne kadar süre yoğuruyorsunuz?
0: Ya kıvam oluşana kadar yoğuruyorum. Şöyle bu şekil aldım mı ondan sonra kaşıkla bunu şekillendirebiliyoruz. Kızlara bir şey denmez. Çalıyım aşkalılar, Tonya
2: çabatılar, Tonya çabatılar. Horonla hava katar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi dizi. Necla abla, kaç dakika, kaç derecede nasıl kıvamda pişmeli?
0: Yani 170 derecede 15 dakika yeterli olur.
2: Yani çok o kurabiye gibi kavrulmayacak yani.
0: Çok kavrulmayacak, evet.
2: O zaman atalım fırına. Başkalılar, Tonya çabatılar, Tonya çabatılar. Dizildiler horona, boynu kravatılar, boynu kravatılar. 15 dakikamız tamamlandı ve kurabiyelerimizi alalım.
0: Evet, bakayım.
2: Fırından da aldık. İşlem evet. Tamam galiba.
0: İşlem tamamdır. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Pişmiştir afiyetle.
2: Bu bir de bekleyebiliyor değil mi galiba? Bu bayatlama katkı yok içinde.
0: Hiç katkı yok. Bir de hani kavanozun içine, cam kavanozun içine koyarsanız kahvenin yanında yani uzun süre kalabiliyor.
2: O zaman tadına bakma zamanı. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Trabzon'un bahçelerinde yetişmiş fındık. Trabzon usulü fındıklı kurabiye ama en önemli özelliği bu fındıktan tadını alması. Sütlü çikolata ve normal çikolatayla biz sütlüsünü deneyelim, tadına bakalım. Gerçekten güzel, harika, ağzınızda zaten kum gibi dağılıyor çayın kahvenin yanında. Ve en önemli özelliği içinde en ufak bir katkı yok. Un, şeker, yağ bulunmadığı için sağlık yönünden de oldukça faydalı.

0: Edirne'nin geleneksel lezzetlerinden birisi de badem ezmesi. Özellikle Edirne'de üretilen badem ezmeleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Belli bir üretim imalat sürecinin ardından ise ambalajlanmak üzere son kesim mermerine geliyor.
1: Şerbetle öğütülmüş bademimizi birleştirdikten sonra badem ezmesi hamurumuzu elde ettik ve elde edilen badem ezmesi hamurumuzu mermer tezgaha koyuyoruz. Bir gece dinleniyor. Soğuduktan sonra ertesi günde işlenmeye başlıyor. İşleme aşamasında da badem ezmesi hamurumuz yumuşatılıyor ve rulo haline getirilerek kesilip ambalajlanıyor. Badem ezmesinin içeriğine gelecek olursak, öğütülmüş badem, şeker ve su var. Şekerle suyu kaynatıp şerbet haline getiriyoruz ve daha sonra da içine öğütülmüş badem katıyoruz. Sadece bundan ibaret. Tamamen bademden elde edilen bir ürün. Bademli kurabiyeye gelecek olursak, bademli kurabiyede pudra şekeri, badem, tereyağı, margarin ve un bulunmaktadır. Bademli kurabiye iki çeşitte üretiyoruz. Ay şeklinde ilk çıkan geleneksel kesim ve daha sonra da küçük küp şeklinde üretmeye devam ediyoruz. Her iki çeşitte de oldukça rağbet görüyor. Badem ezmesi ve devamimiz ürünümüz aynı zamanda Edirne'de coğrafi tescil işaretiyle işaretlenmiş oldu. Böylelikle daha da çok rağbet görmeye başladı. Şimdi yurt dışı için de coğrafi işareti alınmaya çalışılıyor badem ezmesi ve devamisk ürünü için.
2: Osmanlı döneminde şifa elbası olarak kullanılan devamisk günümüzde hala daha talep görüyor ve Edirne'ye gelen her müşterimiz.

0: bu deva miski alıp evlerinde tüketiyorlar.
1: Benzersiz lezzetler, vazgeçilemeyen tatlılar. Tabii ki Türk şekerlemeleri arasında duble fıstıklı lokum da Edirne'de ön sıralarda geliyor. Ve özellikle ziyaretçiler bu lokumdan almadan Edirne'den gitmiyor.
0: Edirne'mizin Osmanlı döneminde sofralarında olan lezzetlerimiz olmazsa olmazımız badem ezmemiz. Yani daha Osmanlı devletimizden, Osmanlı kuruluşundan gelen bir sofra lezzetlerimiz var. Aynı zamanda bademli kurabiyemiz ve şifa elbamız adlandırdığımız devai misk elbamız.
2: Konya'nın birbirinden eşsiz lezzetlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir lezzeti anlatacağız. Nasıl yapıldığını Tahir Hanım ve Nurhan Hanım bizlere aktaracak. Bugün tahinli kurabiye yapacağız. Tabii ki malzemelerimiz hazır.
3: Unumuz var, şekerimiz var, tereyağımız, tahinimiz, sıvı yağımız, kabartma tozumuz, yumurta sarımız, üzeri için yumurta beyazı ve susamımız var. İlk önce tereyağımızı alırız, sonra sıvı yağımızı, şekerimizi, onları bir karıştırırız, sıvı malzemelerimizi, sonra katı malzemelerimiz, unumuz ve kabartma tozu ve yumurta sarısını alıp karıştırırız.
2: Kurabiye yapmak zor mudur?
3: Çok kolay. Herkes yapabilir.
2: Evet.
3: Çok kolay bir kurabiye.
2: Besleyici özelliği olarak oldukça yoğun değil mi?
3: Evet. Tahinin tabii besleyici özelliği var.
2: Evet.
3: Daha kuvvetli işte öyle. Sıvı yağımız, her şeyimiz var yani güzelce.
4: Yani tahin zaten başlı başına bir doyurucu ve tahini her şeyde de kullanırım. Keklerde de kullanırım. Yine pastalarda, böreklerde kullanılır.
2: Evet.
4: Yani açmalar. Yani evet, yani. Evet, aynen.
2: Tahini zaten çok önemli. Burada tabii tahinin yapıldığı susam da burada kullanılacak değil mi ayrı olarak?
3: Evet, tabii ki susam da var. Özellikle üzerine kullanacağız.
2: Konya'ya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden birisi tahinli kurabiye. Şu anda gördüğünüz gibi pişti ve sunuma hazır. Efendim nasıl pişirdik? Ne kadar süre kaldı?
3: 180 derecede 20 dakika pişirdik.
2: Evet.
3: Kontrollü bir şekilde. Pişmiştir şimdi. Sunuma hazır.
2: Evet,
3: yiyenlere afiyet olsun.

0: Ajans hafta sonundayız. Yeni saatteyiz. Merhaba, günaydın. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Ama önce Afyonkarahisar'dan bir son dakika haberi geldi. Yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi. Sinan Paşa Mahallesi'nde ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi efendim. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan çıkarılan yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ise hastaneye sevk edildi. Yolcu otobüsünün Antalya'ya doğru gittiği öğrenildi. Ekranın sağ tarafındaki görüntüler canlı olarak geliyor Afyonkarahisar'dan. Yolcu otobüsü Antalya'ya doğru ilerlediği sırada bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı ve devrildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın neden yaşandığına dair ise inceleme sürüyor olacak. Yaralılara müdahale ise hastanede devam ediyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan kömür işletmeleri sahasında bulunan maden ocağında bir göçük meydana geldi. Ne yazık ki bir işçi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarında göçükten çıkarılan 12 madenci ise tedavi altına alındı.
1: Maden ocağında tavan çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Göçük, Ankara Hırkatepe mahallesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasındaki maden ocağında meydana geldi.

0: Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi yaşandı. Çökme sonucu oluşan basınca bağlı savrulmalar maden kazasına neden oldu. Kazada madenci Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 madenci ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı madenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Valilik kazadan toplam 20 kişinin etkilendiğini açıkladı. 12 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: İzmir'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı. Olay akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma daha sonra büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polisler 14 mermi kovanı buldu. Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.
2: Orada mı adam? Ha? Gel bakalım biz
1: orada. Efendim, Antalya Havalimanı bir kadın cinayetine sahne oldu. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü onlarca kişinin önünde beylik tabancasıyla başından vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Şengün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duransa eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
3: Kim vurdu?
0: 2 yıllık gönül ilişkisi tek kurşunla son buldu. Görüntülerin adresi Antalya. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, havalimanında görev yaptığı dönemde tanıştığı Gürcistan uyruklu iki çocuk annesi Elina Şengül'le 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Son zamanlarda aralarında sorun vardı. Durmaz konuşmak istedi, Şengül'ü evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ne gitti. İkili arasında terminal önünde tartışma çıktı. Beylik tabancasını çeken Hüseyin Durmaz, onlarca kişinin önünde Şengül'ü başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 38 yaşındaki Elina Şengül, havalimanındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Emekli polis Hüseyin Durmaz, havalimanındaki eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
1: Ve acı bir olay. Kocaeli Darıca sahilinde bulunan 3 cansız bedenin kardeş olduğu tespit edildi. Yaşları 24, 17 ve 15 yaşındaki 3 kardeş hayatını kaybetti. 22 yaşındaki bir başka genç ise Darıca Millet Bahçesi'nde sağ salim bulundu. Savcılık kardeşlerin neden ve nasıl ölüme gittiğini çözebilmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.
4: Dördü birden ortadan kayboldu. Üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. Kayıp olan da parkta bulundu.
5: Çocuklarım olmadı, hepsi okuyordu.
4: 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali, 15 yaşındaki Belinay Sakar, Kocaeli Darıca'da yaşadıkları evden birlikte çıktılar. 22 yaşındaki Bilge Nur Sakar ise onlara sonra katılacaktı. Onlar evden çıktığında fark etmeyen anneleri sabah uyanınca telefonla çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Sonrasında ise polise haber verdi. Acı haber kısa sürede anne Güler Sultan'a ulaştı.
6: 15 sıralarında buradan geçen vatandaşlar hemen arkamızdaki kayalıkların yanında farklı farklı noktalarda 3 farklı cansız bedeni gördü.
7: Nasıl güzel bir çocuklardı.
6: Sakar kardeşlerin ilk belirlemelere göre vücutlarında bir boğuşma veya darp izi yoktu. İlk bulgularda boğuldukları düşünüldü.
4: Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay'ın cansız bedeni bulunsa da Bilge Nur hala kayıptı. Arama çalışmaları hızlandırıldı. Neyse ki genç kız hayattaydı. Darıca Millet Bahçesi'nde bulundu. Tedavi altına alındı.

0: ki bu apartmana yaklaşık 2 ay önce taşınmıştı. 4 kardeşin kaybolduğu yerse evlerine ortalama 10 dakikalık yürüme mesafesindeydi.
1: 3 kardeşin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık ailenin evdeki telefon ve bilgisayarlarına el koydu. Sakar ailesinin başına gelen bu ilk acı olay değildi. 2016'da bir çocukları İzmir'de boğularak hayatını kaybetmişti. 3 kardeşin cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek. Ölüm nedenleri içinse adli tıptan çıkacak rapor bekleniyor.
2: Efendim, Ali Ankuris suç örgütü davasında dün çok kritik bir gelişme yaşandı. Evinden külçelerle 200 kilo altın çıkan Hilmi Tuna Kuris Marmaris'te yakalandı. İddialara göre kardeş Kuris Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu. Onu İstanbul'dan Muğla'ya götüren aracın da eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsiste olduğu ortaya çıktı.
3: Operasyon kapsamında bir araç plakası tespit ediliyor. İstanbul'dan Muğla'ya seyir halinde olan bir araç plakası tespit ediliyor.
1: Emniyet adım adım iz sürdü. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul-Muğla arasındaki firar hattı deşifre oldu. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'le onu saklayan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış planı yaparken Marmaris'te kıskıvrak yakalandı. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in gözaltına alınmasının hemen ardından kardeşi ve olası bir durumda varisi olarak gösterdiği Hilmi Tuna Kuriş'in firar ettiği ortaya çıkmıştı. Kardeş Kuriş'in peşine düşen ekipler örgüt içinde yapılan telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Firari ismin yakın arkadaşı Erhan Yılmaz'la iletişim halinde olduğu belirlendi. Kuriş ve Yılmaz'ın kaçış planı kısa sürede deşifre oldu. İkilinin gizlice ayarlanan bir araç ve özel şoförle İstanbul'dan Ege'ye yola çıktıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Muğla genelinde Kuriş ve Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler ve araçlar didik didik arandı. Ekipler ikiliyi yurt dışına kaçma planı yaparken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı çalışmalarda firarilerin Muğla'ya kaçırılmasında kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Araçta 58 bin euro para bulundu. Kaçmalarına yardım eden şüpheli tutuklandı. Bu yakalamanın ardından gözler eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un suikast şüphesiyle yeniden açılan dosyasına çevrildi. Dosyada tam 8,5 saatlik devasa bir kayıp zaman tespit edildi. Dosyadaki ifadelere göre Denizolgun saat 19'da yatağında hareketsiz bulunmasına rağmen polise resmi ihbar tam 8,5 saat sonra gece yarısı 3.30'da yapıldı. En dikkat çeken ayrıntıysa Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik kapısına ait anahtarın dışarıda bırakılmış olmasıydı. Kuriş operasyonundan ortaya çıkan yeni görüntülere göre ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Alihan Kuriş evinde değil, bahçe kapısının yanında olan müştemilatta yakalandı.
2: Efendim, Netanyahu'nun hezeyanlarına Türkiye'den sert tepki geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Teğmen Afek Moskoviç hakkında başta soykırım ve insanlığa karşı suçlar olmak üzere 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunuldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Arzu Fidan verdi, Ankara'dan notlarıyla karşımızda olacak. Günaydın diyelim ve gelişmeler için sözü Arzu'ya bırakalım.
4: Esra, günaydın. Evet, aslında Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel somut filosuna silahla müdahalede bulunulmasına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu ve beraberinde Afek Moskoviç'in de bulunduğu 35 kişi hakkında kovuşturmanın sürmüş olduğunu öncelikle ifade edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla da Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihi itibariyle yakalama emri verildiğini hatırlatmıştı. Yapmış olduğu açıklamayla birlikte. Peki adı geçen kişiler, yani Netanyahu ve Moskoviç, aslında hangi suçlar hakkında, suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarıldı bu kişiler hakkında? Hemen detaylandıracak olursak, özellikle bu kişilerin insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama,

0: eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma, ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılandığını ifade etmiş olalım. Peki bu suçlamaların detaylarına hemen bakacak olursak, özellikle soykırım suçuna baktığımızda belirli bir ulusal, etnik, ırksal ve dinsel grubu tamamen veya kısmen yok etme kastıyla gerçekleştirilen fiilleri ifade ediyor. Yani baktığımızda bu dosyada bu suçlamanın Gazze'deki eylemler ve filoya yönelik müdahalede o bağlamda değerlendirilmiş olduğunu söylemiş oldum. Yine insanlığa karşı suç kısmına baktığımızda sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırılar kapsamında değerlendirilmiş olduğu ortada olduğunu da ifade etmekte fayda var. Yine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasına baktığımızda da burada özellikle aktivistlerin zorla durdurulması, alıkonulması ve kontrol altına alınması iddialarıyla da bağlantılı olduğunu ifade etmek gerekir. Yine kasten yaralamaya baktığımızda müdahale sırasında kişilere yönelik fiziksel saldırı iddialarının söz konusu olduğunu söyleyelim. Nitelikli yağmada da kişilerin mallarının cebir ve tehdit kullanılarak alınması iddialarının da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Yine Adalet Bakanlığı'nın baktığımızda Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması, İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildiğini ve ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığı'nda iletilmiş olduğunu, aktarmış olduğunu bu noktada biliyoruz. Peki bu kapsamda şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Elbette bu sorunun yanıtı da oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle mahkeme yakalama kararının, yakalama emrinin bir hayli önemli olduğunu söyleyelim. Yine beraberinde İçişleri Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten süreci var. Interpol değerlendirmesi, kişinin bulunduğu ülkede yakalanması halinde iade, adli sürecin yine bu sırayla izlenmesinin mümkün olduğunu ifade edelim. Elbette bu noktada baktığımızda aslında Türkiye'de mahkeme yakalama emri verdi. Şimdi uluslararası arama mekanizmalarının devreye sokulması da isteniyor. Bu çerçevede baktığımızda peki kırmızı bülten çıkarsa Netanyahu açısından hukuki anlamda nasıl bir anlam ifade ediyor bu süreç? Hangi ülkeler bakımından bir sonuç doğuracak ve Türkiye'nin iade talebi nasıl işletilecek? İşte tüm bu soruların yanıtları elbette ilerleyen süreçte sürecin ilerlemesi durumunda netlik kazanmış olacağını da bu noktadan söyleyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Esra.
1: Arzu Fidan verdiği aktardıkları için teşekkür edelim. Sürece ilişkin detayları bizlerle paylaştı ve devam edelim. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuk dışı yerleşim politikalarına yönelik ortak bir kınama mesajı yayınladı. 8 ülke bir yerleşim planıyla Doğu Kudüs'ün doğusundaki yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti efendim.
2: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden İsrail'in yerleşim politikalarına tepki geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikaları kınandı. 8 ülke İsrail'in E1 olarak bilinen yerleşim planını kategorik olarak reddetti. Planın Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki coğrafi bütünlüğü zedeleyeceğine ve inhakı daha da ileri taşıyacağına dikkat çekildi. Bu durumun 1967 sınırı temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehdit ettiği vurgulandı. Açıklamada yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik şiddeti de kınandı. Yerleşimlerin genişletilmesine katkı sağlayan her türlü destek ve finansmanın sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. 8 ülke iki devletli çözümün adalet ve kalıcı barış için tek uygulanabilir yol olduğunu vurguladı. Filistin halkının korunması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için acil ve etkili adımlar atılması istendi.
1: Efendim, İsrail'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine yönelik Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi.
3: Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi. Hedefinde soykırımcı İsrail vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk değişiminin ardından genel politika konusunda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir açıklamaya imza attı. İsrail'in Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
4: Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz.
3: CHP Genel Başkanı İsrail'in tutumunun sadece Türkiye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.
4: İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil, engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır.
1: Efendim, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'nin Somali'ye desteğinin yardımla sınırlı kalmadığını vurguladı. Başkan Erdoğan'ın 2011'deki tarihi ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mahmut, Türkiye'nin güvenlik, enerji ve kalkınma alanlarındaki desteği için de ayrıca teşekkür etti.
5: Tüm dünyaya teşekkürler ama Türkiye'ye çok farklı şekilde teşekkürler. Bu sözlerin sahibi Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki tarihi Somali ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'da bir program düzenlendi. Programda konuşan Somali Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'nin Somali'ye desteğini övgü dolu sözlerle anlattı. Türkiye'nin desteği balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu. Mahmut, Türkiye'nin eğitim ve teçhizat desteğiyle Somali güvenlik güçlerinin Eşşebap'la mücadelede güçlendiğini söyledi. Türkiye, Somali'ye enerji alanında da destek veriyor. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri Somali'nin doğal kaynaklarını geliştirmeyi hedefliyor. Şu anda petrolümüz için kendi elemanlarımız eğitiliyor. Türkiye-Somali İşbirliği güvenlik ve kalkınmanın yanı sıra enerji ve altyapı alanlarında da derinleşiyor. Mahmut, iki ülke arasındaki ilişkilerin yardımdan stratejik ortaklığa evrildiğini vurguladı. Dün yardımdı, sonra altyapı ve güvenlik ekonomiydi. Yarın daha da güçlü bir ortaklık olacak. Mahmut ayrıca Başkan Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinde mülteci kamplarına gitme kararlılığını da anlattı. Güvenlik risklerine rağmen Başkan Erdoğan'ın "beni oraya götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem" dediğini aktardı. Somali Cumhurbaşkanı, Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek iki halk arasındaki bağların gelecekte daha da güçleneceğini vurguladı.
1: Efendim, ABD ile İran arasındaki gerilim hattında gözler Washington'a çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını ileri sürerek Tahran yönetimine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Washington, Tahran geriliminin yeniden sıcak bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğise merak ediliyor. Trump'ın İran'ın parası da askeri de gücü de kalmadığı iddiası gündeme damga vurdu.
5: Bir yanda müzakere, diğer yanda yaptırım ve tehditler. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden savaşa dönüşür mü endişesi giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina ziyareti öncesinde Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları iddiasını yineledi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini, ancak Washington'ın öngördüğü doğru anlaşma için hazır olmadığını ileri sürdü.
6: Bildiğiniz gibi sınır üzerinde tam kontrolümüz var. Ablukaya bakarsanız Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm o bölgede ve buna karasal alanlar da dahil derinlemesine tam kontrole sahibiz. Bu yüzden bir anlaşma yapmayı çok isterler. Yani bir anlaşma yapmayı çok isterler ama bana göre doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller.
5: Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini sınırlıyor mu sorusu yöneltildi. Trump'ın yanıtı son derece net oldu.
7: İran'ın ekonomik savaşa geçişi konusunda bu ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?
6: Hayır, hiç alakası yok. Bu sadece ne olacağını gördüğümüz anlamına geliyor.
5: Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok zor durumda olduğunu iddia etti.
6: Paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok. Askerlerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. Polislerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyon var. Yani neler olacağını göreceğiz.
2: Trump'tan Kanada ve Meksika'ya ise yeni ticaret mesajı geldi. Trump, Kanada ile anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını, Meksika ile de ABD lehine yeni bir anlaşma için çalışacaklarını

0: Venezuela ve Küba'ya örnek gösterdi.
1: İran'a yönelik yaptırımlar dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon olacak.
2: Tahran'a tehditler savurdu, pazartesi gününe işaret etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulamaya hazırlandıkları kapsamlı yaptırımlara ilişkin CNBC'ye konuştu.
1: Tam olarak ne yapacağımızı konuşmak üzere pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğim.
2: Söz konusu yaptırımları tarihin en büyük koordineli ekonomik izolasyonu olarak nitelendiren Bessent, sadece İran'ı değil müttefiklerini de sert sözlerle uyardı. Ya bizimlesiniz ya da karşımızda dedi.
1: Eğer onlarla iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz, ABD bu yaptırımları size karşı uygulamak için tüm gücünü ve nüfuzunu ortaya koyacaktır. Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. Bu cani rejimin sona ermesi gerekiyor.
2: Artık İran'a saldırmamıza gerek bile kalmayabilir iddiasında bulunan Bessent, söz konusu yaptırımların rejimin çöküşüne yol açacağını öne sürdü.
1: Ablukamız Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. Ve biz bu rejimi çökerteceğiz.
0: Efendim, Ukrayna Rusya'daki füze fırlatıcılarını vurmak için Elon Musk'tan Starlink desteği istedi. Starlink donanımlı dronlar Ukrayna'ya verilecek mi? Belki de şu andaki akıllardaki en büyük sorulardan birisi bu konuyla ilgili. Akşin Kişiyev ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Sözü Akşin Kişiyev'e bırakalım. Günaydın diyelim.
3: Günaydın Esra. Evet, son dönemler artan Rus saldırıları karşısında ciddi bir hava savunma sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Ukrayna hükümetinin Rusya topraklarındaki balistik füze fırlatıcılarını vurmak amacıyla Elon Musk'tan yardım istediği öne sürüldü. Musk'ın patronu olduğu Starlink operatörlerin dronlarla daha uzun mesafelerde bağlantı kurmasına olanak sağladığı ve bu sayede Starlink donanımlı dronların Rusya'nın 200 kilometre içerisindeki hedeflere saldırabildiği söyleniyor. Daha önce Ukrayna'nın iletişim ve savunma alanlarındaki Starlink'i kapsamlı şekilde kullanmasını destekleyen Musk, fakat daha sonra Ukrayna'nın Starlink'i Rusya toprakları içerisindeki saldırılarda kullanmasına izin verme konusunda geri adım atmıştı. Musk'ın Ukrayna talebine olumlu yaklaşmamakta temel gerekçesinin ise bu adımın Rusya ile gerilimin tırmanması riski taşıdığı yönündeki endişelerden kaynaklandığı ifade ediliyor. ABD basını Ukrayna'nın talebiyle ilgili tutumunu son dönemde negatif yönde değiştiren Elon Musk'ın muhtemelen Ukrayna'ya bu kez hayır diyeceğini yazıyor. Musk'la doğrudan iletişimi sağlayan Ukrayna'nın eski savunma bakanı Mykhailo Fyodorov'un kısa süre önce görevden alınmış olması da onayın önündeki ciddi bir engel olarak değerlendiriliyor. Şunu diyelim ki son dönemler Ukrayna Rusya'nın giderek yoğunlaşan füze ve drone saldırılarını engellemekte zorlanıyor. Özellikle de balistik füzeler en büyük tehdit de oluştururken ülkenin bunlara karşı en güvenli şekilde kullandığı tek sistem olan Patriot hava savunma sistemlerinde de ciddi bir eksikliği yaşanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Kiev'e yönelik son Rusya saldırılarında kullanılan seyir füzelerinin yaklaşık %90'ının Ukrayna savunması tarafından düşürüldüğünü açıklarken, fakat kalibir füzelerinde durumun zor olduğunu, bu alanda ülkenin hava savunma sisteminde ciddi eksikler bulunduğunu ifade etti. Bir daha ABD yönetimine Patriot sistemi bataryaları verme çağrısında bulunan Zelenski, ayrıca Kiev'in Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek için gerekli mali kaynaklarının da tükendiğini dile getirerek yeni kaynaklara ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Hatırlatalım ki daha önce ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya Patriot bataryalarının üretim lisansını verebileceği açıklasa da daha sonra bu konudaki fikrini değiştirmişti. Rusya ise şimdilik Ukrayna'nın ABD'ye yaptığı başvurularla ilgili herhangi bir yorum yapmıyor. Rusya'nın Kiev ve Odessa'daki hedeflere yoğun füze ve drone saldırılarını dün gece de devam ettirdiği haberleri geliyor. Ukrayna makamlarına göre Kiev'e düzenlenen son saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise başkente birkaç balistik füzenin yanı sıra banderol tipi yeni jet motorlu insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini aktardı.
0: Akşin Kişiyev'e teşekkür edelim. Aktardıkları için Rusya'dan bizlere gelişmeleri aktardı. Şimdi efendim, yerli ve milli savunma sanayi projelerimizin görücüye çıktığı Teknofest bu kez Mavi Vatan için kapılarını açtı biliyorsunuz. Türk donanmasının göz bebekleri Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki etkinlikte büyük bir ilgi gördü. Gemiler, deniz araçları ve komandolar dünyaya adeta bir gövde

0: gösterisi yaptı.
1: Karadaki vatanımız yuvamızsa, mavi vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir.
2: 10 binler donanmanın korkusuz leventleriyle buluştu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ziyaretçilerden tam not aldı.
3: Operasyon başarıyla tamamlandı.
2: Savaş gemileri, denizaltılar ve insansız deniz araçları. Gölcük Tersanesi Komutanlığı Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapıyor.
4: Tarif edemiyorum. Çok büyük gurur.
5: Kendimi zor tuttum. Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum.
3: Bu Teknofest bir başka, çünkü Mavi Vatan konsepti. Yani gelen ziyaretçiler Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin birbirinden gelişmiş savunma sanayi ürünlerini yakından inceleyebiliyor. Şu anda TCG Oruç Reis'in içindeyiz ve Oruç Reis de aynı zamanda insansız hava aracı indirme ve kaldırma yeteneğine sahip.
5: Çok heyecan vericiydi.
4: Türkiye'nin gururu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye.
2: Teknofest'te en çok ilgi çeken gösterilerin başında SAS ve SAT komandolarının tatbikatları vardı. Mehmetçik herkesi kendine hayran bıraktı.
3: Senaryo gereği şu anda TCG Alemdar gemisi teröristler tarafından ele geçirildi ve helikopterde de komandolarımız var. Şu anda denizin altında SAT ve SAS komandoları, üsttense yine komandolarımız gemiye sızdı ve bu gemiyi ele geçirecekler.
6: Çok heyecan vericiydi. Aynı zamanda çok gurur duyduk.
2: Milli savunma projelerine ilgi büyüktü.
3: Teknofest Mavi Vatan'da fırkateynlerin, deniz teknolojilerinin yanı sıra insansız deniz araçları da sergileniyor. Hemen önümüzde 4 İDA var ve bunların hepsi de kamikaze İDA. Ve hemen önünde de TCG Anadolu bulunuyor. TCG Anadolu bünyesine bu İDA'ları da alıp sefere çıkabiliyor.
7: Gözlerimiz dolu dolu izledik her anı, her yeri. Çok gurur verici gerçekten. Böyle tüylerimiz diken diken oldu.
0: Efendim, Başkan Erdoğan'ın Muğla Marmaris'teki cuma namazı çıkışında siyaset gündemine damga vuracak oldukça sıcak bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayan CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile sohbet eden Erdoğan'ın "kapımız açık, gelmek istiyorsan" diyerek yaptığı sürpriz davetse kameralara an be an yansıdı.
8: Kapımız açık dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süreli diyalog yaşandı.
9: Hoş geldiniz efendim.
8: Başkan Erdoğan, CHP'li belediye başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
0: Efendim, yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Trabzon'da esnaf ziyareti sırasında yaptığı bir tarihi gafıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel, İstanbul'un fethinin yılını karıştırarak 1453 yerine 1483 ifadesini kullandı. O anlara ait görüntülerse kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.
10: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti.
8: İstanbul'un fethini karıştırdı. Yaptığı gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnafı ziyaret etti. Girdiği dükkanda esnafla bir süre sohbet etti.
10: Osmanlı şırası mı? Bu Fatih Sultan Mehmet'ten. Bak, bu şıra bizim Manisa'dan size geldi.
8: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'i kendi memleketi olan Manisa ile ilişkilendirmek istedi. Ardından İstanbul ve Trabzon fetihlerine vurgu yapacaktı ki tarihleri karıştırdı.
10: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti. 1460.
8: İstanbul'un fethi tarihine 1453 demesi gerekirken 1483 diyen Özel sosyal medyada gündem oldu.
10: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. gitti. 1400

0: 1783'te İstanbul'u fethetti. 1460...
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gaziler için sağlanan desteklerin kapsamını genişletmeye devam ediyor. İstihdamdan sağlığa, faizsiz konut kredisinden fatura indirimlerine kadar tam 51 farklı alanda hak ve imkan sunulurken bakım maaşları da yapılan düzenlemeyle 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarıldı. Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılanlar için de müjdeli bir haber geldi. İşte hak ve destek paketlerinin merak edilen o tüm ayrıntıları.
0: Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak ben de yalnızdayım.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazileri 51 farklı hak ve destek sağlıyor. İstihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda çeşitli imkanlar sunuluyor. Şehit yakınlarına 2, gazilere ise 1 istihdam hakkı sağlanıyor. İstihdam hakkından yararlanan gaziler, gazilik nedeniyle aldıkları aylıkların yanı sıra çalışmalarından kaynaklanan aylıklarını da alabiliyor. İstihdam hakkını kullanan gaziler yeniden emekliliğe hak kazanacak süre ve prim koşullarını sağlamaları halinde ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ayrıca şehitlerin öncelikle dul eşine, belirli şartlarda çocuklarına, bulunmaması halinde ise anne ya da babasına faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Gaziler de bir konutta sınırlı olmak üzere bu haktan yararlanabiliyor. Emlak vergisi, ÖTV ve sağlık katılım payından muaf tutulan şehit yakınları ve gazileri, elektrik ücretinde %40'a, su ve doğalgazda da %50'ye kadar indirim uygulanıyor. Şehit ve gazi çocuklarına öğrenim ücreti muafiyeti uygulanıyor. Üniversite kontenjanında kolaylık sağlanıyor. Öte yandan ücretsiz sınav, özel okullarda ücretsiz eğitim ve bursta öncelik gibi önemli destekler de sağlanıyor. Başvurular olay tarihinde mensubu bulunan kurumlara yapılacak. Mağdur sayılmayan vatandaşlar başvurularını E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
1: Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki davalara bir yenisi daha eklendi efendim. Kirayı yok, yükselt yoksa elektrik ve suyunu keserim diye tehdit eden ev sahibini mahkemeye veren kiracı yüksek mahkeme tarafından haklı bulundu. Kararla birlikte sözlü tehditle ödenen fazla bedellerin geri ödenmesinin de yolu açılmış oldu.
3: Arkadaşım var, tehdit ediyor. Elektrik, suyu kesmek, doğalgaz kesmek yanlış.
4: Ev sahibi olabilir ama kirasını ödediği sürece o da ev sahibi.
5: Fahiş kira baskısı, üstüne elektriği, suyu, doğalgazı keserim tehdidi. Yargıtay ev sahiplerinin en çok başvurduğu yollardan birine dur dedi.
6: Öyle bir hakkı yok ama ev sahipleri yapıyor maalesef.
5: Hukuk dünyasında yankı uyandıran emsal karar Ankara'nın Polatlı ilçesinden çıktı. İddiaya göre bir kiracı ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleriyle karşı karşıya kalınca fahiş oranda zam yapılmış kirayı ödemek zorunda kaldı.
6: Kiracı oldum yıllar öncesinde ama sıkıntılar çekmemiştim ama şu an günümüzde çok var böyle sıkıntılar.
7: Mahkemeye başvururum.
6: Ödemezsiniz.
7: Hayır.
5: Kiracı haksız yere ödediği tutarların iadesi için yargıya başvurdu. Ancak mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının davasını reddetti.
8: Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Adalet Bakanlığı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu.
9: Ev sahibine karşı açılan istibdat davasında hukuki değerlendirmenin ancak hakim tarafından yapılabileceği, bu kapsamda görülen yargılamada sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre karar verilebileceği değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu.
5: Yargıtay sebepsiz yere tahsil edilen fazla kira bedellerinin geriye dönük olarak talep edilebileceğine yönelik yolu açtı.
9: Söz konusu bozma kararı şu yönüyle çok önemli. Tarafların dava dilekçelerinde belirtmiş oldukları dava adının herhangi bir şekilde önemli olmadığı, bu kapsamda mahkemece yapılacak olan değerlendirmelerde olay anlatımıyla söz konusu uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiği yönüyle çok önemli.
10: Böyle bir tehditle karşılaştığında vatandaşlarımızın şikayet etmesi gerekiyor.
1: Efendim, İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. Olaya ait görüntüler kazanın şiddetini anlatmaya yetti.

0: havalanıp karşı yöne savruldu. O an böyle kayda geçti. Görüntünün adresi İstanbul Sarıyer. Son sürat ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüje, ardından da havalanıp karşı yönde trafikte ilerleyen 3 otomobile çarptı. Kazada kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anları ise çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu.
1: Hatay'dan Suriye'ye 2114 saka kuşunu kaçırmaya çalışan traktör sürücüsüne 19 milyon 871 bin lira ceza kesildi. Kuşlar jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına alındı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2114 saka bulundu. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesi, alınıp satılması ve yağlanması suç olduğundan kuşlara el konuldu. Traktör sürücüsüne ise 19 milyon 871 bin 600 lira para cezası kesildi. El konulan saka kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile jandarma ekibince doğal yaşam alanına bırakıldı. Efendim, çocuk giyimi adı altında sunuluyor ama yetişkin modasından hiçbir farkı yok. Son dönemde anne babaların tepkisi de oldukça büyük. Moda devleri yetişkin kıyafetlerini küçültüp çocuk reyonlarına dizmeye başladı. Peki tekstil dünyası neden bu mini yetişkin çılgınlığının peşinde diye de soruyor insan efendim. Şimdi bir de denizlerimizi kirletenlere göz açtırılmıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Antalya ve Yalova'da arıtılmadan doğrudan denize deşarj edilen atık sularla ilgili düğmeye bastı. Yapılan denetimlerde ilgili mevzuata aykırı hareket eden Antalya Büyükşehir ve Yalova Çınarcık ilçe belediyesine toplam 7 milyon 971 bin lira para cezası kesildi.
2: Mavi vatanı kirletenler cezasız kalmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova ve Antalya'da atık su denetimindeydi. Yalova'daki denetimlerde Çınarcık İlçe Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattındaki 4 bacadan atık su taştığı belirlendi. Çınarcık Belediyesi'ne çevre kanunu uyarınca 5 milyon 34 bin lira para cezası kesildi. Çınarcık'taki Teşvikiye Karpuzdere Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı da ortaya çıktı. Belediyeye ait Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği'ne de 2 milyon 97 bin lira para cezası verildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde de benzer bir çevre kirliliği tespit edildi. İnce Boğaz mevkiinde denize arıtılmamış atık su bırakıldığı gözlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi ASAT 839 bin lira para cezasına çarptırıldı. İki şehirde kesilen para cezası 7 milyon 970 bin lira oldu.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'dan ilginç bir haber var. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen apartmanlar ezber bozan manzarasıyla adeta görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü bu apartmanların manzarası bir mezarlık manzarası. Gelinen son noktada yeni konutlarla yanı başındaki mezarlık arasındaki mesafe neredeyse sıfıra indi. Balkonunu açan mahalle sakinlerinin doğrudan mezarlıkla karşı karşıya kaldığı o sıra dışı görüntüler akıllara durgunluk verdi. İşte Avcılar'dan kameraya yansıyan o görüntüler.
2: Mezarlık manzaralı sıfır daireler.
3: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
2: Görenler gözlerine inanamadı.
3: Ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya? Olamaz dedim.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanı başında inşa edilen apartmanlar konumlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
3: Alt katlar binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya.
2: Havadan çekilen görüntülerde mezarlığın adeta yerleşim alanının içerisinde kaldığı ve sınırların belirsizleştiği dikkati çekiyor.
3: Mezarlık manzaralı daireler, yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok. Olamaz dedim ya, Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor ya?
1: Efendim, yaz Kur'an kursunda başlayan arkadaşlık 10 yaşındaki Hamdi Oğuz Öner'in örnek davranışıyla unutulmaz bir hatıraya dönüştü. Arkadaşlarının bisikleti olmadığını fark eden Hamdi, biriktirdiği harçlığını onların mutluluğu için harcadı.
4: Pedallar arkadaşlık için dönüyor. Birlikte Kur'an-ı Kerim öğrendiler, oyunlar oynadılar. Ancak arkadaşlarının bisikletinin olmamasına kayıtsız kalamadı.
5: Yaz Kur'an kursunda başlayan arkadaşlık anlamlı bir dayanışma örneğine dönüştü. Hamdi Oğuz Önder henüz 10 yaşında, kendi küçük ama yüreği büyük. Arkadaşlarının üzüntüsünü görünce buna kayıtsız kalmadı ve onların yüzünü güldürmek için harekete geçti.
6: Arkadaşım üzüldüğünü görünce ben de olan şeyin arkadaşımda da olmasını istedim. Ben hocamdan, annemden, babamdan böyle gördüm.
4: Biriktirdiği parayı arkadaşları için kullandı. Ailesi de destek oldu.
6: Bisikleti almak için kendime para biriktiriyordum. Biraz annemden destek alarak bisiklet harçlıklarımla bisikletin üstüne koydum.
5: Biriktirdiği harçlıklara ailesinin de desteği eklenince arkadaşları için unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Aldığı bisiklet arkadaşlarına hediye eden Hamdi onların sevincine ortak oldu.
4: Sürprizden habersiz Yusuf ve Hamza'nın gözleri kapatıldı.
7: Sürpriz!
8: Gözümü açtıklarında bir bisiklet gördüm ve çok şok oldum, çok mutlu oldum. İlk gördüğüm anda gözyaşlarımı tutamadım, ağladım sevinçten. Ülkede ben şok olmuştum. Herhalde bu akım çekerek olacak dedim ama sonradan gerçek. Ben dünün en mutlu çocuğu oldum.
4: Arkadaşlarının mutluluğu Hamdi'nin de en büyük hediyesi oldu.
6: O mutluluğunu görünce yani hayatına yeniden başlamış gibi hissettim.
4: Anne Gülselen Oğuz Önder ise çocuğunun davranışlarından gurur duydu.
9: Çocuğumun böyle bir düşüncesi, kendi küçük büyük bir kalbi var. Çok mutluyum. Arkadaşlarını sevindirdi. Aynı zamanda onları sevindirdim diye kendisi de sevindi.
4: Böylelikle Kur'an kursundaki eğitim örnek davranışa dönüşmüş oldu.
10: Camimizde böyle büyük bir vefa örneğinin yaşanması gerçekten bizleri çok mutlu etti. Dini derslerimizde vermiş olduğumuz dini eğitimin çocukların hayatına yansıması bizleri çok duygulandırdı.
1: Sağlıklı bir kalp için ezberler bozuluyor. Yeni araştırmalar sadece günde 5 porsiyon kuralının yetmediğini, asıl önemli olanın doğru ve taze gıdaları seçmek olduğunu gösteriyor. Peki kalbimizi koruyan o mucizevi besinler hangileri? İzleyelim.
4: Yeşil çay, erik, kiraz, çilek, yeşil sebzeler, kırmızı meyveler. Bu lezzetli gıdalarda bir mucize gizli.
11: Bu kırmızı mor meyveler antioksidan içerdiği için de bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da çeşitlendirmiş oluyor.
4: Sağlıklı yaşam için her gün 5 porsiyon meyve sebze yenilmesi yeterli diye biliniyordu. Ama yapılan yeni bir araştırma kalp sağlığının her gün belli oranda taze gıdaları tüketmekten geçtiğini söylüyor.
1: Araştırma 30 bin kişi üzerinde yapıldı ve bu kişilerin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Çıkan sonuçlarsa hayli dikkat çekiciydi.
11: Kırmızı mor meyveler inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki irtihabı baskıladığı için dolaşım sistemini de desteklemiş oluyor. Kalp sağlığına da bu şekilde fayda sağlayabiliyor. Aynı zamanda iyi huylu kolesterolün yükselmesine destek sağladığı için de kan yağlarının üzerinde olumlu etkileri var.
4: Kalbi koruyan porsiyonların sayısı değil, taze gıdalarda bolca bulunan flavonol adlı mucizevi bir bileşik.
11: Flavonoidler hem bağırsak mikrobiyotasını canlandırıyor hem de inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki iltihabı düşürdüğü için de

0: kan dolaşım sistemini desteklemiş oluyor. Vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor.
1: Düzenli olarak günde 5 porsiyon meyve ve sebze yiyen bazı kişilerde bile bu bileşenlerin genellikle yetersiz olduğu görüldü.
2: Sevdiğiniz sebze meyveler hangisi?
3: En çok sevdiğim kışın pırasayı severim. Karnabaharı. Yazında yeşil fasulyeyi severim. Meyveden de her türlü meyveyi tüketiyoruz.
2: En sevdiğiniz sebze hangisi?
4: Sebze mi? Hepsini. Genelde meyve sevmiyorum yavrum. Aklıma gelirse. Ayda yılda bir kere.
5: Ispanağı tüketirim. Pırasayı tüketirim. Enginar yeriz. Karnabaharı çok severim, havuç.
6: Genelde zamanlı olan meyveleri tüketmeye çalışıyorum.
7: Şu an zamanlı meyvesi şeftali mesela severek tüketiyorum.
1: Peki kalbimizin daha sağlıklı olması için hangi meyveleri tüketmeliyiz?
0: Plan çalışmalarda diyor ki flavonoid tüketirseniz çok daha sağlıklı bir besin grubu tüketmiş olursunuz. Yani evet 5 porsiyon sebze meyve tüketelim ama bu 5 porsiyon sebze meyvenin içinde özellikle kırmızı mor meyvelere ağırlık verelim ve aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verelim.
3: Daha çok ben kalp rahatsızlığım olduğu için kırmızı meyvelere daha çok yoğunluk veriyorum. Pancarı seviyorum, pancar vitaminli olarak.
1: Tabii kalbe iyi gelen gıdaların tüketim miktarı da çok önemli. Çünkü fazla tüketildiğinde faydadan çok zarara dönüşebilir.
0: 1 veya 2 su bardağı kadar kırmızı meyve yemek faydalı. Ancak bunun üstünde meyve tüketimi kan şekerini çok hızlı yükselteceği için faydadan ziyade zarara dönüşecektir ve yağlanmayı arttıracaktır. Özellikle de göbek çevresi yağlanmasını arttırıyor olacaktır.
1: Bazı uzmanlar bu duruma daha temkinli yaklaşıyor ve flavonol düzeylerini artırmanın kalp sorunlarını önleyip önleyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.
8: Efem Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyü, Kazak Türklerinin Anadolu'daki önemli yerleşimlerinden biri. Kazaklar, Doğu Türkistan'dan başlayan uzun göç yolculuğunun ardından burada yeni bir hayat kurdu. Yıllar geçse de kültürlerini ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar.
9: Altay Köyü binlerce kilometrelik göçün izlerini nesilden nesile taşıyor.
10: 1953 yılında Doğu Türkistan'dan göç ederek Türkiye'ye yerleşen Kazak Türklerinin fotoğraflarının olduğu alandayız. Hemen arkamda bulunan bu fotoğraflar, bu kareler yalnızca bir göçün değil, geride bırakılan bir vatanın, Anadolu'da kurulan yeni bir hayatın ve nesilden nesile aktarılan büyük bir mücadelenin tanıklığını da yaşıyor. Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Altay Köyü'ne gelen Kazak Türkleri ise bu kültürü yaşatmaya devam ediyor.
9: Bir yanda Anadolu, diğer yanda Orta Asya'dan taşınan güçlü bir kültür. Altay Köyü iki coğrafyayı aynı hikayede buluşturuyor.
11: Biz atalarımızdan 70 yıl önce nasıl geldilerse hiçbir şey değiştirmeden elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz.
12: Evlendim, Fransa'ya gittim ve köyümü çok seviyorum, çok özlüyorum. Geldim, burada evim var ve Fransa'da da Kazaklar bu kültürü devam ettiriyor.

0: Uzaklarda kalan bir vatan, yüreklerde taşınan bir hatıra ve o anılar şimdi yeni topraklarda yeşeren umutlara dönüştü.
1: Tabi bu resim şimdi baktığımız zaman bir hatıra gibi duruyor ama acılarla dolu bir hatıra. Öz yurdundan, öz vatanından, ata yurttan kopan insanlar. Ama devletimize, Türk devletine de Allah razı olsun, bizlere böyle bir vatan bahşetti.
2: Bu Kazak motifleri mesela bakın sürekli bir kopma yok, kopukluk yok, sürekli devam ediyor. Bu şey isim geliyor, hayatın sürekli devam ettiğini isim geliyor.
3: Bu kültürün sesi ki telli geleneksel çalgı Dombra'dan yükseliyor. Dombra'nın ezgileri Kazak Türklerinin göç yolculuğunu, hatıralarını, özlemlerini, ağıtlarını, kahramanlıklarını, mutluluklarını ve ata topraklarına olan bağlılığını anlatıyor. Ve bu ezgiler gelecek kuşaklara aktarılıyor.
4: Dombra'yla beraber aşkımızı da yaşarız. Öğüt de verilir, taziye de verilir. Yani her şeyimizi, aklımıza gelebilecek her şeyi, yani her duygumuzu Dombra ile yaşarız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Merkez Bankaları Başkanları ve Ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
10: hayata. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
11: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongreye yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell.

0: Türksel çözüm gücü bu gençler.
1: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü. Türksel'le bağlantı hayata.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2. ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: geçtiğimiz hafta sonunda birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimizi artık 10 yaptık. Televizyonlarını ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz diyelim ve devam edelim. Afyon Karahisar'da bir yolcu otobüsü kaza yaptı efendim. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sinan Paşa ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan çıkarılan yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra en yakın hastanelere sevk edildi. Yolcu otobüsünün Antalya'ya doğru gittiği öğrenildi. Efendim, Yalova'da gözü dönmüş bir cani tartıştığı 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki anne adayı doktorların tüm müdahalelerine rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak öncesinde karnındaki bebek sezaryenle kurtarıldı. Kendi yaşamına da son vermek isteyen katil zanlısı kocanınsa tedavisi sürüyor.
1: Bebeğine bile acımadı, gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Sözün bittiği adres Yalova'ydı. Muhammed Demir'le 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Demir arasında tartışma çıktı. Evden yükselen bağırışmalar yaşanacak katliamın habercisiydi. Muhammed Demir elindeki pompalı tüfeği doğuma gün sayan 19 yaşındaki eşine doğrultup gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Saçmaların hedefi olan Sultan Pelit Demir kanlar içinde yere yığıldı. Eşini ve doğmamış çocuğunu ölüme terk eden Muhammed Demir tüfeği bu kez kendi kafasına doğrultarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil yardım hattını aradı. Eve giden sağlık ekipleri Demir çiftini hastaneye kaldırdı. Zamana karşı yarışan doktorlar genç annenin karnındaki 8 aylık bebeği sezaryenle kurtarmayı başardı. Sultan Pelit Demir ise doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Dünyaya gözünü açar açmaz annesiz kalan minik bebek küvöze alındı. Ağır yaralı olan katil zanlısı Muhammed Demir'in yoğun bakımdaki tedavisi polis gözetiminde sürüyor.
0: İstanbul'da seyir halindeki bir taksici gecenin karanlığında hiç beklemediği bir kaza yaşadı. Yolda oluşan göçük taksiciyi adeta yuttu efendim.
2: Burası ciddi anlamda bir çukur vardı.
3: Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı yukarı düştüm ya.
2: Bu işi yapanların aslında daha dikkatli olmaları gerekiyordu.
4: Yer yarıldı, içine düştü. Sakin sakin giderken az kalsın canından oluyordu.
2: Kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım.
4: Taksici Kaan Hüseyin Yüksel başına gelen talihsiz kazayı işte bu sözlerle anlattı. İstanbul Arnavutköy'de devam eden İSKİ çalışmasında oluşan çukur görenleri hayrete

0: düşürdü. Olayın ardından aracından kendi imkanlarıyla çıkan taksici belediyenin yeteri kadar tedbir almadığını söyledi.
1: Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası ve dubanın da konulmuş şekli yanlış. Yani çukurun karşısına değil de yanına doğru dubayı koymuşlardı.
0: Çukura düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Maddi zarar büyük.
1: Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut. Yaralanmadığım için sevindim ama olay içinde tabii ayrı bir üzüntü duyduk.
2: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir süreç başlayacak. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Ayrıntıları alacağız. İlter Yeşiltaş Ankara'dan karşımızda olacak. Gelişmeler için sözü İlter'e bırakın.
3: Esra Akyürek, süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gözler artık pazartesi günü yapılacak olan toplantıya çevrilmiş durumda. Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu çalışmalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlayacak ve 24 Ağustos'ta İlk toplantı gerçekleştirilecek. Bu kurulda Adalet Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bulunuyor. Toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini de yine takip edecek. İhtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturulabilecek ve ilgili kurumların temsilcileri çalışmalara dahil edilebilecek. Meclis Başkanlığı da kanunun uygulanmasını izlemek üzere bir izleme komisyonu oluşturulacak. İlk aşamada silahların teslimi olacak tabii ki. PKK, KCK mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, patlayıcı araç, gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Silah ve malzeme tesliminin usul esaslarını güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları belirleyecek. Daha sonra güvenlik kurumları örgütün fiili varlığının sona erdiğini ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğini tespit edecek. İkinci aşamadaysa Milli Güvenlik Kurulu devreye girecek. Güvenlik kurumlarının yaptığı tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. MYK'nın bu yöndeki kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla kanun öngörülen hukuki mekanizma çalışmaya başlayacak. Ve hukuki uygulama ise tabii ki üçüncü aşamayı oluşturuluyor ve kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak başvuracaklar. Yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuracak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlarsa yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışındaysa diplomatik merkezlere başvuracaklar. Süreç böyle işleyecek. Tabii gözler pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek takip kurulu toplantısına çevrildi. Bu saymış olduğumuz başlıklar kurul toplantısında değerlendirilecek ve ihtiyaç olması halinde alt kurullarda oluşturulabilecek. Biz de süreci takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
2: İlter Yeşiltaş'ı aktardıkları için teşekkür edelim efendim ve devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize suç örgütleriyle mücadelesine ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Başta Alihan Kuriş soruşturması olmak üzere yürütülen operasyonların detaylarına değinen Bakan Çiftçi 7 ayda 518 suç örgütüne yönelik 1445 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çiftçi devletin teröristlerin elindeki silahı kalıcı olarak aldığının da altını çizdi.
4: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz.
5: Terörsüz Türkiye, organize suç örgütleri, yasa dışı bahis. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Net mesaj verdi. Hedef huzurun yüzyılını inşa etmek dedi.
6: Bugün suçlunun elindeki en büyük silah kurşun değil görünmezliktir. Suç örgütü paravan bir şirketin içine, bir kripto cüzdanın gölgesine, 3 kademeli şifreli bir uygulamanın karanlığına veya sahte bir hesabın

0: ardına saklanıyor. Ne paravanın içinde, ne kripto cüzdanın gölgesinde, ne üç kademeli şifrenin arkasında, kimse devletin menzili dışında değildir. Kara paranın girdiği yerde suç büyür, devletin finansal izi takip ettiği yerde suç örgütü küçülür.
1: Çiftçi rakamlarla konuştum. 2026 yılının ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyona ilişkin verileri paylaştım. Alihan Kuri soruşturması da İçişleri Bakanı'nın gündemindeydi.
0: Operasyon dini hassasiyetleri çıkar ve suç ilişkilerine kalkan yaptığı değerlendirilen üst yönetime yöneliktir. İnanca değil suça, cemaate değil çıkar örgütüne operasyon yapıyoruz. Dini inanç ve ibadet özgürlüğü devletimizin güvencesi altındadır. Ancak hiçbir dini, siyasi, ticari veya sosyal aidiyet kişiye hukukun üzerinde bir alan sağlamaz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin devletin elini tetikten çekmediğini, terörün elindeki silahı kalıcı olarak aldığına dikkat çekti.
0: Kamuoyundan saklanan bir siyasi pazarlık veya gizli taahhüt yoktur. Takvim, örgütün açıklamasına veya verdiği söze göre değil, devletin sahadaki tespit ve teyidine göre işleyecektir. Takvimi örgütün sözü değil, devletin teyidi belirleyecektir.
2: Son dönemde gündem olan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor efendim. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek.
3: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
1: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kritik protokolün altına imza attı. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. Yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken yeni eğitim öğretim yılı öncesi de dev adım atıldı. Bu kapsamda 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kontenjan belirlenirken ise illerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Buna göre İstanbul'da 3013, Ankara'da 1628 kişi okullarda görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinde 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görev başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Başvuru tarihi henüz belli olmazken başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Ancak alımların yeni eğitim öğretim yılından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
2: Sosyal medyada artık kimse ahkam kesemeyecek. Zira toplumsal değerleri hiçe sayan paylaşım yapan ve adli süreçlerin gizliliğini ihlal eden sosyal medya hesapları mercek altına alınacak.
4: Öyle mi? Öyle. Genel ahlakı bozan, çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, işte hesaplar açan, işte bir sürü akımlar var. Yani sapkın akımlara yönlendiren, teşvik eden akımlar var. Biz bunlarla mücadele edeceğiz.
1: Genel ahlakı bozan davranışlar sergileniyor. Adeta bir mahkeme kurularak dijital linç kültürüyle soruşturmaların gizliliği ihlal ediliyor.
4: Bu sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil. Buranın da elbette kuralları olması lazım.
1: Türkiye'de sokak çetelerinden terör örgütlerine kadar birçok alanda yürütülen operasyonlar gündemden düşmezken adli süreçleri kazanç ve ün kapısı gören sosyal medya hesapları mercek altına alınıyor. Süreçleri resmi kaynaklara dayanmadan yorumlayan içerik üreticilerinin kamuoyunun yakından takip ettiği adli olayları aktarırken soruşturmanın gizliliğini ve hassasiyetini hiçe saydığı belirtiliyor. Bazı yayınların ücretli abonelere özel olarak hazırlandığına, meselenin yalnızca sosyal medya etkileşimiyle sınırlı kalmadığına dikkat çekiliyor. Resmi açıklamaları gölgeleyen ve adli dosyaları reyting kapısına çeviren bu hesaplara karşı ek tedbirler gündemde. İlk adım olarak YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ek tedbirler alınması planlanıyor.
2: Efendim, Kocaeli'de Teknofest Mavi Vatan heyecanı tüm heyecanıyla sürüyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci o noktada detayları aktarmak için hazır. Hemen Kübra'ya dönelim. Günaydın diyelim ve sözü bırakalım.
5: Esra, bizler de sizlere öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Senin de bahsetmiş olduğun gibi aslında tüm heyecanıyla 3. günde Mavi bir Vatan Teknofest devam ediyor. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den öncelikle bir etrafı göstermesini isteyeceğim. Çünkü saatlerimiz şu anda 10 ama sanki baktığınızda etrafa öğleden sonraymışçasına büyük bir yoğunluk görüyorsunuz. Sabahın erken saatinden itibaren Teknofest Mavi Vatan'ı gelip gezmek isteyenler, ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, çoluk çocuk, büyük küçük herkes yola çıktı ve Kocaeli'ne geldiler. Kocaeli'ne tabii diğer bölgelerden gelenler de var. Kocaeli'nde olanlar da sabahın erken saati bu noktaya geldi. Peki burada neler var? Bugün neler yapılacak? Hangi etkinlikler olacak? Hem onları anlatalım hem de size buradaki atmosferi ekranlara getirelim. Son durumu ekranlara getirelim. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte. Dediğimiz gibi bugün 3. günü Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Mavi Vatan'ın kalbinden hepinize merhaba diyoruz aslında. Tabii burada devasa Türk donanmasının gururları da var. TCG Anadolu'yu da görüyorsunuz. Özellikle vatandaşların Türk donanmasına karşı TCG Anadolu başta olmak üzere bütün aslında bu tarz donanma gemilerimize girip ziyaret ettiğini görüyoruz. Oldukça yoğun ilgi var. Kapısında kuyruk olan kısımlarda o kısımlar kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. Tabii her gün etkinlikler de yapılıyor demiştik. Neler var bugün, onlardan bahsedelim isterseniz. Sabah sualtı roket yarışması başladı. Saat 9'dan 16'ya kadar devam edecek aslında. İnsansız deniz aracı yarışması ve insansız sualtı sistemleri yarışması sabah 9'dan akşam 6'ya kadar gün içinde hep devam edeceğini belirtmiş olalım. Görüyorsunuz tabii buraya gelen vatandaşlar hem hatıra fotoğrafları çekiliyorlar, hem burada ürünlerin başındaki abileriyle ablalarıyla sohbet eden çocukları, gençleri görüyorum. Şimdi hemen Furkan'dan göstereyim. Arka tarafı görüyorsunuz. Kuyruklar olduğunu söylemiştim. Uzun kuyruklar görüyoruz. Türk donanmasının milli gururlarını ziyaret edip, içini gezip meraklarını gidermek isteyen vatandaşların ilk aslında noktası orası oluyor. Her tarafta bu kuyruğu görmek mümkün. Tabii sadece oralarda yoğunluklar yok. Mavi Vatan'ın birçok bölgede aslında hem etkinlikleri de var demiştik. Resim yarışması sergisini görüyorsunuz sağ tarafta. Tabii gençlerin, çocukların ilgisini çeken o kadar birçok alan var ki aslında buraya gelince nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Şu anda da saat 10'dan 11.30'a kadar yine halat çekme yarışmasında başladığını belirtelim ve Mavi Vatan Teknofest'ten sözü sizlere bırakalım.
2: Kübra Kılıçtepe'ye teşekkür edelim aktardıkları için. Ve geçelim altına efendim. Altın 4 ay sonra yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Altındaki bu rally ne kadar daha devam edecek? Detaylar alacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar konuğuyla birlikte bizleri bekliyor. Hemen sözü Meral'e bırakalım.
6: İyi yayınlar Esra Akgürek. Evet, sizlerin de dediği gibi aslında altının son ayların zirvesine bu hafta itibariyle ulaştı. Bizler de bu hafta altını oldukça fazla konuştuk. Peki şu andaki süreç nasıl devam edecek? Bu ayı, özellikle Ağustos ayını nasıl kapatacağız? Bunları konuşacağız. Elbette ki çok kıymetli bir yayın konuğum var. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
7: Sizler hoş geldiniz.
6: İslam Bey, sizin de aslında Ağustos ayını işaret etmiştiniz. Özellikle altını yeniden 7000'in yukarısı, hatta 8000'e görebileceğimize dair neler söylemek istersiniz? O rakamları gördük.
7: Evet, altın tarafında Amerikan tahvil faizlerinin gerilemesi, doların zayıflaması, Amerikan hazinesinin kendi tahvillerini alıyor olması, Orta Doğu'da silahların susması, birçok etken altın tarafını son bir aydır destekledi. Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz. Bakın, altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı, şu anda Ocak ayındaki seviye, yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurduk. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12.500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12.500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altını sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi şu an.

0: Dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş rengi değişti. Oradaki farklılık da aslında bir noktada biraz daha düşük bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Şimdi elinde altın bulunduran yatırımcılar var. Altın almak için fırsat kollayanlar var. Bir de önümüzdeki yıl düğün yapacak var. Onlara şu öneride bulunabiliriz. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü şartlar diyor ki, merkez bankaların talepleri de devam ediyor bu arada. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en fazla altın alanlar bankasında yer aldı ve ciddi bir alım yaptı. Bugünkü koşullar Amerikan dolarının eskisi kadar rezerv para olma özelliğini yitirdiğini, biraz daha zayıflamaya devam edeceğini işaret ediyor. Daha geçen haftaya kadar Amerika Merkez Bankası Fed'in yıl sonunda en az iki kez faiz artıracağına dair beklentiler vardı. Ama ne oldu? Amerika'da açıklanan enflasyon verisi, tarım dışı istihdam verisi kötü geldi. Yani onların beklediği kadar iyi bir piyasa yok karşımızda. Dolayısıyla burada işler herkesin gördüğü gibi iyi gitmiyor. Evet, merkez bankaları bir şekilde mücadele ediyor ama Fed'in faiz kararları, Amerika'daki enflasyon, Amerika savaşa devam ediyor ve bilerek isteyerek bunu sürdürüyor veya bir manipülasyon piyasası oluşuyor. Trump'ın her gün farklı açıklamaları var. Petrol fiyatlarında ciddi dalgalanma yaşanıyor. Demek ki onların ekonomisi de kötüye gidiyor. Dolayısıyla dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolardı, %57'ye kadar geriledi. Bu ne demek oluyor? Şimdi dolar endeksi 99-100 bandındaydı, 99 seviyesi aşağısına sarktı. Yani dolar zayıfladı. Peki bundan sonraki süreçlerde zayıflamaya devam eder mi? Bu sorunun aynısını bir gazeteci Trump'a sordu. Dedi ki, dolar çok değer kaybetti, ne düşünüyorsunuz? Trump da dedi ki, ve haklı olarak tabii ki, tüccar biliyor neyin ne olduğunu. Yüksek bir pahalı bir dolarınız varsa Çin'le mücadele edemezsiniz. Dolar ne kadar zayıflarsa bir o kadar fazla ürün satabilirsiniz dedi. Yani doların yüksek olması zaten Amerika dışına gelmiyordu. Ve bundan sonraki süreçlerde doların zayıflamasını görebiliriz. Bu da altını destekler.
1: Peki bu yıl için özellikle manipülasyon yılı, evet. Siz çok dediniz, evet. Yılın başından beridir artık bu yılın da son çeyreğine giriyoruz. Evet. Nasıl kapatacağız, neler söylersiniz?
0: Şimdi piyasa artık gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirdi. Bildiğim dünyadaki bütün yatırımcıları yasal olarak soydular diyebiliriz yani. Her gün farklı açıklamalar geldi. Artık gram altın tarafında, ons altın tarafında en kötü geride kaldı. Bundan sonra evet, önümüzdeki haftalarda tekrar bir kar satışı göreceğiz. Panik yapmaya gerek yok. Bu piyasa sonuçta sert dalgalanmalar devam edecek. Ama daha istikrarlı bir şekilde mesela yine 5000 dolar seviyesinin önünün açık olduğunu şahsen öngörüyorum. Yine gram tarafında da 8000 lira seviyesinin üzeri hızlıca kırılacağını ben tahmin ediyorum. Ama hemen değil, zamana yayılarak bu yükseliş trendi devam edebilir.
1: Peki siz ara ara yine borcu olan, altın borcu olan vatandaşlarımıza da seslenmiştiniz. Evet. Zaman zaman fırsatlar, evet, doğmuştu. Şimdi bir yükselişe geçti. Bu yükseliş ne kadar devam eder ya da yine borcu olan vatandaşlar için bir fırsata dönüşebilir?
0: Bu 7 aylık süreçte özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görür. Biz de sektörde böyle görüyoruz zaten. Dolayısıyla bir an önce nakite olanlar bu altın borcunu kapatsın, düğün yapacaklar, altın alsın uyarımız vardı. Yine çok geciktik mi? Mesela 1000 liradan fazla bir yükseliş var. Geciktik mi? Yok. Şimdi 7100 lira seviyesinin üzerindeyiz ama önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde. 150-200 lira. Dolayısıyla 7000 lira seviyesinin altındaki rakamlar bana göre düğün yapacaklar, borcu olanlar için tekrar kapatılması gereken bir süre. Çünkü altın diyor ki bugünkü rakamlar bize, ben yükselişime devam edeceğim. Ha, zamana yayarım ama yoluma ben bir şekilde vururum mesajını veriyor.
1: Peki 2027'de artık birkaç ay kaldı. 2027, evet. Nasıl bir beklentiniz var altın piyasasına?
0: Şimdi her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı gümüş yılıydı. 2026 yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle, değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyorum ben 2027 yılında. O yüzden fiyata değil, dünyada insanlar şunu sorgulayacak. Ben gerçekten altın, gümüş gibi fiziki varlıklara sahip olabileceğim mi? Eğer sahipsem bunun ne kadar bedelini ödeyeceğim, ne kadar vergisini ödeyeceğim gibi yasal

0: de böyle bir çağrıda bulundu. Çok ilginç gelişmeler yaşandı. Ama 2027 yılı tamamen değişim yılı. Ezberleri bozulacağı bir yıl olacak. Önceden biliyorsunuz böyle deste deste paralar gösteriyorlar. İşte sosyal medyada paylaşıyorlar. Kadınlar işte kollarına bilezikleri böyle sosyal medyada paylaşıyorlar falan. O paylaşım işleri biraz kapanacak gibi duruyor.
1: Bir tarih olacak diyorsunuz o zaman o paylaşım.
0: Kesinlikle bir dönüşüm yılı. O yüzden kazanç bir mahremdir. Mahremlerinize lütfen biraz saygılı olun. Alın terinize saygılı olun. Her kazancınızı böyle milletin gözüne böyle bastırarak şey yapmayın. Çünkü geçen yıl %100 bir getiri sağlamıştı gram altın. Ocak ayında bir ayda gramında 2000 lira yükselmişti. Herkes de böyle onun bir hava şeyi vardı, bir değişikliği ve bir havası vardı. Ve dolayısıyla demek ki işler her zaman böyle gitmiyor. Buna hazırlık yapmak lazım.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Altın olduğu kadar döviz yatırımcısı da var. Onlar için son çeyrekte neler söylemek istersiniz?
0: Döviz kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Her yıl Türkiye'de sosyal medyada, internette klasikleşmiş bir laf var. Döviz uçacak, kaçacak, devalüasyon olacak. Bunları hep yem atıyorlar. Bunlara inanmayın. Ben vatandaşımıza tekrar seslenmek istiyorum. Geçmiş tarihlere bakın. 10 yıla bakın, 5 yıla bakın. Türkiye'de en az getiri dövizdedir. Ve zıplayan, uçan, kaçan hiçbir şey olmayacak. Döviz bir yatırım aracı değildir. Dövizi yatırım aracı olarak gören, bir kenarda koyan insanları biz üzülüyoruz. Dövizin enflasyonu vardır. Lütfen dövizi bir yatırım aracı olarak görmeyin. Evet, 48 lira seviyesinde bir dolar kuru var. Bu yıl kapanışında muhtemelen 50-52 bandında. Teknik çalışmalarımız bunu işaret ediyor. Euro tarafında Euro dolar paritesi 1.20-1.21 seviyesine kadar bir toparlanma bekliyoruz. Zaten Ocak ayında gördük buraları. Bu da Avro TL kurunda 60-65 bandını işaret ediyor. Tamam, buraya kadar normal. Zaten Merkez Bankası ve diğer şirketlerin açıklamaları da bu yönde. Ama getiriye baktığınız zaman bir getiri değil bu. O yüzden dövizi kesinlikle bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde daha kalıcı varlıklara yatırım yapmanın, hazır varlıkları, birikimleri korumanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden dönem artık fiyat takip etme dönemi değil, miktara sahip çıkma dönemidir. O yüzden bir şeyin fiyatını takipten ziyade miktarına odaklanmak bence en akıllıca çözümdür.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. 2026 yılı itibariyle siz var olanı korumanın da çok kıymetli olduğunu söylemiştiniz. Evet. 2027 için de ya da önümüzdeki süreç için de bu geçerli olacak.
0: Zaten 2026 yılında şu uyarılarımız vardı. Kazanma yılı değil. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. Net borsadan kim kazandı? Dövizden kim kazandı? Altın gümüşten kim kazandı? Kontrollü bir şekilde dünyada bir manipülasyon piyasası var. Trump bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. Ama 2027 yılında da bu sefer yasal düzenlemelerle birlikte imtia milliyetçiliği başladığı zaman insanlar aslında elindeki varlıkların kıymetini gördükçe şimdi üzülüyorlar ya fiyat geri çekildiği zaman. Bu sefer yani aslında yıllık baza baktığımız zaman gerileyen bir şey yok altın fiyatlarında. Geçen yılla bu yıl arasında %40'tan fazla bir getiri var.
1: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Yayın konuğum finans analisti İslam Ömüş bizlerle birlikteydi. Hem manipülasyon yılı dediğimiz 2026'yı değerlendirdik hem de değişim yılı olarak adlandırılan 2027 yılını aslında biraz daha beklentileri anlattık diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım Esra.
2: Efendim, Gazze'de geride kalan yalnızca yıkılmış binalar değil. O binaların enkazında kalan binlerce insan, hayatını kaybedenler, annesiz babasız kalan çocuklar elbette ki belki de en derini. Şimdi ise hesap verme vakti. Türkiye konuyla ilgili harekete geçti ve Afet Moskoviç ile ilgili uluslararası düzeyde bir yakalama kararı istedi. Peki hangi suçlardan? Bu isteniyor. Afek Moskoviç'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına bir bakalım. Soykırım, insanlığa karşı suç, kasten yaralama, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme, nitelikli yağma, ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması. Bununla birlikte aslında biz Afek Moskoviç ismini Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasının ardından özellikle Türkiye'de yoğun bir şekilde duymuştuk. Hemen ardındansa Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerle bir edildi ve bu yerle bir edildiği görüntülerse bu kişinin yani Afek Moskoviç'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. 8 tank bir buldozerle yıkıldığı anları kendi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Ardından bu ismi biz Türkiye'de oldukça çok duymaya başladık. Konuyla ilgili 14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul 11.

0: Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Moskoviç hakkında soykırım suçundan yakalama emri verildi. 21 Ağustos 2026 Adalet Bakanlığı uluslararası düzeyde aranması amacıyla hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını İçişleri Bakanlığı'ndan talep etti. Bundan sonraki süreçte ise Moskoviç'in yalnızca ülke içerisinde değil, uluslararası düzeyde aranması için Türkiye harekete geçmiş oldu. Elbette ki süreç nasıl işleyecek ve bundan sonra yakalama kararı çıkarılıp çıkarılmayacak mı? Bu konuya gözler çevrilmiş oldu. Peki birçok kişinin adını belki de ilk kez duyduğu Afek Moskoviç kimdir? Neden yargı sürecine dahil edildi? Şimdi bir ona bakalım.
1: Gazze'de önce hastaneyi ardından da üniversiteyi bombaladı. İşlediği insanlık suçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türk yargısı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli teğmen Afek Moskoviç hakkında da kırmızı bülten talebinde bulundu. Moskoviç, Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosu aktivistlerine düzenlenen müdahale ve alıkoyma eylemleri nedeniyle Türkiye'de yargı sürecine dahil edilen bir isim olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten talebinde bulunduğu Moskoviç, soykırım, insanlığa karşı suç, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, ulaşım araçlarının kaçırılması ve nitelikli yağma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Türkiye'nin radarına öncelikli olarak Sumut kriziyle giren İsrailli teğmenin işlediği suçlar bununla da sınırlı değil. Moskoviç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Gazze'deki Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasında rol aldığını açıkça ortaya koyuyor. Moskoviç'in de içerisinde bulunduğu 71. Zırhlı Taburu hastanenin bitişiğinde yer alan Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesini de yerle bir eden birlik. Düşük rütbesine rağmen tüm insanlık suçları iddianameye yansıyan İsrailli teğmen şimdi tüm dünyanın yakın merceğine girmiş durumda. Bu nedenle de Türkiye'nin kritik hamlesi Gazze'deki soykırıma karışan isimlerin tepeden tırnağa ifşa edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
0: Filistin topraklarını gasp eden İsrailler işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk işgalciler tarafından katledildi.
2: İşgalci İsrailliler gasp ettikleri topraklarda terör estiriyor. Filistinlilere saldıran işgalciler 17 yaşındaki çocuğu katletti.
3: Oğlum evin önünde duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Aniden yaklaşık 50 kişi eve saldırdı.
2: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesine baskın düzenledi. Mahallelerinde duran masum Filistinlilere saldırdı. 17 yaşındaki Kerim Senet Şelal de göğsüne aldığı kurşun yarası sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
3: Oğlum evin önünde duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Aniden yaklaşık 50 kişi eve saldırdı. Onlardan uzaklaşmalarını istediğinde göğsüne ateş edip onu soğukkanlıkla öldürdüler.
2: Şelalde'nin babası İsraillilerin oğluna yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. Ailesi Şelalde'ye gözyaşları içinde veda etti. İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasp ediyor.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile aylardır devam eden savaşa ilişkin konuştu. Pezeşkian, İran güçlü bir konumdayken dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Öte yandan İran, ABD saldırılarının devam etmesi halinde Körfez ülkeleriyle birlikte Avrupa'daki ABD üslerinin de hedefte olduğunu söyledi.
2: ABD ve İran arasında saldırılar durdu. Washington, İran'ı ekonomik ve askeri kıskaca aldı. Savaşta farklı evreye geçildi. tam da bu noktada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan kritik bir açıklama geldi. İran'ın artık güçlü bir konumda olduğunu belirten Pezeşkiyan, savaşı sona erdirmeliyiz dedi.
4: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyuttan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Pezeşkiyan, savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı.
2: Ancak Tahran'dan gelen mesajlar olası bir Amerikan saldırısına verilecek karşılığın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine de işaret ediyor. Kıbrıs'taki İngiliz üssünden Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlığına kadar yeni hedef noktaları gündemdi. Financial Times'ın İran yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemesi ya da çatışmayı genişletmesi halinde İran, Orta Doğu dışındaki Amerikan askeri hedeflerine saldırmayı da değerlendiriyor.
3: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar.
2: İddialarda Kıbrıs'taki RAF Akroteri üssü öne çıkıyor. İngiltere'nin bölgedeki askeri operasyonlarında kullandığı üs, stratejik konumu nedeniyle İran-ABD geriliminde yeniden gündemdi. İran'ın dikkatini çevirdiği bir diğer nokta ise Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü. ABD'nin uçak yakıt ikmali amacıyla kullandığı üs, İran'ın olası hedefleri arasında gösteriliyor. Böylece İran'ın misilleme hesabında yalnızca Amerikan askeri varlığı değil, ABD'ye destek sağlayan Avrupa ülkeleri de gündeme geliyor. İran'ın Avrupa'daki hedeflere yönelik füze kapasitesi de sınırlı görülüyor. Menzil arttıkça isabet oranı ve etkili savaş başlığı taşıma kapasitesi konusunda belirsizlikler artıyor. Bu nedenle olası misillemede İHA'lar ve bölgesel vekil unsurlarında kullanılabileceği belirtiliyor.
0: Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan biri de hiç şüphesiz sepet örgücülüğü. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Hüseyin Taş bu kadim zanaatı yıllardır büyük bir sabır ve tutkuyla yaşatıyor. Şimdi hem Hüseyin Usta'nın bu köklü meslekle tanışma hikayesini dinleyelim hem de sepet örgücülüğünün inceliklerine gelin hep birlikte tanıklık edelim.

0: yapan usta ne Ankara'da, ne Türkiye'de, ne başka yerde. Ya yani burada şimdi bunu yapan dedim ya, ticaret olmadığı için bunu artık yapan da kalmadı.
1: Bunun işsiz alınışında ormanda çamını bırakmadılar. Hep çamur oldu gitti. Bunun çamı böyle bak, budak olmayacak, yumuşak olacak. Çok özel bir çam. Şimdi kimse kalmadı bunu yapan. Gençler mesela bunu bilmiyor. Yani ihtiyacı da yok.

0: Bir zamanlar köylerde, evlerde, tarlalarda kullanılan işte bu sepetler, şimdilerde ise bu sepetleri yapan usta sayısı neredeyse yok denebilecek kadar az. Bizler şu anda çamı işleyerek sepet yapan bir ustanın yanındayız. Onun ellerinden ağaç nasıl sepete dönüşüyor, beraber tanık olacağız.
1: İsmim Hüseyin, soyadım Taş, Koca Mehmet'in oğlu derler. Benim üç tane isim var. Sarı Hüseyin, Üzüm Hüseyin, Tek Hüseyin. Burada üzüm dediler, karşı mahallede üzüm dediler, Karaman Kazan'da oturuyorum oraya da, orada da normal Hüseyin dediler. Şimdi bu bizim baba mesleğimiz, ben bunu babamdan öğrendim. Yaklaşık 75 yaşındayım ben, 60 sene önce öğrendim çocukluğumuzda. Babamın geçimi bunlandı çünkü. Biz onun yanındayız. Biz 8 kardeşiz. Yiyeceğimizi, nafakamızı bunu satarak babamız bize getiriyordu. Biz de yanında bunları gidip dağlarda bunları alıp getirip ona yardım görüyorduk. Ben şimdi bunu ticareti falan şu anda yapmıyorum. Ancak böyle gelen giden malzeme olursa, komşuları, tanıdıkları, bizim bayağı bir tanıdığımız var. Bizim buraya çok gelen olur. Böyle hazır bulunurum, yapıyorum boş zamanlarımda, gelene hediye ediyor. Herhangi bir ticaret şeyimiz yok. Yani öyle bir kaynağımız da yok. Öyle bir hevesimiz de yok zaten.
0: Peki siz ilk sepetinizi kaç yaşında yaptınız?
1: Benim ilk sepetimi kaç yaşında yaptım? İşte 18-19 yaşımda evlendim.

0: Babam yapıyordu, ben de o zaman ilk sepetim oldu. Sonra İstanbul'a gittim. Ben İstanbul'da yaptık bunu bayağı bir yani. İstanbul'da, Bağcılar'da, Üsküdar bölümünde. Orada sattık mahallelerde. Bu çam ağacından başka bu şekilde bu ile malzeme olmaz. Çam olacak, çam yaşlı olacak, düzgün olacak, dudaksız olacak, yumuşak olacak. Balıkesir Dursun Bey ilçesi var. Simav'ın Çiçil Köyü var. Bak onun ormanlarına gittik, biz bunun malını ta oradan da aldık. Adana Karsat Ormanı'na oradan gittik aldık. Bunları, bunun karaçam da olur da genelde bunun malzemesi sarıçam. Mesela kızılçamlar olmaz, kökmevler olmaz. Kesinlikle sarıçam olacak, böyle yumuşak olacak. Şimdi millet söğütten ölüyor, başka şeyden ölüyor, sıkası falan, onlara benzer. Bu kesinlikle bozulmaz. Bunun içine bir şey koy, domates koy, salatalık koy, herhangi bir şey koy, üzüm koy. 10 gün dursun, bu içeriye kesinlikle börtü böcek girmez. Bunun kokusunda. Turgulavı gibi muhafaza eder bu.
1: Bu sepetleri diğer sepetlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ise kullanılan malzeme. Çam ağacı işleniyor, ardından ustanın ellerinde şekilleniyor ve en sonundaysa bu el emeği, göz nuru sepetler ortaya çıkıyor.
0: Daha 3-4 saat önce ıslakla, bu ıslak olmasa kırılır. Kurudu, sepeti yapmak için mesela boy boy, bunu biz şu kadasını da yapıyoruz. Şu kadasını da yapıyor, bu kadasını da yapıyor.
2: Hüseyin abi, bu orta boy bir sepet sanırsam.
0: Şimdi ben orta boy bir sepet yapacağım.
2: Şuna yapışımız kaç gün? Ne kadar zamanın alır bunu yapmak?
0: Hani sıfırdan başlarsanız ama bunu burada şimdi öğrenmesi, bunu yapmasa yapmaz, yarım saat. Şunu yapmaz.
2: En zor süreç hangisi?
0: En zor süreç bunun önce yarması, yapım aşamasında. Sonra dikmesi zor bunun. Örmesi biraz daha kolay. Şimdi bu dikilecek, şu şekilde dikmeleri dikilecek bunlar. Dikmek için bunun biraz daha yumuşak, öyle iyice şey olacak.
2: Yine dikmek için de o partiden kullanılır.
0: Tabii tabii, başka partisi olmaz dikmek için. O dikme işi biraz zor. O parayla, yemeğiyle olacak bir şey değil. Gitsem ben bunu sana adama dedim ki ya bu arkadaş işte 50 lira ver. 50 lira mı olur? Ya arkadaş sen bunu nasıl yapıldığını bilsen 100 lira verirsin. Yani şimdi bu sanatta onun için adam resim yapar yıllarca, günlerce. Adam ölenden sonra kıymeti gelir. İşte bunlar da aynı böyle. Bunu adam varsa aman ne yapacağım deyip para verin dedi. Başlangıcında nasıl başladı onu anlatmaya çalıştım. Bitişi de şu şekilde. Buyurun.

0: Efendim, robot teknolojisinde dünya devi olan Çin'in başkenti Pekin'de şu sıralar adeta bir teknoloji şöleni var. Dünya robot konferansında binlerce yeni model yürücüye çıktı. Yarın da dünya insansı robot oyunları başlıyor. Robotların yarışlar öncesi prova görüntüleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Zira durum pek iç açıcı değil. Bir izleyelim.
1: Bir yanda ringde dövüşenler, diğer yanda kargo ayıklayanlar, ev temizleyenler, yemek yapanlar, fabrikada çalışanlar. Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda 1001 çeşit insansı robot görücüye çıktı. Transformers filminden fırlamış gibi görünen devasa robotlarda, gerçeğinden ayırt etmesi güç minicik balık robotlarda büyük ilgi gördü. En dikkat çekense bu robot at oldu. Fiyatı tercih edeceğiniz ek özelliklere göre 43 bin dolardan başlıyor, 53 bin dolara kadar çıkıyor. Başkent Pekin, dünya insansı robot oyunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak etkinlik öncesi robotlar son provalarını yapıyor. Görüntülerse pek iç açıcı değil. Zira koşu

0: da başarılı olsalar da iş durmaya gelince kontrolden çıkıyorlar. Düşüp parçalananların yanı sıra uzaktan kumandası bozulup nöbet geçirenler de var. Onlarca robottan sadece bir tanesi koşusunu sağ salim tamamlayabildi. Teknoloji tutkunları 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışlardan yansıyacak kareleri merakla bekliyor.
1: Efendim, Bir Türk'ün Hikayesi programımızda bu hafta Anadolu'nun hafızasına kazınan büyük bir sevdanın sizler için izini sürdük. Ankara'nın Beypazarı'ndan Anadolu'nun dört bir yanına yayılan, yıllardır dillerden düşmeyen bir ağıttır aslında Elisin Dağların Kara Türküsü. Emine ile Hüseyin'in yarım kalan hikayesi bir sevdayı nasıl Türkiye'ye dönüştürdü? Şimdi hep birlikte izleyelim.

0: Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Anadolu'da bazı türküler vardır. Söylenirken değil, susarken yakar insanın içini. Kışın ortasında bir dağın başında değil, insanın yüreğinde biriken karı anlatır. Bugün Ankara'nın Beypazarı'ndan yükselen hasretle yoğrulmuş bir türkünün izini süreceğiz. Erisin dağların karı, bir kavuşmanın değil, kavuşamamanın türküsü.
1: Takatim yok yürümeye, gidip Canan'ı görmeye.
2: Beypazarı'nın taş sokaklarına kış erken inerdi. Kar sadece dağlara değil, insanların kaderine de yağardı. O yıllarda bu topraklarda Emine vardı. Köyün varlıklı ailelerinden birinin kızı. Güzelliği dillere destandı Emine'nin.

ve Hüseyin. O da aynı köydendi ama yoksul, cebi boş, yüreği dolu bir delikanlı. Emeğiyle yaşar, umuduyla severdi. İki genç birbirini sevdi, sessizce, kimseye duyurmadan.

Ama Anadolu'da aşk hiçbir zaman yalnızca iki kişiyle yaşanmazdı. Aileler vardı, töre vardı, zenginlik vardı, yoksulluk vardı. Emine'nin ailesi bu sevdayı uygun görmedi. Fakir adamın aşkı uzun sürmez dediler.

aşık bir gün köy meydanında göz göze geldiler. Bir bakış, bir gülüş ve ıpılık bir sevda yüreklere düştü. Hüseyin tüm itirazlara rağmen Emine'yi istemeye gönderdi köyün hatırlılarını. İmamı, muhtarı, öğretmeni ama Emine'nin babası kapıyı kapadı. Davul dengi dengine vurur dedi. Hüseyin kim, ben kim dedi. Oysa Emine'nin kararı kesindi. Ya Hüseyin ya da hiç kimse.

0: güzel kapı çalana sen geleceksin.
1: Kıştı. Dağların karı erimemişti. Yollar kapalıydı. Ama zaman daralıyordu. Bir gece Emine bohçasını aldı, sessizce Hüseyin'in kapısına geldi. Sevda sabrı aşmıştı. İki genç karların arasından kaçmaya kalktı ama kader peşlerini bırakmadı. Yakalandılar.
0: Halim

Hüseyin hapse gönderildi, Emine baba evine döndürüldü. Demir parmaklıklar ardında Hüseyin'in içindeki sözler büyüdü. Bir dilek oldu, bir yakarış ve dilinden dökülen bu türkü oldu. Duruşma günü geldiğinde Emine karakolda sustu. Ama mahkeme salonunda konuştu. Ben kendim gittim. O beni kaçırmadı dedi. Hüseyin hapis yatmaktan kurtuldu ama Emine'yi yine de elinden aldılar. Erisin dağların karı, erimeyen karların, kavuşamayan sevdaların türküsü işte böyle doğdu. Ve bu türkü başta Erzincan yöresi olmak üzere farklı varyantlarla söylenerek yılların ötesinden bugünlere ulaştı. Çünkü bazı sevdalar yaşanmaz, türkü olurdu. Ve bazı acılar unutulmaz, dilden dile, yürekten yüreğe taşınırdı.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyo

0: sunusu A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı Korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A

0: Ajans hafta sonunda birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Yeni saate giriyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam edeceğiz. Ama önce Türkiye, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan o olayı konuşuyor. Tek renk giyinen 3 kardeşin cansız bedeni denizde bulundu efendim. Ailenin başka çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizlere detayları aktarmak için hazır. Vedat'a günaydın diyelim. Detaylar için sözü bırakalım. Oldukça ilginç bir olay. Tüm Türkiye bunu konuşuyor. Gelişmeler neler Vedat?
1: Evet, Türkiye'yi sarsan tüm dikkatleri de o noktaya toplayan olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Üç kardeşin peş peşe deniz kıyısında cansız bedenlerinin bulunuyor olmasıyla dikkatler bu noktada daha da derinleştirildi. Tabii ki soruşturmalar başlatıldı. Şimdi ise olayla ilgili neler olabileceğiyle ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Aslında senin de söylediğin gibi üç kardeşten sonra dördüncü kardeş de kayıptı. Sabahın ilk saatlerine doğru o kardeş sağ olarak başka bir noktada bulundu. Tabii ki o kardeşin de vereceği olan ifadelerle olayın aydınlatılması da hesaplanıyor. Bu arada 5. kardeşlerinin de yine bir boğulma olayıyla İzmir'de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şimdi 4 kardeşten bir kardeş hayatta. O kardeşin vereceği ifadelerle birlikte olayın aydınlatılmasına çalışılacak. Evet, senin de söylediğin gibi gece saatlerinde kameralara yansıyan görüntüler de vardı. 3 kardeş Belinda, Gülşah ve Muhammed Ali'nin siyah renkte giydikleri ve kol kola bir park içerisinde yürüyüşte yaptıkları belirtildi. Ama o saat 03:49'lara gösteriyordu. Gecenin o saatinde 3 kardeşin kol kola bir parkta yürümesi şüphe olarak dikkatleri çekti. Peki ne oldu? İntihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittilerle ilgili sorular aydınlatılmaya çalışıyor. Tabii ki Darıca'daki o sahilde kıyıya vuran cansız beden üzerinde yapılan araştırmada kardeşlerden birinin kulaklarında basınca dayalı kanama olduğu, burnunda da kan izlerine bulgularına rastlanmıştı. Bu olayla ilgili yapılan ilk bulgulara göre olayın boğulma olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak burundaki kan izleriyle birlikte boğulma esnasında belki de bir çırpınıştan dolayı kan izleri de olabilir. Tabii ki bütün bunların soruların cevapları adli tıpta yapılacak olan incelemeden sonra anlaşılacak ama ilk bulgulara göre boğulma olarak görülüyor. Aileden de biraz bahsetmek gerekirse 4 kardeş anneleriyle birlikte Kocaeli'deki tek evde yaşıyorlardı. Annesi ise bir fabrikada işçi olarak çalışmaktaydı. Baba da Kars'ta bulunuyordu. İşte bu olayın ardından baba Kars'tan bölgeye geldi ve son kez evlatlarına belki bakacak. Daha sonra ise defin işlemleri gerçekleştirecek. Tabii ki olay çok yönlü araştırılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında olayın her türlü ihtimalde değerlendirildi, bilgilendirildi.
0: Vedat, şunu da sormak
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir cinayette olabileceği
0: bundan 10 yıl önce başka bir çocuğunu İzmir'de benzer bir şekilde denizde boğularak kaybetti ifade ediliyor. Şimdi konuyla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu olayda dosyaya girecek mi sence?
1: Tabii ki 10 yıl olmasına rağmen yine bir boğulma vakası olması dikkatleri çekiyor. Bu ATV'nin haberinde bu olay ortaya çıktı. Aslında 5 kardeş oldukları bir kardeşin 10 yıl önce vefat etti ve onun da boğularak vefat etmesi dikkatleri çekti. Yani aslında belki de bir psikolojik gerginlik de olabileceği de değerlendirilebilir. Zira aile bireylerinin kardeşlerinin boğularak ölmesinin ardından çok travma içerisinde olabilecekleri de düşünülebilir belki. Ama bunu tabii uzmanlar değerlendirecek. Şüpheli hareketler dikkatleri çekiyor. Üç kardeşin gecenin çok geç bir saatinde dışarıda olmaları, işte o kamera görüntülerine yansıyan tek renk kıyafet giymeleri, siyah renkli kıyafet giymeleri, kol kola yürüyor olmaları, yani gecenin o saatinde dışarıda ne işleri vardı, niye yürüyüş yapıyorlardı, niye aynı renk kıyafetler giyiyorlardı? Tabii bu sorulara cevaplar da aranacak. İlk etapta konu cansız bedenler üzerine yapılacak.

0: yapılan araştırmada bulunmaya çalışıldı ama yapılan adli tıpta yapılan ilk değerlendirmelerde 3 olayında boğulma vakası olarak değerlendirildiği düşünülüyor. Tabii ki Gülşah, Belinay ve Muhammed Ali 3 kardeşin aynı sahilde yan yana, yani belki de aynı bölgede denize girmiş olabilecekleri, gecenin karanlığında denize girmiş olabilecekleri, belki de birlikte intihara kalkışmış olabilecekleri de değerlendiriyor ama tüm buna sebep ne olabilirin cevapları aranıyor. Ailenin yapısına bakılacak olursa baba Kars'ta yaşıyor. Anne Kocaeli'nde Darıca bir fabrikada çalışıyor ve 4 çocuğuna belki de bakmaya çalışıyor. Aslında bir aile dramı da çıkabilir belki bu işin içerisinde. Bir trajedi de çıkabilir. Ancak ilk bulgulara göre boğulma olayının üzerinde durulmasıyla birlikte sanki intiharmış gibi bir görüntü var. Tabii ki çok talihsiz bir olay. Çok farklı bir olay. Tüm bunların olduğu bir olayın ardından 10 yıl önce aynı ailenin 5. kardeşlerinde İzmir'de bu kez yine bir boğulma vakası hayatını kaybediyor olması da dikkatleri çekti. Tabii ki bu soruşturma dosyasına girebileceğini düşünüyoruz. Çünkü o olayın da hangi tarihte gerçekleştiği, hangi ortamda gerçekleştiği, hangi şartlarda gerçekleştiği ilişkin mutlaka soruşturma dosyasına da o bilgiler gireceğini düşünüyoruz tabii. Acılı aile şu an tabii cenazeleriyle meşgul. Baba Kars'tan geldi. Çocuklarının cenazelerini kaldıracak. Anne perişan tabii. Tabii bu Türkiye'yi de kamuoyunda oldukça sarstı. Çünkü çok sıra dışı bir ölüm olayı. Denizde meydana geliyor olması, 3 cansız bedenin arka arkaya kıyıya vurması, aynı bölgede boğuluyor olmalarını o bilgiyi veriyor bize. Aynı zamanda işte üzerindeki kıyafetlerin siyah renkli olması, tek renk olması ve 3 kardeşin, hatta 4 kardeşin.
1: Evet, bir kardeşin de yanlarında olmadığını ifade etmişti. Ben konuyla ilgili ifade sürecinin alınacağını söyledim. Belki de bu olayın aydınlatılmasında o kardeşin söyleyeceği detaylar oldukça önemli. Şimdi onun sağlık durumuna ilişkin bir şey biliyor muyuz? O yanlarında değil miydi? Ya da onlarla hiç gitmedi mi? Neler biliyoruz diğer kardeşe ilişkin?
0: Evet, Bilginur Sakar işte 4. kardeş. 4. kardeş sabahın ilk saatlerinde dışarıda farklı bir noktada bulundu. Tabii ki onun ifadeleri oldukça önemli. Zaten kamera görüntülerine bakıldığında 3 kardeş görülüyor. 4. kardeş onlarla birlikte görülmüyor. Beraberler miydi yoksa onların belki de bir karar verdiler. Oradan sonra o karara uymayıp yanlarından ayrıldı mı? O henüz daha belli değil. Tabii ki Bilginur Sakar'ın vereceği ifadelerde bu olaya da ışık tutacağı benziyor. Çünkü o da muhtemelen 4 kardeş aynı evde yaşadıklarına göre gece o saatte o da kayıptı. Kayıp olarak bildirildi. Ve sabahın ilk saatlerinde bulundu ama cansız bedenlerin bulunduğu sahilde değil, farklı bir noktada bulundu ama evde değildi. Dolayısıyla Bilginur Sakar'ın da vereceği ifadeler, ablası Gülşah'ın, Bilinay ve Muhammed Ali'nin ölümleriyle ilgili belki de sır perdesini aralayabilir. Çok yönlü soruşturma var. Her türlü ihtimaller değerlendiriliyor. Adli tıp raporları birlikte şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı olayı derinleştirerek araştırıyor diyelim. Sözü Kocaeli'nden tekrar size bırakalım.
1: Evet, Veda Sözer'e teşekkür ederim aktardıkları için. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bizler de yeni detaylar geldikçe aktarmaya sürdürüyorlar olacağız sizlere efendim. Şimdi anneannesini ziyarete gittiği Nevşehir'de kaybolan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 5 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları gencin en son görüldüğü noktada yoğunlaştırıldı.
2: Misafirliğe gittiği köyde sırra kadem bastı.
3: Telefonu bırakıyor, akıllı saatini bırakıyor, kredi kartlarını bırakıyor, kimliğini bırakıyor evde. Hiçbir şey almadan, varsa üzerinde ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz. Onunla birlikte çıkıp gidiyor.
2: 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesiyle birlikte Kocaeli'den Nevşehir'e anneannesini ziyarete gitti. Misafir olarak kaldığı evden çıktı, bir daha haber alınamadı.
4: Mehmet Yılmaz yaklaşık 15 gündür Çayırlık Mahallesi'nde yaşayan anneannesinin evinde kalıyordu. İddiaya göre ailesiyle telefon faturası üzerine yaşanan tartışmanın ardından evden ayrıldı. Yanına hiçbir eşya almadan evden çıkan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 17 Ağustos'tan beri haber alınamıyor.
3: Telefon faturası çıkıyor.

0: 2500 lira gibi bir rakam geliyor. Babası kızıyor buna. Telefonunu diyor anneannene ver. Sen diyor telefon kullanmasını bilmiyorsun diyor. Çocuk da telefonunu sıfırlıyor, anneannesine veriyor. Oradan evden çıkıp gidiyor. Gidiş o gidiş. Bir daha da haber alamadık.
1: Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölge didik didik aranmaya başlandı. Güvenlik kameraları kayıtları tek tek incelendi.
2: Son görüntüsü Acıgöl ilçesi çıkışında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler gencin o noktadan sonra ilerlemiş olduğu güzergahlar üzerinde arama kurtarma çalışmaları yapıyor.
0: Sadece mesajlarında arkadaşına bahsetmiş, WhatsApp yazışmalarında demiş ki ben burada ve benim evim var. İçinde 2-3 parça beyaz eşya var, eşyaları yok. Oturma grupları, yatak odası falan yok. Ben burayı dizeceğim, kendime yurt edineceğim. Sonra da tekrar dönmüş demiş ki ben burayı da terk edeceğim. Bu mesajları var sadece.
1: Aramalar o noktada yoğunlaştırıldı. Ancak günlerdir izine ulaşılamadı. Yılmaz ailesi umutla oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.
2: 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı gören, kendisiyle konuşan ve bulunduğu yere ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 çağrı merkezine ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi isteniyor.
3: Efendim, Akın Gürlek bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Hemen o paylaşıma bir göz atalım. Yakın dönemdeki faili meçhulleri aydınlattık dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü koordinasyon, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın etkin işbirliğiyle somut sonuçlara dönüşüyor dedi. 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları anlattık şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıntıları alacağız. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi. Telefon bağlantımızda olacak. Sözü Arzu'ya bırakalım.
4: Esra, evet, sen de söyledin aslında, yeni faili meçhul cinayetlere ilişkin Adalet Bakanı yeni bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden ve özellikle o mesajında 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralında bulunduğu faili meçhul tür olayları aydınlattık dedi o mesajında. Yine bu çalışmalar kapsamında yıllardır faili belirlenemeyen iki önemli dosyada daha kritik sonuçlara ulaştık dedi Adalet Bakanı ve Türkiye'nin yakın dönemdeki bir seri cinayet zincirinin failinin tespit edilerek dosyalardaki bulguların aynı şüpheler üzerinde birleştirilmiş olduğunu ifade etti. Hemen o dosyaların içeriğine bakacak olursak yine Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleştirilen 3 kasten öldürme ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı dedi Adalet Bakanı. Yine bu isimler arasında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çammaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi ve beyanlar, HTS ve bas kayıtları şüphelinin olayların yaşandığı dönemdeki hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayetle birlikte değerlendirilmiş oldu ve özellikle buradaki söz konusu kişinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesinde dosyadaki önemli bulgulardan bir tanesi oldu ve özellikle halen başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan bir kişinin Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı o açıklamasında özellikle 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan bu kişinin 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış olduğunu işaret etti. Yine Osmaniye'deki bir olaya da dikkat çekti aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada. 13 Şubat 2019 tarihinde evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Aylar çiftinin dosyasında yeniden ele alınmış olduğunu belirtti ve olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları ve HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla birlikte verilerin yeniden değerlendirilmiş olduğu da yapmış olduğu açıklamada belirtilmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek aslında bu önemli çalışmalara titizlikle yürüten Ankara ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza faili meçhul suçları araştırmaktadır.

0: Soruşturma Daire Başkanlığımıza, Ankara ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlerimize, adliye ve emniyet jandarma teşkilatlarımızın fedakar mensuplarına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlerimize teşekkür ediyorum dedi ve aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız açıklamasını yaptı. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmayacağız, sahipsiz kalmayacak dedi ve faili meşru olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz açıklamasında söylemiş olarak şimdilik sözü tekrar size bırakalım Esra.
1: Efendim Kocaeli'de Teknofest Mavi Vatan heyecanı sürüyor. SAS komandoları Teknofest için gösteriler yapıyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci o noktada, hemen sözü Kübra'ya bırakalım.
2: Esra, ben hemen ekrandan çekeyim çünkü gösteri başladı. Gösteri ekranlara getirelim ve sizler de şu anda izleyin. Az önce helikopteri gördünüz. SAT ve SAS komandoları, Deniz Kuvvetleri'nin en seçkin özel hareket timleri. Teknofest Mavi Vatan'da gösterileri ise gerçeği aratmayan askeri operasyon senaryolarıyla tam bir görsel şölen kuvvet gösterisine dönüşüyor aslında. Şu anda havadan sızma ve denize atlama gerçekleşti. Gösteri Deniz Hava Komutanlığı'na ait helikopterin alçak uçuşta alına yaklaştı. Başmasıyla başladı ve komandoların hareket halindeki helikopterden körfezin serin sularına serbest atlayış yaparak sızmasıyla gerçekleşiyor. Burada komandolar deniz altında tespit edilen temsili serseri mayınlara müdahale edecekler ve mayınlar kontrollü bir şekilde patlatılacak. Patlama esnasında denizde metrelerce yükseğe su sütunları fırlıyor ve bu an izleyiciler aslında büyük bir şekilde dikkatini çekiyor. Şu anda görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada şu an bombalar, ateşleme düzeneği daha doğrusu aktif hale getirildi ve birazdan bir patlama gerçekleştirecek. Ama patlama gerçekleşmeden önce SAS komandoları şu anda SAS botunun gelmesini bekliyorlar. Bot geldikten sonra birazdan onlar ayrılacak ve orada bir patlama gerçekleşecek. Tabii izleyiciler de burada heyecanla şu anda buradaki gösteri izliyorlar. Bu alan oldukça yoğun bir şekilde olduğunu belirtmiş olalım. SAT ve SAS komandolarının deniz kuvvetlerinin en seçkin özel hareket timleri olduğunu biliyoruz. Ve Teknofest hemen gördüğünüz bir bot geliyor. SAS botu geliyor. Su üzerinde adeta uçarak geliyor gerçekten sol tarafta. Ve şimdi komandolarımızı alacaklar. Ve komandolarımızı aldıktan sonra o noktadan ayrıldıklarında bir patlama gerçekleşeceğini göreceğiz. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel de bu güzel göz alıcı gösteriyi ekranlara canlı olarak getiriyor. Ve komandolarımız şu anda botlara alındı. Ve şu anda bu noktadan uzaklaştırılacaklar. Uzaklaştırıldıktan sonra aslında bunun neyin temsili olduğundan da bahsedelim. İnsansız deniz aracı, o siyah gördünüz. Ve Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken zaman zaman Türk karasularına gelen kontrolden çıkmış bir deniz aracına SAS komandoların müdahalesi gerçekleşiyor. Birazdan büyük bir patlama sesi duyacaksınız. Ve şu anda evet o patlama sesi de gerçekleşti. Müdahale yapıldı. SAS komutanlarının müdahalesi gerçekleşti. Gerçekleştirildi. Şu anda SAS komandolarının ikinci gösterisi başlayacak. Şu anda dediğimiz gibi insansız deniz aracında o siyah gördüğünüz aslında insansız deniz aracıydı. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda devam ederken zaman zaman Türk kara sularına gelen kontrolden çıkmış bir deniz aracına SAS komutanlarının müdahalesini gördünüz. Öncelikle gösteri Deniz Hava Komutanlığı'na ait helikopterle alçak uçuşla başlamıştı, alana yaklaşılmıştı. Ardından patlayıcı maddeler yerleştirilmişti. Daha sonra o noktadan SAS timleri ayrıldıktan sonra patlayış gerçekleşmişti. Şimdi atak botları ve denizden hücum rehine kurtarma başlayacak. Aslında kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel ekranlara getiriyor. Tabii yoğunluktan da bahsedelim. Çok karşı tarafı görüyorsunuz şu anda. Kıyıya vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Bizim bulunduğumuz alanda da adeta adım atacak yer yok. Şimdi yüksek süratli yerli atak botlarımız deniz üzerinden ani manevralar ve taklalar atarak izleyicilerin önüne geçecek. Birazdan burada olmak üzereler. Bunları belirtmiş olalım. Botlardaki komandolar senaryo gereği düşman unsurlarının bulunduğu bölgeye veya hedef gemiye doğru koordineli bir şekilde hücum başlatıyor aslında. Ve birazdan o gösteriyi de görmüş olacaksınız. SAT ve SAS komandolarının Teknofest Mavi Vatan gösterileri gerçeği aratmıyor. Askeri operasyonlar senaryolarıyla tam bir görsel şölen sunuyor aslında. Şu anda da ikinci bölüme geçiliyor. Atak botları ve denizden hücum yani rehine kurtarma. Yüksek süratli yerli atak botları dakikalar sonra bu noktada olacak. Ve atak botları deniz üzerinden ani manevralar taklalar atarak izleyicilerin önünden geçecekler. Botlardaki komandolar senaryo gereği düşman unsurlarının bulunduğu bölgeye veya hedef gemiye doğru koordineli bir şekilde hücumu başlatacaklar. Rehin alınan gemide kurtarma operasyonu gerçekleşecek. Şu anda görüyorsunuz ve ikinci gösteri, ikinci operasyon rehin kurtarma başlıyor ve kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi yüksek süratli yerli başlattılar bu alanda. Şu anda karaya doğru görmüş olduğunuz gibi çıkış yapıyorlar. Senaryonun en heyecanlı kısımlarından biri burası. Temsili olarak teröristler tarafından ele geçirilmiş bir aslında bölgeye gidiliyor. Komandolar botlarda gemiden inişini gerçekleştiriyor ve ardından burada şimdi görüyorsunuz senaryonun gereği rehinelerin bulunduğu binaya gidiyorlar ve rehinelerin bulunduğu binaya gittikten sonra içerideki rehinler burunları bile kanamadan kurtarılacak. Şu anda gösterinin aslında en heyecanlı kısımlarından bir tanesindeyiz ve şu anda rehineler içeriden çıkarılacak senaryo gereği. Evet, bir patlama gerçekleştirildi ve şu anda rehineleri almak için içeriye girildi. İçeriden rehineler alındı ve içeride tabii çatışma senaryo gereği devam ediyor. Şu anda rehineler kurtarıldı ve birazdan botlara bindirileceğini belirtmiş olalım. Evet, düşman unsurlar etkisiz hale getirildi. Rehineler şu anda içeriden çıkarıldı ve bota bindiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir gösteri. Senaryonun en heyecanlı kısımlarından bir tanesiydi. Görmüş olduğunuz gibi her da o gösteriyi istiyorlar. Şimdi ayrıntılarını da belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. Şu anda rehine kurtarma operasyonu son buldu. Kusursuz bir şekilde tamamlandığını belirtmiş olalım. Ve birazdan aslında diğer bölgeye geçirecek. Komandolar hem botlarla geminin olduğu bölgeye doğru yaklaşmışlardı. Ardından karaya geldiler ve karada dediğim gibi rehineler kurtarıldı ve kısa süreli bir çatışma gerçekleşti. Çatışmanın ardından da rehineler o noktadan çıkarıldı. Birazdan operasyon bittikten sonra komandolar sürat botlarının arkasında ayakta durarak Türk bayrakları ve Teknofest bayrakları açacaklar. Kıyıdaki vatandaşları selamlayacaklar. Son olarak senaryo o şekilde aslında tamamlanacak. olacak. Tabii şu anda sular duruldu. Çatışma sesleri bitti. Birazdan tekrardan o görsel şölen şeklinde senaryoları göreceğiz. Şimdi kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor bulunduğumuz noktadaki son durumu. Birazdan da dediğim gibi gösteri devam edecek. İlk olarak hatırlayacak olursanız havadan sızma ve denizde atlama gerçekleşmişti ve gösteride Deniz Hava Komutanlığı'na ait helikopterlerin alçak uçuşlu alana yaklaştığını görmüştük. Komandoların hareket halindeki helikopterden Körfez'in seri sularına serbest atlayış yaparak sızma gerçekleştirdiğini ekranlara getirmiştik. Daha sonra ise bir patlama gerçekleştirilmişti denizin ortasında. İkinci olarak

uçaklar Finnair helikopterin ve havadan eşlik etmesiyle birlikte alanı terk ettiğini göreceğiz. Oldukça göz alıcı gösteriler gerçekleşiyor. Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Mavi Vatan'ın kalbinden hepinize bu canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. SAT ve SAS komandolarının Deniz Kuvvetleri'nin en seçkin özel hareket timleri olduğunu biliyoruz. Ve tek nefes Mavi Vatan'daki gösterilerinde gerçeği aratmıyor. Askeri operasyon senaryoları tam bir görsel şölen sunuyor ki az önce de ekranlara getirdik. Şimdi A582'yi görüyorsunuz ve A582'deki gösteride gerçekleşmeye başlıyor. Birazdan burada da 3. gösteriyi göreceksiniz. Dediğimiz gibi gösteri yavaş yavaş, 3. gösteri yavaş yavaş başlıyor. SAS ve SAS komandolarının gerçeği aratmayan operasyonlarını Mavi Vatan Teknofest'te ekranlara getiriyoruz. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte ve bu gösteriden sonra ise saygı selamlamasına geçileceğini belirtmiş olalım. Operasyonun bitişiyle birlikte vatandaşları selamlayacaklar. Türk bayrakları açılacak. Teknofest bayrakları açılarak yine dediğimiz gibi gösteri sonlanmış olacak. Yaklaşık yarım saat süren bir gösteriden bahsediyoruz. 11 sıralarında başlıyor gösteri. Yarım saat süren bir gösteriden bahsediyoruz. Şu anda bu noktada botlarla kıyıya doğru yaklaşıldı ve denize atladılar. Gösteri şimdi başlıyor. Taarruz dalgıçlarının şu anda suya bırakıldığını gördük. Ve bot bu noktadan ayrılıyor. Suların üzerinde görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde iz olmadığını görüyoruz. Aşağıdaysa dalgıçlar var ama şu anda denizin altında dalgıç olduğu asla belli olmuyor. Ve şu anda dediğimiz gibi 3. operasyon operasyonun başladığını gösteriyoruz. Ama az önce görmüş olduğunuz gibi dalgıçların denize dalındığına dair hiçbir görsel bulunmuyor. Yani dışarıdan bunu fark etmeleri düşmanın imkansız bir hal almış durumda. Ve operasyonun düğmesine, 3. operasyonun düğmesine basıldı. Şu anda denizin altında sessiz bir ilerleyiş devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım hemen Furkan'dan rica edelim ve suları yarıp üzerimize doğru gelen dev bir gemiyi görüyoruz. Bunun teröristler tarafından kaçırılmış bir gemi olarak şu anda ekranlara getiriliyor senaryo gereği. Ve şimdi teröristlerden arındırılacak bu gemi. Ekranlara getiriyoruz kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte. Donanmamızın değerli gemisi şu anda teröristler tarafından seyir halindeyken kaçırılmıştı. Ve teröristlere müdahale gerçekleşecek. Aslında şu an operasyonun düğmesine basıldı. Az önce dalgıçlarımız denize atlayış yapmıştı ve dalgıçlarımızı denizin altında görmek ise imkansız bir hal aldı. Ve birazdan şimdi teröristlerden arındırıldığını göreceksiniz geminin. SAS ve SAS komandolarının muhteşem gösterisi devam ediyor. Ve o gösteri dakikalar sonra tekrardan devam edecek. Şu anda teröristler tarafından kaçırılmış bir aslında Türk donanmasının gemisini görüyorsunuz. Ve şimdi senaryo gereği bu gemi teröristlerin elinden kurtarılacak. Ve teröristler gemiden atılacaklar. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de ekranlara geçiyor ki dalgıçları denize baktığımızda görmek gerçekten imkansız. Ne denizin üstünde en ufak bir baloncuk, ne bir hareketlilik asla yok. Denizin altından aslında operasyon şu anda başladı. Ve A582'de senaryo gereği şu anda teröristler bulunuyor. Ve şu anda SAT ve SAS komandolarının müdahalesini ekranlara getireceğiz. Sualtı operasyonlarıyla başlıyor aslında. Ve teröristler tarafından kaçırılan gemi tam olarak denizin ortasına doğru gelmek üzere ve sol taraftan deniz kuvvetlerinin siyah helikopteri ufukta belirdi. Dakikalar sonra göreceksiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi helikopterli müdahale gerçekleşti.

0: gerçekleşecek ve gemiyle birlikte aynı mesafeye geldikten sonra ise operasyonun düğmesine basıldığını göreceğiz. Hem denizden, denizin altından hem havadan bu noktada teröristlere müdahale tabii gerçekleşecek. Şu an biz senaryo gereği bir operasyon görüyoruz ve operasyonda da deniz sakin, hava sakin ama her zaman bu sakinlik mümkün olmuyor. Helikopterle teröristler tarafından senaryo gereği kaçırılan geminin üzerine gelirdi ve Deniz Hava Komutanlığı'nın şu anda aşağıya doğru helikopterden ilk sarkıtılarak havadan aşağıya sarkıtılan SAT komandoları aşağıya doğru iniyorlar ve teröristlere müdahalesi gerçekleşiyor şu anda. Gemi teröristler tarafından rehin alınmıştı ve SAT komandoları şu anda güverteye ulaşarak teröristlerden gemiyi arındıracak ve görmüş olduğunuz gibi hem havadan hem de denizin altından aslında operasyonun tuşuna basılmıştı. Limandan su yüzeyine çıkacak. Taarruz dalgıçlarımızı da birazdan göreceksiniz. Helikopterden inen komandolar şu anda müdahale ediyor. İçeriye girdiler ve içeriye girdikten sonra koridorlarda teröristleri etkisiz hale getirecekler. Hızlı bir şekilde geminin B'li köprü üstünü tamamen kuşatacaklar. Makine dairesine inecekler ve teröristlerden arındıracaklar o bölgeyi. Ardından da teröristler etkisiz hale getirilecek. Helikopterle müdahaleyi az önce ekranlara getirmiştik. Şu anda içeride rehinelerle daha doğrusu teröristlerle mücadele başlıyor. Gemi dediğimiz gibi teröristler tarafından senaryo gereği rehin alınmıştı. Helikopterle mücadeleyi görmüştük. Şimdi tekrardan dalgıçlarımıza bakılması isteniyor.
1: Şimdi dalgıçlarımız
0: şu anda Türk bayrağı hemen Furkan'dan rica edeyim. Hem helikopteri göstersin hem de sol tarafta karaya doğru dalgıçlarımız çıktı. Furkan sol tarafa dönersen dalgıçlarımız denizden çıktı ve Türk bayrağını da çıkardılar. Görmüş olduğunuz gibi teröristler de gemide etkisiz hale getirilmiş durumda. Son operasyonda başarıyla tamamlandı ve teröristler tarafından rehin alınan gemide etkisiz hale getirildi teröristler ve şu anda Türk donanmasının gücünü de görüyorsunuz. SAT ve SAS komandoları Deniz Kuvvetleri'nin en seçkin özel hareket timlerinden. Teknofest Mavi Vatan'daki gösterileri ise gerçeği aratmıyor. Askeri operasyonları senaryolarıyla tam bir görsel şölen oluşturuyor. Şu anda son görsel şölenle operasyonda senaryo gereği son buldu. Dediğimiz gibi saat 11 sıralarına başlamıştı ve yaklaşık yarım saat süren bir gösteriyi ekranlara getirdik. Önce havadan sızma ve denize atlama gerçekleşti. Gösteride Deniz Hava Komutanlığı'na ait helikopterlerin altı uçuşla alana yaklaştığını görmüştük. Komandoların hareket halinde helikopterden körfezin derin sularına serbest atlayış yapmışlardı. Ardından da komandoların deniz altında tespit edilen temsili serseri mayınlara müdahalesi gerçekleşti. Mayınlar kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama esnasında denizden metrelerce yükseğe su tutumları fırlıyordu ve izleyiciler de büyük bir aslında coşkuyla karşılamıştı o gösteriyi. Ardından sonra yüksek süratli yerli atak botlarıyla deniz üzerinde ani manevralar ve taklalar atarak izleyicilerin önünden geçirmişti. Şu anda selamlama başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterisi son buldu ve şu anda vatandaşları selamlamaları da başladı. Yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirtmiştik. Gerçekten nefes kesen bir gösteriye bizlerdi. eşlik ettik ve ekranlara getirdik. İzleyicilerimizin de ekranlara getirdik, birlikte izledik. Sat ve Saz komandolarının gösterisi de şu anda son bulduğunu belirtmiş olalım ve vatandaşları selamlamaları gerçekleşiyor. Operasyon bitti. Komandolar sürat kodunun arkasında ayakta durarak Türk bayrakları açtılar. Teknofest bayrakları açtılar. Kıyıdaki vatandaşları selamladı timler. Helikopterin de havadan eşlik etmesiyle şu anda helikopter de bu noktadan ayrılıyor. Ve dediğimiz gibi SAS ve SAS komandolarının gösterisinin son bulduğunu belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den de rica edeyim. Şöyle bir etrafı da gösterelim. Şimdi gösteriyi gösterdik. Gösteri oldukça heyecanlı bir şekilde izleniyordu. Şöyle bir etrafa da lütfen bakın. Etrafta da yoğun bir kalabalık var. İzleyiciler bu gösteri için geldiler. Yerlerini aldılar ve gösteri başladığında da nefes kesen gösteriyi burada hep beraber aslında izledik. Bizler de bu gösteriyi ekranlara getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra Kılıç Tepeci aktardı. Bizler de Teknofest Mavi Vatan'daki o gurura eşlik ettik efendim. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam edeceğiz. CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrilmiş durumda. Genel merkez sırasıyla il başkanları MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? Ankara'ya gidiyoruz efendim. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktaracak. Sözü İlter'e bırakalım.
3: Esra Akyürek, toplantılar önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yol haritası belirlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek ve göreve geldikten sonra il başkanlarıyla yapacağı ilk toplantı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çarşamba günü ise önce A takımını, yani Merkez Yönetim Kurulu, ardından kurultaydan sonraki en yetkili karar alma organı olan parti meclisini toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultayın ise önümüzdeki yıl gerçekleşmesi bekleniyor. Kongre takvimi netleşecek derken, yani mahalle kongreleri, ilçe kongreleri ve il kongreleri ne zaman yapılacak, buna dair takvimin bu toplantılarda netleştirilmesi bekleniyor. Tabii kurultay deyince akla ilk gelen soru da Kemal Kılıçdaroğlu acaba kurultayda yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde, genel yaklaşımı şu şekilde: eğer delegeler isterse yeniden aday olabilirim mesajı veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta kurmaylarının görüşü de bu şekilde. Hatta Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ve genel başkan olmasını canı gönülden isterim demişti. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında yer alan isimlerin genel yaklaşımının da bu şekilde olduğunu söyleyelim. Peki Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka isimler de aday olabilir mi? Örneğin İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da genel başkan adayı olabileceği ifade ediliyor. Onun dışında Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da yine adaylık yarışında olabileceği ifade ediliyordu. Ancak Gürsel Erol bu iddiaları yalanladı ve aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Tabii bu toplantılar önemli. CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Çünkü parti kurmayları 2027'de bir seçim olabileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konularda bu toplantılarda değerlendirilecek. Biz de takip ediyor olacağız.
2: Teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş'a aktardıkları için. Şimdi Yunanistan günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan deniz parklarının kurulmasına ilişkin kararı konuşuyor efendim. Ege'de egemenliğimiz tartışmaya açık değil diyor. Peki Yunanistan neden bu kadar endişeli? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlhan Tahsin son notları aktarmak için hazır. Sözü Sayın Tahsin'e bırakalım.
4: Teşekkür ederim Esra. Hakikaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı andan itibaren 19 Ağustos'ta Atina hop oturuyor, hop kalkıyor. Çünkü neden? Yunanistan kendi egemenlik haklarına müdahale edildiğini ileri sürüyor. İlk baktığımızda karşımıza bu çıkıyor. Ancak durum hiç de öyle değil. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu, zaten Birleşmiş Milletler'e de daha önce bildirilen bir konu bu. Bu deniz parkları meselesi. Türkiye kendi karasularında ve uluslararası karasularını da göz önünde bulundurarak buradaki haklarını korumaya devam ediyor. Ancak Yunanistan ne yapıyor? 12 bin üzerinden hesap yaptığında Türkiye'nin kendi kara sularına müdahale edildiğini ileri sürüyor. Tabii ki bu Atina boş durmadı. Günler sonra bir açıklama yaptı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve açıklamada bu deniz parkları açısının Atina bölgedeki egemenlik statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu söyledi yapılan açıklamada ve dolayısıyla da Atina'nın bundan sonra gerekli uluslararası girişimlerde bulunacağını bu açıklamada belirtiliyor. Baktığımız zaman

0: Atina, biz şu anda Türkiye ile gerilim istemiyoruz. Ancak bizim egemenlik haklarımıza da müdahale edilmesine, tartışmaya açılmasına kesinlikle karşıyız diyor. Ve önümüzdeki günlerde nasıl günlerce konuşuyoruz diyorsa bundan sonra konuşmaya devam edecek. Çünkü çok ciddi bir konu. Cumhurbaşkanımız kendi Türkiye'nin tüm haklarını müdafaa ediyor. Bundan sonra da bunları edeceği benziyor. O görünüyor. Dolayısıyla da çok konuşulacak diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, şehre yakın programında bu hafta Trabzon Maçka'ya bağlı 1750 rakımlı Çamlıdüz Yaylası'na konuk oldu. İzleyelim.

Doğu Karadeniz'de yaz biraz geç geldi. Özellikle yaylalarda o serin hava hala devam ediyor. Ve biz şehre yakın program kapsamında Çamlı Düz Yaylası'na gideceğiz. Ve tam anlamıyla gerçekten muhteşem bir coğrafya. 1750 rakımda olacak Çamlı Düz Yaylası. Ve gördüğünüz gibi o muhteşem manzara yavaş yavaş başlamış durumda. Peki orada o yaşantı nasıl, insanlar neler yapıyor? Manzara nasıl, yol güzergahı nasıl? Bunları size tek tek göstereceğiz.

Trabzon'dan yola çıkalı daha yarım saat oldu. Sahilde hava sıcaklığı 34 derece, nemse %90'a yaklaşmış durumda ama şu anda daha yarı yolda bile hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşmüş. Gördüğünüz gibi muhteşem bir coğrafya. Yemyeşil, yeşilin her tonu ama o coğrafyanın aslında besin kaynağı, o üstteki sis bulutları, o yeşili besleyen en büyük damar. Bir taraftan o dumanlar çam ağaçlarının üstünden süzülüyor, diğer taraftan ise gördüğünüz gibi vadinin sonunda muhteşem bir görsel ortaya çıkıyor.

yaylada en önemli olay hayvancılık. Abi sen uzak dur mümkünse. Sen çünkü çok iyi bakışların yok bana doğru. Gördüğünüz gibi hayvancılık çok önemli ama aşağıda yanıyorduk. Şu an adeta donuyoruz. Hazırlıksız da geldik. Abi sen uzakta mümkünse gördü. Evet. Boğalar biraz gösteri de sunuyorlar bize ufaktan ama muhteşem bir doğa. Sisin altında yemyeşil ıslak bir çimen. Tabii ki o Karadeniz'in, o tereyağının, süt ürünlerinin bol yetiştiği yerin, o doğallığını aldığı yerin aslında özeti burada. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa. Ve bu doğanın içine yaşamak hem insana sağlık veriyor hem de ömrünü uzatıyor diyebiliriz.

0: Kars'tayız. Tabii ki çok muhteşem bir manzarası var ama yayla olunca Karadeniz'de o sis bulutlara hakim. Buranın güzelliği de o sis bulutları aslında. Ama şimdi yayla köy o kadar güzel düşünülmüş ki buranın bir de misafir evi var. Buraya geldiğinizde gelip burada her türlü ihtiyacınızı da karşılayabiliyorsunuz. Yöresel yemekler bu manzarada, bu doğallıkta. Ama biz şöyle yavaş yavaş içeri gidelim. Şimdi burada bizim Necmettin abimiz var ve Hüseyin abimiz var. Şimdi hava 15 derece. Üşüyorsunuz. Biz biraz hazırlıksız geldik ama o soba yanıyor gördüğünüz gibi. Muhteşem bir şekilde o ateşi göstersin size. Isınmanız lazım. Çünkü gerçekten oldukça soğuk. Şimdi saç kavurma yapılıyor tabii. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor ama tabii en güzel özelliği bunun o ateş, bu ateşte pişiyor olması ona ayrı bir lezzet veriyor. Muhlamamız olacak. O yine buradaki hayvanların sütlerinden yapılmış. Ne peyniri bu Hüseyin abi?
1: İnek.
0: Yayla peyniri tamamen burada yapılmış, doğal. Bunu koyalım ama şimdi o ateşi gördünüz. Tabii ki yemeği yediniz mi? O patateste pişecek. Patatesleri biz fırına atalım bir yandan. Bir yandan onlar o kuzinede pişsinler. Onların da tadına bakacağız inşallah. Ama tabii ki şimdi Hüseyin abi şöyle sorayım sen öncelikle. Mantarlar da var. Ne mantarı bu?
2: Bunlar bizim yöresel, biz kukuvak diyoruz.
1: Bu
2: ama
1: bölgede değil mi?
2: Bu bölgede bazı yerlerde mantarın farklı isimleri var.
0: Bu yemeğin tatlısı mı oluyor buranın diye?
2: Bu yemeğin üzerine zile oluyor bu. Bunu kavurması oluyor.
0: Böyle onlardan da koyalım böyle gördüğünüz gibi. Bunun şimdi suyu çıkacak, ona tuz atacağız ama gelelim buranın vazgeçilmezine.

0: önce kaymağı bırakıyoruz. Tuzunu.
1: Şu anda sadece tereyağı ve kaymak var. Içinde.
0: Tereyağı yok. Sadece kaymak var.
1: Kaymağın yağı.
0: Kaymak ve evet kaymağın yağı.
1: Ama hiçbir yerde bulamazsın.
0: Bulamazsınız. Ve mısır unu.
1: Yapalım bir yandan o zaman.
0: Peynirini katalım.
1: O uzatacağız ya.
0: Evet uzatacağız. Peynir olmazsa olmazı bunun.
1: Yağında kuzina tabii.
0: Evet doğal.
1: Bunu ateşte yapsan o lezzeti bulamaz.
0: Olmaz. Bu ocakta böyle tadı olmaz. Tamamen odun ateşiyle oluyor. Onu terleyeceğiz şimdi biraz. Azıcık ısınması lazım.
1: Evet o eriyecek.
0: Evet, erimesi lazım.
1: Birazdan o uzatmayı evet. Da size göstereceğiz evet. Ama Özgür şöyle saç kavurmayı bir daha göstersin.
2: Saç kavurma tamamen kuzu.
1: Yani çok özür diliyoruz kusura bakmayın ama Karadeniz'deyseniz, Karadeniz'e geliyorsanız bunlar başınıza gelebilecek şeyler. Siz de buralara gelin. Çamlıdüz Yaylası Maçka ilçesine bağlı. Çok da uzak değil yaklaşık bir saat sürüyor. Bir saatte ulaşıyorsunuz buraya.
0: 26-27 kilometre yayla Maçka merkeze.

0: Ama o yağın doğallığını görüyorsunuz. Bu uzadıkça uzar. Muhteşem görünüyor. Mantarlarımız yanmasın bu aradan.
1: Yok, yanmaz.
0: Çevireyim mi?
1: Yok, çevirmiyorum.
0: Ha, çevirmiyorum.
1: Su toplayacak.
0: Ha, içinde su toplayacak. Evet. Onu da göstereceğiz size. Evet, sobamız, kuymağımız, saç kavurmamız ama her şeyden ötesi sağlık ve sıhhat. Gerçekten burada yaşam bir başka.

Yaylada sadece eti, sütü yok. Gördüğünüz gibi bahçede tam takır. Yani hiç aşağılarla işiniz yok. Bu sağ tarafın patates yeni yeni oluyorlar. Altta kara lahana var. Önünde o taze soğan, yeşil soğan var. Ve marul var ama şöyle biraz toplayayım ama maşallah diyeyim. Çünkü gördüğünüz gibi yani o kadar iyiler ki birazdan sofrada da salatada bunlardan yiyeceğiz zaten. Şöyle toplayalım. Hüseyin abi görmesin beni. Şimdi burası tamam mı? Soğanlar böyle. Şöyle geçelim marula ama rengi bile o kadar güzel ki. O doğallık zaten belli.

0: Evet. Hemen çıkıyorsun bahçeden, salatalık malzemeyi alıyorsun ve doğal besleniyorsun. Sen anlat, ben yiyeyim. Sen şimdi, nasıl olsa çok yemişsindir evet. Burada.
1: Necmettin abi, sen de çok sevdi.
2: Tamam, ben yerim. Sen
3: şey şimdi bu saç kavurma tamamen kuzu etinden yapıyoruz. Kuzunun kuyruğunu kullanıyoruz.
1: Öyle her et girmiyor yani.
3: Girmiyor. Sacı bazıları dana etinden yapıyor ama biz kuzudan yapıyoruz. Çünkü orijinali bu. Güzel olsun. Afiyet olsun. Şifa evet. olsun inşallah.
0: Arkadaşlar evet. doğallık da daha iyi değil mi? Evet. Burada bu yemeği yemek gerçekten muhteşem. Sis de evet. açıldı ki harika bir manzara var.

0: 50 rakım, saat geçtikçe hava soğuyor. Biz de titremeye başlıyoruz. Yayın böyle ara verince hemen sobanın yanına koşuyoruz ama o muhteşem manzarayı Özgür gösteriyor size. Sis bulutları, çam ağaçları, ufak çam ağaçları, ahşap evler gerçekten harika bir görüntü sunuyor. Ama şunu belirteyim, bu kadar güzelliğin içinde her türlü doğal beslenmenin yanında öyle yaşamak da kolay değil. Onun da hakkını vermeniz lazım. İnekleri süreceksiniz, bekleyeceksiniz, sağacaksınız ve tabii ki o doğada tırpanı da vuracaksınız. Hüseyin abi tırpanı vuruyor, yanına doğru yanaşayım biraz. Bu da buradaki o yaşam sebeplerinden bir tanesi. Hüseyin abi kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz.
0: Şimdi yedik içtik sağ ol, Allah razı olsun ama buranın nimetlerinden faydalandık.
1: Evet.
0: Sütü, eti vesaire. Ama o nimetleri elde etmek kolay değil galiba.
1: Değil.
0: Nasıl başlıyorsunuz güne? Neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi sabahtan ineklerimiz var, koyunlarımız var. İşte ineklerin sağımı, hizmeti temizliği derken dışarı çıkıyorlar. Kahvaltımızı yapıyoruz. Koyun sürüsü daha gidiyor otlamaya. İşte biz de onların yazın...
0: Hiç bitmiyor yani.
1: Bitmiyor. Kışın bunların...
0: Bu bir kışa hazırlık,
1: kışa
0: değil mi?
1: Kışa hazırlık. Aslında? Yazdan tamamen doğal besleniyorlar kırda bayırda. Aynı yazdaki bu dağdaki otu biçiyoruz, kurutuyoruz. Arabalarla köye indiriyoruz. Kışın da bunlarla besliyoruz. Doğal besleme devam ediyoruz.
0: Ondan sonra odun yapmayan birazdan.
1: Ya, odun ihtiyacımız zaten ormanın kurusundan ondan bundan tedarik ediliyor. Yani boş durmuyorsun.
0: Sen
1: yani.
0: İniyor musun çarşılara yoksa burada nasıl?
1: İniyoruz. Ben, neden burada? Ben yılın 8 ayını bu yaylada geçiriyorum. Nisan'ın 1'inde geliyorum. İşte 11. ayın sonlarına kadar buradayız. Biraz kar, boran görüyoruz.
0: Niye peki Hüseyin?
1: Burası bizim için hem huzur, hem maddi hem manevi. Her türlü bizim için burası güzel. Yani geçim için de güzel, doğal.
0: Sen yani. Şimdi kalın montu giymişsin, millet aşağıda 34 derece evet. Yanıyor. Onlara mesaj vermek ister misin?
1: Dağlara doğru gelsinler yani. Serinlemek isteyen tamamen
0: özellikle
1: burada.
0: Özellikle Karadeniz.
1: Bizim
0: ama bu tırpanı ben becerebilir miyim? Abi?
1: Bir deneyin isterseniz.
0: Sen benden uzak dur ama ne olur ne olmaz.
1: Mesafemi kollayayım. Yani.
0: Hiç valla. Şimdi şöyle... Dur bakayım şöyle, gerçi ben küçüklüğümde ben de yaylacıydım bilirim ama tabii herhalde uzun bir zamandır tam havadan gelip yere mi vuruyorum, evet, Hüseyin abi? Evet. Bak Hüseyin abi nerede duruyor bak.
2: Mesafeyi kullanmak.
0: Ben de anladım.

0: Yaylaya gelirsiniz de at binmeden olur mu? Gördüğünüz gibi. Hüseyin abi adı ne?
1: Saltanat.
0: Kaç yaşında?
1: 5.
0: Sen mi büyüttün abi?
1: Yok, biz bunu 4 yaşında falan aldık. Biz yıldızız.
0: Maşallah diyelim. Buranın ayrı bir keyfi değil mi abi?
1: Çok. Bu ata sporu diyelim, ata bineğimiz diyelim. Farklı bir duygu bunu binmek. Çok kıymetli bizim için.
0: O zaman bir bakalım.
1: Bir deneyelim.
0: Dönerim değil mi inşallah?
1: Dönersiniz, dönersiniz.
0: Dönmesem artık özgür yayınlara devam edip beni aramaya başlar diye düşünüyorum. Ben çok önemli değil de ben şimdi gideceğim. Dönmem ya nasıl ama at için de hakkını helal et. Çünkü yolculuğa çıkabiliriz.
1: Bir şey olmasın, ata da bir şey olmaz. Şimdi sal
0: ayağını.
1: Sal, korkma.
0: Sal. Yok abi, bu bana... Oğlum, aynen, bana takıyor
1: lazım. 3 kişinin yardımıyla atın üstüne çıktık. Ama bu biraz at heybeti büyük, onun için

0: inşallah dönerim. Ben yön vermeyi bilmeyince bu da gitmiyor. Hadi, hadi. Hadi bak. Evet, gördüğünüz gibi o Maçka'nın güzel yaylalarında Çamlıdüz yaylasındaydık. Muhteşem görseli olduğumuz yerde de dönmeye devam ediyoruz bu arada. Doğal yaşamı, doğal lezzetleri, her şey vardı. Biz o Karadeniz'in güzel yaylalarını sizlere göstermeye devam edeceğiz. Çamlıdüz yaylasında Hüseyin abimize, Necmettin abimize çok teşekkür ediyoruz. Özgür de muhteşem çekimler gerçekleştirdi. Umarım siz de keyif alırsınız diyelim. Ve bir dahaki şehre yakın programda görüşmek üzere.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Teknoklub'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
8: teslim mutluluk. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam.
10: A Haber Radyo 24 saat haber.
11: Reklam.
12: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun.
12: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: işte bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
3: Uluslararası sularda insanlık vicdanını yaralayan küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik saldırı, Türkiye'nin hukuk mücadelesiyle yeniden gündeme geldi.
2: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
3: Yargı süreciyle ilgili Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması için İçişleri Bakanlığı'ndan talepte bulundu. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Netanyahu ve yönetiminin dokunulamaz yönündeki anlayışı kabul etmiyoruz dedi. Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek, insanlık suçu işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için bütün adımları atacaklarını belirtti ve ekledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız.
4: Efendim, son zamanlarda Afek Moskoviç'i konuşuyoruz. Pek çok kişinin adını ilk kez duydu. Afek Moskoviç kimdir? Neden yargı sürecine dahil edildi? Şimdi ona bir bakalım.
5: Gazze'de önce hastaneyi, ardından da üniversiteyi bombaladı. İşlediği insanlık suçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türk yargısı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli teğmen Afek Moskoviç hakkında da kırmızı bülten talebinde bulundu. Moskoviç, Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosu aktivistlerine düzenlenen müdahale ve alıkoyma eylemleri nedeniyle Türkiye'de yargı sürecine dahil edilen bir isim olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten talebinde bulunduğu Moskoviç, soykırım, insanlığa karşı suç, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, ulaşım araçlarının kaçırılması ve nitelikli yağma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Türkiye'nin radarına öncelikli olarak Sumut kriziyle giren İsrailli teğmenin işlediği suçlar bununla da sınırlı değil. Moskoviç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Gazze'deki Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasında rol aldığını açıkça ortaya koyuyor. Moskoviç'in de içerisinde bulunduğu 71. Zırhlı Taburu hastanenin bitişiğinde yer alan Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesini de yerle bir eden birlik. Düşük rütbesine rağmen tüm insanlık suçları iddianameye yansıyan İsrailli teğmen şimdi tüm dünyanın yakın merceğine girmiş durumda. Bu nedenle de Türkiye'nin kritik hamlesi Gazze'deki soykırıma karışan isimlerin tepeden tırnağa ifşa edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
4: Efendim, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'nin Somali'ye desteğinin yardımla sınırlı kalmadığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010

0: Şir'deki tarihi ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mahmut, Türkiye'nin güvenlik, enerji ve kalkınma alanlarındaki desteği için de teşekkür etti.
1: Tüm dünyaya teşekkürler ama Türkiye'ye çok farklı şekilde teşekkürler. Bu sözlerin sahibi Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki tarihi Somali ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'da bir program düzenlendi. Programda konuşan Somali Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'nin Somali'ye desteğini övgü dolu sözlerle anlattı. Türkiye'nin desteği balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu. Mahmut, Türkiye'nin eğitim ve teçhizat desteğiyle Somali güvenlik güçlerinin Eş-Şebap'la mücadelede güçlendiğini söyledi. Türkiye, Somali'ye enerji alanında da destek veriyor. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri Somali'nin doğal kaynaklarını geliştirmeyi hedefliyor. Şu anda petrolümüz için kendi elemanlarımız eğitiliyor. Türkiye-Somali İşbirliği güvenlik ve kalkınmanın yanı sıra enerji ve altyapı alanlarında da derinleşiyor. Mahmut, iki ülke arasındaki ilişkilerin yardımdan stratejik ortaklığa evrildiğini vurguladı. Dün yardımdı, sonra altyapı ve güvenlik ekonomiydi. Yarın daha da güçlü bir ortaklık olacak. Mahmut ayrıca Başkan Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinde mülteci kamplarına gitme kararlılığını da anlattı. Güvenlik risklerine rağmen Başkan Erdoğan'ın "beni oraya götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem" dediğini aktardı. Somali Cumhurbaşkanı, Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek iki halk arasındaki bağların gelecekte daha da güçleneceğini vurguladı.
0: ABD ile İran arasındaki gerilim hattında gözler Washington'a çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını ileri sürerek Tahran yönetimine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Washington, Tahran geriliminin yeniden bir sıcak savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği elbette merak ediliyor. Trump'ın İran'ın parası da askeri de gücü de kalmadı iddiası gündeme adeta damga vurdu.
1: Bir yanda müzakere, diğer yanda yaptırım ve tehditler. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden savaşa dönüşür mü endişesi giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina ziyareti öncesinde Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları iddiasını yineledi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak Washington'ın öngördüğü doğru anlaşma için hazır olmadığını ileri sürdü.
2: Bildiğiniz gibi sınır üzerinde tam kontrolümüz var. Ablukaya bakarsanız Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm o bölgede ve buna karasal alanlar da dahil derinlemesine tam kontrole sahibiz. Bu yüzden bir anlaşma yapmayı çok isterler. Yani bir anlaşma yapmayı çok isterler ama bana göre doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller.
1: Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini sınırlıyor mu sorusu yöneltildi. Trump'ın yanıtı son derece net oldu.
3: İran'ın ekonomik savaşa geçişi konusunda bu ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?
2: Hayır, hiç alakası yok. Bu sadece ne olacağını gördüğümüz anlamına geliyor.
1: Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok zor durumda olduğunu iddia etti.
2: Paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok. Askerlerinin maaşlarını ödeyemiyorlar, polislerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyon var. Yani neler olacağını göreceğiz.
0: Efendim, Netanyahu'yu seçim telaşı sardı. Türkiye'ye yönelik söylemleri bölgeyi yeniden gerdi. Netanyahu'nun seçimdeki rakipleri kimler? Netanyahu giderse yerine kim gelir? En büyük rakibi Aysenkot'un Türkiye'ye bakışı ne? Ayrıca Bahçeli Mekke Anlaşması'nı hatırlatmış. İsrail'in saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri kapsayan bir savunma işbirliğiyle İslam barış gücüne dönüştürülmesi gerektiğini belirtmişti. Bahçeli'nin İsrail tehdidine karşı kalıcı çözüm için 7 maddelik yol haritası ne? Tüm bunları uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şuna bakalım dilerseniz. Soğuk önce Netanyahu'dan Türkiye'ye küstah tehditler. Suriye'deki saldırımız Türkiye'ye net bir mesajdı dedi. Türkiye'nin askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Türkiye'nin saldırgan hedefleri var. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi Orta Doğu'daki güç dengesini yok eder şeklindeki açıklamalarıyla Türkiye'yi hedef aldı. Şimdi seçime yaklaşıyor bir yandan. Netanyahu seçime giderken sizce Türkiye'ye hedef göstererek burada seçimlerde daha ön plana çıkmayı mı bekliyor? Ya da Türkiye söylemleri seçmende bir algı yaratıyor mu İsrail seçmeninde sizce?
4: Netanyahu'nun klasik bu seçmenine oynama politikası diyebiliriz aslında. Şimdi şunu da kullanıyor aslında Netanyahu. İran'a karşı bir söylem ürettiler yıllar boyu. Fakat ne zaman eyleme dönüştü? Donald Trump başkan olduktan sonra. Yani 2025 sonrasında biz gördük. 12 günlük savaşı gördük. Şu an hala devam eden 28 Şubat'ta başlayan savaş süreci var. Peki bunları kim yaptı? Netanyahu yaptı. Neden yaptı? Trump'la arası iyi olduğu için yaptı. Şunu anlatmaya çalışıyor. Suriye'de savaş var. Lübnan'da savaş var. İran'da savaş var. Pek çok işte Filistin, Gazze maalesef zaten oralarda hem Batı Şeria'da hem Gazze bölgesinde ilhakı devam ettiriyor. Peki bu kadar agresif politikalara İsrail ne zaman ulaştı? Netanyahu'yla bu daha görünür hale geldi. Çünkü aralarında Trump'la ayrı bir münasebet var. Şimdi siz eğer siz o her zaman öne sürdükleri Orta Doğu politikası var ya, haritası. Bu haritayı gerçekleştirmek istiyorsanız bana ihtiyacınız var. Düşmana karşı ancak benimle birlikte hareket edebilirsiniz. Yoksa pasif olursunuz. Küçük operasyonlarla iki ileri bir geri gitmek zorunda kalırsınız ki Lübnan'da bunu yıllarca gördük. İşte ilerlediler, geri geldiler vesaire. Bunun üzerinden bir düşman algısını daha büyüterek güvenlik için bana ihtiyacınız var mesajıyla seçmene hitap etmeye çalışıyor. Ancak o kadar çok eleştiriliyor ki hem iktidarın karşısındaki muhalefet partilerinden hem seçmenlerden hem de eski liderlerden. Çünkü yaptığı çok sağlıklı değil. Pek çok sahada savaşan bir İsrail'in yeni bir düşmana ihtiyacı yok ki Türkiye ile karşı karşıya geldiği hiçbir aktif platform da zaten yok. Özellikle bunun da altı çiziliyor. Yani bu başarılı bir söylem midir politika açısından? Değildir. Bunu da belirtmek gerekiyor.
0: Şimdi baktığımızda 27 Ekim 2026'da seçime gidecekler. Baktığımızda ise ön plana çıkan isimlerden bir tanesinin Eisenkot olduğunu görüyoruz. Şimdi bu isim de daha önce Savunma Bakanlığı yapmış bir isim. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı. Güvenlik alanında da Netanyahu'yla yarışabilecek isimlerden bir tanesi. Bu ismi nasıl yorumluyorsunuz?
4: Şimdi çok sürpriz bir isim oldu. Geçen sene biliyorsunuz belirgin hale geldi. Eisenkot'un bu iktidarının daha istediği ve işte parti kurup daha aktif bir şekilde siyasete girmesi. Çok güçlü bir isim. Neden? İsrail'in kuvvetli olduğu alan Golan Tepeleri. Golan'da zaten çalışan bir subaydı. Dolayısıyla Golan'da hala askeri varlığını devam ettiren bir İsrail'den bahsediyoruz. Güvenlik çemberinin oluşması gereken, pek çok savaşla muhatap olan ve ciddi anlamda o özellikle çelik kubbenin, demir kubbenin delinmesiyle birlikte güvenlik paniklerinin ve içte de ayaklanmaların yer yer olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasetten ziyade askeri olarak kuvvetli bir ismin öne çıkması Netanyahu'yu ciddi anlamda paniğe soktu. Burada ne yapmaya çalışıyor? İşte geçtiğimiz biliyorsunuz ay Temmuz ayında Amerika'ya gitti. Devamlı arkasına Amerika'yı alarak işte ya da Trump'ın desteğini alarak ilerlemeye çalıştı vesaire ama çok kuvvetli ve anketlerde de önde geçiyor ismi. Dolayısıyla Netanyahu'nun politikalarının bundan sonra çok daha sıkıntıya düşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman bu Eisenkot'un söylemlerinde de bir 7 Ekim'in araştırılması, iki Netanyahu'nun gündeme getirdiği yargı paketi var. Bu yargı paketi de yargıyı çok fazla sınırlandırıyor ve iktidarın elini çok fazla kuvvetlendiriyor. Çünkü çok fazla davası vardı Netanyahu'nun. Bunlarla ilgili süreçleri kendi adına daha pozitif geliştirebilmek için, çünkü biliyorsunuz yargılanıyor. Bunlardan kurtulabilmek için yargı paketleri öne sürdü. Muhalefet devamlı bunlarla geliyor. Biz geleceğiz, yargı paketlerini değiştireceğiz. Bir, 7 Ekim sonrasında, şimdi Hamas biliyorsunuz 7 Ekim sonrasında pek çok olay oldu. Fakat bu olayların pek çoğunun Hamas'la ilişkili de olmadı. İşte kaçırılan rehinelerin, çok vahim görüntülerin aslında İsrail tarafından servis edildiği ve burada manipülasyonlar olduğu defalarca gündeme geldi. 7 Ekim'le ilgili 2023 araştırmanın yapılması ve bunun arkasında İsrail'in olup olmadığının tekrar irdelenmesi engellenmesini istiyor muhalefet. Dolayısıyla çok kritik süreçler Netanyahu'yu bekliyor. Bir, kendi davaları. İki, 7 Ekim soruşturması. Üç, yargıyla ilgili reformlar. Dolayısıyla Netanyahu elinden ne gelirse Ekim ayındaki seçime kadar yapacak. Şimdi biz Suriye'den bahsettik. Fakat sadece Suriye'yle kalmayacak bu. Çok agresif politikaları muhtemelen göreceğiz.

0: İran'da, Suriye'de ve tabii ki farklı coğrafyalarda, Filistin'de vesaire ortalığı aleve getirip bir an önce bu işlerden sıyrılmak isteyen bir Netanyahu var. Hatta elinden gelse seçimleri bile erteler. Ancak bu çok mümkün değil. Biliyorsunuz 120 sandalye var parlamentoda. Seçimleri ertelemek için bir olağanüstü hal ilan ederse 7 gün içerisinde parlamentodan en azından 120 kişilik milletvekillerinden 80 tanesinin onayı gerekiyor. 3'te 2 gerekiyor. Bunu da sağlaması çok zor. Çünkü böyle bir sayıya sahip değil. Dolayısıyla ne kadar panik çıkartabilirse, ne kadar Amerika'yı kendi yanına alıp daha güvenlikçi bir perspektifte kendisini ön plana koyarsa o kadar iyi olacak diye düşünüyorum.
1: Suriye demişken Suriye'de de ciddi gelişmeler yaşanıyor. Türkiye açısından da oldukça ciddi. Hı-hı. Bu anlamda Ebu Zuhur Üssü'nün vurulması da oldukça önemliydi. Şimdi baktığımızda Türkiye, İsrail'in Suriye üzerinden sizce doğrudan karşı karşıya gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
0: Ben açıkçası bunun çok fazla gündeme geleceğini zannetmiyorum. Bu provokasyon İsrail'in yaptığı bir provokasyon ama yeni bir provokasyon değil. Biz biliyoruz ki her zaman Suriye'nin istikrarsız olması ve İsrail'in işgaline açık olmasını isteyen bir Netanyahu var. Golan Tepelerinden itibaren biliyorsunuz zaten ilhaka devam ediyor. Bir taraftan da Ahmet Şara hükümetini devamlı suretle manipüle ediyor. İşte hava operasyonları yapıyor vesaire. Laskiye vuruldu, Tartus Limanı vuruldu, Palmira vuruldu, T-4 hava üstü vuruldu. Yani iktidar bozulsun ya da savunma kapasiteleri zayıflasın diye elinden geleni yaptı. Şimdi Türkiye'den ciddi bir talep geldi, Suriye'den. Neydi bu talep? Biz çok ciddi uzun yıllar savaşan bir ülke olarak askeri kapasitemizi genişletmek ve savunma mekanizmamızı kendimiz kurmak istiyoruz. Ve sizin desteğinize ihtiyacımız var dediler. Neden? Komşu İsrail devamlı ilhak çabalarında. Ve Türkiye oraya meşru davet üzerine gitti. Hı hı. Ve bu Birleşmiş Milletler tarafından da biliniyor. Bu çok önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü kullandığı Netanyahu'nun söylemi şu: Türkiye burada işgalci bir kuvvet olarak. Türkiye orada öyle bir kuvvet olarak değil. Tam tersine oradaki iktidarın, oradaki devletin bütünlüğünün devamı için, oradaki istikrarın devamı için orada olan bir aktör. Bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Peki Türkiye ve İsrail karşı karşıya gelir mi? Türkiye çok deneyimli bir ülke. Şimdi Netanyahu devamlı bu manipülasyonlarla liderliğe oynayan bir lider olduğu gibi Türkiye'de bu bölgeyi diplomasiyle idare eden bir ülke. Dolayısıyla bunun altını yine çizmek gerekiyor. Çok fazla alt çiziyorum ama şimdi Orta Doğu'da
1: çok fazla değinecek nokta var.
0: Evet, yıllardır savaş var. Özellikle Saddam dönemine kadar da geri götürebiliriz ya da daha yakın geçmişimize 2011'e, Arap Baharı'na götürebiliriz. Türkiye her zaman dengeli oldu ve burada barışı getiren, insani yardımı getiren ülke olarak kalabildi. Keza diğer coğrafyalarda da aynısını yaptı. Yani iki tane üs bombalandı diye aktif savaşa girecek bir ülke değil. Ancak Türkiye'nin buradaki varlığı İsrail'in istilasını engellediği için İsrail Amerika ile oynayıp burada ilerlemek istiyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, altını yine çiziyoruz, özellikle Türkiye'yi istiyor. Özellikle Tom Barak'ın yaptığı açıklama burada yine çok dikkat çekiciydi. Türkiye'nin karşılık verme hakkının meşru olduğu ve olası bir savaşın çıkma ihtimali olduğu, çünkü Türkiye'nin önceden haberdar edilmediği ve buna karşı faaliyette bulunabileceğinin altı çizildi. Bu ne demek? Türkiye'ye buyur istersen, sen kendini müdafaa edersen ya da sen Suriye'de İsrail'e karşı harekat yaparsan biz seni zaten meşru olarak aktör görüyoruz diyor. Bu da Türkiye'ye açık kart veriyor. Fakat buna rağmen Türkiye dengeli politikasına devam ediyor. Bu da yine önemli.
1: Hocam, bence altını çizmemiz gereken bir diğer konu. Bahçeli de bu konuya değinmişti. Orta Doğu'da yeni bir güvenlik ve barış mimarisi kurulması için 7 maddelik bir plan önerdi. Bu anlamda da Mekke Ortak Savunma Anlaşması genişletilmeli dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsin?
0: Çok kıymetli bir açıklama. Neden? Günümüz öyle bir çatışma alanını bize açtı ki her an her şey olabilir. Evet, bugün Suriye'de bir şey yok ama yarın olmayacak diye bir garanti yok. Irak şu an sulh gibi gözüküyor. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Orta Doğu İran'a karşı bir savaş açmadı fakat yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bakın, çok çok kritik günlerden geçiyoruz. Ve bu kritik günlerin Akdeniz'e, Kızıldeniz'e, hatta Karadeniz'e sıçrama ihtimali de var mı? Var. Yani önümüzde öyle bir coğrafya var ki ya 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz ya da başarılı bir şekilde bu süreci atlatacağız ve bu başarılı bir şekilde şekilde atlatmamız için gereken nedir? Geçmiş düşmanlıkları, işte mezhep kavgalarını ya da işte iktidarla ilgili bir takım kavgaları geriye bırakıp bir güç halinde devam etmemiz gerekiyor. Özellikle Arap ülkeleri biliyorsunuz bir tarafta mezhep savaşları, Sünni ve Şii ayrımıyla yıllarca maalesef mücadele etmek zorunda kaldılar. Diğer tarafta da Sisi ile birlikte gelen, devrimle birlikte gelen askerin müdahale etmesi, demokrasinin gitmesi ve yine orada

0: İki grupların yani Sisi ve dahilindeki grupların bu Sünni Arap akımının karşısında durması aslında ne yapmıştı? Kemerleri atmıştı, halatları attı ve ayırdı. Üçe bölündü gibi diyebiliriz coğrafya. Ancak Türkiye'nin önemli vurguladığı nokta neydi burada? Bizim yaptığımız Mekke anlaşmasında Mısır'ın da olması gerektiği. Evet. Ve Suudi Arabistan'da da hani bu biraz erken, biraz daha düşünelim. Hayır değil, bu da yine önemli. Hayır değil ama daha erken. Çünkü işte devrim oldu, iç karışıklıklar var. Biz hala tam olarak uyum sağlayamadık Mısır söylemi üzerinden ilerleyen bir süreç vardı. Fakat bunların artık kapatılması gerekiyor. Türkiye'nin burada çok ciddi diplomasi çalışmaları var. Bölgenin zayıflaması, İsrail'in kuvvetlenmesi ve Suriye'ye başlayan süreç, Gazze'nin yaşadığı sürecin diğer coğrafyalara da yayılma ihtimalini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla evet daha önce farklı çatışmalar olmuş olabilir ancak bunların artık kapatılıp bir birlik halinde devam edilmesi gerekiyor ki Batı kuvveti çok güçlü ciddi anlamda yeni bir eksen olarak bunun genişlemesi lazım.
1: Orta Doğu'da yeni bir güvenlik ekseni kurulmaya başlandı diyebilir miyiz bu Mekke anlaşmasıyla birlikte?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kesinlikle yeni bir güvenlik ekseni var ve bu güvenlik ekseni de genişleme gerekiyor. Evet. Genişlesin ki kuvvetli bir halde kalabilsin. Bugün NATO'dan konuşurken herkes bir duruyor. Neden? Dünyanın en güçlü savunma ağı. Siz bunun benzerini Orta Doğu'da kurarsanız zaten yeraltı kaynakları var, finans kaynağı var, jeopolitik olarak çok kuvvetli. Dolayısıyla dünyaya da barış getirmiş olursunuz. Sadece küresel bir barış değil. Ancak bölgedeki kırgınlıklar, bölgedeki maalesef iktidarsızlıkları getirir. Bunun elenmesi için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki bu Mekke anlaşmasını daha geniş coğrafyalar, hatta İran'ı da alacak. Hani diyorum mezhep savaşları da ötesinde bizim de tasarladığımız ülke olarak mimari bu. Tamamen güvenlik mimarisi, ticaret, dostluk ve komşuluk üzerine kurulu bir mimari de zaten Gazze meselesi de artık ortada kalmayacaktır. Güçlü bir Orta Doğu'nun karşısında pasif ülkelerin ya da uzak coğrafyaların müdahale etme ihtimali de çok düşük olacaktır.
1: Hocam peki Suudi Arabistan'a baktığımızda özellikle yaşanan Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşında zaman zaman Suudi Arabistan'ın da hedef alınması zaten kendi içerisinde bir yeni güvenlik eksenleri arayışını beraberinde getirmişti. Bu anlamda bu da hem de Suudi Arabistan için çok da avantajlı bir durumu ortaya çıkarmıyor mu?
0: Şimdi Suudi Arabistan çok kritik dönem geçiriyor. Çünkü çok kıymetli toprakları var. Yani evet yeraltı kaynağı açısından çok zengin hidrokarbon kaynakları, petrol, doğalgaz. Yanında hem Yanbu Limanı var, Kızıldeniz, hem Hürmüz Boğazı var. Yani krizde dahi kendi varlığını devam ettirebilecek bir yapı. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Çok önemli. Dolayısıyla çok da hedefte olan bir ülke. Bakın İsrail yıllardır ne diyor? İbrahim Anlaşması yapmak istiyorum diyor Suudi Arabistan'da. O gücü yanıma almak istiyorum diyor. Bir taraftan da haritada ama o maalesef o İsrail'in istila haritasında Suudi Arabistan'da koyuyor. Evet. Orası bize lazım diyor. Bu da İsrail'in bu tepkileri Suudi Arabistan'da panik yaratıyor. Dolayısıyla hem Amerika ile iyi geçinmek istiyor ama bir taraftan da İran'la olan çatışma var. Mezhep farklılıkları var. Çünkü Orta Doğu'da bir de dini eksen var. Yani biz bu savaşları aslında kültürel varlıklardan da ayrı konumlandıramayız. İslam coğrafyasında Sünni ve Şii durumu iki ayrı eksen. İkisi de kendisini merkez kabul ediyor. Buradaki tersleşmede de maalesef sürtüşüyorlar ve bu kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor. Yani. Ancak şu çok önemli. Husilerle biliyorsunuz son dönemde ciddi anlamda yine Suudi Arabistan karşı karşıya geldi ve bu süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle Netanyahu İbrahim Anlaşması'nı dayattı. Dedi ki bak zaten İran seni bombalıyor. Hı-hı. Aşağıda da Husiler senin Babül Mendebi kullanmanı engelliyor. Yani sen hem Hürmüz'ü kullanamıyorsun hem Kızıldeniz'i kullanamıyorsun. Gel İbrahim Anlaşması yap dedi. Fakat Suudi Arabistan çok kritik dünya tarihine geçecek bir karar verdi. Dedi ki ben Türkiye ile birlikte olacağım. Bu aslında çok beklenmedik bir hareketti. Evet. Ama şok etkisi yarattı. Hani bu işte şey Suriye'ye saldırıyor bir taraf taraftan Ceuta'da işte insanları salıyor Filistin politikasının yanında durdu diyor İspanya Netanyahu aslında hazmedemediği bu hiç istemediği üçlünün bir araya gelmesi çok güçlü bir üçlü oldu ve Suudi Arabistan yüzünü tamamen Türkiye'ye döndü. Nükleer güç olarak Pakistan'da var ki ordu gücü de çok kıymetli. Dolayısıyla bu Mekke ittifakı aslında Netanyahu'nun agresif politikalarının da temelini oluşturuyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için kıymetli hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi ve bizler için son gelişmeleri aktardı diyelim. Şimdi devam edelim efendim.

0: müdahale devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belli değil ormanlık alanda çıkan yangına ve şu an itibarıyla 4 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle birlikte yaklaşık 100 civarında teknik personel ve yangın işçisi bu yangına müdahale ediyor. Tabii rüzgar oldukça önemli. Rüzgar bir anda hızlandığı zaman yangının da önü alınamıyor ne yazık ki. Şu an itibariyle bölgede çok da yoğun bir rüzgarın olmadığı da yine gelen bilgiler arasında. Umarız en kısa sürede kontrol altına alınabilir. Yaklaşık bir saat önce çıktı İkizce Mahallesi'nde ve hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bu yangına müdahale ediliyor. Kaş'ta çıkan yangın ilk değil. Sarıbelen Mahallesi'nde de dün bir orman yangını çıkmıştı. Yine 3 hafta önce de yine Kaş'ta bir orman yangını çıkmıştı. Dediğimiz gibi umarız çok kısa sürede kontrol altına alınır ve çok da fazla büyümez. Tekrar edelim, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı şu anda havadan müdahale ediyor. Karadan da arazözler, su ikmal araçları, dozerler ve yangın işçileri bu Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangına müdahale ediyor. Ancak şu an itibariyle kontrol altına alınabilmiş değil İkizce Mahallesi'nde çıkan yangın. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Atagündüz Kurşun'a teşekkür edelim. Son detayları paylaştı. Şimdi İstanbul'da baraj doluluk oranlarına bakalım efendim. %46 seviyesine düştü İstanbul'da barajlar. Peki hangi baraj ne kadar dolu, izleyelim.

0: İstanbul'un suyu günden güne azalıyor. Pabuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken Sazlıdere ve Kazandere alarm veriyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 22 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %46'lara geriledi. En yüksek doluluk oranı %77,17 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %13,17 ile Pabuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %77,17, Ömerli %67,05, Darlık %65,05, Alibey %45,97, Terkos %40,66, Israncalar %32,74, Büyükçekmece %33,37, Sazlıdere %26,45, Kazandere %20,56, Pabuçdere %13,17 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Ve Türkiye'ye yeni sıcak hava dalgası mı geliyor? Ağustos'un son günlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi mi görecek efendim? İstanbul ve yurtta hava durumu nasıl olacak? Tüm bu soruların cevabı için Söz A Haber muhabiri Meral Dallar Bey konuğuna bırakacağız. Havanın notları için sözü Meral'e bırakalım. İstanbul Boğazı'nın güzel görünen noktalarından bir tanesinde bizi bekliyor. Meral, söz sende.
2: Evet, Afrika taraflarından gelen sıcak hava dalgası hem İstanbul'u hem de yurt genelini artık etkisi altına almış durumda. Öyle ki bugün de yine sabah yaptığımız yayından bu yana hava derecesinin gitgide yükseldiğini söyleyebiliriz. İşte birçok vatandaş da kendisini sahile atmış durumda serinlemek için. Peki bu hafta sonu, yani pazar günde nasıl geçecek hava, ilerleyen günlerde nasıl bir tablo bizi bekliyor? Onları konuşacağız. Yayın konuğum Adil Tekbizler Evki. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
2: Hocam, beklenen sıcaklıklar geldi. Nasıl geçecek bu hafta bizim için?
3: Öncelikle şu anda bulunduğumuz noktada hafiften poyraz var. Sıcaklık çok da fazla hissetmiyoruz ama sıcaklık şu anda bulunduğumuz noktada 29 derecede, yani Üsküdar civarında. İstanbul'da da genelde şu saatler itibariyle 28 ile 32 derece arasında bir hava sıcaklığı var ama önümüzdeki saatlerde bu sıcaklık değerlerinin birkaç derece daha yukarı çıkacağını zaten tahmin ediyoruz. Yakın plan için öncelikle İstanbul'dan başladık. Sıcak hava bugün ve yarın İstanbul'da devam ediyor olacak. Ama Boğaz koridoru biraz daha rahat, yani İstanbul'un diğer iç kesimlerde kalan ilçelerine nazaran sıcaklık değerleri biraz daha burada düşüyor. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Yarın bu sıcaklık değerleri yine 1-2 derece daha yukarı gidecek. Yani İstanbul'da yarın en yüksek sıcaklıklar özellikle iç ilçelerde, yani sahile uzak ilçelerde rüzgar sirkülasyonunun fazla olmadığı noktalarda

0: 35-36 derecelere kadar çıkacak gözüküyor. Ne zaman düzelecek bu hava, yani sıcak hava ne zaman etkisini kaybedecek dersek de yaklaşık çarşamba gününe kadar, yani önümüzdeki çarşambaya kadar, ayın 26'sına kadar süren bir sıcak hava dalgası var ama en yüksek değerler bugün ve yarın aslında. Yarından itibaren de sıcaklıkların biraz daha düşmeye başlayacağını görüyoruz. Yarından sonra önümüzdeki pazartesinden itibaren sıcaklıklar 1-2 derecelik düşüşlerle sıcak hava etkisini sürdürüyor olacak. Çarşambadan sonra tekrar biraz daha serinlemeye başlıyoruz. Yurdun güneyinde çok yükselen sıcaklıklar var. 43-44 derecelere kadar çıktı. Orman yangınları konusunda da hassas olmamız gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Sıcak havanın nasıl seyredeceğini değerlendirdik diyelim ve Üsküdar'dan sözü sizlere bırakalım.
2: Evet, Meral Dağlılar aktardı havanın notlarını Adil Tek'le birlikte efendim. Şimdi devam edeceğiz. Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım var. Ebeveynler çocuklarının yanında bayılmış gibi yapıyor ve o an yaşananları da kameraya kaydediyorlar. Çocukların yaşadığı endişe ve korku görüntülere de yansıyor efendim. Bu akım masum bir şaka mı yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı?

0: Güvensizliği daha çok artar herhalde. Bir de durmadan bir korku halinde anneme babama bir şey olacak mı, bir şey olacak mı diye.
1: Aileyi tedavi edecek yöntemlere başvurulması lazım.
2: Günlerde sosyal medyada yeni bir akım gündeme geldi. Öyle ki anne ve babalar çocuklarının yanında bayılma numarası yaparak verdikleri tepkileri kaydediyor. Ancak videoda dikkat çeken bir diğer konuysa çocukların bu sırada yaşadığı korku ve panik oluyor. Peki sırf beğeni ve takipçi uğruna ailelerin böyle bir şeye kalkışması ne derece doğru? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millete.
3: Sosyal medyada beğeni zamanı geçer ama çocukların bir ömür boyu fiziksel ya da duygusal olarak yıpranmasını tetikler.
4: Çocuk psikolojisini bütün aileler bilmiyor. Doğru bildikleri şeyleri yanlış aktarıyorlar. Yanlış bildikleri şeyi de doğru aktarıyorlar.
5: İleriki zamanlarda o çocuk çocuğun karşısına çıkacak o. Yani bir korku olacak, ya kaybedersem korkusu olacak. Bunları yüklemek, hele ki etkileşim adı altında, çok yanlış. Bunlara bir sınırlama da getirilmeli diye düşünüyorum.
2: Bayılma numarası yapıyorlar aslında çocuğun sırf tepkisini ölçmek için. Çocuk korkuyor zaten, hemen anne babasına sarılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani pedagojik açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta travmaları tetikleyebilir ama ileride hatırlayacak yaşta, yani izlediğim videoda doğru olduğunu düşünmüyorum.
6: Bu gibi akımlarda çocuklar ciddi anlamda korkabilir, tehlike algısı çok yüksek olabilir ve anne babanın bayıldığı, öldüğü, onu kaybetme endişesi yaşayabilirler. Özellikle 0-2 yaş çok tehlikeli çünkü 0-2 yaşta çocuklar anne babalarıyla güvenli bir bağlanma kurmaya ihtiyaç duyuyorlar.
3: Duygusal şiddet çocuklar için. Çocuğun kişiliğini derinden etkileyecek bir korku. Çünkü ben bir eğitimciyim. Eğitimci olarak anneler, babalar mümkün olduğu kadar bu şakalardan uzak dursunlar.
5: Belki travma bırakmış olabilirim kızımda.
2: Yani aileler aslında beğeni ve takipçi uğruna böyle şeyler yapabiliyorlar ne yazık ki.
5: Doğru bulmuyorum. Çocukları kendi işte izlenme için, işte belirli işte tik almak için, onun bunun için mesela çocukların onun alet edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda kendilerini ifade edemedikleri için, yani orada işte görünmeleri, takipçi uğruna ona katılmıyorum. Çocukların o şey içinde olması.
7: Yani üzerlerinde bir korku bırakabilir. Bunu daha çok psikiyatrlar açıklar ne gibi bir etki bırakacağını ama iyi bir etki bırakmayacağı bariz yani.
6: Bu gibi durumlar çocuklarda kaybetme korkusunu arttıracağı için, yaşları gereği bunun şaka olacağını anlamayacakları için aslında bu olaydan sonrasında da anne babalarını sürekli kontrol etme, yanında isteme, uyku problemleri yaşama, kabuslar görme, hatta bazen parmak emme, alt ıslatma gibi çocukluk davranışlarına geri dönme yaşanabilir.
7: Gereksiz yere çocukların psikolojisini bozmaktan başka bir şey değil ya. Hiç doğru bulmam.
3: Bu sosyal medya, kusura bakmasınlar ama çok çocukları mahvetti.
1: Şimdi sadece çocuğun korktuğu travmalardan yola çıkılabilir. Oraya zaten çok fazla şey söylenebilir. Ancak burada ailenin de ne kadar aciz

0: Yani layık peşinde olduğu da gözle görülür durumda olması lazım. Çocukları kaygılı büyütmek gibi bir şey olabilir bu durum yani.
1: Siz çocuğunuza böyle bir şaka yapar mıydınız sırf tepkisini merak ettiğiniz için?
2: Yok, ben böyle bir şaka yapmam. Yapanlara da şiddetle yani kınıyorum.
3: Çocukluğunuza iyi bakalım diyor psikologlar, değil mi? Bence anne baba sevgisi bu şekilde ölçülmemeli. Sevgi hiçbir şekilde böyle değerlendirilmemeli. İnsanların anne baba olarak ya da iletişim içerisinde olduğu insanlar üzerinde yaptıkları manevi güzelliklerle izler bırakılmalıdır diye düşünüyorum.
2: Anne babalar bence cep telefonuyla uğraşmasın. Biraz çocuklarıyla ilgilensin. Böyle numaralar yaparak değil.

0: Efendim, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü kerkiç şeker fasulyesi dünya rekoru için dev kazanda pişiriliyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Selman Kutlu o noktada. Hemen dönelim ve sözü Selman Kutlu'ya bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Evet, dünyaca ünlü Gümüşhane'nin Kerkit ilçesinde yetişen o şeker fasulyesi için bir dünya rekoru denemesi var. Guinness Rekorlar kitabına girecek ama öncelikle şöyle kazandan başlayalım. Tam 7000 litrelik bir kazan. Özel olarak Trabzon'da günlerce uğraşıldı bunun hazırlanması için ve Kerkit ilçesine getirildi. Ama tabii ki neden getirildi? Tam 7000 litrelik kazanda Kerkit şeker fasulyesi pişimi için dünya rekoru denemesi var. Görüyorsunuz, şöyle hemen geçelim biraz. Gördüğünüz gibi o 7 saattir bu kazan alttan odunlar atılarak pişiriliyor ve Kerkit şeker fasulyesinin, o dünyaca ünlü Kerkit şeker fasulyesinin dünya rekorlar, Guinness rekorlar kitabına girmesi için şu anda biraz da fasulyeyi gösterelim size, ustamdan rica edelim. Görüyorsunuz yavaş yavaş, tabii ki bu fasulye suya da konuldu günler öncesinden. Su alması lazım, şişmesi lazım. Hemen yanımızda Kerkit Belediye Başkanımız Ünal Yılmaz var. Başkanım, öncelikle neden Kerkit şeker fasulyesi?
2: Öncelikle elbette ki Kerkit şeker fasulyesi bizim kendi fasulyemiz. Bu fasulye Türkiye'de üretilen fasulyelerin en yüksek aromasına sahip olan bir fasulye. İnce zarlı, piştiğinde dağılmayan, tez pişen bir fasulye.
1: Peki başkanım, ne yapıyoruz şu anda? Bu rekorden kazan nasıl hazırlandı? Kaç saattir pişiyor? Nasıl bir emek verildi burada?
2: Şimdi haftalarca bu işle uğraşıyoruz. 3-5 gündür de denemeler yapılıyor. Tabii esas amacımız, maksatımız, biz Kerkit şeker fasulyesini Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak ve pazar oluşturmak. Ve istediğimiz çiftçimizin istediği bedelde, hak ettiği rayişte pazarını bulup satması için bu yola çıktık. Bugün 2025 yılında planladığımız bir hadise 2026 yılında faaliyete geçirdik. Kerkit Ticaret Odası Başkanımızla bu çiftçilerimize nasıl yardımcı oluruz, bu fasulyeyi nasıl tanıtırız dediğimizde böyle bir şey aklımıza geldi. Planladık, müracaat ettik, izin çıktı. Bugün biraz sonra da işte Guinness Dünya Rekorlar kitabına gideceğimiz hanımefendi burada, hakem heyeti atadı buraya. Gelip burada ölçümünü yapacak. Böylece bize de sertifikamızı verecek inşallah.
1: Şimdi şey soracağım başkanım. Hep tartışılır, etli mi, etsiz mi diye, ama buradaki etli galiba. Şimdi efendim, ustamla gösteriyor.
2: Bizim Kerkit şeker fasulyesi etle, tereyağıyla, salçayla pişer bir fasulyedir.
1: Ya belli zaten üstünde başkanım, ama burada, ya.
2: Burada bu kazanda bugün 1300 kilogram fasulye, 210 kilogram et, 60 kilogram tereyağı, 60 kilogram soğan, 4000 küsür litre de sudan oluşan bir fasulye şu anda.
1: 7 saatte mi pişiyor başkanım?
2: 7 saatte pişti. 3-4 saatte de soğumada burada.
1: Peki
2: şimdi
1: başkanım, suya koyuldu değil mi? Bunu ne kadar zamandır suda fasulye pişmiş?
2: Bir normalde 8 saate kadar suda bekletiliyor, şişiyor. Tabii koyulduğunda 1300 kilogram fasulye suda kaldığında 3 katına çıkıyor. Ama bunun böyle yapmazsanız Kerkit kuru fasulyesini yemiş olmazsınız. Yani suda kalmak zorundadır bu fasulye. Fasulyemizin özelliği bu. Akşamdan evlerde yapılan fasulye akşam suya konur, sabah pişirilmeye hazır.

0: hazır olur. Talep nasıl başkanım? İhracatı var mı? Türkiye'den talep nasıl?
1: Bu sene daha işte geçmiş yıllarda daha az üretiliyordu. Malumunuz Kelçidimizde bir de Sadak Barajımız var. Sadak Barajı'nın sulamasıyla fasulye ekimi çoğaldı. Bu yıl bayağı pazar bulduk, sattık da diğer büyük firmalara da hatta diye yani üçlü rakamlı diyelim isim vermemiz doğru olmaz. Orada marketlerde yerini aldı. İnşallah bu tanıtımdan sonra da Türkiye'deki bütün marketlerde kelki şeker fasulyesi olarak marketlerde raflarda yerimizi alır, fasulyemizi tanıtmış ve pazarını bulmuş oluruz.
0: Teşekkür ediyorum başkanım. Biz de başarılar diliyoruz. Şimdi gördüğünüz şöyle Kelkit Meydanı'nı da gösterelim size. Bir kameraman işimi Özgür Özdemir. O gün Estekola kitabına girmesi için hazırlanan kazanayana Kelkitler'de büyük bir heyecan yaşıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi tam Özgür'den rica edeyim. Şöyle yavaş yavaş da yayını sonlandıralım. O 7 saattir 7 bin litrelik kazanda pişen Kelkit kuru fasulyesi pişime hazır. Birazdan o rekorlar kitabına üyeleri gelip buradaki o rekoru yerinde görecekler ve tarihte yerini alacak o tescilli lezzetli Kelkit kuru fasulyesi. Tabii ki büyük bir heyecan da var Kelkit'te diyelim ve sözü Gümüşhane Kelkit'ten size bırakalım.
2: Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta geniş bulvarları, kusursuz Sovyet mimarisi ve yemyeşil parklarıyla Doğu Avrupa'nın en düzenli başkentlerinden birine Minsk'e gidiyoruz. Bu tarihi şehrin kanallarını, anıtsal meydanlarını ve kültürel zenginliklerini muhabir arkadaşımız Akşin Kişiev sizler için adım adım gezdi ve görüntüledi. İzleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız. Yeni saatte Merve Özkan sizlerle.
3: Vakıfbank sunar.

Dünya Şehirleri programıyla bugün Sovyet mimarisinin en görkemli örneklerini barındıran geniş ve tertemiz caddeleriyle ünlü Minsk'teyiz. Arkamda yükselen devasa iki kule, şehre trenle gelenleri selamlayan tarihi Minsk kapıları. İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen yıkılan ama küllerinden adeta anıtsal bir sanat eseri gibi yeniden doğan bu başkenti keşfetmeye buradan başlıyoruz.

Şimdi de Avrupa'nın en uzun caddelerinden biri olan Bağımsızlık Bulvarı üzerindeki devasa Bağımsızlık Meydanı'ndayız. Hükümet binası, Lenin heykeli ve hemen yanımızda yükselen kırmızı tuğlalı tarihi Aziz Simon ve Helena Kilisesi, yani bilinen adıyla Kırmızı Kilise bu meydanda yer alıyor. Burası hem tarihi dokusu hem de geniş yürüyüş alanlarıyla şehrin gerçek merkezi.

Minsk'in tarihi yukarı şehir bölgesinde Svisloç nehrine tepeden bakan çok zarif bir katedralin önündeyiz. 17. yüzyılda inşa edilen beyaz duvarları ve yeşil kubbeleriyle Kutsal Ruh Katedrali, Belarus Ortodoks Kilisesi'nin en önemli dini merkezlerinden biri. İçerisindeki tarihi ikonalarıyla burası turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri.

0: Şimdi de durağımız Minsk Merkez Cami. 16. yüzyıl ortalarında inşa edilen bu cami eski Sovyet yönetimi tarafından 1960'lı yıllarda yerle bir edildi. Fakat Türkiye'nin desteğiyle 2016 yılında yeniden aslına uygun şekilde inşa edilen ve açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Minsk Cami, şimdi dünyanın dört bir yanından Belarus'a gelen Müslümanları ağırlıyor.
1: Bugün burada gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu güzel manzaraya maalesef dünyanın birçok ülkesinde rastlamak mümkün değildir.

Şimdi de Svisloç Nehri üzerindeki küçük bir köprüden geçerek Gözyaşı Adası'na ulaşıyoruz. Afganistan Savaşı'nda hayatını kaybeden Belaruslu askerlerin anısına yapılan bu anıtın hemen karşısında ise nehir kıyısına dizilmiş rengi pastel evleriyle meşhur Troiski semti yer alıyor. Burası eski Minsk'in dar taş sokaklarını ve nehir kenarı romantizmini yaşatan yegane yer.

İkinci Dünya Savaşı'nda nüfuzunun üçte birini kaybeden Belarus için bu savaşın önemi çok büyük. Biz de şimdi dünyadaki en büyük savaş müzelerinden biri olan Belarus Büyük Vatanseverlik Savaşı Tarihi Müzesi'ndeyiz. Müzenin kubbesi üzerinde dalgalanan Sovyet bayrağı ve içeride sergilenen gerçek savaş uçakları, tanklar ve tarihi belgeler o dönem yaşanan kahramanca mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Minsk sokaklarında gezerken karşımıza adeta uzaydan gelmiş gibi duran sıra dışı bir bina çıkıyor. Burası Belarus Milli Kütüphanesi. Geometrik bir elmas formunda tasarlanan bu devasa fütüristik bina 10 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yapıyor. Akşamları devasa bir ışık şovuna dönüşen bu binanın en üst katındaki seyir terasından tüm Minsk'i kuş bakışı izlemek mümkün.

futbol heyecanını Belarus'ta da hissetmek için şehrin en köklü spor mabedine, tarihi Dinamo Stadyumu'na geldik. 1934 yılında inşa edilen ve geçirdiği büyük restorasyonlarla olimpiyat standartlarına kavuşan bu stat, hem Dinamo Minsk kulübünün maçlarına hem de Belarus milli takımının en coşkulu karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Klasik sütunlu tarihi dış kapısıyla modern tribünlerin birleşimi gerçekten büyüleyici.

Belarus'un resmi olarak dünyada patates tüketiminde birinci sırada olduğunu biliyor muydunuz? Burada boşuna patatese ikinci ekmek denmiyor. Biz de şimdi Belarus mutfağının tescilli milli yemeği olan Draniki'yi denemek için geleneksel bir restorandayız. Rendelenmiş patateslerin çıtır çıtır kızartılmasıyla hazırlanan bu mücver benzeri lezzet fırın kaplarında smetana eşliğinde sıcak sıcak servis ediliyor.

Belarus mutfağının daha bir vazgeçilmez yemeği olan kömürde hazırlanmış büyük patates ve mantarın da tadına bakmadan geçemezdik. Fırından yeni çıkmış dumanlı patates, uzun süre bekletilmiş çedar peyniri ve en lezzetli kızarmış mantarlarla, üstelik de trüflü mayonezle. Bu gerçek bir mutfak şaheseri.

dünya şehirlerinin bu haftaki Minsk yolculuğunu Svisloç nehrinin bu huzurlu kıyısında noktalıyoruz. Bu hafta olarak anıtsal caddelerden geçtik. Tarihi kiliselerin ve müzelerin hikayesine dokunduk. Dinamo stadında futbol ruhunu hissettik ve enfes Draniki'nin tadına baktık. Haftaya yepyeni bir ülkede, bambaşka bir şehrin hikayesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez bankaları başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü

0: Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Ooo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Garanti
11: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

sonları sevgili izleyenler. Günün ortasında Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ne yazık ki bir orman yangını haberiyle başlayacağız. Yaz aylarının başından itibaren neredeyse her hafta orman yangınlarını konuştuk. Bu kez Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor. İkizce Mahallesi'nde yerleşim yerinin yakınındaki ormanlık ve makilik alandan alevler yükseldi.

0: İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan ekiplerin canhıraş mücadelesi devam ediyor. Yine yakından takip ediyoruz yangındaki son durumu. Bir yangın haberi daha paylaşacağız. Bu kez adres İstanbul sevgili izleyenler. İstanbul'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği çatı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kimseye bir şey olmazken binada hasar meydana geldi. Efendim, dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Zira Orta Doğu'da tansiyon yine çok yüksek. Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. Çok sayıda sivil binanın yerle bir edildiği saldırılarda Beyrut'tan da sert tepki geldi. Lübnan Başbakanı, İsrail'i ülkemizden tamamen çıkarmadan durmayacağız dedi.
1: Orta Doğu'da dört bir yana saldırmaya devam eden İsrail, Lübnan'daki anlaşmayı da hiçe sayıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. Şiddetli patlamalar birbirini izledi. İsrail'in hedefinde bu kez Sur ve Nebatiye kentleri vardı. Gece karanlığında başlayan hava saldırıları ve topçu atışları günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. İsrail savaş uçakları Ali Tahir Tepesi ve Kefer Ruman arasındaki bölgeyi hedef alırken Doğu Zevtar beldesi de top atışına tutuldu. Peş peşe düzenlenen onlarca saldırıda çok sayıda sivil bina yerle bir edildi. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor. Saldırılara Beyrut yönetiminden de tepkiler peş peşe geldi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesini sağlayacağız dedi.
2: Lübnanlıların şehirlerine ve köylerine geri dönmesini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Orduyu güçlendirmek, hükümetimizin programında ikinci bir madde ya da teknik bir mesele değil, devletin yeniden inşası projemizin merkezinde yer alan stratejik bir tercihtir.
1: Lübnan Savunma Bakanı Michel Mansur da Lübnan ordusunun devletin egemenliğini ve toprakların her karışını geri kazanana kadar durmayacağını dile getirdi.
0: Efendim, Netanyahu'nun hezeyanlarına Türkiye'den sert tepki geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Teğmen Afek Bosfovic hakkında başta soykırım ve insanlığa karşı suçlar olmak üzere 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunuldu. Peki şimdi süreç nasıl işleyecek? Hemen Ankara'ya gidelim. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi notlarıyla bizi bekliyor. Arzu, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Ankara'dan hangi tepkiler geldi ve süreç nasıl işleyecek?
3: Merve Özkan, evet, aslında Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumud filosuna silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Afek Moskovic'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma sürecinin aslında devam ettiğini söyleyelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek de aslında dün yapmış olduğu sosyal medya hesabındaki paylaşımla birlikte Netanyahu ve Moskovic hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde bir yakalama emri verildiğini hatırlatmıştı o mesajında. Peki adı geçen bu kişiler, yani Netanyahu ve Moskovic, hangi suçlar sebebiyle kırmızı bülten çıkarılmıştı? Hemen kısa bir şekilde hatırlatalım ve içeriğine bakacak olursak özellikle insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma, ulaşım araçlarının kaçırılması gibi çok

0: Çok sayıda suçtan kırmızı bülten talebinde bulunulmuş olduğunu ifade edelim. Peki bu suçların içeriğinde neler var? Hemen onları özetleyecek olursak, özellikle soykırım suçuna baktığımızda belirli bir ulusal, etnik, ırksal ve dinsel grubu tamamen veya kısmen yok etme kastıyla gerçekleştirilen fiilleri ifade ediyor aslında bu durum. Dosyada bu suçlamada Gazze'deki eylemler ve filoya yönelik müdahale bağlamında değerlendiriliyor şu an için baktığımızda. Yine insanlığa karşı suça baktığımızda sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırıların bu kapsamda değerlendirilen ağır suçlar arasında yer almış olduğunu ifade etmekte fayda var. Yine kişi hürriyetinden yoksun kılma suçuna baktığımızda burada da aktivistlerin zorla durdurulması, alıkoyulması ve özellikle kontrol altına alınması gibi çeşitli başlıkların yer almış olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanı aslında dün yapmış olduğu paylaşımla birlikte özellikle kırmızı bülten talebini iletmiş oldu. Bu kapsamda baktığımızda aslında şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreç aslında çok önemli. Özellikle mahkeme yakalama emrinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten süreci var. Sonrasında Interpol değerlendirmesi ve kişinin bulunduğu ülkede yakalanması halinde iadesi, yani adli sürecin bu sırayla ilerlemiş olmasını da beklediğimizi söyleyelim. Yine baktığımızda aslında izlenecek yol haritasının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Türkiye'de mahkeme yakalama emri verdi şu an için baktığımızda. Şimdi uluslararası arama mekanizmasının da devreye sokulması isteniyor. Bu çerçevede kırmızı bülten çıkarsa Netanyahu açısından aslında hukuki süreç nasıl işleyecek ve elbette hangi ülkeler bakımından bir sonuç doğuracak ve Türkiye'nin iade talebi nasıl işletilecek? İşte tüm bu süreç ve tüm bu soruların yanıtları elbette ilerleyen günlerde sürecin ilerlemesi durumunda artık netleşmiş olacağını da bu noktadan söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Merve.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Arzu Fidan verdi paylaştığın bilgiler için, oldukça merak edilen bir konuydu. Ankara'dan aldık efendim. Devam edelim şimdi. Yine önemli gelişmeler yine dünyadan. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent CNBC'ye verdiği röportajda İran'a tehditler yağdırdı. Tahran'ı dünya tarihinde görülmemiş bir izolasyonun beklediğini öne sürdü Bessent ve İran'la ticareti sürdüren herkesin de hedefte olacağını söyledi.
2: İran'a yönelik yaptırımlar dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon olacak.
3: Tahran'a tehditler savurdu, pazartesi gününe işaret etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulamaya hazırlandıkları kapsamlı yaptırımlara ilişkin CNBC'ye konuştu.
2: Tam olarak ne yapacağımızı konuşmak üzere pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğim.
3: Söz konusu yaptırımları tarihin en büyük koordineli ekonomik izolasyonu olarak nitelendiren Bessent, sadece İran'ı değil müttefiklerini de sert sözlerle uyardı. Ya bizimlesiniz ya da karşımızda dedi.
2: Eğer onlarla iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD bu yaptırımları size karşı uygulamak için tüm gücünü ve nüfuzunu ortaya koyacaktır. Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. Bu cani rejimin sona ermesi gerekiyor.
3: Artık İran'a saldırmamıza gerek bile kalmayabilir iddiasında bulunan Bessent, söz konusu yaptırımların rejimin çöküşüne yol açacağını öne sürdü.
2: Ablukamız Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. Ve biz bu rejimi çökerteceğiz.
1: Evet, Amerika'nın tehditleri böyleydi sevgili izleyenler. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı açıklamalarını, misillemelerini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların artırılabileceğini söylemişti. Askeri seçeneğin de hala masada olduğunu söyledi. Peki İran'da neler konuşuluyor? Gelin hemen bir Tahran'a uzanalım biz de. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Ekber, hoş geldin yayına. Şimdi karşılıklı açıklamalar üst perdeden gelişmeye başladı tekrar. İran kanadında neler geliyor bu açıklamalara dair?
4: Merve, teşekkür ederim. Az önce de ayrıntılı bir şekilde haberimizde izlediğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı dünyada eşi benzeri tırnak içinde görülmemiş ekonomik baskısının önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle ayrıntılarının açıklanması beklenmektedir. Bu konuyla ilgili son olarak konuşan ABD Başkanı Donald Trump ekonomik baskının sonuçlarını bekleyeceklerini, eğer buradan bir sonuç alınamazsa askeri seçeneği de değerlendirebileceklerini ve bu seçeneğin de hala masada olduğunu

0: onu ifade etti. Bir mitingde, bir seçimle ilgili bir mitingde konuşan Donald Trump aynı zamanda bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğu yönündeki daha önceki açıklamasını yenilemiş oldu. İran'dan bu konuyla ilgili, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik baskısıyla ilgili yeniden Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen son açıklamada İran bunun ekonomik savaşın ötesinde bir uygulama olarak değerlendirdik ve tüm uluslararası kurallara aykırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin da bu davranışının uluslararası kurallara aykırı olduğu ifade edildi. Hatırlıyorum, dün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, savaş bir aşamada bitmelidi. Şimdi güçlüyken bunu bitirirsek yarınımıza olar yönünde ifadeler kullanmıştı. Tabii iki ülkenin esas anlaşmazlık yaşadığı başlıca konunun Hürmüz olduğunu ifade edebiliriz. Hürmüz an itibariyle hem İran tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından kapalı. Ancak o konuyla ilgili yeni bir gelişme geldi. İran'dan az önce yapılan açıklamada Irak'a ait bazı petrol tankerlerinin Hürmüz'den geçmesine İran'ın kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Bu mesele Bağdat yönetimi tarafından da doğrulamış oldu. Son notu da şöyle söyleyeyim ki, İran'la geçtiğimiz günlerde Katar arasında esir meselesi üzerinde yapılan gerginlik hala devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere İran 3 pilotunun savaş zamanında Katar tarafından esir alındığını belirtmişti. Bugün bir kez daha bu konuyla ilgili İran Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklama geldi ve o açıklamada söz konusu 3 pilotun su üstünde sağlıksız bir koşulda tutulduğunu ve İran yönetimi Katar'dan bu kişilerin 3 pilotun karaya taşınarak tedavi alınması istediği yönünde bilgiler İran medyasında paylaştı diyor ve sözü başkent Tahran'dan Devrim Meydanı'ndan, İnkılap Meydanı'ndan stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Olacak sana. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Trump hep açıklamalarında Hürmüz'ün kendi kontrollerinde olduğunu iddia ediyor. Öncelikle bunu neye dayanarak söylüyor? Yani İran'ın buna dair bir yaptırımı var mı o noktada? Bir de Hürmüz'de kendi yolunu açtığına dair bir bilgi var. Yani bir farklı bir güzergahtan Amerika Birleşik Devletleri o noktada hala petrol tankerlerine izin verdiğine dair bazı söylentiler, iddialar vardı. Özellikle Batı ve Amerika basınında çıkan. Ona dair İran'da neler söyleniyor? Evet.
0: Merve, şunu söyleyeyim ki ABD Başkanı Donald Trump az önce senin altını çizdiğin üzere son konuşmasında bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu iddia etti. İddia etti diyorum çünkü bu bölgeden geçen gemilerin sayısına ve bu bölgedeki hareketliliğe bakıldığında günlük olarak onun altında ancak geminin bu bölgeden geçtiğini ifade edebiliriz. İran daha önce kendi bir rota belirlemişti. O rota İran karasularından geçiyordu. Ancak daha sonra iki ülke arasında, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginlik yaşanınca İran bu kez Umman'la yeni bir rota üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti. Esasında bunun geçtiğimiz günlerde İran tarafından açıklanması bekleniyordu. İran neden bunu açıklamıyor? İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran ayında iki ülke arasında varılan mutabakat zaptına dönmesi halinde kendisinin Umman'la vardığı o rota ve güzergahın açıklanacağını ve mutabakatın açıklanacağını belirtiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerinin aksine, dediğim üzere gemideki bu bölgeden geçen gemi hareketliliğine bakıldığında buranın İran tarafından kapatıldığını söyleyebiliriz. Tabi bu sadece İran tarafından kapatılmış değil. Amerika Birleşik Devletleri de Umman Denizi'nde bu kez İran gemilerinin geçişine izin vermiyor. Öyle ki CENTCOM'dan gelen son açıklamada 60'ın üzerinde bugüne kadar geminin İran limanlarına gitmesine veya İran limanlarından çıkmasına izin verilmedi ve bu da tabii İran'ın da canını sıkmaktadır. Son olarak Mesut Pezeşkian bu deniz ablukası dolayısıyla petrol satamadıklarını ifade etmişti.
1: Teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Ayrıntılı bir şekilde sorumu da yanıtladın. Kolaylıklar diliyorum sana haber nöbetinde de. İran'daki, Tahran'daki son gelişmelerde böyleydi efendim. Aktardık sizlere. Şimdi son 24 saatte dünyada hangi başlıklar öne çıkmış ona bakacağız. Sırada dünyadan haber turumuz var.
2: Eğitim tatbikatı felaketle bitti. Pensilvanya'da tatbikat için inişe geçen küçük uçak pistteki polis helikopterine çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti. Helikopterdeki iki polis ise yaralandı. Meksika'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı.

0: 5 gündür aranan iki balıkçı kıyıdan 150 deniz mili açıkta bir soğutucu kabının üzerinde sürüklenirken bulundu. Donanma günlerdir aç ve susuz halde okyanusta sürüklenen balıkçıları kurtardı. Mucize eseri hayatta kalan ikili hastanede tedavi altında. Feci kaza New York'ta kayda geçti. Kavşağa giren bir araca hızla çarpan trafik canavarı ardından bir yayayı ezip binaya daldı. Kazaya neden olan sürücü aracındaki yakınlarını bırakıp kaçtı. Her iki araçta bulunanlar ve ezilen yaya mucize eseri sağ kurtuldu. Peru 6,7 ile sarsıldı. Deprem başkent Lima'yla ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Panikle sokağa fırlayan halk heyelanlar nedeniyle oluşan toz bulutuyla karşılaştı. Neyse ki can kaybı yok. Yetkililer çok sayıda binanın hasar gördüğünü açıkladı. Güney Amerika beşik gibi. Peru'daki depremden önce Kolombiya ve Venezuela'da şiddetli depremlerle sarsıldı. 10 Ağustos'ta Kolombiya'da meydana gelen 7,4'lük sarsıntı anına dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Missouri'de bir şüphelinin evine baskına giden polis ekibi kapıdan içeri giremeden zemini boyladı. Verandanın çökmesiyle yere düşen polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tennessee'deki panayıra gidenler pişman oldu. Dev salıncak arızalanınca üzerindeki onlarca kişi bacaklarını ve kollarını koruma demirine çarpıp sakatladı. O anlar bir ziyaretçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Sevgili izleyenler, Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi hemen o noktaya döneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci izlenimlerini aktarmak için bizi bekliyor. Kübra, hoş geldin yayına. Nasıl bir atmosfer var o noktada 3. günde? Hemen sözü sana bırakalım.
2: Hoş bulduk Merve. Öncelikle bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi bugün 3. günündeyiz ama ilgi 3. gününde de hayli yoğun. Bizler de kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte yerden oldukça yüksekteyiz. Nerede olduğumuzu hemen belirterek bir de etrafı sizlere gösterelim istiyorum. Bizler şu anda Y-138 üstü kapalı dünyadaki tek denizaltı havuzunun şu anda içinden canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Denizaltı havuzu havuzumuz boş ağırlığı ile 4000 ton 3000 tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem de üzerinde bir çatısı var. Üst tarafı da şu anda kameraman arkadaşım Furkan gösteriyor. Ayrıca başında ve sonunda giyotin kapıları da bulunuyor. Bu havuzlanan denizaltı unsurlarının iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımları ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerinin herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanları da sağlanıyor. Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartları izolasyon yalıtkanlığına sahip, herhangi bir ısı geçirgenliği bulunmuyor. Yapılan standartlar ve projelendirme NATO standartlarında. Tabii Mavi Vatan Teknofest'te en çok ilginin yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Oldukça büyük bir denizaltı havuzundan bahsediyoruz. Yine 100 knot rüzgar hızı var. Yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizasyon, herhangi bir değişiklik olmuyor. Ağırlık olarak Gölcük'te donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 13 metre. Bu derinliğe 1 saat 45 dakikada, 75 dakikada, kısa 75 dakikadan da kısa bir sürede, aslında 1 saat 45 dakikaya tekabül eden bir sürede de ulaşılabiliyor. Bizler şu anda tabii içini gösterdik. Y-138 üstü kapalı dünyadaki tek denizaltı havuzunun oldukça 3. gün olmasına rağmen Teknofest Mavi Vatan'ın yoğun olduğunu, kalabalık olduğunu söylemiştik. Kameraman arkadaşım Furkan'dan da hatta rica edeyim. Şöyle şimdi arka tarafa da gidelim ve 3. gününde Teknofest Mavi Vatan'ın yoğunluğunu da size yukarıdan ekranlara getirmiş olalım. Bütün gün tabii bu noktada etkinlikler düzenleniyor, programlar yapılıyor. Şu anda Teknofest ve Teknofest Mavi Vatan'ın da içerideki son durumunu ekranlara getiriyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık, yoğunluğun fazla olduğunu görüyoruz. Ki biz sabah saat 9 sıralarından beri yaklaşık

0: buradayız. Saat 9'da da aynı tabloyu görüyorduk. Saatlerimiz şu anda 1.30'a yaklaşıyor. Yine aynı yoğunluğu görüyoruz. Tabii gün boyu etkinlikler var. Peki bugün neler yapıldı, neler yapılacak, onlardan da bahsedelim. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar gerçekleşecek sualtı roket yarışması var. İnsansız denizaltı aracı yarışması var. İnsansız sualtı sistemleri yarışması var. Saat 10 ile 11.30 arasında Mavi Vatan halat çekme yarışı gerçekleşti ve dediğimiz gibi katılım oldukça yüksekti. Yine Mavi Vatan yüzme yarışı gerçekleşiyor. Saat 10.30 ile 11.30 arasında gerçekleşti. Mavi Vatan kürek yarışı saat 12 ile 1.30 arasında gerçekleşti. O da birazdan bitmek üzere. Yine az önce de aslında saat 11 sıralarında yaptığımız canlı yayınlarda sap ve sas gösterisi gerçekleşmişti. Yaklaşık yarım saat sürmüştü. 11'de başlamıştı. 11.30'a kadar devam etmişti. Denizde muhteşem bir gösteriydi. Oldukça büyük bir ilgi vardı. Yoğunlukla herkes aslında kıyı tarafına gelmişti ve gösteriyi izlemek istiyorlardı. Sat ve sas komandoları Deniz Kuvvetleri'nin en seçkin özel hareket timi olduğunu biliyoruz. Teknofest Mavi Vatan'daki gösterileri de gerçeği aratmayan askeri operasyon senaryolarının tam bir görsel şölene dönüştüğü anda aslında. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Mavi Vatan'ın kalbinden hepinizle aslında bu canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve ekranlara getiriyoruz. Donanmamızın da muhteşem gemilerine de ilgi hayli yoğun. Tabi vatandaşlar buraya geldiğinde bu noktalara gelip içini gezebiliyor, bilgiler alabiliyor, ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor ve alışveriş de yapabiliyorlar. Aynı zamanda içerideki etkinliklere onların da katılabildiklerini belirtmiş olalım. Tabii Teknofest Mavi Vatan'ın yarın da son günü olduğunu belirterek sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Kübra'ya paylaştıkları bilgiler için. Yine o noktadan efendim bilgileri almaya devam edeceğiz, atmosferi aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Motor tutkunuydu, o büyük tutkusu ne yazık ki sonu oldu. 22 yaşındaki Ceyda Yakova Şile yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri de kask kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
3: Çok hızlıydı. Kontrolünü bir anda kaybetti, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Motor tutkunu Ceyda'nın son anları kask kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Ceyda Yakova İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaklaşık bir ay önce mezun olmuştu.
2: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım, psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
3: Şine'de yaşayan arkadaşını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Hızla viraja girdi, motorun kontrolünü kaybetti, mıcıra girdi. Yön tabelasına çarpan Yakova metrelerce uzağa savruldu.
4: İç kanama geçiriyor. O anda kendinde biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
3: Genç kızın son anları kask kamerasına işte böyle yansıdı.
4: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgisi vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
2: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
1: Efendim Antalya'dan bir cinayet haberi paylaşacağız şimdi sizinle. Antalya Havalimanı bir kadın cinayetine sahne oldu. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü onlarca kişinin önünde beylik tabancasıyla başından vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Şengün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duran eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
5: Kim vurdu?
3: 2 yıllık gönül ilişkisi tek kurşunla son buldu. Görüntülerin adresi Antalya. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz havalimanında görev yaptığı dönemde tanıştığı Gürcistan uyruklu iki çocuk annesi Elina

0: Limanındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Emekli polis Hüseyin Durmaz, havalimanındaki eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
1: Yalova'da gözü dönmüş bir cani tartıştığı 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki anne adayı doktorların tüm müdahalesine rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak öncesinde karnındaki bebek sezaryenle kurtarıldı.
2: Bebeğine bile acımadı. Gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Sözün bittiği adres Yalova'ydı. Muhammed Demir ile 8 aylık hamile eşi Sultan Perit Demir arasında tartışma çıktı. Evden yükselen bağırışlar yaşanacak katliamın habercisiydi. Muhammed Demir elindeki pompalı tüfeği doğuma gün sayan 19 yaşındaki eşine doğrultup gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Saçmaların hedefi olan Sultan Perit Demir kanlar içinde yere yığıldı. Eşini ve doğmamış çocuğunu ölüme terk eden Muhammed Demir tüfeği bu kez kendi kafasına doğrultarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil yardım hattını aradı. Eve giden sağlık ekipleri Demir çiftini hastaneye kaldırdı. Zamanla karşı yarışan doktorlar genç annenin karnındaki 8 aylık bebeği sezaryenle kurtarmayı başardı. Sultan Perit Demir ise doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Dünyaya gözünü açar açmaz annesiz kalan minik bebek kuveze alındı. Ağır yaralı olan katil zanlısı Muhammed kaldırıldığı hastanede öldü.
1: İngiltere'ye uzanacağız şimdi. İngiltere'nin başkenti Londra, yüksek konut maliyetleri, kira baskısı ve değişen çalışma düzeninin etkisiyle nüfusunu ülkenin diğer bölgelerine göre kaptırıyor artık ona göre. Açıklanan yeni göç verilerine göre de geçen yıl yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir şehre taşınmış. A Haber muhabiri Alparslan Düven de Londra sokaklarına çıktı. Londralılara mikrofon uzattı. Özel haberimize bakalım şimdi.

0: artan konut krizi, hayat pahalılığı, artan ulaşım maliyetleri. Londralılar artık başkentte yaşamakta zorluk çekiyor.
1: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2025 yılı iç göç verilerine göre yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir bölgeye taşındı. Aynı dönemde yaklaşık 289 bin kişi Londra'ya geldi. Böylece başkentin diğer İngiltere bölgeleriyle olan net iç göç dengesi 132 binden fazla kişi eksiye düştü. Başka bir ifadeyle Londra yurt dışından nüfus çekmeye devam etse dahi kendi ülkesindeki nüfus hareketinden ciddi biçimde kaybeden taraf haline geldi.
0: Peki Londralılar neden şehri terk ediyor?
1: Bu hareketlilik Londra'nın yalnızca pahalı konut piyasasından kaynaklanan bir nüfus kaybı yaşamadığını, aynı zamanda çalışma ve yaşam tercihlerindeki değişimin de başkentin demografik yapısını etkilediğini gösteriyor.
0: A Haber Londra sokaklarına çıktı. Başkentte yaşayanlara Londra'dan kaçışın sebebini sordu. Kimi şehirdeki pahalılığı normal buldu, kimi ise pahalılıktan şikayet etti.
2: Yeah, I live in London.
3: Evet, ben Londra'da yaşıyorum. Burası çok kültürlü bir şehir. Londra yüzlerce yıl boyunca Avrupa'nın kalbi oldu. Evet, çok pahalı bir şehir ancak burada edineceğimiz tecrübeler bu pahalılığa değer. Vergiler çok yüksek. %20 vergi ödüyoruz ancak bu dünyanın geri kalanında da böyle. Diğer pahalı ülkelerde de yaşayabilirsiniz ancak Londra'nın size katacakları için fedakarlık yapmanız gerekir.
4: Ben de Londra'da yaşıyorum. Şehir çok güzel. Burada yapılacak pek çok şey var. Güzel parklar, güzel restoranlar, daha birçok güzel yer var. Evet, bu şehir çok pahalı ama burada yaşayan herkes bunu biliyor zaten.
5: Bence şehrin silüetindeki değişim, Londra'nın çok büyük olması ve sürekli şehirde koşturmaca halinde olmamız buna sebep ve kesinlikle çok pahalı. Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar da Londra'nın yaşamak için çok pahalı olduğunu söylüyor. Hatta bu arkadaşlarım Londra'dan taşınıp Fransa'ya yerleştiler.

0: Ulaşım, kiralar, marketler bile çok pahalı.
1: Because they think it's just too expensive to live here.
2: Northwest London, yeah. A little expensive, yeah.
3: Ben Londra'nın kuzeybatısında yaşıyorum. Ben de şehrin biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar şehri terk ediyor. Londra'dan uzakta daha güzel, daha uygun evler bulabilirsiniz. Bence insanların artık şehirden gittiğini ve daha uygun bir hayat yaşayabildiklerini kabul etmeliyiz. Londra'nın merkezinde fiyatları düşürmek için bir şey yapılamaz.
4: Öte yandan yeni verilerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Londra'nın toplam nüfusunun da gerilemesi oldu. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Londra'nın nüfusu 2025 ortasına kadar %0.25 azaldı. Bu 2021 ortasına kadar olan pandemi döneminden bu yana başkentin ilk yıllık nüfus düşüşü olarak kayıtlara geçti.
0: Efendim, ev sahibi ve kiracı kavgalarını sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki davalara şimdi de bir yenisi daha eklendi. Kirayı yükselt yoksa elektrik ve suyunu keserim diye tehdit eden ev sahibini mahkemeye veren kiracı yüksek mahkeme tarafından haklı bulundu. Kararla birlikte sözlü tehditle ödenen fazla bedellerin geri ödenmesinin de yolu açılmış oldu.
5: Arkadaşım var, tehdit ediyor. Elektrik suyu kesmek, doğalgaz kesmek yanlış.
6: Ev sahibi olabilir ama kirasını ödediği sürece o da ev sahibi.
7: Fahiş kira baskısı, üstüne elektriği, suyu, doğalgazı keserim tehdidi. Yargıtay ev sahiplerinin en çok başvurduğu yollardan birine dur dedi.
8: Öyle bir hakkı yok ama ev sahipleri yapıyor maalesef ki.
9: Hukuk dünyasında yankı uyandıran emsal karar Ankara'nın Polatlı ilçesinden çıktı. İddiaya göre bir kiracı ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleriyle karşı karşıya kalınca fahiş oranda zam yapılmış kirayı ödemek zorunda kaldı.
10: Kiracı oldum yıllar öncesinde ama sıkıntılar çekmemiştim ama şu an günümüzde çok var böyle sıkıntılar.
11: Mahkemeye başvururum.
9: Ödemezsiniz.
11: Hayır.
7: Kiracı haksız yere ödediği tutarların iadesi için yargıya başvurdu. Ancak mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının davasını reddetti.
9: Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Adalet Bakanlığı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu.
12: Ev sahibine karşı açılan istirdat davasında hukuki değerlendirmenin ancak hakim tarafından yapılabileceği, bu kapsamda görülen yargılamada sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre karar verilebileceği değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu.
7: Yargıtay sebepsiz yere tahsil edilen fazla kira bedellerinin geriye dönük olarak talep edilebileceğine yönelik yolu açtı.
12: Söz konusu bozma kararı şu yönüyle çok önemli. Tarafların dava dilekçelerinde belirtmiş oldukları dava adının herhangi bir şekilde önemli olmadığı, bu kapsamda mahkemece yapılacak olan değerlendirmelerde olay anlatımıyla söz konusu uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiği yönüyle çok önemli.
13: Böyle bir tehditle karşılaştığında vatandaşlarımızın şikayet etmesi gerekiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve New Jersey etkisi altına alan sağanak seli de beraberinde getirdi. Su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığı bölgede caddeler ve araçlar suya gömüldü. Birçok metro istasyonunda da taşkınlar yaşandı.
14: Caddeler nehre döndü. Metro istasyonları su altında kaldı. ABD'nin metropol kenti New York bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Ani bastıran sağanağın hayatı felç ettiği New York ve New Jersey'de su seviyesi yer yer 1 metreye yaklaştı. Bazı bölgelerde araçların bütünüyle suya gömüldüğü görülürken metro istasyonlarında da taşkınlar yaşandı. Özellikle New York'ta geniş çaplı maddi hasara yol açan sel, toplu taşıma ve trafiği de durma noktasına getirdi. Metro seferlerinin büyük bir kısmı geçici olarak durdurulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Brooklyn Otoyolu ve Queens Bulvarı gibi işlek noktalarında suya gömülmesi nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey

0: Türkiye'nin bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda da uyarıda bulunuyor.
1: İstanbul Arnavutköy'de taksi İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı çukura düştü sevgili izleyenler. Şoför Kaan Hüseyin Yüksel'in içinde bulunduğu araç yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Şoför ise kazayı yara almadan atlattı.
2: Taksi İSKİ'nin açtığı çukura düştü. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı caddede ilerleyen taksi şoförü Kaan Hüseyin Yüksel karşı şeritten gelen araca yol vermek için durdu. Hareket ettiğinde ise yolda açılan çukuru fark etmedi, içine düştü. Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin şoförü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Taksi yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
1: Efendim, araç muayene hizmetlerinde 2027 dönemi başlıyor. Sektörün yeni oyuncusu Turka ilk muayene merkezinin kapılarını İstanbul Arnavutköy'de açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldığı açılışta 2500 metrekarelik dev tesis ve 5 kanallı muayene sistemi gerçek araçlar üzerindeki uygulamalı şovla gövde gösterisi yaptı.
2: Araç muayenesinde Turka dönemi başlıyor.
3: Bugün burada tanıttığımız merkez sadece bir muayene istasyonu değil. Adeta bir laboratuvar olarak ülkemizin 81 iline yayılacak bir dönüşüm projesi öncüsü ve merkezidir.
2: Türkiye'de 2027 yılında araç muayene hizmetleri sunacak olan Turka ilk araç muayene merkezini İstanbul'da tanıttı. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. 5 kanallı merkezdeki yeni nesil araç muayene sistemi gerçek araçlar üzerinde uygulamalı gösterildi.
4: Buradaki muayene istasyonu yeni nesil bir muayene istasyonu. Aynı zamanda şöyle bir özelliği var ki burada çalışan vatandaşlar, görevliler sadece onlar olmayacak. Aynı zamanda buradaki tesis yapay zeka destekli.
2: Bakan Uraloğlu yeni istasyonların yapay zeka destekli modern merkezler olarak tasarlandığını belirtti.
3: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
2: Turka Yönetim Kurulu üyesi Serhan Salman, artan araç sayısı ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni nesil araç muayene sisteminin geliştirildiğini vurguladı.
5: Mottomuz zaten hani artık yeni nesil araç muayene. Bunun içerisinde otomasyon, dijital sistemler yer alacak. Burada insanların, teknik ekiplerimizin insanı işin dışına çıkartmadan, insanı aslında merkezde tutarak bütün teknolojilerin adaptasyonuyla kurgulanacak istasyonlarımızda hizmet vereceğiz.
1: Sağlıklı bir kalp için ezberler bozuluyor. Yeni araştırmalar sadece günde 5 porsiyon kuralının yetmediğini, asıl önemli olanın doğru ve taze gıdaları seçmek olduğunu gösteriyor. Peki kalbimizi koruyan o mucizevi besinler hangileri? Gelin haberimizde izleyelim.
6: Yeşil çay, erik, kiraz, çilek, yeşil sebzeler, kırmızı meyveler. Bu lezzetli gıdalarda bir mucize gizli.
7: Bu kırmızı mor meyveler antioksidan içerdiği için de bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da çeşitlendirmiş oluyor.
6: Sağlıklı yaşam için her gün 5 porsiyon meyve sebze yenilmesi yeterli diye biliniyordu. Ama yapılan yeni bir araştırma kalp sağlığının her gün belli oranda taze gıdaları tüketmekten geçtiğini söylüyor.
8: Araştırma 30 bin kişi üzerinde yapıldı ve bu kişilerin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Çıkan sonuçlarsa hayli dikkat çekiciydi.
7: Kırmızı mor meyveler inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki irtihabı baskıladığı için dolaşım sisteminin de destek

0: desteklemiş oluyor. Kalp sağlığına da bu şekilde fayda sağlayabiliyor. Aynı zamanda iyi huylu kolesterolün yükselmesine destek sağladığı için de kan yağlarının üzerinde olumlu etkileri var.
1: Kalbi koruyan porsiyonların sayısı değil, taze gıdalarda bolca bulunan flavonol adlı mucizevi bir bileşik.
0: Flavonoidler hem bağırsak mikrobiyotasını canlandırıyor hem de inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki iltihabı düşürdüğü için de kan dolaşım sistemini desteklemiş oluyor. Vücut ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor.
1: Düzenli olarak günde 5 porsiyon meyve ve sebze yiyen bazı kişilerde bile bu bileşenlerin genellikle yetersiz olduğu görüldü.
2: Sevdiğiniz sebze meyveler hangisi?
3: En çok sevdiğim kışın pırasayı severim. Karnabaharı. Yazında yeşil fasulyeyi severim. Meyveden de her türlü meyveyi tüketiyoruz.
2: En sevdiğiniz sebze hangisi?
4: Sebze mi? Hepsini. Genelde meyve sevmiyorum yavrum. Aklıma gelirse. Ayda yılda bir kere.
5: Ispanağı tüketirim. Pırasayı tüketirim. Enginar yeriz. Karnabaharı çok severim. Havuç.
6: Genelde zamanlı olan meyveleri tüketmeye çalışıyorum.
7: Şu an zamanlı meyvesi şeftali mesela, severek tüketiyorum.
1: Peki kalbimizin daha sağlıklı olması için hangi meyveleri tüketmeliyiz?
0: Plan çalışmalarda diyor ki flavonoid tüketirseniz çok daha sağlıklı bir besin grubu tüketmiş olursunuz. Yani evet, 5 porsiyon sebze meyve tüketelim ama bu 5 porsiyon sebze meyvenin içinde özellikle kırmızı mor meyvelere ağırlık verelim ve aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verelim.
3: Daha çok ben kalp rahatsızlığım olduğu için kırmızı meyvelere daha çok yoğunluk veriyorum. Pancarı seviyorum, pancar vitaminli olarak.
1: Tabii kalbe iyi gelen gıdaların tüketim miktarı da çok önemli. Çünkü fazla tüketildiğinde faydadan çok zarara dönüşebilir.
0: 1 veya 2 su bardağı kadar kırmızı meyve yemek faydalı. Ancak bunun üstünde meyve tüketimi kan şekerini çok hızlı yükselteceği için faydadan ziyade zarara dönüşecektir ve yağlanmayı arttıracaktır. Özellikle de göbek çevresi yağlanmasını arttırıyor olacaktır.
1: Bazı uzmanlar bu duruma daha temkinli yaklaşıyor ve flavonol düzeylerini artırmanın kalp sorunlarını önleyip önleyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.
8: Halkalı Kapıkule hattında hızlı tren heyecanı büyüyor. Çerkezköy Kapıkule etabında test sürüşleri başladı. Hat tamamlandığında İstanbul Edirne yolculuğu 1,5 saate inmiş olacak. Avrupa'ya uzanan demir yolunda artık son viraja da girildi.
9: Raylarda tarihi değişim için geri sayım başladı. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında önemli aşamaya geçildi.
10: Kapıkule Sirkeci yüksek hızlı tren hattı proje çalışmaları 3 etaptan oluşturuyordu. Çerkezköy ve Kapıkule arasındaki test sürüşleri tamamlandı. Artık proje de tamamlanmak üzere. Son kısım inşaatlar ise bulunduğumuz noktada Edirne'de devam ediyor. Bir taraftan gar inşaatı, bir taraftan ise son rutuşlar yapılıyor. Proje yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.
9: Yaklaşık 4 saat süren yolculuk hızlı trenle 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük trenlerinde de süre 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Böylece yolcu taşımacılığının yanı sıra ticaretin de hızlanması hedefleniyor. Yeni yüksek hızlı tren hattıyla İstanbul'dan Avrupa'ya daha hızlı, daha güvenli ve daha güçlü bir demir yolu bağlantısı kurulmuş olacak.
8: İstanbul'un her sokağının, her yokuşunun ayrı bir hikayesi var. Kimi tarihi bir çarşıya çıkıyor, kimi boğaz manzarasıyla nefes kesiyor. Kimi de yıllardır taşıdığı ilginç adıyla dikkat çekiyor. Biz de İstanbul'un yokuşlarının izini sürdük. İstanbul denince akla boğaz, tarihi yapılar ya da kalabalık caddeler geliyor. Ama bu şehrin bir de yokuşları var. Kimi dikliğiyle, kimi manzarasıyla, kimi ise geçmişten bugüne anlatılan hikayeleriyle İstanbul'un hafızasında yer ediyor. Gelin bu yokuşları birlikte keşfedelim. İlk durağımız Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Yokuşu. Burası İstanbul'un en hareketli yokuşlarından bir tanesi. Şimdi biz bu yokuşu çıkarken bir yandan nefesimizi topluyor, bir yandan da yıllardır bitmeyen alışveriş telaşına tanıklık ediyoruz.

0: şeye çıkarken de yoruluyoruz tabii ki. Ah, kapalı çarşıya çıkarken de.
1: Bu yokuşların olması sizi buraya gelmekten vazgeçiriyor mu?
0: Yok. Çünkü bir içi insanın içerisinde bir alışveriş heyecanı var. O heyecan dolayısıyla mecburen buna katlanmak zorunda kalıyoruz.
2: Yani vazgeçsek de bu yokuşları iptal edemeyiz.
1: Mecbur çıkacağız diyorsunuz.
2: Zorundayız, aynen.
1: Evet, bizler de zaten çıkarken nefes nefese kaldık. Görüyorsunuz ki çıkarken konuşmak da bir hayli zor. Şimdiki rotamız Beyoğlu'nda bulunan Galip Dede Yokuşu. Hemen arkamızda Galata Kulesi bulunuyor. Aslında bu yokuşların biraz daha katlanılabilir olmasının sebebi de sonunda varılan manzaralar diye düşünüyorum. Ama biz şimdi manzaradan uzaklaşıp yokuşlarına çıkmaya başlayacağız. Hadi Galip Dede Yokuşu'nu birlikte çıkalım. Galip Dede Yokuşu biraz daha aslında kısa bir yol gibi gözüküyor. Ancak bu kısa yol bile eğimini hemen belli ediyor. Ama biz yine de devam edeceğiz. Galip Dede Yokuşu aslında biraz daha devam ediyor ama sağ tarafımızda yine Galata'yı aldık. Galata'nın eşsiz manzarası gerçekten buranın kalabalığını çok da net açıklıyor. Hadi devam edelim. Evet, neredeyse yokuşun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnanılmaz yorulduk ama turumuzu tamamlamış olduk. Hadi bir sonraki durağımıza geçelim. Sıradaki yokuşumuz Beyoğlu'nun ara sokaklarından birinde olan Kumbaracı Yokuşu. Bu yokuş adını Fransız bir askerden alıyor. Fransız asker İstanbul'a davet edildikten sonra Müslüman oluyor ve ismi Humbaracı Ahmet Paşa olarak değişiyor. Daha sonrasında bu yaşadığı yerde Kumbaracı Yokuşu'nda olduğu için zamanla Kumbaracı Yokuşu olarak günümüze kadar geliyor. Şimdi ise Defterdar Yokuşu'ndayız. Burası aslında halk arasında İtalyan yokuşu olarak biliniyor. Çünkü 1800'lü yılların başında bu sokağın tam ortasına kurulan özel İtalyan hastanesi var. Bundan kaynaklı olarak İstanbullular zamanla buraya İtalyan yokuşu demeye başlamış. Hadi bu yokuşu birlikte çıkalım. Burası gerçekten inanılmaz dik bir yokuş. Burada aslında daha önceden Arnavut kaldırımları bulunuyormuş. Ancak zamanla Arnavut kaldırımları da kaldırılmış. Şimdi İtalyan yokuşunda hanımefendiyle karşılaştık. Aslında oldukça dik bir yokuş olduğunu söylemiştim. Siz şu an nasıl hissediyorsunuz?
2: Geldiğimiz yer Manisa ve Ova. Bu kadar yokuşa alışkın olmadığımız için kızım da gördüğünüz üzere biraz zorlanıyor. Sanırım İstanbul'un en çok gören yerlerinden biri yokuşların olması.
1: Şimdi İcadiye Yokuşu'ndayız. İcadiye Yokuşu zamanında bu bölgede yaşayan Kayserili bir ustanın yaptığı basma makinelerinden alıyor adını. O zamandan bu zamana İcadiye Yokuşu halen daha ismini taşımaya devam ediyor. Bu yokuşun en sonundaysa bu Boğaz manzarasını göreceğiz şimdi. Hadi yürümeye devam edelim. İcadiye Yokuşu'nun güzel bir hikayesi var. Ancak çıkması oldukça zorlu. Yukarıda görecek olduğumuz manzara bizi oldukça heyecanlandırıyor. O zaman devam edelim. Evet, nefes nefese kalmaya devam ediyoruz. Yolun neredeyse yarısını tamamladık. Ancak önümüzde bir de merdivenler var. Yokuşun başında bizi bambaşka bir İstanbul bekliyor. Geride bıraktığımız İcadiye Yokuşu'nun bütün yorgunluğuna değen manzara ise işte tam burada karşımıza çıkıyor.
3: Yokuşlar çok dik ama bu manzaraya gerçekten değiyor şöyle bakınca. Gerçekten diyorum yani yorgunluğumu atıyorum. Öyle söyleyebilirim.
1: İcadiye Yokuşu'ndan Kifayet'le birlikte çıktık aslında az önce. Kifayet, nasıl hissettin buradan çıkarken?
3: Çok zorlu bir yokuş bence, yani çıkması çok zor, çok dik yani. Diğer yokuşlar gibi değil. Zaten İstanbul çok yokuş ama burası ekstra bir yokuş bence yani. Ama manzarası çok güzel, onun için çıktık aslında.
1: İstanbul'un yokuşları arasında öyle bir isim var ki duyanların dikkatini çekiyor. Eşek Anırtan Yokuşu. Bugün Aşiyan Yokuşu olarak da bilinen bu yokuş rivayete göre öyle dik, öyle zorluydu ki yük taşıyan eşekler bu yokuşu çıkarken çok zorlanırlardı ve yüksek sesle anırırlardı. Geçmişten günümüze de Eşek Anırtan Yokuşu olarak kaldı. Aşiyan

0: yokuşunu çıkarken ne hissettiniz?
1: Ben İhsanüstü Parkı'ndan geldiğim için bu yokuşu çıkmadım. Ha. İnerken çok iyi hissediyorum. Manzara muhteşem. İnerken çok güzel.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongre yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
1: A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu saatimizde de değerli izleyenler, Alihan Kureyş suç örgütü davasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Evinden külçelerle 200 kilo altın çıkan Hilmi Tuna Kureyş Marmaris'te yakalandı. İddialara göre ise kardeş Kureyş Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu. Onu İstanbul'dan Muğla'ya götüren aracın da eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
1: Operasyon kapsamında bir araç plakası tespit ediliyor. İstanbul'dan Muğla'ya seyir halinde olan bir araç plakası tespit ediliyor.
2: Emniyet adım adım iz sürdü. Alihan Kureyş suç örgütü soruşturmasında İstanbul-Muğla arasındaki firar hattı deşifre oldu. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kureyş'le onu saklayan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış planı yaparken Marmaris'te kıskıvrak yakalandı. Örgüt lideri Alihan Kureyş'in gözaltına alınmasının hemen ardından kardeşi ve olası bir durumda varisi olarak gösterdiği Hilmi Tuna Kureyş'in firar ettiği ortaya çıkmıştı. Kardeş Kureyş'in peşine düşen ekipler örgüt içinde yapılan telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Firari ismin yakın arkadaşı Erhan Yılmaz'la iletişim halinde olduğu belirlendi. Kureyş ve Yılmaz'ın kaçış planı kısa sürede deşifre oldu. İkilinin gizlice ayarlanan bir araç ve özel şoförle İstanbul'dan Ege'ye yola çıktıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Muğla genelinde Kureyş ve Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler ve araçlar didik didik arandı. Ekipler ikiliyi yurt dışına kaçma planı yaparken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı çalışmalarda firarilerin Muğla'ya kaçırılmasında kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Araçta 58 bin euro para bulundu. Kaçmalarına yardım eden şüpheli tutuklandı. Bu yakalamanın ardından gözler eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un suikast şüphesiyle yeniden açılan dosyasına çevrildi. Dosyada tam 8,5 saatlik devasa bir kayıp zaman tespit edildi. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun saat 19'da yatağında hareketsiz bulunmasına rağmen polise resmi ihbar tam 8,5 saat sonra gece yarısı 3.30'da yapıldı. En dikkat çeken ayrıntıysa Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği çiftlik kapısına ait anahtarın dışarıda bırakılmış olmasıydı. Kureyş operasyonundan ortaya çıkan yeni görüntülere göre ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Alihan Kureyş evinde değil, bahçe kapısının yanında olan müştemilatta yakalandı.
0: Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda sıcak gelişmeler var. Baskın öncesi haber alıp paniğe kapılan örgüt üyelerinin hard diskleri, bilgisayar kasalarını ve kritik belgeleri gizlemek için adeta zamanla yarıştığı ortaya çıktı. Ancak polisin titiz takibi o kaçırma planını da boşa çıkardı. Saklanmaya çalışılan tüm suç delilleri tek tek tespit edilerek ele geçirildi.
3: Özellikle bilgisayarların kasaların işlerinin boş olduğunu
4: çeker. Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma başta olmak üzere çeşitli suçlardan gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmada dikkat çeken detaylar var. Örgüt üyesi şüphelilerin operasyondan bir süre önce idari binalardaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi.
3: Bunda kasası yok, bunda hediyelerle kasası yok, hiçbir bilgisayarın kasası yok.
5: Yapılan aramalarda ise polis ekipleri yine idari bina içerisindeki birden fazla bilgisayarın hard diskinin söküldüğünü tespit etti. Çünkü operasyon yapılacağını anlayan örgüt üyeleri bilgisayarların hard disklerini söküp ardından da idari binadan başka adreslere götürmek üzere çıkarmışlardı.
4: Soruşturma kapsamında bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. örgüt üyelerinin operasyon öncesi suç delillerini kaçırmak amacıyla bilgisayar ve hard diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hard disk ve bilgisayarların tamamı bulundu. Dijital materyallere el konulurken örgütün delilleri karartma girişimi de sonuçsuz kaldı. Ekipler yapının sosyal medya sorumlusunun evinde yaptığı aramadaysa yaklaşık 4 milyon lira ele geçirdi.
0: Terörsüz Türkiye Takip Kurulu 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Peki kurul kimlerden oluşuyor? İlk toplantıda neler konuşulacak? Süreç nasıl işleyecek? Cevapları sıradaki haberimizde.
6: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
7: Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki çerçevesini oluşturan Milli Dayanışma Kanunu meclisten geçti. Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gözler pazartesi günü yapılacak takip kurulu toplantısına çevrildi. Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu çalışmalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başlayacak kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bulunuyor.
6: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
7: Toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini de takip edecek. İhtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturulabilecek ve ilgili kurumların temsilcileri çalışmalara dahil edilebilecek. Meclis Başkanlığı da kanunun uygulanmasını izlemek üzere izleme komisyonu kuracak.
6: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
7: İlk aşama silahların teslimi olacak. PKK-KCK mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, patlayıcı, araç gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Silah ve malzeme tesliminin usul ve esaslarını güvenlik kurumlarının görüşünü alarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanları belirleyecek. Daha sonra güvenlik kurumları örgütün fiili varlığının sona erdiğini ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğini tespit edecek. İkinci aşamada MGK devreye girecek. Güvenlik kurumlarının yaptığı tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. MGK'nın bu yöndeki kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla kanunda öngörülen hukuki mekanizma çalışmaya başlayacak.
6: Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak.
7: Hukuki uygulama ise üçüncü aşamadaki uygulama olacak. Kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak başvuracak. Yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapacak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlarsa yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışında ise diplomatik merkezlere başvuracak.
0: Ve bir cinayet haberi paylaşacağız şimdi. İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerse dehşete düşürdü. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğulduğu ortaya çıktı.

0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler, 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.
0: Görüntülerde Yaşar Can Güler'in kavga ettiği gencin aracından bir sopayla döndüğü ve Yaşar Can Güler'e acımasızca vurduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arbedenin devamında ise diğer genç Yaşar Can Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken izledi. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: Sevgili izleyenler, Karadeniz açıklarında bir gemi daha vuruldu. Gemi şu anda Samsun açıklarında. Biz de hemen bölgeye gideceğiz. Son durumu almak için A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Mahmut, hemen detayları dinleyelim senden.
3: Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandan beri yaşanan savaş ve özellikle Karadeniz'deki gerilim maalesef tırmanmaya devam ediyor. Her iki ülke bölgedeki ticaret gemilerini hedef almaya ve hem ticaretine hem de orada yaşanan savaşın seyrini değiştirmeye yönelik maalesef faaliyetlerini sürdürürken acı haber geldi. Şu an itibariyle az sonra kameraman arkadaşım Mustafa Aydın'ın göstereceği gemi yeni Samsun'a geldi ve açıkta şu anda yanaşmış durumda. Ural Roro isimli gemide yaşanan o dronlu saldırı neticesinde maalesef bir kişi hayatını kaybederken 8 denizcinin ise yaralı olduğu bilgisini paylaşalım. Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'de devam eden savaş Türk sivil ticaret gemilerini hedef almaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Trabzon'dan bir firmaya ait Ural Roro gemisi Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında drone saldırısına uğradı. Ancak bu saldırının hemen öncesinde aslında başka bir gemiye yönelik bir drone saldırısı gerçekleştirilmişti. O gemideki kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra o gemide bulunanlar başka bir gemiye aktarıldı ve Ural Roro gemisiyle birlikte diğer geminin kurtarılması çalışması esnasında Ural Roro gemisinin makine kısmına iki drone'la tekrar saldırı yapıldı. İşte o saldırı sırasında aslında ilk saldırıdan kurtulan denizcilerimizin de olduğu ikinci saldırıda maalesef baş aşçı olarak gemide görev yapan İlker Lazoğlu hayatını kaybetti. 8 gemici ise yaralandı. Yaralılar an itibariyle Samsun açıklarına getirilen Roro isimli gemi, Ural Roro isimli gemiden tahliyesi gerçekleştirildi. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere götürülecek. Gemide savcılık tarafından olay yeri incelemesi gerçekleştiriliyor. İncelemelerin ardından tutulacak raporlar ışığında da süreç devam edecek. Saldırıda gemide bulunan baş aşçı hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralanmıştı. Gemideki denizcilerin ve taşınan araçların büyük çoğunluğunun Trabzon'un nakliyecilerden oluştuğunu bilgisinde paylaşalım. Yine daha önce Trabzon merkezli LDR Yaşar adlı konteyner gemisi de 3 ayrı drone saldırısına uğramıştı. Gemide yangın çıkmış ve yangındaki gemide mürettebatlar tarafından söndürülmüştü. Olayda can kaybı yaşanmamış ancak yaralananlar tedavi altına alınmıştı. Yine daha önce Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı gemi de Novorossiysk açıklarında drone saldırısı yapılmış. Saldırıda yine gemide bulunanlar kurtarılmış ve bu şekilde yaralılar tedavisi gerçekleşmişti. Ancak dün akşam iki farklı saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırıların ardından maalesef şu anda ekranda görmüş olduğunuz Ural Roro gemisinde bulunan başaşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebatında yaralı olduğunu belirtelim. Yaralılar için Samsun limanında an itibariyle ambulanslar da bekletiliyor. Tahliyeler gerçekleştirecek. Şimdi geminin olduğu noktaya doğru bir kılavuz gemisi ya da buradan gördüğüm kadarıyla bir sahil güvenlik botu olabilir. Bize oldukça uzak bir nokta şu anda kameramızın açısında. O gemiye mi gidecek yoksa başka bir gemiye mi girecek onu az sonra anlayacağız. Ancak Ural Roro isimli gemi dün akşam yaşanan o dronlu saldırının ardından Novorossiysk limanından Samsun limanının açıklarına getirildi an itibariyle. 8 yaralı mürettebat ve hayatını kaybeden bir denizci için çalışmalar devam ediyor. Şu an itibariyle açıkta bekleyen gemi, ardından yaralılar Samsun limanında bekleyen ambulanslarla birlikte Samsun'da bulunan şehir hastanesi, 19 Mayıs Tıp Fakültesi ve Gazi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına da alınacaklar. Hayatını kaybeden denizcinin yakınları da limanda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Cenazesinin yarın Samsun'da Derecik Mezarlığı'nda defnedileceğini bilgisini paylaşalım. İkinci bir kılavuz gemi de yine tekrar orada bulunan gemiye doğru yaklaşmak için an itibariyle gidiyor. Ambulanslar Samsun Limanı'nda hazır bir şekilde bekletiyor. Dün akşam saatlerinde Novorossiysk Limanı'nda drone saldırısına uğramıştı Ural Roro isimli yük gemisi, kargo gemisi ve maalesef o saldırıda gemide bulunan başaşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebatında yaralı olduğu bilgisini paylaşalım. Yaraların hastanelere götürülerek tedavisine hızlı bir şekilde başlanırken hayatını kaybeden başaşçı İlker Lazoğlu ile ilgili gemide savcılık tarafından bir incelemenin gerçekleştirildiği ve bu incelemenin ardından ölüm raporunun tutulmasıyla birlikte yine gemiden cenazenin tahliyesinin gerçekleşeceğini ve limanda bekleyen cenaze aracı ve ambulans araçlarıyla birlikte bu işlemlerin Adli Tıp Kurumu'nda devam edeceği bilgisini de paylaşalım. Dün akşam iki farklı gemiye yönelik Novorossiysk liman açıklarında dronlu saldırılar gerçekleşmişti. İlk gemide mürettebat kurtarılmış. İkinci gemiyle birlikte tahliyeleri gerçekleştirildiği sırada an itibariyle kameraman arkadaşım Mustafa Aydın'ın gösterdiği Ural Roro isimli gemiye ikinci bir drone saldırısı gerçekleşmiş ve bu saldırıda da başaşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebatında yaralandığı bilgisini paylaşalım. An itibariyle gemiden yapılacak yaralıların tahliyesiyle ilgili işlem de başlatılmış durumda. Samsun Limanı'nda ambulanslar bekletiyorlar. Yaralılar hastanelere götürülerek tedavi altına alınacak. Hayatını kaybeden gemici ise yarın Samsun'da Derecik Mezarlığı'nda son yolcu olanacak diyelim ve sözü Samsun'a tekrar size bırakalım.
2: Mahmut Erdoğan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor an itibarıyla. Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan telefon hattımızın diğer ucundaki arkadaşımız. Kadir, söz sende, nedir son durum?
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli, Konya, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi ve operasyonlar kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan en önemli isimlerden biri olan Alihan Kureyş'in kardeşi Hilmi Tuna Kureyş de yine

0: gözaltına alınanlar arasında soruşturma kapsamında firari olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'i yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. Bu kapsamda teknik takip yapılıyordu ve yine Marmaris'ten yurt dışına kaçmak üzereyken yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz ve Kaşış Organizasyonu'na yardım ettiği değerlendirilen Mehmet Özmen, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağlı Marmaris ilçesine bağlı Bozburun bölgesinde yakalandı. Başsavcılık ikinci dalga gözaltına alınan şüphelilerin tek düzen uygulaması Hisar Hospital ve Aura Bileşim üzerinden örgütlü mali, ticari ve organizasyonel bağlantıları mercek altına almıştı. Söylemiş olduğumuz gibi ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi operasyon ve operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in kardeşi yani firari olan Hilmi Tuna Kuriş de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesi sevgili izleyenler, Alihan Kuriş örgütüne yeni operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri ayrıntılandırdık arkadaşımızla birlikte. Devam edelim şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'teki cuma namazı çıkışında siyaset gündemine damga vuracak oldukça sıcak bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayan CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle sohbet eden Erdoğan'ın "kapımız açık, gelmek istiyorsan" sözleriyle sürpriz davette bulundu.
2: Kapımız açık dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle kısa süreli diyalog yaşandı.
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Başkan Erdoğan CHP'li Belediye Başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
1: İç siyasetle devam edelim şimdi. CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrilmiş durumda. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı olacak mı? Cevapları sıradaki haberimizde.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
5: CHP yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel merkez önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
4: Ben Kemal, geliyorum.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce A takımını yani merkez yönetim kurulunu ardından parti meclisini toplayacak.
4: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
5: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultay ise önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Genel değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
4: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
6: Ama o hiçbir yere demiyorsun.
4: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
5: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular masaya gelecek.
4: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili
5: peki
4: olacak.
5: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
1: Yeni parti

0: Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnaf ziyareti yaptığı sırada tarihi bir gafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel İstanbul'un fethinin yılını karıştırarak 1453 yerine 1483 ifadelerini kullandı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.
1: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti.
2: İstanbul'un fethini karıştırdı, yaptığı gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnafı ziyaret etti. Girdiği dükkanda esnafla bir süre sohbet etti.
1: Osmanlı şırası mı? Bu ta Fatih Sultan Mehmet'ten. Bak bu şıra bizim Manisa'dan size geldi.
2: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'i kendi memleketi olan Manisa ile ilişkilendirmek istedi. Ardından İstanbul ve Trabzon fetihlerine vurgu yapacaktı ki tarihleri karıştırdı.
1: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti.
2: İstanbul'un fethi tarihine 1453 demesi gerekirken 1483 diyen Özel sosyal medyada gündem oldu.
1: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti. 1460.
0: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıdı. Saniyeler öncesinde Giresun'dan geldi haber, bir helikopterin düştüğüne dair. Ayrıntılara bakalım hemen. Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yapan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bilgisi haber merkezimize son dakika bilgisi olarak ulaştı. Edinilen bilgiler üzerine Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyünde düşen helikopterin neden düştü ve içerisinde kaç kişinin olduğu da henüz bilinmiyor. Giresun valisi Mustafa Koç'un bölgeye hareket ettiği de yine belirtildi son dakika gelişmesinde. Şimdi telefon hattımızda Selman Kutlu var. Hemen bir dönelim. Selman, son dakikanın ayrıntılarını alalım senden.
3: Evet, maalesef tamamen çok sıcak bir haber. Detayları daha yeni yeni netleşiyor. Giresun'un Piraziz ilçesindeki yüksek gerilim hattıyla ilgili çalışma yapan helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Tabii çok sıcak bir haber olduğu için tam olarak nasıl olduğu, içerisinde kaç kişi olduğu, ölü ve yaralı bilgisi var mı? Bunlar tamamen şu anda belirsiz. Çünkü zaten bu tamamen yukarı vadide yapılan bir çalışma. Birçok vatandaşımız da görmüştür. Özellikle yüksek gerilim hatlarında helikopterle müdahale ediliyor. Yani o üst kısımdan tellere yaklaşıp o bölgede telleri yenileme ya da direklerdeki onarım ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bağlamda tabii ki Giresun valisi Mustafa Koç bölgeye hareket etmiş durumda. Az önce kendisiyle de bir görüşme gerçekleştirdim ama henüz tam olarak, çünkü kırsal bir alanda gerçekleşiyorlar. Yani yaşam yeri de yok o olay yerine. Onun için şu anda tamamen sıcak saatler yaşanıyor. Ekipler bölge hareket halinde. Yine AFAD ve AKUT ekipleri bölgeye gidiyorlar. Birçok ekip yine valilikten o bölgeye hareket ediyor. Ama söylediğim gibi takip etmeye devam ediyoruz. Biz de gelişmeleri aynı şekilde takip ediyoruz. Olay yerine doğru hareket halindeyiz. Gelişmeler oldukça size bilgi aktarmaya devam edeceğiz ama şu anda söylediğim gibi sadece bilinen o yüksek gerilim hatlarında çalışma yapan, onarım ve bakım çalışması yapan helikopterin kesin olarak düştüğü yönünde net bir bilgi var. Ama ölü, yaralı ya da ne durumda olduğu kanadar bir bilgi yok. Bugün önüne gelişmeler geldiği sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Selman Kutlu, teşekkür ediyoruz. Oldukça sıcak bir gelişme sevgili izleyenler. Giresun'dan geldi haber. Selman Kutlu olay yerine hareket ediyor. Şu an için son gelen bilgiler sadece helikopterin düştüğünü biliyoruz. Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hatlarıyla ilgili bir çalışma sonrasında ya da sırasında artık helikopter henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten düştü. Helikopterde kaç kişinin olduğu, neden düştüğüne dair henüz bir bilgi yok. Ve Giresun valisi Mustafa Koç'un da bölgeye hareket ettiği bilgisini de sizinle paylaşalım. Son dakika gelişmesinin şu an için elimizde olan ayrıntıları böyle. Dileriz ki bir can kaybı paylaşmayız sizinle. Ancak kaç kişinin olduğu henüz belli değil.

0: ilgili çalışma yapan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Haber merkezimize son dakika olarak geçtiğimiz dakikalarda elimize ulaştı sıcak bir haber. Son durumu Selman Kutlu aktardı az evvel. Selman da şimdi hemen bölgeye hareket halinde. Piraziz ilçesinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bir çalışma sırasında düşüyor. Ancak nedeni henüz belli değil. Helikopterin neden düştüğüne dair bir bilgi yok. Bunun için araştırmalar sonrasında elbette sebebini de ortaya koyacaktır. Deregözü köyünde yaşanıyor sevgili izleyenler. Şöyle ayrıntılara bir taraftan bakıyorum ben de. Neden düştüğü henüz belli değil. İçerisinde helikopterin kaç kişi olduğuna dair de ne yazık ki bilgi yok. Şu an için ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Bizim arkadaşımız da bölgeye şu anda hareket halinde. Giresun Valisi Mustafa Koç da bölgeye hareket ediyor. Gelen en sıcak bilgiler bu şekilde sevgili izleyenler. Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyünde. Ne yazık ki bir helikopter kazası haberi paylaşıyoruz sizinle. Helikopterin neden düştüğüne dair henüz bir bilgi haber merkezimize ulaşmadı. Ancak şunu biliyoruz, o noktada yüksek gerilim hatları ile ilgili bir çalışma sırasında düştü helikopter. Ve şu anda hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Evet, ilk olarak harita üzerinde şu anda hangi noktada kazanın yaşandığını görebiliyoruz. Arkadaşlarımız hemen ekranlara taşıdılar. Giresun'un Piraziz ilçesi, hatta Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü. Daha da detaylandıralım. Kaza o noktada meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopter olduğu bilgisini sizinle paylaşalım. Şu an için helikoptere ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi dedik. Sebebi belli değil. Neden düştüğüne dair bilgiler elbette helikopterin bulunmasından ve sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Ancak şu anda dileğimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması. O noktalar oldukça dağlık, yamaç ve dik araziler ve yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı noktalar sevgili izleyenler. Giresun'un genel hatlarıyla bildiğiniz üzere bitki örtüsü de o şekilde. Coğrafi yapısı yüksek noktalardan oluşuyor ve çok sık ormanlık alanlar var. Yine çay ve fındık alanları var. İşte o noktada bir çalışma sırasında elektrik dağıtım şirketine ait helikopter Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyünde düştü. Hemen ekipler sevk edildi. Giresun Valisi Mustafa Koç'un bölgeye hareket ettiği bilgisini de hemen sizinle paylaşalım. Arama kurtarma çalışmalarının başlaması için ekipler de o noktaya ulaşmaya çalışıyor. Coğrafi olarak zor bir nokta. Dileriz ki helikopter hemen bulunur ve herhangi bir can kaybından söz etmeyiz. Selman Kutlu tekrar telefon hattımızda. Şimdi bu son dakika gelişmesi oldukça sıcak, yeni bilgilere ulaşmış olabilir arkadaşımızda. Selman, hemen sözü sana bırakayım.
1: Evet, çalışmalar devam ediyor. Sıcak bilgi olarak helikopterde 3 ya da 4 kişinin olduğu yönünde bilgi aldığımı söyleyebilirim. Pilotla birlikte helikopteri kullanan, çünkü bir onarım ve bakım çalışması yapıldığı için çalışanlar da var helikopterin içinde. Ama nasıl düştüğü, ölü ve yaralı bilgisi konusunda şu an tam bir bilgi yok. Çünkü tamamen dik yamaçlarla bir vadiden bahsediyoruz ve sizin de söylediğiniz gibi ormanlık bir alandan bahsediyoruz. Tabii ki oradan geçen yüksek gerilim hatları var. Acaba bu hatlara pervanelerin bir dokunması mı söz konusu? Bunlar tabii ki ilerleyen saatlerde meydana çıkacaktır. Giresun Valisi Mustafa Koç bölgeye doğru hareket etti. Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyünde gerçekleşiyor helikopter düşmesi. Aslında bölgede çok fazla bilinen bir helikopter bu. Hatta birçok vatandaşımız helikopteri yani bu bölgede çok fazla dolandığı için birçok defa da haber olmuştur yerelde. Acaba ne helikopteri diye, ama sonradan tabii ki burası Karadeniz bölgesi, dik yamaçlar, dik vadilerle oluştuğu için bu enerji hatlarına daha çok bu özel yapım helikopterle müdahale ediliyor. Bakım ve onarım çalışmaları, yüksek gerilim hatlarını özellikle bakım ve onarım çalışmalarını bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Çünkü birçok yerde yol olmadığı için o yüksek gerilim hatlarının geçtiği dağ

0: kayalık vadilerde yol olmadığı için bu helikopterle müdahale ediliyordu. Giresun Marşı Mustafa Koç bölgeye hareket ediyor. Biz de aynı şekilde bir yandan bölgeye doğru hareket ediyoruz. Dediğim gibi 3 ya da 4 kişinin olduğu düşünüyor helikopterin içinde. Onun onarım ve bakım çalışması yapan işçiler de var çünkü pilotla birlikte. Şu andaki çok sıcak olduğu için olay, tam bir bilgi de alınamıyor çünkü bölgeden. Söylediğim gibi yerleşim yerlerine de uzak bir yer, helikopterin düştüğü yer. Ulaşmak da çok zor olabilir. Onun için şu anda AFAD ekipleri de aynı şekilde Giresun Vali ile koordineli bir şekilde bölgeye doğru hareket ediyorlar. Şu anlık aldığım bilgiler bu yönde.
1: Evet sevgili izleyenler, son dakika gelişmesine dair elimize ulaşan bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Giresun'dan ne yazık ki bir kaza haberi geçtiğimiz dakikalarda ulaştı haber merkezimize. Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü mevkiinde elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterin bölgedeki yüksek gerilim hatlarında kontrol ve tarama faaliyeti yürüttüğü öğrenildi. Hemen olay yerine ihbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildiği bilgisini sizinle paylaşalım. Giresun Valisi Mustafa Koç da çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bizzat olay yerine hareket ettiği bilgisi yine elimizde. Helikopterde yine 3-4 kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak mürettebatın durumuna ilişkin bilgiyi o noktada çalışmalar başladığında öğreneceğiz. Resmi makamlardan gelecek ilk açıklamaları bekliyoruz biz de. Tabii ki şunu hatırlatmakta da fayda var. Enerji nakil hatlarını denetleyen bu helikopterler telleri ve direkleri yakından inceleyebilmek için oldukça kritik ve alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirebiliyorlar sevgili izleyenler. Özellikle Doğu Karadeniz'in engebeli arazi yapısını da düşünürsek o coğrafi yapısıyla birlikte bu vadi içi hava hareketleriyle telleri olan yakın mesafede bu tür görev uçuşlarındaki kaza riski de ciddi oranda artabiliyor. Az evvel Selman Kutlu da anlatırken bundan bahsetmişti. Geçtiğimiz zamanlarda da benzer olayların yaşandığına dair işarette bulunmuştu. İşte o da biraz aslında Giresun'un, Doğu Karadeniz'in engebeli coğrafi yapısından da kaynaklanıyor diyebiliriz. Arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket ettiler. Sıcak bilgileri ve resmi açıklamaları da an be an aktarmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Yine gelen bilgilere de şöyle bakalım. Düşen aracın bölgedeki elektrik dağıtım şebekesinin hatlarını inceleyen bir helikopter olduğu bilgisini sizinle az evvel de paylaşmıştık. Arama kurtarma ekipleri enkaz alanına ulaşıp durumu tespit edecekler. Evet, ilk görüntüler gelmeye başladı sanırım, değil mi yönetmenim? Şu anda bölgeden gelen görüntüleri itfaiyenin, ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığını görebiliyoruz. Efendim, Giresun Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız telefon hattımızın diğer ucunda. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun öncelikle.
2: Merhabalar, sağ olun, hoş bulduk.
1: Evet, helikopter kazasına ilişkin ilk bilgileri, elimize ulaşan yani bilgileri şöyle paylaşmaya gayret ediyoruz. Evet. Sizde olan yeni bilgiler var mıdır?
2: Yani şöyle, şu an biz de olay yerindeyiz. Sağ olsun kurumlarımız da burada ama herhangi bir kaza yok gibi duruyor. Şu an için herhangi bir bulunan bir şey yok. Yani bizim 112'ye düşen numarayı, ihbar eden numarayı arıyoruz, ona da ulaşamıyoruz şu anda. Yani yalan haber olma riski büyük. Birkaç kişiye ulaştık. Burada sadece bir patlama olduğu, duman çıktığı söyleniyor. Ama oraya gittiğimizde UMKE ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, işte bizim itfaiyemiz, herhangi bir şey yok şu an için. Peki. Şu an için %80 yalan haber veyahut da yanlış bir ihbar olduğunu düşünüyoruz.
1: Peki Sayın Başkan, bir helikopterin o noktada bir çalışma sırasında olduğu bilgisi var mı?
2: Yani şöyle, biz TİYAŞ, işte yüksek gerilim hattını kontrol eden ya da bizim jandarmamız, askeriyemiz, herhangi bir kurumun helikopteri yok. Söylenen de yok. Şu an için herhangi bir bilgi yok. Yani kimsenin uçağıyla alakalı da bir bilgi yok. Yani çıktığı söylenmiyor. Havada bir helikopter, sadece bir bir vatandaşın söylemi var yani ortada.
1: Giresun valisi de şu anda sanırım olay yerine intikal etmek için harekete geçti. Evet, evet, bizim muhabir arkadaşımız da sayın valiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şu an için

0: ihbar var ancak helikopter olmadığını mı söylüyorsun Sayın Başkan?
1: Evet, şu an için herhangi bir şey yok. Yani evet, ne duman ne bir ihbarla alakalı bir olay, kaza, kırıma uğrayan bir helikopter, bir parça. Hı hı. Herhangi bir hiçbir şey yok yani.
0: Evet, bu çok önemli söylediğiniz, çünkü haber merkezlerine ulaşan bilgiler bir helikopterin düştüğü yönünde, yine Piraziz'de, Deregözü, evet, köyünde, evet, o sarp, evet, arazilerde, ormanlık alanda. Işte. Şu, evet, anda oradasınız, tam olarak, evet, bulunduğunuz oradayım. Nokta orası.
1: Evet, evet.
0: Ancak
1: tam böyle bir... olduğu yerdeyiz ama şu an için herhangi bir şey yok ortalıkta. Yani evet, %80... yalan ihbar gibi duruyor. İnşallah da öyledir diye düşünüyoruz.
0: Evet, dileriz ki öyledir. Biz de ya bu bilgiyi paylaşırken açıkçası üzülerek paylaştık. Bir helikopter kazası, bir can kaybı haberi vermeyi elbette istemeyiz. Evet, o yüzden kesinlikle. Sizin bu söyleminiz çok kıymetliydi. Kaza ihbarının teyit edilemediğini, şu anda o bölgede olduğunuzu ve herhangi bir helikopterin olmadığını söylediniz.
1: Evet.
0: Evet, evet, bir, evet, kez daha teyit
1: son
0: edelim.
1: Son bulgular böyle.
0: Evet, çok teşekkür
1: ederiz.
0: İnşallah
1: da böyle devam eder. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Yine sıcak yeni bilgiler olursa sizden almaya devam edeceğiz. Bir kez daha şimdi biz seyircilerimize bir helikopter düştü bilgisini paylaştık. Biz birinci ağızdan bir kez daha sizden alabilir miyiz? Şu anda bulunduğunuz bölgeyi, aynı zamanda işte söylediğimiz o Deregözü köyünde, o sarp arazilerde bir patlama oldu ama o patlamayı peki detaylandırabildiniz mi Sayın Başkan?
1: Yani sadece söylemden ibaret, yani ihbardan ibaret, herhangi bir buluntu onunla alakalı da yok.
0: Patlama sesi geldiğine dair bir, evet, görüntü de yok şu an için.
1: Patlama sesi ve duman çıktığına dair. 112'de bir ihbar düştü. Sonrasında biz işte helikopter kazasını duyunca geldik. Tüm işçilerimiz, jandarmamız, hunkemiz, devletimiz de burada ama dediğim gibi herhangi bir şey bulamadık.
0: Şöyle bir bilgi de geldi. Hani siz oraları yakinen biliyorsunuz. Alameşe köyleri arasındaki sarp ve yoğun ormanlık alana kontrolden çıkarak düştüğü bilgisi de yine haber merkezlerine ulaştı. Ajanslar geçmeye başladı bu haberi. Evet, o bulunduğunuz yerde orası mı?
1: Evet, burası ama herhangi bir kurum, yani kurumları aradık. İşte burada olabilecek, dediğim gibi yüksek gerilimi kontrol edecek TİAŞ veyahut da işte bizim jandarmamız, ama herhangi bir şekilde onlarda da bir kalkan, gelen, düşen, kaybolan bir helikopter yok.
0: Evet, Sayın Ayyıldız, şimdi Karadeniz kıyılarımıza da özellikle son zamanlarda paylaşmıştık. İnsansız hava araçlarının da düştüğü böyle belli bazı sarp alanlarda bilgisi paylaşıldı. Yerinde gidip gördük, biz de haberleştirdik bunları. Acaba onun gibi bir ihtimal var mıdır?
1: Belki olabilir. Şu anda da buradayız. Yani şu an için net bir şey söylemek zor. Ama şu an için görünen de herhangi bir kaza ya da helikopter düşmesi gibi bir şey yok.
0: Evet, tam olarak söylenen noktada Sayın Başkan, Giresun Piraziz Belediye Başkanı telefon hattımızda, evet, sevgili izleyenler. Ve evet, o noktada hemen bulunduklarını, söylenen noktaya gittiklerini ve şu an için herhangi bir helikopter kazasıyla karşılaşmadıklarını, evet, söyledi Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız. Efendim çok sağ olun, çok kıymetli,
1: çok sağ olun,
0: söyledikleriniz. Biz de buradan eğer ki yani teyit edilmeyen bir haberse, ekiplerin de çünkü yola çıktığı, Giresun, evet, valisinin yine yola çıktığı bilgisi bizimle paylaşıldı. Bizim arkadaşlarımız da şu anda o noktaya ulaşmak için canhıraş mücadele ediyorlar. Ama şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyorsunuz. Biz birinci, evet, ağızdan alıyoruz. Evet. Hem panik olmasın. A Haber ekranlarından biz bu bilgiyi de paylaşalım. Sevgili izleyenler, birinci ağızdan alıyoruz. Giresun Piraziz, kesinlikle, Belediye Başkanı telefon hattımızda yalan ihbar olma ihtimalini söyledi. Kendisi, evet, teyit edilemedi dedi. O bölgeye de gidildiğini ve şu an için herhangi bir helikopter kazası olmadığını söyledi. Yani herhangi bir şey yoksa eğer, bu ihbar neden yapılmış olabilir peki Sayın Başkan?
1: Ya bilmiyorum, az önce de söylediğiniz gibi belki bir İHA yüksek gerilime çarpıp bir patlama sesi mi duyuldu ya da duman mı çıktı ya da belki de birisi kötü niyetli mi davrandı, onun için şu an için net bir şey söylemek zor.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Giresun Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen birinci

0: Sizden aldık sevgili izleyenler, sizinle paylaştık. Tüm ajanslara, haber merkezlerine bir son dakika gelişmesi düştü. Giresun'da bir helikopterin düştüğüne dair o noktada Deregözü köyünde yüksek gerilim hattında çalışma yapılırken kontrolünü kaybederek bir helikopterin düştüğü bilgisini son dakika olarak sizinle paylaştık. Şu anda bütün ajanslarda da yine bu haberi görebiliyoruz ve Preziz Belediye Başkanı'na bağlandık. Sayın Başkan öyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Yalan ihbar olabilir dedi. Teyit edilemedi henüz dedi. Ancak ekipler, arama kurtarma ekipleri helikopteri bulmak için o noktaya gittiler. Bizim yine muhabir arkadaşlarımız yola çıktı. Giresun Valisi'nin yine bu olay için yerinden koordine etmek için olay yerine gittiğini, ulaşmaya çalıştığını da biliyoruz efendim. Ancak şu an için gelen bilgi, yani birinci ağızdan aldık. O yüzden oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Preziz Belediye Başkanı o noktaya gidildiğini ve bunun bir yalan ihbar olabileceğini, henüz teyit edilemediğini söyledi. Ve belki bir Karadeniz kıyılarında geçtiğimiz aylarda, haftalarda da paylaşmıştık. İnsansız hava aracı düşmüştü. Belki orada bulunan vatandaşlar bir helikopterin düştüğünü düşünerek ihbarda bulunmuş olabilirler. Biz şimdi arkadaşlarımızla birlikte bu haberi teyit edip sizinle sağlıklı bilgileri paylaşacağız diyelim efendim. Sonrasında yine detaylarla karşınızda olacağız. Efendim, Modern Şehirler'le devam edeceğiz şimdi. Modern Şehirler programı yeni bölümüyle karşınızda olacak. Diyelim, sonrasında buradayız.
1: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Bugün Edirne'mizin Şirin ilçesi İpsala'ya geldik. İpsala Türkiye'nin Yunanistan'a komşu sınır kapısı ve gümrük kapılarıyla da biliniyor. Aynı zamanda öne çıkan pek çok da ürün var. Özellikle tarım ve hayvancılıkta İpsala çok kritik bir yere sahip. Bugün İpsala'yı gezeceğiz ve İpsala'yı tanımaya çalışacağız. Haydi başlayalım. İpsala'nın en önemli tarım ürünlerinden meşhur Hasan Bey kavunu ve Sultanköy'de yetişiyor ve özellikle rengiyle, aromasıyla, tadıyla ve görüntüsüyle de oldukça kaliteli bir kavun olarak gösteriyor. Biz de soralım. Bize Sultanköy'de yetişen Hasan Bey kavunu bir anlatır mısın? Şöyle bir göstererek.
1: Hasan Bey kavunumuz dededen toruna gelen bir ünlü bir çekirdektir bu. Yıllardır bunu ekiyoruz. Çok memnunuz.
0: Ne tür özellikleri var mesela? Diğerlerinden farklı olan?
1: Ya bu diğerlerinden farklı olan dalamınlardan bunun işi kovun işidir. Tadı çok güzeldir.
0: Türkiye'de pek çok yörede pek çok farklı kavun yetişebiliyor. Ama İpsala'da yetişen kavunların özel bir yanı var. Hem dış rengi hem yapısı ve içindeki özellikle o turuncu renk ve aroması. İnce kabuklu oluşu Hasan Bey kavununu oldukça kaliteli yapıyor. Tadı damağınızda oldukça kalabilecek bir kıvamda, değil mi?
2: Evet.
0: İşte görüyorsunuz Hasan Bey kavunu bu kadar şahane. Hayırlı işler diliyoruz.
3: Sağ ol.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyoruz Cemil abla?
3: Sen oldu.
0: Ama böyle güzel ürünler var. Kara kavunlar nasıl?
3: Evet, çok tatlı kavunlar. Eğer kişiye tavsiye ederim aslında deyin. Evet.
0: Kara kavunu nasıl anlatırız? Diğer kavunlardan farkı ne?
4: Bu farklı. Çok farklı bu. Etlidir. Bir el basımı hiç var onda.
0: Eti var.
4: Daha tatlıdır.
0: Kabuk kısmı nasıl?
4: İncedir. Çok ince kabuğudur.
0: Mesela kırkağaç kavunu da bilinir.
4: Evet.
0: Ondan farkı?
4: Onun aroması başka, bunun aroması başkadır.
5: Kara kavun kendi kendisini tanıtıyor. Ben tanıtmama gerek yok ki. Bu

0: 70 yıllık, 80 yıllık bir kavundur, tohumdur, orijinal bir tohum.
1: İrilikleri de diğer kaloları daha iri.
0: Şimdi bu iri, bu baş boyu, bir de bunların ikincileri var. Bunlar da ikinci oluyor.
1: İpsala'nın katma değeri yüksek tarım ürünlerinden biri de cevizleri. Bu konuda Trakya'nın örnekte bir köyü var ki o da İpsala'nın Karaağaç Köyü. Ve yanımızda da üreticiler var.
2: Bizim bölgede başkenti gibi olduk. İyi bir marka olduk. Tüm köylü vatandaşlarımız, çiftçilerimiz olarak cevize özen gösterdik.
1: Peki cevizin diğer cevizlerin farkı nedir? Hangi planıyla öne çıkıyor?
2: Bu bizim köyün cevizi... Tabii cins de önemli. Çiğnatlı cinsi bizim cevizlerimiz. Cinsi de önemli fakat hizmet işte sulama, gübrelemek, ilaçlamak falan bunlar hep önemli.
1: ...2003 yıllarında toplamda 350 bin ton üretim olan pirinç artık Türkiye'de 1 milyon tonun üzerine çıktı. Bunun da %70'ini Marmara bölgesi karşılıyor. Bu rakamın da %50'den fazlasını ise Edirne ili karşılıyor. Ve yaklaşık 500 bin dekar alanda ekim yapılıyor. Dönümüne de 700-750 kilo verim alınıyor.
0: İpsala deyince artık pirinç geliyor, çeltik geliyor.
3: Evet, İpsala Çeltik Üreticiler Birliği Başkanıyım ben. İsmim Hüseyin Bakan. Çeltik üreticisiyim. İpsala deyince evet, akla pirinç geliyor. Yani yani Edirne bölgesinde bir 500 bin dönüm ekilişle, İpsala 300 bin dönüm işte ekilişle, Türkiye'nin %30 pirincini çeltik olarak da %50'yi geçiyoruz gibi yani %52'lerde falan. Gördüğünüz bütün ova, monokültür, her taraf çeltik.
1: İpsala pirinci dünyada birinci. Tabii ki pirincin de bir yolculuğu var. Çeltik olarak fabrikaya gelen pirinç burada kabuklarından soyuluyor ve ayıklanıyor. Ayıklandıktan sonra ise sisteme gönderiliyor. İlk yapılan şey renk koruyucu ve burada renk koruyucusu yapılmasının ardından taşlama işlemine tabi tutuluyor. Taşlama işlemi de 3 aşamadan oluşan makinelere giriyor. Birinci makine, ikinci makine ve üçüncü makineden sonra parlatma işlemi yapılıyor ve pirinç parlattıktan sonra artık hazır hale gelip daha sonra ise ambalajlanmak üzere hazinelere gönderiliyor.
3: Şöyle diyebiliriz ki Trakya'nın pirincini herkes yemeli ve bunun tadına varmalı yani. Bu çok önemli bir şey.
1: İpsala Gümrük Kapısı Türkiye'nin en modern gümrük kampüslerinden birisi. Türkiye'nin en modern hizmetlerinin verildiği bu kampüste aynı zamanda Yunanistan'a çıkış yapılabilen en yoğun kullanılan kapı durumda. İpsala'nın da ev sahipliği yaptığı İpsala Gümrük Kapısı özellikle yaz dönemlerinde Avrupa'ya gidenler için tercih edilen bir kapı. Ve burada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu hizmetlerinde her geçen gün gelişmiş teknolojilerin kullanılması nedeniyle tercih ediliyor. Ve İpsala sınır kapısı özellikle yaz döneminde her gün binlerce aracın giriş çıkışının yaptığı nokta olarak dikkatleri çekiyor. Bugün Serhat şehrimiz Edirne'nin Yunanistan sınır noktasındaki İpsala ilçesine konuk olduk. İpsala ilçesi başta coğrafi tesir işaretli meşhur İpsala pirincinin yanı sıra birçok kaliteli tarım ürünüyle ön plana çıkıyor. Harika bir coğrafya, çalışan insanları da dikkatleri çeken uzun köprüye yakın ve Keşan'a komşu İpsala'ya konuk olduk. Ve İpsala'da nasıl bir şehirleşme var, İpsala'da nasıl bir sosyal yapı var ve neler var onu görmeye çalıştık. Bir başka güzel şehrimizin bir başka güzel ilçesinde yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.

0: Halk GEO'nun katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Beklenmeyen alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevap.

0: başlıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14.57'yi gösteriyor. Sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yapan helikopterin düştüğü iddiası haber merkezimize ulaşmıştı. Şimdi bölgede arama kurtarma çalışmasının başlatıldığını biliyoruz. Son durumu almak için de A Haber muhabiri Selman Kutlu telefon hattımız. Kendisi de olay yerine intikal etmeye çalışıyordu. En son Selman, neredesin öncelikle? Yakınlaştın mı? Son durum nedir?
1: Evet, yoldayız. Henüz tabii ki Trabzon'la Piraziz arası yaklaşık 2,5-3 saatlik bir mevki ve Piraziz'den de oldukça yukarıya çıkılması gerekiyor. Çünkü arazi tamamen çalışmanın yapıldığı yer, helikopterin iddia edildiği üzere söyleyeyim düştüğü yerin oldukça yukarıdaki bir arazide olduğu diyor ama
0: evet Selman şimdi bir taraftan yolda olduğu için sevgili izleyenler o noktalarda engebeli dağlık araziler biliyorsunuz ara ara telefon hattımızda problemler yaşayabiliriz. Selman'la bağlantıyı kurunca tekrar dönelim Selman'a. Ben size bilgileri tekrar paylaşayım. Giresun'un Piraziz ilçesinde bölgede tarama yapan elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü iddiasını sizinle konuşuyoruz. İddia diyoruz çünkü ajanslara ve haber merkezlerine düştü bilgisi paylaşıldı. Ekiplerin o noktaya sevk edildiği, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı söylendi. Ancak Piraziz Belediye Başkanı ile geçtiğimiz dakikalarda canlı olarak A Haber ekranlarında bir bağlantı gerçekleştirdik. Ve Sayın Başkan bunun bir iddia olduğunu söyledi. Bölgeye gittiklerini ve herhangi bir helikopterle karşılaşmadıklarını bizimle paylaştı. O yüzden iddia olarak paylaşmaya devam ediyoruz bu sıcak gelişmeyi sizinle. Yine şöyle olduğunu söyleyelim. Deregözü köyünde yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopter sevgili izleyenler çalışmaları sırasında düştüğü söylendi. Helikopterde de işte 3-4 kişinin personeli mürettebatın olduğu bilgisi de paylaşıldı. O noktaların oldukça dağlık ve yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı olduğunu da biliyoruz. Helikopter kazası olma iddiasını da yine arttıran bazı düşünceler de var. Çünkü orası oldukça kritik noktalar ve alçak irtifada uçuşlar gerçekleştiriliyor çalışmalar yapılırken. Özellikle Doğu Karadeniz'in engebeli yapısını ve coğrafi şartlarını da göz önünde bulundurursak işte vadi içi hava hareketleri buna sebep olabilir. Telleri olan yakın mesafede çalışmalar yapılırken bu tür görevlerde uçuşlardaki kaza riskini de ciddi oranda artırdığını da biliyoruz. Ancak şu an için yine iddia olarak kaldığı bilgisini sizinle paylaşmak oldukça kıymetli. Çünkü birinci ağızdan aldık. A Haber'e konuştu. Aynı zamanda Giresun Valisi Mustafa Koç'la da görüştü arkadaşlarımız. İhbar henüz teyit edilemedi dedi. Bölgede çalışmalar sürüyor dedi. Biz de arkadaşlarımız yola çıktı. Hemen o bölgeye ulaşmak için yerinden alacağız yine bilgileri. Birinci ağızdan resmi makamlardan gelecek açıklamaları da elbette kıymetli buluyor sizinle paylaşıyoruz. Ancak şu an için hala iddia olduğu bilgisini sizinle paylaşalım. Selman'a sanırım bağlantımızı tekrar sağladık. Selman beni duyabiliyor musun?
1: Duyuyorum, kusura bakmayın. Yolda olduğumuz için tüneller var. Zaman zaman evet. Kesinti yaşayabiliyoruz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi tamamen iddiaya dönmüş durumda durum. Çünkü birçok ekip olay yerine doğru hareket halinde. Giresun valine bağlı hem ormanda...
0: Selman efendim. Hemen döneceğim sana. Bir basın açıklaması paylaşıldı. Onu hemen bir paylaşmak istiyorum ben de. Giresun valiliğinden yapıldığı açıklama. Sevgili izleyenler şu şekilde 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 13 sıralarında ilimiz Piraziz ilçesi Deregözü köyü civarları yollarında hava aracı olduğu değerlendirilen bir aracın düştüğüne yönelik ihbar alınmıştır diyor. İhbarın alınmasının ardından olayın teyit edilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Olay sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir buluntuya veya ize rastlanılmamıştır. Bakın burası çok kıymetli. İhbarın teyidine yönelik arama tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır şeklinde bir açıklama yapıldı Giresun Valiliğinden. En sıcak gelişme bu şekildeydi. Basın açıklaması yapıldı bu gelen habere dair. Biz de sizinle paylaştık. Bölgeye ekipler yönlendirildi ve teyit etmek amacıyla çalışmalar da hemen başladı. Biz de yine bölgeden bilgileri almaya devam ediyoruz. Herhangi bir buluntu olmadığı bilgisini de sizinle paylaşalım. Gelen ihbarların da bir patlama sesi duyulduğu bilgisi yine paylaşılmıştı. Ancak şu an için herhangi bir buluntu olmadığını Giresun Valiliği açıkladı. Selman, hemen tekrar sana döneyim.
1: Şimdi bu bağlamda aslında şuraya bağlamak istiyorum olayı. Tamamen iddia üstüne gidiyoruz. İlk gelen ihbar Alameşe mevkiinde, Piraziz'in Alameşe mevkiinde bir patlama sesi duyulduğu yönünde ekiplere ihbar gidiyor. Giresun Valiliği hemen harekete geçiyor. AFAD koordine ekibi, jandarma ve aynı zamanda tabii ki burası tamamen dağlık bir arazi olduğu için orman müdürlüğüne bağlı o arazi araçları da bölgeye sevk ediliyor. Ama şu ana kadar o patlamaya dair, iddia edilen patlamaya dair herhangi bir bulgu yok. Bunu belirteyim. İlk başta HİSAŞ'a ait o yüksek gerilim hatlarında çalışan helikopterlerin bu bölgede çalışma yapıp onlardan birinin düştüğü ihbarı vardı ama kendi aldığım istihbarat yönüne de söyleyeyim, bakanlık nezdinde de bazı görüşmeler yaptım. Bölgede böyle bir çalışma olmadığı yönünde bilgiler var. Ama aklıma şu geliyor, parantez açıp bundan yaklaşık 2 gün önce Artvin'de bilginiz vardır, bir drone düşmüştü. Bu drone silahlı drone. Büyük Karadeniz'de biliyorsunuz bir savaş var. Hı hı. Ukrayna ve Rusya arasındaki. Akıllara şu anda bu geliyor olabilir. Yine o drone'lardan biri acaba o bölgeye drone dediğimiz insansız silahlı savaş araçlarından bahsediyoruz. Yani ufak drone'lardan değil, oldukça büyük. Artvin'e düşmüştü yaklaşık 2 gün önce. Ama herhangi bir yaralama veya can kaybı olmamıştı. Yine bu şekilde aslında bir insansız hava aracının kontrolünü kaybederek, yani tamamen kontrolsüz bir şekilde bu bölgeye düşebileceği yönünde ihtimaller de olduğunu belirteyim. O düşmeyle birlikte, oluşan patlamayla birlikte ihbarın da bundan kaynaklanabilir olduğunu söyleyebiliriz aslında.
0: Evet, Selman'ın bağlantısında ara ara problemler yaşıyoruz. Selman yine yolda olduğunu paylaşalım efendim. Olay yerine intikal etmeye çalışıyor arkadaşımız. Trabzon'dan yola çıktı. Bakacağız biz de olay yerine ulaştığımızda elbette daha sağlıklı bilgileri sizinle paylaşıyor olacağız. Şu an için yine Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir buluntu olmadığı yönünde, ancak az evvel Selman'ın söylediği de çok kıymetliydi. Biz de ilk yine bağlantılarımızda bunun üzerinde de durmuştuk. Çünkü gelen ihbarlar bir patlamanın olduğu yönündeydi. Bir düşme sesinin olduğu yönündeydi. O sebeple belki bir insansız hava aracı o noktada düşmüştür. Az evvel de söyledi arkadaşımız. Artvin'den de öyle bir haber gelmişti geçtiğimiz günlerde. Bakacağız, sağlıklı bilgiler elimize ulaştıkça en gerçek, en doğru haliyle sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz efendim. Devam edelim şimdi. Ankara'ya gideceğiz. Gündeme dair sıcak bilgileri yine almak için Alihan Kuri suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Bizi bekleyen arkadaşımız Arzu, nedir son durum?
2: Merve, evet, aslında Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyonun daha gerçekleştirilmiş olduğunu ifade edelim. Geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde hemen detaylarına bakacak olursak, İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda şu an için 12 şüphelinin gözaltına alınmış olduğunu, bir şüphelinin ise hala aranmak üzere olduğunu ifade etmiş olalım. Yine detaylandıracak olursak hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketler şirketlerle birlikte Tek Düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürütmüş olduğu mali ve ticari faaliyetleri mercek altına almış durumda. Yine söz konusu soruşturmaya baktığımızda örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla birlikte firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Yine ikinci dalga operasyonunda aslında gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken isimlerin yer almış olduğunu belirtelim. Kuris soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin'in de gözaltına alınan isimler arasında yer almış olduğunu bu noktadan söylemiş olalım. Yine İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat ile birlikte Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan o isimler arasında şu anda yer alıyor. Yine İstanbul'daki operasyonda İrfan Yılmaz isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiğini söylemiş olalım. Aslında operasyonun Muğla ayağındaki gözaltılarınsa dün gerçekleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Hemen oraya da kısa bir hatırlatma yapacak olursak, özellikle soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu belirtilen Kureş'in kardeşi Hilmi Tuna Kureş ile Erhan Yılmaz dün gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonrasında yakalanmışlardı. Yurt dışına kaçış planı yapmış oldukları değerlendirilen iki şüpheliyi İstanbul'dan getirdiği belirtilen Mehmet Özmen de bu operasyonda yakalanan isimler arasında yer alıyor. Yine Kureş'in kullanmış olduğu GSM hattının sahibi olduğu belirtilen Ali Kova'nın ise Mersin'de gözaltına alınmış olduğunu da hatırlatmış olalım. Dediğimiz gibi bugün itibariyle Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonda ikinci bir dalganın daha gerçekleşmiş olduğunu biliyoruz. Şu an için İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı ve bir şüpheli hakkında da bir arama kararının bulunmuş olduğunu bir kez daha bu noktadan söyleyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım. Merve Özkan.
0: Teşekkür ederiz Arzu Fidan, verdiği paylaştığın bilgiler için. Son durum böyleydi. Alihan Kuruş örgütüne yeni bir operasyondan söz ediyoruz. 12 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştık sizinle. Sevgili izleyenler, başkent Ankara'da işlenen 3 cinayetle 6 öldürmeye teşebbüs dosyasının failinin aynı kişi olduğu belirlendi. Faili meçhul dosyanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakalım hemen.
3: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
4: Gülistan Doku soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen faili meçhul suçlar için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının da bulunduğu faili meçhul olayları aydınlatıldı. Faili meçhullerde aydınlatılmadık dosya kalmayacak hedefiyle savcılar göreve başladı.
3: Savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.
4: Konuya ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkent Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleşen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında 3 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı.
5: Genel müdürlüğünde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
4: Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler tek tek incelendi. Ekiplerin aldığı beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelilerin hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet

0: yeniden değerlendirildi. Söz konusu şüphelinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi dikkat çekici olarak değerlendirildi. Başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'daki 3 cinayette 6 cinayete teşebbüs olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek Osmaniye'de 13 Şubat 2019'da öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyasının da yeniden ele alındığını duyurdu. Yeniden açılan dosyada olay yeri fotoğrafları, kayıp bir senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları belirlendi. Polis tarafından 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Yusuf Küçük tutuklandı. Şüpheli Deniz Öztaş da 7 Ağustos günü yeniden ifadesi alındıktan sonra 3 kez kasten öldürme ve 6 kez cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandı.
1: Ve şimdi Teknofest'e gideceğiz. Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Hemen o noktaya dönelim biz de. A Haber muhabiri Kübra Tepeci izlenimlerini aktaracak bizlere. Oldukça kalabalık, yanında da yine küçük yaştaki tutkunları da görüyoruz efendim. Hemen oradaki atmosferi almak için sana bırakayım sözü Kübra.
2: Görmüş olduğunuz gibi canlı yayınımızla Elif'le birlikte başlıyoruz. Az önce canlı yayına girmeden önce o da konuk olmak istedi. Birlikte yapabilir miyiz dedi yayına. Tabii ki biz de onu yayınımıza aldık. Yayından önce de sohbet ettiğimde oldukça beğendiğini söyledi. Burada nasıl bir atmosfer, nasıl bir ortam var? Kısaca bahsetmek istiyorum. Gezdiğiniz her alanda göğsünüz kabarıyor, gurur duyuyorsunuz. Nedeniyse kameraman arkadaşım göstersin. Arkamda hemen baktığınızda Mehteran gösterisi gerçekleşiyor. Hemen onun yanında yine Bayraktar'ın TCM hemen şöyle kameraman arkadaşım, hatta o tarafa doğru da gitsin isterseniz onu gösterirken bahsetmiş olalım. Mehteran takımının gösterisinin yanında Bayraktar'a ait yine ürünlerin olduğu, TB2'nin olduğunu, vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu noktalardan bir tanesinden bahsedelim. Sağ tarafıma bakıyorum, TCG Oruç Reis. Hemen arkama bakıyorum, yine yerli milli ürünlerimizle göğsümüzü kabartan ürünlerimizle karşılaşıyoruz. Hemen burada bir helikopter var. Denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, elektronik harp, arama kurtarma helikopterini görüyorsunuz. Ki burada abileriyle, ablalarıyla fotoğraf çekilen küçük çocukları görüyorsunuz, büyükleri görüyorsunuz. Buraya gelen herkes aslında burada gezerken göğsü kabarıyor. Hem yerli milli ürünlerimizi görüyorlar, hem şu anda Mehteran gösterisi başladı. Bu güzel atmosferde inanılmaz muhteşem oluyor açıkçası. TCG Oruç Reis'e de yine ilginin aynı yoğun olduğunu görüyoruz. O tarafa doğru ilerlediğimizde de aslında o yoğunluğu ekranlara getirmek istiyorum ki burada abileriyle, ablalarıyla fotoğraf çekilen çocukları görüyoruz. Yine burada o kadar yoğun bir ilgi ve kalabalık var ki sabah saat 9 sıralarından itibaren biz bu noktadaydık. İğne atsan yere düşmez değil mi? Burada aslında gerçek oluyor. Çünkü sabah saatlerinden itibaren yoğunluk hep böyleydi ve bu sıcak havaya rağmen de yoğunluk hala devam ediyor. Görüyorsunuz mesela TCG Oruç Reis kuyruğu. Şöyle ilerliyorum, ilerliyorum. O kuyruğun sonu asla gelmiyor. İçeriye giriyorlar, hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Yine bilgiler alıyorlar. Burada o kadar güzel bir atmosfer var ki TCG yine Koçhisar hemen yanında bulunuyor. Buraya gelenler tabii iki gemiye de Türk donanmasının gururları, bu gemileri ziyaret edebiliyorlar, bilgi alabiliyorlar. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de buradaki son durumu ekranlara getiriyor. Tabii gün içinde birçok aslında etkinlik gerçekleşiyor. Birçok gösteriler devam ediyor. Sürekli etkinlikler ve gösteriler devam ediyor bu alanda. Ben bir kısmını ekranlara getirebiliyorum şu anda. Oldukça geniş ve büyük bir alan çünkü. Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'nde bu sene vatandaşlarını, ziyaretçilerini ağırlıyor ki oldukça büyük bir yoğunluk var. Hemen çocuklar için etkinlik alanları oluyor. Yine çocuklar için katılabilecekleri, hem gençler de aslında yetişkinlerin de katılabileceği gün içinde etkinlikler de gerçekleşiyor. Onlara da katılım hayli fazla oluyor. Tabii gösteriler de bugün dediğimiz gibi

0: Gün içinde sürekli devam ediyor. Şu anda Mehteran gösterisi saat 3'te başladı. Saat 3.45'e kadar devam edecek. Peki bugün gün içinde başka hangi gösteriler daha devam edecek? Hem ondan hem de yapılmış olan gösterilerden bahsedeyim. Saat 11 sıralarında hatırlayacak olursanız Sat ve Sas gösterisini ekranlara getirmiştik. Bir operasyon canlandırılmıştı. Senaryo gereği gerçek gibiydi. Adeta nefesler tutuldu o gösteriyi açıkçası izlerken. Oldukça yoğun bir kalabalık bu kez deniz tarafındaydı. Tek nefes Mavi Vatan oldukça 3. gün olmasına rağmen yoğun ilgiyle karşı karşıya. Buradaki atmosfer de o kadar güzel, o kadar muhteşem ki. Çünkü burada gezdiğiniz her alanda göğsünüz kabarıyor, gurur duyuyorsunuz. Yarın son gün, henüz gelmemiş olan ve gelmeyi düşünen vatandaşlarımız varsa bizler de bu hatırlatmayı yapıp sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi ise sizi Çanakkale'ye götüreceğiz. Özenle toplanan ürünler kış mevsiminde tüketilmek için özenle hazırlanıyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesine gidiyoruz. A Haber muhabiri Vedat Sezer şimdi oradaki izlenimlerini aktarmak için bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim öncelikle. Vedat, hemen sözü sana bırakalım.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, yaz mevsimi artık bitmek üzere. Tabii ki hasat mevsimi bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan ise kış hazırlıkları da başladı. Biz de Ezine'ye bağlı Geyikli Beldesi'ndeyiz ve burada da yoğun bir kış hazırlığı var. Bir taraftan hem onları göstereceğiz, bir taraftan da Mücahit Dalgıç'la bu ürünleri konuşacağız. Tabii ki bölgede çok fazla ürün var. Coğrafi tesis işareti ürünleri var ama kış hazırlıklarına baktığımızda en çok da erişte gibi hamur işlerine ilgi var, değil mi?
3: Evet. Tabii kış hazırlığımız Ağustos sonu gibi başlıyor. Ağustos sonu gibi nedir? İlk önce salçamız, işte tarhanamız, yufkamız, kuskusumuz gibi üreten kadınlar olaraktan Kemallı Kooperatifi, kadın kooperatifi kurulmuş. Kış hazırlıkları burada çeşitli çeşitli yufkası, tarhanası, işte salçası gibi kış hazırlıkları devam ediyor şu an.
2: Evet. Şimdi bir taraftan nasıl hazırlandığına bakalım. Bir taraftan da tabii kooperatifte bu işe emek verenler var. Sizi tanıyalım.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Ben kooperatifin başkanı Nurdan Özer. Biz yöresel bu ürünlerimizi köylü arkadaşlarımızla, bizim kooperatif ortaklarımızla birlikte üretiyoruz. Ve burada Mücahit Bey'le ve başka bir işletmelere de pazarlamasını yapıyoruz.
2: Hem üretiyoruz hem satıyor muyuz?
4: Hem üretiyoruz hem, evet. Bizim kooperatifimiz ticari bir kooperatif.
2: En çok ne üretiyoruz?
4: En çok tarhana ve erişte, kuskus. Bu çeşitlerimiz yaz kış üretimde.
2: Evet. Ama şimdi bazıları da zor hazırlanıyor.
4: Tabii ki çok zor. En zor kuskus mesela. Çok zor yapılan bir ürün.
2: Neden zor?
4: Bunu tek tek bulgurdan sütle, yumurtayla böyle tek tek yani çevire. Şimdi arkadaşımız yapımını yapıyor zaten.
2: Tabii oraya da bakıyoruz.
4: Size gösterecek, ablamız hazırlıyor şu anda. En zor bunun yapımı. Hepsi zor da bu daha çok emek isteyen. Orada da düdüğümüz var.
2: En sonunda
4: onu o zaman anlatalım. Şu da sironumuz, salçamız. Bunlar mevsim olduğu için şimdi Çanakkale domatesinin en güzel domateslerine yapılmış doğal katkısız salçalarımız.
2: Hatırlatalım, Çanakkale domatesi, evet, coğrafi tescil işareti.
4: Tescil işareti ve bunlar da burada satılıyor yani mekanda da.
2: Hem sos hem salça.
4: Hepsi var.
2: Evet.
4: Hepsi var.
2: Şimdi biraz içeriye bakalım. Orada imece gibi yapılıyor herhalde.
4: Yok, bunlar kooperatifimizin ortakları.
2: Ortakları. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hem kendilerine hem de aynı zamanda
4: tabii kendimize de yapıyoruz.
2: Satışa da hazırlıyoruz.
4: Evet, satışa da hazırlıyoruz. Hepsi kooperatif üyelerimiz kendileri.
2: Evet.
4: O şimdi Aysel Hanım
2: şu an ne yapıyor?
4: Eriştenin hamurunu açıyor.
2: Erişte.
4: Evet, birazdan kesimini gösterecek size. O taraftaki arkadaşımız Zeki Hanım da tarhanayı döküyor. Bunu döküyoruz, gün boyu güneşte kurutuyoruz. Akşam üzeri de çekiyoruz, un haline getiriyoruz.
2: Tarhana yapımında neler katıyoruz?
4: Tarhana yapımında yoğurt, nohut, kapya biber, bol domates, bol kapya biber.
2: Çok da fazla malzeme var.
4: Soğan, evet, soğan, bol soğan. Yani bayağı malzemeyi bol kullanıyoruz.
2: Şimdi kuskus zor hazırlanıyor demiştiniz ama orada da...
4: Aynen, ablamız da Nuray Hanım. O da kuskus yapımında. Zaten bütün kooperatifte kuskusları Aysel Hanım'la Nuray Hanım yapıyor genelde.
2: O teknenin özelliği...
4: Tekne 100 yıllık bir eski tekne. Nuray Hanım'ın annesinden kalmış tarihi bir tekne yani.
2: Tarihi bir
4: yılı bile geçiktir tekne. Evet. Ama yani bize de çok iyi oldu. İşimize yaradı ve böyle doğal yapmak bizim için daha avantajlı.
2: Orada da kesim yapıyor.
4: Oradaki arkadaşımız da kesim yapıyor şu anda.
2: Şimdi bu eriştenin kesimi.
4: Evet.
2: Yani elle mi yapılıyor bu?
4: Elle yapılıyor.
2: İnce ince.
4: Evet.

0: Şu anda bıçak da değil mi? Yasaç evet. Mı diyorsunuz o?
1: Evet yastaç. Evet yastacın üstünde kesiyor şimdi. Yemen Hanım da size gösterecek kesimini.
0: Evet. Şimdi bu yöre aynı zamanda kapya biberin de coğrafi tescil ürünü.
1: Aynen. Domates, kapya biber kendi ürettiklerimiz zaten. Arkadaşların bahçesinden geliyor. Hı-hı. Yani bunları domatesleri, biberleri falan biz köyde kendimiz üretiyoruz.
0: Peki ne kadar dinlenmesi gerekiyor mesela tarhananın?
1: Tarhana bir gün akşama kadar güneşte kaldığı zaman kuruyor. Sonra onu çekimini yapıyoruz yani. Ovalamasını yapıyoruz. O incek hale getiriyoruz.
0: Evet. İşte görüyorsunuz bu bölgede aslında kış hazırlıkları yoğun yapılıyor ama bu konu özellikle kooperatifler hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak için imece gibi toplanıyorlar. Evet. Hem de aslında ticari bir faaliyetlerde bulunuyorlar. Aile bütçelerine katma değer sağlıyorlar. İşte Kemallı Kooperatifi de bugün hem tarhana hem kuskus hem eriş hem de diğer ürünlerin hazırlanışını bize gösterdiler diyelim. Sözü Geyik'ten tekrar stüdyoya size bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Veda Sezer. Oradaki herkese de kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Şimdi de Sivas'a gideceğiz. Sivas'ta hazırlanan yöresel lezzet Hedik. 10 bin kişiye ikram ediliyor. Ayrıntıları alacağız. Oradaki atmosferi alacağız. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Yakınında da bayağı kalabalık olduğunu görüyorum. Selamlarımızı da iletelim oradaki herkese. Kolaylıklar dileyerek sözü sana bırakayım Murat.
3: Teşekkür ederiz Merve Özkan. Bizler de aleykümselam diyelim. Anadolu'da hasatın bittiği, harmanın bittiğinin habercisidir. Hedik kazanları kurulur ve burada hedikler kaynatılır. Şöyle bir öncesinde gösterebilir miyiz efendim? Kazanlarımız sabah erken saatlerde kuruldu. O buğdayın, o bereketin aslında Anadolu'daki sembollerinden bir tanesidir hedik ve şu anda 10 bin kişilik Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 27.si düzenlenen kavun festivalinde hedik dağıtımı yapılacak. Tabii şeflerimiz yanımızda, ilk önce şefimize soralım. Nedir bu hedik?
4: Hedik atalarımızın geçmişten günümüze gelen eskiden değirmenlerimiz yoktu. Buğdayı kaynatıp kuruturduk. Bundan yarma tekrar düğü elde ederdik, un elde ederdik. Geçmişten gelen şeyimizi bugün de yaşatmaya çalışıyoruz yani.
3: Peki şimdi 10 bin kişilik yaptık. Abla kolay gelsin. Sana da soralım. Hedikleri dağıtmaya başladık.
5: Evet dağıtmaya başladık.
3: Sabah kaçta koydunuz bunları kaynamaya?
5: Sabah 6 falan.
3: 6'da koydunuz. Yaklaşık bir neredeyse 15 saate yakın pişiyor.
5: Evet.
3: Değil mi? Evet. Şimdi kaç bin kişilik yapıldı burada?
4: 10 bin kişilik hedik yapıldı. Festival kapsamında 26. Kültür Sanat Kavun Festivali'ndeyiz. Şu anda vatandaşlarımız da burada. İnşallah hepsine hediklerimizi dağıtacağız. Evet. Biliyorsunuz burası kavunun başkenti. Kavunumuz meşhur ama buğdayımız da bu sene 15 bin ton sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edildi.
3: Bu sene. Bayağı verim var bu sene.
4: Kesinlikle. Yani bu sene 15 bin ton sadece devletimize teslim ettik. Bunun yanında özel esnaflarımız da var. 5 bin ton da onlar almış. O zaman 20 bin tona yakın sadece Akıncılar ilçesinden buğday hasatı ve arpa hasatı yaptık.
3: Vallahi maşallah diyelim. Efendim şöyle hediye bir gösterir misin? Gel Halil İbrahim şöyle bir göster. Efendim bardaklara konuyor. Bunu böyle alıyorsunuz. Üzerine ne ekiyoruz?
6: Alabilir miyiz?
4: Üzerine tuz ekiyoruz.
3: Sadece tuz?
4: Evet.
3: Efendim sadece tuzla yeniliyor. Kaymakam Bey de burada. Evet. Genç bir kaymakamımız. Cevher gibi maşallah Sayın Kaymakam. Şimdi hedikler pişti. Dağıtılıyor. İlçedeki herkese dağıtılacak.
7: Evet. Evet. Başkanımızın da ifade ettiği gibi yani festivalimiz Kavun Festivali diye anılıyor ama böyle işte kültürümüzü yansıtan Akıncıların nadide kültürünü yansıtan birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de bu. Biz de bunları görmekten, bunlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah bunları bu güzide etkinliklerde duyurmaya devam edeceğiz. Belediyemizle beraber.
3: Efendim teşekkür ediyoruz. Şöyle görüyorsunuz şimdi abilerimizin elinde. Teşekkür hedik ediyorum. Nasıl bir şey? Güzel ben midir? Hemen soralım. Soralım. Hedik nasıldır?
8: Hediğimiz çok kültürel bir atalarımızdan kalan, çocukluğumuzda yaşadığımız, gördüğümüz hedik buğdaydan.
3: Mesela sizin büyük anneleriniz falan yapar mıydı?
8: Çok yaparlardı. Hem de kürünlerin başında önce yıkarlar, kuruturlar. Bunu şimdi kuruması için de bacalara seriliyor. Geceleri de orada yatağa serip nöbet tutup beklerlerdi. Bunu hatırlıyorum. Kışında kuru yemiş için, çerez için bunun kurusunu
3: akşam böyle çayla birlikte,
8: çedeneyle birlikte çayla güzel bir şekilde çoluk çocuk herkes kışını geçirirdi.
3: Oh, şimdi şöyle ablamız var, ben bir onun yanına gideyim.

0: Efendim teşekkür ediyoruz. Evet, kazanlarda şöyle son kez bir gel Halil İbrahim gösterelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Hedikler kazanlarda pişiyor. Aralıksız bir şekilde çalışmalar devam etti. Yaklaşık 15 saat içerisinde hazırlandı. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde vatandaşlara hedik dağıtılıyor. Bu kültür yaşatılıyor. Onların emeklerine sağlık, onlara bereketli bir sezon dileyelim ve sözü İstanbul'a sana bırakalım. Merve Özkan.
1: Murat Onur, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Afiyet olsun dileklerimizi de iletelim oradaki herkese. Efendim, bir kaza haberi paylaşacağız şimdi. Görüntüler oldukça çarpıcı. İstanbul'da seyir halindeki bir taksici gecenin karanlığında hiç beklemediği bir kaza yaşadı. Yolda oluşan göçük taksiyi adeta yuttu.
2: Burası ciddi anlamda bir çukur vardı.
3: Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı burada düştüm ya. Bu işi yapanların aslında daha dikkatli olmaları gerekiyordu.
4: Yer yarıldı, içine düştü. Sakin sakin giderken az kalsın canından oluyordu.
3: Kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım.
4: Taksici Kaan Hüseyin Yüksel başına gelen talihsiz kazayı işte bu sözlerle anlattı. İstanbul Arnavutköy'de devam eden İSKİ çalışmasında oluşan çukur görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından aracından kendi imkanlarıyla çıkan taksici belediyenin yeteri kadar tedbir almadığını söyledi.
3: Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası ve dubanın da konulmuş şekli yanlış. Yani çukurun karşısına değil de yanına doğru dubayı koymuşlardı.
4: Çukura düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Maddi zarar büyük.
3: Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut. Yaralanmadığım için sevindim ama olay içinde tabii ayrı bir üzüntü duyduk.
1: Efendim, yörükler göçebe kültürün izlerini günümüz hayatıyla buluşturan önemli temsilcilerden biri. Onların yaşamında doğa, hayvancılık, dayanışma, gelenek ve aile bağları hala önemli bir yer tutuyor. İzmir'de yaşayan yörükler de bu kültürün son temsilcilerinden. Şimdi onların hikayesi geliyor ekrana.

0: Ben burada doğdum büyüdüm, yaşım 75. Dedem, nenem, anam, babam her seri de buralı.
1: Dağların, yaylaların ve bereketli ovaların arasında şekillenen bir yaşam. Onlar yörükler. Modern hayatta ise de yörükler kadim geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.
2: İzmir ülkemizde yörük vatandaşların en yoğun yaşadığı şehirlerden bir tanesi. Şu anda ise İzmir'in kuzeyinde bulunan bir yörük köyü olan Türkelli'deyiz. Türkelli'de bugün bir sünnet düğünü var ve bu düğünle ilgili işte yörük yemekleri yapılacak, geleneksel kıyafetlerle işte o düğün yapılacak.
1: Bir zamanların uzun yolculukları günümüzde yerleşik hayatın içinde farklı olarak devam ediyor. Ancak değişen yaşam koşullarına rağmen yörük kültürünün temel değerleri korunmaya çalışılıyor.
2: Çok güzel bir yörük köyü.
3: Çobancılıkla, hayvancılıkla.
2: Hayvancılık devam
3: ediyor. Ben kendi hayvancılık yapıyorum. Hı. Bende de koyun var. Koyunum var. Ama büyükbaşımız yok. Büyükbaş ben yapamıyorum. Küçükbaş.
2: Zaten yörük geleneğinde de küçükbaş varmış hep. Hala da öyle.
3: Hala da ya, şimdi oradan geliyorum. Otunu biçtiğim küçükbaşların akşamüstü onların yemek şeyleri otlarını vereceğim. Onları yedireceğim.
1: İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Türkelli köyünde yaşayan yörükler de bu kültürün son temsilcilerinden. Onların hikayesi yalnızca göç etmekten ibaret değil. Bu hikayede doğayla kurulan güçlü bir bağ, hayvancılık, üretim, dayanışma ve kuşaktan kuşağa aktarılan köklü gelenekler var. İçin doğa adeta yaşamın merkezinde. Yazın serin yaylalara çıkılıyor, kışın daha ılıman bölgelere dönülüyor. Hayvanların ihtiyaçları bereketli topraklardan karşılanıyor.
2: Tabii Türkelli bir yörük köyü dedik. Yörük geleneği içerisinde koyun yetiştiriciliği de önemli bir unsur anlamında. Tabii yaylalara gitme şansları yok ama Türkelli'de koyun yetiştiriciliği işte o yörük geleneği içerisinde devam ediyor. Şu anda işte koyunların yanına gidiyoruz. Onlara işte o

0: taze yoncalarla besleyeceğiz. Aynı zamanda hayvanların başında olan abimizle de bu koyunları bize anlatacaksınız, değil mi?
1: Evet, evet. İşte şu anda bir gidiyoruz, koyunlarımızın yanına gidiyoruz. Abi arkadaşlarımız bakacak koyunlara. Onlara bir inceleme yapacağız orada.
2: Bu yaşamın en önemli parçalarından biri ise hayvancılık. Koyunlar, keçiler ve diğer hayvanlar yalnızca bir geçim kaynağı değil, yörük yaşamının ayrılmaz bir parçası.
0: Şerif Ahmet abiyle birlikte işte koyunları hem görmek hem de işte bu lezzetle otlarla beslemek için şimdi koyunların bulunduğu ağıla geldik. Kaç tane koyun var Şerif Ahmet abi?
1: 50 tane. 50 tane koyunum var. Ha, kuzular hariç bir 50 tane koyunum var, 20 tane de kuzum var. Hepsi 70 tane.
2: Her sabah başlayan bakım, sağım ve üretim mesaisi büyük bir emeğin parçası.
0: Nasıl? Otları görünce nasıl?
1: Bunlar akşam otu gördüm, o kadar hemen doğru koşar ota.
0: Tabii yörük geleneğinde tabii göçerlik var. Evet. Büyük koyun miktarları özellikle Akdeniz bölgesinde, Mersin taraflarında aynı zamanda yaylaya çıkıyorlar. Tabii burada öyle bir imkan yok ama siz yörük kültürünü bu anlamda sürdürüyorsunuz Türkiye'de.
1: Sürdürüyorum, evet. Şimdi bura bizim normal meremiz olduğu için buradan dışarı çıkamıyoruz falan. Çıkamıyoruz.
0: Özellikle o ilkbahardaki o taze otlar için hep buradalar mı yoksa bir dışarı çıkarıyor musunuz?
1: Kasım'dan Mart ayına kadar, Mart Nisan aylarına kadar buradan bunu çıkarıyorum. Şu istasyonlarımız var, bu meremiz burada. Burada gidiyoruz.
0: Mere de var burada.
1: Mere var. 5-6'ya kadar falan gidiyoruz. Ondan sonra kış kıyamet günde yağmurda çamurda hemen getiriyoruz buraya. Hepsi yerine yerleşiyorlar havala.
0: Yani sizin atalarınız yüzyıllardır bu işi yapıyor. Siz de aslında bu geleneğini, koyun yetiştirme geleneğini sürdürüyorsunuz yörüklerin.
1: Bunu babadan.
0: Babadan
1: geldi bizim bu işler. Evet. Babanın bari bu yetiştiriyoruz koyunlarımızı.
2: Yörük kültüründe üretmek kadar paylaşmak da önemli. Komşuya el uzatmak, düğünde ve cenazede aynı sofranın etrafında buluşmak, imece kültürünün en güçlü değerleri arasında.
0: Tabii yörük düğünlerinin olmazsa olmazı yemek. Farklı türlerde başta keşkek olmak üzere, etli nohut olmak üzere farklı yemekler yapılıyor. İşte pirinçler leğenlerde ıslatıldı ve burada odun ateşinde bütün işte düğünle ilgili yemekler odun ateşinde yapılıyor. İşte hanımlar şu anda bir taraftan tavukları ayıklamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda keşkeğin de burada işte o buğday şu anda kaynıyor. Tamamı yörük yemekleri değil mi? Özellikle keşkek de bir yörük yemeği.
3: Yani aynen, bu her tarafta pişmez.
0: Hele sizin gibi odun ateşinde yapan da çok fazla yok galiba.
3: Yoktur. Biz yapıyoruz odun ateşinde. Herkes bunu bilmez.
0: Eskiden yörük geleneğinde tam da bu vardı değil mi? Odun ateşinde düğünlerde yemekler pişiriliyordu.
3: Halen devam eder her tarafta.
0: Mesela, siz de bunu yaşatıyorsunuz aslında.
3: Tabii biz de köylümüze yaşatıyoruz bunları.
0: Şimdi Türkelli'deki yörük düğününün yemeklerin tamamı hazırlandı. İşte irmik helvasıyla birlikte keşkek, etli nohut ve diğer yemekler araçlarla düğünün olduğu yere götürülecek. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, bütün yemekler yolunda.
4: Evet, evet, evet, yapıldı. Şu anda helvaları götürüyoruz.
0: Vatandaşlar da afiyetle yiyecek değil mi bu lezzetli yemekleri?
4: Aynen öyle.
0: Yörük düğününde sünnet çocuğu işte bu süslenmiş ata bindiriliyor. Ve ardından da annesi ve babasıyla birlikte akrabalarının olduğu sokaklarda dolaştırılıyor. Ve yakınları balkonlardan sünnet çocuğuna ve arkadaşlarına hediyeler atıyorlar.
2: Dokuma tezgahlarında işlenen motifler, el emeği ürünler, geleneksel yemekler ve günlük hayatın pek çok ayrıntısı, geçmişten geleceğe taşınan kültürel mirasın izlerini taşıyor.
0: Türkelli'deki yörük düğünleri oldukça renkli geçiyor. Şu an itibariyle işte o sabahın erken saatlerinde yapılan yemekler Türkelli'li düğüne gelen

0: Vatandaşlara ikram ediliyor. Tabi şenlik oldukça yüksek, işte yemek yedikten sonra da bir mevlüt okunacak. İşte bizim de omuzlarımıza bu özellikle teri silmek için bu da bir gelenek, havlular asıldı. Tabi şimdi mahallenin muhtarı Mine Hanım'la özellikle baktığımda bütün herkeste yörük şalvarı var.
1: Bizim yörük kültürümüzün vazgeçilmezi şalvarlarımız ve örtülerimiz zaten. Herkes de çeşit çeşit ve renk renk giyerler. Bu bizim geleneksel kültürümüz olduğu için de bu kültürü de aynı şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü kültür ve değerlerimiz gün geçtikçe evet yok oluyor ve biz bu kültürü işte köy halkımızla birlikte ayakta tutmaya özen gösteriyoruz açıkçası.
2: Günümüzde birçok yörük ailesi yerleşik hayata geçmiş olsa da geçmişin izleri yaşamaya devam ediyor.
0: İşte ablaların ellerinde bir takım kıyafetler var. Bunlar yörük kıyafetleri değil mi?
1: Bunlar benim babaannemden kalanlar. Bunları önceden yaz aylarında serinlemek için giyerlermiş. Ve
0: bu, yörük kadınları.
1: Tabii yörük kadınları. Özellikle gelinler giyermiş bunu. Gelinlere giydirirlermiş. Yaka kısmı kapalı gördüğünüz gibi. Bunu da neden yaka kısmı kapalı? Gelinlerin boynuna göre yaparlarmış. Önceden gelinler de gördüğünüz gibi ne kadar zayıfmış Tarkun Bey. Bize bize mümkün değil, olmaz yani bunlar. Gerçi esnek bir kumaşı esnek var. Ama evet, çok serin tuttuğu için gelinlerin gelinliğin altına bunları giyerlermiş. İçlik gibi düşünün, aynen. İçlik gibi düşünün. Kollarında eskiden yapan, şu an yok yani bunlar. Yapan doğru düzgün yok. Bu
0: büyük bir emek harcandığı belli.
1: Yapılmış. Yengeciğim tutar mısın? Damatlara da kenarında yine oya yapılırmış. Oyasız giydirmezler.
0: İğne oyası mı?
1: Bunlar tığ oyası gibi, iğne oyası gibi. İğne oyası, evet. Bunlar iğne oyası.
0: Kumaşın menşei ne? Bundaki nasıl bir tür ip kullanılmış acaba?
1: Bunda ipek.
0: İpek.
1: İpek. Evet, evet. Bunlar hepsi ipek. Aynen, ipekten yapılmış. Şimdi bunlar yok. Bu benim babaannem zamanından kalma. Yani anneme vermiş bunu. Annem de kullanmamış, kaldırmış. Hani benim çocuklarıma kalsın diye. Ben de hatıra olarak bunu saklıyorum.
2: Kadınların renkli yazmaları, işlemeli cepkenleri ve şalvarları, yelekleri ve geleneksel başlıkları yörük kültürünün görsel hafızasını oluşturuyor.
0: Sandıktan çıkan çok özel bir kıyafet var burada. Bunu yapmak çok da kolay değil. Kumaşı da farklı bir kumaş.
3: Kumaşı farklı. Böyle nişanlı kızlar giyerdi bunları.
0: Eskilerde.
3: Eskiden nişanlıları alırdı. Düğünlerde, mevlütlerde, bayramlarda giyilirdi.
0: Dokumaya baksanıza, işlemelere baksanıza ne kadar güzel.
3: Altında astarı da vardır. Astarlı dikiliyor. Tel.
0: Bunları düğünlerde giyiyor.
3: Evet, düğünlerde, nişanlarda, böyle toplu mevlütlerde öyle giyiliyordu.
4: En iyi kıyafet bunlardır.
0: En iyi kıyafetler, yani özel kıyafetler.
4: Güzel düğünlük olarak. Düğünlük olarak bunlar giyilirdi.
0: Düğünlerde bunu giyiyordunuz siz.
3: Öyle giyiyorduk onları.
0: Böyle gösterelim. Kumaşı ayrı özel, üzerindeki işlemeler el emeğiyle yapılıyor değil mi?
3: Kendinden desenli. Bunlar kendinden desen, makine olarak bunlar böyle desen çıkarmışlar. Böyle alınıyor, parça işi kesilip dikiliyordu, kendimiz dikiyorduk.
0: Eski gelenekler olabildiğince yaşatılıyor değil mi? Mesela şuradaki bu atmosfer.
3: Böyle oluyor bizim yemeklerimiz, böyle oluyor.
0: Yörük kültürüne bir anlamda sahip çıkıyorsunuz, devam ediyorsunuz.
3: Devam ediyoruz, öyle.

0: zamanlarda böyle renkli kıyafetler var mıymış? Giyiliyor muymuş?
1: Tabii bunlar kök boyalarla yapılan kıyafetler. Bu kadife zaten. Kadife üzerine kök boyayla renklendirip o şekilde yapıyorlarmış. Kimse acıdan geçiriyormuş umreden. Evet. Mekke'den, Medine'den geçiriyorlarmış. Bunun içindeki kumaş daha böyle pamuklu. Bakarsanız daha böyle sert bir kumaş, pamuklu sert.
0: Bu da elle dikilmiş, makine yok.
1: Yok, hayır. Makine yok. Bu da elle dikilmiş. Zaten anlaşılıyor. El emeği oldu. Sizin baktığınızda da anlaşılıyor. Şuralar bile o kadar özenle dikilmiş ki, yani resmen makineyle dikilmiş gibi. O şekilde manuel makineleri kullanıyormuş.

0: Bu eskiden görüyoruz.
1: Çevrilenler.
0: Böyle onlardan. Benim rahmetli babaannemin vardı öyle. O yine bir yama falan yaptığında kullanıyordu biz çocukken.
1: Tabii bunları da gözünüz gibi saklıyorsunuz, evet. Değil mi? Bir tarih bu.
0: Sandıklarda.
1: Yörük kültürünün.
0: Evet. İşte bu bu kültürü de çocuklara dediğim gibi az önce de aşılamak için de sık sık onlara gösteriyoruz. İşte görsünler bizim atalarımız ne şekilde ve ne şartlarda yaşamışlar. O kültürü tekrar ayakta tutmak için özellikle şu IMC usulünü bile o kadar çok hani seviyoruz ki biz köyümüz açısından. Çünkü hiç kimse oturmuyor. Köyden gelen yaşlılar, işte yabancılar hepsine IMC usulü sıraya bakarsanız
1: aslında
0: böyle sıraya.
1: Bu yörük olmanın özellikleri bunlar.
0: Aynen öyle. Ya biz birbirimize sahip çıkmazsak Tayfun Bey bize hiç kimse sahip çıkmaz. Doğru. Mantığındayız. O yüzden biz birbirimize sahip çıkarak, birbirimizi destekleyerek o şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz.
2: At sırtında başlayan yolculuklar, deve kervanlığıyla aşılmış uzun yollar. Yörüklerin hayatında hayvanlar yalnızca geçimin değil, göçün ve yaşamın da en önemli parçası.
1: Yörük kültürünün içerisinde at ve deve yetiştiriciliği de binlerce insanı aslında arkasından sürüklüyor. Şu anda bulunduğumuz Türkelli mahallesinde de Abdullah Bey yaklaşık 5 yıldır Rahvan atı, neydi ismi atın?
3: Nazlı.
1: Nazlı ile birlikte işte şenliklere, festivallere katılıyor. Özellikle küçük çocukları ata bindirerek sevindiriyor. 5 yıl dedik. Tabii atınızın ismi neydi?
3: Nazlı. Çocukluğumuzdan beri hep at beraberdik. Atımız vardı. Ama bu festivallere gelin götürme, sünnet gezdirme, bu çocukları sevindirmek için artı yörük kültürünü yaşatmak, bizden sonraki nesillere aktarabilmek için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yani gençlerimize örnek olabilmişizdir.
1: Şimdi tabii üzerinizdeki bütün kıyafetler yörük kültürünün olmazsa olmazları. Şapkadan başlayalım mı?
3: Şapka 8 köşe. 8 köşe şapka. İngiliz külot takımları. Efendim körüklü çizmelerimiz. Yani cep saati dahi. Hepsi eski yörük kültürü.
1: Hepsi yörük kültürünün içerisinde olanlar, özellikle pantolonun işte ata binerken o rahat bir şekilde oturabilmek için, değil mi?
3: Özel yapılıyor. Ata binmek için özel yapılan bir elbise.
1: Tabii bunu el emeği göz nuruyla yapılıyor bu. Her yerde yapılmıyor. Bildiğim benim bir Nazilli de var.
3: Belli yapılan yerler var. Muğla tarafında yapılıyor, Aydın tarafında yapılıyor. Çok nadir yerlerde yapılıyor. Her terzi bu işle uğraşamıyor. Yani yapamıyorlar. Eski ustalar da kalmadı artık eski günümüzde. O kültür de artık siliniyor. Biz de yaşatılsın istiyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Çok güzel bir kültür.

0: Burası da Burdur. Yörük kültürü değişen zamana rağmen izlerini koruyor.
1: Yüzyıllar önce Anadolu'ya gelip bu toprakları yurt yapan Yörüklerin çok ayrı bir yaşantısı var. Teke yöresinin başkentindeyiz, Burdur'da ve bir kıl çadıra konuk olduk. Peki Yörükler nasıl yaşar? Ne yer, ne içer? Hepsini size anlatacağız şimdi.
0: Bir zamanlar göç yollarında süren hayat bugün geleneklerle yaşatılıyor.
2: Sizler bizim baş misafirimizsiniz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek size meşhur yörük yağlığımızı...
1: Buna yağlık mı deniliyor?
2: Evet, bu yörük yağlığıdır. Yani yörüklerin olmazsa olmazlarından gibi bir şeydir. Çünkü yaylaya gider, sürüye giderken sabahları beline bağlar. Öğlenleri omzuna atar, başına sarar. Kısacası terini ve yağını aldığı için bunun adına yağlık derler.
1: Yağlık.
2: Sabah giderken içinde azığı, nevalesi vardır, ekmeği vardır. Akşam giderken de takar omzuna. Garip, garip memleket.
1: Garip, garip gider.
2: Ağılına döner.
0: Burdur'da köklü geçmişiyle varlığını sürdüren yörük kültürü, yayla yaşamından geleneksel üretime, el sanatlarından yöresel değerlere kadar pek çok yönüyle yaşatılıyor.
2: Yörük, yürüyen Türk'tür. Kısa ve öz olarak yörük, yürüyen Türk'tür. Ben Türk'üm diyebilen herkes yörüktür. Ben yörüğüm diyen herkes de öz ve öz Türk'tür. Türk'ten başka kimse ben yörüğüm diyemez.
1: Geleneklere, göreneklere bağlı yaşıyorsunuz.
2: Tabii işte yörüklüğün temeli örf ve adetlerdir, geleneklerdir, töredir. Türk'ün töresi yörüğün töresidir. Yörük ne yaşıyorsa Türk onu, devlet onunla idare edilir. Önce aileden başlar töre. Töre önce aileden başlar. Sonra şimdiki tabirle köye, kasabaya, obaya yayılır. Obadan sonra devlettir. Bu töre her yerde aynıdır. Töre her yerde aynıdır. Töre değişmez.
0: Yörük kıyafetlerinin her bir parçası taşıdığı motif ve renklerle ayrı bir anlam ifade ediyor. Gelenekten geleceğe uzanan kültürel mirası yansıtıyor.
1: Abdurrahman abi yanımızda tam böyle o yörük kıyafetlerinde giymiş değil mi abi? Her birinin ayrı bir anlamı var bunun.
3: Tabii şimdi giydiğimiz üstümüze ayağımızdaki çarığımız var. Camız derisinden yapılma.
1: Camız derisinden. Evet,
3: camız derisinden yapılma çarı.
1: Yani manda.
3: Evet, manda. Evet, manda. Ve örgü çorabımız var. Bize kadar gelen. Normal çarşırımız yani.
1: Çarşır.
3: Çarşır. Çarşır diye.
1: Çarşır.
3: Evet, çarşır. Yani şalvar. Şalvar. Ve içliğimiz var. Gömlek, içlik, gömlek. Ve yeleğimiz var. Belimiz üşmemesin kuşağımız var. Ve keçiden yapılma bir takkamız var. Sabahları çıkarız koyunlara, otlattıktan geldi ağılı kapatırız ve geliriz odamızda dinleniriz.
0: Kıl çadırların içindeki dokuma tezgahları, yörük kadınlarının emeğiyle geleneksel motiflerin ilmek ilmek hayat bulduğu kültürün önemli bir parçası.
1: Yörük kültürünün olmazsa olmazlarından bir tanesi kıl çadırların içerisindeki dokuma tezgahları. Abdurrahman abinin eşi Ayşe ablamız o işi yapan isim. Kolay gelsin Ayşe abla.
4: Hoş geldiniz.
1: Nasıl gidiyor çalışmalar?
4: Güzel gidiyor.
1: Ne dokuyorsunuz? Hayalleriniz mi yansıtıyorsunuz bunun
4: modellerimiz
1: içine?
4: Modellerimiz var. Süsler, kula diye. Onlar işliyoruz. Modellerimiz var. Halı modelleri. Onlar işliyoruz.
1: Aslında yüzlerce yıllık bir kültür, gelenek değil mi bu?
4: Evet. Dedelerimizden, annelerimizden, babalarımızdan kalma bir kültürümüz. Halı tezgahları. Hep herkes işliyor yani.
1: Sadece kadınlar mı dokuyor Abdurrahman abi?
4: Erkekler de işliyor.
3: Erkekler de dokuyor bunu.
4: Evet.
3: Yani kadın erkek fark etmiyor.
4: Evet.
3: Burada kadın evde erkeğe de dokur, kadın da dokur, çocuğu da dokur bu halıyı. Desenlere bakılaktan istediği deseni kendi kafasınca tasarlayan, yani hayalini bu halıya döken yani bizleriz yani. Motifleriyle, kültürümüzle, her şeyimizle bu halıyı döken biziz.
0: Gelin kızların giydiği geleneksel yörük kıyafetleri ise renkleri, motifleri ve işlemeleriyle yalnızca bir giysi değil, aileyi, geleneği ve kültürel mirası simgeleyen önemli bir değer taşıyor.
1: Serhat abi şimdi bu kıl çadırın bir köşesinde de yöresel giysiler var, bir şeyler var. Nedir bunlar?
2: Şimdi burası, şöyle diyeyim ben size, gelin odası, çeyiz odası. Yani bu çadırda bir gelinlik kız varsa veya yeni gelin varsa onun odası diyelim burayı. Şu başta gördüğünüz burdurumuzun dokuma, burdura özgü dokuma, kuma.
1: Alaca dokuma diyorlar.
2: Dokuma, alaca dokumadan yapılmış bir gelin elbisesi. Daha doğrusu yeni gelinlerin giydiği bir elbise. Burada yine burdurumuza özgü curamız var. Üç telli sazımız var. Burada su destisi, içinde ayranımız var. Efendime söyleyeyim, bu gağanı. Meşhur gağanı dediğimiz, şimdi burada prototip gibi yapılmış ama gağanımız var.
1: Orada giysiler var, kepenek.
2: Burası eski, en eski gelinliklerden bu.
1: En eski.
2: En eski, yani gelin kızların giydiği gelinlik şeklinde dokunmuş, zaten kaba bir kumaştır. Bu kepenektir.
1: Bu üzerinde olmazsa olmazı.
2: Çobanların giydiği kepenek. Eksi 30 dereceye kadar insanı rahatlıkla soğuktan koruyabilir. Yani 25 dereceye kadar falan, eğer örtünmesini bilirsen soğuktan insanı korur, çobanı korur.
0: Yörük sofrası.

0: Mağazası doğanın sunduğu ürünler ve alın teriyle hazırlanan yöresel lezzetleriyle Yörüklerin bereketini, misafirperverliğini ve paylaşma kültürünü sofraya taşıyor.
1: Ve tabii ki Yörük sofrası. Neler var burada Ceren ablacığım?
2: Adakaşımız var.
1: Gazel. Adakaşı mı diyorsunuz?
2: Evet, adakaşı diyoruz. Gazel böreğimiz var.
1: Gazel böreği.
2: Evet, peynirli.
1: Peynirli.
2: Etli nohut yemeğimiz, salata, cacık, şuna bazlama diyoruz.
1: Bazlamayı da kendiniz yapıyorsunuz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, yufka ekmeğimiz var.
1: Şimdi bu adakaşı diyoruz ama bu nasıl yeniliyor?
2: Bu nasıl yeniliyor? Şöyle.
1: Şöyle uygulamalı şimdi gösterecek bize.
2: Şöyle atıyoruz.
1: Oh oh oh.
2: Sonra da şöyle inşallah yiyoruz.
1: Hadi bakalım. Of of of of. Bu böyle batıra batıra mı? Ha? Ayşe abla.
3: Evet evet, böyle kapatarak yiyeceksiniz onu.
1: Hadi bir de sen yer misin?
3: Şöyle şöyle yapacaksınız.
1: Eskiler daha iyi biliyor sanki değil mi? Eskiler daha iyi.
0: Yörüklerin yöresel oyunları, müzik ve ritim eşliğinde geçmişten günümüze taşınan gelenekleri yaşatırken toplumsal dayanışmayı ve kültürel hafızayı da canlı tutuyor.
1: Yörük sofrasında yemekler yenildi, odun ateşinde çay demlendi. Şimdi de Yörük kültüründe yöresel oyun zamanı başladı. Seven kullar yorulur mu bir zaman?
4: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
5: vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Türksel çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü. Türksel'le bağlan
12: hayata. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla

0: yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Canlı yayın.
5: Tespitlerde bulundu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki irtibat çalışmalarına göre yapılanmada genel sorumlularla birlikte yine eğitim sorumluları, farklı sosyal medya sorumluları, teknik ekip sorumlularının FETÖ-PDY'ye bağlantılı toplam irtibat kaydının 28'e ulaştığı bilgisi var. Genel sorumlu ve ikinci adam olarak bilinen Erol Ardıç'ın 9 isimle, eğitim sorumlusu olarak bilinen Harun Kızılboğa'nın 5 isimle, yine İnternet sorumlusu Muhammed Yasin Birer olarak bilinen kişinin FETÖ bağlantılı 3 isimle irtibatı tespit edildi. Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında firari olan 5 sorumlunun tamamında FETÖ-PDY irtibatı yine tespit edilmiş durumda. O firari isimlerse Erol Ardıç, Harun Kızılboğa, İsmail Ataş, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren olarak bilindiklerinin altını çizelim. Aynı zamanda dosyada bazı şüphelilerin geçmişteki terör soruşturmalarına ilişkin kayıtlarına da yer verildi. Özellikle Alparslan Kuytul hakkında silahlı terör örgütüne üye olma kapsamında adli işlem başlatıldı. Bazı yöneticiler hakkında ise DAEŞ, El-Kaide kapsamında adli işlem kayıtlarının da bulunduğu belirtildi diyelim. Dosyadaki gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Özkan.
6: Mercan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aldık sevgili izleyenler. Firari 5 sorumlunun irtibat ağında FETÖ izi ortaya çıktı. Evet, şimdi geçtiğimiz dakikaların o son dakika gelişmesine dair yeni gelişmeler, ayrıntılar var. Giresun'un Piraziz ilçesinde helikopter düştü iddiası vardı hatırlarsanız. A Haber muhabiri Selman Kutlu şimdi yeni bilgilere ulaştı. Hemen sözü ona bırakalım, dinleyelim. Selman, söz sende.

0: Özkan, evet, yeni ve sıcak bilgiler var. Öncelikle tabii ki sevindirici bilgiler var. Çünkü her ne kadar iddia da olsa kaygımız vardı. Helikopter düşmesi, ölü ve yaralıların olduğu yönde maalesef bir ajans üstünden gelen haberle birlikte böyle iddialar vardı. Şu an son dakika olarak şunu söyleyebilirim. Bölgede herhangi bir helikopter düşmesi yok. Ve kesin olarak enerji hatlarında yaşanan bir problemle yüksek gerilim hattındaki bir kablonun kopmasıyla tabii ki yüksek gerilim hattı olduğu için yüksek bir patlama sesi duyuluyor. Bu patlama sesiyle birlikte sanırım vatandaşlarımız yetkililere ya da o ajansa bir bilgi geçiyorlar. İşte helikopter düştüğü, patlama olduğu yönünde ekipler şu ana kadar tüm aramaları gerçekleştirdiler. Bölgede en ufak bir kaza ya da kırma uğrayan bir helikopter kazası yok. Ve olay yerine de şu anda Giresun Emniyet Müdürlüğü ve bölgede bulunan AFAD ekipleri o patlama sesinin geldiği yere de az önce ulaştılar. Bunu da teyit aldım. Söylediğim gibi yüksek gerilim hattında gelen bir arıza da sanırım enerji yüksekliğinden dolayı bir patlama meydana, kablonun kopmasıyla birlikte ağaca düşüyor sanırım kablo. Bu nedenle bir patlama meydana geliyor ve tabii ki bunun sonrasında oluşan iddialarla birlikte bölge teyakkuza geçmişti. Birçok ekip bölgeye sevk edildi. Giresun Valisi Mustafa Koç bölgedeydi. Emniyet Müdürü aynı şekilde bu bölgedeydi. Ve sevindirici haber olarak söylediğim gibi bölgede herhangi bir kaza olmadığını belirtelim. O yüksek gerilim hattının kopmasıyla da herhangi bir yangın da çıkmadı. Yaralanan da yok. En azından haber yanlış çıksa da tabii ki hayatını kaybeden kaza olmamış olması sevindirici bir gelişme olarak sizlere iletebilirim. Eğer bir sorunuz yoksa durum şu anda bu şekilde.
1: Selman Kutlu, teşekkür ederiz. Oldukça önemli bir son dakika paylaştın bizimle. Helikopter düştü iddiasıyla ilgili olarak önemli bir gelişmeydi sevgili izleyenler. Şimdi yine bu konuyla ilgili olarak önemli bir telefon bağlantısı yapacağız. Memleketi Preziz'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan şimdi telefon hattımızda. Sayın Turan, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
2: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşımızdan biz de bu yeni bilgiyi aldık. Bir ağacın devrilmesi sonucu elektrik tellerinden çıkan bir patlama olduğuna dair bir ayrıntı paylaştı. Bizimle enerji hattını kopardığı yönünde. Siz de bölgedesiniz. Hemen sizden edindiğiniz yeni bilgileri ve gelişmeleri almak isteriz.
2: Evet. Sayın Valimiz Mustafa Koç Bey de yanımızda, beraberiz. Biraz önce basına açıklama da yaptı. Saat 13 civarında burada bir patlama sesi duyuluyor. Vatandaşımız da 112'ye ihbarda bulunuyor. Bu tabii bir helikopter düşmesi olarak kayıtlara geçince bütün ekiplerimiz harekete geçiyor. Preziz Belediye'miz, Kaymakamımız, Sayın Valimizin riyasetinde bütün kurumlarımız, AFAD'ımız, UMKE'miz, sivil toplum kuruluşlarımızın yardım ve arama kurtarma ekipleri. Bütün resmi ve sivil ekiplerimiz buraya, bölgeye geliyor. Burası tabi sahilden 1000 kilometre yukarıda, yayla yolunda, dağlık bir mevki. Ormanlık alanda arama yapılıyor. Tabi patlama sesiyle birlikte bir duman da çıkıyor. Yüksek gerilim hatları muhtemelen birbirine çarpıyor ya da bir ağaç, bir cisim dokunması sonucu. Yüksek bir patlama olunca vatandaş da bunun helikopter kazası olduğuna dair. Sonra yapılan incelemelerde herhangi bir helikopter düştüğüne dair ya da burada bir uçuş olduğuna dair bir kayda da rastlanamıyor. Yapılan aramalarda da düşen bir cisime rastlanamıyor. Burada şu anda hala arama ve çalışmaları, inceleme çalışmaları devam ediyor. Hı hı. Ben de kendi memleketim tabii, bir dizi program için, hem de geçtiğimiz günlerde Allah rahmet eylesin, selde afet olmuştu. Burada evet. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardı. Onların cenazesine geldim. Taziyesinde bulunduk. Sonra memleketimde açılışlar vardı. Onun için gelmiştim. Olayı duyar duymaz olay mahalline geldik. Ama buradaki çalışmalara hem refakat edelim hem de bakalım dedik. Ama hı hı. Böyle bir şeye rastlamadık. Bundan dolayı da hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Herhangi bir kazanın vuku bulmaması bizleri sevindirdi şu andaki bilgilere göre. Rabbim memleketimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin.

0: Amin.
1: Buradaki çalışmalar da şu anda devam ediyor.
0: Evet.
1: Valimiz burada. İlgili bütün yetkililerimiz, komutanlarımız burada. Askerlerimiz ve kurtarıcılarımız hala incelemelerinde devam ediyor ama %90'dan fazla bir ihtimal henüz böyle bir... Zaten ihbarı yapan kardeşimiz de geldi. O da düşen bir işte helikopteri görmediğini ancak yüksek bir patlama duyduğunu, bundan dolayı da duman da çıkınca herhalde bir cisim düştü ve patlama ondan oldu diye düşünerek ihbarda bulunduğunu söyledi. Dolayısıyla bizim de yüreğimiz ferahlamış oldu.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Turan. Siz de bizzat bölgedesiniz. Yani bir helikopterin düştüğü yönündeki iddiaların ardından da hemen valilik, güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Ve sonrasında da zaten basın açıklaması da yapıldı. Biz de sizden size ulaşan en net ve teyitli bilgiyi bu şekilde almış olduk. O yüzden çok kıymetli paylaştıklarınız. Bizim
1: Allah
0: de aklımıza ilk etapta...
1: Edeyim. Allah devletimize zeval vermesin.
0: Amin.
1: Devletimiz bütün kurumlarıyla en kısa sürede, burada çok büyük bir kalabalık var şu anda, yarım saat gibi süre içerisinde olayın olduğu mahalle bütün birimleriyle gelmiş oldu ve incelemeler devam ediyor. Ama dediğim gibi sevincimiz elhamdülillah herhangi bir gaza bulgusuna rastlanamamış olması bizleri sevindirdi.
0: Evet, çok şükür.
1: Ama bütün birimlerimiz burada elhamdülillah.
0: Evet evet, bir kez daha ne kadar hızlı olduğunu da gördük.
1: Vatandaşlarımızın da ihbarda bulunurken şunu da ifade edelim. 112'ye veya diğer birimlere ihbar yaparken dikkatli olması.
0: Tabii.
1: İyice emin olmadan da her ihbarı değerlendirmemesi gerekir. Çünkü bütün bir birimlerimiz teyakkuza geçerek buraya koşarak gelmiş oldular. Hızlı bir şekilde intikal etmiş oldular. O yüzden biraz da bulgulara sahip olduktan sonra resmi birimler harekete geçirmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çok çok önemli bir uyarı aynı zamanda Sayın Turan, bu söylediğiniz. Ajanslara bu bilgi geldiği andan itibaren biz de hemen bölgeye arkadaşlarımızı yönlendirdik ve sonrasında Preziz Belediye Başkanı'yla irtibata geçtik teyit etmek için ve ilk bilgiyi de kendisinden almıştık. O da öyle bir durumun söz konusu olmadığını ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sonrasında yine valilikten, Giresun Valiliğinden gelen açıklamayı, basın açıklamasını paylaştık. Şimdi de sizin memleketinizde bizzat bulunduğunuz için de o noktadan bizlere teyitli net bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şu an için.
1: Teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Giresun'dan saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz.
0: Evet, çok
1: Allah
0: sağ olun.
1: Allah milletimizi, memleketimizi, ümmeti Muhammed'i her türlü kazadan, beladan korusun.
0: Amin. Elbette bu sevindirici bir haberdi. Bir helikopter düşmesi iddiası habere ulaştı haber merkezimize. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını resmi makamlardan da teyit ettik sevgili izleyenler. Çok şükür ki bir helikopter kazası söz konusu değil. Şu anda araştırmalar devam ediyor. Ancak bir ağacın devrilmesi sonrası enerji hatlarındaki patlamadan kaynaklı böyle bir durum söz konusu olduğu son bilgiler arasında paylaştık sizinle en doğru ve en sağlıklı haberi. Devam edelim şimdi. Efendim, Karadeniz açıklarında Türk gemisi drone'la vuruldu. Saldırıda bir denizci hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Şimdi olaya dair ayrıntılara bakacağız.
2: Nicibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmememi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
3: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
4: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de drone'lu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
2: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama geminin de o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
3: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47

0: yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
1: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken dronlu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
2: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
3: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
2: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
0: Gemi Samsun limanına yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4: Efendim, teknolojide ve savunma sanayi tutkunlarını bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şimdi bir kez daha o noktaya döneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, yanında Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la birlikte bizi bekliyor. Sözü hemen size bırakalım.
5: Teşekkür ederiz Merve. Canlı yayınlarımızı aslında her alandan gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama oldukça büyük ve oldukça göz alıcı bir alandan bahsediyoruz. Mavi Vatan Teknofest'teyiz. Yanımda da az önce senin belirtmiş olduğun gibi çok değerli bir konuğum var. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Siz de Mavi Vatan Teknofest'e ve Gölcü'ye hoş geldiniz.
5: Efendim, gezerken açıkçası göğsümüz kabarıyor. Gurur duyuyoruz burada her alanı gezerken. O alanlardan bir tanesi hiç şüphesiz Aselsan'ın olduğu alan. Hem Teknofest bu kadar yoğun ilgiyle ilgili neler söyleyeceksiniz, hem de genel olarak isterseniz bahsedelim. Yarın da son gün, gelmeyen vatandaşlarımıza da son uyarıları yapalım artık, evet. İsterseniz.
6: Öncelikle gerçekten tersanenin kuruluşunun 100. yılı bu yıl. 1926'da kurulmuştu. Ben Gölcüklüyüm. Burada doğmuş, büyümüş, ailesi, ataları burada olan bir mühendisim. Biz bu 100. yılda Teknofest'in de yönetim kurulu üyesiyim. Teknofest'i burada yapmak büyük bir gurur. Benim için ayrı bir heyecan. Biz buralarda bu ürünlere dokunarak, bunları görerek askerliğe, savunma sanayisine ve teknolojiye sevdalandık. Şimdi burada 100 bin, 200 bine gidiyor şu anda gencin buralara geldiğini, dokunduğunu görmek bizim için büyük bir gurur. İşte bugün Aselsan'la gurur duyuyoruz. Milletimizin başarısı Aselsan. Bunu çok yukarılara çıkaracak bir nesil yetişiyor burada. İşte yarışmalar, buradaki ürünler, buradaki aktiviteler, gerçekten gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızı devam ediyor etkinlik.
5: Bir yandan anlatırken bir yandan etrafı da gösterelim mi? Çünkü oldukça yoğun bir ilgi olduğunu söylemiştik 3. günü. Ama bu kalabalık sabahın ilk saatten itibaren vardı aslında.
6: Şurası güzel bir manzara. Bu gemi Barbaros sınıfı fırkateyn. Geçmişte envanterimizde olup tamamıyla Aselsan'ın modernize ettiği bir gemi. Bu mavi kısımları görüyorsunuz. Aselsan'ın neredeyse tüm silah ve sistemleri değiştirmişiz. İşte o gemi şu ufukta görünen gemi.
5: Hemen ekranı da getirelim canlı hali.
6: Üzerinde gördüğünüz bütün her şey Aselsan'ın ürünleriyle komple modernize edilmiş. Tepedeki radar, yanındaki elektronik harp sistemleri, sonarları, haberleşme sistemleri, hava savunma sistemleri derseniz aslında nasıl bir teknolojik yetkinliğe kavuştuğumuzu göstermesi açısından stratejik. İşte bu arkada Anadolu gemisini görüyoruz. İlk defa Gölcük Tersanesi'ne bu etkinlik vesilesiyle bağlandı. Hazırlıklar yapıldı. O bizim gurur kaynağımız. O gemiden kalkan siyah TB3'ü karşıda görüyorsunuz. Hemen karşımızda. O geminin, o siyanın artık başka yeteneklerle donatılmasını bu etkinlikte, bu Teknofest Gölcük'te ilk defa ortaya çıkardık. Ne yaptık? O TB3 siyamızın Anadolu gemisinden kalktıktan sonra denizaltıları tespit edebileceği yeni bir sistem geliştirdik. Asel Boy adında gemi siyadan atılan, paraşütle inip paraşütünden kurtulduktan sonra akustik sensörünün su altına doğru sarktığı ve denizaltıların tespitini yaptıktan sonra o bilgiyi SİHA'ya aktardığı ve komuta merkezine denizaltının lokasyonunu aktaran bir sistem. Bu milli olarak yapıldı. Bunun bir podu var. Aselboy pod. Poddan atılıyor. Artık SİHA'larımız Anadolu gemisinden kalkıp denizaltı tespiti yapma yeteneğine kavuştu. Burada ilk defa bunu ortaya koymuş olduk. Gerçekten SİHA'larla uçak gemisinden, LHD gemisinden operasyon yapmayı Türkiye ilk defa başardı. İşte bununla da insanlı uçakla daha önce yapılan faaliyeti insansız taşıdık. İthal sensörle yapılan işi yerli sisteme taşıdık ve SİHA'larımız Bunun yanında bir de milli kamerası da orada arkada. Üzerinde taşıdığı sensörlerle artık su altı harbini yapabilir hale geldi. Bir sonraki hedefimiz buradan torpido da atmak. Ona da çalışıyoruz. Onu da başardığımızda insanlı uçakla çok pahalı, çok kısa süreli yapılan bu faaliyet bütün SİHA'larımızla neredeyse Mavi Vatan'a denizaltıların girişini yasaklayacak gücü SİHA'larla kazanmış olacağız.
5: İnşallah o canlı yayını da en kısa zamanda yine birlikte beraber yaparız.
6: Bu tarafta insansız sistemlerimiz var. Bir tarafta az önce bahsettiğim gemiler gibi, denizaltılar gibi insansız sistemler yeni harbin bir gerçeği. Evet. Asimetrik warfare diyoruz. Onun gereğini yapmak üzere başlattığımız projeler artık ürün haline dönüştü. İşte Tufan bunlardan biri. İnsansız kamikaze su üstü aracımız. Onun da Ar-Ge çalışmalarını artık bitirdik. Üretime geçtik. Bu Teknofest'te yüzerken görüntülerini ilk defa paylaştık. Daha önce faaliyetleri yapmıştık. Onun da şöyle bir gücü var. Bunu sürü olarak yapay zeka algoritmalarıyla, içinde taşıdığı patlayıcısıyla ve gerçekten 50 nata yakın süratiyle muasıma sürpriz etkisi yaratarak çok maliyet etkin taarruz etme imkanına kavuştuk. Bunun sürü olarak bir gemiye taarruz ettiğinde geminin imha edilmesi çok kolaylaşıyor toplu olarak bunu yaptıklarında. Bunu da şu anda artık seri olarak üretiyoruz tesislerimizde. Önemli bir yetenek. Hemen yanında da kılıç var. Kılıç da onun suyun altındaki versiyonu. Takdir edersiniz suyun altına indiğimizde sürpriz etkisi biraz daha artıyor. Kılıcı Saha İstanbul'dan hatırlayacaksınız.
5: Evet.
6: Orada lansmandı. Burada yüzüyor şu anda.
5: Artık yüzüyor denizlerde. Yüzüyor.
6: İçerisindeki harp başlığı, otonom seyir kabiliyetleri, işte tespit teşhis algoritmaları, bu versiyonları var. İşte 100 mile giden, 200 mile giden versiyonları var. Gerçekten suyun altında da olması, yine sürü olarak gidebilmesi, kıyıdan atılabilmesi, insansız sualtı araçlarının caydırıcılığının onunla da birleştiğinde, su üstüyle de birleştirdiğinde Mavi Vatan'da neredeyse yeni bir güç çarpanını aslında kahraman Bahriye'mize kazandırmış oluyoruz. Bunun da her gün burada vatandaşlarımıza seyrini, dalışlarını gösteriyoruz. İzmit Körfezi'ne bu iskelenin ucunda her gün dalıyor, yüzüyor, seyir ediyor. Dolayısıyla iki tane vurucu güç, kılıç
5: şu an iki vurucu güç
6: Tufan.
5: Yan yana.
6: Yeni asimetrik savaşın gerçeği yüksek adette üretiyoruz. Mavi Vatan'ın her noktasında caydırıcılığımız artacak. Artık bizimle ilgili planları, projesi olanların bunları da artık düşünmek zorunda olduğunu buradan söylemiş olalım. Tabii tüm bunları yaparken gerçekten iyi yetişmiş insanlarla, iyi yetişmiş gençlerle yola gidiyoruz. Bu etkinliğin diğer ucunda yarışmalar var. İşte bugün gördüğünüz o sualtı aracını üniversitedeyken tasarlamaya çalışan tam 4100 takım başvurdu. 4100 takım tek yarışmaya başvurdu. Yaklaşık 30 bin genç demek. İşte bu çalışmaları ileriye taşıyacak arkadaşlarımız bunlar. O yarışmalarımızdan şu anda ASELSAN'da çalışan 345 mühendis var. Oralarda yarışmış ve bunlarla biz geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Tabii böylesine büyük bir katılım, böylesine büyük bir destek milletimizin de bu işe nasıl sahip çıktığını gösteriyor.
5: Efendim şimdi mühendislerimize buradan tabii ki ellerine kollarına sağlık çok teşekkür ediyoruz ama size şunu da sormak istiyorum Ahmet Bey. Şimdi burada çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Heyecanla geliyorlar, ürünleri inceliyorlar. Mühendis ablalarından, abilerinden yine öğrenmek istiyorlar, soruyorlar. Bu size ne hissettiriyor? Ayrıca Gölcük sizin için, Kocaeli sizin için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu yayının başında da vurgulamıştınız. Neler hissediyorsunuz bu konuda ASELSAN olarak?
6: Ben ifade ettim. Hani buranın bir evladıyım ben. Gölcük'te doğup büyüdüm. Ve şu anda kahraman silahlı kuvvetlerine ve Türk milletine bir mühendis olarak, ASELSAN'ın genel müdürü olarak hizmet ediyorum. Burada gençlerin hepsi bununla, bu bilinçle yetişiyorlar. Milli teknoloji hamlesi şuuru, Mavi Vatan bilincine sahip, yarışmayı bilen, ekip ruhu olmuş, ekip çalışması yapabilen, zorlukları göğüs gerebilen arkadaşlarımız hepimiz burada günlerdir. Belki bu çocuklar bugün tatil yapıyor olabilirlerdi. Hep beraber burada güneşin altında ter döküyoruz.
5: Hep birlikte. Sıcağa rağmen yoğun hepimiz, bir ilgi var.
6: Hepimiz hep beraber ter döküyoruz. Bu çocuklar bunu göze alan, bu gayreti, bu fedakarlığı yapan çocuklar, işte bunlara yeni iş alanları, daha fazla Ar-Ge yapacak, üretim yapacak imkanları oluşturmak için de çok büyük yatırım seferberliğindeyiz. Bugün sadece Aselsan'ın devam eden 2,5 milyar dolar yatırımı var. Ankara'da, İstanbul'da, çeşitli yerlerde, ki bu işte bu etkinlikte Gölcük tesisimizin de genişleme ile ilgili temelini attık. İşte karşıda İstanbul'da denizcilikle ilgili yeni tesislerin çalışmasını başlattık. Bu yeni yatırımlar, yeni çalışmalar, ihracat odaklı büyümeyle de aslında daha fazla arkadaşımızı bu çalışmaların parçası yapmaya çalışıyoruz. Tabii tek başımıza değiliz. Aselsan belki Türkiye'nin en büyük şirketi savunma alanında. Borsa İstanbul'un en değerli şirketi. Bugün Avrupa'nın en değerli 5. şirketi. Gerçekten gurur kaynağı Türkiye'nin. Bizim Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla iştirakimiz var. Yani bu teknolojiyi Konya'ya, Sivas'a, Gaziantep'e, Malatya'ya, Kayseri'ye taşıdık. Yenilerini yapıyoruz. Bunun bir altında 42 vilayette 3000'den fazla bizimle beraber bu yolu yürüyen firmalarımız, tedarikçilerimiz var. Oralarda çalışanları da katarsak aslında Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'in aslında tam ruhunu yansıtan bir anlayışla çalışıyoruz. Binlerce gencimiz, binlerce arkadaşımız bu ekosistemde yer buluyorlar. 7 üniversitede laboratuvarımız var. Daha sonraki teknolojileri ortaya koymak için, örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sualtı teknolojileri laboratuvarımız var. Bugün konuşulmayan Ar-Ge çalışmalarını orada yapıyoruz. Suyun altındaki haberleşmeden navigasyona kadar birçok faaliyet alanında bir bütünü yönetiyoruz. Bugünün teknolojisi, üretimi, yarının teknolojilerini biz milletimizin desteğiyle adım adım ilerliyoruz geleceğe doğru. Kahraman ordumuzu, şanlı devletimizi daha kudretli yapmak için çalışıyoruz. Herkesin de bunu bilincinde olmasını buradan söylüyorum. Herkese buradan ilan ediyorum. Biz gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.
5: Çok teşekkürler.
6: Bütün bu gençlerle Türkiye, Türk milleti geleceğe damga vuracak. Herkes hesabını, kitabını, planını, programını buna göre yapsın diyorum. Milletimizi tekrar buraya davet ediyorum. Etkinlik yarın geceye kadar devam edecek. Gelsinler, görsünler, bizimle bu heyecanı yaşasınlar diyorum. Tekrar bütün insanlarımıza, milletimize şükranlarımı ifade ediyorum.
5: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayın konuğumuz Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akgü oldu. Ve Mavi Vatan Teknofest'teki son durumu ekranlara getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
4: Kübra Tepeci'ye ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacak kahramanlar Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yetişiyor. Öğrenciler birçok alanda eğitim görüyor, zorlu görevlere hazır hale geliyor.
3: Sızma, göğüs göğüse muharebe. Komutan adayları eğitimleri sırasında sınırlarını zorluyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri İzmir'in Urla ilçesindeki yıl sonu tatbiki eğitiminde geleceğin komutanı olmak için ter döküyor. Eğitime 3200 harbiyeli katılıyor. Onlar zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapma, karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelme ve ekip halinde hareket etme yeteneklerini geliştiriyor. Komutan adayları farklı uzunluktaki mukavemet yürüyüşleriyle fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını da arttırıyor. Bazı eğitimler ise savaş alanlarını aratmıyor. Sızma parkurunda tel örgülerin altından sürünerek geçen, engelleri aşan ve zorlu arazi koşullarında ilerleyen harbiyeliler hızlı karar verme, dayanıklılık ve takım halinde hareket etme becerilerini geliştiriyor.
7: Atış tekniklerinden askeri harekatın yönetimine, harp tarihinden haritacılığa kadar çok geniş bir yelpazede askeri eğitimler veriyoruz.
3: Harp Harbiyeliler yüzme eğitimleriyle su üstünde ve su altında dayanıklılıklarını ve hareket

0: ve fiziksel yorgunlukla mücadele ederken asıl öğrendiğimiz şey kriz anında soğukkanlı kalabilmek ve sarsılmaz bir silah arkadaşlığı bağı kurabilmek oluyor.
1: Efendim, altındaki son duruma bakacağız şimdi. Altın 4 ay sonra 7 bin lira seviyesinin üstüne çıkmış durumda. Peki rally ne kadar sürecek? Yatırımcı ve borcu olanlar ne yapmalı? Gelin bakalım.
2: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcı yükseliş, uzmanlarsa toparlanma süreci diyor.
3: Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri yine altın oldu. Öyle ki gram altın son ayların zirvesine çıktı. Tam 7 bin lirayı aştı. Peki son tabloda, özellikle yılın son çeyreğinde altında son durum ne?
4: Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz.
2: Finans analisti istenmemiş İran, İsrail ve ABD savaşına vurgu yaptı. Piyasadaki dengeye dikkat çekti.
4: Altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı şu anda Ocak ayındaki seviye, yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurduk. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altın sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi, şu an dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş dengi değişti.
2: Peki altın yatırımcıları ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
4: Önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde, 150-200 lira. Dolayısıyla 7 bin lira seviyesinde altındaki rakamlar bana göre özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görün. Her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı gümüş yılıydı. 2026'nın yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle: değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyorum ben 2027 yılında.
1: Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma, kamuoyunda dikkat çeken iddialar ve operasyonlarla gündeme geldi. Peki Alihan Kuriş soruşturmasında hangi iddialar öne çıkıyor? Yürütülen soruşturmanın bundan sonraki aşaması ne olacak? İşte merak edilen tüm detaylar 3 dakikada.

0: örgütlenme yapısı, finansal hareketler, yurt dışı bağlantıları ve FETÖ ile benzerliğiyle gündeme gelen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması gün geçtikçe derinleşiyor. Ortaya çıkan detaylarsa oldukça şaşırtıcı. Peki Alihan Kuriş kim ve soruşturmanın bundan sonraki aşamasında neler yaşanabilir?
1: Alihan Kuriş isimli suç örgütünü savcılık makamı şöyle tanımlıyor. Diyor ki bu böyle bir örgüt var. Bu örgütte para odaklı ve finansal anlamda birbirleriyle buluşmuş ve buluştuklarında da bir cemaat süsü vererek, cemaati paravan olarak kullanarak kendi kişisel servetlerini artırmak için bir eylemin içerisine girdiklerini ve bu eylemin içerisine girerken de hem yurt içinde hem de yurt dışında bir teşkilatlanma, bir örgütlenme durumunun söz konusu olduğu isnadı var. Hali hazırda bu soruşturma devam ediyor. İsnat edilen suçlar çok önemli çünkü kaynağı belli olmayan yüklü miktarda paralar var. Aynı zamanda evlerde çıkan, iş yerlerinden çıkan 206 kilo altın var.

0: Diğer taraftan 20'ye yakın silah var, suikast silahları var. Aynı zamanda bu şahısların birlikte iletişimini sağlayan bir uygulama var. Sadece bu şahıslara özel ve bunların girebileceği bir uygulamadan bahsediliyor.
1: Soruşturma sürecinde ortaya çıkan deliller FETÖ yapılanmasıyla Alihan Kürş yapılanması arasındaki benzerlikleri de ortaya çıkardı. Bunlardan en dikkat çekici olanları Glowper isimli gizli haberleşme sisteminin FETÖ'nün geçmişteki Baylok uygulama sistemiyle benzerliği ve iki yapılanmanın da yurt dışı örgütlenme sisteminin aynı olması. Peki Kürş yapılanması ve FETÖ arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilirse ne olur?
2: İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu yapılanma Baylok benzeri bir özel haberleşme sistemi kullanıyormuş. Örgütlenme yapısına dair verilen bilgiler, ilgili kurumların yaptığı açıklamalar FETÖ'ye benzer bir teşkilatlanma olduğunu söylüyorlar. Bir de basında son 3 yıldır çıkan iddialar var çeşitli haberlerde. Bu yapının FETÖ'yü taklit ettiği ya da hatta FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra bu yapı aracılığıyla Süleymancılar cemaatini ele geçirmeye çalıştığı yönde iddialar var. Şayet bu iddialar ispatlanırsa o zaman Türkiye tıpkı FETÖ benzeri bir tür istihbarat operasyonuyla karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Bu sadece bir ekonomik yolsuzluk ya da bir dolandırıcılık ya da yasa dışı ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Bir tür terör yapılanması haline gelir, bir istihbarat yapılanması haline gelir.
1: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
3: Boşanma sürecindeki binlerce aile ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yargıtay boşanma davası devam ederken ayrı yaşamanın ya da uzaklaştırma kararının eşlerin ekonomik sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına hükmetti. Bu süreçte eşe ve çocuğa maddi destek sağlamamak kusur sayıldı.
4: Boşanma davası açıldı. Ayrı evlerde yaşıyorsunuz. Hatta uzaklaştırma kararı bile alınmış olabilir. Aman dikkat! Eşinize ve çocuğunuza maddi destek sağlamamak mahkemede kusur olarak sayılıyor.
5: Çocuklar mağdur oluyorlar, eşler mağdur oluyorlar. Çocuklar için doğru bir karar. Eşler için de bir süreliğine iyi bir karar. Ama uzun vadede doğru bulmuyorum.
4: Ankara'da görülen boşanma davasında kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini belirterek nafaka ve tazminat talep etti.
5: Göndermesi lazım çünkü çocuğu var. Hanım mağdur durumda olmaması için göndermesi lazım.
4: İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu bularak boşanmaya, kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata karar verdi.
6: Yani çocuğuna ve eşine sahip çıkmak zorunda.
4: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Fakat Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri sona erdirmediğini belirtti. Boşanma sürecinde eşe ve çocuğa destek sağlamamanın kusur sayılması gerektiğine hükmederek dosyayı geri gönderdi.
3: Sıfır kilometredeki faizsiz kredi ve dev indirim kampanyaları ikinci el otomobil piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Aradaki fiyat makası daralınca alıcılar ibreyi sıfır otomobillere çevirdi. Bu durum ikinci elde reel fiyatların gerilemesine sebep oldu. Peki önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir piyasa bekliyor? Kredi faizlerinin seyri, mevduat getirileri ve yılın ikinci yarısındaki beklentiler otomotiv dünyasını nasıl şekillendirecek izleyelim.
4: Kampanya ve indirimler otomobilde tercihi değiştirdi. İlgi sıfır kilometre araçlara yönelirken ikinci elde ilanda bekleme süresi uzadı.
7: İkinci el araç piyasası birbirine endekslidir. Yani bir sıfır kilometre bir aracın fiyatı düşerken ikinci el aracın fiyatı sabit kalmaz.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.
8: Tam 1 milyon motorlu araç ikinci el piyasasında el değiştirdi.
7: Motorlu kara taşıtlarını gördüğünüz zaman burada bir hareketlilik söz konusu. Ama şunu belirtmeden gidemeyeceğim. Özellikle sıfır araç kampanyalarındaki araç fiyatlarındaki iyileşmeler, düşüşler. Buradaki en büyük etken şu, doğru fiyatı yapan, doğru fiyatı hedefleyen insanlar arabalarını satabilirler.

0: Onlara göre ikinci el piyasasında doğru fiyatlama satışın anahtarı.
1: Buradaki ana konu odak piyasaya uyumlu olmak, doğru fiyatlama her zaman aracın satılmasına öncelik gösterir. Çünkü sıfır araçları kampanyalar şu an halen ki çok alışık olmadığımız, normalde son 3 ayda son çeyrekte alışık olduğumuz kampanyaları, benzer kampanyaları halen yaşıyoruz.
0: Peki araç almak için doğru zaman mı?
1: Cebinde para olanın insanı cazip olan bir fırsatla buluşturursanız satış sağlarsınız. Eğer bu şartlar devam ettiği sürece araba piyasasındaki bahsettiğimiz konuları, rakamları konuşmamız çok zor olmayacak.
2: Efendim şimdi sizi Pamukkale'ye götüreceğiz. Denizli'deki Pamukkale travertenlerinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor. Hemen biz de bölgeye uzanacağız. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yerinde bizi bekliyor. Çok güzel bir manzaram var. Ata, hemen oradaki yoğunluğu ve atmosferi paylaş lütfen bizimle.
3: Merve, teşekkür ediyoruz. Yaz, kış, yılın 12 ayı ziyaretçilerin uğrak noktalarından bir tanesi burası. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir yer. Denizdeyiz, Pamukkale'deyiz ve Pamukkale traverterlerinde şöyle karşıdan gören, daha doğrusu o yoğunluğu gösterebileceğimiz bir noktaya geldik. Biz de kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte. Sadece Pamukkale değil, buradaki ören yerleri, Hieropolis olsun, antik kent olsun, her yıl deyim tam da yerinde ziyaretçi rekoru kırıyor. Pandemi döneminde bile yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı. 2024 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ağırladı. 2025 yılında da yine aynı rakama ulaşmış durumda. Hatta bu 2025 yılındaki bu rakam 2 milyon 299 bin 914 kişi Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri olmasına sebep oldu, vesile oldu. Öyle diyelim, Pamukkale traverterleri. Tabii son dönemlerde sıcak hava balonları ve gece müzeciliği de hayata geçirildi. İşte hal böyle olunca da rakamlar güncellendi. İlk 7 aylık süre içerisinde 2026 yılının 1 milyon 114 bin ziyaretçi ağırlanmış oldu şu ana kadar. Bu rakamın tabii ki yine 2,5 milyona yaklaşması bekleniyor. Yayının başında da söyledim, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor Pamukkale Beyaz Traverter ve Hieropolis Antik Kenti. Ve işte burada artık günün sadece belli bir saatinde değil, diğer saatlerinde de tarih ve doğal güzellikler her yıl günün farklı saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Yani tek bir saat yok, onu baştan söyleyelim. Sabah saatlerinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak hava balonları burada gökyüzüne yükseliyor ve aynı zamanda yamaç paraşütü de yapılıyor. Gece saatlerinde de gece müzeciliği var. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı şu anda 40 derece Pamukkale'de, ama ona rağmen özellikle şu saat olmasına rağmen çok yoğun bir ziyaretçi akışının olduğunu söylemek mümkün. Güney ve kuzey kapısı olmak üzere iki farklı giriş var. Hemen üst taraftakiler ağırlıklı olarak kuzey kapısından gelenler, düzeltiyorum, güney kapısından gelenler. Aşağı tarafta ise yine farklı bir kapı var. Bakın, gördüğünüz gibi yüzlerce, belki de binlerce kişiden bahsediyoruz şu anda o traverterlerin üzerinde yürüme imkanına sahip bir şekilde. Tabii son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan o görüntülerle, fotoğraflarla birlikte de Pamukkale'nin cazibesi daha da artıyor. Evet, toparlayalım. Ziyaretçi rekoru kıran bir nokta burası. Tekrar edelim, ilk 7 aylık süreçte 1 milyon 114 bin kişi ziyaret etti ve bu rakamın yıl sonuna kadar 2,5 milyonu bulması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Ata Gündüz Kurşun, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Oradaki herkese keyifli günler dileyelim biz de. Sevgili izleyenler, şimdi Denizli'den Sivas'a götüreceğiz sizi. Sivas Akıncılar'da festival coşkusu yaşanıyor. Festivalde geleneksel kara kucak güreş müsabakaları da var. A Haber muhabiri Murat Onur izlenimlerini aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım. Nasıl bir atmosfer var orada Murat?
4: Evet Merve Özkan, geleneksel festival devam ediyor Sivas'ın Akıncılar ilçesinde. Atasporumuzdur kara kucaklar, kara kucak güreşleri. Aslında minler güreşlerinden de çok farklıdır. Şu anda güreşler başladı. Tabii çok kıymetli yayın konumuz var, kendisiyle konuşacağız. Hem dünya hem Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Arif Kaba. Arif abi, şimdi Nedir bu Karaköcek güreşlerinin diğer güreşlerle farkı?

0: Karakuca güreşleri bizim kendi öz güreşimiz, Türklerin ata sporu. Yaklaşık 2000 yılın üzerinde bir geçmişi var. Bizim minder güreşinin de minder güreşinin de altyapısı karakucak güreşleri. Burada yaptığımız güreşlerle, karakucaklarda yaptığımız güreşlerle mindere bunu yansıtıyoruz. Buradaki yapılan güreşleri Avrupa'da, dünyada da buradaki yapılan teknikler vasıtasıyla orada da aynı teknikleri uyguluyoruz. Burada hem tecrübe kazanıyor bizim çocuklarımız, hem de heyecanlarını burada atmış oluyorlar. Karakucak güreşleri minder güreşinin altyapısıdır. Avrupa'da, dünyada ülkemizi temsil edecek çocuklar buradan yetişiyor. Yani ben Avrupa Dünya Şampiyonu oldum ama benim ilk geçmişim buradaki çayırlardan gelme. Taha Akgül bizim Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz. O da aynı şekilde bu çayırlarda yetişmiş, buralarda güreşmiş. Karakucak güreşi aynı zamanda mindere çok yakın bir güreş. Minderdeki bütün özellikler burada da var. Dalma var, künde var, kilit var. Bütün oyunları burada uyguluyorlar. Tecrübelerini burada kazanıyorlar. Yenmeyi, yenilmeyi burada öğreniyorlar. Heyecanlarını burada atıyorlar hepsi.
1: Yaş ortalamaları kaç güreşçilerin şu anda?
0: Yaş ortalamaları burada 17 ile 40 yaş arası. Bizim karakucak güreşlerinin yaş ortalaması. Şu anda güreşen Bilal Zorba 18 yaşında. Bilal Zorba 18 yaşında. Yıldızlar Gençler Dünya Şampiyonu. Burada güreşen çocuğumuz. Diğer Yaşar Gülay ya 30 yaşlarında. Şu anda sıkı bir maç yapıyorlar kendileri.
1: Evet, kıyasıya bir mücadele var şu anda. Evet. Çimlerin üzerinde giydikleri kıyafetin ismi?
0: Giydik pırpıt. Yani bu kispetten ayrı, kispet yağlı olan. Pırpıt da bizim karakucakta giymiş olduğumuz çadırdan yapılmış. Kispetin aynı özelliklerini taşıyan ama kispet deri oluyor. Bu şeyden yapılıyor. Yani çadırdan yapılmış bir malzemeden
1: peki,
0: yapılmış.
1: Peki şimdi sırtının yere değmesi mi lazım? Yenilmesi için veya puan mı alması lazım?
0: Şimdi, belki, evet. Karakucak güreşi baştan sona puanlı. Aynı minder güreşi gibi. Yani bastırdığında direkme bir puan. Sürekli bütün bastırmalarda bir artayarak devam ediyor. Ama sırtı yani biz ona şey diyoruz. Göğü gördüğü zaman yenik sayılıyorlar. Burada künde atıldığı zaman veya az bir açıldığı zaman orada yenik sayılıyorlar.
1: Evet, şu anda kıyasıya ve daldı, alttan daldı. Evet, şu anda bakın yere
0: bastı. Bir puan aldı. Şu an bir puan aldı. 1-0 Bilal önde.
1: Şu an 1-0 öne geçti.
0: Çevirdiği takdirde yenecek.
1: Çevirdiği takdirde yenmiş.
0: Yağlı güreş gibi. Çevirdiği anda yeni sayılacak.
1: Kilolar hemen hemen eşit mi?
0: Bunlar baş pehlivan, yani 90-130 kiloya kadar baş pehlivan. Şunlar 90 kilo üzeri.
1: Evet. Karakucak güreşleri devam ediyor festival alanında. Tabii şöyle son bir kez gösterebilirsen Halil İbrahim. İzleyenlerimiz de var burada. Onlar da 7'den 70'e birçok vatandaş da bu güreşlere rağbet gösteriyor. 107 diyelim. Sivas Akıncılar'daydı. Karakucak güreşlerimiz, atasporumuz devam ediyor. Onlara kolay gelsin diyelim. Başarılar diyelim. Geleceğe milli sporcularına ve sözü İstanbul'a size bırakalım. Merve Özkan.
2: Çocukların vazgeçemediği abur cuburlar. Peki onları bu yiyeceklerden uzak tutmak mümkün mü? Uzmanlar çözümü yasaklamak değil, doğru alışkanlıkları kazandırmak olduğunu söylüyor. Başka neler söylüyorlar? Haberimizde bakalım şimdi.
3: Çocukların karşısına her gün onlarca seçenek çıkıyor. Birini seçmekse çoğu zaman saniyeler sürüyor.
4: Çocukluk yaş grubunda özellikle abur cubur tüketimleri bazı sağlıklı yiyeceklerin yerine geçiyor.
5: Rengarenk paketler, çeşit çeşit atıştırmalıklar çocukların gözüne de gönlüne de hitap ediyor. Bu masum gibi görülen abur cuburlar gelişim çağındaki çocukların sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor.
4: Şekerli yiyecekler çocukların okul düzenlerinin bozulması, dikkatinin azalmasına, odaklanma problemlerine yol açabiliyor. Çocuklarda işte aşırı şekerli, yüksek karbonhidratlı beslenmeler son yüzyılın en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan obezitenin artması neden oluyor. Tabi obezitenin artması, çocuğun akran zorbalığına maruz kalması, bazı aktivitelerden geri kalması gibi durumlara da yol açıyor.
3: Peki çocuk bir kez bu tada alıştığında daha sağlıklı seçeneklere yönelmek neden zorlaşıyor?
4: Çocuklarda aşırı derece şekerli, aşırı derecede tuzlu tüketimler tadım bozukluklarına neden oluyor. Yüksek miktarda şekerli bir yiyecekten sonra siz o çocuğun sebze yemesini sağlamakta çok zorlanabilirsiniz.
6: Mesela cips vesaire öyle şeyler kesinlikle yok bizde. Tabii anneanne babaanne veriyor, o ayrı da.
5: Anne sana çikolata alıyor mu?
7: Önce bizim kendimizi tutmamız lazım ki sonra çocukları tutalım.
5: Örnek olmak gerekiyor.
7: Kesinlikle. Diyorsunuz. Ama bazen kendimize şımartmamız lazım ya.
5: Abur cuburlarda en çok dikkatini çeken ne oluyor?
8: Ambalajı ve görünüşü. Bir de tadı bazen çok güzel geliyor çoğunun.
5: Hep abur cuburların zararlarından bahsediyoruz. Peki bu sağlıksız atıştırmalıklardan çocukları nasıl koruyacağız? Yasak koymadan ve zorlamadan sağlıklı beslenmeyi sevdirmenin bir yolu var mı?
4: Okuldan geldiğinde ya da okula gitmeden önce evde bazı beslenme alışkanlıklarının oturmuş olması lazım. Yani çocuk geldiğinde sağlıklı bir yiyeceği bulamazsa evde ya da onu elde edemezse farklı yiyeceklere dönüş hızı hızlanıyor. Yani bu iyi yiyecek. Bu kötü yiyecek değil. Ya da sen şunu yediğinde sana şunu alacağım değil. Yani şunu tüketmen daha iyi olur. Bunu daha sık almalısın. Bunu daha az tüketmelisin gibi bir davranış şeyinin tutumunu aile tarafından çocuklara mutlaka öğretilmesi gerekiyor.
9: Abur cubur almıyorum. Hiç almıyorum yani. Kendim de yemiyorum. Oğlum da yemiyor. Öyle.
3: Önemli olan çocuğun hayatından bir paket cipsi tamamen çıkarmak değil, ona doğru seçimi yapabilecek alışkanlığı kazandırmak.
4: Kötü nitelendirmek ya da yasaklı bir yiyecek demek çocuklarda ona karşı ilgiyi artırıyor. Yani ve çocukta aslında işte dengeli beslenme ya da bilinçli beslenmenin öğretilmesi.
2: Robot teknolojisinde dünya devi olan Çin'in başkenti Pekin'de şu sıralar adeta bir teknoloji şöleni yaşanıyor. Dünya Robot Konferansı'nda binlerce yeni model görüntüye çıktı. Yarın da dünya insansı robot oyunları başlıyor. Robotların yarışlar öncesi prova görüntüleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Zira durum pek iç açıcı değil.
10: Bir yanda ringde dövüşenler, diğer yanda kargo ayıklayanlar, ev temizleyenler, yemek yapanlar, fabrikada çalışanlar. Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda 1001 çeşit insansı robot görücüye çıktı. Transformers filminden fırlamış gibi görünen devasa robotlarda, gerçeğinden ayırt etmesi güç minicik balık robotlarda büyük ilgi gördü. En dikkat çekense bu robot at oldu. Fiyatı tercih edeceğiniz ek özelliklere göre 43 bin dolardan başlıyor, 53 bin dolara kadar çıkıyor. Başkent Pekin, dünya insansı robot oyunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak etkinlik öncesi robotlar son provalarını yapıyor. Görüntülerse pek iç açıcı değil. Zira koşuda başarılı olsalar da iş durmaya gelince kontrolden çıkıyorlar. Düşüp parçalananların yanı sıra uzaktan kumandası bozulup nöbet geçirenler de var. Onlarca robottan sadece bir tanesi koşusunu sağ salim tamamlayabildi. Teknoloji tutkunları 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışlardan yansıyacak kareleri merakla bekliyor.
2: İstanbul bu kez Arapça kitapların, farklı kültürlerin ve birbirinden özel hikayelerin buluşma noktası olduğu 30 ülkeden 300'ü aşkın yayın evini bir araya getiren fuarda Türk yazarların Arapça eserlerinden şiirlere dikkat çeken birçok sanat eseri var. A Haber Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun haberi Ahmet Işık'ın görüntüleriyle ekranlarınıza gelecek ve böylelikle de bültenimizi noktalayacağız. Akşam Ajansı'nda Sümeyye Gaffaroğlu karşınızda olacak efendim. Hoşçakalın.
11: Kitap için mi geldin?

0: bugüne kadar 80 bin ziyaretçimiz geldi.
1: İstanbul'da Arapça kitap fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyada en çok konuşulan dillerden Arapça bu kez İstanbul'da kitap, sanat ve kültürle buluşuyor. 30 ülkeden 300 aşkın yayın evi bu fuarda bulunuyor. Peki bu fuarda hangi hazineler, hangi kitaplar ve hangi kültürler saklı? Gelin birlikte keşfedelim.
2: الشعر هو تاريخ العرب
1: Arapça yayıncılık denildiğinde aklınıza ilk gelen eserler edebiyat ve dini eserleri ama fuarda şiirin, Arapça şiirin yeri bambaşka. Arap hattatımız sanat eserleri farklı farklı bulunuyor. Kendisi İstanbul'da 17 yıl yaşamış. Sadece Arapça yazmıyor kendisi. Hatta Osmanlıca da yazmış. Gördüğünüz gibi derman arardın derdime, derdim bana dermanıymış. Gerçekten saçlar aynı. Benziyor sizce? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki sizce Arap ve Türk sanatın ortak noktası var mı?
3: Evet, aslında hat bayağı ortak bir şey. Şimdi herkes zaten Kur'an okuyor, Kur'an okumaya çalışıyor. Arap, Türkler aynı şekilde. Ondan bayağı ortak noktası bence hat oldu.
1: Genel koordinatör yanımızda Doktor Muhammed Ağır Akça, kendisiyle birkaç soru soracağız. Hocam fuarı nasıl buldunuz ve sizce Arap ve Türk kültürü nasıl bir araya gelmiş burada?
0: Bu sene 11.sini düzenliyoruz. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na çok yoğun bir ilgi var. Her ne kadar tersine göç başladıysa da İstanbul'da yaşayan ve çevre illerde yaşayan Arap göçmenler için çok büyük bir kültür buluşması. Bizim için sadece bir kitap fuarı değil burası. Gerçekten şiir etkinlikleriyle, çocuk etkinlikleriyle, tercüme bölümleriyle, kitabın ve kültürün her yönüyle buradayız.
1: 7'den 70'e bu fuarda herkes ilgi gösteriyor. Burada küçücük bir arkadaşımız var. Eş ismi?
4: Meryem.
1: Eş aktar kitap betibbi?
4: Tabi, Aleyh Fıstin. Bekçicim.
1: Ne işi?
4: Bekçicim.
1: Kitap için mi geldin? Çok güzel. Dediğimiz gibi çocuklar da bulunuyor burada. Çok tatlılar. Merhaba.
4: Merhaba.
1: Eş ismek?
4: Yemama.
1: Yemama, eş mi tavu bil marad?
4: Bahab akra el kasas vel kutab. O hala adı bedzavval. Arsan aşraf la fi kasas halva.
5: Çok teşekkür ederim. Hükümetler, Türkiye'de insanlar. Ben de çok dua et. Çok teşekkür ederim.
1: Fuarda yorulunca biraz dinlenelim dedik ve fuarda yürüyünce kendimizi Mısır'da bulduk. Direkt Mısır'dan İstanbul'a taşınılmış. Mumyalar, firavunlar ve Kleopatra hatta burada. Size hemen mumiyi göstereyim. Ben ilk önce gerçek bir mumya zannettim. Mısır esintilerini soluyup yolumuza devam ediyoruz.
6: Türkiye'de yaşayan bir Arap olarak çocuklarım kitap temin etmek için buradayım.
1: Evet, fuarı gezerken Türk arkadaşlarımızla karşılaştık. Burada cam süsleri sanatıyla ilgileniyorlar.
7: Burada görmüş olduğunuz desen baskı değil. Bunları kumlama tekniğiyle yapıyoruz. Kumlama tekniği dediğimiz şey de basınçla gelen kumun camı aşındırarak boyut kazandırılması. Allah'ın güzel isimlerini, Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah'ın güzel isimlerini işledik.
1: El-Şafi, El-Huda, El-Kadir, El-Nur ve El-Gaffar.
7: Burada Ayasofya Kubbesi'ni çalıştık. Burada Nur Suresi 35. ayeti yazıyor.
1: Burada Allahu La İlahe İllahuva.
7: La İlahe İllallah Muhammed Resulullah. Bu çalışmamızda Kabe'nin örtüsünden ilhamla hazırlandı.
1: Burada bütün sanat eserleri kum tekniğiyle yapılmış.
7: Nazar ayeti çalışmamız. Üzerinde Kalem Suresi 51 ve 52. ayetleri kazıyarak kumlama tekniğini aynı şekilde hazırlamış oldu. Kumlama tekniğiyle yapılan cam süsleme sanatının Araplarda olmadığını fark ettik ve düşünüyoruz. O sebepten dolayı bu fuara katılarak hem bu sanatı tanıtmak hem de sergilemek istedik. Lamma.
8: çalıştırabilirsiniz.
9: 3 boyutlu sanatla uğraşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu alandayım ve İstanbul'da birçok sergiye katıldım.
1: Sanatları o kadar çeşitleniyor ki dişçiden çiçeklere, Kudüs'e hatta Suriye'ye kadar uzuyor.
9: Bu Acam Halı Pazarı Halep'te bulunuyor. Osmanlı döneminde ve eski Endülüs'te ise adı İpek Pazarı'ydı.
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Merkez Bankaları Başkanları ve Ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak

0: Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı, tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Önererek başlayalım bültenimize. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi de. Hemen kolaylıklar dileyelim ve sözü kendisine bırakalım.
13: Sümeyye teşekkürler. Evet, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyonun daha gerçekleştirilmiş olduğunu ifade edelim. Geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda şu an itibariyle 12 şüphelinin gözaltına alınmış olduğunu biliyoruz. Bir kişinin ise hala arama çalışmaları çerçevesinde arandığını ifade edelim. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürütmüş olduğu mali ve ticari faaliyetleri mercek altına almış durumda. Söz konusu soruşturmaya baktığımızda hemen örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla birlikte firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünde çok yönlü bir şekilde sürdürülmüş olduğunu ifade edelim. Aslında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken isimler de vardı. Hemen o isimlere bakacak olursak, Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve yine bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve birlikte Taner Çetin isminin gözaltına alınan kişiler arasında yer almış olduğunu söyleyelim. Yine İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la birlikte Süleyman Tunahan Akbulut'un da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldığını söylemiş olalım. Yine İstanbul'daki operasyonda İrfan Yılmaz isimli şüpheli ise arama çalışmalarının hala devam ettiğini biliyoruz. Aslında operasyonun Muğla ayağındaki gözaltıların ise dün gerçekleştiğini ifade edelim ve aslında kısa bir hatırlatma yapacak olursak bu çerçevede soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu belirtilen Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile birlikte Erhan Yılmaz dün yakalanmıştı. Başarılı bir operasyon sonrasında yurt dışına kaçış planı yapmış oldukları değerlendirilen iki şüpheliyi İstanbul'dan getirdiği belirtilen

0: Özmen de aslında bu operasyonda yakalanan şüpheliler arasında yer alıyordu. Yine Kurşun aslında kullandığı GSM hattının sahibi olduğu belirtilen Ali Kova'nın ise Mersin'de gözaltına almış olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Dünkü gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde dediğimiz gibi bugün de ikinci dalga bir operasyonun gerçekleştirilmiş olduğunu bir kez daha ifade edelim. Bu operasyonla birlikte İstanbul, Konya ve Mersin ve birlikte Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı ve bir şüpheli hakkında da bir özellikle arama kararının çıkarılmış olduğunu biliyoruz. Operasyonun detayları şu an için bu şekilde. Yeni bir gelişme veya detay geldiği sürece sizlere aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım Sümeyye.
1: Arzu Fidan Verdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgütün üst kademesindeki isimlerin dikkat çekici bağlantıları ortaya çıktı. Dosyaya göre internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk görevlerinde bulunan 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ-PDE kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. Hemen ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve yürütülen Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmanın üst kademe yöneticilerinin irtibat ağında dikkat çekici tespitler yapıldığı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Dosyadaki irtibat çalışmalarına göre yapılanmada genel sorumlu ve ikinci adam eğitim, muhasebe, internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, kitap evi ve Ceyhan sorumlusu olarak gösterilen 9 şüphelinin telefon irtibatlarında FETÖ-PDE kapsamında daha önce adli işlem görmüş veya müzahir kaydı bulunan 24 farklı isim tespit edildi. Bu kapsamda genel sorumlu ve ikinci adam olarak bilinen Erol Ardıç 4 farklı isimle, eğitim sorumlusu olarak bilinen Harun Kızılboğa 5 farklı isimle, yine internet sorumlusu olarak bilinen Muhammed Yasin Birer 3 farklı isimle, sosyal medya sorumlusu Abdülaziz Sapaz da 2 farklı FETÖ-PDE örgütü mensubuyla irtibatı tespit edildi. Öte yandan yapılan operasyon kapsamında 5 firari isim vardı ve bu 5 firari ismin de tamamının FETÖ-PDE ile irtibatlı olduğu yine tespit edilen bilgiler arasında. Dosyada ayrıca şüphelilerin geçmişteki terör soruşturmalarına ilişkin kayıtlara da yer verildi. Alparslan Kuytul hakkında silahlı terör örgütüne üye olma kapsamında adli işlem bulunduğu da yine ortaya çıkan bilgiler arasında. Bir başka tespit edilen bilgi ise yine muhasebe sorumlusu Yusuf Kaplan'la Ceyhan sorumlusu Ertuğrul Şekerci'nin irtibat listelerinde yine silah PKK kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişiler olduğu yine tespit edilen bilgiler arasında. Hazırlanan yönetim tablosundaysa 20 isimden Hasan Kütüğ'ün de yakalanmasıyla birlikte 15 şüpheli yakalanırken 5 şüphelinin firari olduğunu söyleyelim. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporları kapsamında yeni dalga bir operasyonun da olabileceğinin altını çizelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan önemli açıklamalar var. İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çekiyor bu açıklamalar. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahsetti. İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.
3: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
4: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
3: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü

0: ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin "bu çok tehlikeli bir oyun" ifadesini kullandı.
1: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaşacakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
2: Ve efendim, ABD ile İran arasındaki gerilim hattında gözler Washington'a çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını ileri sürerek Tahran yönetimine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Washington, Tahran geriliminin yeniden bir sıcak savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Trump'ın İran'ın parası da askeri gücü de kalmadı iddiası gündeme damga vurdu.
3: Bir yanda müzakere, diğer yanda yaptırım ve tehditler. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden savaşa dönüşür mü endişesi giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina ziyareti öncesinde Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları iddiasını yineledi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak Washington'ın öngördüğü doğru anlaşma için hazır olmadığını ileri sürdü.
4: Bildiğiniz gibi sınır üzerinde tam kontrolümüz var. Ablukaya bakarsanız Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm o bölgede ve buna karasal alanlar da dahil derinlemesine tam kontrole sahibiz. Bu yüzden bir anlaşma yapmayı çok isterler. Yani bir anlaşma yapmayı çok isterler. Derler ama bana göre doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller.
3: Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini sınırlıyor mu sorusu yöneltildi. Trump'ın yanıtı son derece net oldu.
5: İran'ın ekonomik savaşa geçişi konusunda bu ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?
4: Hayır, hiç alakası yok. Bu sadece ne olacağını gördüğümüz anlamına geliyor.
3: Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok zor durumda olduğunu iddia etti.
4: Paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşlarını ödeyemiyorlar, polislerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyon var. Yani neler olacağını göreceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve New Jersey etkisi altına alan sağanak seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığı bölgede caddeler ve araçlar suya gömüldü. Birçok metro istasyonunda da taşkınlar yaşandı.
0: Caddeler nehre döndü. Metro istasyonları su altında kaldı. ABD'nin metropol kenti New York bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Ani bastıran sağanağın hayatı felç ettiği New York ve New Jersey'de su seviyesi yer yer 1 metreye yaklaştı. Bazı bölgelerde araçların bütünüyle suya gömüldüğü görülürken metro istasyonlarında da taşkınlar yaşandı. Özellikle New York'ta geniş çaplı maddi hasara yol açan sel, toplu taşıma ve trafiği de durma noktasına getirdi. Metro seferlerinin büyük bir kısmı geçici olarak durdurulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Brooklyn Otoyolu ve Queens Bulvarı gibi işlek noktalarında suya gömülmesi nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda da uyarıda bulunuyor.
2: Evet, yeniden yurttayız değerli izleyenler. Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi o noktaya döneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Tepeci izlenimlerini aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Kübra'ya bırakalım.
6: Teşekkür ederiz. Evet, bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Teknofest Mavi Vatan'ın 3. gününden canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren aslında bulunduğumuz alanda yoğunluk hayli fazlaydı. Hala da öyle. Şöyle bir etrafı gösteriyoruz. Yerli milli ürünlerimiz, gurur kaynaklarımız burada. Tabii vatandaşların da yoğun ilgisi tabii bu noktada hayli fazla olduğunu belirtmiş olalım. Yayından önce vatandaşlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde gezerken burayı özellikle gençler için büyük bir örnek olduğunu, ileride o mühendis ablaları, abileri gibi olmak istediklerini bizlere belirtiyorlar. Perşembe günü başladı Mavi Vatan Teknofest. Pazar günü son bulacak. Tabii gün boyu, gün içinde birçok etkinlik de bu alanda gerçekleşiyor. Gölcük Tersane Komutanlığı'ndan Mavi Vatan'ın kalbinden şu anda canlı yayınımızı gerçekleştiriyor. Şöyle bir kuyruğa da bakıyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz kuyrukların hepsi aslında Türk donanmasının, göğsümüzü kabartan Türk donanmalarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızın kuyruğu. Hava çok sıcak, güneş var ama ne sıcak ne güneş bu kuyruğu kesmiyor. Çünkü buraya gelen vatandaşlar bütün gün bu noktada ziyaretini gerçekleştiriyor. Birçok alana gidiyor. Hemen Furkan'dan rica edeyim. Şu alanı da göstermek istiyorum. Tabii burada çocuklar için de etkinlik alanları, eğlence alanları vardı. Şurada Tekno Muhabir yazısını görüyorsunuz ve yine bir muhabir görseli var. Burada çocuklar geliyor, fotoğraflar çekiliyor. Hatta görüyorsunuz bir Tekno Muhabir'le bir muhabir şu anda yan yana canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah ileride o da büyüyünce muhabir olur, gazeteci olur, mesleğini yapar diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda aslında vatandaşların oldukça yoğun bir ilgisi var. Perşembe günü başlamıştı ve Perşembe gününden itibaren de biz bu yoğunluğu görüyoruz aslında. Bugün 3. günü, cumartesi günündeyiz. Sabahtan beri böyleydi. Sanmayın ki akşam saati olduğu için bu yoğunluk şu anda var. Sabah geldiğimizden beri buradaki bu yoğunluk, bu kalabalık hiç azalmadı. Hep artmaya devam etti. Çoluk çocuk, büyük küçük, yaşlı genç, herkes geliyor. Yerli milli ürünlerimizi görüyorlar. Yine gün boyu gösteriler, etkinlikler gerçekleşiyordu. O ürünlerden, etkinliklerden de bahsedelim istiyorum. Bugün neler oldu burada? Özellikle Sat ve Sas gösterisi gerçekleşti saat 11'de. Yaklaşık yarım saat sürdü. 11.30 gibi bitti. İnanılmaz güzel bir görsel şölen sundu. Vatandaşların yoğun ilgisini çekmişti yine. Yine İHA uçuşları gösterisi oldu. Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterisi oldu. Yine oldukça dikkat çeken gösterilerden bir tanesiydi. Gün içinde tabii ki birçok aslında etkinlik, gösteriler bu noktada yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Sabah halat çekme yarışı gerçekleşmişti. Yüzme yarışı oldu. Kürek yarışı gerçekleşti. Atma yarışı gerçekleşti. Şu anda da sesini duyuyorsunuz. Hatta bilgi yarışması gerçekleşiyor. Bilgi yarışmasının yapıldığını belirtmiş olalım. Mehteran gösterisi gerçekleşti. Yoğun ilgi vardı. Hem Mehteran gösterisi hem de arkamda görmüş olduğunuz Türk donanmasının göğsümüzü kabartan yerli milli ürünlerini görüyorsunuz. Buradaki atmosfer oldukça aslında güzel ve yoğundu. Tabii henüz buraya gelmemiş olanlar varsa yarın son gün, bu hatırlatmayı da yapalım. Bizler vatandaşlarla konuştuğumuzda birçok noktadan, hatta yurt dışından gelenler ve Teknofest Mavi Vatan'ı gezen vatandaşların olduğunu da belirtmiş olalım. Yarın Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'nde son günü olacak. Ziyaretçilerini ağırlayacak. Henüz gelmemiş olan ve gelmeyi düşünenleri de bunu hatırlatıp sözü size bırakalım.
2: Değerli izleyicilerimiz, Konya'da da Bilişim Festivali başladı. 200'den fazla etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor. Detayları bu kez A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
7: Evet, teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük bilim festivali 11. kez kapılarını vatandaşa açtı. Burası tıklım tıklım. Yayın konuğum var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Sağ olun, siz de hoş geldiniz bilim festivalimize.
7: Maşallah diyelim, dolu dolu. Evet. Türkiye'nin en büyüğüyüz değil mi?
8: Tabii. Şu anda 11. bilim festivalimizi yapıyoruz. Hem ziyaretçi sayısı olarak hem de alan olarak Türkiye'nin en büyük bilim festivalini Konya'da gerçekleştiriyoruz. Şu anda bilim merkezimizin bahçesindeyiz aslında. Bilim Festivalimiz de Konya Bilim Merkezi'nin bir çıktısı. Konya Bilim Merkezi 2014 yılında kapılarını açtı. Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi. 100 bin metrekare açık alan, 26 bin metrekare kapalı alanımız var. Yıl boyunca birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklar sergi alanlarında ve atölyelerde çalışmalar yürütüyorlar. Ama bilim merkezimizin en önemli markası Konya Bilim Festivali. İnşallah bu yıl 400 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıktık. Geçtiğimiz yıl 350 bin ziyaretçi almıştık. Bilim Festivalimiz bu yılda çok yoğun bir ilgi görüyor. Özellikle Konya dışından çok ziyaretçimiz var. Bölge şehirlerimizden ve tatil nedeniyle Konya'da olan gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız Bilim Festivalimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.
7: Tabii ki burada 100 bin metrekarelik bir alandayız ama burada görev alan herkes uzman işinde değil mi?
8: Tabii şu anda aslında 3 bölümde 100 bin metrekarelik alanı 3 bölüme ayırabiliriz. 1500 arkadaşımız şu anda alanda hizmet üretiyorlar. Ayrıca firmaların çalışanları da var. Şu anda içinde bulunduğumuz alan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ürettiği ürünler var. Hemen sağ tarafımızda Bayraktar TB2, ileride TÜMOSAN PÜSAT, biraz ileride Hürjet, sağ tarafta Hisar füzelerimiz ve jandarmamızın, askerimizin kullandığı zırhlı araçlarımız mevcut. Yine Aselsan, Havelsan, Baykar, Roketsan, TUSAŞ'dan oluşan firmalarımız burada hem ürün tanıtımı gerçekleştiriyorlar hem de atölye çalışmaları kapsamında çocuklarımıza Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne geldiği noktayı anlatan bir bölümdeyiz. İkinci bölümde sahne alanımız var. Orada sahne şovlarımız ve gösterilerimiz mevcut. Yine Türk Yıldızları Konya'nın en önemli markalarından birisi, F-16 gösterileri, yine paramotorla askerlerimizin yaptığı gösteriler, helikopter gösterileriyle birlikte bir uçuş gösterisi yapıyoruz. Bilim Festivalimizin bence en kıymetlisi 3. bölümü. Çünkü burada yaklaşık 200'e yakın atölyede çocuklarımız birebir uygulayıcı olarak kimyadan fiziğe kadar, teknolojiye kadar birçok alanda oluşturduğumuz atölyelerde bizzat işin içinde çalışmaları takip ediyorlar ve bilimle tanışmalarını o vesileyle sağlamış oluyoruz. Türkiye'nin şu anda geldiği nokta çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 100 yılına hizmet eden bir ekibimiz var ama daha yapacak çok işimiz var. Mazlum coğrafyaların bizden beklentisi yüksek. Onun için yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. İnşallah bu çocuklar bugün burada bilimle tanışıyorlar. Ülkemizin geldiği noktayı görüyorlar ve ileride çok daha iyisini inşa edeceklerine inanıyoruz. Yine hemen sağ tarafımızda büyük bir dijital deneyim alanı mevcut. Burada 6 dakikalık bir dijital gösterimle kainatın yaratılışı ve insanın yaratıcıya olan bakışını anlatan önemli bir deneyim alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl her yaş grubundan insanın ilgisini çekecek alanlar var ama en önemlisi de çocuklar kendilerinin bizzat uyguladıkları alanda bizzat çalıştıkları atölyelerle çok mutlu bir akşam geçiriyorlar. İnşallah pazar akşam saat 11'e kadar Bilim Festivalimiz açık. Etrafta herkesi Konya Bilim Festivali'ne davet ediyoruz. Belki bu yıl kaçırmış olanlar olabilir. İnşallah kimin bugün? Gelecek yıl 12. Bilim Festivalimizde tüm izleyicilerimizi Konya'ya davet ediyoruz.
7: Tabii ki burada birçok kişi var ama sizin gençliğiniz, dinamikliğiniz ve enerjiniz de buna çok etkili. Maşallah alandasınız hep.
8: Tabii yani önceliğimiz gençler. Birçok projeyi çocuklarımız için yürütüyoruz. İfade ettiğim gibi bilim merkezimiz, bilim festivalimiz, bilgihanelerimiz, lise medeniyet akademilerimiz, yaz kamplarımızla birlikte aslında Konya'ya yaşayan çocukların günlerini güzel geçirebilmeleri ve zihinlerinde güzel hatıra bırakmaları için her yaştan insanımıza hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Bir güzellik de Konya'yı ne zaman bir programa davet etsek çok yoğun bir katılım oluyor. 400 bin kişinin bir yerde bulunması 4 gün boyunca çok zor, zahmetli, meşakkatli ama şu anda herkes burada. Ben tekrar tüm katılımcılara, firmalarımıza teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza birlikte TÜBİTAK'a ve katılan biraz önce ismini saydığımız firmalarımıza teşekkür ediyor. Herkesi Konya Bilim Festivali'ne davet ediyorum.
7: Biz de size çok teşekkür ederiz. Konyalılar olarak da çok teşekkür ederiz. Güzel günler yaşatıyorsunuz. Çok sağ olun efendim.
8: Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
7: Çok sağ olun. Şimdi efendim, başkanımız anlattı. Şöyle de biz gösterelim hemen. Bakın binlerce kişinin olduğu bir alan. Çocuklar, gençler, yaşlılar. Aslında herkese göre bir alan olduğunu belirtelim. Yaklaşık olarak 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan çok büyük bir alan. Burada çok sayıda firma var. Onun yanında tabii ki milli gururlarımız var. Hürjet de burada. Tam da Hürjet bu festivalin tam ortasında. Festival devam ediyor tüm hızıyla. 400 bin ziyaretçi bekleniyor diyelim ve sözü Konya'dan size bırakalım.
2: Evet, sıcak bir gelişme var. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Operasyona ilişkin yeni detaylar var. Ayrıntıları A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi, aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
9: Sümeyye, evet aslında geçtiğimiz dakikalarda Alihan Kuru suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonla ilgili bilgi vermiştik. Ancak yeni detayların gelmiş olduğunu biliyoruz. Hemen kısaca özetleyecek olursak, özellikle İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda toplamda 12 şüphelinin gözaltına alınmış olduğu bilgisi gelmişti bizlere. Ancak yeni yakalama ve gözaltı durumları ile ilgili hemen güncel bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle operasyon kapsamında İstanbul'da 8 şüphelinden 7'sinin yakalandığını biliyoruz. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Konya'da bir şüpheli yakalandı. Mersin'de bir şüpheli yakalandı. Böylece hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 9'unun yakalanarak gözaltına alınmış olduğunu ifade edin. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu ilk belirlemelerde yer aldı. Yine Mersin'de yakalanan Ali Kova'nın mevcut sağlık raporlarına baktığımızda %50 oranında zihinsel engelli olduğu anlaşıldı. Yine ifade işleminin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Mersin KOM Şube Müdürlüğü tarafından salıverildiğini söyleyelim. Yine İstanbul'da yakalanan İrfan Yılmaz'ın ise sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi altına alındığı da gerekli bilgiler içerisinde yer almış durumda. Yine aslında aramalarda ele geçirilen çok sayıda yüklü miktarda, daha doğrusu nakit para ve dövizin olduğunu görüyoruz. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen bu aramalarda 1 milyon 873.500 TL'nin olduğunu görüyorum. Yine bu noktada 603.151 ABD doları ve 36.110 euro olmak üzere önemli miktarda nakit para ve dövize de el konulmuş durumda yapılan operasyon çerçevesinde. Yine aslında ele geçirilen altın ve zinet eşyaları da yüklü miktarda bu operasyon çerçevesinde baktığımızda. Özetle baktığımızda arama ve el koyma işlemlerinde ayrıca 34 adet bilezik, 17 adet 22 gram altın, 7 adet tam altın, yine 6 adet yarım altın gibi çok sayıda yüklü miktarda, daha doğrusu ele geçirilen altın ve zinet eşyanın yer almış olduğunu da bir kez daha ifade etmiş olalım. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 265 adet çek, 9 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayarının da ele geçirilenler arasında yer aldığını görüyoruz. Yine çeklerin toplamsal parasal değerine bakıldığında inceleme ve tasnif işlemlerinin devam ettiğini ifade edelim. Özellikle ele geçirilen telefon ve bilgisayarların ise üzerine baktığımızda örgütün mali ve ticari ilişkileri, para hareketleri, şirket bağlantıları ve şüpheliler arasındaki irtibatların tespit edilmesi amacıyla özellikle dijital incelemeye tabi tutulacağının da değerlendirilmiş olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yine operasyon çerçevesinde yapılan bu aramada açılamayan bir kasaya da el konulmuş olduğunu ifade etmiş olalım. Bir kez daha genel bir değerlendirmeye hemen bakacak olursak, söz konusu ikinci dalga operasyonu kapsamında 9 şüphelinin yakalanmış olduğunu, bir şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtelim. Yine 20 adreste eş zamanlı bir arama gerçekleştirilmiş durumda ve toplamda 1 milyon 873.500 TL, 603.151 ABD doları ve bununla birlikte 36.110 euro nakit paraya el konulduğunu ifade edelim. Çok sayıda yüklü miktarda zinet eşya ve altına el konulduğunu ve özellikle 265 adet çeke, 9 cep telefonuna ve 1 tane dizüstü bilgisayara el konulmuş olduğunu ifade etmiş olalım. Dediğimiz gibi Alihan Kuru suç örgütüne yönelik ikinci bir dalga operasyondu. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde de operasyonun detaylarına ilişkin yeni bilgiler geldi. Bir başka yeni bilgi geldiği takdirde yine bu noktadan aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek şimdilik sözü tekrar size bırakalım, Sümeyye.
10: Arzu Fidan Verdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Kars'ta yaşayan Naim Demirbaş sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkonunda bulunan benzin bidonundaki yakıtın sızması sonucu yangın çıktı. Demirbaş'la eşi ölümden döndü.
11: Sigara girer girmez bir anda parladı. Zaten parlamasıyla kendini bulamaz.
12: Sigarayla kapalı balkona girdi. Dehşeti yaşadı. Kars'ta yaşayan 49 yaşındaki Naim Demirbaş, sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkondaki yakıt bidonunda sızma vardı. Bu nedenle benzinin bir bölümü halıya ulaştı. O sırada sigaranın külü benzinle temas edince yangın çıktı.
11: Eşim de söndürmeye çalıştı, ona yandı. Ben de yandım, bu da yandı.
12: Yangın sırasında kıyafetleri tutuşan Demirbaş, benzin bidonunu dışarı atmak istedi. O sırada eşinin yardımına

0: derin yanıkları vardı. Eşi tabii biraz daha iyi ama Naim Bey biraz daha derindi yaralar.
1: Ölümden dönen adam ve eşi yaşadıkları olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Uzmanlar ise benzin kaynaklı yangınlara müdahale ederken dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Mesela benzinde ya da alevle yandığın zaman su döküldüğünde alev daha çok şiddetlenir. Mesela bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Yapılabilecek şey aslında ıslak bir şeyle, battaniye ile kapatıp oksijeni kesmek şeklinde olabilir.
2: Kahramanmaraş'ta bir kişi arkadaşına selam vermek için girdiği oto tamirhanesinde talihsiz bir kaza yaşadı değerli izleyenler. Tamir kanalını fark etmeyen Yakup Ali Tuzcu lastiklerin üzerine düştü. Şans eseri kazayı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: İş yerine bir bardak su içmek için girdi, kendini tamir kanalında buldu. Görüntüler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde kayda geçti. Yakup Ali Tuzcu arkadaşlarıyla birlikte tamirhaneye geldi. Ancak içerideki tamir kanalını fark etmedi. Birkaç adım sonra o kanala düştü.
3: Arkadaşlar Yusuf abinin yanına gelmiştik. Ya selam verelim, bir bardak suyunu içelim dedik. Arabadan indim, içeri doğru geliyordum bir bardak su içmek için. Kanalı, akşam kanalını fark etmedim. Adım attığım anda karanlığa düştüm, ben de anlamadım ne olduğunu.
1: Çevredekiler hemen yardımına koştu. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şans eseri yara almayan Tuzcu olayın ardından yaşadıklarını anlattı.
3: Allah'tan yumuşak bir yani düştüğüm yer, çok hasar almadım, bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
2: Efendim, Anadolu'nun dört bir yanında yaban hayatı yine renkli görüntülere sahne oldu. İzleyelim haberimizde.

Binlerce kilometrelik göç yolculuğunun Anadolu'daki duraklarından biri Erzincan oldu. Göç yolundaki leylek sürüsü Erzincan semalarında görsel şölen oluşturdu. Girlevik Şelalesi yolundaki vatandaşlar gökyüzündeki kalabalık sürüyü görünce araçlarını durdurup leylekleri izledi. Bu yıl göç hareketinin yaklaşık 15 gün erken başladığı belirtildi. Göç yolundaki bir başka leyleğin molası ise Hatay'daydı. Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya giderken yorgun düşen leylek, Reyhanlı'da Demir ailesinin bahçesine konuk oldu. 12 yaşındaki Mahmut Demir ve arkadaşları, Leyla adını verdikleri leyleği 2 gün boyunca misafir etti. Su verdiler, beslediler. Yorgun leylek biraz olsun gücüne kavuştu. Leyla daha sonra doğa koruma ekiplerince koruma altına alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde ise bu kez bir kara leylek insanların yardımına ihtiyaç duydu. Kanatlarını çırpmasına rağmen uçamayan kara leyleği koyunlarını otlatan bir aile fark etti. Yapılan kontrolde sağ kanadının daha önce kırıldığı ve hatalı kaynadığı belirlendi. Koruma altına alınan kara leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor. Sivas'ta ise gece saatlerinde köy sokaklarının davetsiz misafirleri vardı. Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyüne 4 kurt indi. Çöp dökmek için dışarı çıkan Gülseren Bahçıvan, karşısında kurtları görünce büyük panik yaşadı. 4 kurdun köy sokaklarında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sivas'taki ikinci yaban hayatı haberinin kahramanı ise bir peçeli baykuştu. Şarkışla'da okul bahçesini sulayan müdür yardımcısı Yasin Albayrak, fidanların altında baykuşu fark etti. Yaralı ve aç olabileceğini düşünerek önce besledi, ardından doğa koruma ekibine haber verdi. Koruma altına alınan peçeli baykuş, sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak. Bayburt'ta ise insanla

0: Doğanın karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Yolda karşısına çıkan tilkiye çerez ikram eden vatandaş bir yandan da tilkiyle sohbet etti.
1: Fındık? Tamam.
0: Tilkinin sakin bir şekilde yiyeceği aldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ve son görüntüler Gümüşhane'den. Anne yaban keçisi önde, yavrusu arkasında Sarp kayalıkları tırmanıyorlar. Doğa koruma ekiplerinin kamerasına yansıyan görüntülerde anne yaban keçisi yavrusuna adeta tırmanış dersi verdi. Minik şırak zorlandı ama pes etmedi. Annesinin peşini bir an olsun bırakmadı.
2: Sevgili izleyenler, şimdi sizi Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olan Kayseri'ye götüreceğiz. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent, kaleleri, kervansarayları, yeraltı şehirleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü pastırması, sucuğu ve Kayseri mantısıyla gastronomide de önemli bir yere sahip olan şehir kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor. Memleket hikayelerinde bu hafta Kayseri'nin geçmişine, lezzetlerine ve saklı güzelliklerine yakından bakacağız.

içerisinde yükselen, şehir taşa işlenen, tarih sofralara taşınan lezzet ve yüzyıllardır süren üretim geleneği bu şehirde yaşatılıyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte Memleket Hikayeleri programında bu haftaki durağımız Kayseri. Gelin hep birlikte Kayseri'yi yakından tanıyalım. Hazırsanız Memleket Hikayeleri başlıyor.

0: nasıl bir yer?
1: Önce Kayseri'miz bulunmadık bir şehirlerden bir şehir. Özellikle Erciyes'imiz var. Geleneksel, kültürel her şeyle dört dörtlük bence.
0: Kayseri coğrafi anlamda çok güzel bir yer. Yani, Türkiye coğrafyası açısından düşündüğümüzde çok güzel bir yer. Tarih atmosferi çok iyi yansıtıyor. Mesela Osmanlı, Selçuklu'yu çok iyi yansıtan bir şehir.
2: Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük ve en geniş şehir meydanı olan Cumhuriyet Meydanı'nın simgelerinden Saat Kulesi, 1906 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 30. yıl anısına inşa edildi. Yıllardır Kayseri'nin hafızasında zamana tanıklık eden tarihi yapı bugün de meydanın en dikkat çeken simgeleri arasında yer alıyor. Tabii sadece Saat Kulesi zamana tanıklık etmiyor, tarihe de tanıklık ediyor.
3: Kayseri Türkiye'yi nasıl tanıtırsınız? Kayseri deyince aklınıza ilk olarak ne?
4: Mantı gelir, bastırma sucuk gelir.
5: Hanımefendi 53 yaşındayım. Çok yeri gezdim. Yurt dışında da bulundum. Kayseri gibi güzel, kendi bu memleketin çocuğuyum diye demiyorum. Kayseri gibi güzel bir memleket yok. Havasıyla, suyuyla, gördüğünüz gibi nereden su içerseniz için. Kayseri'mizin suyu başta çok güzel. İnsanları çok iyi, iyi niyetli, misafirperver. Yöresel lezzetlerimiz, mantımız olsun, halis Kayseri altını pastırmamız olsun. Bunlar dünya çapına tanınan yemeklerimiz. Artı insanlarımız çok misafirperver. Şehrimiz çok temiz, gördüğünüz gibi sizin de.
2: Yaklaşık 1800 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kayseri Kalesi 3. yüzyılda Roma döneminde inşa edildi. İpek yolu üzerinde stratejik bir noktada yer alan kale, iç ve dış surlarıyla yüzyıllar boyunca Kayseri'nin en önemli savunma yapılarından biri oldu. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan yapı, şehrin en önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor ve şehre gelen yerli yabancı turistlere de farklı bir deneyim, farklı bir atmosfer sunuyor. Türk mutfağının en önemli, en özel

0: lezzetlerinden biri Kayseri'de. Peki nedir bu lezzet? Kayseri mantısı. Ustalarımız ellerinde o incecik sıkılan hamurlar içerisinde o muhteşem iç harç da konulup soflarımıza kadar uzanan bir lezzetten bahsediyorum. Tabii yüzyıllardır yapılan, yaşatılan ve geleneği sürdürülen bir lezzet bu. Peki nedir Kayseri mantısının sırrı?
1: Kayseri mantısının sırrı bir kaşığa 40 tane girmesi. Ve özellikle böyle özen gösterilerek incecik açılır, küçücük kesilir. İçine azıcık kıyma koyulur. Kıyma harcı çok güzel olur. Soğanla birleştirilir. Baharatlar atılır. Reyhanı var özellikle Kayseri'ye ait. Öyle çok küçük, emek isteyen bir iş yemektir. Lezzettir. Kayseri'ye özel. Her yerde yapılmaz.
0: Bizim Kayseri'de bu lezzeti bulamayız.
1: Asla bulamayız. Kayseri'ye özel, Kayseri'ye ait yöresel bir yemeğimiz. Evet, ta ki atalarımızdan, anneannelerimizden, babaannelerimizden gelen görenekler, alıştık böyle

0: Çok fazla Kayseri mantısı, tepsi mantısı, çerkez mantısı, yağ mantısı, piruhi fazlasıyla var.
1: Yani onlara talep mi?
0: Talep Kayseri mantısına, talebimiz daha fazla tepsi mantısına. Sarımsaklı, yoğurtsuz asla olmaz, sumaksız, baharatsız. Yani bunlar olmazsa olmaz.
1: Peki nedir yani? Nasıl yapılıyor tepsi mantısı, yağ mantısı?
0: Ya, özellikleri yağ mantısının hamuru farklı oluyor biraz. Onunki daha yumuşak hamur olduğu için açıyoruz. Yuvarlak kesip tekrardan şekil vererek yağda kızartıp sonra salçalı sosla ve sarımsaklı yoğurtla servis

0: bilinen bir lezzet var Kayseri'de. Asırlardır süregelen lezzetle yapılıyor ve aynı yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Peki nedir bu lezzet? Pastırma. Yanımda Semih Serkök var.
1: Lezzeti, doğallığı, bir tarihi tadı. Yani bunların bir bütünleşmesinden oluşan tat mirasımız. Yani kültürel olarak bunu sürdürüyoruz.
0: Peki pastırmayı diğer pastırmalardan ayıran en büyük özellik nedir Kayseri pastırması?
1: Çamanın çok büyük etkeni vardır. Tabii ki baharatları çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, yani Kayserimizin bu özelliği Kayseri'ye özgü. Şimdi pastırmayı başka yani illerde de yapan yerler var. Yurt dışında bile hatta var. Ama ki bu Kayseri'ye özgü olduğu için zaten öyle olmasa Kayseri'yi seçmezlerdi. Bunu bir dünya olarak, Avrupa olarak bile kabullenmiş bu tadı. Pastırma yemek yani bizim bir kültürümüz. Sabah kahvaltıda olsun, yani öğün arasında olsun, tulum peyniriyle olsun, yumurtayla olsun, paçanga böreklerinde, madımakta. Her şeyde kullanılır.
0: O zaman her masada var diye.
1: Aynen var. Aynen efendim. Her yerde kullanabiliriz. Kanına kıyanlar hakkın kurdu
0: sayı. Bak doyulur mu doyulur mu? Develinin şimdi hatırası dışında tabii bir diğer hatıra da var. Asırlardır süregelen yapılan, geleneksel yöntemlerle hiç değişmeden yapılan develi cıvıklısı. Ustalıkla yapılır. Şimdi yanında Yusuf Coşkumar restoran şefi. Develi cıvıklısı yıllardır aynı yöntemle yapılıyor.
2: Bu hiçbir zaman değişmedi. Tescilli bizim yöresel patentli işaretli ürünümüz. Bölgemizin koyun ve kuzularından elde ettiğimiz etlerimizi domates, biber eşliğinde harmanlayıp ustalarımın özenle hazırladığı mayalı hamurda ve ince bir hamurda yayılarak pişirilen yöresel bir lezzetimizdir. Biraz yağlı olması, hamurunun oldukça az olması, hamur değil et yediğimizin olması ve limon sıkılıp yağ ile birlikte akması adını cıvıklı ismini vermiştir. Cıvıklı ismi oradan gelmiştir. Biz develer kahvaltıda cıvıklı yeriz. Evet, cıvıklı bizim olması olmazımızdır. Mutlaka gelen misafirimize evimizde de olsa hemen iç harcını hazırlarız. Mahalledeki

0: Karınlarımıza yaptığımız gelen misafirimize o cevaplı ikram ederiz. Ve yiyen bir daha ister efendim.
1: Yiyen bir daha.
0: Öyle. Sizi yine getireceğine eminim buraya.
1: Yiyenlere afiyet ola, şifa bula. Yemeyenlere nasip ola. Cıvıklısıyla develinden bula. Bizlere bu nimeti veren Allah'a hamdola. İşte bu ferman develi cıvıklısı için çıkarıla. Adına hem ferman hem de destan yazılan bu develi cıvıklısıyla sofraların baş tacı olmayı sürdürür.

Yunanistan'da bulunan şelale Erciyes de birçok kişinin hala keşfetmediği saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yemyeşil doğanın arasında gizlenen bu noktaya ulaşmaksa başlı başına ayrı bir macera. ATV Safari Parkurlarını aşan ziyaretçiler zorlu yolculuğun sonunda buz gibi akan sular ve eşsiz bir doğa manzarasıyla karşılaşıyor. Adrenalinle başlayan rota Koç Dağı'nın saklı şelalesinde huzur dolu bir maceraya da ortak oluyor.

0: bu şelalemiz sadece doğal bir şelaledir. Buranın rotası sadece ATV rotasında olduğundan dolayı çoğu misafirlerimiz burayı bilmemektedir. Biraz da saklı bir cennet gibi iki dağın arasından geldiği için pek gözükmekte olup. Ama biz ATV'ye binen misafirlerimizi rotamızın ucunda bütün misafirlerin buzu tanıtıp herkesin görmesini istiyoruz.
1: ATV Safari'ye gelip denedik. Bu Erciş'in güzelliklerini gördük. Ankara'dan geliyorum bu arada. Orada hiçbir şey yok. Erciş gayet güzel. Herkesi de beklerim buraya.
2: Kayseri'de kış turizminin gözde merkezlerinden birisi Erciş. Yaz ayında da macera tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. ATV ve UTV safarileriyle birlikte tozlu parkurlara çıkan ziyaretçiler adrenalini doğayla buluşturuyor. Kayseri'nin her toprağında, her ilçesinde bir tarih yatıyor. İbrahim Türkmen'le birlikte şimdi İncesu ilçesindeki o tarihin olduğu yerdeyiz. İncesu ilçesinde 1660 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray, geçmişte Adana, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Ürgüp arasında uzanan tarihi İpek Yolu güzergahının önemli konaklama merkezlerinden biri olarak hizmet veriyordu. Uzun ve zorlu yolculukların ardından tüccarlar ve seyyahlar burada konaklıyor. Develer avluda dinlendirilirken yolcular hamamda yorgunluk atıyor. Çarşıda alışveriş yapıyor ve camide ibadet ediyor. İçerisinde çarşı, cami, medrese ve hamam bulunan tarihi yapı aradan geçen yüzyıllara rağmen ihtişamını koruyarak bugüne kadar geldi ve şimdi de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kayseri'nin saklı değerlerinden 40 merdivenli yeraltı şehrindeyiz şimdi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi'nde bulunuyor bu değerli yer. Tabi ziyaretçilerini ise önemli ve çok güzel bir asırlık tarihle birlikte özdeşen bir yer sunuyor. Yanında İzzet Doğan var. Doğanlı Mahalle Muhtarı kendisi. Çok özel bir yer. Tabi hem geçmişten günümüze kadar uzanan o tarihe şahit olabiliyoruz. Hem de aynı zamanda muhteşem bir yeraltı şehriyle birlikte gezme fırsatı da buluyoruz.
3: Bizim bu 40 merdiven diye tabir ettiğimiz yerimiz yeraltı şehrimiz. Turizme açık. Herkes gelsin, buyursun, gezsin. Güzel değerleri var. Bura önceden yaşam yeriymişmiş. Önceden burada yaşamışlar. Burada bölme bölme ayrıyeten tüm odaları var zaten. Yerleşim alanıymış burası. Zamanında çok kişi gelmiş geçmiş ama asırlık diyelim biz buna. Çünkü yıllar önce bizler bilmiyoruz. Eskiye, tarihe dayanan bir yerimiz. Çok güzel, geniş bir alan, büyük bir yer. Onun için yani turizme hem elverişli, güzel gezilecek, görülecek bir yerimiz.
2: Burada kaç oda bulunuyor?
3: Şu an var bir 18-20 tane odamız var ayrıyeten böyle.
2: Adını yerin altına uzanan 40 basamaktan alan yapı aslında dar geçitleri ve görmüş olduğunuz gibi oyma yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor.
3: O vatan

0: Yurttaşlar o zamanın şartlarında oradan her zaman nasıl indiler, nasıl çıktılar, bunun yaşlısını, gencini düşün yani. En azından yaşlıları. Burası kesin yani yaşam alanı da mutlaka ki. Yaşam alanı heminde. Oradan vatandaşlar zarı, yaşlısı, genci, kocası hep oradan indi çıktı. Bizim bir de bu taraftan normal bir çıkış yerimiz var.
1: Edilen taş duvarlar bugünse sanatın üretildiği, ilhamın yeşerdiği bir mekana dönüşmüş durumda. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Talat Paşa sokakta bulunan Rumlardan kalma 1905 tarihli taş yapı yıllarca ahır olarak kullanıldı. Zamanın yıprattığı, unutulmaya yüz tutan yapı İstanbul'dan ata yurduna dönen Murat Aytaş'ın hayaliyle yeniden ayağa kalktı. Bugün bir sanat atölyesi olarak kullanılan bu yer ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Bir zamanlar ahır olarak kullanılan bu mekanda artık sanat eserleri üretiliyor, kültür yaşatılıyor. Bu dönüşüm sadece bir binanın restorasyonu değil, geçmişe sahip çıkmanın, emeğin ve kararlılığın hikayesi olarak devam ediyor. Yüzyıl aşkın süredir ayakta duran taş duvarlar şimdi yeni bir hikayeye tanıklık ediyor.
2: Benim buradaki amacım, niyetim, evet, bir hikayesi olsun, bir anlamı olsun. Onun için ben ahşapların üzerine çalışıyorum, organik bir şey. Onun için ben mesela 500 yıl önce çalışılan ressamları gibi çalışıyorum. Yani tuval üzerine alıp resim yapmıyorum. Çünkü böyle seviyorum ben. Ahşap üzerine çalışmayı daha çok seviyorum. Yani klasik yöntemle değil de daha çok böyle oryantalist ressamların çalıştığı gibi resim yapmaya çalışıyorum. Ben bu nar resmini, natürmort resmi çok severek yapıyorum. Nar aslında İslam tarihinde bereketi anlatan bütün kültürlerde çok kıymetlidir. Beni de çok heyecanlandırır. Gerçekten çok mucizevi bir şeydir nar. Yani böyle renkleriyle, tadıyla, her şeyle, böyle formuyla inanılmaz güzel bir meyvemizdir nar. O yüzden ben de çok sıkça nar yapmaya çalışıyorum.
1: Vadisi Kapadokya'nın önemli turizm alanlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Yüzyıllara meydan okuyan kayadan oyma yapıları, tarihi kiliseleri ve doğal güzellikleri burada görmek mümkün. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bölge, sakin atmosferi ve eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor ve muhteşem bir deneyim de sunuyor.
3: Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkın amba haşan göze, doyulur mu doyulur mu?
1: Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'nde sadece tarih yaşatılmıyor. Geçmişten bugüne kadar uzanan, Anadolu'da dünyaca bilinen bir el sanatı da yaşatılmaya devam ediyor. Ve özellikle yörenin kadınlarının ellerinde emek bulan bu Soğanlı bebeği ise turistlere tanıtılmaya devam ediyor. Sebat ablam yanımda, ne söyleyeceksin?
4: Yeni değil işte, yapıyor. 50-60 senedir yapılıyor bebekler.
1: Nasıl başladı bunun hikayesi? Yani ne zamandır turistlerin ilgi odağı olmaya başladı?
4: Önceleri bizi böyle saçlardan yapmazdık, bu oturan bebekten ağaçlardan yapardık. Teyzemizin kızı okula giderken okulda öğretmen bir el işi istemiş. Onu da annelerimiz o zaman eline yapmış vermiş, öğretmen getirin diye. Bizim okulumuz da 2 kilometrenin aşağı köydeydi. Buraya evimiz, bizim buraya evlerimizdi. O da giderken yolda oralarda turist gelirmiş. Turist elinden o zaman da çoğu da güvercin vardı, resim çekmeye eğlenmişler. O arada bebeğini elinden görmüş, almış turist. Onun eline de bozuk para vermiş. O zaman kağıt para yok, hep demir parayken o tutar parayı verir. Ona da üzülmüş, bana şunu verdi din, annesine geri gelir. Annedir elimdendir bebeği aldıdır, ben okula götürüyordumdir. O da kızım yine yaparım, niye yapmayayım demiş. O zamandır bu zamana kadar 60 sene.

0: El emeği var kızım, evet.
1: Ne söyleyeceksin? Şimdi kuşaktan kuşağa da aktarılıyor aslında bu kültür, bu gelenek, bu yöre.
0: Kuşaktan kuşağa, evet. Annemden, anneannemden anneme kaldı. Annemden de bize, ben devam ediyorum. Annem de Allah'a uzun ömür versin, annem de tabii devam ediyor da. İşte benden de çocuklara kalsın diyorum. Çocuklar da istemiyorlar bunu gayrı. Hola.
2: Hola.
0: Hola.
3: Değil mi? Bir şey.
4: Hola.
0: Tu como te llamas?
4: Josep.
2: ¿Y tú por qué hablas español?
0: Pequeñito, poco, poco.
2: ¿Y por qué hablas?
0: Turist.
2: Ah, porque estuviste en España.
0: Sí, España, turist. España, Italia, alemán, inglés, francés. Toto, poco.
2: Poco de
1: todo.
0: Nereden diyor öğrendin diyor İspanyolca'yı diyor. Ben de turistlerden diyor. Başka dil bilebiliyor mu diyor. Ben de Fransız, İtalyan onları söyledim.
1: Bebek standını gösteriyor.
0: Una compra muñecas. Si guardo.
1: Tam da zamanında geldi.
0: Yeni guardo. Ama bu...
1: Şimdi turistler de geldi işte görmüş olduğunuz gibi hem 5 dil bilmelerinin de kanıtı bu. İspanyol'dan geliyorlar, İspanya'dan ve gördüğünüz gibi o muhteşem kültürel mirası tanıtmış oluyor çiçek kadınlarımız.
0: Tu una muñeca compra me molto contenta.
1: Kalbinde yüzyıllardır anlatılan bir hikaye var. Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun kapıların içerisinden giren o yiğit komutan Dev Ali ömrünü bu topraklara adar. Rivayete göre savaşır, yurt kurar ve insanları bir araya getirir. Vefat ettikten sonra geride sadece bir türbe değil, adını taşıyan bir yer bırakır. Aradan asırlar geçmesine rağmen Dev Ali'nin hatırası hiç unutulmaz. Dev Ali'nin adı her anıldığında tabii bu topraklar için mücadele eden o yiğit komutan da yeniden hatırlanır.
5: Hem Dev Ali Türbesi hem Çanakkale şehitlerimizin minik bir minyatür anısını temsil etmez açısından güzel bir yer.
6: Allah razı olsun, bu vatan cennet vatanı bize emek etmişler, kurmuşlar. Tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin derim, şehitlerimize başta olmak üzere gazilerimize acı şifalar dilerim.
1: Rivayete göre Dev Ali Sultan Alparslan'ın yeğenidir. Develi ilçesinde silah arkadaşlarıyla birlikte bu topraklarda canını ortaya koyan bir yiğit komutandır. Diğer adıyla Devle Bey komutasındaki askerlerle birlikte Develi Ovası'na ve bölgeye hakim Develi ilçesinin güneyindeki tepe üzerine kurulu bulunan kaleyi 1071'de Akın düzenleyip fethederler. Bu fetihten sonra askerleriyle birlikte buraya yerleşen Dev Ali 1094 yılında vefat edince arkadaşları kalenin fethinde gösterdiği üstün başarı nedeniyle kale girişindeki ağaç kapı mevkiinde türbe yaparak Dev Ali'yi buraya defnederler ve hep birlikte asırlar geçmesine rağmen her ziyaretçi buraya geldiğinde Dev Ali türbesini görmeden gitmezler.
0: Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yarı gidenler, kahrolsun gurbeti icat edenler, ne sen bana duydun ne deden sana, alın birin filin teni koymadan, gidiyorum ince suya doymadan.
1: 96 yıllık ömrüne sayısız hatıra sığdıran Mehmet Akkoyun güçlü hafızasıyla dikkat çekiyor. Yıllardır hafızasında taşıdığı Gençli Hitabe'yi ezberi okuyan Mehmet Akkoyun bir asra yaklaşan yaşamında geçmişe ışık tutuyor.
0: Kırat dinini almış yol mu dayanır? Herkes uykusunda uyur uyanır. Vilayetler üst üstüne yığılmış. Aman Allah, buna canlı dayanır. Bunu depreme söylüyor. Hiç de bir geçmiş kayıtı yok size söylüyor.
1: Geçmişiyle geleceği buluşturan, üretimiyle öne çıkan, kültürüyle iz bırakan Kayseri'den şimdilik ayrılıyoruz. Memleket hikayelerinin yeni bir durağında görüşmek

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongre yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Expert.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
10: Ooo, her yerden sipariş aldık.
11: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
11: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
11: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
12: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
13: Dosyada bunlarla ilgili deliller vardı. Ancak diğer taraftan da yürütülen bu soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün FETÖ ile ilgili olarak da yine özellikle vakıf yöneticilerinin diyalog içerisinde olduğu, iletişim içerisinde olduğu belirlendi. Ve onlarla ilgili de yine FETÖ ile ilgili de bu kapsamda soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor. Diğer taraftan da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 5 kişinin de firari olduğunu biliyoruz ve firari kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz.
14: Halil İbrahim Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve değerli izleyenler, Giresun'da helikopter düştüğü iddiası üzerine büyük bir panik yaşandı. İhbarın yapıldığı bölgede çok sayıda ekip sevk edildi ve yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
15: Ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık.
16: Helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler teyakkuza geçti. Gerçek ekiplerin ihbarın yapıldığı bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü civarında elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yetkililer ve ekipler bölgeye sevk edildi.
15: Alameşe mevkiinde bir hava aracının düştüğüne yönelik 112'ye bir ihbar gerçekleşti.
16: Bölgeye ulaşan jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir enkaza ulaşılamadı. İhbarın yapıldığı alana giden Giresun Valisi Mustafa Koç, hava aracının düştüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.
15: Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten.
16: Elektrik dağıtım şirketi de Piraziz'de helikopterle yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmadığını bildirdi. Kırılan ağaç dalının elektrik teline hasar verdiği, bu nedenle ortaya çıkan ses üzerine hava aracının düştüğü ihbarının yapıldığı öne sürüldü.
15: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
14: İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının soğukkanlılıkla o anları izlemesi insanın kanını donduracak türdendi.

0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler, 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.
0: Görüntülerde Yaşar Can Güler'in kavga ettiği gencin aracından bir sopayla döndüğü ve Yaşar Can Güler'e acımasızca vurduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arbedenin devamında ise diğer genç Yaşar Can Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken izledi. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: Efendim, Antalya Havalimanı bir kadın cinayetine sahne oldu. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü onlarca kişinin önünde beylik tabancasıyla başından vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Şengün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duran eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
3: Kim vurdu?
4: 2 yıllık gönül ilişkisi tek kurşunla son buldu. Görüntülerin adresi Antalya. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz havalimanında görev yaptığı dönemde tanıştığı Gürcistan uyruklu iki çocuk annesi Elina Şengül'le 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Son zamanlarda aralarında sorun vardı. Durmaz konuşmak istedi, Şengül'ü evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ne gitti. İkili arasında terminal önünde tartışma çıktı. Beylik tabancasını çeken Hüseyin Durmaz onlarca kişinin önünde Şengül'ü başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 38 yaşındaki Elina Şengül havalimanındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Emekli polis Hüseyin Durmaz havalimanındaki eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
2: Efendim, Yalova'daysa gözü dönmüş bir cani tartıştığı 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki anne adayı doktorların tüm müdahalelerine rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak öncesinde karnındaki bebek sezeryenle kurtarıldı.
0: Bebeğine bile acımadı. Gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Sözün bittiği adres Yalova'ydı.

0: Demir ile 8 aylık hamile eşi Sultan Perit Demir arasında tartışma çıktı. Evden yükselen bağırışlar yaşanacak katliamın habercisiydi. Muhammed Demir elindeki pompalı tüfeği doğuma gün sayan 19 yaşındaki eşine doğrultup gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Saçmaların hedefi olan Sultan Perit Demir kanlar içinde yere yığıldı. Eşini ve doğmamış çocuğunu ölüme terk eden Muhammed Demir tüfeği bu kez kendi kafasına doğrultarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil yardım hattını aradı. Eve giden sağlık ekipleri Demir çiftini hastaneye kaldırdı. Zamanla karşı yarışan doktorlar genç annenin karnındaki 8 aylık bebeği sezeryenle kurtarmayı başardı. Sultan Perit Demir ise doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Dünyaya gözünü açar açmaz annesiz kalan minik bebek kuveze alındı. Ağır yaralı olan katil zanlısı Muhammed kaldırıldığı hastanede öldü.
1: Diyenler, Karadeniz açıklarında Türk gemisi drone'la vuruldu. Saldırıda bir denizci öldü, 8 kişi de yaralandı.
2: Nicibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmememi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
3: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
4: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de drone'lu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
2: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama geminin de o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
3: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
4: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken drone'lu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
2: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
5: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
2: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
3: Gemi Samsun limanına yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, Rusya ve Ukrayna arasında savaşın şiddeti artıyor. Rus ordusu bir alışveriş merkezini İHA'larla vurdu. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna yönetimi saldırıların arttığını belirtirken müttefiklerinden daha fazla hava savunma desteği istedi.
0: Dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevler bir anda yükseldi. Alışveriş merkezindekiler can havliyle dışarı koştu. Rusya'nın İHA'ları Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir AVM'yi hedef aldı. Saldırı sonrası ortaya bu görüntüler çıktı. Kentin ortasındaki alışveriş merkezi alevler içinde kaldı. Ancak tehlike henüz geçmemişti. İlk saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra bölge bir kez daha vuruldu. Bu kez hedefte yaralara yardım etmek için olay yerine koşan ekipler vardı.
6: Kryvyi Rih'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Gerekli tüm güçler seferber edildi. Ne yazık ki birçok kişi yaralandı. Saldırıda birkaç Rus insansız hava aracı kullanıldı. Kasıtlı ve alçakça bir saldırıydı. Ardı ardına gerçekleşti. Şu an itibariyle 16 kişinin öldüğü biliniyor. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.
0: Saldırıların plançosu arama kurtarma çalışmaları sürdükçe ağırlaştı. Kryvyi Rih'teki saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların 23'ü çocuktu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sadece Kryvyi Rih'le de sınırlı kalmadı. Mikolaev'de düzenlenen drone saldırısında da 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de ise Rusya'nın balistik füze saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi.

0: Moskova'nın hava saldırıları arttıkça Kiev yönetimi de misillemelerini sıklaştırıyor. Ukrayna, Rusya topraklarındaki petrol tesislerini ve stratejik noktaları İHA'larla hedef alıyor. Ancak Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarında yeni bir talep gündeme geldi. Ukrayna'dan Elon Musk'a kritik çağrı geldi. Kiev yönetiminin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılan İHA'lar için Starlink desteği istediği öne sürüldü. Musk'ın Starlink'in saldırı amaçlı kullanımına yönelik bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu.
1: ABD Hazine Bakanı Besant, CNBC'ye verdiği röportajda İran'a tehditler yağdırdı değerli izleyenler. Tahran'ı dünya tarihinde görülmemiş bir izolasyonun beklediğini öne sürdü Besant. İran'la ticareti sürdüren herkesin de hedefte olacağını söyledi. Rejimi ekonomik baskıyla çökerteceğiz diyen ABD'li bakan, Venezuela ve Küba'yı örnek gösterdi.
2: İran'a yönelik yaptırımlar dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon olacak.
3: Tahran'a tehditler savurdu, pazartesi gününe işaret etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulamaya hazırlandıkları kapsamlı yaptırımlara ilişkin CNBC'ye konuştu.
2: Tam olarak ne yapacağımızı konuşmak üzere pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğim.
3: Söz konusu yaptırımları tarihin en büyük koordineli ekonomik izolasyonu olarak nitelendiren Bessent sadece İran'ı değil müttefiklerini de sert sözlerle uyardı. Ya bizimlesiniz ya da karşımızda dedi.
2: Eğer onlarla iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD bu yaptırımları size karşı uygulamak için tüm gücünü ve nüfuzunu ortaya koyacaktır. Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. Bu cani rejimin sona ermesi gerekiyor.
3: Artık İran'a saldırmamıza gerek bile kalmayabilir iddiasında bulunan Bessent söz konusu yaptırımların rejimin çöküşüne yol açacağını öne sürdü.
2: Ablukamız Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. Ve biz bu rejimi çökerteceğiz.
1: Evet sevgili izleyenler, İran ve ABD karşılıklı açıklamalarını sürdürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların artabileceğini belirtmişti. Askeri seçeneğin de hala masada olduğunu da açıkladı. Peki şu an İran'da neler konuşuluyor? Ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Bu ekonomik yaptırımlara ilişkin İran tarafında neler konuşuluyor? Basında neler yazılıyor, çiziliyor? Ekber Karabağ, söz sende.
4: Teşekkür ederim. Evet, az önce haberimizde de ayrıntılı bir şekilde izlediğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeni yaptırımı paketinin önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle ayrıntılarının netleşmesi öngörülmektedir. ABD Başkanı Donald Trump bugün son açıklamasında eğer bu ekonomik baskıdan bir sonuç alınmazsa askeri seçeneğin hala masada olduğunu bildirdi. İran'dan gelen son açıklamada ise ülke liderinin askeri danışmanı Yahya Rehim Sefevi eğer böyle bir tehdit algılarlarsa askeri olarak önleyici saldırı yapabileceklerini ifade etti. Bir İranlı başka askeri yetkili ise buna örnek olarak geçtiğimiz haftalarda İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni Ürdün'de vurmasını örnek gösterdi. Hatırlanacağı üzere birkaç hafta önce İran'la ABD arasında askeri gerginlik yaşanırken daha Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmadan önce İran önleyici saldırı yapmıştı ve o saldırıda da bazı Amerika askerleri hayatını kaybederken yüzün üzerinde de Amerikan askeri yaralanmıştı ki bu resmi açıklamadaydı. Diğer taraftan ekonomik olarak bu mesele İran nasıl etkiledi? Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte bir Amerikan doları İran'da 190 bandının üstüne çıktı. Yani bu ekonomik olarak daha şimdiden İran ekonomisini Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uygulaması etkilemeye başladı diyebiliriz. Diğer taraftan bugün İran Meclisi'nin önemli bir açıklaması oldu. Muhammed Bakır Kalibaf ki kendisi aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerde de başkanlık etmektedir. Bölge ülkelerinin askeri olarak ve ekonomik olarak İran'la işbirliği yapmak için mesajlar gönderdiğini söyledi. Bu bölge komşu ülkeler hangi ülkeler bu konularla ilgili İran'dan ayrıntı verilmedi. Ancak dikkat çekici bir açıklama. Çünkü savaş boyunca İran bölge ülkeleri ve bazı özellikle Körfez ülkelerinin birkaçına yönelik saldırılar yapmıştı. Peki. Son olarak da şunu belirteyim ki İran Genelkurmay Başkanı bugün yer altında bulunan bir İran'ın füze üretim merkezini denetledi ve İran'ın aksaksız bir şekilde, sorunsuz bir şekilde füze, balistik füze üretimini devam ettirdiğini duyurdu.
1: Çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyoruz. İran'daki son durumu aktardı ve değerli izleyenler, son zamanlarda adını sık duyduk. Afek Moskoviç. Peki kimdir? Birçok kişinin adını ilk kez duyduğu bu Afek Moskoviç neden yargı sürecine dahil edildi? Şimdi haberimizde ona bir bakalım.
3: Gazze'de önce hastaneyi, ardından da üniversiteyi bombaladı. İşlediği insanlık suçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türk yargısı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli teğmen Afek Moskoviç hakkında da kırmızı bülten talebinde bulundu. Moskoviç, Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosu aktivistlerine düzenlenen müdahale ve alıkoyma eylemleri nedeniyle Türkiye'de yargı sürecine dahil edilen bir isim olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten talebinde bulunduğu Moskoviç, soykırım, insanlığa karşı suç, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, ulaşım araçlarının kaçırılması ve nitelikli yağma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Türkiye'nin radarına öncelikli olarak Sumut kriziyle giren İsrailli teğmenin işlediği suçlar bununla da sınırlı değil. Moskoviç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasında rol aldığını açıkça ortaya koyuyor. Moskoviç'in de içerisinde bulunduğu 71. Zırhlı Taburu hastanenin bitişiğinde yer alan Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesini de yerle bir eden birlik. Düşük rütbesine rağmen tüm insanlık suçları iddianameye yansıyan İsrailli teğmen şimdi tüm dünyanın yakın merceğine girmiş durumda. Bu nedenle de Türkiye'nin kritik hamlesi Gazze'deki soykırıma karışan isimlerin tepeden tırnağa ifşa edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
1: Ve değerli izleyenler, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'nin Somali'ye desteğinin yardımla sınırlı kalmadığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki tarihi ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mahmut, Türkiye'nin güvenlik, enerji ve kalkınma alanlarındaki desteği için de teşekkür etti.
3: Tüm dünyaya teşekkürler ama Türkiye'ye çok farklı şekilde teşekkürler. Bu sözlerin sahibi Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki tarihi Somali ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'da bir program düzenlendi. Programda konuşan Somali Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'nin Somali'ye desteğini övgü dolu sözlerle anlattı. Türkiye'nin desteği balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu. Mahmut, Türkiye'nin eğitim ve teçhizat desteğiyle Somali güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'la mücadelede güçlendiğini söyledi. Türkiye, Somali'ye enerji alanında da destek veriyor. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri Somali'nin doğal kaynaklarını geliştirmeyi hedefliyor. Şu anda petrolümüz için kendi elemanlarımız eğitiliyor. Türkiye-Somali İşbirliği güvenlik ve kalkınmanın yanı sıra enerji ve altyapı alanlarında da derinleşiyor. Mahmut, iki ülke arasındaki ilişkilerin yardımdan stratejik ortaklığa evrildiğini vurguladı. Dün yardımdı, sonra altyapı ve güvenlik ekonomiydi. Yarın daha da güçlü bir ortaklık olacak. Mahmut ayrıca Başkan Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinde mülteci kamplarına gitme kararlılığını da anlattı. Güvenlik risklerine rağmen Başkan Erdoğan'ın "beni oraya götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem" dediğini aktardı. Somali Cumhurbaşkanı, Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek iki halk arasındaki bağların gelecekte daha da güçleneceğini vurguladı.
1: FM Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacak kahramanlar Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yetişiyor. Öğrenciler birçok alanda eğitim görüyor, zorlu görevlere hazır hale geliyor.
0: Sızma,

0: Göğüs göğüse muharebe. Komutan adayları eğitimleri sırasında sınırlarını zorluyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri İzmir'in Urla ilçesindeki yıl sonu tatbiki eğitiminde geleceğin komutanı olmak için ter döküyor. Eğitime 3200 harbiyeli katılıyor. Onlar zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapma, karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelme ve ekip halinde hareket etme yeteneklerini geliştiriyor. Komutan adayları farklı uzunluktaki mukavemet yürüyüşleriyle fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını da arttırıyor. Bazı eğitimlerse savaş alanlarını aratmıyor. Sızma parkurunda tel örgülerin altından sürünerek geçen, engelleri aşan ve zorlu arazi koşullarında ilerleyen harbiyeliler hızlı karar verme, dayanıklılık ve takım halinde hareket etme becerilerini geliştiriyor.
1: Atış tekniklerinden askeri harekatın yönetimine, harp tarihinden haritacılığa kadar çok geniş bir yelpazede askeri eğitimler veriyoruz.
0: Harbiyeliler yüzme eğitimleriyle su üstünde ve su altında dayanıklılıklarını ve hareket kabiliyetlerini artırıyor.
2: Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu kapısından içeri girdiğiniz ilk andan itibaren kendinizi çok yönlü ve zorlu bir gelişim sürecinin içinde buluyorsunuz.
0: Onlar bu eğitimlerde her türlü çetin görevi başarıyla tamamlayacak hale geliyor.
2: Burada yaptığımız eğitimlerde uykusuzlukla, sıcak havayla, zorlu arazi koşullarıyla ve fiziksel yorgunlukla mücadele ederken asıl öğrendiğimiz şey kriz anında soğukkanlı kalabilmek ve sarsılmaz bir silah arkadaşlığı bağı kurabilmek oluyor.
3: Efendim, İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İBB tarafından restorasyona alındı ancak hala tamamlanamadı. Bu durum elbette en çok Hisar çevresindeki esnafı etkiledi.
4: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
0: İBB tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
4: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
0: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
4: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
0: İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Hisarı'nın kapısı İBB'nin yürüttüğü restorasyon nedeniyle yıllardır ziyaretçilere kapalı.
4: Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda.
0: Esnaf Hisar'a ait otoparkında keyfi olarak kullanıldığını iddia etti.
4: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var. Bir inşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar. Ve bu konuda devlet büyüklerinden, bu konuyla ilgilenen kim varsa onlardan yardım talep ediyoruz.
3: Panama kanalında kuraklık nedeniyle yeni tedbirler devrede. Kanal yönetimi su kaynaklarındaki azalma nedeniyle gemi geçişlerini sınırlama kararı aldı. Eylül ayında günlük gemi trafiği 32'ye düşürülecek. Büyük gemilerin su çekim sınırı daha da azaltılacak. El Niño'nun da etkili olduğu kuraklık sürerse yeni kısıtlamalar gündeme gelebilir.
0: Panama kanalında kuraklık krizi derinleşiyor. Kanalı besleyen göllerde su seviyesi düşünce gemi geçişlerine yeni sınırlama getirildi.

0: gibi olaydan çok daha uzun sürecek. Bu nedenle Panama'daki kurak mevsimi atlatmak için gereken önlemlerin çok daha erken alınması gerekiyor.
1: Kuraklık yalnızca Panama'nın su kaynaklarını değil, dünya ticaretini de tehdit ediyor. Asya ile ABD arasındaki ticarette önemli bir geçiş noktası olan kanal, dünya deniz ticaretinin %5'ini taşıyor. 2023'te su seviyesinin düşmesiyle günlük geçiş sayısı 22'ye kadar indirilmiş, gemilerin bekleme süreleri uzamıştı. Şimdi ise gözler yaşlarda. Su seviyesi yükselmezse kanaldaki kısıtlamaların daha da artırılması bekleniyor.
2: Efendim, Van Gölü yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Çocukların saçları gölün sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle sararıyor.
3: Bu durum onların da hoşuna gidiyor, bizim de hoşuna gidiyor.
1: Sodalı su ve güneş birleşince çocukların saçları sararıyor. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Van Gölü doğal güzellikleri ve koylarının yanı sıra sodalı suyuyla da dikkat çekiyor. Gölün sodalı suyunda uzun süre kalan çocukların saçları, güneş ışınlarının da etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlıyor. Sararan saçlar doğal bir değişim olarak gözlemlenirken, saç zamanla yeniden eski rengine dönüyor.
2: Uzun ve ahenkli ötüşüyle ünü dünyaya yayılan Denizli horozunun ırkı özel üretim tesisinde titizlikle korunuyor. Yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalarla Denizli'nin simgesi gelecek nesillere aktarılıyor.
4: Roma döneminde gücü, cesareti ve kararlılığı ifade eden bir ırk.
5: Ötüşleriyle birbirleriyle yarışıyorlar. Denizli horozları uzun ve ahenkli ötüşleriyle dünyanın en dikkat çeken horozları arasında yer alıyor. Denizli'nin simgelerinden biri olan horozun geçmişi ise yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor.
4: Denizli horozu deniziyle özdeşleşmiş, rengiyle, uzun ötüşüyle, ahenkli ötüşüyle nam salmış bir horoz ırkı. Bu ta geçmiş antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişi olan bir ırk.
5: Bu eşsiz ırkın genetik özelliklerinin korunması için Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki özel üretim tesisinde çalışmalar yürütülüyor.
6: İçerisinde bulunduğumuz bu tesis 2001 yılında kuruldu. 2004 yılındaysa Denizli horozunun ırk tescili alındı. Ve yaklaşık 25 yıldır bu Denizli horozunun ırkı gelecek nesillere aktarılıyor.
4: Denizli horozunun bir yılı geçtikten sonraki ötüş mesafesi 20 saniye. Bu da aslında efsanevi kararlılığı gösteren bir şey. Yani inatçılığı ve bu gücü de temsil eden ırk.
5: Damızlık olarak özenle seçilen horoz ve tavuklardan elde edilen yumurtalar belirli bir kuluçka sürecinden geçiriliyor. Üretilen yumurta, civciv, horoz ve tavuklar Mayıs-Ağustos döneminde tesise gelen vatandaşlara satılıyor.
4: Yaklaşık 500 tane anaç tavuğumuz ve 500 de horozla yıllık yaklaşık 5000 civciv ve 5000 civarında döllenmiş yumurta üretmek suretiyle vatandaşlarımıza taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.
5: Böylece Denizli'nin simgesi olan uzun ötüşüyle dünyaca tanınan horozun saf ırkı korunuyor.
6: Denizli horozu uzun ve ahenkli ötüşü ve aynı zamanda da albenili renkleriyle sadece Türkiye'de değil dünya çapında üne sahip.
2: Çin'in binlerce yıllık seramik geleneğine ev sahipliği yapan Jingdezhen şehri dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Dünya porselen başkenti olarak bilinen bu tarihi kentte Türk seramik sanatçısı Pınar Baklan da kendi eserlerini üretiyor efendim. Baklan çalışmalarını ve iki kültür arasındaki mavi beyaz köprüsünü A Haber anlattı.

0: binlerce yıllık bir gelenek. Toprağın suyla buluştuğu, ateşle şekillendiği bir miras. Çin porseleni dünyanın en değerli sanatlarından biri. Porselen ve seramik üretiminde dünya tarihine yön veren Çin'in kullandığı teknikler, İslam dünyasını ve Osmanlı'yı derinlemesine etkileyerek Türk Çin'i sanatının gelişimine ilham kaynağı oldu. Türk seramik sanatçısı Pınar Baklan da hayallerini gerçekleştirdi. Çin'in seramik başkenti olarak bilinen Jingdezhen şehrinde kendine bir kariyer inşa etti.
1: 20 yılı aşkın süredir seramik malzemesiyle heykeller yapıyorum. Jingdezhen'in zaten dünyada çok önemli bir yeri olduğunu, dünya porselen başkenti olduğunu biliyorum. Ama son yıllarda bu şu anda içinde bulunduğum Taşiçan Sanat Merkezi büyük popülarite kazandı. Buraya gelmek büyük hayallerimden bir tanesiydi benim. Seramiğe dair, porselene dair her şeyin olduğu, aklınıza gelebilecek her şeyin olduğu muhteşem bir yer. İnanılmaz, ben büyülendim. Her köşe başında, her sokakta, her yerde bir galeri, bir dükkan ve seramiğin, porselenin en güzel örneklerini bulabileceğiniz muhteşem bir yer.
0: Peki Çin porseleni sanatçı Pınar Baklan'ı nasıl etkiledi?
1: Ben kendi tasarımlarımı Çin'de yapmak üzere gelmiştim. Fakat Çin porseleni beni öyle bir yönlendirdi ki bütün tasarımlarım bir değişti. İki, Çin mavi beyazını bütün işlerime dahil etmek istedim. Sadece Çin porseleniyle çalıştım ve kobalt mavisini çalışmalarımda kullandım. Bu aslında hiçbir planımda yoktu. Kendiliğinden buranın ortamını soluyarak olan bir ilham oldu.
0: Çin porseleni meşhur İznik Çinilerini de etkilemiş.
1: Aslında Çin ve Türkiye arasında bizi ortak bir noktada bağlayan çok önemli bir şey var. Türk mavi beyazı, Çin mavi beyazı bizim ortak noktamız. Türk seramik sanatçıları, zanaatçileri o dönem Çin'den gelen porselenleri, mavi beyazları aslında çok beğenip onlardan esinlenmişler. Bu yüzden Türk Çiniciliği başlamış. Çin'den gelen anlamında kullanılan Çin'i kültürü başlıyor. Pek çok ortak özelliği var. İkisinde de beyaz zemin üzerine mavi, kobalt mavisi kullanılıyor.
0: Sanatçı Pınar Baklan'a göre porselenle çalışmak insanı anlamaya benziyor.
1: Porselen öyle bir malzeme ki kendi içinde pek çok dinamiği barındıran, dışarıdan aslında çok zor görünen, çok büyük sabır ve emek isteyen bir malzeme. Onunla çalışınca insan zaten kendi duygularını kontrol etme çabası içerisinde oluyor. İnsan ilişkilerindeki gibi aslında. Yani önce kendini tanımak, kendini anlamak, sonra karşıdakini tanımak, onu anlamak ve doğru temasla, doğru ilişkiyle ilerlemek

0: Haber'de bu akşam. Gündemin sıcak başlıkları.
1: Ne oluyor dünyada? Pek çok gelişme oldu. Pek çok açıklama arka arkaya geldi.
0: Merve Türkay'ın sunduğu Satır Arası'nın konukları gazeteci Orta Doğu uzmanı Mete Soktaoğlu, gazeteci Ekrem Kızıltaş, emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, hukukçu avukat Yasin Şamlı. Satır Arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Türksel çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
9: Türksel'le bağlan hayata.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
11: Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
7: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibariyle başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek. Yargısal süreçlere müdahale edilmeyecek. Mekanizma yalnızca idari işleyişteki aksaklıkların giderilmesine odaklanacak. Yeni sistemle teknolojinin de kullanılarak vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışının daha ileri taşınması hedefleniyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Boşanma davası açıldı. Ayrı evlerde yaşıyorsunuz, hatta uzaklaştırma kararı bile alınmış olabilir. Aman dikkat! Eşinize ve çocuğunuza maddi destek sağlamamak mahkemede kusur olarak sayılıyor.
8: Çocuklar mağdur oluyorlar, eşler mağdur oluyorlar. Çocuklar için doğru bir karar, eşler için de bir süreliğine iyi bir karar. Ama uzun vadede doğru bulmuyorum.
7: Ankara'da görülen boşanma davasında kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini belirterek nafaka ve tazminat talep etti.
8: Göndermesi lazım çünkü çocuğu var. Hanım mağdur durumda olmaması için göndermesi lazım.
7: İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu bularak boşanmaya, kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata karar verdi.
9: Yani çocuğuna ve eşine sahip çıkmak zorunda.
7: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Fakat Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri sona erdirmediğini belirtti. Boşanma sürecinde eşe ve çocuğa destek sağlamamanın kusur sayılması gerektiğine hükmederek dosyayı geri gönderdi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Babasına destek olmak için tezgah başına geçti. Azra Derya Çelik 10 yaşında. O Ordu Ünye'nin en küçük pazarcısı. Hasta babasına destek olmak için pazara giden küçük kız, mısır unu, tereyağı, kabak, pırasa ve fasulye gibi yöresel ürünler satıyor.
1: Nasıl yapıyorsun bu işi mesela? Şaşırıyorlar. Tanıdıklarımda aferin böyle bu kelimeleri kullanıyorlar. Çoğunlukla zaten tanımayanlar da şaşırıyor zaten. Sen nasıl yapıyorsun? Çok küçük değil misin? Öyle.
0: Azra yaşına rağmen üstlendiği sorumlulukla herkesin takdirini topluyor. Azra yaz tatilini hem babasına destek olarak hem de harçlık biriktirerek geçiriyor.
1: Tabii babam da harçlık veriyor. Bazen para üstünü kaldıran da oluyor. Yani para üstümü şey yapıyorum, biriktiriyorum, okul eşyalarımı alıyorum. Kalan parayı da böyle kenara ayırıyorum. Okulda harçlık yapıyorum kendime.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Karadeniz bölgesini Sivas üzerinden Akdeniz bölgesine bağlayacak olan 9000 metrelik Geminbeli tünelinde geri sayım başladı. Kış gelmeden açılması planlanan tünelle birlikte sürücüler zorlu kış şartlarında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacak.
4: Geminbeli geçidi sürücülerin korkulu rüyasıydı. Artık tarihe karışıyor. 9000 metrelik tünelde sona yaklaşıldı. Tünel Sivas üzerinden İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak.
5: Geminbeli geçidinde çift tüplü tüneller bulunuyor. Tünellerin bir tanesinin uzunluğu yaklaşık 4,5 kilometre, toplam uzunluğu ise 9 kilometre.
4: Su şehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli geçidinde de asfaltlama çalışmalarına geçildi.
5: Geminbeli tünelinin bu sene sonuna açılması planlanıyor. Zorlu kış şartları başlamadan bir an önce tüneli açmak için ekipler gece gündüz aralıksız çalışıyor.
4: Tünelin tamamlanmasıyla birlikte sürücüler yüksek rakımlı ve zorlu güzergahı daha güvenli ve konforlu şekilde aşacak.
3: Ve efendim denizlerimizi kirletenlere göz açtırılmıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Antalya ve Yalova'da arıtılmadan doğrudan denize deşarj edilen atık sularla ilgili düğmeye bastı. Yapılan denetimlerde ilgili mevzuata aykırı hareket eden Antalya Büyükşehir ve Yalova Çınarcık İlçe Belediyesi'ne toplam 7 milyon 970 bin lira para cezası kesildi.
6: Mavi vatanı kirletenler cezasız kalmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova ve Antalya'da atık su denetimindeydi. Yalova'daki denetimlerde Çınarcık İlçe Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattındaki dört bacadan atık su taştığı belirlendi. Çınarcık Belediyesi'ne çevre kanunu uyarınca 5 milyon 34 bin lira para cezası kesildi. Çınarcık'taki Teşvikiye Karpuzdere Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı da ortaya çıktı. Belediyeye ait Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği'ne de 2 milyon 97 bin lira para cezası verildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde de benzer bir çevre kirliliği tespit edildi. İnce Boğaz mevkiinde denize arıtılmamış atık su bırakıldığı gözlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi ASAT 839 bin lira para cezasına çarptırıldı. İki şehirde kesilen para cezası 7 milyon 970 bin lira oldu.
3: Ve sevgili izleyenler denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor ama

0: Öncesinde oltaya takılanlar bu sezon tezgahların kralının palamut olacağını müjdesini veriyor.
1: Balık tezgahlarında palamut bolluğu bekleniyor. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi küçük ölçekli balıkçıların oltasına takılanlar şimdiden müjdeli haberi veriyor.
2: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler var. Ancak kıyı balıkçıları denize açıldı ve palamut tutmaya başladı. Karadeniz'de tezgahlar palamutlarla şenlendi.
3: Sezonumuz açılıyor, çok az bir süre kaldı. Fakat 15 Ağustos'tan itibaren palamut avcılığı serbestleşmişti. Şu anda oltayla olsun, küçük kayıklar olsun bol bir şekilde palamut sezonu yaşıyoruz. Şu anda en çok palamut görüyoruz tezgahlarımızda. Boy boy fiyatları değişiyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Palamutun daha da büyümesini bekliyoruz. Bu sezon kendini çok erken gösterdi. Verimli bir sezon olacak palamut açısından.
2: Havaların da iyi gitmesiyle birlikte balıkçılar bolca palamutla döndü. Tezgahta palamutun boyuna göre fiyatları da değişiyor. 100 lira, 150 lira ve 200 liraya kadar palamut bulabilir, alabilir ve yiyebilirsiniz.
3: Küçük kayıklardan bugün mezgitimiz geldi, sarganımız geldi. Büyük balık olarak deniz levreklerimiz, deniz şupralarımız var. Karadeniz somonumuz hala devam ediyor. Kılçıksız olması açısıyla talep görüyor. Norveç somonumuz var. Şu anda çeşit olarak bu şekilde.
4: Bu sene ilk defa sezonun ilk palamutunu yiyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla bolluk olacak bu sene. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah sonuna kadar da böyle gider diye düşünüyorum.
1: Karadenizli balıkçılar palamutun tezgahtaki fiyatının cep yakmayacağı görüşünde.
3: Umarız 2 sene önceki gibi hem palamutun hem de hamsinin aynı anda bol olduğu güzel bir sezon yaşarız.
0: Robot teknolojisinde dünya devi olan Çin'in başkenti Pekin'de şu sıralar adeta bir teknoloji şöleni var efendim. Dünya Robot Konferansı'nda binlerce yeni model görücüye çıktı. Yarın da Dünya İnsansız Robot Oyunları başlıyor. Robotların yarışlar öncesi prova görüntüleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Zira durum pek iç açıcı değil.
5: Bir yanda ringde dövüşenler, diğer yanda kargo ayıklayanlar, ev temizleyenler, yemek yapanlar, fabrikada çalışanlar. Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda 1001 çeşit insansı robot görücüye çıktı. Transformers filminden fırlamış gibi görünen devasa robotlarda, gerçeğinden ayırt etmesi güç minicik balık robotlarda büyük ilgi gördü. En dikkat çekense bu robot at oldu. Fiyatı tercih edeceğiniz ek özelliklere göre 43 bin dolardan başlıyor, 53 bin dolara kadar çıkıyor. Başkent Pekin, Dünya İnsansız Robot Oyunları'na da ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak etkinlik öncesi robotlar son provalarını yapıyor. Görüntülerse pek iç açıcı değil. Zira koşuda başarılı olsalar da iş durmaya gelince kontrolden çıkıyorlar. Düşüp parçalananların yanı sıra uzaktan kumandası bozulup nöbet geçirenler de var. Onlarca robottan sadece bir tanesi koşusunu sağ salim tamamlayabildi. Teknoloji tutkunları 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışlardan yansıyacak kareleri merakla bekliyor.
0: Değerli izleyenler, Ankara'da bir çift tropikal meyveleri yetiştiriyor. Şehir hayatını ellerinin tersiyle iten çift şimdi köyde toprakla ilgileniyor. Gelin onların hikayesine bakalım şimdi.

0: Bektaş üzümünü, Frank üzümünü, Börtlen'i, Ahududu, Goji Berry'i ilk diktiğim seneden itibaren oldukça yüksek verim alabilmekteyim.
1: Üzüm asmalarımızdan yaprağımızı yapıyoruz. Hiç öğrenmediğim, bilmediğim yemekleri yapmaya çalışıyorum.
2: Şehrin gürültüsünü geride bıraktılar. Türkiye'nin tam ortasında karasal iklimin hakim olduğu topraklarda tropikal ve nadir meyveler yetiştirmeyi başardılar.
3: Bazen insanın hayatını değiştirmesi için büyük bir sebep gerekmiyor. Bir sabah uyanıp artık yeter demesi yetiyor. Tarık Bey ve Ümmü Hanım da işte tam da bunu yapmışlar. Şehrin bitmeyen telaşını, kalabalığını ve gürültüsünü arkalarında bırakıp köye yerleşmişler. Şimdi günlerini toprağa dokunarak, hayvanlarına bakarak ve kendi ürettiklerini tüketerek geçiriyorlar.
2: Bu ilginç hikayenin adresi Ankara'nın Ayaş ilçesi. Tarık Çakır yıllarca kurumsal hayatta yöneticilik yaptı. Yüzlerce kişilik ekipleri yönetti. Ancak şehir hayatının yoğunluğu ve stresi onu bambaşka bir hayata yöneltti. Emekli olunca rotası kendi köyü oldu.
0: Emekli olduktan sonra şehir hayatından sıkıldığım için köye yerleşmeye böyle karar verdik. Burada da zaten çalışırken bir altyapıyı hazırlamıştık. Ondan sonra da tamamen buradaki işlerimizi daha profesyonelce kendi ekosistemimizi kurmak için köye yerleşmeye bu şekilde karar verdik.
2: Sıradan bir bahçe kurmak yerine zor olanı seçtiler. Bu topraklarda pek görülmeyen meyveleri yetiştirmek için kolları sıvadılar.
3: İçinde bulunduğumuz bu bahçede Frank üzümünden Böğürtlen'e, Bektaşi üzümünden Altın Çile'ye kadar onlarca farklı türde meyve yetişiyor. Üstelik ne Karadeniz'in serin yaylalarındayız ne de Akdeniz'in sıcak ve nemli kıyılarında.
2: Tam Türkiye'nin kalbinde, tam ortasında Ankara'da kurdular bahçeyi. İş nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanını gezerken topladıkları fidan ve tohumları Ayaş toprağıyla buluşturdular. Bazen başardılar, bazen kaybettiler ama hiç vazgeçmediler.
0: Sadece buradayken doğayla mücadele etmek yerine doğanın size yönlendirdiği şekilde hareket etmek zorundasınız. Onu yaptıktan sonra da daha keyifli, daha huzurlu, daha mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Deneme yanılma yöntemiyle gerçekleştirdik. Bektaş üzümünü yetiştiriyoruz. Antioksidan değeri var. Kivi getirdim mesela. Kiviyi soğuk vurdu. Profesyonel sera yaptım. Orada portakal, limon, mandalina getirdim Mersin'den. Onlar tutmadı. İlk kışı atlatırken soğuk çekti gitti. Bektaş üzümlerini falan zaten hani kendim de ilk defa görmüştüm. Hani bu bölgede zaten hiçbir kimse de zaten yoktu bunlar. İlk ben yetiştirdim.
2: Yıllar süren emek sonunda karşılığını verdi. Bugün o bahçede Türkiye'de az rastlanan pek çok meyve türleri ürün veriyor. Bu meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor.
0: Frank üzümü var, kalp damarlarının açıcı etkisi var. Goji berry var, zayıflamada çok büyük faydaları var. Gileburu'yu getirdim Kayseri'den. Böbrek taşı düşürmekte, böbrek kumunu düşürmekte ve idrar yolu hastalıklarında çok faydalı. Böğürtten aynı şekilde kalp damar sağlığı açısından çok iyi antioksidan değerleri var. Ve bunları kendimiz meyve suyu olarak, reçel olarak, taze meyve olarak eşimize, dostumuza yemek için üretiyoruz. Bu meyveleri de ilk getirdiğimde burada yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorduk. İş hayatı insanı gerçekten yıpratıyor. İş gereği gezdikten sonra her gittiğim yerden bir meyve fidanı, bitki çeşidi, endemik bitki neyi bulabilirsem getirdim.
2: Şehrin stresi yerini kuş seslerine bıraktı. Şimdi günleri bahçede başlıyor. Akşamları ise komşularıyla çay sohbetinde son buluyor.
1: Turşumuzu kuruyoruz. Reçeller, her mevsimine göre çıkan meyvelerin reçellerini dönüştürüyoruz. Sebzelerimizi gelen eş dostumuzla paylaşıyoruz.
2: Köy hayatı onlar için sadece bir yaşam tercihi değil, her gün yeni bir şey öğrendikleri doğal bir okula dönüştü.
1: Yiyip içip paylaşmak çok büyük huzur veriyor. Komşularından öğrendiğim şekilde sebzelerimi acaba nasıl daha verimli hale getirebilirim diye uğraşıyorum. Öğrenmeye çok meraklıyım. Niye ben başarısız oldum deyip daha fazla çaba göstermeye çalışıyorum. Çapalamasından, sulamasından verimini arttırmak için neler yapabilirim diye araştırmalar yapıyorum. Sürekli sorular soruyorum. Siz ne yaptınız? Ben neler yapabilirim? Organik olmaya çalışıyoruz ki tamamen %100 organik.
2: Doğayla iç içe bir yaşam. Ürettiklerini tüketiyor, doğanın sunduklarını değerlendiriyorlar.
1: Dağdan kamfron topluyoruz, kekikler topluyoruz. Sıcak vurmadan serinlikle gelip birkaç böyle bahçeden sebzelerimizi topluyoruz erkenden. Gördüğünüz, duyduğunuz gibi tavuklarımız kendi bahçe mutfak atıklarımla besliyorum. Salatalıktı, kabaktı, maydanoz atıkları vesaire bunlarla hem kendi işte yemleriyle

0: Yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Az önce tanıtımımızda da izlediniz efendim. Gölcük Tersanesi Teknofest Mavi Vatan'ın 3. gününde de heyecan ve gururun adresi oldu. Binlerce ziyaretçi bir yanda komandoların nefes kesen rehine kurtarma tatbikatına şahitlik etti. Diğer yandan geleceğin mühendislerinin tasarladığı su altı savunma sistemlerini inceledi. İşte Teknofest'in 3. gününden izlenimlerle başlıyoruz.
1: Ve işte o nefes kesen an. Operasyon başlıyor. Artık mavi vatanımız sualtı savunma komandolarımız sayesinde çok daha güvenli.
2: Bir yanda nefes kesen tatbikatlar, diğer yanda kıran kırana turnuvalar. Teknofest'in 3. gününde heyecan yine doruktaydı.
1: O kusursuz gece operasyonuyla
2: Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi binlerce kişiyi ağırladı.
3: Bu sene Kocaeli'nde düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi hayli yoğun oldu.
4: Hiçbirini birbirinden ayıramayacağım. Hepsi göğsümüzü kabartıyor gerçekten.
5: Harika buldum. En çok TCG'nin dolu ve bayrakların uçakları dikkatimi çekti.
6: Çok güzel gösteriler. Hepsi birbirinden güzeller.
7: Efsane. Hepsi çok harika, muhteşem. Devletimiz çok büyük.
8: Gurur kaynağı. Yani gördükçe, gezdikçe gurur duyuyoruz.
9: Danimarka'dan geliyorum. Bu güzel şeyi gördüğümden çok memnunum. Allah yapanlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için geldim buraya.
10: Ben buraya geçerken gayet gurur duydum. Zaten askerliğe hevesim var benim. Tutkum da var.
11: Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin gücünü herkes görüyor, herkes biliyor.
1: İşte atak botlarımız olağanüstü bir taktik manevrayla hedef sahile sert bir şekilde yanaştı.
2: Komandoların rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
1: Saniyeler adeta durdu. Ve telsizden o beklenen anons geldi. Rehineler emniyete alındı. Düşman unsurlar etkisiz hale getirildi.
2: Su yüzeyinde hedef başarıyla imha edildi.
1: Artık bu sularda biz varız. Ve bu sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak.
2: İnsansız hava araçlarının gösterisi ise yine göz doldurdu.
1: Su altına kontrollü bir şekilde dalış gerçekleştirecek bu hareket...
2: Öğrencilerden oluşan ekiplerin tasarımları sahneye çıktı. Su altı savunma sistemlerinin yarıştığı etkinlik ilgi gördü.
12: Su altında hareket edebilen, dört eksenli hareket edebilen bir araç, aynı zamanda 5 tane torpido atışı yapabilecek bir araç tasarladık ve bunu Teknofest'e sunduk.
13: Çok keyifli günler yaşadık. Finalde de iyi geçti. Güzel bu teknolojilerle beraber iyi yarıştık.
14: Olmak bence çok iyi bir duygu. Çünkü bu kadar kalabalık ve hani teknoloji dolu bir ortamda bulunmak beni çok heyecanlandırıyor.
15: Tabii Türkiye'nin yaptığı, milletimizin de destek verdiği şeyleri görünce gururlanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor.
3: Şu anda saniyeler kaldı.
2: Kürek ve yüzme yarışlarında ise kıyasıya rekabet vardı.
3: Sürenin ardından Teknofest Mavi Vatan yüzme yarışında kadın kulüplerimiz de başlangıç noktasından başladılar.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.

0: is in the chill.
1: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
2: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
1: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
2: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
3: Efendim, terörsüz Türkiye Takip Kurulu 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Peki kurul kimlerden oluşuyor? İlk toplantıda neler konuşulacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Cevapları sıradaki haberimizde.
4: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki çerçevesini oluşturan Milli Dayanışma Kanunu meclisten geçti. Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gözler pazartesi günü yapılacak takip kurulu toplantısına çevrildi. Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu çalışmalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başlayacak kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bulunuyor.
4: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
1: Toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini de takip edecek. İhtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturulabilecek ve ilgili kurumların temsilcileri çalışmalara dahil edilebilecek. Meclis Başkanlığı da kanunun uygulanmasını izlemek üzere izleme komisyonu kuracak.
4: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: İlk aşama silahların teslimi olacak. PKK-KCK mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, patlayıcı, araç gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Silah ve malzeme tesliminin usul ve esaslarını güvenlik kurumlarının görüşünü alarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanları belirleyecek. Daha sonra güvenlik kurumları örgütün fiili varlığının sona erdiğini ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğini tespit edecek. İkinci aşamada MGK devreye girecek. Güvenlik kurumlarının yaptığı tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. MGK'nın bu yöndeki kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla kanunda öngörülen hukuki mekanizma çalışmaya başlayacak.
4: Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak.
1: Hukuki uygulama ise üçüncü aşamadaki uygulama olacak. Kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak başvuracak. Yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapacak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlarsa yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışındaysa diplomatik merkezlere başvuracak.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni partinin Milli Dayanışma Yasası'nın oylamasındaki tutarsız yaklaşımını eleştirdi. Yeni Parti Milletvekili

0: Vekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti dedi. Muhalefet partisinin ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü dedi ve bu ifadeleri kullandı.
1: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil bütünleşmesine, ayrışmaya değil ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiyi eleştirdi.
3: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
2: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
3: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
2: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
0: Ve efendim CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı olacak mı? Cevapları sıradaki haberimizde.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Başlıyoruz.
2: CHP yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel merkez önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
5: Ben Kemal, geliyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce A takımını, yani merkez yönetim kurulunu, ardından parti meclisini toplayacak.
6: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
2: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultay ise önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Genel eğilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
7: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
8: Ama 10
7: hiçbir
8: milyon yere, demiyorsun.
7: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
2: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular masaya gelecek.
7: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili
2: Peki.
7: olacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
0: Efendim, başkent Ankara'da işlenen 3 cinayetle 6 öldürmeye teşebbüs dosyasının failinin aynı kişi olduğu belirlendi. Faili meçhul dosyasının detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İzleyelim.
9: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
2: Gülistan Doku soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen faili meçhul suçlar için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının da bulunduğu faili meçhul olayları aydınlatıldı. Faili meçhullerde aydınlatılmadık dosya kalmayacak hedefiyle savcılar göreve başladı.
9: Savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.
2: Konuya ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkent Ankara'da

0: 2015 yılında aynı yöntemde gerçekleşen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında 3 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı.
1: Genel müdürlüğünde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
0: Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler tek tek incelendi. Ekiplerin aldığı beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelilerin hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet yeniden değerlendirildi. Söz konusu şüphelinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi dikkat çekici olarak değerlendirildi. Başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'daki 3 cinayette 6 cinayete teşebbüs olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek Osmaniye'de 13 Şubat 2019'da öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyasının da yeniden ele alındığını duyurdu. Yeniden açılan dosyada olay yeri fotoğrafları, kayıp bir senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları belirlendi. Polis tarafından 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Yusuf Küçük tutuklandı. Şüpheli Deniz Öztaş da 7 Ağustos günü yeniden ifadesi alındıktan sonra 3 kez kasten öldürme ve 6 kez cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandı.
2: Ve efendim Giresun'da helikopter düştüğü iddiası üzerine büyük bir panik yaşandı. İhbarın yapıldığı bölgede çok sayıda ekip sevk edildi ve yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
3: Ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık.
4: Helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler teyakkuza geçti. Gerçek ekiplerin ihbarın yapıldığı bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü civarında elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yetkililer ve ekipler bölgeye sevk edildi.
3: Alameşe mevkiinde bir hava aracının düştüğüne yönelik 112'ye bir ihbar gerçekleşti.
4: Bölgeye ulaşan jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir enkaza ulaşılamadı. İhbarın yapıldığı alana giden Giresun Valisi Mustafa Koç, hava aracının düştüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.
3: Zaten ihbar eden vatandaşımızla az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten.
4: Elektrik dağıtım şirketi de Piraziz'de helikopterle yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmadığını bildirdi. Kırılan ağaç dalının elektrik teline hasar verdiği, bu nedenle ortaya çıkan ses üzerine hava aracının düştüğü ihbarının yapıldığı öne sürüldü.
3: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
2: Ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketler

0: şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuris soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
1: Efendim, Kocaeli Darıca'da 3 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Denizde hayatını kaybeden kardeşlerden birinin burnunda kan izleri tespit edildi. İlk bulgular boğulma ihtimaline işaret ediyor. Kayıp olan 4. kardeş ise sağ bulundu. Ailenin yaklaşık 10 yıl önce bir çocuğunu daha boğulma sonucu kaybettiği ortaya çıktı.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kardeşin gizemli ölümü arkasında birçok soru işareti bıraktı. Soruların yanıtları için gözler şimdi soruşturmadan çıkacak sonuçlarda. 15, 17 ve 24 yaşlarındaki Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin cansız bedenleri sahilde peş peşe bulunmuştu. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeşleri Bilgenur Sakar ise saatler sonra denizin dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu. Emniyette ifadesine başvurulan Sakar'ın olayın aydınlatılması açısından vereceği bilgiler önem kazandı. Kardeşlerin olaydan önce birlikte olduğu güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildi. Görüntülerde 3 kardeşin sahil yönüne doğru yürüdüğü belirlendi. Saat 3.49'da kaydedilen başka görüntülerde ise 3 kardeşin birlikte yürüdüğü görüldü. Kardeşlerin üçünün de siyah kıyafetler giymesi dikkat çekti. Görgü tanıkları da 4 kardeşi olaydan önce sahildeki kameriyelerde gördüklerini anlattı. 2 kız kardeşin kameriyede oturduğu, diğer 2 kardeşin ise bisiklet alanında bulunduğu belirtildi. Otopsilerden de ilk bilgiler geldi. İlk incelemelerde darp ya da boğuşma izine rastlanmadı. Bulgular ölüm nedeninin boğulma olabileceğine işaret etti. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesinin ardından belirlenecek. 3 kardeş yan yana konulan tabutlarla son yolculuklarına uğurlandı. Belinay 15. yaş gününde toprağa verildi. Ailenin yıllar önce bir kızını daha denizde kaybettiği ortaya çıktı. Bu acı kayıp Sakar ailesinin yarasını bir kez daha derinleştirdi. 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma ise tüm yönleriyle sürdürülüyor.
1: Efendim, motor tutkunuydu. O büyük tutkusu ne yazık ki sonu oldu. 22 yaşındaki Ceyda Yakova Şile yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri kas kamerasına yansıdı.
2: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
3: Çok hızlıydı. Kontrolünü bir anda kaybetti, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Motor tutkunu Ceyda'nın son anları kas kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Ceyda Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaklaşık bir ay önce mezun olmuştu.
2: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
3: Şine'de yaşayan arkadaşını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Hızla viraja girdi, motorun kontrolünü kaybetti, mıcıra girdi. Yön tabelasına çarpan Yakova metrelerce uzağa savruldu.
4: İç kanama geçiriyor. O anda kendinde biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
3: Genç kızın son anları kask kamerasına işte böyle yansıdı.
4: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
2: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen apartmanlar ezber bozan manzarasıyla görenleri şaşkına çevirdi. Yapılaşmanın geldiği son noktada yeni konutlarla yanı başındaki mezarlık arasında mesafe neredeyse sıfıra indi. Balkonunu açan mahalle sakinlerinin doğrudan mezarlıkta karşı karşıya kaldığı o sıra dışı görüntüler akıllara durgunluk verdi. İşte Avcılar'dan kameralara yansıyan o kareler.
3: Mezarlık manzaralı sıfır daireler.
5: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
3: Görenler gözlerine inanamadı.
5: Ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim.
3: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanı başında inşa edilen apartmanlar konumlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
5: Alt katlar binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya.
3: Havadan çekilen görüntülerde mezarlığın adeta yerleşim alanının içerisinde kaldığı ve sınırların belirsizleştiği dikkat çekiyor.
5: Mezarlık manzaralı daireler, yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok. Olamaz dedim ya, Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor ya?
1: Efendim, sağlıklı bir kalp için ezberler bozuluyor. Yeni araştırmalar sadece günde 5 porsiyon kuralının yetmediğini, asıl önemli olanın doğru ve taze gıdaları seçmek olduğunu gösteriyor. Peki kalbimizi koruyan o mucizevi besinler hangileri? Haberimizde izleyelim.
6: Yeşil çay, erik, kiraz, çilek, yeşil sebzeler, kırmızı meyveler. Bu lezzetli gıdalarda bir mucize gizli.
7: Bu kırmızı mor meyveler antioksidan içerdiği için de bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da çeşitlendirmiş oluyor.
6: Sağlıklı yaşam için her gün 5 porsiyon meyve sebze yenilmesi yeterli diye biliniyordu. Ama yapılan yeni bir araştırma, kalp sağlığının her gün belli oranda taze gıdaları tüketmekten geçtiğini söylüyor.
8: Araştırma 30 bin kişi üzerinde yapıldı ve bu kişilerin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Çıkan sonuçlarsa hayli dikkat çekiciydi.
7: Kırmızı mor meyveler inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki iltihabı baskıladığı için dolaşım sisteminin de desteklemiş oluyor. Kalp sağlığına da bu şekilde fayda sağlayabiliyor. Aynı zamanda iyi huylu kolesterolün yükselmesine destek sağladığı için de kan yağlarının üzerinde olumlu etkileri var.
6: Kalbi koruyan porsiyonların sayısı değil, taze gıdalarda bolca bulunan flavonol adlı mucizevi bir bileşik.
7: Flavonoidler hem bağırsak mikrobiyotasını canlandırıyor, hem de inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki iltihabı düşürdüğü için de kan dolaşım sistemini desteklemiş oluyor. Vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor.
6: Düzenli olarak günde 5 porsiyon meyve ve sebze yiyen bazı kişilerde bile bu bileşenlerin genellikle yetersiz olduğu görüldü.
9: Sevdiğiniz sebze meyveleri hangisi?
10: En çok sevdiğim kışın pırasayı severim. Karnabaharı. Yazında yeşil fasulyeyi severim. Meyveden de her türlü meyveyi tüketiyoruz.
9: En sevdiğiniz sebze hangisi?
11: Sebze mi? Hepsini. Genelde meyve sevmiyorum yavrum. Aklıma gelirse. Ayda yılda bir kere.
12: Ispanak.

0: olduğu için kırmızı meyvelere daha çok yoğunluk veriyorum. Pancarı seviyorum, pancar vitaminli olarak.
1: Tabii kalbe iyi gelen gıdaların tüketim miktarı da çok önemli. Çünkü fazla tüketildiğinde faydadan çok zarara dönüşebilir.
2: 1 veya 2 su bardağı kadar kırmızı meyve yemek faydalı. Ancak bunun üstünde meyve tüketimi kan şekerini çok hızlı yükselteceği için faydadan ziyade zarara dönüşecektir ve yağlanmayı arttıracaktır. Özellikle de göbek çevresi yağlanmasını arttırıyor olacaktır.
1: Bazı uzmanlar bu duruma daha temkinli yaklaşıyor ve flavonol düzeylerini artırmanın kalp sorunlarını önleyip önleyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.
3: Efendim, Ordu'da yaşayan 10 yaşındaki Azra hasta babasına yardım etmek için pazarda tezgah başına geçti. Çalışmakta zorlanan babasına destek olan pazarın en küçük esnafı herkesin takdirini topluyor.
1: Babasına destek olmak için tezgah başına geçti. Azra Derya Çelik 10 yaşında. O Ordu Ünye'nin en küçük pazarcısı. Hasta babasına destek olmak için pazara giden küçük kız, mısır unu, tereyağı, kabak, pırasa ve fasulye gibi yöresel ürünler satıyor.
4: Nasıl yapıyorsun bu işi mesela? Şaşırıyorlar. Tanıdıklarım da aferin böyle bu kelimeleri kullanıyorlar. Çoğunlukla zaten tanımayanlar da şaşırıyor zaten. Sen nasıl yapıyorsun? Çok küçük değil misin? Öyle.
1: Azra yaşına rağmen üstlendiği sorumlulukla herkesin takdirini topluyor. Azra yaz tatilini hem babasına destek olarak hem de harçlık biriktirerek geçiriyor.
4: Tabii babam da harçlık veriyor. Bazen para üstünü kaldıran da oluyor. Yani para üstümü şey yapıyorum, biriktiriyorum, okul eşyalarımı alıyorum. Kalan parayı da böyle kenara ayırıyorum. Okulda harçlık yapıyorum kendime.
3: Ve altın 4 ay sonra 7000 lira seviyesinin üstüne çıktı. Peki bu rally ne kadar sürecek? Yatırımcı ve borcu olanlar ne yapmalı? Haberimizde bakalım efendim.
1: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcı yükseliş, uzmanlarsa toparlanma süreci diyor.
5: Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri yine altın oldu. Öyle ki gram altın son ayların zirvesine çıktı. Tam 7000 lirayı aştı. Peki son tabloda, özellikle yılın son çeyreğinde altında son durum ne?
6: Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz.
1: Finans analisti İhsan Memiş, İran-İsrail ve ABD savaşına vurgu yaptı. Piyasadaki dengeye dikkat çekti.
6: Altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı şu anda Ocak ayındaki seviye, yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurdu. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12.500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12.500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altın sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi, şu an dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş dengi değişti.
1: Peki altın yatırımcıları ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
6: Önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde, 150-200 lira. Dolayısıyla 7000 lira seviyesinde altın rakamlar bana göre özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görün. Her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı gümüş yılıydı. 2026'nın yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle: değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmıyor.

0: çıkmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyorum ben 2027 yılında.
1: Kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığı, son zamanlarda bu iki terimi sıklıkla duyar olduk değil mi efendim? Özellikle dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen bu bağımlılık türleri ne yazık ki ülkemizde de etkisini gösteriyor. Peki yasa dışı bahis ve kumara olan ilgi nasıl ortaya çıkıyor? Bu şebekeler gençleri nasıl ağına düşürüyor? Bağımlılıklar son olarak ne boyutta? Daha fazlasına haberimizde bakalım.

0: çığ gibi büyüyen bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız.
1: Çoğu insanın evini yıktı.
2: Bunlardaki aslında en önemli nokta kişiye paranın hiçbir zaman yetmemesi.
3: 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira oynuyor, cebimde 100 lira yok. Babası perişan oluyor hepsine.
4: 5,9 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Yasa dışı bahisin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette. İşte yasa dışı bahis ve kumarın gelmiş olduğu bu son durumun nedenlerini bu dosyamızda irdeleyeceğiz. Ana başlıklar olarak 3 farklı konuyu ele alacağız. Bu konuların ilki yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı. Devamında ise Yeşilay ve çeşitli devlet kurumlarına, hastanelere bu konuyla alakalı kaç kişinin başvuru yaptığı ve başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışa bakacağız. Ve son olarak yasa dışı bahis veya kumar gibi oldukça kötü olan bu bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğini öğreneceğiz. Haydi başlayalım.
0: İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor.
2: Haz merkezini tetiklediği için ve para algısını da arttırdığı için kişi burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor.
1: Çoğu akrabamın, çoğu tanıdıklarının evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor, oyun oynuyor. Babası da bir şey yapamıyor.
0: Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanabilen kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.
5: Yani elde bu şey hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor.
6: Yani yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz.
4: Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebiliyor. Bağımlı olmaksa çok kolay. Öyle ki bu reklamlardan herhangi birine tıkladığımız anda kolay para kazanma isteğini tetikleyen duygulara yönelik yapılan o mesajlar aniden bilinçaltımıza giriyor ve o andan itibaren kumar bağımlılığından, yasa dışı bahis bağımlılığından kurtulmak bir o kadar zor oluyor.
0: Tabii şöyle, önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi. Ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu.
7: Vallahi her şeylerini kaybediyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Sevgi, saygıyı kaybediyorlar. Kumar kötü bir bağımlılık zaten.
2: Kişi önce kazanç sağlayabiliyor. Kazanç sağlama evresinden sonra aslında kaybetme evresine geçiyor. Daha sonra tükenme evresine geçebiliyor ve bu süreçte kişi kendi parasını bitirdiği zaman para algısını da kaybettiği için bankalara borçlanabiliyor. Şahıslardan borçlanmalar olabiliyor.
8: Para kaybediyorlar, zaman kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar.
9: Telefonlarda oynuyorlar çocuklar. Benim de torunlarım var. Onlar da yani bazen kaçırıyorlar oyunu. Ne olduğunu bilmeden oynuyorlar tabii.
0: Son dönemde özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine YEDAM'lar olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumar lehine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda %24 gibi bir artış saptandı ki bu çok ciddi bir artış.
4: Kolay para kazanmak uğruna sanal bahis veya kumar batağına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine girecekler ve bu borçlanmayı ödeyecekler.

0: bilmek için aile, akraba ve yakın çevreyi işte tam da bu olaya, yani bahis ve kumarın getirmiş olduğu bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman ve her zaman o bahisi ve kumarı oynatan kasa olacak.
1: Sadece kumar oynayan kaybetmez. Bütün aile kaybeder, bütün toplum kaybeder. Bir kişi ailede kumar oynadığında çevresindeki en az 6 kişi bundan etkilenir.
2: Kumar bağımlılığında çok sık borçlanmalar olabiliyor. Ailede bu borçları ödeme isteği oluşabiliyor. Aynı zamanda sözler verebiliyor, bir daha oynamayacağım gibi. Fakat aslında bu davranışı pekiştiren bir süreç oluyor.
1: Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi edilmeden bu süreci durdurmak mümkün değil. Ve tedavi için aileye kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir sağlık çalışanı, bu anlamda hizmet veren bir profesyonel, hastanın kendisi ve ailenin bir sac ayağını oluşturması gerekiyor.
3: Yani bu gençler arasında son dönemlerde bayağı bir yaygınlaşmış olan bir şey ama.
4: Her oynadığında dersin ki ben bu sefer kazanacağım. Ben bu sefer bütün o kaybettiğim paraları geri alacağım düşünerek bağımlılık yapar ve.
5: Ellerimizden telefon düşmüyor. Ne annenin ne babanın, hiç kimsenin. Çocuklara örnek olamıyoruz maalesef. Çok üzgünüm.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
9: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
8: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
9: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı.

0: işte. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının ve İstihbarat Yönetimi'nin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
3: Gülistan Doku soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen faili meçhul suçlar için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının da bulunduğu faili meçhul olayları aydınlatıldı. Faili meçhullerde aydınlatılmadık dosya kalmayacak hedefiyle savcılar göreve başladı.
2: Savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.
3: Konuya ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Hakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkent Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleşen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında 3 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı.
4: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
3: Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler tek tek incelendi. Ekiplerin aldığı beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelilerin hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet yeniden değerlendirildi. Söz konusu şüphelinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi dikkat çekici olarak değerlendirildi. Başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'daki 3 cinayette 6 cinayete teşebbüs olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek Osmaniye'de 13 Şubat 2019'da öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyasının da yeniden ele alındığını duyurdu. Yeniden açılan dosyada olay yeri fotoğrafları, kayıp bir senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları belirlendi. Polis tarafından 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Yusuf Küçük tutuklandı. Şüpheli Deniz Öztaş da 7 Ağustos günü yeniden ifadesi alındıktan sonra 3 kez kasten öldürme ve 6 kez cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandı.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
5: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, yurttan bir haberle başlayalım. Efendim, İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının soğukkanlılıkla o anları izlemesi insanın kanını donduracak türdendi.

0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler, 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.
0: Görüntülerde Yaşar Can Güler'in kavga ettiği gencin aracından bir sopayla döndüğü ve Yaşar Can Güler'e acımasızca vurduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arbedenin devamında ise diğer genç Yaşar Can Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken izledi. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: Kars'ta yaşayan Naim Demirbaş sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkonunda bulunan benzin bidonundaki yakıtın sızması sonucu yangın çıktı. Demirbaş'la eşi ölümden döndü.
3: Sigara girer girmez bir anda parladı. Zaten parlamasıyla kendini bulamadı.
0: Sigarayla kapalı balkona girdi. Dehşeti yaşadı. Kars'ta yaşayan 49 yaşındaki Naim Demirbaş, sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkondaki yakıt bidonunda sızma vardı. Bu nedenle benzinin bir bölümü halıya ulaştı. O sırada sigaranın külü benzinle temas edince yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri tutuşan Demirbaş, benzin bidonunu dışarı atmak istedi. O sırada eşinin yardımına koşan Nezahat Demirbaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
3: Eşim de söndürmeye çalıştı, o da yandı. Ben de yandım, o da yandı.
0: Naim Demirbaş yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Ancak hem kendi hem de eşinin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştu.
4: Sigaranın şeyinden gelen efendim külle yanmış oralar. Kurtaralım derken herkes orada eşiyle birlikte bir yanma şeyi olmuş.
0: Çift Kazman Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
4: Derin yanıkları vardı. Eşi tabii biraz daha iyi ama Naim Bey biraz daha derindi yaralar.
0: Uzmanlar ise benzin kaynaklı yangınlara müdahale ederken dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
4: Mesela benzinde ya da alevle yandığın zaman su döküldüğünde alev daha çok şiddetlenir. Mesela bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Yapılabilecek şey aslında ıslak bir şeyle, battaniye ile kapatıp oksijeni kesmek şeklinde olabilir.
2: Efendim, Kahramanmaraş'ta bir kişi arkadaşına selam vermek için girdiği oto tamirhanesinde talihsiz bir kaza yaşadı. Tamir kanalını fark etmeyen Yakup Ali Tuzcu lastiklerin üzerine düştü. Şans eseri kazayı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: İş yerine bir bardak su içmek için girdi, kendini tamir kanalında buldu. Görüntüler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde kayda geçti. Yakup Ali Tuzcu arkadaşlarıyla birlikte tamirhaneye geldi. Ancak içerideki tamir kanalını fark etmedi. Birkaç adım sonra o kanala düştü.
5: Arkadaşlar Yusuf abinin yanına gelmiştik. Ya selam verelim, bir bardak suyunu içelim dedik. Arabadan indim, içeri doğru geliyordum bir bardak su içmek için. Kanalı akşam karanlığında fark etmedim. Adım attığım anda karanlığa düştüm. Ben de anlamadım ne olduğunu.
0: Çevredekiler hemen yardımına koştu. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şans eseri yara almayan Tuzcu olayın ardından yaşadıklarını anlattı.
5: Allah'tan yumuşak yani düştüğüm yer. Çok hasar almadım. Bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
2: İstanbul Kartal'da skutera minibüs çarptı. Ağır yaralanan genç tedaviye alındı. Korkunç kazanın her saniyesini güvenlik kamerası kaydetti.
6: Süratle geldi, skuterlı genci altına alıp metrelerce sürükledi.
7: Orada bir ses geldi. Herkes koşunca biz de bir anda bir panikledik, koştuk biz. Lan geldik, baktık gencecik çocuk yerde.
6: Güvenlik kameralarına yansıyan feci kaza İstanbul Kartal'da meydana geldi.
7: Minibüs çok süratli, öyle böyle değil yani.
8: Çocuk zaten kendi güzergahında geliyordu. Kaskı falan hepsi takılıydı. Transporter zaten çok süratli bir şekilde gelip çocuğa vurdu.
6: Hızla seyreden minibüs skutera çarptı. Genç kazanın şiddetiyle yola savruldu.
8: Yaralının durumu çok kötü abi. İyi değil. Allah yardımcısı olsun.
6: Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
2: İstanbul Kadıköy'de bir markete silahlı

0: saldırı düzenlendi. Polis adım adım iz sürdü ve onlarca kamera izledi ve çok geçmeden saldırganı yakaladı.
1: Motosikletle geldiler, marketi kurşunlayıp kaçtılar. Olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Motosikletle gelen silahlı iki şüpheliden biri markete ateş açtı. Tanınmamak için kapüşon ve maske takan saldırganlar girdikleri otoparkta üzerini değiştirdi. Polis peşlerine düştü. Kaçış güzergahlarında 70 kamera incelendi. Olaydan iki gün sonra ise saldırganlardan biri Fatih'te yakalandı. 15 suç kaydı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli henüz yakalanamadı.
0: Ve İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
1: Yükselen alevler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.
2: Binanın sahibi. Fare var dediler orada dedi. Acaba dediler kablayı mı kemirdi? Ondan da olabilir. Zaten şasa yapmış zaten. Sigortayı falan attırmış zaten.
1: İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına ilk etapta vatandaş müdahale etti.
2: Ben kahvede oturuyordum. Kiracı aradı. Abi dedi çatıda yangın çıktı dedi. Koş dedi yetiş dedi. Koştum yardıma katta baktım çatıda yangın var. O da kovalarla su taşıyor, bir şeyler yapmalı. Ben de bir taraftan elimden aldım attık ama yapacak bir şey yok.
1: Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
3: Balkon ve çatı tarafından kadınların bağırtısı geldi. Dışarı attık kendimizi. Dumanlar yükseliyordu yukarıdan. 112'den itfaiye çağırma pozisyonuna girmiş olduk. Binadakilerin bir kısmı yukarıdaydı. Yan binanın çatısında da başkaları duruyordu. Hani benim binaya sirayet etmesin diye önlem alayım diye birkaç kişi kalmıştı orada.
1: Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve New Jersey etkisi altına alan sağanak seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığı bölgede caddeler ve araçlar suya gömüldü. Birçok metro istasyonunda da taşkınlar yaşandı.
1: Caddeler nehre döndü. Metro istasyonları su altında kaldı. ABD'nin metropol kenti New York bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Ani bastıran sağanağın hayatı felç ettiği New York ve New Jersey'de su seviyesi yer yer 1 metreye yaklaştı. Bazı bölgelerde araçların bütünüyle suya gömüldüğü görülürken metro istasyonlarında da taşkınlar yaşandı. Özellikle New York'ta geniş çaplı maddi hasara yol açan sel, toplu taşıma ve trafiği de durma noktasına getirdi. Metro seferlerinin büyük bir kısmı geçici olarak durdurulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Brooklyn Otoyolu ve Queens Bulvarı gibi işlek noktalarında suya gömülmesi nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda da uyarıda bulunuyor.
0: Peki dünyada başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
1: Araçlar çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın adresi ABD'nin New York kenti. Hız yapan lüks bir araç yol ayrımına gelince yan yoldan gelen siyah bir jiple çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks araç kaldırıma sürüklenerek bir yayayı havaya uçurdu. Jip ise çarpışmanın etkisiyle park halindeki araçların üzerinden uçarak yan yattı. İki bulvarın kesiştiği noktayı gören güvenlik kameraları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ağır hasar gören araçlar enkaz haline geldi. Kazanın ortasında kalan yayanın bacağı kırıldı ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Hız yapan aracın sürücüsü ise dikkatsiz araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kazanın adresi ise Vietnam. İki aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerin yol ortasında durması faciaya dönüştü. Arkadan yüksek hızda gelen başka bir araç zamanında fren

yapamayınca zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu görüntülerde Tayvan'dan yerleşim alanında çıkan yangın devasa patlamaya yol açtı. Yangında itfaiyeciler dahil çok sayıda kişi yaralanırken 8 ev ve 20 araç hasar gördü. Çin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda vals yapan insansı robot büyük ilgi çekti. Dans partneriyle senkronize şekilde hareket eden robot, dokunsal sensörler yardımıyla dengesini ayarladı.

0: Cem Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. Şu A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye, Gazze'deki insanlık suçları ve uluslararası sulardaki haydutlukları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreci başlattı. Ankara'nın bu ezber bozan hukuk hamlesi yaklaşan seçimler öncesi koltuğu sallantıda olan Netanyahu yönetimini rahatsız etmiş olacak ki Tel Aviv'den son derece küstah açıklamalar geldi. Ankara'nın yanıtı ise yine sert oldu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
2: Ankara-Tel Aviv hattında tansiyon yüksek. Türkiye'nin İsrail'in kalbine doğrudan fırlattığı hukuk füzesi Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı.
1: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
2: Türkiye, Gazze'deki soykırım suçları ve uluslararası sulardaki pervasızlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılması için düğmeye bastı. Ezber bozan bu hamle Tel Aviv koridorlarında panik yarattı.
1: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü, barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
2: İsrail 27 Ekim'deki genel seçimlere büyük bir belirsizlikle gidiyor. Koltuğunu kaybetmekten korkan Netanyahu anketlerde tarihinin en düşük halk desteğiyle karşı karşıya.
1: İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
2: Sıkışan İsrail Başbakanlık Ofisi ise uluslararası hukuktan kaçmak için bir kez daha haddini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımlarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam ve yalan Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur diyerek tepki gösterdi.
1: İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
2: Erdoğan'a küstah sözlerle saldırarak kendi seçmenine şirin görünme oyunu, Ankara'nın kırmızı bülten hamlesiyle tamamen bozulan Netanyahu, şimdi dünyada aranan bir suçlu konumuna düşme riskiyle yüzleşiyor. Üstelik Netanyahu, hezeyan dolu açıklamalarının ardından bu kez kendi basını tarafından da yapayalnız bırakıldı. İsrail basını Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib saldırısının abartılmaması gerektiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin bölgedeki etkisini hızla arttırdığı ve bu süreçte ABD ile İsrail'den çekinmediği belirtildi. Erdoğan haritayı ve jeopolitik dengeleri Netanyahu'dan çok daha iyi okuyor, itirafları yapılıyor. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.
0: Evet efendim, kırmızı bülten süreci başlatıldı. Şimdi gözler uluslararası arama mekanizmasının nasıl işleyeceğinde.

0: Ona bir bakalım.
1: Türkiye'nin Netanyahu ve Moskoviç hakkındaki kırmızı bülten talebi küresel somut filosu dosyasında yeni bir aşamanın da kapısını aralıyor.
2: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan somut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
1: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen kovuşturmada 35 sanık bulunuyor. Netanyahu ve Moskoviç hakkında ise 14 Temmuz'da soykırım suçundan yakalama emri verilmişti.
3: Şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreç aslında çok önemli. Özellikle mahkeme yakalama emrinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten süreci var. Sonrasında Interpol değerlendirmesi ve kişinin bulunduğu ülkede yakalanması halinde iadesi, yani adli sürecin bu sırayla ilerlemiş olmasını da beklediğimizi söyleyelim.
1: Türkiye bu yakalama emirlerinin uluslararası arenada işletilmesi için kırmızı bülten mekanizmasını devreye sokmak istiyor.
4: İnsanlık adına bu mahkeme sonucunun dünyayla paylaşılması ve kırmızı bülten çıkartılması da uluslararası hukukun, uluslararası adalet divanının, uluslararası ceza mahkemeleri perspektifinde çıkan kararları uygulayamayan ülkelere de iyi bir örnek olması gereken bir süreci başlattığını söylememiz gerekiyor.
1: Burada kritik nokta kırmızı bültenin otomatik olarak uluslararası tutuklama kararı anlamına gelmemesi. Interpol'ün kırmızı bülteni aranan kişinin bulunması ve ülkelerin kendi hukukları çerçevesinde geçici olarak yakalanmasına yönelik bir talep niteliğinde. Dolayısıyla sürecin en kritik aşamalarından biri de Interpol'ün talebi değerlendirmesi olacak. Eğer talep kabul edilir ve kırmızı bülten yayınlanırsa, Netanyahu ve Moskoviç'in uluslararası seyahatleri açısından hukuki risk önemli ölçüde artabilir.
5: Uluslararası bir tutuklama bülteni hani kabul edilirse manasına gelmiyor. Eğer bu kişi, yani Netanyahu gittiği ülkede gözaltına alınırsa, işte tutuklama talebi incelenecek ve o ülkenin işte şartlarına göre bir hukuki süreç var o noktada. Ama önemli bir süreç aslında baktığımız vakit.
1: Ancak burada da her ülkenin hukuk sistemi ve uluslararası hükümlülükleri de belirleyici olacak. Türkiye'de verilen yakalama emriyle başlayan süreç, kırmızı bülten talebiyle uluslararası bir boyut kazandı. Şimdi gözler talebin değerlendirilmesi ve sonrasında atılacak adımlarda.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.
1: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
6: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
1: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
6: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı.

0: Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim hattında gözler Washington'a çevrilmiş durumda efendim. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını ileri sürerek Tahran yönetimine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Washington-Tahran geriliminin yeniden bir sıcak savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Trump'ın İran'ın parası da askeri gücü de kalmadı iddiası gündeme damga vurdu.
2: Bir yanda müzakere, diğer yanda yaptırım ve tehditler. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden savaşa dönüşür mü endişesi giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina ziyareti öncesinde Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip oldukları iddiasını yineledi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak Washington'ın öngördüğü doğru anlaşma için hazır olmadığını ileri sürdü.
3: Bildiğiniz gibi sınır üzerinde tam kontrolümüz var. Ablukaya bakarsanız Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm o bölgede ve buna karasal alanlar da dahil derinlemesine tam kontrole sahibiz. Bu yüzden bir anlaşma yapmayı çok isterler. Yani bir anlaşma yapmayı çok isterler ama bana göre doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller.
2: Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini sınırlıyor mu sorusu yöneltildi. Trump'ın yanıtı son derece net oldu.
4: İran'ın ekonomik savaşa geçişi konusunda bu ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?
3: Hayır, hiç alakası yok. Bu sadece ne olacağını gördüğümüz anlamına geliyor.
2: Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok zor durumda olduğunu iddia etti.
3: Paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşlarını ödeyemiyorlar, polislerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyon var. Yani neler olacağını göreceğiz.
1: Ve Rusya-Ukrayna arasında savaşın şiddeti artıyor değerli izleyenler. Rus ordusu bir alışveriş merkezini İHA'larla vurdu. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna yönetimi saldırıların arttığını belirtirken müttefiklerinden daha fazla hava savunma desteği istedi.
5: Dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevler bir anda yükseldi. Alışveriş merkezindekiler can havliyle dışarı koştu. Rusya'nın İHA'ları Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir AVM'yi hedef aldı. Saldırı sonrası ortaya bu görüntüler çıktı. Kentin ortasındaki alışveriş merkezi alevler içinde kaldı. Ancak tehlike henüz geçmemişti. İlk saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra bölge bir kez daha vuruldu. Bu kez hedefte yaralara yardım etmek için olay yerine koşan ekipler vardı.
0: Kryvyi Rih'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Gerekli tüm güçler seferber edildi. Ne yazık ki birçok kişi yaralandı. Saldırıda birkaç Rus insansız hava aracı kullanıldı. Kasıtlı ve alçakça bir saldırıydı. Ardı ardına gerçekleşti. Şu an itibariyle 16 kişinin öldüğü biliniyor. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.
5: Saldırıların blançosu arama kurtarma çalışmaları sürdükçe ağırlaştı. Kryvyi Rih'teki saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların 23'ü çocuktu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sadece Kryvyi Rih'le de sınırlı kalmadı. Mykolaiv'de düzenlenen drone saldırısında da 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de ise Rusya'nın balistik füze saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi. Moskova'nın hava saldırıları arttıkça Kiev yönetimi de misillemelerini sıklaştırıyor. Ukrayna, Rusya topraklarındaki petrol tesislerini ve stratejik noktaları İHA'larla hedef alıyor. Ancak Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarında yeni bir talep gündeme geldi. Ukrayna'dan Elon Musk'a kritik çağrı geldi. Kiev yönetiminin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılan İHA'lar için Starlink desteği istediği öne sürüldü. Musk'ın Starlink'in saldırı amaçlı kullanımına yönelik bu talebe

0: nasıl yanıt vereceği merak konusu.
1: Ve değerli izleyenler, Karadeniz açıklarında Türk gemisi drone'la vuruldu. Saldırıda bir denizci öldü, 8 kişi de yaralandı.
2: Nicibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmememi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
3: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
4: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de drone'lu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
2: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
3: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
4: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken drone'lu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
2: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
5: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
2: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
3: Gemi Samsun limanına yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'teki cuma namazı çıkışında siyaset gündemine damga vuracak oldukça sıcak bir diyalog yaşandı değerli izleyenler. Kendisini karşılayan CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile sohbet eden Erdoğan'ın "Kapımız açık, gelmek istiyorsan" sözleriyle sürpriz davette bulundu.
6: Kapımız açık dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süreli diyalog yaşandı.
7: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız?
6: Başkan Erdoğan, CHP'li belediye başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
1: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının nasıl döndüğü son duruşmada bir kez daha belgeleriyle gün yüzüne çıktı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alabilmek için seçim parası adı altında para ödendiğini anlattı. Mahkeme heyetine tam 84 milyon liralık dekont sundu. Rüşvet havuzunun kurulma amacının ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek olduğunu söyledi.
8: Çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
9: İBB davasında yer yerinden oynadı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet iddiaları ve mahkemeye sunduğu dekontların ardından Ekrem İmamoğlu duruşmayı terk etti.
10: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
9: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri damga vurdu.
11: Adalet mülkün temelidir.
12: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
9: Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alan şirketlerin seçim parası adı altında haraca bağlandığını, ödeme yapmayanların hak edişlerinin kısıtlı olarak bekletildiğini iddia etti. Baskılara dayanamayarak toplamda 84.857.500 lira ödeme yapmak zorunda kaldığını söyleyen Aktaş, bu trafiğin kanıtı olduğunu iddia etti, banka dekontlarını da mahkemeye sundu.
10: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
9: Mahkemeye sunulan belgeler karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk etti. Aktaş rüşvet sistemini

0: Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu da iddia etti. Aktaş rüşvet ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Hak ediş ödemeleri için kendisinden istenen 970 bin doları belirtilen otele bıraktığını öne sürdü. Bu taleplerin İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini söyledi. Aktaş paraların nakit olarak nerelerde, kimlere teslim edildiğine dair yer ve zaman detaylarını da mahkeme tutanaklarına geçirdi. Gözler şimdi davanın ertelendiği 25 Ağustos Salı gününe çevrildi.
1: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı değerli izleyenler. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuruş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve bir adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgütün üst kademesindeki isimlerin dikkat çekici bağlantıları ortaya çıktı değerli izleyenler. Dosyaya göre internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe görevlerinde bulunan 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ nedeniyle adli işlem görmüş kişiler tespit edildi.
2: Alparslan Kuytul suç örgütünün FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. İrtibat kayıtlarında toplam 24 farklı FETÖ ile bağlantılı isim yer alıyor. Firari durumda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamının bu kişilerden biri veya birinden fazlasıyla irtibatı bulunduğu belirlendi. FETÖ irtibatlı bu 9 sorumlunun örgüt içinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Yapılanmada örgütün ikinci adamı olarak gösterilen genel sorumlu Erol Ardıç'ın irtibat kurduğu Alican Öztürk, Havva Koçyiğit, Mehmet Toktaş ve Hasan Duymaz'ın FETÖ kapsamında adli işlem kayıtları bulunuyor. Eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa'nın irtibatlarındaysa Alperen Çavuşoğlu, Burak Soylu, Yahya Çelik, Havva Koçyiğit ve Osman Yücel'in FETÖ-PDY kapsamında adli işlem gördükleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında firari olarak aranan ve yapılanmanın Furkan Nesli dergisi sorumlusu olduğu belirtilen Hasan Kütük yakalandı. Dosyada Hasan Kütük hakkında geçmişte DEAŞ, El-Kaide kapsamında silahlı terör örgütüne üye

0: olma suçundan adli işlem kaydı bulunduğu bilgisine yer verildi. Kütük'ün irtibat çalışmasında Özlem Özdemir, Hasan Duymaz, Canan Tunalı ve Levent Gürbüzce isimlerinin FETÖ-PDY kapsamında adli işlem kayıtlarının bulunduğu görüldü.
1: Ve Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş otopsilerinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. Onlardan geriye acı dolu hikayeleri kaldı.
2: Gülşah ve Belinay Sakar kol kola girmişti, Muhammed Ali de hemen yanlarındaydı. Üç kardeş sahile doğru yürüyordu. 20 Ağustos günü saat 3.49'da yapılan bu kayıt, aynı gün sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin son görüntüsü oldu.
3: Çocuklarım ormanda hapise okuyordular.
2: Aslında 5 kardeştiler. Ablaları 10 yıl önce İzmir'de boğularak can vermişti. Diğer kardeşleri ise zihinsel engelliydi. Sakar çifti boşandıktan sonra 4 kardeş anne Güler Sultan'la birlikte yaşamaya başlamıştı. 24 yaşındaki Gülşah Sakar üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanmıştı. Kardeşleri Muhammed Ali ile Belinay ise lise öğrencisiydi. Belinay hayatta olsa bugün 15. yaşını kutlayacaktı.
3: Nasıl güzel bir çocuklardı
2: bu. Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Belinay ve Muhammed Ali Sakar'ın üzerlerinde darp ya da yaralanma izi yoktu. İlk belirlemelere göre suda boğulmuşlardı. Üç kardeş için Eyüpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ablalarıyla aynı sonu paylaşan Sakar kardeşler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Görgü tanıkları onları farklı zamanlarda sahil hattında otururken ve bisiklet sürerken görmüştü. Deniz kenarına yürüdükleri bu kayıtta soruşturma dosyasına eklendi. Şüpheli ölümlerin üzerindeki sır perdesini geride kalan aile üyelerinin ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu kaldıracak.
1: Yalova'da gözü dönmüş bir cani tartıştığı 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki anne adayı doktorların tüm müdahalelerine rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak öncesinde karnındaki bebek sezeryenle kurtarıldı.
4: Bebeğine bile acımadı. Gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Sözün bittiği adres Yalova'ydı. Muhammed Demir ile 8 aylık hamile eşi Sultan Perit Demir arasında tartışma çıktı. Evden yükselen bağırışlar yaşanacak katliamın habercisiydi. Muhammed Demir elindeki pompalı tüfeği doğuma gün sayan 19 yaşındaki eşine doğrultup gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Saçmaların hedefi olan Sultan Perit Demir kanlar içinde yere yığıldı. Eşini ve doğmamış çocuğunu ölüme terk eden Muhammed Demir tüfeği bu kez kendi kafasına doğrultarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları 112 acil yardım hattını aradı. Eve giden sağlık ekipleri Demir çiftini hastaneye kaldırdı. Zamanla karşı yarışan doktorlar genç annenin karnındaki 8 aylık bebeği sezeryenle kurtarmayı başardı. Sultan Perit Demir ise doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Dünyaya gözünü açar açmaz annesiz kalan minik bebek kuveze alındı. Ağır yaralı olan katil zanlısı Muhammed kaldırıldığı hastanede öldü.
1: Arnavutluk'ta Portekizli bir turisti öldürdüğü suçlamasıyla aranan İngiliz katil zanlısı Türk turistin bindiği korsan taksinin bagajında bulundu. İşte o anın görüntüsü ve perde arkasındaki detaylar.
2: Tatil için gittiği Arnavutluk'ta korsan taksiye bindi, hayatı karardı. Ülkenin meşhur tatil beldelerinden kısa mildeki bir gece kulübünde 18 Ağustos'ta laf atma kavgası çıkmış. İngiliz korumayla tartışan 20 yaşındaki Portekizli turist olaydan 3 saat sonra ölü bulunmuştu. Güvenlik kameraları incelendiğinde Portekizli genci yasaklı madde temini başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası bulunan İngiliz vatandaşı Sokrat Vatan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. O günden beri her yerde aranan katil zanlısı Türk turist Ezgi Parlak'ın bindiği korsan taksinin bagajında bulundu. Zanlının korsan taksiyle başkent Tiran'a doğru ilerlediği ihbarını alan ekipler aracı otobanda durdurdu. Direksiyonda Arnavutluk'a Adana'dan 5 günlük tatil için giden Ezgi Parlak

0: etme suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
1: Efendim, bugün Giresun'da helikopter düştüğü iddiası üzerine büyük bir panik yaşandı. İhbarın yapıldığı bölgede çok sayıda ekip sevk edildi ve yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
2: Ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık.
3: Helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler teyakkuza geçti. Gerçek, ekiplerin ihbarın yapıldığı bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü civarında elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yetkililer ve ekipler bölgeye sevk edildi.
2: Alameşe mevkiinde bir hava aracının düştüğüne yönelik 112'ye bir ihbar gerçekleşti.
3: Bölgeye ulaşan jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir enkaza ulaşılamadı. İhbarın yapıldığı alana giden Giresun Valisi Mustafa Koç, hava aracının düştüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.
2: Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten.
3: Elektrik dağıtım şirketi de Piraziz'de helikopterle yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmadığını bildirdi. Kırılan ağaç dalının elektrik teline hasar verdiği, bu nedenle ortaya çıkan ses üzerine hava aracının düştüğü ihbarının yapıldığı öne sürüldü.
2: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
1: Yerli ve milli savunma sanayi gücümüzün sergilendiği Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de çok yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne akın etti.

0: rengini şehitlerimizin alkanından alan o şanlı Türk bayrağımızı gökyüzüne doğru dalgalandırıyorlar.
1: Türk donanmasının milli gururları Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. 7'den 70'e 10 binler Gölcük Tersanesi'ni doldu taşırdı.
2: Çok güzeldi, çok harikaydı, heyecan vericiydi.
3: Buradaki atmosferi, buradaki yani yerli ve milli araçlarımızı gördük. Çok sevindik. Yani bize bunlar gurur verdi.
1: Teknofest Mavi Vatan'da ilk kez sergilenen ürünler de oldu. Milli Denizaltı'nın ilk parçası da Gölcük Tersanesi'nde tanıtıldı.
4: Müjdesi önceden duyurulan ama uzun süredir beklediğimiz Milli Denizaltı'mızın ilk test bloğu da bu Mavi Vatan Teknofest'te yürüyeceğe çıktı. Bu blok aslında devamının geleceğinin habercisi ve Türkiye denizaltı ürettiği takdirde dünyada denizaltı üreten 12 ülkeden biri olacak.
5: Gerçekten Türkiye ile gurur duyuyorum. İyi ki gönüllü olarak buraya katılmışım. Daha yakından görme fırsatını yakaladım.
6: Vatanımızın bu kadar kuvvetli büyük silahlar yetiştirdiğini bilmiyorduk. Burada Teknofest sayesinde bunları da gördük.
4: Diyelim ki savaş esnasında çıkarma gemisi kıyıya yanaştı. Önce o gemiden zırhlı araçlar iniyordu ama İZAHA ile birlikte artık önce insansız otonom araçlar inecek. Çıkarma gemilerine uygun bir konseptle. Ve önce alan güvenliğini sağladıktan sonra ardından piyadeler gelecek. Böylece asker kaybının da önüne geçilmiş olacak.
7: 12 farklı konfigürasyon var. İstikam aracından ateş destek aracına, drone taşıyan araçlardan keşif araçlarına, yaralı tahliye aracı gibi de kullanılabiliyor daha fazla zayiat vermemek için. Fakat bunun bir özelliği var. Bunun da tabii amfibi olması, yine zaha gibi deniz amfibi olması, deniz koşullarında kullanılabiliyor olması.
4: Neler hissediyorsunuz Teknofest Mavi Vatan?
5: Çok heyecanlı hissediyorum. İlk defa denizaltına girdim, gemisini gördüm. Böyle bir donanmaya sahip olmak bizim için çok heyecan vericiydi.
8: Özellikle denizaltı platformlarında enerji yoğunluğu yüksek, hacmi daha az, bataryalarla kritik

0: platformlara enerji veriyoruz.
1: Ve suyun karanlık sularında avını bekleyen dipmayınları. Türkiye ürettiği akıllı dipmayınıyla Asya ülkelerine ihraca çoktan başladı.
2: Teknofest Mavi Vatan'da su altı teknolojileri de tanıtılıyor. Şu anda makine kimya endüstrisinin standındayız ve burada akıllı dipmayını Malaman var. Malaman akıntıya karşı ya da denizin ortasında bırakılıyor diyelim ve ona düşman ve dost gemileri tanımlanıyor. Bu tanımlamaya göre eğer Malaman'ın üzerinde dost gemi varsa patlamıyor ama düşman gemisi tespit ettiği anda uzakta da olsa merkeze bildiriyor ve üzerinden geçerken de kendisini patlatıyor.
1: Teknofest 23 Ağustos pazar günü sona erecek.
3: Biri yeğenim, diğeri oğlum, o da 10 yaşında. Yani böyle bir imkanımız varken, evimizin dibine kadar gelmişken bu fırsat, kaçırmak istemedik açıkçası.
4: Gemi emniyette kaçırılan ticaret.
5: Ve değerli izleyenler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması ile ilgili bir analiz haber paylaşacağız şimdi sizlerle. Bu anlaşmayla birlikte bölgesel dengeler sil baştan yazılıyor. Peki birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış sayılır ilkesiyle kurulan bu çelik kalkan dünyada nasıl bir yankı uyandırdı? Ankara'nın bu oyun kurucu adımı Washington ve Tel Aviv'de yapılan hesapları nasıl alt üst etti? Tüm bu soruların yanıtı A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in yazdığı analiz haberde şimdi ekranlarınıza geliyor ve akşam ajansını da böylece noktalıyoruz.

0: dünya küresel güç merkezlerinin kaydığı, eski ittifakların çatırdadığı ve güvenlik mimarisinin sil baştan yazıldığı tarihi bir kırılma sürecinden geçiyordu. Büyük güçlerin taahhütlerinin yetersiz kaldığı, bölgesel krizlerin sınırları aştığı bu yeni düzende jeopolitik satranç tahtasına damgasını vuran son hamle yine Ankara'dan geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sadece bölgesel dengeleri değiştirmekte kalmadı, küresel siyasetin merkezine adeta bir meteor gibi düştü.
1: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
0: Taraflardan birine yapılan silahlı saldırıyı üç ülkeye birden yapılmış sayan bu tarihi anlaşma, klasik işbirliği kalıplarını yerle bir etti. Kolektif caydırıcılık ilkesiyle kurulan bu çelikten kalkan, Batı merkezli güvenlik illüzyonunun da sona erdiğinin en somut kanıtıydı.
1: İran bu örgütün değildir.
2: Hedefinde değildi.
3: İslam Birliği için hakikaten bugün 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası, hakikaten çok önemli bir tarih, bir kilometre taşı.
0: Washington'ın seçici güvenlik politikaları ve Avrupa'nın kendi iç krizlerine hapsolduğu bir dönemde Türkiye liderliğinde kurulan bu stratejik hat, Orta Doğu'dan Güney Asya'ya, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan devasa bir coğrafyada yeni bir çağın kapılarını aralıyordu.
4: Zaten diplomasi sanatının en büyük özelliklerinden ya da temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme sanatıdır ve galip gelme sanatıdır. Türkiye bu hamlesiyle birlikte İslam dünyasının önde gelen ülkeleri Pakistan, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'la muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil, bu İslam dünyasına da bir örnek olacak, teşkil edecek. Yani NATO'nun 5. maddesine benzer bir olay. Bu sadece dediğim gibi üç ülkeye saldırmamazlık ya da saldırı değil, bütün bu deniz yollarının, işte bu geçtiğimiz günlerde ve içinde yaşadığımız zamanda Hürmüz Boğazı sıkıntısı, Hürmüz Savaşı, yine çevremizde Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
5: Oluşan bir güç var, bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.

0: Mekke'deki tarihi imzanın ardından dünya basını adeta çalkalanıyordu. Küresel medyanın manşetleri Türkiye'nin bu oyun kurucu hamlesini itiraf etmek zorunda kalıyordu. Peki bu ittifakın kalbinde ne vardı? Hiç şüphesiz Türk savunma sanayisinin ezber bozan gücü, sahada bizzat kanıtlanmış operasyonel tecrübesi, gökleri domine eden İHA ve SİHA teknolojileri, katmanlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp üstünlüğüyle Türkiye bu anlaşmanın omurgasını oluşturuyordu. Farklı güç unsurunun Ankara'nın vizyoner diplomasisiyle bir araya gelmesi, Türkiye'yi masada sadece bir katılımcı değil, kuralları koyan oyun kurucu konumuna getiriyordu. İsrail'in bölgeyi ateşe veren saldırganlığı, İran'ın ve vekil örgütlerin asimetrik tehditleri ve küresel aktörlerin pasif tutumu karşısında bu üçlü çelik kalkan, mazlum coğrafyaların ve bölgesel istikrarın teminatı haline geliyordu.
1: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareketini. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
0: Bu anlaşma bir kriz anında sadece kağıt üzerinde kalmayacak, Türk mühendisliğinin ürünü olan komuta kontrol sistemleri, ortak istihbarat ağı ve katmanlı savunma vizyonuyla sahada fiili bir güç çarpanına dönüşecekti. Sonuç netti. Küresel sistemin tıkandığı, eski güvenlik şemsiyelerinin çöktüğü bu tarihi kavşakta Türkiye kendi eksenini inşa ediyordu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bağımlılık ilişkilerini reddeden, stratejik özelliğini ilan eden ve kendi coğrafyasında huzurun garantörü olan güçlü ve büyük Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan en büyük imzasıydı.
2: Suudi Arabistan, bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmaya niyetinin olmadığını gördü.
0: Tarih sadece izleyenleri değil, cesaretle öne atılıp oyunu kuranları da yazardı. Küresel sistemin çöktüğü, devlerin bocaladığı bu tarihi eşikte Türkiye sadece kendi güvenliğini teminat altına almakla kalmıyor, dost ve kardeş coğrafyalarında sığınacağı güvenli bir liman, sarsılmaz bir çelik kalkan oluyordu.
3: Önümüzdeki zaman diliminde, tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak, bu tarihi adımın arkası gelecek. Evet. Eleştiren ülkeler de, yani mesela İran ve başka aktörler de gün olacak, köprünün altından çok sular akacak, bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
0: Artık masada onay bekleyen değil, masayı kuran ve kuralları koyan bir Türkiye vardı.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankaları Başkanları ve Ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
4: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kritik protokolün altına imza attı. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. Yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken yeni eğitim öğretim yılı öncesi de dev adım atıldı. Bu kapsamda 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kontenjan belirlenirken ise illerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Buna göre İstanbul'da 3013, Ankara'da 1628 kişi okullarda görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinde 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görev başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Başvuru tarihi henüz belli olmazken başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Ancak alımların yeni eğitim öğretim yılından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiyi eleştirdi.
6: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
4: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
6: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
4: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çocukların karşısına her gün onlarca seçenek çıkıyor. Birini seçmekse çoğu zaman saniyeler sürüyor.
7: Çocukluk yaş grubunda özellikle abur cubur tüketimleri bazı sağlıklı yiyeceklerin yerine geçiyor.
8: Rengarenk paketler, çeşit çeşit atıştırmalıklar çocukların gözüne de gönlüne de hitap ediyor. Bu masum gibi görülen abur cuburlar gelişim çağındaki çocukların sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor.
7: Şekerli yiyecekler çocukların okul düzenlerinin bozulması, dikkatinin azalmasına, odaklanma problemlerine yol açabiliyor. Çocuklarda işte aşırı şekerli, yüksek karbonhidratlı beslenmeler son yüzyılın en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan obezitenin artması neden oluyor. Tabii obezitenin artması, çocuğun akran zorbalığına maruz kalması, bazı aktivitelerden geri kalması gibi durumlara da yol açıyor.
4: Peki çocuk bir kez bu tada alıştığında daha sağlıklı seçenek yiyeceklere yönelmek neden zorlaşıyor?
7: Çocuklarda aşırı derecede şekerli, aşırı derecede tuzlu tüketimler tadım bozukluklarına neden oluyor. Yüksek miktarda şekerli bir yiyecekten sonra siz o çocuğun sebze yemesini sağlamakta çok zorlanabilirsiniz.
9: Mesela cips vesaire öyle şeyler kesinlikle yok bizde. Tabii anneanne babaanne veriyor, o ayrı da.
8: Anne sana çikolata alıyor mu?
10: Önce bizim kendimizi tutmamız lazım ki sonra çocukları tutalım.
8: Örnek olmak gerekiyor.
10: Kesinlikle. Ama bazen kendimize şımartmamız lazım ya.
8: Abur cuburlarda en çok dikkatini çeken ne oluyor?
11: Ambalajı ve görünüşü. Bir de tadı bazen çok güzel geliyor çoğunun.
8: Hep abur cuburların zararlarından bahsediyoruz. Peki bu sağlıksız atıştırmalıklardan çocukları nasıl koruyacağız? Yasak koymadan ve zorlamadan sağlıklı beslenmeyi sevdirmenin bir yolu var mı?
7: Okuldan geldiğinde ya da okula gitmeden önce evde bazı beslenme alışkanlıklarının oturmuş olması lazım. Yani çocuk geldiğinde sağlıklı bir yiyeceği bulamazsa evde ya da onu elde edemezse farklı yiyeceklere dönüş hızı hızlanıyor. Yani bu iyi yiyecek, bu kötü yiyecek değil. Ya da sen şunu yediğinde sana şunu alacağım değil. Yani şunu tüketmen daha iyi olur. Bunu daha sık almalısın. Bunu daha az tüketmelisin gibi bir davranış şeyinin tutumunun aile tarafından çocuklara mutlaka öğretilmesi gerekiyor.
12: Abur cubur almıyorum. Hiç almıyorum yani. Kendim de yemiyorum. Oğlum da yemiyor. Öyle.
4: Önemli olan çocuğun hayatından bir paket cipsi tamamen çıkarmak değil, ona doğru seçimi yapabilecek alışkanlığı kazandırmak.
7: Kötü nitelendirmek ya da yasaklı bir yiyecek demek çocuklarda ona karşı ilgiyi artırıyor. Yani ve çocukta aslında işte dengeli beslenme ya da bilinçli beslenmenin öğretilmesi.
0: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: akşamlar. Satır arasına hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 21'e yaklaşıyor. Yaklaşık 3 saat boyunca da satır arasında gelişmelerle konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere dilerseniz. Takım Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Ekrem Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Avukat Sayın Yasin Şamlı da bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Gazeteci ve Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Softaoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla da bizimle birlikte bu akşam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum herkese, bizleri izleyenlere de bir kez daha. Buyurunuz başlayalım, son dakika ekranlarınızda da görüyorsunuz. Kuriş suç örgütüne yönelik bugün ikinci dalga operasyon gerçekleşti öğle saatlerinde. İstanbul, Konya ve Mersin'in de aralarında bulunduğu illerimizde çok sayıda gözaltı var. Muğla Marmaris'te de gözaltına alınan 3 isim vardı hatırlarsanız. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le birlikte Erhan Yılmaz ve Mehmet Özmen de gözaltına alınmışlardı. Şimdi Mehmet Özmen'le ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. O aracı kullanan, bu iki ismi Muğla'ya götüren aracıyla İstanbul'dan Muğla'ya götüren usulsüz biçimde, çünkü haklarında arama kararı vardı, gözaltı kararı vardı ve yurt dışına kaçacakları düşünülüyordu. Muğla'da bir operasyon gerçekleşti geçtiğimiz gün Marmaris'te ve onlar da gözaltına alındılar. Şimdi ikinci dalga operasyonu biraz daha yakından bakalım. 4 ilde 12 gözaltı var. Bir firari hala aranıyor, bulunabilmiş değil. Sağlık ve bilişim şirketi yöneticileri var gözaltına alınanlar arasında. Örgütün hastane ve bilişim ağı mercek altında inceleniyor. Şirketlerin mali ticari ilişkileri de keza öyle inceleme altında. Bugün el konulan çok ciddi miktarda yine para ve altın vardı. Bu arada MASAK raporları da zaten basınla paylaşılmıştı ama daha da detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok büyük bir para trafiğinden bahsediyoruz. Milyar liralardan ve yabancı ülkelere yönelik. Suudi Arabistan var, Özbekistan var, Kazakistan var, İsrail var. Çok ciddi bir para trafiğinden bahsediyoruz. Birkaç farklı şirket de var. Şimdi bunlara yavaş yavaş isterseniz değinmeye başlayalım. Şüpheli para girişi de deşifre edildi. MASAK raporları da paylaşıldı. Bugünkü operasyonda ortaya çıkan, el konulan, ele geçirilen paralar, altınlar da, bunlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen bu operasyon daha da derinleşiyor. Çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar değil mi Yasin Bey? Şimdi evet, bu hukuki kısmıyla birlikte biraz daha anlaşılır kılalım istiyorum. Sizi şöyle alabilir miyim müsaadenizle? Birlikte ben de operasyona ilişkin masanın raporuna ilişkin detayları biraz daha...
2: Oradan değerlendirmem gerektiği zaman gelsem olur mu?
0: Olur peki. Bir ekrana arkadaşlarım görüntüleri de verirler. Şimdi ben az önce birkaç farklı ülkeye para çıkışından bahsetmiştim. Sadece tek bir şirketten 8 milyar liraya aşan para çıkışı var. Sadece 2023 yılında 3 milyar liraya yakın bir para çıkışı var Türkiye'den. Bu şirketler aracılığıyla, tek bir şirket üzerinden çok büyük meblağlardan bahsediyoruz. Yani bu operasyon derinleştikçe bu kadar büyük meblağların, yurt dışına çıkan meblağların açıklaması ne olacak? Ne amaçlı kurulmuş bir suç örgütü bu sizin ilk izlenimlerinize göre?
2: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ben mesleki hayatının aşağı yukarı tamamını işte İslami değerleri savunmaya, yargılanan Müslümanları savunmaya ayıran bir hukukçuyum. Dolayısıyla söyleyeceklerim de bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Şimdi bir hukukçu olarak şunu söylememiz gerekiyor. Yürütülen bir soruşturma var. İşte ortaya çıkan bilgiler var, sizin de ifade ettiğiniz gibi isnatlar var, buna ilişkin şu anda elde edilen deliller var ve soruşturma devam ediyor ve sonunda da eğer bir suç, yeterli makul bir şüphe olursa bu kovuşturmaya dönüşecek, yani iddianame tanzim edilecek, dava açılacak. Dolayısıyla kesinleşmiş bir mahkeme kararı oluncaya kadar hukuken insanlara masum gözüyle bakıyoruz. Bu genel hukuki bir değerlendirme. Şimdi Daha işin biraz özeline indiğimde şunları söylemek istiyorum. Tabii bunları üzülerek de görüyorum. Şimdi bahsettiğim, yani biz 90'lı 80'lerin sonunda 90'lı yıllarda mesleğe başladığımızda gerçekten insanlar çok basit isnatlarla suçlandılar ve yargılandılar. Bunlardan bir tanesi de Ekrem Bey'dir. Yani oralardan da tanışıyoruz, onu ifade edeyim. İşte neden başörtülüsünüz? Neden imam hatiplisiniz? Neden hatta namaz kılıyorsunuz? İşte İslami şeyleri bu takvimlere neden yazıyorsunuz gibi gerçekten akıl almaz isnatlarla insanlar yargılandı. Biz de bunları savunduk. Şimdi gelinen aşama itibariyle artık Türkiye'de bu anlamda özgürlükler sonuna kadar yaşanıyor. Yalnızca Müslümanlar mı özgürce İslami anlayışlarını, hayatlarını yaşıyorlar? Hayır, herkes yaşıyor. Hatta o zamanlar işte sizin savunduğunuz insanlar, başörtüsünü savunanlar eğer iktidara gelirse ve muktedir olursa, işte baş açıklığı yasaklarsınız, şunu yasaklarsınız, burası İran olur iddiaları vardı. Şeriatı getirirsiniz vesaire. Şimdi bunların hiçbiri olmadı ama tam aksine özgürlükler gelmiş oldu. Şimdi ancak çok enteresan şeyler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi başta Fethullahçı terör örgütü. Biz bir baktık ki işte İslami iddialarla ortaya çıkan bir yapı bizim bildiğimizden çok farklıymış. Şimdi benim kanaatim şudur, işi daha derinlerde görüyorum ben, o da şu: aslında Osmanlı'yı yıkan emperyalistler devletleri istedikleri gibi dizayn ettiler. Orada şayet bu İslami değerlere bağlı yöneticiler iktidara gelirse, onların istemediği şeyleri yaparlar diye işte darbe olacak şekilde de bu ülkelerin şeylerini planladılar. Özellikle biz Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olduğunu biliyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu emperyalistler şunu gördüler: ya biz her ne kadar devlet imkanlarıyla bu İslami değerleri ve Müslümanları baskı altına alsak da bunda başarılı olamıyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor? O zaman o İslami perdeler ve kılıflar kullanmak gerekiyor. Fethullahçı terör örgütü tam da bu. Şimdi bakın, ben çok örgüt davasına da girdim. Örgüt davaları siz de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Yani biz dosyalardan biliyoruz, siz de kamuoyundan biliyorsunuz. Bir örgüt silahlarını nereden alır? İşte silah kaçakçılarından alır. Elemanlarını nereden alır? İşte ortamdan devşirir vesaire. Fethullahçılara diyorlar ki siz bir örgütsünüz. Bu cümleleri ben kuruyorum, bana ait cümleler. Sizin silah almanıza gerek yok, çünkü devletin silahları, devletin savaş uçakları, devletin tankları, topları sizin silahınız olacak. Ha, örgüt elemanlarını da şöyle devşireceksiniz: işte devletin generali, valisi, kaymakamı, hakimi, savcısı sizin örgüt elemanlarınız olacak.
0: Dolayısıyla şimdi örtülü biçimde sizin kontrolünüz olacak.
2: Olacak. Bunlar. Şimdi böyle bir örgütü kim kurabilir? Bunun bir tek cevabı var: emperyalist istihbarat örgütleri kurabilir. Ya böyle bir örgüt siz duyup gördünüz mü?
0: İçeriden tek başına böyle filizlenip çıkabilmesi çok
2: aynen öyle. Şimdi dolayısıyla asıl tehlike bu yapıların dış bağlantıları ve dış istihbarat örgütlerinin

0: yönlendirmesi ve kullanması. Şimdi düşünün ki siz Amerika'ya gideceğiniz zaman işte vize almakta bile problem yaşıyorsunuz. Benim bildiğim ilginç bir şey var. Aktif milletvekili olan bir milletvekili, vekilimiz, tanıdığımız bir kişi İngiltere'den vize istiyor. Vize talebi reddediliyor. Gerekçe şu, geri dönmeyebilirsiniz. Böyle saçma sapan bir gerekçe. Burada milletvekili, yani parlamentoda milletvekili. Aktif olarak milletvekilliği yapıyor. Şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Fethullahçı terör örgütünün başı işte yüzlerce dönüm bir yerde ağırlanıyor. Şimdi bunu nasıl izah edebilirsiniz? Demek ki bunlar kullanılıyor. Şimdi ben dönüp biraz önce o ilk cümleye başlarken söylediğim özellikle bu İslami ideali olan yapıların yeniden düşünüp ve örgütlenmeye ihtiyacı var ve Müslümanların da nasıl örgütlenmeleri gerektiğine dair ya da nasıl teşkilatlanmaları gerektiğine dair ciddi ciddi düşünmeleri gerekiyor. Yani şu anda
1: bir de enformasyona da ihtiyaç var belki bu konuda. Yani kesinlikle. Bu kötü örneklerin yola çıkış dinamiklerinin daha iyi anlatılması gerekiyor ki benzerleriyle karşı karşıya kalındığında aynı duruma düşmemek.
0: Şimdi mesela bakın şunu sorgulayalım birkaç cümleyle. Yani bu İslami cemaatlerin, yapıların, teşkilatların amaçlarının ne olması lazım? İşte geleceği inşa edecek İslami karaktere ve inanca sahip nesillerin, gençlerin yetiştirilmesi olması lazım. Evet. Böyle olması lazım. Peki biz ne bakıyoruz? İşte biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi milyar dolarlar para yurt dışına çıkarılıyor, bilmem ne yapıyor. Peki bunlar nasıl kullanılıyor? Ne yapılıyor?
1: Yani bunu,
0: yani bu bahsettiğin İslami idealler için mi kullanılıyor? O geleceği inşa etmesini arzu ettiğimiz ahlaklı, erdemli, idealist gençlerin yetişmesi için mi kullanılıyor? Yoksa o istihbarat örgütlerinin yönlendirdiği gibi biraz önce ifade ettiğimiz gibi mi kullanılıyor? Şimdi bir soru daha şu. Mesela Fethullahçı terör örgütünün devlette kadrolaşmasını düşünün. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu İslami ideallere, İslami inanca, İslami ahlaka sahip olan insanlar bütün Müslümanlara eşit bakarlar. Yani benim cemaatimden olan burada kadrolaşsın demez. Belki diğeri benim cemaatimden olandan daha kaliteli bir Müslümandır. Ve ben onu göreve getiririm, getirmeliyim. Böyle düşünmeliyim. Ama bakıyorsunuz mesele öyle değil. Mesele devletin o organlarını ele geçirmek, devlette teşkilatlanmak. Peki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Devleti ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ha devleti ele geçirirken de meşru bir şeyiniz olsa, yani bu amacı güderken de meşru bir hedefiniz olsa, ben şu İslami ideallere hizmet etmek için bunu yapıyorum deseniz onu da anlayacağım. Ama
1: sonuç, o zaman demokratik bir ülkede seçime girmeniz lazım.
0: Artı doğru, çok doğru, bir seçime girmeniz lazım. Bunları söyleyerek milletten meşruiyet, oy anlamda meşruiyet almanız lazım. Artı şeffaf olmanız lazım. Daha önemlisi ise bu bahsettiğiniz, o daha doğrusu bahsettiğim istihbarat örgütleriyle hiçbir ilişkinizin olmaması gerekiyor. Ben bu belediye şeylerinde de soruşturmalarından da bu şekilde değerlendirdim. Dedim ki yani insanların suç işlemeleri anlaşılır. Yani dünya hukuk tarihine baktığınız zaman mesela insan işte zengin olmak istiyordur. Buna yenik düşer bu duygularına. Ne yapar işte rüşvet alır, şunu yapar, bunu yapar. Yani insani çerçevede bunları izah edebilirsiniz. Hı hı. Ha daha fazla kazanmak istiyordur, bir çete kuruyordur. Bunu da insanların hangi duygularından kaynaklandığını izah edebilirsiniz. Ama ben şunu asla anlamıyorum ve izah edemiyorum. İşte o soruşturmalardaki şüphelilerin cep telefonlarından yabancı istihbarat örgütlerinin elemanlarının telefonlarının çıkması, bunlarla irtibat kurmaları, sorulduğu zaman da ben iş adamıyım, bu bakımdan onlarla irtibat kuruyorum diye cevap vermesi. Bunlar anlaşılabilir şeyler değil, izah edilebilir şeyler değil. Bunların tek izahı olabilir. O da bu milletin değerlerinin bir anlamda dışarıya pazarlanmasıdır.
1: Yasin Bey çok güzel bence bir açılış yaptı. Yani bu konuyla ilgili yani bir cemaate yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Haftalardır bunu konuşuyoruz. Yani bizim de bu yayınları yapan isimler olarak burada bir sorumluluğumuz var kamuoyuna karşı.
0: Tabii ki.
1: Bu meselenin daha net anlatılması için.

0: Siz bu kısmını çok iyi özetlediniz, anlattınız. Ya burada zaten Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyondan bahsediyor. Şimdi meselenin o kısmına geliyoruz. Az evvel de dedim ya, size şimdi belli şirketler var. MASAK raporlarında adı geçen. Mesela örneğin sadece bir yılda 1 milyar liraya aşan bir para girişi var yurt dışından. Ve milyonlarca liralık da para çıkışı var. Yüz milyonlarca liralık. Bir başka şirkette yine aynı şekilde. Sonra tek bir şirkette sadece 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit yurt dışına para çıkışı var. 1 milyar lira nakit yurt içine para girişi var. Sadece tek bir şirketin bir yıl içerisinde, 2024 yılı içerisinde. Yine aynı örgüte ait bir şirket daha. Bu da bir turizm şirketi. 1.3 milyar liralık bir para çıkışı var. Düzeltiyorum. 4 milyar 863 milyon liralık para girişi var. İkinci bir ülkeden. Sonra bir başka ülkeye 3 milyar 163 milyon liralık bir para çıkışı var. Yani bunlar sizin bahsettiğiniz gibi bir cemaat, bir ideolojisi olan, dini hassasiyetleri olan bir cemaat için açıklanabilir şeyler değil. Yani bu şüpheli para trafiğinin açıklanabilmesi gerekiyor. MASA bunun araştırmalarını ortaya koydu, değil mi? Artık işte bu soruşturma derinleştirilecek.
1: Bu ideallere sahip olan yapıların sizin bu sorularınıza şöyle cevap vermesi gerekiyor. Buyurun devletim, devletimin yetkilileri. Ben şu hedeflere ulaşmak için bu paraları kullanıyorum. Paralar buralara, benim için. Buralara. Araştır, buyurun, denetleyin. Hepsinin de kaydı var diyebilmeli.
0: İşte bunu diyebilmesi aslında başlangıç noktasından başlıyor. Hatırlarsanız Alihan Kuriş ilk gözaltına alındığında ilk ifadesinde, Ekrem Bey, ben de sizin yayınlarınızı da çokça dinledim. En çok şunu konuştuk. Ben bir GSM hattı kullanmıyorum. Yani cep telefonu kullanmıyorum. Yani bu akılla izah edilebilir bir ifade değildi zaten. Hani 2026 yılında Türkiye'de İstanbul'da merkezi bir noktada yaşayan, yaşı da epey genç, herhalde 90 yaşının üzerindeki insanların bile şu an aktif olarak cep telefonu kullandığını biliyoruz. Hatta akıllı telefon. Bu zaten açıklanabilir bir durum değildi. Şimdi bugün kendisi üzerine kayıtlı bir hat çıktı. Bu hat %50 zihinsel engelli bir, üstelik şirketlerden birinde çalışan. Şimdi ilk olarak eğer o hazırsa, evet, GSM hastayla ilgili. Ekrem Bey, sizi de şöyle alayım. Lütfen siz de bize katkı sağlayın. Yani Yasin Bey, şimdi bu GSM hattı Ali Kovan isimli çalışana ait. Ali Kovan %50 oranında zihinsel engelli raporu da var. Bu arada genç de, 1993 doğumlu.
2: Evet.
0: Zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli olarak engelli kimlik kartı vermiş kendisine. Mersin'de ikamet ediyor. Şirketlerden birinde, firmalardan birinde beden işçisi olarak da sigortalı gösteriliyor engelli kadrosunda. Şimdi böyle bir ismin üzerinde kullandığı, çok aktif olarak kullandığı tespit edilmiş bir GSM hattı çıkıyor. Neden bir kişi, eğer bu kadar açıklıksa, yani bir cemaatin yöneticisi ise ya da ne bileyim bir şirketin yöneticisi ise, böyle bir isim üzerinde niye telefon hattı almak ister?
2: Şimdi efendim, akıllı telefonlar biliyorsunuz çok akıllı. Niye? Akıllı telefonu kullandığınızda, benim şu telefonum var dediğinizde, üzerinize kayıtlı o telefonla nereye gittiğiniz, kimlerle bir arada bulunduğunuz, işte ETS kayıtları, bazı kayıtları vesaire falan baktığınızda, neredeyse geriye doğru bakıldığında hayatınızın bütün haritasını çıkarabilen şeyler. Görüşmeleriniz bir şekilde bulunabiliyor. WhatsApp üzerinden yazışmalarınız, kısa mesajlarınız falan filan, siz çok istemeseniz de bulunabiliyor.
0: Karbon ayak izi.
2: Yani diyelim ki şifreyi vermediğiniz hallerde bile, şu anda biliyorsunuz biraz zor olsa da Çin'e, oraya buraya, Kanada'ya falan gönderiliyor. Onlar da eğer hakikaten bir suçla bağlantısı varsa tespit edilebiliyor. Dolayısıyla Alihan Kuriş'in herhangi bir GSM hattı kullanmadığını beyan etmesi, hayatın olağan akışına aykırı. Sebebi şu: sadece İstanbul'da bulunuyor olsa, sadece yani evine ve bürosuna gidiyor olsa, beyanı neydi? Büromda bir sabit numara var, onunla irtibatlarımı kuruyorum diyor. Şimdi onun da diyor numarasını hatırlamıyorum falan diyor. Bu kullanmadığına delalet edebilir. Ama benim bildiğim kadarıyla Alihan Kuriş, başta Türkiye'nin değişik vilayetleri olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine falan sıklıkla gidip gelen birisi. Şimdi buradan İngiltere'ye gitmişseniz, GSM hattım yok, Yani orada gidip pardon işte Mr. Smith yani telefonunuzu kullanabilir miyim falan deme şansınız yok. Çünkü telefon hayatın her alanında gerekiyor artık. Adres bulabilmek için gerekiyor, taksi çağırabilmek için gerekiyor, ne bileyim vardım falan demek için gerekiyor. Dolayısıyla belli ki gizlemek istediği bir takım şeyler olduğu için başkasının üzerine alınmış bir telefon hattını kullanıyor ve kendisine sorulduğunda da böyle bir şey kullanmadığını beyan ediyor. Ama en de sonunda Devlet Baba herhalde hazırlıklı olduğu için Ali Kovan'ın üzerine alınmış bir telefon hattını kullandığını tespit ediyor. Burada mesele şu, Yasin Bey çok
0: şunu
2: güzel...
0: Şunu sorabilir miyim? Zihinsel engelli olması, yani pek çok şey konuşuyoruz bu soruşturma kapsamında. Bir takım şüpheli ölümler var gibi. %50 zihinsel engelli birinin üzerine kayıtlı olması sizce, sizin deneyimlerinizden hareketli soruyorum Yasin Bey, daha da bir maksatlı mı? Yani bir kişi üzerinden, herhangi bir kişi üzerinden bir hat edinmekle yüzde, yani cezai ehliyeti açısından baktığımızda.
2: Birçok şey düşünülebilir ama şimdi bakın, diyelim ki benim adıma kullanıyor olsaydı ben derdim ki bir dakika abi ya sen niye kendini almıyorsun da benim hattımı kullanıyorsun? Ama %50 zihinsel engelli ve bir yerde çalışıyormuş gibi gösterilen engelli raporu olan birisi muhtemelen diyelim ki akıllı telefon kullanabilecek yeterlilikte de olmayabilir. Nasıl olsa sorup araştırmayacağı için onun üzerine alınmış olabilir. Ve bir takım şeyler eğer kamufle edilmek istendiğinde ileride ya telefon onun o yapmış olabilir falan gibi çeşitli bahaneler kurulabilir.
0: Kurulabilir mi?
1: Tabii
0: hukuken.
1: Yani şöyle, onun kullandığı tespit edildiği takdirde işte o baz istasyonları artı MOBES'e görüntülerle onun telefonu kullandığı, o kişinin kullandığı tespit edilip
0: zaten
1: eğer bir suç işlenmişse işleyen fail tespit edilebilir. Bugünkü teknik imkanlarla tespit edilebilir. Bir de o konuşmalarda karşıdaki kişi, işte konuşulan konular, o %50 zihinsel engelli bir kişinin o konuşmaları yapamayacağı, o görüşmeleri yapamayacağı muhtemelen Ekrem Bey'in dediği buralardan tespit edilerek onun kullandığı zaten tespit edilmiştir.
2: Yani devlet bir takım şeyleri tespit eder, kibarca sorar ama bakın bu ifadenin alınan kayıtlara baktığımızda burada açıkça bir yalan var. Ne o yalan?
0: Şöyle soruyorlar.
2: Benim adımı ya da
0: adınıza kayıtlı telefon numaraları sabit cep nelerdir? Başka şahıslar adına kayıtlı olup olmadığı sizin tarafınızdan kullanılan telefon numaraları var mıdır? Bu telefon numaraları kim ya da kimlere aittir açıklayınız. Gayet kibarca soru sizin dediğiniz gibi sormuş. Ne yanıt vermiş?
2: Cevabı biliyor ama cevap son derece karmaşık. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ancak ulaşım için ofis hattını kullanırım. Ancak onu da şu an net olarak hatırlamıyorum. Normal. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hattıyla irtibat kurmaktayım. Yani bu galiba şu manaya geliyor. Ben işte günün 24 saati aile üyelerimle beraberim. Böyle bir şey mümkün değil. Benim adıma ya da başkası adına olup kullandığım hiçbir başka hat yoktur. Ama belli ki işte biraz önce ismi verilen Ali Güven miydi? O kişi adına alınan ve kendisinin aktif olarak kullandığı bir hat var. Demek ki devlet onu bir şekilde Yasin Bey'in dediği gibi şeyden işte HTS kayıtlarından, bazı kayıtlarından şuradan buradan tespit etmiş.
0: Peki bu yalan ifade midir Yasin Bey son cümleye baktığımızda?
1: Yani o soruşturma sürecinde ortaya çıkacak. Eğer bu tespit doğruysa bu yalan.
0: Bu tespit doğruysa bu yalan. İlk ifadesinde yalan ifade vermiş.
3: Merve Hanım, burada yani böyle büyük bir yapıyı konuşuyorsak bu yapının başındaki kişinin herhalde etrafında 8-10 tane adam vardır. Bunun böyle bir telefon derdi olmaz ki. İstediği adam ona telefonu verir, konuşur. Yani o telefon trafiğini yönetecek bir mekanizması vardır. Böyle bir gizli saklı bir telefonla uğraşacağını sanmıyorum. Yani olay çok basite indirmiş gibi oluyoruz.
1: Ancak öyle şöyle, yani bu telefon üzerinde soruşturmayı yapanlar duruyorsa orada bir sorun var demektir.
3: O sıkıntı ne? Oraya gelmemiz lazım. Öbür evet. Türlü yani herhangi bir patron bir şirkette bile yanındaki adam taşır telefonu. Taşımaz yani.
2: Hüseyin Bey, problemimiz galiba şu.
1: Ya şimdi, onu ben de düşündüm. Yani etrafında birkaç kişi olur, onların telefonlarıyla konuşulabilir ama eğer bu soruluyorsa, işte zihinsel engelli bu kişinin üzerine kayıtlı olan telefonu siz mi kullandınız, sizin telefonunuz var mı? Demek ki o telefon üzerinden bazı şeyler yapıldı. Onlar da soruşturmanın konusu demek. Yoksa girmezler oraya.
0: Ya da belki etrafındaki o birkaç kişiye dahi söylemediği daha gizli işleri olabilir. Onlara da güvenmediği bazı noktalar.
2: Temel problem şu. Bu şahıs önemli bir şahıs. Yanında şoförü var, koruması var, adamları var. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi. Onları ben biliyorum. Onları biliyorum. Onlar sürekli gözlem altında zaten. Tanıyorum. İsimlerini de biliyorum. GSM hatlarını da diyelim ki ihtiyaç varsa takip ediyorum. Ama onların da bilmediği, işte sadece kendisinin bildiği bir hat daha var.

0: esas yani gizli olan şeyleri ya da kamufle etmek istediği şeyler onun üzerinde.
1: Yakın çevresinin de bilmediği bir hat bu.
0: Tabii. Yani onların onun şimdi düşünün, en yakınınızdan biri gizli konuşmanız gereken bir şey vardır. Diyelim ki evle bir şey konuşacaksınız. Yani şoförünüzün ya da korumanızın bilmesi gerekmez. Ya da çok önemli bir başka görüşme var. Onun telefonundan yapmazsınız. O telefon muhtemelen siz takip ediliyorsanız ihtimal o mutlaka takip ediliyordur zaten, ama işte Ali Kovan adına aldığınız ve kimsenin bilmediği, Ali Kovan'ın da aklına gelip ona buna söylemediği bir hat varsa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii işte burada devletin tahriri geleneği devreye girer ve devlet onu bulur, size kibarca sorar, siz de en azından mahkemede neydi, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Böyle dersiniz ama belli ki devlet onu bilmektedir. Burada bence asıl sıkıntımız şu. Yasin Bey, tekrar ediyorum, çok güzel bir giriş yaptı. Bu hassas bir konu. Ama bakın şu anda biz neredeyse bir haftayı bulan süreç içerisinde Süleymancılara yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Süleymanlılara yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Bakın Süleymancılar Hareketi, Allah rahmet eylesin, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Osmanlı döneminin son müderrislerinden, oldukça önemli bir isim, bir alim, bir ilim adamı. Ve Kur'an öğretme derdine düştüğü için tek parti döneminde çok ciddi problemlerle karşıya kalmış birisi. 1949'da Türkiye'de şartların biraz değiştiği dönemde bu konuda ilk adımlarını atan ve yine vefatına kadar, 59'a kadar da sürekli olarak bu işlerle uğraşan ve Kur'an öğretmeyi hayatının gayesi haline getirmiş bir isim.
1: Mütedeyyin bir isim.
0: Tek parti döneminde çektiği sıkıntılar ve bizi asıl ilgilendiren konuyla bağlantılı. Şimdi diyorlar ya, bunun siyasi tarafları falan filan var. Bir dakika. Süleyman Hilmi Tunahan ve siyaset dediğimizde aklımıza 1957'de Demokrat Parti döneminde Bursa'da, işte kendisinin de bulunduğu yerde Bursalı bir meczubun Süleyman Efendi Mehdi'dir şeklindeki bir bağırışı sonrasında Demokrat Parti döneminde Süleyman Hilmi Tunahan 2 aya yakın tutuklanıyor. Niye? İşte biraz ortalık karışıyor galiba. O dönemde bakın çok önemli, bağlıları kendisine gidip diyorlar ki efendim, siz Cumhuriyet Halk Parti döneminde çok zulüm çektiniz. Defalarca içeri girdiniz çıktınız. Uzun süreli kalma yok. Tutuklama, gözaltı falan şeyleri var. Ama şimdi sizi Demokrat Parti içeri attı. Ne dersiniz? Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verelim mi? Süleyman Hilmi Tunahan rahmetlinin cevabı çok net. Hayır. Demokrat Parti'nin konusu benim şahsımla ilgili. Niye? Biri Mehdi dedi falan, ortalık karıştı. Ama diyor Cumhuriyet Halk Partisi bizim dinimizle uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Allah korusun diyor, yarın iş başına gelirse bizim dinimizi ifsad eder. Onun için diyor bir daha böyle bir şey duymayacağım. Şimdi bakın, Süleyman Hilmi Tunahan'ın mirasçısı olan kişilerin en azından 2016'dan sonra geldiği noktayı açıklamak için son genel seçimlerde ve yerel seçimlerde bağlıların büyük bir bölümünün, hepsi değil, büyük bir bölümünün, Alihan Kureş'in kontrol edebildiği bölümünün iki partiye, bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi, yönlendirildiklerini ve bu konuda kimsenin itiraz etme şansının olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir dini bir hareketin, Kur'an öğretme hareketinin, İslam'ı öğretme hareketinin birileri tarafından nereye doğru getirildiği en önemli konu. Şimdi gelelim öbür tarafa. Yine en vahim şeylerden
2: biri. Oraya gelmeden sizin bu şeyin üzerinden bir soru daha soralım. Yani rahmetli Süleyman Hilmi Tuna şu anda olsa dese ki ben işte hayatımı buna vakfettim, gençlere Kur'an okumayı, Kur'an'ı anlamayı, yaşamayı öğreteceğim. Şu andaki iktidar, Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki iktidar, Cumhurbaşkanımız onları destekler mi, önlerini açar mı açmaz?
0: Vallahi Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, şimdi olmadık olaylar hakkında hüküm verilmez. Şafii Ulaması öyle derdi rahmetli Erbakan Hoca. Allah gani gani rahmet eylesin, ama çok açık bir şey var. Yani öyle bir şey olsaydı gelir Cumhurbaşkanımızı alnından öperdi. Neden? Çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın, Süleymancı hareketi ya da Süleymanlı hareketinin temel esprisine Kur'an kursları. Evet. Türkiye genelinde şu anda benim bildiğim 1500'ün üzerinde Kur'an kursları var. Ve dünyanın 130 ülkesine değişik şekillerde dağılmış durumdalar. Rakamları bilmiyorum ama sadece Almanya'da 300 civarında cami, Kur'an kursu ve yurtları var. Şimdi bakın, en önemli konu şu. 28 Şubat döneminde ne oldu? Kur'an kursları yasaklandı. Süleymancı hareket, Süleymanlı hareketi ne yaptı? O dönemde şartları kendine uydurdu ve Kur'an kursları derneklerini, Kur'an kursları ve talebe yurtları derneklerine çevirdi. Yani şu anki yürüttükleri faaliyet, Kur'an kursunun yanında esas olarak talebe

0: yurdu faaliyeti. Yani aslında CHP zihniyetinin ne mal olduğunu en iyi bilen yapılardan birisi. Neden? O günün şartlarında, o dönemde tabii işin başında hatırladığım kadarıyla herhalde Arif Ahmet Deniz Olgun vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada bugün biz bir şey daha hatırlatayım. Ben orduluyum. Ordu'nun Bayadı köyünden, şimdi Bayadı mahallesinde. Küçüklüğümde çok net hatırladığım bir şey var. Fındık Ağustos ayında toplanır, Ağustos ayının sonunda kurutulur, harmanda çeç hale getirilir, çuvallanırken mutlaka birileri gelirdi. O gelen birileri yanlarında binek hayvanlarıyla falan gelir, çuvalları olurdu ve her kapıya uğrayıp tam da işte o harmandan mahsul kaldırılacağı dönemde onlardan Kur'an kursları için sadaka zekat isterlerdi. Ve ben mesela rahmetli dedemin onlar her geldiğinde verdiğini hatırlarım. Aşağıda akrabalardan diğerlerinin verdiklerini hatırlarım. Şu anda bakın hala 2026 senesinde de hepimizin çevresinde vardır. Kur'an kurslarında okuyan çocuklar için, yurtlarda kalan çocuklar için sadaka ve zekat isterler, birçok insan da verir. Şimdi bir yandan bunu yapan bir hareketin tuhaf bir şekilde ticari bağlantılarıyla alakalı 200 kilo altın.
1: Bu işte o bir... ilkinde. Efendim? İlk, bugün bir de çok yüklü miktarda daha altın getirildi. İlk gözaltının ardından yapılan, geçtiğimiz gün Marmaris'te yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşinin evinde bulunan altınlardan.
0: Hilmi 200 kilo altın, o şey bürosuydu galiba. Kilo. Fabrikası mıydı, her neyse.
1: 200 kilogram külçe altı. 256 adet.
0: Şunlar ve bunlar. Dolayısıyla bakın hala hakikaten yaptıkları hizmet için, tekrar ediyorum, Süleymancıların, Süleymanlıların şu anda Türkiye genelinde ve Avrupa genelinde değişik ülkelerde yaptıkları Kur'an kursları faaliyeti için mesele, Allah razı olsun.
1: Mesele bu diyorsun.
0: Ha, mesele şu.
1: Yurt dışına,
0: bununla bağlantılı ve devletin de dikkatini çeken hareket ne? Bir dakika, bunların firmaları var. Az önce mesela siz sayarken bir şey söylediniz. İşte şuraya şu kadar, şuraya şu kadar. Orada mesela bir istisna var. Nedir o? Suudi Arabistan'a şu kadar. Bakın bu yapının aktif olarak çalışan bir turizm şirketi var. Her sene Diyanet kotasından hacca gidecek insanlardan belli bir bölümünü onlar hacca götürüyorlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da yapılan ödeme muhtemelen makuldür.
1: Tamam.
0: Niye? Oraya giden para, orada tutulan oteller, şunlar bunlar yapılan masraflar için oraya gönderilen para makul ve mantıklı.
1: 4 milyar 863 milyon lira bahsetmiş olduğunuz turizm şirketinin Suudi Arabistan'a
0: para çıkışı. Ama, diğer şeyler İngiltere'ye, şuraya, buraya, özellikle Almanya'ya.
1: İsrail'e.
0: Bakın Almanya, hepimizin bildiği gerçek neydi? 60'lı yıllarda oraya gitmeye başlayan insanımızın 60'lı yıllardan daha yakın döneme kadar sürekli para gönderdiği yerdi Türkiye. Niye? Orada çalışanların maddi durumları daha iyi olurdu. Buraya gelirler, ev alırlar, arsa alırlar, ne bileyim akrabalar, neşe dosta yardım ederler falan filan. Ama şu anda para hareketlerinde Almanya'ya yönelik akışın değişik bir şekilde yürüdüğünü görüyor.
1: Şu burada da belki bir iş olmayabilir. Suudi Arabistan'la haç organizasyonu için o turizm şirketinin makul olabilir, açıklanabilir. Yani bu raporlarıyla sunulursa, şimdi bunlar MASAK raporlarına yansıyanlar. Şöyle bahsetmiş olduğunuz turizm şirketi, yine de adını vermeyeyim, MASAK raporlarında var ama.
0: Reklam olmaz.
1: Her ne şekilde olursa olsun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olarak kayda geçtiği belirtiliyor. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin işte 701 lira. Buna karşılık bu kadar para çıkışı oluyor. 189 milyon 357 bin lira para giriş tespit ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken bu ülkeden de yaklaşık 18 milyon lira para girişi tespit ediliyor.
0: Bu mesela Birleşik Arap Emirlikleri deyince oturup düşüneceğiz. Bu turizm şirket acaba oraya yönelik bir şey yapıyor mu? Bir dakika, yapıyor olsa da böyle bir şey var mıdır? Bu
1: yarı tabii yarı ki. Yani Suudi Arabistan'a olan çıkışla Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkışı neredeyse aynı. Biri 4 milyar lira,
0: yani belki
1: lira,
0: turizm şirketi oraya turlar düzenliyorsa falan bunun izahı vardır. Yasin Bey biraz önce bir şey söyledi. Şu anda biz iddiaları konuşuyoruz. İddialarla alakalı bilebildiğimiz kadarıyla bunların tutarlı tutarsız tarafları da olabilir. Ama buradaki esas konu şu. Ticaret yapan firmaların hemen tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarıyla bu işi yapar.
1: Sizi de böyle alayım.
2: Ben bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Yani burada benim farklı düşündüğüm konu var. Neçede bu bir yapı, neçede dini bir yapı ile ilgili bu zaten hukuki olarak bir ayrım yapılmış. Neçede bu tip yapıların başka gruplarda olduğunu da biliyoruz. Bu operasyonlarda devam edecek, başka sıçrayacak.

0: kamuoyuna bir şekilde yansıyan başka gruplar da var. Çeşitli vesilelerle. Bu 13 Ağustos'tan 8 gün sonra bu ikinci dalga yapılıyorsa, dinamik bir şekilde mali verilerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalgayı yapıyorsa, bunun üçüncü, dördüncü dalgası olacak. Zaten firariler var, yeni mali veriler var, ifadeler var vesaire var, ama burada şöyle bir durum var. Burada bu operasyonun ya da dalganın farklı bir anlamı var.
1: Ne diyorsunuz?
0: Neticede ticaret, din ya da siyaset üçgeninde geleneksel o yapının kırıldığı ve Adalet Bakanlığı'nın tüm gücüyle bütün bu kurulan illegal mali imparatorluklara karşı, bunun dini, dinisizi, bilmem nesi vesairesi yok. Neticede İçişleri Bakanlığı'nın bütün operasyonlarına baktığınız zaman Adalet Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde tabiri caizse kafa göz giriyorlar. Ve illegal imparatorluk kuran ne varsa, işin içinde narkotik olur, mali suç olur, o olur, bu olur. Ama bu operasyonlar devam edecek. Fakat burada eğer böyle bir durum tespiti yapmak gerekiyorsa, şöyle ilginç bir nokta var. Şimdi eskiden Ekrem Bey'in bahsettiği ilk işte kurucuları ya da bu ilk halka birçok insan var çünkü bu tip gruplarda. Fakat burada bilgi, ehliyet ya da manevi tekamül esaslı o geleneksel halkanın yerini, tabii bu kurucuların, işte önderlik edenlerin vefat etmesiyle beraber yerini alanlar, işte damat, torun, oğlu vesaire gibi, kaçıncı kuşak olur bilmiyorum ama hadi ikinci, üçüncü kuşak diyeyim, bunların almasıyla beraber bu yapıların hemen hemen hepsinde bir yozlaşma, bir çürüme ya da işte değerli üstadların da bahsettiği o din odaklı ya da dini öğretme odaklı çerçeveden çıkılıp, bu işte damattır, oğludur, ötekinin işte yakınıdır gibi, yani medreseden holdingleşmeye doğru evrilen bir yapı var. Herhalde vefat etmeleriyle beraber 2016'lı, 2018'li, 20'li yıllardan itibaren hiyerarşi değişmiş yani.
2: Şimdi neyi söylemeye çalıştığınızı tam anlamadım. Çünkü benim gelmekte olduğum yerle ilgili sahaya girdiniz. Şimdi bakın.
0: Ben biraz söz istedim yani. Ben de bir fikrimi söylemek
2: istiyorum. Hayır, söylediğim şey şu. Bir sürü iddia var. Bir sürü ülkeye giden para var. Burada ben aklıma gelen bir şeyi söyledim. Mesela Suud'u izah mümkündür. Niye? Haç şirketleri var. Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri netameli bir konu. Almanya netameli bir konu. İngiltere netameli bir konu.
1: Ve Kazakistan, Fas, olan... İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk, Özbekistan, Hindistan.
2: Netameli konular. Ama en de sonunda devlet MASAK'ın yaptığı araştırmalarda demek ki tuhaflıklar var. Bunlar tabii ki bulunacaktır. Buradaki esas konu, şimdi Mete Bey'in söylediği noktaya doğru gelelim. Süleyman Hilmi Tunahan bir müderristi. Allah gani gani rahmet eylesin. Peşinden damadı Kemal Kaçar hareketin başına geçti. Şimdi bakın, Süleymancılar ya da Süleymanlılar hareketi bir tarikat değildir. Yani klasik bizim bildiğimiz manada işte Nakşibendi gibi bilmem ne gibi bir tarikat değildir. Dolayısıyla şeyhlik iddiası falan normalde yoktur. Yoktur. Ama yapı içerisinde son dönemde geldiğimizde birilerinin şeyh uçmaz, mürit uçurur mantığı gereğince ilginç bir takım yakıştırmalar yaptıkları söylenebilir. Süleyman Hilmi Tunahan'dan sonra damadı Kemal Kaçar 2000'e kadar, 99-2000'e kadar, 2000'den sonra torun Arif Ahmet Deniz Olgun, Allah rahmet eylesin. Son derece düzgün bir insandı. Refah Partisi döneminde milletvekiliydi. 28 Şubat döneminde 55. hükümette bağımsız olarak Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ve 15 Temmuz'dan bir süre sonra evinde son derece şaibeli bir şekilde ölü bulundu. Neden? Arif Hikmet Deniz Olgun, işte eski bakan. Şimdi bakan dediğinizde bakanlara devletin verdiği bir takım haklar vardır. Korumaları vardır, şoförleri var, bir şeyler vardır. Şimdi bu adam evine gidiyor, Allah rahmet eylesin. 36 saat sonra cesedi bulunuyor. Ve tuhaf bir şekilde
1: 8 saat boyunca da kolluk birimlerine haber vermiyor.
2: Karışık hikayeler
1: yani
2: var.
1: Bulunduktan
2: de sonunda cenazesi, otopsiye FETÖ'cü olduğu bilinen bir doktor giriyor. Makul, beyin kanaması falandır diye bir raporla yalap şalap bir rapor veriyorlar. Şu anda gelinen aşamada fetih haberi yapıldı. Şeyler
1: şimdi
2: bulundu.
1: Şimdi tekrar araştırılıyor.
2: Tabii. Büyük ihtimalle orada netameli şeyler çıkacak. Neden?
1: Ekrem Bey, reklam arasına gitmem gerekiyor. Ama bu arada evet, reklamımız var. 21.30'da reklama gideceğiz ama çok kısa. Bu arada aslında Mete Bey ile sizin anlattığınız şey, siz tam o noktaya gelecektiniz.
2: Şimdi Mete Bey hızlı gidince ben biraz yavaşlayayım.
3: Ben parayla ilgili kısa bir ilane yapmak istiyorum.
1: Bir suç örgütü yapılanması varsa devlet her

olmasa tabii, bu kesinlikle. Operasyon olmazdı. O zaman suçu. Evet. O olasılıkları konuşalım. Suç evet. üzerindeki olasılıkları evet. da konuşalım. Müsaadenizle çok kısa bir ara devam ediyoruz Ergin.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongre yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Necibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmememi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
4: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
5: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de drone'lu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
3: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama geminin de o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
4: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
5: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken drone'lu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
3: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
6: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
3: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
4: Gemi Samsun limanına yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bir fıstığa nefes açılıyor. Peki ya sonra?
7: Alerji spreyleriyle biz geri döndürmeye çalışırız belli bir süre ama olmuyorsa cerrahi müdahale gerekebilir.
4: Burun tıkanınca birçok kişi sprey kullanıyor. Ancak bu durum bambaşka sorunlara yol açıyor.
7: O bir fıs yerine iki fısa çıkarsınız, o da yetmez, üç fısa çıkarsınız. Yani bu kısır döngüye girerek burun etlerini şişirir, daha büyük hale getirir ve bu hastada artık bir yerden sonra cerrahi mecbur hale getirebilir. Bazı hastalarımda özellikle spreysiz artık uyuyamıyorum. Yani sprey olmazsa hiç nefes alamıyorum gibi yakınmalar, şikayetler de oluyor. Bu spreyler uzun vadede ciddi anlamda bağımlılık yapabilir.
4: Üstelik mesele sadece bağımlılık değil, uzun süreli kullanımda burun içinde dokularda zarar görebiliyor.
7: Bu spreyler uzun kullanımda burun içerisinde kuruluk, tahriş yapabilir ve hatta kanamaya kadar, burun kanamasına kadar gidebilir. Kabuklamalar yapabilir. Çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk hissi oluşabiliyor.
4: Peki spreyi bırakamayan hastalarda nasıl bir yol izleniyor?
7: Öncelikle biz hastaya o okyanuslu spreyler tarzı spreylerle bir miktar uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Veya burun etleri artık belli bir orandan fazla ilerlemişse nazal kortizon spreyler, onlarla tedavi yoluna gitmeye çalışıyoruz. Bununla geriye çevirebilirsek ne ala, ama bazı durumlarda olay cerrahi müdahaleye kadar gidebiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Güler dehşete düşürdüm. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.

Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntü

0: ediyoruz satır arasında kaldığımız yerden. Şimdi tam da reklama giderken Sayın Yasin Şamlı dedi ki bu sadece para trafiği ile ilgili başlatılmış bir soruşturma değildir. Ortada bir suç vardır. O suç olasılığı da elbette incelenecek. Yani bundan dolayı başlatılan bir soruşturma. Sadece burada para trafiğini konuşuyoruz ama şimdi bu soruşturmada bir de FETÖ'cü bir isim çıktı. O isim Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'i yurt dışına kaçırma planına yardım eden kişi. Yani İstanbul'dan yola çıkılıyor. Muğla'ya kadar gidiliyor. İzmir'de benzin alınıyor Menderes'te zannediyorum. Orada araç bir radara giriyor zaten. Sonra takip ediliyor. Ve Muğla'da harekete geçiliyor. Şimdi orada aracı bizzat sürerek şüphelileri 16 Ağustos 2026'da İstanbul'dan Marmaris'e götüren isim Mehmet Özmen. Aynı zamanda bu aracın şimdi eski İçişleri Bakanı'nın üzerine kayıtlı bu araç. Ama bu araç bir şirketten
1: kayıtlı
0: kiralanmış.
1: Mı tahsisli mi?
0: Tahsisli, düzeltiyorum. Haklısınız. Tahsisli. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aracı değil. Tahsis ettiği araç değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi kartıyla dışarıdan kiralanmış bir araç.
2: Ve bakanlara aracı, devlet özellikle bazı bakanlık yapan isimlere araba tahsis eder. Demek ki öyle bir tahsis
0: bu. Evet, 2030 yılına kadar da tahsis ama araç değil. Kendisi bu tahsisle birlikte bir araç kiralıyor.
3: Burada karışıklık şeyden kaynaklanıyor. Şimdi devlet kurumu bir şirketten bu araçları kiralıyor sonra tahsis ediyor.
0: Evet.
3: Ben anladığım kadarıyla burada o kiralanan şirketle diyalog devam ediyor. Yani otopark olarak sende kalabilir, ben kullandığım zaman
2: İstanbul'a gelince kullanıyorum.
3: İstanbul'a gelince ama orada yani kamuoyunda izaha muhtaç olan bir şey var. Yani otoparka aracı bıraktığımda anahtarı bende olur. Yani niye otoparkta oluyor? O araç kullanılır
0: aracı,
3: mı?
0: Yani en azından şirketin otoparkında bıraktığını söylüyor.
3: Şundan endişe ediyoruz. Mesela diyelim ki araç maliki olarak ya da araç bize tahsis edilmişse ya birisine emanet ederken git şunu getir derken bile ben şahsen endişe ediyorum. Allah korusun birisine çarpıp öldürdüğü zaman hem vicdani bir sorumluluğumuz olur hem de tazminat vesaire de söz konusu olur.
0: Bu şunun gibi değil mi Yasin Bey? Yani üzerinize zimmetli silah bir yani
3: bir başkasına
0: vermek ulaşıma açık bir noktada bırakmak. Yani özel bir kasada ya da bir başkasına birebir vermek değil. Yani orada pek çok aracın durduğu otoparkta duruyor sadece bu araç. Ve işte bu araç kiralama şirketinin sahibi söz konusu kişi Mehmet Özmen de adli sicil kayıtlarında FETÖ üyelik kaydı çıkıyor. Aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi örgüt liderinin eşine lüks araç almak için de para aktardı. Alihan Kuriş'in eşine lüks bir araç alınması için de para aktardı ortaya çıkıyor. Ve bu isim Mehmet Özmen yani İdris Naim Şahin'in aracı kiraladığı şirketin sahibi ve otoparkında üstelik o kayıtla bıraktığı aracı kullanarak bu iki ismi Marmaris'e götüren kişi Mehmet Özmen. Şimdi Mehmet Özmen kim? Neden bu kadar güveniliyor şirketinden araç kiralanıyor ve o araç eski bakan tarafından otoparkında bırakılıyor? Bir kere burada bir ihmalkarlık da var değil mi?
3: Ve aracın
0: ve
3: koruması var.
0: Araç.
3: Koruması var. Yani o da asıl şey o bence. Sorun. Aracın korunması var. Dolayısıyla işte polis kontrolü, işte diyelim ki emniyet şeridi kullanması vesaire bunları yapabilecek şeyde bir araç.
2: Aranmayacak.
3: Evet, aranmayacak.
2: En önemlisi araç. O.
3: Evet. Evet.
0: Yasal olmayan biçimde de çakar takılmış araca ayrıca.
3: Yasal olmayan biçimde mi takılmış? Evet. Ama koruması varsa yasaldır o.
0: Böyle söyleniyor. Bununla
2: belli
0: ilgili
2: ki
0: de
2: mevzuat,
0: ayrıca bir süreci
2: mevzuatta
0: yaşatıldığı
2: tanınanın ötesine geçmişler.
3: Şöyle İçişleri Bakanlığı araca koruma tahsis etmişse bu koruma deyince yani kişi korumasından
0: şöyle,
3: bahsetmiyorum.
0: Şöyle geçiş üstünlüğü olduğu ifade ediliyor ama
3: geçiş üstünlüğü varsa korumalı araç demektir. O zaman çakar kanunidir. Hatta korumalı araçlar da, işte sesli ve ışıklı sinyallerin ikisinin birlikte kullanılması gerekiyor. Geçiş üstünlüğünün kullanılabilmesi için.
0: O zaman siz de ona biraz daha ayrıntılı bakar mısınız? Çünkü böyle geçiyor ifadelerde.
2: Mervan Hanım, Yasin Bey bakın buradaki konu şu. devletin tahsis ettiği araçlarla ilgili mesela işte bir siren ya da bir ışık fazlalık evet. olarak veriliyor. Bu mevzuatta belirlenmiş. Bu araçla ilgili bir ay trafikten men çıktı. Niye? Işıklandırmayla alakalı. Demek ki tahsis edilenin dışında başka bir şey daha takmışlar.
0: Konu
2: herhalde biraz hava siz. Olsun diye ya da daha fazla etki sağlamak için anlaşıldığı kadarıyla fazladan bir şey takmışlar.
3: Ne ve o?
2: İşte onu bilmiyorum. Müsaade edilenin dışında fazladan bir şey.
0: Peki
2: o neyse.
0: Bu Mehmet yani... Özmen bu olayın neresinde? Yani FETÖ'den kaydı olan bir isim. Araç kiralama şirketi var. Eski bir bakan bu araç kiralama şirketinden İstanbul'da kullanmak üzere araç kiraladığını söylüyor. Bununla ilgili sanıyorum suç duyurusunda da bulunmuş kendileri. Burada da şüpheli durumlar var ve Mehmet Özmen bizzat kendisi örgüt liderinin kardeşini ve bir diğer ismi Marmaris'e kadar hedef oraya götürüp kaçırmak. İstanbul'dan çıkışı itibariyle telefonu kapalı ve çekmiyordu diyor. Muhtemelen İzmir otobanından gittiler çünkü İzmir'de Menderes'te benzin alıyorlar, kayda giriyorlar. O yolda İzmir otobanında telefonu çekmediği hiçbir yer yok. Ben belki senede 10-20 defa geçiyorum.
2: Bu anlaşılmayacak bir şey değil ki. Yolcular çok önemli. Dolayısıyla patron kendi devreye giriyor. Herhangi bir şoförle şunla bunla göndermek yerine bizzat kendi götürüyor. Niye? Belki bu işlerde tecrübeli. Dikkat edin, araç tespit edildiği yerlerde bile arka karanlık olduğu için arkadaki şahıslar tespit edilemiyor. Bu arkadaş tespit ediliyor. Bağlantılar üzerinden... Bağlantılar üzerinden şeydeki Marmaris'teki yakalama sağlanıyor. Belli ki burada bu arkadaş zaten alışverişlerde de bağlantılar var. Bu yapıyla bağlantılı. Ve şu ana kadar ortaya çıkanın dışında
0: ama
2: da büyük ihtimal.
0: Ama FETÖ'yle de bağlantılı olup bu suç örgütüyle bağlantılı olması belki de meselemizin ana konusu.
2: FETÖ'yle bu Alihan Kuruş örgütü arasında demek ki bir tür irtibat olunduğunu gösteren bir veri.
3: Eğer öyleyse başka yerlerde de yerlerle de irtibatı olma ihtimali vardır.
0: Bunlar
3: yani ikisinde birden irtibatı varsa daha farklı şeyler de olabilir.
0: Farklı noktalarda. Şimdi Mete Bey, burada biraz size de söz vereyim. Komutanıma da söz vereyim. Bu olayla ilgili buradaki soru işaretleriyle ilgili sizin yani nasıl bir süreç olmuş olabilir diye yorumlarsınız bir gazeteci olarak. Yani Mehmet Özmen'in kimliğiyle ilgili. Neden herkes Mehmet Özmen'e ulaşıyor? Ortak noktaları ne Mehmet Özmen'le ilgili sizce? Buyurun.
1: Yani ben başsavcılığın söylediklerinden yola çıkarak ancak konuşabilirim. Neticede burada ikinci dalganın bir kez daha söyleyeyim yapılması dinamik bir soruşturma olduğunu gösteriyor. Ve benim tahminim 3. 4. dalgada olacak. Bir kez daha söyleyeyim, bu başka gruplara da sıçrayacak. Yani hangi grup olursa olsun.
0: Ya bu örgütün bağlantılı olduğu başka gruplara da sıçrayacak.
1: Hayır, başka yapılara da sıçrayacak. Yani tabiri caizse dini tırnak içerisinde dedikleri onların içerisinde de bu suç imparatorlukları kuran yapılar olduğuna dair benim kanaatim
0: sizin
1: var.
0: Sizin yorumlarınız var.
1: Tabii
0: şahsi.
1: Ki yani sosyal medyada en azından sözünü de itibar ettiğim birçok kişinin bir iki senedir yaklaşık ifşa ettiği bazı gelişmeler var. Neticede başsavcılık gereğini yapar. Benim burada dillendirmenin
0: tamam,
1: bir gereği yok.
0: Bu.
1: Sıçrayacak. Neticede ben bunu söyleyebilirim. İkincisi, başsavcılık burada mali bir yapıyı ortaya çıkartmaya çalışıyor. Şimdi burada dernekler kanunu muhtemelen sizin değinmenizi isterim. Dernekler kanunu daha önce Haluk Levent örneğinde de olduğu gibi bir suistimal meselesi haline getirilmiş. Ve burada muhtemelen ifadelerde de genel bu tip yapılarda benim uzaktan izlediğim kadarıyla olayı vergi usulsüzlüğüne bağlayarak ya da işte dernekler kanununa muhalefet gibi tabiri caizse kolay paçayı kurtarabilecekleri bir maskeli yapılanmaya gitmişler. Fakat bu işin içerisinde şimdi firari ağ var, bir de firariler var

0: peşinde olduğu emniyetin ya da savcılıkların. Bir de bunun halkası destekçiler grubu var. İşte 3. 4. dalga dediğim bu destekçiler grubuna ki muhtemelen başka adli sicil kayıtlarında başka FETÖ üyeliği ya da başka yapılara örgütlere yakın kişilerin de isimleri çıkma ihtimali var. Şaşırmamak lazım. Neticede burada biz klasik bir suç örgütü dışında daha farklı bir yapılanmayla aslında yüzleşiyor ya da tanışıyor Türkiye.
1: Geniş bir ağ ortaya
0: kurumsal ve finansal maskeler ardına saklanılmış bir yapı. Ama profesyonel bir yapılanma olduğu da aşikar. Biraz önce işte Ekrem Bey'in anlattığı bu telefon meselesi, üstüme telefon yok, başkalarının telefonunu kullanırım. Ondan sonra sizin anlattığınız meseleler, bunların hepsi alt alta koyduğumuz zaman en baştaki o ilk yapılanmanın, lider kadronun kendini kolay sıyrılabilir olduğu, yani ulaşılamaz hale getirmeye çalıştı. Ama altındakilerin de bu anlamda riski, illegal işleri üstlendiği bir yapılanma haline gelmiş.
1: Ya zaten şimdi Alihan Kuriş gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı var, gözaltı kararı var Hilmi Tuna Kuriş'in. Ve günler sonra İstanbul'dan hareket ediyor, Marmaris'e gidiyor. Muhtemelen oradan yurt dışına çıkış yapılacak. Zaten hakkında gözaltı kararı olan ve Türkiye'de yurt içinde olan birinin o süreçte yurt dışına kaçma girişimi başta en şüpheli kabul edilen,
2: yani oraya tatil yapmaya gitmedikleri kesin.
1: Tatil yapmaya,
2: evet, tatil bölgesi ya, tatil yapmaya gitmedikleri kesin.
1: Gözaltı kararı varken hakkında herhalde
2: belli ki aranıyor. İşte gözaltı kararı var. Normalde nedir? Gerçekten bir sıkıntınız yoksa gider teslim olursunuz, kendinizi ifade edersiniz. Çünkü mesela kaçmaya teşebbüs bile sizinle ilgili şüpheleri ciddi manada artıran bir şeydir.
1: Güçlendi.
2: Demek ki burada gerçekten bu hareketin üzerine gidilmesi için gereken, henüz bizim bir kısmını da bilmediğimiz birçok şey olmalı.
1: Peki burada, sizce Mete Bey, şunu sorabilir miyim? Az evvel Yasin Bey bir hukukçu olarak dedi ki burada sadece para trafiği değil mesele. Burada bir suç unsuru vardır bu soruşturma başlatıldıysa eğer, dedi. Sizce ne gibi, ne tip suçlar olabilir baktığınızda dosyaya? Çok da uzun, Masan raporu da çok uzun. Evet. Okumuşsunuzdur eminim siz de. İlk aklınıza gelen ne oldu? Ne tip bir suç olabilir?
0: Yani şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın en son 2. dalga yaptığı operasyon ve burada özellikle suçtan elde edildiği düşünülen ve el konulan ya da tedbir konulan gayrimenkullere, hisselere ya da o mali büyüklüğe, kapitale baktığımız zaman işin içinde sağlık ve bilişim sektörüne odaklanmış bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görüyorum ve buradaki yapıların çözülmesine yönelik hamleler görüyorum. Birincisi bu maskelenmiş yapılanmaya yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı buralara özellikle yönelmiş 2. dalgada. Yani burada
1: bu sektörler üzerinden ne olmuş olabilir?
0: Burada işte bir entegre olmuş ve buranın üzerinden bir para trafiği var. Şimdi burada ben şunu söyleyebilirim sadece hukuk, yani dernekler statüsünde kalmadan burada şirketleşmiş teknolojik işte altyapı ya da sağlık meselesine altyapı kuran ya da şirketleşen ama burada suç gelirlerini aklama mekanizmalarının olduğuna dair izler var. Savcılığın açıklamasında sağ olsun AB'nin bilgilendirme, daha doğrusu savcılığın bu anlamda paylaştığı basın bültenlerinde edindiğimden, burada suç gelirlerini aklama mekanizmaları adli birimlerin önceliği haline gelmiş gözüküyor. Neticede burada bir alanların dışına çıkmış, yasal alanın dışına çıkmış bir suç imparatorluklarından bahsediyoruz. Bu suç imparatorlukları da mali boyutuyla, işin işte 200 kilogram altın boyutuyla, sosyal medyada Türkiye'de bir magazin malzemesi olsa da buzdağının altını savcılık deştikçe işin içinden sadece İstanbul merkezinde değil, bakın neredeyse 6-7 ili kapsayacak şekilde düzenlenmiş bir coğrafi kapsamda operasyon görüyoruz. İstanbul, Konya, Mersin, Muğla olmak üzere. Yani bu yapılanmanın da yerel ya da bir şehirde merkezli değil, ülke çapında organize, ticari ve örgütsel ağ sahip bir yapılanma olduğunu ortaya koyuyor.
1: Mete Bey, bir şey ekleyebilir miyim? Ben lütfen, de şu MASAK raporuna zaman zaman göz atıyorum. Sizler için de olsun. Şimdi şirketler arasındaki para trafiğinde de çok yoğun bağlantı tespit ediliyor birkaç farklı şirkette. Ve bu hareketlilik 2017 yılından sonra çok yüksek ivmeyle.
2: 2016 kritik bir zaman.
1: ve ardından da 2020'den sonra özellikle daha

0: belirgin bir biçimde artmış deniyor bu finansal hareketlilik. Buna bir dikkat çekeyim lütfen, sizler de unutmayın, bana da hatırlatın çünkü çok uzun bu rapor. Buldukça işaretliyorum bazı çarpıcı kısımları. Mete Bey buyurun, mesela sizde bu hareketliliğin 2017'den sonra özellikle başlayıp 2020'den sonra pik seviyeye çıkmasını mesela buna dahil eder misiniz?
1: Yani bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha kamuoyunda görünür olan bazı grupları ben gördüm. Bunlar dini gruplar tabiriyle ama gördüm. Yani zenginleşen, hatta bir eleştirel bir dil kullanarak da medreseden holdingleşmeye doğru evrilen yapılar gördüm. Yakından da takip ettiğim yapılar bunlar çünkü uzun bir süredir. Bir holdingleşmeye gidildi. Fakat burada işin ne kadar dernekler kısmı, hukuk kısmı, dernekler kanununa bağlı o ilgili devlet kurumlarının takdiri, çünkü neticede bu soruşturmada yanlış hatırlamıyorsam 2023 ya da 2020 itibariyle, 2023 de olabilir, 2023 Eylül ayında galiba başlatılmış bir soruşturmaya dayanıyor. Yani 3 senedir de araştırması vesaire yapılmış ve ondan sonra kamuoyunda görünür kılınmış bir soruşturmayı biz takip ediyoruz, ikinci dalgasını. Ve muhtemelen aynı dönemde o 2016'da bir durakladık. Ekrem Bey de bir oraya bir şeyler söyleyecektir. Ama bu süreçte 2006 ile 2023 arası devlet kurumlarının gene ortalığı bir süzgeçten geçirdiğini ve muhtemelen belki de 2023 başlangıcında, belki de önümüzdeki günlerde başka operasyonları görüyor olacağız. Ama neticede burada her şeyi alt alta koyduğumuz zaman, Haluk Levent vakası, bu vaka, öteki vaka, öteki vaka, totalde bakmamız farklı gereken değil. Konu başlıklarından ziyade Merve Hanım, burada şöyle bir mesele var. Adalet mekanizması, o silindir evet sert bir şekilde dönüyor. İçişleri Bakanlığı ile beraber, devlet kurumları, emniyetle beraber, istihbaratla beraber. Son dönemin siyasette meşhur bir lafı var. Bir arınma mı demek lazım bunu bilmiyorum ama suç örgütlerine yönelik özellikle konu başlığı hiç önemli değil. Organize suç, uyuşturucu, narkotik, işte mali, kara para aklama vesaire konusunda son aylarda neredeyse günde iki operasyonla kamuoyunda görünür hale getirilen ya da açıklanan, neredeyse günde iki operasyonla bu suç imparatorluklarının, ki detayı hiç
0: önemli değil diyorsunuz ama
1: hepsi suç imparatorluklarının hepsinin başı eziliyor. Önemli olan bu. Çünkü burada artık çok ciddi bir devlet kararının olduğu, siyaset üstü bir şey bu. Neticede bu arınma mı demek gerekir, doğru kavram tam bilmiyorum ama arka arkaya Gürcistan'dan, Rusya'dan, Arjantin'den, oradan buradan birçok organize suç liderinin getirtilmesi, alınıp getirtilmesi istihbarat tarafından, emniyet tarafından ve buradaki en önemli mesele de işte altını arabanın çakarından ziyade İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın ve Emniyet Müdürlüğü'nün, bu üçgenin organize ve koordineli bir şekilde çalışmasının bir sonuçlarını görüyoruz. Jandarmanın da aynı zamanda. Bu üçgen, dörtgen hızlı bir şekilde çalıştığı zaman bir an önce bu suç imparatorluklarının belki de başka alanlara kayacak, turizme kayacak, oraya kayacak, buraya kayacak. Ama bu tür suç imparatorluklarının ilelebet dolarlarına dolar katacağı dönemin sonu geldiğinin en büyük işaretidir
0: peki,
1: bu. Onu söyleyeyim.
0: Peki. Şimdi 2010, Hüseyin Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size hiç söz vermedim olmasın burada.
2: Yok,
0: ama sizinle konuşacağımız konular da gelecek çünkü, ama buyurun sizin.
2: Burada şimdi bakın, aracı konuşuyoruz ama bu araç zaten kiralama şirketindeyse takip edilir. Yani araç takip sistemiyle nereye gittiği bilinir. Buradaki araç kayıtlarından çok rahat ulaşılabilir zaten de.
0: O zaman yani, gözü kapalı mı güvendi İdris Naim Şahin bu şirkete ve bıraktı aracını?
2: Yok, burada bir de şu da var. Şimdi herhangi bir cemaatleşme varsa bilin ki devlet onu en ayrıntılı noktasına kadar takip edecek mekanizmaya da sahiptir. Yani bu, çünkü güvenlikle de alakalı. Bir grup insan bir araya geliyor ama küçük ama büyük. Bu insanlarla yönelik olarak mutlaka cemaatleşme kültürünün arasında, belki Ekrem Bey daha iyi bilecektir, mutlaka örneğin MIT'in adamı olur. Olması da gerekir. Çünkü onları bu kadar başıboş bırakamazsınız. Ve bunların devlet için tehdit olma noktasına gelmesine kimse izin vermez. Bakın, A Partisi, B Partisi,

0: Nasıl iktidarda kim var hiç fark etmez. Devlet bu güvenlik ihtiyaçları kapsamında, çünkü toplumsal huzurla da alakalı, burada bir sürü insanın hayatına dokunan bir şeyleri konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla para dönüyor. Yani insanların güvenlik ihtiyacı var, aidiyet ihtiyacı var. İnsanlar niye cemaate gider? Örneğin köyden kente göçten sonra bu işler çok arttı ya. Çünkü insanlar yalnızlık çeker. Yani o aile ortamından uzaklaşır. Mesela çocuklar ne yapar? Üniversiteye gider. Üniversitede okuyan gençlerin bir gruplaşmaya ihtiyacı var. İşte cemaatleşme oralarda devreye girer. Bunları siz aynı sağ sol örgütler gibi, ideolojik kamplar gibi, buralarda da kamplaşma olmasına devlet olabildiğince izin vermez. Bunu niye söylemeye çalışıyorum? Şimdi buralarda da birileri, tamam, insanların dini duygular var. Yani çok iyi maksatlarla bir yere gelmiş cemaatleşmeler de olabilir. Ama bunların içerisinde mutlaka para döndüğü için, para dönen her yerde başka şeyler de döner.
1: Burada müsaadenizle bu blokta, evet, Yasin Bey'e bu son sözü de Ekrem Bey'e de vermek isterim. Para trafiği var.
2: Evet.
1: Yani, ama siz diyorsunuz ki suç da vardır ortada.
2: Ya şöyle, ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani bir defa siz...
1: Konu bu değil diyorsunuz.
2: Konu değil.
1: Yani konu bu değil. Konu bir para trafiği, yoğun bir para trafiği, ama sadece bu değildir. Suç vardır, böyle bir soruşturma başlatılması.
2: Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu konuları konuşurken, bu gündemi konuşurken, işte halkın, milletimizin haber alma özgürlüğü ve hakkı çerçevesinde sizlerin, basının ve hukukçular olarak da bizlerin doğru bilgi vermesi ve iyi aydınlatması lazım.
1: Kesinlikle.
2: Şimdi bu çerçevede söyleyeceğim söz, benim çok önemsediğim şudur. Bir, İslami gruplara, İslami cemaatlere veya tarikatlara yönelik bir operasyon yok.
1: Değildir. Zaten bu hiç kullanılmıyor.
2: Bu o değil.
1: Evet.
2: Yani bunu niye vurgulayarak söylüyorum? Çünkü bunun yapıldığı zamanlar da vardı.
1: Evet.
2: Bunun yapıldığı zamanlar olmasaydı bu vurguyu yapmaya ihtiyaç duymazdım. İkincisi, paraları konuşuyoruz. Kimsenin şu şirketin, bu şirketin, şu cemaatin çok para kazandığı için de operasyon yapılmıyor. Yani mutlaka bu paranın da, o işte yapıların da suçla bir bağlantıları olmasa, bu Türk Ceza Kanunu'nu ilgilendiren suçlardan bahsediyorum.
1: Suç teşkil
2: yoksa
1: etmez o
2: tabii
1: zaman.
2: Tabii yani bizde işte suçun kanunilik ilkesi vardır. Hani mesela diyelim ki işte Mete Bey'in dediği gibi bir arınma, devlet böyle ya bir arınma yapalım deyip böyle şeyler yapamaz. Ceza kanununda suç değilse operasyon yapamaz. Suç olacak yani. Dolayısıyla bunların vurgulanması gerekiyor. Şimdi biraz daha açayım. Ekrem Bey'in de çok iyi bildiği üzere mesela onun da yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde ben şöyle bir davada avukatlık yaptım. Yani niye bunlara vurgu yaptığım daha iyi anlaşılacak. Biliyorsunuz duvar takvimleri vardı eskiden ve namaz saatleri yazardı. Şimdi 365 yapraklı duvar takvimleri, onlarda tarihi günler de olurdu. Mesela İstanbul fethedildi 1453.
1: Yaprağın arkasında.
2: Bu kadar. Yaprağın arkasında veya önünde. Şimdi bu takvimi basan yazmış: başörtüsü yasağı için toplanılan 5000 imza Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi, tarih. Bu kadar. Yani tarihi bir şey ifade ediyor. Savcı iddianame hazırlıyor. Diyor ki sen bu cümleyi yazmakla Türkiye'de başörtülülere zulmedildiğini ima ettin. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 316. mı 12. mi maddesiydi o zaman, bunu ihlal ettin diyor. İma ettin. Bakın dikkat edin. Yani zulüm yapıldığını ima ettin diyor. Ben savunma avukatı olarak şunu söyledim ya, dedim ki ceza tarihinde ima yollu suç diye bir şey yok. Suç fiille işlenir. İma ile suç işlenir mi? Eğer burada mahkumiyet verilirse bu bir hukuk cinnetidir. Ne oldu biliyor musunuz? Mahkumiyet kararı verildi. Temiz ettik. Yargıtay'da onadı. Eğer bunlar yaşanmamış olsa bu ülkede bu açıklamaları yapmaya ihtiyaç duymayacağım. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Hiçbir İslami cemaate, İslami gruba ya da Müslüman bir kişiye İslam'ı yaşadığı için, İslami idealleri olduğu için operasyon yapılmıyor. Ya
1: bunu zaten bizim, bence sizlerin bizim bunun çok netlikle anlatmış olmamız gerekiyor. Ve eğer böyle bir şey olsa önüne geçmemiz gerekiyor. Yani sosyal medyada gördüğümüz

0: okuduğumuz bazı terimler, o hashtagler falan, bunlardan çıkmamız gerekiyor. Çok ciddi bir konu, yani saptırılmaya, suistimal edilmeye çok müsait bir konu. Lütfen, hepimize görev düşüyor. Kimsenin ya, bizim ülkemizi bu oyuna getirmesine müsaade etmeyelim.
1: Ekrem Bey'e sorduğum soruya ben kendim de bir cevap vereyim. Yani mesela işte diyelim ki Cumhurbaşkanımızın tam cümlesini hatırlamıyorum ama bu İslami ideallere sahip bir gençlik yetiştireceğiz, bunu arzu ediyoruz demişti. Dolayısıyla tam da burada, yani işte bir grup, bir cemaat, her neyse, çıksa desek ya ben böyle idealist gençler yetiştireceğim, vatanını, milletini, dinini, inancını seven. Ben öyle tahmin ediyorum ki Cumhurbaşkanı her türlü imkanı onlara açar ve yardımcı olur. Yani Türkiye oradan buraya geldi.
0: Biz
1: bunları yaşadık. Bunlar bizim hayatımız. Dolayısıyla kamuoyunun, milletimizin bunu iyi bilmesi gerekiyor. İşte İslami cemaatlerin, grupların, tarikatların eğer suçla bir bağlantıları yoksa, eğer yabancı istihbarat örgütleriyle bir bağlantıları yoksa, eğer bir kötü niyetleri vesaire yoksa, hiç kimsenin endişe etmesine gerek yok. Yani biz, ben dediğim gibi, yani dünü, Türkiye'nin dününü de yaşadım. O ülkede de hukukçuluk yaptım, avukatlık yaptım. Şimdi de yapıyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir suçla bağlantısı olmayan hiçbir kişinin, grubun, cemaatin, tarikatın hiçbir endişe duymasına gerek yok. Dikkat ederseniz burada Ekrem Bey'in o vurgusunu da ben yerinde buluyorum. İşte Süleymancılara veya Süleymanlılara yapılan bir operasyon değil. İşte ne diyor?
0: Soruşturmada da bu geçiyor.
1: Bu ifadeler örgütü diyor. Orada bir örgüt olarak diyor. Görüyor. Eğer makul bir şüphe varsa, makul bir şüphe, soruşturma yapılır ve iddianame tanzim edilir. Ama en ufak bir şüphe varsa beraat kararı verilir. Yani mahkumiyet kararı verilebilmesi için suçun kesin delillerle net olarak ortaya konulması gerekiyor. Dolayısıyla şüphe varsa soruşturma yapılabilir, iddianame tanzim edilebilir, makul şüphe varsa, ama şüpheden arınmış kesin delillerle mahkumiyet kararı verilir. Dolayısıyla bu soruşturmaların sonucunu sabırla beklemek gerekiyor. Ve ondan sonra da zaten deliller vesaire, gerekçeli karar ortaya çıktığı zaman beraat verilmişse niçin beraat verildiği, o delillerin neden mahkumiyete yeterli olmadığı, mahkumiyet verilmişse hangi delillere istinaden verildiğini kamuoyu çok net olarak görmüş olacak.
0: Ekrem Bey, şimdi biz bir suç örgütünden bahsediyoruz. Ya bence bu konuyu sanıyorum bir saati de geçti, 1,5 saate yakındır. Çok net anlattık. Bir suç örgütü, bir cemaatten bahsetmiyoruz. Yani şimdi FETÖ dedik değil mi? Bir terör örgütüydü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ifadesi vardı. İşte tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet diye tanımlamıştı FETÖ'yü.
1: Çok güzel bir tanımdı.
0: Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum. Öyle hatırlıyorum. Şimdi biz belki de bir isim üzerinden bir suç örgütünü anlatmaya çalıştığımızı ifade ediyoruz. İstinat edilen
1: çok
0: suçlar
1: çok kısa birkaç cümle
0: burada.
1: Söyleyebilir miyim? Ekrem Bey kusura bakmasın.
0: Ekrem Bey'den alacağım, başka bir konuya geçeceğim. Böyle bakarsak meseleyi belki daha doğru açıklayabiliriz. Hani FETÖ gibi bir örgütten çıkış noktasında ya da tabanına verdiği mesajdaki dili ve aslında ortaya çıkan o örgüt şeması. Biraz daha buradan bakarsak belki daha net anlatabiliriz.
1: Şimdi mesela sizin, benim söylediğim bu teorik bilgileri çok güzel bir örnektir bu Fethullahçı terör örgütü. Şöyle düşünün, şimdi 15 Temmuz'da bu darbe teşebbüsünde bulunanlara müebbet hapis cezaları verildi. Bu müebbet hapis cezaları neden verildi? Benim biraz önce anlattığım gibi, ya bu adamlar namaz kılıyor, İslami idealleri var, işte bir cemaatler çalışıyorlar İslam için falan. Bunlar için mi verildi? Hayır. Niye verildi? Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 14 vatandaşımızı şehit ettikleri için, katlettikleri için verildi. Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tank topuyla insanların üzerine ateş edip paramparça ettikleri için verildi. Dolayısıyla suç vardır derken bunu kastediyoruz. Yoksa insanlar İslami idealleri var, İslam'ı yaşıyorlar, Onun için operasyon yapılıyor. Bu algı doğru bir algı değil. Suç vardır şimdi, derken buna işaret.
0: Ekrem Bey, bir iki cümleyle toparlayalım şu İBB davası.
2: Bir iki cümleyi biraz geçelim. Müsaadenizle. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Alihan Kuriş ile Alihan Kuriş suç örgütüyle alakalı başladığı şeydeki konu ne? Suç örgütü kurma ve yönetme. Evet. Suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Ama bakın esas konu galiba
0: vergi şu.
2: Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet. Şimdi bakın, vergi usul kanununa muhalefet, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık dediğimizde o suç örgütü kurma ve onu yürütme, üye olma falan şeyi bunun sonrasında gelen bir şey. Konumuz, hepimiz söyledik baştan beri, Süleymancılar ya da Süleymanlılar yapısına yani o şeye yönelik bir şey değil. Çünkü şu anda Türkiye'de 1500'e yakın bilebildiğim kadarıyla yurt ve Kur'an kursu çalışmalarını sürdürüyor. Onlarla ilgili herhangi bir şekilde gidip hop niye buradasınız falan diyen yok. Neden? O ayrı bir yapı, o kendine göre bir faaliyeti sürdürüyor. Olay ne? Bu örgütün tepesinde bulunduğu söylenen ismin organize ettiği bir takım kurum ve kuruluşlar var. Ticaret
0: 2017'den sonra hareketlenen benim? Bir trafik var. 2017'den sonra hareketlenen.
2: Tamam.
0: 2020'den
2: sonra. Bu 2017 şunun için önemli. 2016'da biliyorsunuz Arif Ahmet Deniz Olgun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti ve belki işin başına geçmesi düşünülmeyen bir isim, 36 yaşında bir isim bir şekilde olayın başına geldi.
0: Alihan Kuriş.
2: Ve o günden bugüne de bu hareket, biraz önce söyledik, Türkiye'de Kur'an öğreniminin yasak olduğu dönemlerde insanlara Kur'an öğretmek üzere başlatılan bir hareketin geldiği nokta, Türkiye'de Kur'an öğrenilmesini resmen yasaklamak için kıvranan ve halen de zihniyeti bu olan bir siyasi partiye destek verecek bir noktaya getirildi. İşin dini yönüyle alakalı altını çizdiğim şey şuydu. Süleymancılık bildiğimiz manada bir tarikat değildir. Yani dolayısıyla işin başındakine normalde Şeyh Mehd denmez. Yani o cemaat manasına bir yer değildir. Bir organizasyon Kur'an kurslarıyla ve yurtlarla falan uğraşır. Ama Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü hatırlatmıştım. Şimdi bakın, bu işin başındaki kişiyle alakalı Diyanet İşleri eski başkanımız Mehmet Görmez 2018'de bir televizyon programında şunu anlattı. Alihan Kuriş'in de bulunduğu bir toplulukta işte hocalardan birinin çıkıp onun da duyacağı şekilde başımızdaki kişiye iki peygambere verilen güç verilmiştir. Tasarruf. Birisi bunlardan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öbürü de işte kıyamete yakın dünyaya gelmesi beklenen Hazreti İsa aleyhisselamdır. Diyor ki Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı olarak diyor ki Alihan Bey, böyle bir şey söylendi, siz de itiraz etmediniz. Alihan Kuriş'in cevabı şöyle. Diyor ki ben diyor mühendis bir adamım. Bu işlerden anlamam. Hocalar bunu söylediği için herhalde bir bildikleri vardır dedim. Bir şey demedim diyor. Şimdi bunu ben şunun için önemli buluyorum. FETÖ'den bahsettik. FETÖ ile alakalı 1994'te bütün Türkiye'nin gözü önünde bir televizyon canlı yayınında FETÖ'nün başındaki kişi dedi ki Cebrail aleyhisselam gelse ve bana işte şunu yap dese ben ona derim ki hayır ya Cebrail aleyhisselam ben kusura bakma bunu yapmayacağım derim dedi. Ve Türkiye'deki kaç milyonsak o zaman o kadar insan bunu dinledi. Kimse de bunun itikadi açıdan ciddi bir sıkıntı olduğunu herhalde düşünmedi ya da dillendirmedi. Sonradan bizim bilmediğimiz ama FETÖ yapısı içerisindeki bazı isimlerin bu kişi çıkıp Hazreti Peygamber gelse o olduğunu da %100 bilsem bana şunu yap dese ona hayır ya Resulallah bunu yapmam derim dediği videolarla ortaya çıktı. Şimdi bakın, bu dini olduğu söylenen bir cemaatin mensuplarının hangi aşamada olursa olsun temel olarak bilmeleri gereken fıkhi kurallar ve itikadi kurallar açısından bu sözler netameli sözlerdir. Küfre götürebilecek sözlerdir. Şimdi burada asıl dikkat çekilmesi gereken konu, diniymiş gibi gözüken bir hareketin tepe noktasına getirilen ismin, Mete Bey çok güzel bir şey söyledi, işte şu oluyor bu oluyor da. Buradaki olay ne? Belki de bu konuda hiç hazırlığı olmayan, herhangi bir şekilde uygunluğu olmayan bir isim o işin başına geliyor. 2016'da Arif Ahmet Deniz Olgun'un şaibeli bir şekilde ölümü sonrasında geliyor. Şu an zaten işte Fethi Kabir ile falan araştırmalar yürütülüyor. Burada o ölümle alakalı o dönemden beri Arif Ahmet Deniz Olgun'un kardeşleri, iki kardeşi de sürekli suç duyurusunda bulunuyorlar. Diyorlar ki bu konu şüpheli.
0: Yeni dolayısıyla değil bu arada. Yani
2: geldiğimiz aşamada
0: uzun zamandır
2: Süleymancılarla
0: ve dahi adli tıp raporunun şüpheli tabii, olduğunu
2: son derece karmaşık bu konu. Önümüzdeki günlerde zannediyorum 15 gün içerisinde, dün gece burada uzmanlar söyledi onu, 15 gün sonra falan zannediyorum bu açıklığa kavuşur.

0: Şimdi bakın, Süleymancılara ya da Süleymanlılar hareketine yönelik Kur'an kurslarında, onların yürüttüğü faaliyetlere yönelik herhangi bir şey yok. Onlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Buradaki konu, bir takım ticari kuruluşların hukuki sınırları ciddi şekilde zorladıklarına dair emareler ortaya çıkınca, ihbarlar falan da var muhtemelen. Bunlar ortaya çıkınca devletin yürüttüğü çalışmalarda burada izahı mümkün olmayan para hareketleri, milyarlar ve İzahı mümkün olmayan mülk sahibi olma. İşte Arif bu Alişan neydi? Alihan Kuriş ve etrafının 90 küsür tane taşınmaza sahip oldukları. 90 küsür taşınmaz. Bu İmamoğlu 117 olmuştu ama İBB'nin başındaydı. Anlaşılabilir diyeceğiz
1: buraya
0: ona.
1: Buraya da geleceğiz.
0: Bu tuhaf. Ve bakın kilolarca altın çıkıyor. Efendim diyor, bu düğünde işte takıydı. Bunlar izaha muhtaç şeyler. Düğünde gerçekten böyle bir olay varsa, şimdi düğünler artık modern, her şey dijital, her şey kamerayla tespit edilebiliyor. Bir de tamam, Alihan Kuriş normalde bir cemaatin başında. Onlardan herhalde mal beyanı falan istenmiyordur ama izah edilemeyecek şeylerle alakalı insan kendine göre tedbir alır. Burada gizlilik esas olduğu için büyük ihtimalle kapalı kapılar ardında milyarlar var. Ve işte kardeşinin bürosunda 200 kilo altın. İşte yurt dışına kaçmak üzere belli ki bir bakanın aracı rızasıyla ya da rızası dışında birisi tarafından kullanılıyor ve görünmeyecekleri bir biçimde İstanbul'dan Marmaris'e kadar gidiyorlar. Sonra polis işte çeşitli karinelerden hareketle bunları alıyor. Niye kaçmak istiyorlar? Kaçarken galiba 80 küsür bin euro falan yanlarında para var.
1: 56 bin euroydu galiba.
0: Burada belli ki şurada az önceki söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Niçin soruşturun? Vergi usul kanununa muhalefet, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık. Demek ki kuruluşlar üzerinden ciddi manada devletin rahatsız olacağı bir şeyler yaptılar. Devlet bunun farkına vardı ve gelin bakalım dedi. Ve bunun için Süleymancılar ya da Süleymanlılar değil, Alihan Kuriş suç örgütü şeklinde bir tanımlama yapıldı. Şu ana kadar biz bazı şeyleri biliyoruz, bazı şeyleri bilmiyoruz. Bildiklerimizin bazılarının bizim anlamadığımız izah tarzları olabilir. Bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ama temel problem bence şu. Dini bir hareket görünümündeki olan yapının, mesela Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez'in söylediği şekliyle, normalde çok tehlikeli bir söz, karşısında suskun kalması, bunu adeta kabul ediyor gibi olmasını bence o yapı içerisinde bulunanlar, çocuklarını oraya Kur'an kursuna gönderenler, gönülleri rahat bir şekilde onlara teslim edenler bunu oturup düşünmeli. O yapıya mensup olan insanlar da bunu düşünmeli ve özellikle de yine Süleymancılar kitlesi içerisinde Alihan Kuriş'in yönlendirdiği rivayet edilen kesimin din düşmanı olduğu artık açık olan bir partiye insanları oy vermeye nasıl razı edebildiği, bunu nasıl yapabildiği de sorgulanmalı.
1: Peki,
0: neden? Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri Yasin Bey'in dediği gibi gelip onları sopayla kovalamaz ama belli ki bu yapılan şeyler en azından onun ruhaniyetini de bence rahatsız eder.
1: Peki, bir başka soruşturmaya geçelim, İBB soruşturmasına. Çünkü aynı bahsettiğiniz süreç yine bir suç ve suç üzerinde, yine şikayetler üzerinden, şüpheli para trafikleri üzerinden, bir de az önce de bir düğünde takıldığı iddia edilen takılar demişti. Ve kayıt altına alınıyor artık her şey. Bazı kayıtlarla ortaya çıkmıştı. Neydi o ilki hatırladığımız kadarıyla? İstanbul İl Başkanlığı binasındaki o balya balya paralar, değil mi? İBB soruşturması kapsamında. Şimdi Ekrem İmamoğlu kendine istinat eden suçları kendi savunmasına başladığından beri duruşmalarda inkar ediyordu ya da hatırlamıyorum diyordu. Şimdi bazı isimler, bu isimlerin şu ana kadar bu duruşmalara dahil olan isimler, etkin pişmanlıktan faydalanan isimler. Şimdi o duruşmalarda Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçen tartışmalar var. Hatta yani hakarete varan sözler var. Birbirlerine çok sert ithamlarda bulunuyorlar ve pek çoğuna da Ekrem İmamoğlu'nun cevap veremediği, yine hani hatırlamıyorumdan öte, nasıl, böyle mi dedim sana, yazıklar olsun, böyle mi dedim sana diye o iddialara yanıt veremediğini de görüyoruz. Çok çekişmeli geçti bu celseler geçtiğimiz hafta boyunca. Sadece birkaç örnek getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 84.857.500 liradan bahsediliyor toplam ödeme miktarı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifade

0: Madeleri son sanıyorum ki Cuma günü ya da Perşembe günüydü Aziz İhsan Aktaş da mahkemedeydi. Ekrem İmamoğlu ve avukatlarıyla bazı gerginlikler yaşadı. Hatta herhalde o güvenlik önlemleri olmasaydı fiziksel temas bile olabilirdi. Çok yüksek. Arkadaşlarımız da bunu söylüyorlar, basın mensubu arkadaşlarımız. Şimdi iddialar şöyle: CHP'li belediyelerden ihale alan şirketler seçim parası adı altında haraca bağlandı. Ödeme yapmayanların hak edişleri kasıtlı olarak bekletildi. Rüşvet sistemi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kuruldu. Talepler İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden iletildi diyor. Şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın bir takım iddiaları var. Bu hafta Muhittin Böcek de bir ek talepte bulundu, hatırlarsanız. Bir geriden mi başlayalım, Aziz İhsan Aktaş'la bir başlayalım yavaş yavaş. Şimdi bu süreçte kabul edilmeyen, istinat edilen suçlar, bu mesele nereye doğru gidiyor? Şöyle mi olacak Yasin Bey? İşte Aziz İhsan Aktaş diyecek ki benden bu kadar istedin, ben de sana getirdim. Hayır, yalan söylüyorsun. Getirmedin, getirdim, getirmedim. Kanıtlarım, Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi böyle ama gerçekten geliyor mahkeme tutanakları. Bakıyoruz, hep diyaloglar bu şekilde.
1: Aziz İhsan Aktaş'a hiç itirazı yok.
0: Ona cevap veremedi. Ona kızdı, hatta salonu terk etti. Ama bu hafta içindeki celselerde hep diyalog böyleydi. Allah seni ıslah etsin, seni ıslah etsin. Ben böyle mi yaptım? Yaptım mı? Yaptım mı? Hani okurken bile aynı şeyleri tekrar tekrar okuyoruz. Böyle bir yere varılabilir mi? Böyle ilerleyebilir mi?
2: Ceza dosyalarında sanıklar için şöyle bir rahatlık vardır. Sanık isterse oturup, beni suçluyorsanız, bana suç isnat ediyorsanız ispatlayın. Hiçbir şey de söylemiyorum, savunma da yapmıyorum dese, eğer suç ispatlanamazsa, o isnat edilen suçlar biraz önce ifade ettiğim gibi kesin delillerle ispat edilemezse beraat kararı verilir. Dolayısıyla sanığın bu anlamda rahat olması gerekiyor. Peki buradaki işte salonu terk etme ya da işte karşılıklı tartışma muhtemelen işte bazı gerginliklere dayanıyor. Sizin
0: ama şöyle kanıtlayabilirim diyor Aziz İhsan Aktaş. Diyor ki ben diyor baskılara dayanamayarak toplamda 84.857.500 lira ödeme yapmak zorunda kaldım diyor. Kanıtla, hani aslında Ekrem İmamoğlu bir şey söyleyemiyor. Ekrem Bey'in söylediği gibi de diyor ki bu trafiğin kanıtı var. Banka dekontlarını da mahkemeye sundum diyor.
2: Şimdi tam da bunu
0: bu
2: diyorum.
0: Bu yüzden mi buna yanıt veremeyip Ekrem İmamoğlu çıkıyor?
2: Tam da bunu diyorum. Bunu mesela sanığın şu rahatlığı taşıması lazım. Sen bana 84.857.500 TL rüşvet verdiğini mi iddia ediyorsun? Ey savcı, ey işte müşteki, neyse, bunu mu iddia ediyorsunuz? Hadi ispat edeyim bakalım deyip rahat rahat oturabilir. Ama burada öyle olmadığını görüyoruz. Niye? Çünkü tanık beyanı muhtemelen salt soyut bir beyan değil. Yani işte onun dekont olabilir, kamera görüntüsü olabilir, baz istasyonu örtüşmeleri, çakışmaları olabilir.
0: Ve mahkemeye sunuluyor
2: muhtemelen
0: bunlar,
2: maddi delillerle ispat edilebilir şeyler.
1: Burada müsaadenizle araya gireyim Yasin Bey.
2: Buyurun.
1: İhsan Aktaş konusuyla alakalı durum şu: adam itirafçı oldu. Nedir? Etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere. Evet, dolayısıyla bu 84.857.500.000 lirayla alakalı, ben bununla alakalı şu tür bir taleple karşılaştım. Bu parayı bankadan şu gün şu saatte aldım. Arabayla filan yere gittim, orada filan da görüştüm. Bu parayı onlara aktardım. Bu tür son derece ciddi bir çetele tutmuş belli ki ve bunu etkin pişmanlık ifadesinde savcılığa vermiş. Bununla alakalı masak kayıtları ve HTS kayıtları, baz kayıtları tümüyle tutuyor.
0: Şu da mahkemeye sunulmuş. Hak ediş ödemeleri için kendisinden istenilen
1: sonra hak edişlerin ödendiği falan her şey birbirini tutuyor.
0: 970 bin doları belirtilen otele götürüyor ve bırakıyor. Bunlar da baz kayıtlarıyla kanıtlanıyor. Yani o bahsetmiş olduğu tarih ve saatte o otelde.
2: Soyut bir beyan olsa, orada işte dinlenen şahsın bu tanık olabilir, itirafçı sanık olabilir vesaire. Çok önemli değil sıfatı. Eğer onun beyanları salt soyut bir beyan olsa, bazı maddi delillere dayanmasa, Sanığın orada endişeleneceği ya da şey yapacağı bir durum söz konusu.

0: etkisi olmaz. Çünkü bunlar ancak ispat edilirse ceza hükmü o ispat araçlarının delillerin üzerine bina edilebilir. Muhtemelen bu iddialarını ispat edecek dediğim gibi maddi deliller vardır. Yani işte bu makbuzdur ya da işte kamera görüntüleridir veyahut başka tanıklardır. Mesela birlikte götürdük verdik gibi bunlar olabilir.
1: Aziz İhsan Aktaş'ın anladığımız kadarıyla bunlar kanıtlı mahkemeye sunulmuş zaten. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk ediyorlar. Rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu iddia ediyor. Zaten bu sürecin başından beri bunu söylüyor. Şimdi başka diğer isimler de bu hafta boyunca sanıyorum ki ikinci celsedeydi salı günü. Bir miktar para üzerinde anlaşılıyor ve işte bu miktarı şu an şu zaman verebilirim. Ben de sıkışığım diyor bir müteahhit. Onu da diyor Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladığında tahsil edeceğiz deniyor. Yani hep böyle bu tarihler üzerinden konuşuluyor. Şimdi o isimlerden birine ilişkin bu arada bugün bu hafta Muhittin Böceğin de bir ek ifadesi var. Ona da birazdan bakalım. Mustafa Keleş'le diyaloğu. Tam da bahsettiğim gibi sanıyorum mahkeme hani o anda sunulmuş bir delil yok. Mustafa Keleş diyor ki Deniz İstanbul projesi için benden villa istedin. İftira. İmamoğlu diyor ki şimdi şantiyeyi ziyaret etmişim. Senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim. Soru da yok, nidalarla soru şeklinde. Ekrem Bey siz de böyle alalım buyurun. Mete Bey de sizi alayım. Bir saniye Eda'cığım. Mustafa Keleş diyor ki 3 defa tek başına gelmedin mi başkan? Tek bir defa geldim senin şantiyene. Bir defa diyor. Mustafa Keleş diyor ki hayır 3 defa tek başına geldin. İmamoğlu diyor ki hayır bir defa tek başıma ben. Biliyorum sıkıcı oluyor ama mahkeme tutanakları bunlar, tekrar tekrar okuyorum. Mustafa Keleş diyor ki Emre Bey'in odasında. Ben tek başıma diyor, yine soru cümlesi değil sadece nidalar. Mustafa Keleş evet diyor, geldin gelmedin, gittin gitmedin, ben mi sen mi, geldim ha böyle. Sonra devamında ama ben bir iftirayla karşı karşıya kaldım Sayın Başkan diyor İmamoğlu mahkeme başkanına. Mustafa Keleş de diyor ki benim hayatım iftira, öyle şey olmaz Sayın Başkan. İmamoğlu kınıyorum seni, senden villa istemişim falan. Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine yapacaksın dedin mi demedin mi? Bakın yalana bakın, yalana bakın, bakın yalana. Seni Allah ıslah etsin, seni de Allah ıslah etsin. Allah seni de ıslah edemez, zor. Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez artık nokta. Yani hiçbir yere varmayan, ya çocuk atışması bile değil gibi. Yani burada mesela mahkemeye sunulan bir delil yok mudur? Vardır ki Mustafa Keleş bu kadar mahkeme huzuru önünde bunları söylüyordur. Ekrem İmamoğlu'na avukatları tarafından sunulmamış mıdır? Bir tane daha var sanıyorum Eda. Bir isimle daha diyaloğu var. Sonra siz değerlendirin artık.
2: İhsan Aktaş, Cemal Öneş'le.
1: Şimdi bir diğer isim bir
2: Cemal abi.
1: Cemal abi diyor. En sonunda da diyor bana öyle diyemezsin. Ben senden büyüğüm. Böyle ilerliyor artık. Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para mı istedim yani? İstedim başkanım. Emin misin? Soruyorum sana. Eminim tabii. Niye? Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın. Cemal Güneş diyor ki ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki buraya bir para lazım. 500 bin lira. Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi diyor İmamoğlu? Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane senet diyor. Onun o senetleri
2: bu
1: sunmuş.
2: Bu 500 bin liranın 2017. Zannediyorum bu konuşma 2017'de olduğu için 500 bin liranın iyi bir para olduğunu da altını çizelim.
1: Ama zaten şey şu sadece tek bir şey için diyor. Bizi diyor Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin diyor. Bir merkez vardı. Dedin ki buraya para lazım. Bu merkeze de para lazım dedin diyor. Allah ki bak.
0: Mesela bakın bak orada bak
1: diyeyim sana böyle hiçbir
0: şu beyan çok önemli. Evet Mehmet Çalıkoğlu'na yönlendirdin. Burada Mehmet Çalıkoğlu'nun dinlenmesi lazım. Biz ondan bir senet yaptık işte 5 tane. Şimdi 5 tane de senet var.
1: Ellerinde senet var.
0: Tabii bunlar kullanılmış olabilir. Bunların hepsi ortaya çıkacak şeyler. Yani yalnızca o beyanlarla kalacak şey değil bunlar.
1: Tamam. Şimdi, o zaman Hanım, nereye gidiyor bu
2: 1980'de dava olsaydı, 1980'den bahsediyor olsaydık, geldim 3 defa geldim, tek geldim, şu oldu, bu oldu, şunu yaptık, bunu yaptık.

0: Konuşmalar biter. 2026'dayız. Bunlar 2017-2018'de oldu. Büyük ihtimalle artık HTS kayıtlarının, bas kayıtların, şunların bunların, güvenlik kameralarının falan devreye girdiği ve 3800 sayfalık iddianame hazırlanırken devletin, MASAK başta olmak üzere, bütün iddialar üzerine ciddi şekilde çalışıp çek ettiği, kontrol ettiği ve ondan sonra iddianameye aldığı ve itirafçıların da itiraflarını sadece söylediklerine bağlı olarak değil. Mesela İhsan Aktaş şunu söyledi. Evet, olmuş mu? HTS kayıtları uyuyor mu? Şu uyuyor mu? O paralar çekilmiş mi? Şu günde verilmiş mi? Hak edişler sonraki söylediği gün almış mı? Hepsi tespit edildikten sonra şu anda mahkeme huzurunda karşılıklı konuşmaların falan olduğu bir şey. İmamoğlu topa fazla girmiyor. Niçin? Söyleyebileceği bir şey yok. Öyle mi yaptım? Evet, yaptım diyor. Ya Allah Allah, ne diyeyim ki, vah sana falan. Çünkü eninde sonunda bu konuşmaların büyük ihtimalle, mesela İhsan Aktaş'la ilgili 87,5 milyon muydu? Hı. İhsan Aktaş'la ilgili durum şu: büyük ihtimalle biraz daha derine giderlerse İhsan Aktaş'ın da bir sanık olduğunu unutmayalım. Ve İhsan Aktaş'ın açıkladığı şeylerin dışında muhtemelen, belki şimdi henüz bilmediğimiz, açıklamadığı şeyler de olabileceğini, dolayısıyla İmamoğlu ve avukatları kendisini zorlarsa bunların da açıklanabileceğini ve İmamoğlu ile beraber adı geçen işte bir milletvekilinin ve İmamoğlu'nun yakın adamlarının falan da daha fazla sıkıntıya gireceği de çok açık. Dolayısıyla şu anda mahkeme huzurunda yapılan bu şeylerde, konuşmalarda, biliyorsunuz 68 duruşmadır neredeyse hiçbir şey söylemeyen İmamoğlu yine bir şey söylememeyi sürdürüyor. Yani bununla alakalı adam diyor ki istedin ve verdin. İsmi söylüyor. Şimdi gelinen yerler, gidilen yerler, isimle alakalı şey, sonra gerçekleşen hani paralar, paraların yanında villalar var, binalar var. Bütün bunlar, yani sadece 3-5 sanık ötesinde de çok şeyler var. Bütün bunların hepsi de tespit edilmiş şeyler. Yani para hareketleri, top hareketleri.
1: Bu İBB yolsuzluk soruşturması davasının dışında belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da var. Yani bunun dışında. Şimdi orada da çok vahim iddialar var. Muhittin Böceğin yeni bir ek ifadesi oldu bu hafta avukatları aracılığıyla. 15 milyon eurodan bahsediyor Muhittin Böcek. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden talep etti. Ve iki görüşmeden bahsediyor. İki görüşmede de bas kayıtları
0: uyuşuyor. Kameraları kapatılan şeyde.
1: Biri
0: otel.
1: Bir otelde, biri de bir plazanın giriş katında, seçim merkezinde. Sizi de böyle alayım Mete Bey. Çok konunun dışında oldunuz, kaldınız.
2: Kalalım,
1: buyurun,
2: ben
1: gelin.
2: Burada kalayım.
1: Lütfen, neden?
2: Yani takip etmediğim ve sevmediğim biri olduğu için.
1: İBB yolsuzluk dosyası ama çok kamuoyuna mal olan bir konu, ama tabii ki konuşmak istemezseniz anlarım. Şimdi Muhittin Böcek'ten bahsedeyim. Bu hafta işte ek ifadesinde diyor ki Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihinin benden yana olduğunu söyledi. Diyor ki Antalya'da ben duyum aldım. Bir isimde X kişisini aday yapacaklarmış. Ben de kendisini aradım. Yok dedi, görüşmeye gittik diyor. Hayır, ben başkasına söz vermedim. Sana söz verdim. Ama senden 15 milyon euroluk maddi destek bekliyorum diyor. Elimden geldiğince bunu karşılayacağımı söyledim diyor. Antalya'ya gitmiş. Bu görüşme bilmem ne otelinde oldu. Birebir görüştük diyor. Bas kayıtları örtüşüyor. O tarihte, o saatte Ekrem İmamoğlu da Muhittin Böcek de oradalar. Antalya'ya dönüyor. Bir arkadaşından sözde seçim için o dostunun adını vermiyor. 5 milyon euro vardı diyor. O da üzerine ekledi diyor. Muhittin Böcek devamı var. Ve bana dedi ki bunu havala yöntemiyle götürebilirsin, bu kadar parayı taşıma. Ben yine hava yoluyla gittim. Havala yöntemi dedikleri de çok tuhaf bir 100 dolar var. Yine bir banknot.
0: Yani orası, o şifreli bir para.
1: Değil mi?
0: İşte karşılığı 5 milyon dolar olarak İmamoğlu'na veriliyor.
1: Çek gibi ama bir o 100 çek. Dolar onun bir garantisi mi bilmiyorum. Bir telefon numarası, bir isim yazdı üzerine.
3: Biraz
1: diyor.
3: Biraz güvene dayalı oluyor bu şey. Yani işte
1: kapalı
3: haber veriliyor. Şu kadar para
1: veriliyor.
3: Evet.
1: Ve geliyor. Bir ofiste görüşüyorlar, bir plazanın giriş katında.
0: Bu havala şirketinin, havala işini yapan şirketin, biliyorsunuz, sahibinin arabasında 30 milyon neydi, 30 milyon lira mı çalındı falan hikayeleri vardı.
1: Yani kapalı bu şirket, çarşıda bilmem ne döviz ismini vermiyor.
0: Dolayısıyla son derece kapalı, belli ki yüksek miktarda para aktarma operasyonları sebebiyle zaten başı dertte olan bir kuruluş. Bu iş o kuruluş üzerinden işte 100 lira, o belli ki şifreli bir para, FETÖ'nün 1 dolarları gibi. O verildiğinde bu demek ki işte oradaki verilen işaretle 5 milyon avro

0: Bütün burada Böcek'in söylediği şeylerin, o hareketlerin, şunların, bunların doğru olduğu, oradan doğrulanıyor para hareketleri, işte çekilen para, aktarılan para. Tabii ki gizlenen tarafları falan filan var ama işte Böcek'in o döviz şirketine gittiği, bunu yaptığı, sonra görüştükleri, otelde buluştukları falan gibi şeyler de şeyden doğrulanıyor.
1: Yani Muhittin Böcek'in soyut beyanları değil, kaldı ki ceza hukukunda yerine göre tanık beyanı da şahit beyanı da delildir. Ekrem Bey'in ifade ettiği o daraltılmış baz kayıtları bu beyanı doğruluyor. Bu maddi bir delildir artık.
2: Evet. Ya, şu da çok tuhaf değil mi? Yani biz İstanbul İl Başkanlığı binasındaki o çanta banknotları gördük yani.
0: Şimdi bunları
2: birileri kaydetti.
0: Gördüğümüzü...
2: O ortamda bulunan biri kaydediyor ve sonra içeriden dışarıya
0: söylediniz. Bakın bunlar.
2: Şimdi bu sistemin bulunmuş olması bunun evvelinde mi acaba bu havalı denilen sistemi?
0: Bu sistem demek ki kullanılan bir
2: bu
0: sistem.
2: Bu illegal bir yöntem değil mi? Ya güvene tabii. Dayalı evet tabii. Belki. Evet. Ben örnek veriyorum, siz dediniz ki Ekrem Bey'e, Merve'ye ben 1 milyon lira vereceğim. Kabul ederiz bu.
0: Fena bir fikir değil.
2: Çok iyi fikir bence de. İşte arıyorsunuz dostluğunuza bir yani Ekrem Bey de bana sizin adınıza veriyor. Programdan sonra tahsil edeceğim Ekrem Bey.
0: Şimdi bakın bu sistem.
2: Böyle hava, buna dayalı. Yoksa usulsüz diyebilirler mi bunun evet. için?
3: Yani, peki niye havala yani hukukta yeri var mı bilmiyorum da.
1: Yok.
0: Ya havalenin havala. Evet. Değişik bir söylenişi gibime geliyor.
1: Allah Allah.
2: Yani öyle bu usulsüz müdür hukuken?
1: Ya şöyle, eğer bir suç işleniyorsa bu şekilde suçtur ama bir suç işlenmiyor da mesela diyelim ki gerçekten benim size 1 milyon borcum var, Ekrem Bey'den de alacağım var, Ekrem Bey bana ödeme, size öde diyorum, ödüyor. Burada bir suç yok eğer böyleyse ama öbür türlü işte dedik ya yalnız para hareketleri suç oluşturmaz. Orada bir suç unsuru varsa savcılık soruşturma başlatır. Muhtemelen bir suç unsuru var ki bu yapılıyor.
2: Peki Ekrem Bey, dahası şunu sorayım.
1: Yani eğer İstanbul... bu sanık olayı soruyorsanız orada zaten vatandaş açıkça söylüyor. Yani benden aday gösterilmem karşılığında bu kadar istendi. Bu suçtur tabii yani.
2: Bu arada yeni bir son dakika bekleniyordu bugün zaten. 4 gün oluyordu gözaltı süreleri. Kuytul ve eşi hakkında tutuklama talebi gelmiş. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişler. Mustafa Kadir Mercan birazdan bağlanacak. Detayları aktaracak. Henüz bağlantıyı sağlayamadık. Şunu sorayım Mustafa Kadir bağlanana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da kimin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağına karar veriyor. Şimdi bu parti içindeki
0: sadece
2: dengeleri zaten
0: değil,
2: bu mesele değil. Kendi içlerinde öyle bir denge oturttular diyelim ki. Ama bunun karşılığında 15 milyon euro kadar bir para talep etmiş. Bunun da çok olağanüstü bir şey gibi görülmeyip yani bunu bulmaya uğraşması Muhittin Böcek'in.
0: Antalya eski CHP milletvekili neydi? Stüdyoya da geldi birkaç defa. İskender miydi ismi? Neyse eski CHP milletvekillerinden birisi, sonra CHP'den ihraç edilen bir isim.
2: Sanıyorum Mustafa Kadir Mercan.
0: Bu stüdyoya geldiğinde kendisine ben şunu söylemiştim. Anladığım kadarıyla 10 milyon 15 milyon avrodan falan bahsediliyor ama sanki Muhittin Böcek'ten biz bunu 40-50 milyon avroya kadar çıkaracağını duyabileceğiz demiş.
2: Unutmayın lütfen. Tamam. Hemen dönüyorum. Alparslan Kuytul ve eşi hakkında tutuklama talebi var. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Sadece ikisi değil sanıyorum. Diğer isimlerinde 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Detaylar Mustafa Kadir Mercan'da. Hemen dinliyoruz Mustafa'yı.
4: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatleri itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanmış ve adliyeye sevk işlemleri yapılmıştı 56 şüphelinin ve bulunduğumuz dakika itibariyle artık savcılık işlemleri de tamamlandı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu toplamda 44 şüpheli tutuklama talebiyle, 9 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise ifadelerin ardından savcılık talebi doğrultusunda herhangi bir tutuklama ya da adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. Peki kimler tutuklamaya sevk edildi? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Başta Alparslan Kuytulu olmakla birlikte Abdülaziz Sapas,

0: Abdülkadir Parlak, Ali Alagöz, Bahattin Telli, Ertuğrul Şekerci, Hakan Yenigünlü, Hasan Kütük, İzzettaş, Muhammed Yasin Birer'in de aralarında olduğu toplamda 44 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza kimliğine sevk edildi. Önümüzdeki dakikalar itibariyle de sulh ceza kimliği karşısında ifade işlemleri, daha doğrusu savunma işlemleri tamamlanacak. Sulh ceza kimliğinin kararını vermesi ise gece saatlerini bulacak gibi duruyor. Çünkü 44 şüpheli var. Onun altını çizelim. Sulh ceza kimliği işlemleri bittikten sonra bizler yine bu ekranlardan son dakika olarak bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Türkay.
1: Yani tutuklama talebiyle gönderilirken orada mesela işlenilen suçlarla falan alakalı bir açıklık var mı acaba?
2: Hemen aktarayım. Ben de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alparslan Kuytul suç örgütü ve örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol sebebi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı deniyor. Tutuklama talebine ilişkin bir gerekçe açıklanmıyor. Zaten böyle de
3: muhtemelen
2: oluyor.
3: O sevk şeyinde vardır. Yani bakın orada mi? Savcı 3 türlü tasarrufta bulunuyor.
2: Paylaşılan bir sevk listesi var sadece 56 kişinin adının geçtiği.
3: Yani bazılarını doğrudan serbest bırakıyor savcı kendisi inisiyatifiyle, bazılarını adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderiyor, bazılarını da tutuklama talebi.
2: Soralım, Mustafa Kadir Mercan hala telefon attığımızdaymış. Kadir, duyabiliyor musun? Ekrem Bey, dediler ki savcılığın tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerinde bir gerekçe var mı açıklanan?
0: Gerekçeyi şöyle söyleyebilirim. Özellikle sevk listesinin başında olan, yani Alparslan Kuytu suç örgütü kurma suçlamasıyla suç ceza kimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla sevk edildiler. Şu anlık savcılık kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler bu yönde, fakat farklı suçlamalar da olabilir, eklenmiş olabilir. Bunu tabii ki sulh ceza hakimliği kararını verdikten sonra görebileceğiz diyebiliriz.
2: Sadece
0: ya da sevk yazısına ulaşırsak eğer daha net bilgi verebiliriz. Fakat şunu söylemekte fayda var. Alparslan Kuytul'un suç örgütü kurma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği ve diğer şüphelilerin ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği bilgisi var. Savcılık kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler o yönde şu anda.
2: Sadece suç örgütü.
1: Yani detayları karar verildikten sonra anlıyoruz.
2: Sevk yazısı açıklanmamış. Şimdi Kuytul ve bazı yöneticiler hakkında dosyalar vardı.
3: Sevk'te o gerekçeler olmaz zaten. Hmm. Yani dosyada olur o.
2: Şimdi o dosyada da örgüt yöneticileri yakalanmıştı. Hala arananlar vardı. Kuytul dosyasında da, soruşturmasında da. Bazı firari olan isimler vardı. FETÖ ile iltisaklı kabul edilen, değerlendirilen bazı durumlar vardı Yasin Bey. Şimdi bu akşamki siz savcılığın tutuklama talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ya şöyle, orada dikkat çeken, belki Ekrem Bey'in sorusuna da cevap teşkil edecek şeylerin olduğunu biz o üçlü tasarruftan anlıyoruz. Yani savcı şunu söylemiş oluyor. Şu sanıklar hakkında ben soruşturmayı yaptım. Delilleri lehte aleyhte topladım. Bunların hiç hakim karşısına çıkmasını dahi gerekli görmeden kendim serbest bırakıyorum diyor. Bir grup sanık için, affedersiniz şüpheli için. Bunun ayrımı da şudur, madem düzelttim izah edeyim. Soruşturma aşamasında şüphelidir. Sanık sıfatı ancak iddianamenin kabulünden sonra söz konusu olur. Şu anda şüpheli dememiz gerekiyor. Kanuni ibare budur. İkinci grup şüpheli için şunları söylüyor. Bunların tutuklanmasına gerek yok ama adli kontrol talep ediyorum. Ne olabilir bu mesela? Yurt dışına çıkış yasağı olabilir ya da ayda bir imza verilmesi olabilir. Kanunda yazılı adli kontrollerden bir tanesi olabilir. Üçüncü grup şüpheli içinde bunlar tutuklansın diyor. Şimdi tutuklama ceza hukukunda bir tedbir. Niçin bu tedbire başvurulur? Eğer delil karartma ihtimali varsa ve bir de kaçma ihtimali varsa. Ama bir hukukçu olarak benim daha çok önemsediğim, savcılığın tutuklama talebi ve hakimin de evet ben tutuklamayı burada gerekli görüyorum dediği halde önemli ölçüde delil karartma ihtimali ya da delilleri ortadan kaldırma ihtimali bulunması gerekir bu tedbire başvurulabilmesi.
2: Şöyle, dosyada Kuytul grubunun yönetim kadrosunda terör soruşturmalarına uzanan 24 FETÖ PD'ye bağlantılı isimle irtibat tespit edildi.
3: Yani mutlaka ya örgüt olarak tavsif ediliyorsa ve soruşturma bu şekilde yürütülüyorsa buna ilişkin, yani FETÖ ile irtibata ilişkin şeyler bence ciddiyet kazandırıyor.
2: Mesela dosyaya göre genel sorumlu, işte ismi var, onun 4 kez, internet sorumlusunun birkaç defa, sosyal medya sorumlusunun defalarca kez, teknik ekip sorumlusunun defalarca kez, irtibatları muhasebe sorumlusunun, Ceyhan sorumlusu, bazı kitap evlerinin sorumlularının defalarca kez irtibatta olduğu da dosyaya girenler arasında FETÖ PD'ye kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle
4: Yasin
2: kurdukları
4: temaslar. Yasin Bey'e bir soru sormak istiyorum
5: da. Anayasal düzeni yıkmaktan galiba bir başka davası, ben yanlış hatırlamıyorsam. 2018'de bu dernek galiba kapatılmıştı. Tam olarak bilmiyorum ama.
3: Vakıf galiba, dernek değil de.
5: Dernek mi?
4: Ya bu Kuytul ve Kuruş davaları diyelim veya dosyalara. Aralarındaki temel fark ne?
3: Yani ya bizim şu anda hani çok tafsilat vermemiz çok doğru olmaz soruşturma aşamasında olduğu için. Yani soruşturma aslında gizli yürütülür. Evet. O bakımdan da mesela bunlara isnat diyoruz. İşte ispat edilirse şu şekilde olur diyoruz. Ama kamuoyuna yansıyan farkları işte birisi daha çok mali suçlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Diğeri işte Fethullahçı terör örgütüyle Mervan Hanım'ın dediği bu irtibatlar eğer ortaya çıkarsa, onu ben daha ciddi görürüm şahsen. Evet. Ama gene vurgulamak lazım, henüz bunlar iddia seviyesinde.
2: Mustafa Kadir Mercan bir not gönderdi. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma suçlamalarıyla sevk yapıldı. Soruşturma kapsamında diğer suçlamalar
3: bu araştırılıyor. Başlık. Yani mesela o örgüt kurulduğuna dair deliller nedir? O dosyada ancak olur. Dolayısıyla sevk yazısında savcının işte tutuklama talebi ya da adli kontrol talebi, bu sizin bahsettiğiniz başlıklara istinaden istenir. Hı hı. Ama dosyanın içeriğine bakacak hakim, delillere bakacak. İşte bu delillerin karartılma ihtimaline bakacak. Ortadan kaldırılma ihtimallerine bakacak. Ona göre tutuklama kararı verecek ya da vermeyecek. Belki de tutuklanması talep edilen sanıklar için de adli kontrolle serbest
2: karar
3: bırakacak.
2: Verilebilir.
3: Veyahut şöyle de olabilir. O adli kontrol istenen sanıkların da tutuklanmasına karar verir. Yani hakim savcının...
2: Bu nihai kararı değildir.
3: Savcının talebiyle ve hukuki tavsifiyle, vasıflandırmasıyla bağlı değildir hakim. Hukuki değerlendirmeyi hakim özgürce yapar.
2: Yapabilir. Peki bu gelişme, 44 tutuklanma talebi var. Alparslan Kuytul ve eşi de dahil olmak üzere 44 kişiye tutuklama talebi geldi savcılıktan. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki isim de var. Bu sıcak gelişmeyi, son dakika gelişmesini de aktardık. Yeni bir gelişme olursa Mustafa Kadir Mercan'la eğer savcılık bir açıklama yaparsa biz de bağlantı kurarız. Reklama gitmeme sanıyorum ki şöyle yapalım. Reklama gidelim. Ardından hem bu İBB yolsuzluk soruşturması davasını bir tamamlayalım. Sonrasında ise şu İsrail'in meselesine bir bakalım. Seçime gidiyorlar. Bütün Orta Doğu'yu yeniden karıştırmaya heves ettiler. Ne oluyor? Bunlara bakacağız. Kısa bir ara devam edeceğiz.
6: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske

0: satabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak ben de yalnızdayım.
4: Vatan toprağından uzakta bulunan Türk şehitlikleri ve anıtları artık tek bir haritada buluştu. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, 48 farklı ülkede bulunan 172 Türk şehitliği ve anıtını özel bir çalışmayla kayıt altına aldı.
5: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
4: Yaklaşık bir yıl süren titiz araştırmanın ardından hazırlanan yurt dışı şehitlikleri ve anıtları haritası erişime açıldı. Harita, Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor. Çalışmayla Türkiye'den binlerce kilometre uzakta bulunan şehitlikler ve anıtlar kayıt altına alınırken tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.
5: Tarihi olarak gemilerimizin, uçaklarımızın, bunun gibi harp araç gereçlerimizin de paylaşımı yapılmıştır harita üzerinde.
4: Haritada yalnızca şehitlikler değil, dönemin liderleri ve komutanları da yer alıyor.
5: Haritamızda dış temsilciliklerimize görev yapan diplomatlarımız, askeri personellerimiz, güvenlik görevlilerimiz, sivil personellerimiz dahil olmak üzere şehit düşen vatan evlatlarına da yer verilmiştir. Her ne kadar bu vatan evlatlarımız yurt içine defnedilmiş olsalar da şehit düştükleri yerler haritalarda gösterilmesi ihmal edilmemiştir.
4: Bu kapsamda yeni şehitlikler tespit edildikçe harita güncellenecek. Böylece dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Türk şehitlikleri tek bir dijital harita üzerinde kayıt altına alınmış olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Lüks araçlar çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın adresi ABD'nin New York kenti. Hız yapan lüks bir araç yol ayrımına gelince yan yoldan gelen siyah bir jiple çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks araç kaldırıma sürüklenerek bir yayayı havaya uçurdu. Jip ise çarpışmanın etkisiyle park halindeki araçların üzerinden uçarak yan yattı. İki bulvarın kesiştiği noktayı gören güvenlik kameraları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ağır hasar gören araçlar enkaz haline geldi. Kazanın ortasında kalan yayanın bacağı kırıldı ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Hız yapan aracın sürücüsü ise dikkatsiz araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kazanın adresi ise Vietnam. İki aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerin yol ortasında durması faciaya dönüştü. Arkadan yüksek hızda gelen başka bir araç zamanında fren yapamayınca zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu görüntülerde Tayvan'dan. Yerleşim alanında çıkan yangın devasa patlamaya yol açtı. Yangında itfaiyeciler dahil çok sayıda kişi yaralanırken 8 ev ve 20 araç hasar gördü. Çin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda vals yapan insansı robot büyük ilgi çekti. Dans partneriyle senkronize şekilde hareket eden robot, dokunsal sensörler yardımıyla dengesini ayarladı.

0: Haber Radyosu.
1: Devam ediyoruz satır arasına. Şimdi çok önemli bir konu başlığıyla 3. saate başlayalım. İsrail Ekim ayının sonunda 27 Ekim'de değil mi ara seçimlere gidiyor. Zaten Netanyahu hükümeti bir koalisyon hükümeti. Zaten çok zor durumda uzun süredir. Hakkında devam eden yolsuzluk dosyaları var. O duruşmalar devam ediyor ve İran konusunda artık Amerika Birleşik Devletleri sen elini çek dediği yazıyordu ABD basınında. Gazze'de ateşkesi uygulamıyor. İkinci aşamasını artık uygulaması için ABD'nin yoğun bir baskısı var. Orta Doğu'da kendisi için işler hiç iyi gitmiyor. Lübnan konusunda da öyle. İstediği gibi ilerlemiyor. Ve seçime giderken Netanyahu yönetimi Türkiye'yi hedef alan son dönemdeki açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamaları, bunlara sürekli ya zaten yanıt veriliyor ama İsrail'in amacı belli. İsrail basınında da böyle yazıyor.

0: İsrail muhalefeti de bunu söylüyor. Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor diyor. Son olarak İdlib'de hemen sınırımızın 70 kilometre derinliğinde Ebu Zuhur hava üssüne bir saldırı düzenlediler. Savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediler. İşte bu saldırıyla ilgili ABD Büyükelçisi'nin aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın açıklamaları oldu. Çok netlikle bu süreci açıkladı Tom Barak. Bir ses kaydı var kısaca, yani bir podcast programına katılıyor ve bu süreci anlatıyor Tom Barak. Başka açıklamaları da var. Bir o kısmı dinleyelim. Çok netlikle neyi ifade ettiğini Büyükelçinin. Bir bakalım, değerlendirelim öyle.
1: One is, as you've heard, is there's some intelligence that Israel had some intelligence that one of three things happened. Either there were Turkish military or military assets on site. We know that was not the case. And before this, to Israel's credit, it's not that this came with no discussion. The issue had arisen probably 6 days before to us of saying we have some intelligence that there might be Turkish movement into this site, which we would be very concerned about. We all did our due diligence. We went back to our prospective intelligence agencies. The answers we got is no, that's not happening.
0: Tom Barak böyle anlatıyor. Tom Barak diyor ki İsrail Türkiye'nin Suriye'deki bir hava üssüne askeri unsur konuşlandırıyor olabileceğine dair istihbarat aldı diyor. Sonra olaydan 6 gün önce ABD istihbaratına iletti bu durumu diyor. Yani bu saldırıdan 6 gün önce. ABD bu iddiayı kontrol etti diyor. İddiaların doğru olmadığını İsrail'e bildirdi diyor. Ve ardından İsrail bu saldırıyı gerçekleştireceği bilgisini bize haber vermedi. Çünkü bizim Türkiye'yi bilgilendireceğimizden korktu. Yani bunu düşünerek diyor. Tabii korktu demiyor, bunu düşünerek diyor bu saldırıyı gerçekleştirdi diyor. Şimdi bizim önceden Türkiye'yi bilgilendirme ihtimalimizi göz önünde bulundurarak bize dahi haber vermeden Türkiye sınırına 70 kilometre derinlikteki bu bölgeye İsrail bir saldırı yaptı diyor. Türkiye'nin cevap verme hakkı vardı da diyor Tom Barak. Çok açıklıkla, çok netle bunu söylüyor ABD Büyükelçisi. Sonra bugün İsrail basınında şunlar yazdı Mete Bey. Tom Barak, hatta savunma bakanları Katz dedi. Yani Tom Barak'la Trump aynı şeyi düşünmüyor. Bu bilgisizce açıklama yapıyor Tom Barak dedi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? ABD Büyükelçisi ABD Başkanı'ndan izinsiz onun düşündüğünün tam tersi konuda böylesine kritik bir noktada açıklama yapabilir mi?
2: Şimdi birincisi, geçtiğimiz aylarda Bakü'de Azerbaycan'da İsrail, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i dizginlemek adına Suriye'de bir çatışmasızlık mekanizması kurulması meselesinde bir mutabakata varılmıştı. Fakat İsrail anladığımız kadarıyla bu çatışmasızlık mekanizmasına uymuyor. Şimdi izleyicilerimiz için şöyle söyleyeyim. Bu çatışmasızlık mekanizması geçtiği Suriye egemen bir devlet ve hava sahasına İsrail istediği gibi girip çıkamaz. Bunun bir altını bir kez daha çizmek gerekiyor. İkincisi,
0: birinci konu
2: Türkiye'nin
0: bu
2: Suriye'de bulunmasıyla İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinden de işgal ederek Suriye topraklarında ilerlemesi farklı. Neticede biz Adana anlaşması, işte çeşitli başka uluslararası anlaşmalara dayanarak 5 tane harekat düzenledik. Terörle mücadele harekatı düzenledik. Ve bir güvenli bölge oluşturduk Suriye topraklarında ve istikrara kavuştuğunda da Şam'la yeni yönetimiyle bir işbirliğine giderek savunma, güvenlik, işbirliği protokolleri imzalandı. Ve bu manada da kanadı kırık Suriye'nin, özetle söyleyeyim, Karadeniz Hava Kuvvetleri, iç güvenliği, jandarması, işte polisi, zabıtası, neyse bu devlet kurumlarının yapılandırılması için, hem güvenlik mimarisi oluşturulması için, hem bir siyasi manzaranın düzeltilebilmesi için Türkiye destek verdi. Fakat burada bir İsrail'in tarihçesini anlatacak değilim. İsrail yanlış sularda yüzüyor. Ben bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Burada anladığımız kadarıyla bu Fırat Kalkanı ve o M4 Karayolu gibi düşünsün izleyicilerimiz. Türkiye'yi oraya hapsetmek, hatta mümkünse Suriye topraklarından çıkartarak ülke topraklarına geri döndürmek, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çıkartılması gibi bir meselenin hukuki örüntüsünü yapıyor. Bu benzer hukuki

0: Görüntü ya yani şeytanlaştırma aynı İran meselesinde de başladı. Örneğin birazdan konuşuruz ama NATO'nun 5. maddesi şurayı kapsar mı, bu coğrafyayı kapsar mı gibi tartışmalar.
1: Kendileri açıyorlar.
0: Türkiye üzerinden bir şeytanlaştırma var Mervan. Aynı İran'da da yapıldı bu. Şimdi burada ülkenin Golan Tepelerini işgal altında tutan, daha aşağı Kuneytre'ye kadar inmiş, başkent Şam'ı tehdit eden bir yapı tutup da bir başka ülkenin terörle mücadelesini, Şam yönetiminin yaptıklarını eleştirecek, itiraz edecek ya da şımarık bir şekilde ben önleyici vuruş yaptım gibi bir şey söyleyemez. Bakın, madem bunu söylerseniz o zaman ben de size şunu söylerim.
1: Lübnan sınırında ne işin var? Golan Tepelerinde ne işin var? Bunu ABD Büyükelçisi söyledi. Golan Tepeleri ile ilgili hukuksuz olduğunu, İsrail'in orada yerinin olmadığını daha yeni söyledi.
0: Bakın o da ilginç bir değerlendirmeyi hak eder. Çünkü ABD Başkanı Trump Golan Tepeleri İsrail'e aittir diye başkanlık kararnamesi çıkartırken kendisini Büyükelçisi hayır Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka göre Golan Tepeleri Suriye'nin diyor. Ama ben gene de ilginç olacak, ABD Başkanı'na inanmıyorum ama Tom Baran söylediğinin daha bağlayıcılı olduğunu düşünüyorum.
1: Onun sesi de
0: çünkü sağ adamı.
1: Deneyin Tom Baran Golan Tepeleri'yle ilgili.
2: With Syria, they still occupy the Golan.
1: İşgal
2: against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. In the Golan, with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
0: Buyurun. Şimdi burada ben bunun farklı bir şeyini söylemek istiyorum. Şimdi Netanyahu'nun ya da İsrail'in tırnak içerisinde rahatsız olduğu güvenlik sorunu olarak gördüğü bir Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı var.
3: Gösterebilirsiniz.
0: Peki o zaman ben bunu söylemek ve sormak durumundayım. 2014'te, 2015'te Golan Tepelerinden IŞİD militanları, El-Kaide'ye bağlı olduğu söylenen militanlar Golan Tepeleri üzerinden çatışmalarda yaralandığı zaman İsrail'e saldırmama karşılığında bu militanlar İsrail topraklarına alındı mı alınmadı mı? Alındı. Bakınız Netanyahu. Mart 2014 ve 2015'te bir Tel Aviv'de çekilen görüntüler bunlar. Netanyahu Golan Tepeleri üzerinden yaralanan kim olduğunu henüz bilmediğimiz militanları, silahlı çatışmada yaralanan kişileri ki bunlar Suriyeli muhalifler değil. Bakın şurada izninizle göstereyim. Bu Jerusalem Post'un da aynı zamanda haberi El-Kaide militanlarını tedavi ediyoruz. 2015 tarihiyle Jerusalem Post gazetesi. Şimdi İsrail bundan rahatsız olmuyor. İran, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Yemen'den bir sürü militanı getiriyor. Suriye'de Deir ez-Zor'dan başlayarak El-Kaim'den Humus'a kadar kaçakçılık rotası oluşturuyor Lübnan'a kadar. Roket sokuyor, füze sokuyor, insan savaracı sokuyor. Üzerinden zaman geçti artık rahat rahat konuşabiliriz. İdlib'de çatışmasızlık bölge karakolları vardı, gözlem noktaları. İran'la Rusya ile beraber kurulan. Bunların karşısına İran, Lübnan Hizbullah'ını konuşlandırdı Lübnan'dan getirerek. İsrail bundan da rahatsız olmadı. Ve bugüne kadar Suriye Savaşı boyunca İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına ait Suriye'de vurduğu bir tane mevzu yoktur. Ama o Lübnan Hizbullah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki çatışmasızlık gözlem karakollarına tacizde bulunurken kimsenin sesi çıkmadı. İsrail bundan da rahatsız değildi. Lübnan Hizbullah, Zeynep İyun Tugayları, Fatime İyun Tugayları Suriye'de cirit atarken, silah kaçakçılığını Humus'ta organize ederken, Suriye'nin kaynaklarını çalarlarken, hatta onları Lübnan'la sınırından kaçak olarak dağlık bir arazi orası sınır, Lübnan-Suriye sınırı, oraya sokarken İsrail yıllarca rahatsız olmadı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna verdiği destek ya da Ankara'nın Şam'a verdiği siyasi destekten bir anda güvenlik sıkıntısı yaşıyor. Bir dakika. Burada bir duralım. 10 Şubat 2018'de Suriye hava sahasına giren bir savaş uçağı İsrail'in düşürüldü. Burada İsrail Suriye'ye genelde F-15 ya da F-16 ile gider Mervan. Çok mühimmat taşıdığından dolayı. F-15'leri de eskidir. Bu anlamda feda edilebilir diye bakar. Ama 2018'de vurulan uçağı F-16 idi. Pilotu atlayarak kurtuldu. Golan Tepelerine İsrail askerleri girdi. Yaralı bereli bir şekilde adamı alıp çıktılar. Uçağı da vurdular, patlattılar. İsrail uçakları Suriye hava sahasında vurulur. Suriye'nin elinde halen

0: bu hava savunma sistemleri var.
1: Vardı.
0: O gün düşürülen uçak da İsrail uçağı da yanlış hatırlamıyorsam S-300 ile vuruldu. Ne hikmettir? Rus savunma sistemiyle. Esad rejimi zamanında vuruldu. Sonrasında bir uçakları daha vuruldu. Rusya ile bu sefer kavga ettiler. Bir de Rus uçağı vurdular. Yani karma karışık bir tablo. Bu yüzden bu Türkiye, İsrail bir erken doğum yaptırmaya çalışıyor. İsrail. 2030, 2028 ya su kaynağı ya bir başka mesele ya Akdeniz meselesi.
1: Çatışmayı şimdiden başlatıp
0: İsrail
1: seçimi
0: erken,
1: kendi açısından evet, garantileyip evet, asıl meselesine gelmek
0: ya da erteletebilmek. Çünkü İsrail kanunlarında var. Savaş haline giderse eğer biz o uçağı vursaydık İsrail'in tuzağına düşmüş olacaktık. Bu kadar açık ve net. Ha diyeceksiniz ki arada Suriye var. Nereye savaşıyoruz? Savaşırdı. Bu sadece öyle değil ki. Türk Deniz Kuvvetleri'nin İsrail'e abluka kurması demektir. Denizden Akdeniz'den başka bir şeye giderdik. Tayfunların, cenk füzelerinin konuştuğu,
1: bizi oyuna getirmeye istediler.
0: E-7 ihbar uçaklarının havada uçtuğu bir tabloya giderdik bakın. Burada şunu size söyleyeyim. İsrail bugüne kadar hep örgütlerle, silahlı hareketlerle savaşmış bir silahlı güce sahip. İsrail bugüne kadar 67 savaşını
1: komutanım,
0: bırakın.
1: Siz de böyle alayım.
0: Bir konvansiyonel orduya karşı koyabilecek kapasitede ya da savaşma tecrübesi olan bir yapı değil. İstihbarat üzerine nokta operasyon yapabilen, işte dar alanda kısa paslaşmalarla ilerlemeye çalışan bir yapı İsrail ordusu. Mutlaka teknolojik üstünlüğüyle beraber bir takım atraksiyonlar yapabiliyor. Ama bir müşterek komuta kontrol mekanizması yok. Erken uyarı, elektronik harp gibi yetenekleri yok. Neden? Dar bir coğrafyadan bahsediyoruz. Alan yok, alan. Yani bir tane füze atsanız o zayiatı karşılayıp onu ikame edebilecek ne lojistik hattı var. En önemlisi Türkiye'nin gücü şurada. Bir kriz anında üretim kapasitesini, mühimmatlarını harcarken onu üretebilme ve yerine koyabilme kapasitesine sahip. İsrail, Gazze'de Amerika'dan mühimmat dilenen, soykırım işlerken mühimmat dilenen bir yapı yahu.
1: Şimdi adım adım
0: nereye gidelim. Savaşa girecek?
1: Burada ne
0: nereye
1: oldu?
0: Tehdit
1: İdlib'de
0: edecek?
1: Bu hava üstünde ne oldu?
0: 16 kilometrelik bir yer burası. Bakın 16 kilometrelik bir kare bir yer. Ebu Zuhr üssü.
1: Sizin arkanızda kaldı.
0: Burada da şunu söyleyeyim sadece. 3 tane yer var burada. Humus, İdlib, Halep. Bu üçgen arasında ikinci Suriye'nin en büyük havalimanı.
1: Şöyle de bir üs. Burada da fotoğraf
0: var. 22 tane pis var burada. Havalimanı dediğimiz bu pisler 22 tanedir. 8 kilometre karelik bir alanda da havalimanı var. Bunun doğu ucu da vurulan yerde zaten. Bu çöl bölgesine giden yol. Yani daha önce burayı Esad rejimi ya da İranlı milisler kullandığı zaman 4-5 kere el değiştirdi burası. Bu çöl bölgesinden buraya silah sevkiyatı yapıyorlardı. Yıllar önce. Ama mantıken şunu da soru tamamlayayım. Burada İsrail'in absürtlüğü şuradan çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türk Hava Kuvvetleri Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta bir yerde neden bir hava üssü kursun? Mantıken doğru mu?
2: Ama kurabilir de ya çok bir İsrail'e
1: Suriye ordusu yani evet, bu kadar 70 Suriye kilometre ordusun uzaklıkta bir yerde böyle bir üsse neden askeri olarak ihtiyaç
2: yok yani Türkiye'nin diyor, menzil problemi yok. Yani İsrail'de bir yere vuracaksanız o üsse ihtiyacımız yok bizim. Yani o üs bizim için hayati bir şey değil. Velev ki orada bir üs kurduğumuzu, hava
1: peki,
2: üssü kurduğumuzu düşünürsek.
1: Suriye'nin hava üs hava sahasını korumasına destek olmak amacıyla böyle bir üsse destek vermek.
2: Şu anda
1: ihtimali,
2: Suriye'nin hava sahasını koruyabilecek olgunluğa Suriye erişmiş değil.
1: Hayır.
2: Ama erişmesi için
1: bizim
2: Türkiye ile
1: anlaşmalarımız
2: işte, tamam, anlaşmamızı zaten gerekiyor. Ne zaman yaptık?
0: Biz
2: geçen yıl yaptık.
0: İşte.
2: 13 Ağustos 2025 tarihinde yaptık. Yani ortak olarak hem şey olarak eğitim maksatlı hem danışmanlık maksatlı bir mutabakat muhtıramız var kendi aramızda. Yani ordusunu Türk Suriye ordusunu ayağa kaldıracak şekilde Türk ordusu modellenerek Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi dahil bizim okul sistemlerimiz, teknolojik altyapımız, o bizim ordunun bu mahrut dediğimiz yapısı yani işte ordu, kol ordu, tümen, tugay gibi o yapıyı da örnekleyecek şekilde aslında Suriye ordusunu yeniden ayağa kaldıracak bir şey yapıyor Türkiye.
1: Peki. Şimdi ben 18 Ağustos'a evet, tekrar gelmek istiyorum. Bu saldırının gerçekleştiği gün. Bu üsse İsrail savaş uçakları geldi ve saldırı düzenledi. 70 evet, kilometre derin sınırımızın ötesinde.
2: Evet.
1: Ehud Barak

0: ki ya Türkiye askeri karşılık vermedi. Yani böyle bir kışkırtmaya gelmedi diyor. Özetle evet. Türkiye o gece o gün ne oldu bu saldırı olurken? Şimdi siz bir asker olarak baktığınızda ne yaşandı o birkaç saatte?
1: Yani şimdi Türkiye'nin Kıbrıs'ta da ileri gözetleme konusunda hava savunma radarları var. İleri gözetleme radarları var. Türkiye'nin 4 adet AWACS uçağı var. Yani bu AWACS uçağı da bu Suriye'nin en az ortasına kadar olan bölgeyi çok net görecek şekilde.
0: O zaman savaş uçakları İsrail'in geldiği Suriye'ye yani, giriş yaptığı andan itibaren
1: hiçbir şey gizli değil. Gördüm. Yani burada gizli bir şey yok. Ama
0: bizim sınırımıza 70 kilometre kadar
1: yaklaşması. Bizim sınırımıza 70 kilometre kadar yaklaşması demek onun Türkiye'ye tehdit olacağı anlamına gelmiyor. Gelmez. Ama bizim sınırımıza doğru içeri doğru girme ihtimaline karşı Türk hava savunma sistemleri teyakkuza geçirilir. Zaten belirli bir kademede tutulur ama ondan sonra bu izler takip edilir. Yani bu izlerin ne yapacağı konusunda eğer ki kuzeye daha çok devam etselerdi o zaman farklı kademeye geçilirdi. Yani
2: füzeleri uzaktan attılar.
1: Burada şimdi. Diyelim ki sınırı geçecek, sınırı geçerse uçakları vurmanız gerekiyor. Çünkü ondan önce diyelim ki bir 10 kilometre 20 kilometre öncesinde de o sizin bir çağrıda bulmanız lazım. Yani Türk hava sahasına giriyorsunuz. Çünkü bazen uçakların seyir süver sistemleri bozulabilir. Yanlışla girilebilir. Buradaki şartlar için söylemiyorum. Yani öyle tek uçak girip çıktığı durumlar olabilir. Yani kazara sizin düşürmemeniz için ona telsizle çağrı yaparsınız. Bazen o uçak kazara geldiği için de ona hava savunma uçağına kaldırırsınız. Önlersiniz. Havada pilotlar işaretleşmelerle derler ki bu uçak tehdit değil ama ona yardımcı olacak şekilde kendi meydanınıza indirirsiniz. Gereken yardım yapılır sonra uçak kalkar gider. Eğer ki dost bir uçaksa herhangi bir sıkıntı yoksa. Ama burada çok açık bir şekilde bir de bu uçaklar bir iki uçak gelmiyor. Şuraya
0: uçak gelmiştir.
1: Buraya en az 10 uçak gelmiştir.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani şimdi İsrail herhangi bir yere saldırı yaparken taarruz planlamasında paket taarruz konseptini uygular. Biz de aslında paket taarruz konseptini uygulayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla siz böyle bir yere taarruz edeceğiniz zaman taarruz paketinde en az 8-10 tane yani istediğiniz tabii etki neyse orada burada etkiden ziyade bir yeri vurabileceklerini göstermek istemişler. Burada herhangi bir şey yok. Yani hedef almaksın diyelim. Pistleri vurmuşlar. Pistleri vursanız bir şey olmaz.
0: Şimdi buraya herhangi bir yeri vurabileceğini göstermek mi yoksa açıkça Tom Baran dediği gibi Türkiye'yi kışkırtmak mı?
1: Hayır zaten sorun şurada. Biz Türkiye'ye mesaj vermek istiyoruz dedi Netanyahu. Aslında biz söyledik anlamadılar anlayacakları dille konuşmak için de gittik o Ebu Zuhur meydanını vurduk diyor. Şimdi herhalde mesajımızı daha iyi anladılar diyor. Yani burada açıktan kışkırtıcı Türkiye'ye böyle taciz eden bir dil kullanıyor Netanyahu. İşte Ötbarak da şey diyor yani Türkiye ile sen lüzumsuz yere gerilim yapıyorsun diyor.
0: Netanyahu raydan çıktı diyor.
1: Evet.
2: Şöyle bir detay
1: yani
2: var.
1: Yani ikisinin farklı şeyi var, bakış açısı var.
0: Eski başbakan.
2: Palmira'da daha önce de Suriye'nin orta bölgelerinde vurdukları yerlerde şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Burada da yapılan şey, şimdi Suriye'de bir sivil trafik uçuşu var. Kamışlı'ya, Şam'a uçak inmiyor Halep'e. Evet. Ve buraya bir hava kontrol radarı ve bir gözetleme kulesinin konması gerekiyor. Bu gördüğümüz bölgede sadece burası da yok. Suriye'nin orta bölgesinde bu bölgelerde de başka havalimanları ve askeri anlamda
1: bir
2: kullanılan
1: yani
2: yerler var.
1: Suriye dümdüz bir coğrafya. Evet. Yani doğru dürüst dağlık bir arazi olmadığı için Suriye üzerindeki uçan hava trafiğini alçak irtifada da uçsa görme ihtimaliniz yüksek.
2: O yüzden de burada gözetleme kulesi yapılması gerekiyor. Pistlerin onarılması gerekiyor. Siz bu tam pistlerin onarılma meselesine geldiği zaman %50'lik bir eşiğe geldiği zaman İsrail bombalamaya başlıyor. Ki burada da ya çalışmalar başlayacaktı. Suriyeliler muhtemelen bunu hazırlanıyordu. Onun öncesinde bunu engellemek için ya da çalışmalar tam yarım kaldı bombardımanla beraber. İsrail bunu sağlamış oldu. Ama burada tabii her ne kadar ben gene de bu başta konuşmamın başına bir çatışmasızlık mekanizmasının ben ABD baskısıyla oluşturulabileceğini halen düşünmekle beraber bu seçim meselesi sadece seçim değil.
1: O da çözüm değil. Bakın burada
2: yerine gelecek adam da Netanyahu'dan az olmayacak. Ben söyleyeyim. Yani
3: burada affedersiniz Mete Bey ve Hüseyin Bey konuyu daha iyi bildiğiniz için basit bir soru sorayım. Türkiye ile Suriye arasında diyelim ki önümüzdeki günlerde savunma işbirliği anlaşması yapıldı.
2: Yeni
3: var zaten bir takım şeyler var. Bunu geliştirdik. Dedik ki Suriye ile tıpkı şimdi Mekke anlaşması gibi ya da farz edin bir sene sonra Suriye

0: Mekke anlaşmasına dahil oldu ve nasıl ki herhangi birimize yapılacak saldırı hepimize yapılacaktır mantığı devreye girdiğine göre Türkiye Suriye'ye yapılan bir saldırıda ola ki orada bir takım destek kuvvetleri falan vardı saldırıya uğradığında belki cevap vermeye ihtiyacı hissedecek. Şimdi Netanyahu'nun buradaki sözlerine baktığımızda belli ki seçime yönelik olarak böyle havai bir şeyler konuşuyor. Belli ki o seçim derdiyle şey. Mete Bey'in hatırlattığı da önemli. Mart, affedersiniz 8 Aralık 2024'ten sonra. Evet. 24'tü değil mi? 2024'ten sonra biliyorsunuz Türkiye'nin bölgeye gelme ihtimaline karşı bir takım eski rejimden kalan askeri bölgeleri vurdu.
1: T4 ve Palmyra'yı vurdu.
0: Evet, vurdu. İsrail. Bakın o günlerde bir kısa bir şey aktarayım da. Komutanlarımızdan birisiyle programdaydık. Dedim ki ya yani herhalde vurdular kötü mü oldu falan. Gülümsedi o komutanımız. Emekli tüm generaldi zannediyorum. Dedi ki ya bunlar affedersiniz salak dedi. Niye dedim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de herhangi bir yere herhangi bir sistem kurması için binaya falan ihtiyacı yok. Artık dedi bizim sistemlerimiz kompakt. Herhangi bir binaya şuna buna ihtiyaç olmadan dedi biz o sistemleri kurabiliriz. Soru şu aslında. Türkiye Suriye devletiyle yaptığı bir anlaşma gereği ortak kararlı oraya doğru bir şey gönderirse bu İsrail ya ben bu benim hoşuma gitmiyor deyip saldırma imkanı olabilir mi?
1: Yani böyle bir mantık var mı? Hayır. Buradaki sorun temel espri şu. İsrail bir kere ileriden savunma konseptini benimsemiş bir ülke. Şimdi bunlar Suriye'ye dahil her tarafı kendilerinin kontrol alanı olarak tutmak istiyorlar. Yani Suriye üzerinde istedikleri gibi uçaklar uçsunlar. Suriye'deki tüm şeyde şimdi bakın o biraz önce 2024'ten bahsettik ya. Hı hı. O dönemde 27 Kasım'dan 8 Aralık'a kadar olan dönemde bile gittiler Suriye'nin o atıl durumdaki donanmasını, gemilerini vurdular. Savaş gemilerini.
0: Evet.
1: Herhangi bir şekilde bir yerlerde birlik hareketliliği varsa onları vurdular. Özellikle Şam'ın güneyinde. Yani kendilerine hep alan açacak şekilde ya zaten Suriye göçmüş herhangi bir şekilde gücü olmayan bir ülke olmasına rağmen bundan bile çekiniyorlar gelecekte ayağa kalkamasın diye. Şimdi Suriye'nin ayağa kalkması için uğraş veren bir Türkiye var samimiyetle ve kaldı ki Suriye'deki mevcut Ahmet Eşşara rejimi oraya gelirken ABD de bu işin içindeydi. Yani Türkiye ile beraber orada bir rejim kuruldu. Esad rejimi bu sayede devrildi ve Suriye için tekrar toprak bütünlüğü sağlandı. Ülkesel bütünlüğü sağlandı ve bir gelecek umudu ortaya çıktı. Ahmet Eşşara o yani özellikle İran çok bahane ediliyordu. İran kanalıyla gelen silah yardımları Hizbullah'a gidiyor veya işte Suriye'nin içerisindeki İran vekil güçleri vardı. Şimdi bunların hepsini Ahmet Eşşara'nın izin vermediği bir dönem var. Yani aslında bu yeni durum İsrail'in işine gelmesi lazım değil mi?
2: Amerika ama Birleşik Devletleri'nin ticari olarak, ekonomik olarak desteklediği yeni Suriye yönetiminin varlığını mantıken. Şöyle bir çerçeveye oturtmak istiyorlar herhalde. Yani Suriye'nin istikrarsız olduğu, bölünmüş parçalı olduğu bir süreç etrafındaki diğer ülkeler gibi İsrail ve dolayısıyla Türkiye'yi de oturttukları o düşman konsepti hani hep basında yer alıyordu ya İsrail basında evet. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek seçime de gidiyorlar. Şimdi Jerusalem Post ki şu andaki mevcut Netanyahu hükümetine yakın bir haber kaynağı bir gazete bugün şunu yazıyorlar diyorlar ki biz Gazze'de Lübnan'da, İran'da çok şey öğrendik. Şimdi Türkiye için de bu geçerli. İdlib'ten İstanbul'a kadar İsrail saldırmaktan çekinmeyecek. Verebilir miyiz bugün haberini? Jerusalem Post bugün bunu bayağı tartıştı batı basını da. Diyor ki İsrail'in Gazze, Suriye, Lübnan ve İran'dan öğrendiği dersler Türkiye için de geçerli. Yani biz herhalde buradan idmanlıyız diyor. Türkiye'nin haberi olsun mu diyor. Sonra da İdlib'ten İstanbul'a kadar İsrail saldırmaktan çekinmeyecek diyor. Bunu Jerusalem Post gazetesi İngilizce olarak paylaşıyor. Tüm dünyayla.
1: Allah akıl
3: bunun üzerine birkaç şey söyleyebilir miyim?
2: Söyleyin buyurun.
3: Ya bu bence şu söz biz hukuk tanımıyoruz.
2: Evet.
3: Biz kandan besleniyoruz ve bütün dünyayı, bölgeyi kana boyayacağız demektir. Bunun açık ilanıdır bu. Şimdi arkadaş şu fotoğrafı gösterebilirse bunun üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi şu Gazze'li 3 tane çocuk. Biz Gazze

0: De yaklaşık 80 bin insanın katledildiğini söylüyoruz. Bunların %75'inin çocukları ve kadınlar olduğunu söylüyoruz. Ve sayıları verip geçiyoruz. O çocuklardan 3 tanesi bu işte. Bu çocukların bulunduğu bina bombalanıyor. Bombanın tesiriyle bu çocukların bütün ailesi yok oluyor. Yani anne tarafından ve baba tarafından bütün aileleri ve bu çocukların 3 tanesinin cesetlerinin parçaları kendi binalarından değil, o bombanın şiddetiyle komşu binanın enkazından çıkarılabiliyor.
1: Böyle güçlü bir bomba.
0: İsrail bunu yapıyor. Yani biz uluslararası hukuku tanımıyoruz. Evet. Biz insani değerleri tanımıyoruz ve bütün bölgeyi ve dünyayı kana boyayacağız demektir. Bu beyanlar o demektir. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. İsrail yalnız bölge için değil, bütün insanlık için tehlikelidir. Bugünkü İsrail yönetimi ve insanlığın bunları mutlaka durdurması gerekiyor. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu beyanları yapan insanlar mahkum oldular. Evet. Yani daha doğrusu mahkum oldular, ibaresi hukuken isabetli olmadı. Haklarında yakalama kararı çıkardı. Orada sanıklar. Uluslararası Adalet Divanı da soykırım anlamına gelebilecek davranışlardan kaçının dedi. Bu şu demektir. Yani soykırım yaptığınız şeyler, soykırıma varacak şeyler, bunlardan kaçının. Evet. Şimdi dolayısıyla uluslararası hukuk kurumları, Uluslararası Ceza Mahkemesi veya Uluslararası Adalet Divanı bu kararlarında yeterli değil. Bir defa bunu tespit etmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler hiç yeterli değil.
1: Buna da güveniyor diyorsunuz İsrail aslında.
0: Ancak çok önemli bir şey var. Yani İsraillerin de bilmesi gereken, bu cümleleri kuranların da bilmesi gereken, uluslararası hukuk kurumları, hukuk mekanizmaları her ne karar verirse versin, kamu vicdanında, bütün insanlığın kamu vicdanında bunlar mahkum olmuştur. Ve bu mahkumiyetin neticelerini, çok ağır neticelerini ileride görecekler.
1: Evet. Kolombiya depremine bir ekip gönderdiler.
2: Merve Hanım, şimdi bakın şeyi belirtmek
1: lazım. İstemiyorlar İsrailli ekibi, evet. Kolombiyalılar.
0: Yani bütün dünyada bu olacak.
1: Yani izole olmaya çoktan başladılar. Bunun evet. bedelini ödemeye başladılar. Aslında Netanyahu'ya içeride bu yönde de bir baskı var. Evet. Mete Bey, sizin konuşalım, devam edelim. Şimdi bu açıklamaların gelmesi, bu fütursuzluk, bu had bilmezlikte açıklamaların yapılması durup dururken mi oldu? Asıl ben de size katılıyorum. Bu meselenin sadece seçime indirgenemeyeceğini düşünüyorum ama yani ne oldu da İran'da istediği olmadı? Yani İsrail'in istediği olmadı. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği olmuyor. Bu İran'ın zarar görmediği anlamına gelmez. Ama bir argüman mı gerekir? Yoksa hep bizim yıllardır konuştuğumuz gibi yani nihai hedefleri var ve mesele aslında bu mu? Yani buradan start mı veriyorlar seçim bahanesiyle de biraz?
3: Ya uzun
1: ya biraz daha böyle geniş bakalım. Yani insanlar evet. o dünkü 18 Ağustos'taki saldırıya bakınca, bugün İsrail gazetelerinde bu manşetleri görünce ne düşünmeliler? Yani ne nasıl bakmalılar bu meseleye? Yani biraz anlatalım insanlara.
3: Türkiye'nin bölgesel işbirlikleri var. Yani bu Mekke Anlaşması dediğimiz 3 tane ülke arasında değil ki. Bakın bugün Bangladeş resmi olarak bu Mekke ittifakıyla ya da paktıyla ilgilendiğini
1: Mısır
3: duyurdu. Yakında ben burada söylemiştim. Yakında Bosna'nın da ismi geçecek, başka ülkelerin de ismi geçecek. Bu bölgesel bir istikrar ve güvenlik mimarisi planı. Ama burada İsrail ABD desteğiyle ayakta duruyordu. Yani ben İsrail şöyle,
1: bu
3: İsrail böyle vakit harcayacak değil.
1: Bu anlaşma da mı İsrail'i bu kadar paniğe sevk etti?
3: Tabii
1: sizce?
3: Ki tetikledi ama burada İsrail'in de başarısızlıkları var. Bakın Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'la yapmak istediği Hindistan'la gelen hem ticaret projeleri sekteye uğruyor. Yapılan her adımda İsrail'in limanı etkisiz hale geliyor. Hayfa limanı, Aşdod limanı etkisiz hale geliyor. Hindistan'dan gelecek bir ticaret rotası vardı, o yok. Bu mesele sadece Suriye meselesi değil ki. Neticede bizim Somali'de, Sudan'da ya da Afrika boynuzundaki tüm faaliyetlerimiz İsrail tarafından da tedirginlikle karşılanıyor. Ama burada tedirginlik dediğim mesele şu. Bu bir savaş arayışı değil ki. Biz Somali ile başka bir işbirliği yapıyoruz. Doğal kaynaklar arama, işte eşit bölüşüm, kalkındırma, devlet egemenliğinin tesisi, terörle mücadele başka alanlarda. Yani Türkiye'nin işbirlikleri farklı. Ama İsrail'in bunu okuması şu. Bakın gerçekçi olmam gerekiyor. İsrail her savaştığı ya da savaşların içinde bulduğu dönem sonrası sınırlarında bir değişiklik oluyor. Maalesef 1967'den beri İsrail coğrafyası, Cumhurbaşkanımız demişti, İsrail'in sınırları belli mi? Hayır, ama her savaştan sonra bir takım anlaşmalarda imzaya oturuluyor ve İsrail şu an mevcut haritaları koyup o haritalar üzerinden 5 kilometre 10 kilometre ama bir şekilde kendi lehine onu çevirip sınırlarını genişletmeye çalışıyor. Bir kez daha söylüyorum, İsrail dar bir coğrafya. Bu kadar güç falan da atfetmeye gerek yok. Akdeniz'den Türk Deniz Kuvvetleri inse ki burada kimse bahsetmiyor. İsrail'in en büyük korkusu Suriye Moriye değil ki, Türk Deniz Kuvvetleri. İbranice gidin bütün yayınlara bakın. Türk Deniz Kuvvetleri'nin üzerine analiz üstüne analiz yazıyorlar. Gerçi saçma sapan yazıyorlar ama yazıyorlar. Çünkü buradaki korku Deniz Kuvvetleri korkusu var. Çünkü İsrail'in en büyük korkusu deniz ve havadan ablukaya alındığınız anda yardımına gelecek bir tane coğrafyadan yol yok. Bu kadar. Daha söyleyeyim mi?
1: Şimdi bu...
3: İsrail'in yardımına gelebilecek bir tane ülke, bir silah, mühimmat verecek, gıda verecek, su verecek. Yani bunları açık açık ben konuşmak istemezdim ama burada İsrail'in yaratmak istediği Suriye'nin güneyinden bir hava koridoru açtı. İran güneyine giriyor ve İran'ı vurma kapasitesi elde etti. Neredeyse Pakistan sınırına gelecek. Şimdi bu Suriye hava sahası meselesi önemli. O yüzden ben İsrail'i falan lanetleyip vakit harcamayacağım. Elektrik kaybı, sarfiyat ya, İsrail'le ilgili konuşmak gereksiz. Bu kadar büyütülecek bir yapıda değil. Ama şunu da söylemek gerekir. 2018'de nasıl İsrail uçağı düşürüldüyse, eğer Netanyahu ya da yerine gelecek olan kişi bu siyasetini Suriye'de devam ettirirse, A Haber'de İsrail savaş uçağı düştü haberiyle ben haritanın önünde olurum.
4: Düştü mü? Şimdi uçağı mı, uçakları
3: düşürülür
4: mı?
3: Düşürülür.
4: Uçakları evet mı, uçağı mı?
3: Uçaklar olur, uçakları da düşürür. Evet. F-15, F-16'lar Suriye hava sahasına vurulabilir. İki tane örneğimiz var. Elinde de sistemler var Suriye'nin. Başka ülkelerin katkısından bahsetmiyorum farkındaysanız. Golan Tepeleri gerilla savaşının en iyi yerlerinden bir tanesidir. Bakın bir de bu işin karası var. Burada silahlar toplanmadı, ben hep söylüyorum.
1: Sadece hava kuvvetlerine güvenip
3: ağır
1: diyorsunuz.
3: Ağır silahlar da duruyor Merve Hanım. Mempetler de duruyor. Tank savarlar da duruyor. Daha burada bazılarının ayaklanması var vesaire. Şam yönetimi buradaki silahların tamamen hepsini şey yapmadı. Bir de bu toplamadı. Bir de bu görüntülerde Netanyahu demin dolaşırken o dolaştığı tepenin karşı tarafı Kuneitra. Kuneitra dediğiniz yer gerilla savaşın en iyi alanlarından bir tanesidir. Evet. Esat'ta kafa kafaya, gırtlak gırtlağa orada Suriyeli muhalifler çatışmaya girdi.
4: Yıkıntılarla dolu bir yer Kuneitra zaten.
3: Sadece yakıp yıkarak ancak orada bir şey elde etmeye çalıştılar. Ama sökemedi muhalifleri. Dara dediğiniz yer öyle. Devrimin ateşinin yakıldığı yer. İsrail bunları bilmiyor olamaz herhalde. Ama burada gerçekten zorlarsa Netanyahu'nun yerine gelecek kişi Gadi Eisenkot'muş, işte Naftali Bennett'miş, gene bir aşırı sağcı, radikal dinci bir koalisyon olacak. Ama bu da İsrail halkının suçudur, onu da söyleyeyim. Siz bu tapınakçılarla, bilmemnecilerle işe çıkarsanız İsrail halkının başı bela, izole edilmeyi bırakın. Taşıdıkları, hayır bunu söyleyeceğim.
1: Muhalif basından bir haber vardı bugün, onu da bir görebilir miyiz?
3: Taşıdıkları neden pasaporttan utanacaklar, ben açık ve net söyleyeyim. Bunun sadece askeri falan bir versiyonu yok. Eğer bu aşırı sağcılarla gitmeye devam ederlerse İsrail seçimden sonra muhtemelen bir bölge ülkesinin elinde kalacak. Ben açık ve net söyleyeyim. Bakın bu kehanet bilmem ne değil. Birinin elinde kalacak İsrail. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten İsrail'le bir işbirliği
2: işte
3: yapıyorsa
2: birisinin elinde kalma tutsun ihtimali sadece Türkiye'nin elinde kalabilir.
3: Değil yani orada. İşte. Bize kalmasın bari. Tabii.
1: İsrail basını bugün yani muhalif basın Netanyahu muhalefeti.
0: Birisinin elinde kalma noktasında Amerika Birleşik Devletleri destek vermesin, en küçük ülkenin dahi elinde kalır.
1: Şimdi zaten o yüzden NATO'nun 5. maddesiyle ilgili birazdan Hüseyin Bey'e soracağım. Söylemleri dile getirmeye başladılar da Mete Bey'in bıraktığı noktadan. İsrail basını bugün, yani muhalif basını diyor ki İsrail askeri liderliğinin üst düzey temsilcileri Netanyahu'nu yeni bir askeri operasyonu seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla kullanabileceği endişesini taşıyor. Ordu Netanyahu'nun mevcut çatışmaları sonlandırmak yerine muhtemelen Gazze'de ya da gerilimin tırmandığı diğer hatlarda yeni bir çatışma başlatarak seçimleri engellemeye çalışabileceğini düşünüyor. Ancak üst düzey yetkililer yeni ve gereksiz bir savaşa girilmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade ediyorlar.
3: Tel Aviv'de bomba bile patlatır. Bakın ben lafınızdan alıyorum. Tel Aviv'de kendi kendine saldırı bile yaptırır bu. Bakın bu lanet, öyle bir siyasi pislik kariyer ki bu. Hayatı boyunca savaşlarla iktidarda kalmış, çatışmayla iktidarda kalmış bir pislikten bahsediyoruz. Özür dilerim. Bu ifadeyi kullanıyorum.
1: Yo, özür dilerim.
3: Yerine gelecek adam da bundan daha iyi falan olabilir.

0: olmayacak. Bir başka aşırı sağcı gelecek. Ama bu adam sırf bir başka ülkeyi suçlayabilmek için Tel Aviv'e gider otobüs patlatır. Bunu yapabilecek tinette bir Tel Aviv yönetimiyle karşı karşıyayız. Uluslararası ilişkiler terimiyle sahte bayrak her tarafta yapar. Yeter ki İsrail'de siyasi ikbali ve koltuğunu korusun ve o yargı önüne 3 tane dava dosyasından çıkmasın. Tel Aviv'de bomba patlatır, Kudüs'te bomba patlatır. Yeter ki o iktidarı ve o yasal koruması korusun.
1: Evet.
0: Dursun.
2: Ya bölgedeki siyaseti bugüne kadar zaten Netanyahu'nun böyleydi ki, yani kendi ülkesinin içinde bunu yapmaması da zaten çok ihtimal verilir bir durum değil. Şimdi kırmızı bülten hamlesinden sonra şöyle bir dendi ki Netanyahu olası gelişmeleri ele almak üzere işte ekibini topladı, üst düzey yetkililerle görüşüyor. Şimdi onun hemen ardından toplantı, şimdi bir açıklama yapıldı Hayom gazetesinden. Toplantıda özellikle Suriye ve Türkiye ile yaşanan gerilimlere odaklanılıyor dedi. Dendi. Hüseyin Bey şu açıklama yaptı. Diyor ki Hayom gazetesi bu toplantıya atıfla, İsrail yalnızca NATO'nun 5. maddesinin nasıl işlendiğini değil, nerelerde geçerli olduğunu da inceledi. İncelemişler evet. Bugün. Anlaşma Türkiye topraklarını koruyor. Türk askerleri Suriye'de ya da işgal altındaki Kıbrıs topraklarındaki Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorlar. Tırnak içerisinde söylüyorum. Onların ifadesi bu. İşgal altındaki Kıbrıs toprakları diyerek Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorlar. Türk askeri eğer Suriye'ye giderse, Kuzey Kıbrıs'a giderse burada korumayı beraberinde götürmüyorlar diyor. Biz de diyor Suriye'de Kuzey Kıbrıs'ta vururuz Türk askerini. Evet. Ve burada NATO'nun 5. maddesi kapsamına girmez diyor. Biz bunu araştırdık diyorlar. Yani böyle yazıyorlar.
1: Ya araştırmalarına gerek yok. Zaten hayır, NATO'nun
2: çok komik yani. Bu
1: çok
2: ifade
1: açık.
2: Bir kere tabii, çok tabii. Komik de.
1: Ama şöyle bir şey var tabii ki.
2: Bu artık kışkırtmanın hangi seviyesi?
1: Ya şimdi kışkırtmadan daha ziyade. Şimdi önce bir İsrail ile ilgili şunu söylemek lazım. 1948 yılında kurulmuş bir ülke.
2: Tabii onlar kışkırtıyor diye biz kışkıracağız evet, anlamına gelmiyor da.
1: 48 yılında kurulduğunda tanıdığımız bir ülke. Yani ilk tanıyan ülkelerden birisiyiz Türkiye olarak ve biz Türkiye olarak İsrail'le barıştan yana bir politika izledik. Arap savaşları devam ederken bile hep İsrail'le iyi ilişkiler kurma arayışında olan bir politika izledik. Ancak şimdi burada hep temelde ne oldu? Filistinlere yönelik İsrail'in uyguladığı zalimliğe varan her türlü muameleye karşı Türkiye net tavrını koydu. Bu 1948'de de böyleydi, günümüzde de böyle. Şimdi bir dönemde biliyorsunuz 1993'te Oslo Anlaşması imzalandı. Biraz durum sakinleşir gibi oldu. Biz bu İsrail'le 96 yılında savunma işbirliği anlaşması imzaladık. Niye söylüyorum? Eğer ilişkiler doğru yönetilirse İsrail'le iyi ilişkiler kurulabilir. Bu bizden daha ziyade İsrail'le alakalı bir durum olduğu için söylüyorum. İsrail'in şu anda geldiğimiz noktada mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken 2005 yılında gitti İsrail'i ziyaret etti. Yani ilişkilerin en üst seviyeye geldiği zaman. Ama 2006 yılında Hamas'la ve Filistin'le ilgili İsrail'in o baskıcı politikası değişince tekrar Türkiye'yle olan ilişkileri de yansıdı. İşte biliyorsunuz bu One Minute olayı var, Mavi Marmara var, dökme kurşun operasyonları var, çeşitli şeyler var. Yani buradaki temel sorun İsrail'in kendi terör zihniyetli devlet yapısı. Hem içeriye karşı hem etrafındaki diğer ülkelere karşı. Şimdi bu İsrail'in ne olduğunu da zaten ABD de anlamaya başladı. Bu 2007 yılında Mearsheim ve Watson olduğu bir ikili, bunlar gerçekten ikisi de kendi alanlarında uluslararası ilişkilerde en üst seviyedeki kişiler olmalarına rağmen İsrail lobisinin ABD'deki etkisini, acaba ABD'yi onlar mı yönetiyor suçlamasıyla bir kitap yazdılar. Dünya sallandı o zaman. Şimdi o noktadan bugüne gelirken 2003 yılında Condoleezza Rice'ın yazdığı bir şey var, makale var. Washington Post'ta 22 ülkenin sınırları değişecek dedi ki bunu alıyorum şimdi Netanyahu'nun 2023 yılında 8 Ekim'de ifadesi yaralı aslan ayağa kalktı. Bölgedeki ülkelerin haritaları değişecektir. Yani burada
0: Türkiye'de yapıştırıyor haritaları.
1: Şey var. Yani ABD ile İsrail ilişkisi gerçekten çok önemli. Yani bunu yatsıyarak herhangi bir şekilde İsrail'e bakamayız. Çünkü bir köy benzetmesi yaparsak köyün ağası maalesef çok da zalim bir ağa, emperyalist bir ağa ABD. Onun da şımarık çocuğu en az onun kadar zalim. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz ama bunlarla köyün diğer fertleri

0: Yani eskaza böyle bir müdahalede bulunsa Türk askerine yönelik İsrail, Yunanistan nerede? Ondan sonra ne olur? Genel bir askeri olarak bize anlatabilir
1: İsrail
0: misiniz?
1: İsrail zaten o saldırı.
2: Tabii, tabii. Yani şimdi
1: İsrail'e geldi Yunan Genel Kurmayı.
2: NATO ülkeleri aslında bu mesela en son bu meydanına yapılan saldırıdan sonra birçok NATO ülkesi tepki koyarken Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı İsrail'deydi. Yani Yunanistan da gerçekten biraz İsrail'e benzeyen farklı bir türev. Ve bu türev gitti Fransa ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Yani şey gibi, ya iki tane NATO ülkesisiniz siz, kime karşı yapıyorsunuz? Yunanistan'ın sözde Türkiye'ye olan korkusundan dolayı. Şimdi bu Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, buna Hindistan, başkalarını koyun, Birleşik Arap Emirlikleri, altıgen dedikleri o yapı tabii ki bölgede istikrar istemiyor. Kendi çıkarlarını maksimum edecek şekilde maksimalist politikalar uygularken, şimdi NATO dediğimiz şey nedir? Bir savunma ittifakı. Savunma ittifakının tabii ki 32 ülkeden meydana geldiği için coğrafi sınırları belli. Coğrafi sınırlarının içerisinde...
0: Ben o savunma ittifakını deleceğim noktaları tespit ettim diyor İsrail de. Onu soruyorum.
2: Evet, şimdi bakın burada NATO'nun anlaşması böyle 1 artı 1 eşittir 2 eder gibi bir şey değil. Yani bu 32 ülke işte tabii ki 5. madde var. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, ama yine de ülkelerin özgür iradeleri var. Kendi meclisleri var. Kendi idare sistemleri var. Herhangi bir savaş olduğu zaman o savaşa yönelik olarak 32 ülke otomatikman düğmeye bastı. Savaşacak anlamına gelmiyor ama kolektif savunma, kolektif güvenlik bu ahde vefa dediğimiz uluslararası hukuktaki bu ittifaklık ilişkisinin gereği olarak o düğmeye basılmış gibi hareket etmelerini gerektirir ki caydırıcılık, zaten kolektif caydırıcılık buradan çıkıyor. Buradan. Şimdi burada tabii ki ABD için de geçerli. Yani şöyle bu sınırların, doğal sınırların ötesinde işte diyelim ki İngiltere'nin, Fransa'nın sömürge devletleri vardı. Veya Cezayir mesela örnek gösterilir. Buralardaki herhangi bir harekette NATO savaşa girmesin diye alan içi operasyonlar sadece düşünülür. Yani sınırlar. Ama 1990'dan sonra Soğuk Savaş bitti. Ne geldi? Şimdi ondan sonraki süreçte ortak savunmanın yanında ortak güvenlik de NATO'nun stratejilerine, konseptine girdi. Bunun anlamı şu: alan dışı operasyonlar da yapabilir NATO. NATO aslında ihtiyaç duyarsa terörizmle mücadele, kitlesel silahlarla mücadele veya enerji güvenliği gibi birçok alanda isterse savaşa girebilir, harekat yapabilir. Yani dünyanın iyiliği için özellikle Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak, yani orada kolektif, yani meşru müdafayı kolektif müdafaa olarak tanımlayarak NATO gerekeni yapabilir. Burada eğer ki İsrail bilerek ve isteyerek Türk askerinin barışçıl maksatlarla Suriye'de bulunduğu bir noktada oraya saldırıyorsa, bakın herhangi bir ülkenin savaş gemisi, askerlerin bulunduğu nokta ve havada uçan uçağı artık nedir? O ülkenin bayrağını taşıyor. O ülkenin bir varlığıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun bir saldırıya uğruyorsa o ülkenin kendi topraklarında saldırıya uğramış gibi gösterilir. Bu ülke tabii ki gidip bir yere saldırı maksatlı bir iş yapıyor da öbür ülke kendisini savunuyorsa öbür ülkeninki tabii ne olacak? O 51. madde gereği meşru müdafaa olacak. Bunu bahsetmiyorum. Dolayısıyla İsrail burada zaten kendi başbakanının ağzıyla ne diyor? Biz bir mesaj vermek istedik diyor. Ya biz bilerek diyor Türkiye'yi kızdıracak bir şey yaptık diyor. Yani uyansınlar, biraz bize gelmesinler diye. Ya kendi eski başbakan da ne diyor? Sen gerginlik yapma diyor, saçmalama diyor.
3: Peki. Ya şimdi bu uluslararası NATO... hukuka da aykırı bu tabii ki yaklaşım. Sebebi şu: şimdi Türk askeri Suriye'de bulunuyorsa, bulunacaksa, üs kuracaksa bu neye istinaden yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya ben kafama esti gidip Suriye'de üs kuruyorum demiyor. Yapılıyor. Suriye'nin daveti üzerine, daha doğrusu daha uluslararası hukuk literatürüyle ifade edecek olursak Suriye ile bir ikili anlaşmaya istinaden orada bir varlık gösteriyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuka uygun olarak orada bulunuyorsa ve bir saldırıya uğramışsa o zaman NATO'nun bütün üyelerinin bu saldırı bize karşı yapıldı.
2: Bir de orada gerek şey var, NATO'nun 4. maddesi var. danışma mekanizması herhangi bir şekilde Türkiye kendisine karşı bir tehditin ortaya çıktığı veya bir saldırı olacağına dair çeşitli emareleri görüyorsa, bununla ilgili bir şüpheleri varsa NATO ülkelerini toplantıya çağırıp durum değerlendirmesi yapabilir. Evet.

0: Kendi tespitlerini, kendi istihbarat verilerini gerekirse paylaşır ve NATO ülkelerinden ya kolektif olarak veya bireysel olarak ben bir şey yapacağım, hı hı, haberiniz olsun diye onları uyarabilir. Birlikte hareket konusunda da onları yönlendirebilir. Yani NATO'nun kendi içerisinde bu konulara yönelik mekanizmalar var. Zaten her hafta şey toplanıyor. Yani Genelkurmay Başkanlarını temsil eden askeri komite toplanıyor. Başkanlar veya Cumhurbaşkanlarını temsil eden büyükelçiler seviyesinde toplantı oluyor. İşte yılda birkaç kere Savunma Bakanları seviyesinde, Dışişleri Bakanları seviyesinde, bu sene 7-8 Temmuz'da olduğu üzere devlet başkanları ve eşitli seviyesinde toplantılar oluyor. Yani NATO'da bu tür konuları konuşulabilecek bir platform ağı var ve NATO her zaman etkileşim içerisinde olduğu gibi bir de bunları da NATO'nun harekat merkezinde izleyen mekanizma var. Yani NATO dünyadaki herhangi bir şekilde askeri hareketlenmeyi denizde, karada, havada takip eden bir sisteme sahip. Dolayısıyla onların da İsrail'den mutlaka haberi var.
1: Merve Hanım,
2: bir rapor sızdırıldı ya geçen hafta ABD istihbarat
1: sorabilir
2: raporu.
1: Hüseyin Bey'e.
2: Buyurun.
1: Hüseyin Bey, tüm bu anlattıklarınızdan sonra 2026 senesi işte Ağustos ayındayız. Böyle baktığımızda yakın vade demesek de orta ve uzun vadede bütün bu harala gürelerin ortasında tedirgin olmamızı gerektirecek bir durum var mı?
0: Var. Niye? Şöyle. İsrail'den dolayı, yani İsrail'in bize zarar verme potansiyelinden bahsetmiyorum. Türkiye zaten dünyadaki ordular sıralamasında İsrail'den çok daha önde. Kaldı ki Türkiye'nin İsrail'den artısı, biraz önce Mete Bey'in bahsettiği gibi deniz kuvvetleri var, kara kuvvetleri var. Eyvallah. Yani kıyas götürmeyecek derecede üstün seviyede bunun özel kuvvetleri var, başka şeyleri de var. Hava kuvvetleri seviyesinde de en az İsrail kadar kuvvetliyiz. Başka, eyvallah, çünkü bu savaşta İran'la ABD, İsrail'in savaşında da gördüğümüz gibi asimetrik yetenekler daha çok öne çıkmaya başladı. Drone savaşları daha öne çıkmaya başladı. Türkiye'nin artı hem mühimmat hem drone hem de başka alanlardaki üstünlükleri var. Ama buradaki konu savaşmak değil. Türkiye çünkü savaştan ziyade bir barış adasında kendi bölgesinde etkili olmak isteyen bir ülke. Yani
1: soruyu affedersiniz değil mi? Soruyu şu hale getireyim. Kötüsü gelirse, savaş tabii ki istenmez.
0: Kötüsünün gelmesinin tek bir şeyi var. ABD izin verirse. O yüzden bakın köydeki o ağa ve çocuğu benzetmesinden kopmamak gerekiyor. Dünyada bu ağanın istemediği hiçbir şey olmaz.
3: ABD'nin izin vermesi yetmez. Yani ABD İsrail'e, Türkiye ile savaşabilirsin dese de kanaatimce İsrail ne buna cesaret edebilir? Eğer savaşırsa da sizin ifade ettiğiniz gibi biraz önce çok feci şekilde ezilir. ABD yardım ederse şeklinde belki sormak, soruyu gerekir.
0: Tabii canım, yani şimdi
3: ABD de yardım ederse
0: şöyle, evladını yalnız bırakır mı?
3: Şöyle tamamlayayım cümlemi. ABD'de eğer İsrail'e, Türkiye saldırısında yardım ederse ABD'nin de şunu bilmesi gerekiyor. Yalnız Türkiye ile değil bütün İslam dünyasıyla savaşa girmesi demektir. Bunu da çok göze alacağını düşünmüyorum.
0: Ya ama şimdi devletler arası ilişkilerde tabii ki din de bir faktör, enerji de bir faktör ama sonuçta herkes çıkarına bakar. ABD'de büyük bir devlet olduğu için çıkarına bakar. Yani burada her ne kadar benzetmeden de bahsediyor olsak İsrail'in bu politikası ABD'nin işine geldiği ölçüde yanındadır. Değilse İsrail'i de ABD harcayabilir.
4: Şu an işine gelmiyor.
0: Evet, şu an işine gelmiyor. Bakın, Türkiye'yi kaybetmek ABD açısından çok önemli değilse o zaman bu savaşa izin verir. Kaybetmek işine gelmiyorsa İsrail'i durdurur. Bakın ABD çok ikircikli bir politika gidiyor. ABD güvenilmez bir politika izliyor. Çünkü ABD'nin kendi kafası da karışık. ABD'nin kendi kafa karışıklığını berraklaştırmaya tüm dünyanın ihtiyacı var. Ve burada İsrail'in oldu bittilerine razı olacak bir Amerikan yönetimi tüm dünyayı farklı yerlere taşıyabilir. Şu anda ABD, İsrail, İran ikilisi, İran'la girdikleri haksız savaşta gördüğümüz üzere. Bakın ne Hürmüz ne Babil Mendeb. Bunların hiçbir öyle de çok da hesaplı şeyler değil. Yani grand strateji, ABD büyük bir şeyler planlıyordu falan. Hiçbir şey yok. ABD'nin bir şey planladığı yok gördüğüm kadarıyla.
4: Evet,
0: yani kaostan beslenen bir ABD var ve bu kaostan beslenirken de İsrail'de bütün o Büyük İsrail projesini gerçekleştirmeye çalışıyor. Burada şu anda dünyada baktı bu bölgede tek kendisine potansiyel olarak engel olabilecek ülke Türkiye. O yüzden Türkiye diyor her geçen gün güçleniyor. Savunma sanayisi güçleniyor, ekonomisi güçleniyor, dünyadaki pozisyonu güçleniyor. Yani diyor ki ya

0: 8 Temmuz'da tüm NATO'yu bir araya getirdi. Gelmem diyen Trump'ı da Ankara'ya getirdi. Ondan bir ay sonra 3 ülkeyi bir araya getirdi. Yani 3 ülke olarak bir araya geldiler. Bundan sonra ne yapacakları belli değil. Zaten şöyle Türkiye diyor, bizim için ufkumuzda vardı.
1: Türkiye herkesi endişelendiren ama kendi için harika bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tansiyonu düşürme konusunda harika bir iş çıkarıyor.
2: Ya bu biraz tansiyonu düşürmeye de yönelik bir şey. Hüseyin Bey'in dediği gibi yani ipini tuttuklarına aslında siz de biraz adam olun, temkinli hareket edin demesini de ben beklerim. Ama Hüseyin Bey'in dediklerine ilaveten şu söylenebilir. Evet, Türkiye işte bu Mekke Paktı çok önemli. Bu ülkeler çok önemli. Bu Mısır'ın diğer ülkelerinde katılmasını bekliyoruz. Ben bunların ötesinde de bir şey söylüyorum. O da şu. Yani devletlerin aldığı bu kararların ötesinde bölge halkının Türkiye'ye bakışı da farklı. Biz bunu ikili ilişkilerimizde, sivil toplum ziyaretlerimizde, kamu kurumu ziyaretlerimizde çok net olarak görüyoruz. Yani bölge halkının evet biz Suudi Arabistan'da ve Pakistan'da bir pakt imzaladık Mekke'de ama Pakistan halkı ve Suudi Arabistan halkına baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi lideri olarak görüyor. Yani ben bu iki ülkeyle de daha çok yakın zamanda biz Pakistan'daydık. Yani böyle görüyorlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bunları bilmeyeceğini tahmin etmiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim, yani sadece bu saldırı özelinde birkaç ülke dışişleri bakanları bir kınama mesajı paylaştı, bizimle dahil olduğumuz. Onlar arasında Cezayir var, Endonezya var, Filistin var, Katar var, Lübnan var, Malezya var, Moritanya var, Pakistan var, Somali var, Suudi Arabistan var.
2: Evet.
1: Yani sadece Pakistan ve Suudi.
2: Yani işte mi? Halklar düzeyine indiğinizde bu sayıları çok daha fazla artırabilirsiniz.
1: Peki.
2: Ya bunun da ben bilindiğini, takip edildiğini düşünüyorum. Peki. Ancak İsrailli yöneticilerin çılgınlıklarında bir sınır yok. Yani bunların yapamayacağı gayri insani, gayri hukuki, gayri ahlaki davranış yok. Çünkü bütün bu sınırları aştılar.
1: Mete Bey'e vermek istiyorum son sözü, artık çıkışa doğru gidiyoruz. Mete Bey, bu NATO ile ilgili yaptıkları açıklama bağlamında da az önce söylüyorum ya, ABD istihbarat raporları da sızmış da işte deniyorken bir yıl içinde Rusya bir NATO ülkesi üyesi ülkeye saldıracak. Yani NATO'nun o refleksini test edecek. Yani bu var planında diyor. Şimdi NATO ile ilgili öyle bir sözde sızmışken istihbarat raporu, bir de bugün İsrail'den dün yapıldı hani bu açıklama, bu analiz. Biraz da sizin gözünüzden merak ediyorum.
3: Yani birincisi İsrail Türkiye'nin dengi değil. Ya da Türkiye'nin liginde olan bir ülke değil. Bu NATO meselesi de tabii farklı bir takım çağrışımlar da yapabilir ama Türkiye NATO'ya güvenerek kendi savunma mimarisini oluşturan bir ülke de değil. Savunma sanayinin de NATO konseptine göre evet üretse de ya da onun kurallarına göre üretse de, geliştirse de kendi güvenlik önceliklerini ön plana alarak kendi için geliştiriyor. Yani NATO meselesini değerlendirilecek bir tarafı yok ama şu açıdan önemli. Suriye'de İsrail'in bir başka bombardımanı olabilir mi? Olma ihtimali var. Ama en önemli mesele, geçtiğimiz 2-3 gün önce Yunanistan Genelkurmay Başkanı ilk önce İsrail'e gidip arkasından da Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitmesi ve özellikle son 2 haftadır bu üçlü arasında bir trafik var askeri. Muhtemelen Türkiye'yi daha da kışkırtmak için sayısı 25 olur, 50 olur, 60 olur bilemem ama bir Güney Kıbrıs Rum yönetimine, güneye İsrail askerleri belirli askeri bir teçhizatla gönderilme gibi sözde işte Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi koruyor gibi sempati de yaratabilecek Avrupa'da.
1: Hamlemiz ne olabilir?
3: Girişim içine girebilir.
1: Onların o girişimine karşı sizce?
3: Yani bu seçim işte bir aya kadar, Ankara'nın da şunu söyleyeyim, yani bu bunlar yapar eder ama
1: ya biz bunların
3: süresi ya uzuyor ya daralıyor ya, yani Ankara'nın bir cevabı mutlaka olacak. Bakın burada şu an işte şunu yapmadı bunu, hayır, maçın sonunda genelde kazanan hep Ankara oluyor, pek kaybettiğini görmedik son 10 senedir.
4: Bir cümle ilave edebilir miyim? İsrail'den gelen iki açıklama var. İsrail Dışişleri Bakanı demiş ki Türkiye ile diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz. Ve bu arada Netanyahu'nun söylediği çok ilginç bir cümle var.

0: benim başbakanlığım döneminde İran kontrolünde bir Filistin olmayacak.
1: Peki.
0: Bu çok ilginç bir şey. Demek ki İran kontrolünde bir Filistin olmayacak diyorsa, muhtemelen bu biraz önceki dinlediğimiz şeylerden de hareketle baktığımızda sanki Netanyahu bir şekilde Filistin konusuna, belki iki devlet konusuna biraz sıcak bakacakmış gibi bir hava alabiliriz.
1: Peki burada. Ekrem Bey, çok teşekkür ediyorum. Tamam. Tüm konuklarıma çok çok teşekkür ediyorum. Süremizi epey de açtık. Noktalıyoruz satır arası. İyi geceler diliyorum herkese.

0: örgütlenme yapısı, finansal hareketler, yurt dışı bağlantıları ve FETÖ ile benzerliğiyle gündeme gelen Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması gün geçtikçe derinleşiyor. Ortaya çıkan detaylarsa oldukça şaşırtıcı. Peki Alihan Kuriç kim ve soruşturmanın bundan sonraki aşamasında neler yaşanabilir?
1: Alihan Kuriç isimli suç örgütünü savcılık makamı şöyle tanımlıyor. Diyor ki bu böyle bir örgüt var. Bu örgütte para odaklı ve finansal anlamda birbirleriyle buluşmuş ve buluştuklarında da bir cemaat süsü vererek, cemaati paravan olarak kullanarak kendi kişisel servetlerini artırmak için bir eylemin içerisine girdiklerini ve bu eylemin içerisine girerken de hem yurt içinde hem de yurt dışında bir teşkilatlanma, bir örgütlenme durumunun söz konusu olduğu isnadı var. Hali hazırda bu soruşturma devam ediyor. İsnat edilen suçlar çok önemli çünkü kaynağı belli olmayan yüklü miktarda paralar var. Aynı zamanda evlerde çıkan, iş yerlerinden çıkan 206 kilo altın var. Diğer taraftan 20'ye yakın silah var, suikast silahları var. Aynı zamanda bu şahısların birlikte iletişimini sağlayan bir uygulama var. Sadece bu şahıslara özel ve bunların girebileceği bir uygulamadan bahsediliyor.
0: Soruşturma sürecinde ortaya çıkan deliller FETÖ yapılanmasıyla Alihan Kuriç yapılanması arasındaki benzerlikleri de ortaya çıkardı. Bunlardan en dikkat çekici olanları Glowper isimli gizli haberleşme sisteminin FETÖ'nün geçmişteki Baylok uygulama sistemiyle benzerliği ve iki yapılanmanın da yurt dışı örgütlenme sisteminin aynı olması. Peki Kuriç yapılanması ve FETÖ arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilirse ne olur?
2: İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu yapılanma Baylok benzeri bir özel haberleşme sistemi kullanıyormuş. Örgütlenme yapısına dair verilen bilgiler, ilgili kurumların yaptığı açıklamalar FETÖ'ye benzer bir teşkilatlanma olduğunu söylüyorlar. Bir de basında son 3 yıldır çıkan iddialar var çeşitli haberlerde. Bu yapının FETÖ'yü taklit ettiği ya da hatta FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra bu yapı aracılığıyla Süleymancılar cemaatini ele geçirmeye çalıştığı yönde iddialar var. Şayet bu iddialar ispatlanırsa o zaman Türkiye tıpkı FETÖ benzeri bir tür istihbarat operasyonuyla karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Bu sadece bir ekonomik yolsuzluk ya da bir dolandırıcılık ya da yasa dışı ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Bir tür terör yapılanması haline gelir, bir istihbarat yapılanması haline gelir.
0: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Türkiye, Gazze'deki insanlık suçları ve uluslararası sulardaki haydutlukları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreci başlattı. Ankara'nın bu ezber bozan hukuk hamlesi yaklaşan seçimler öncesi koltuğu sallantıda olan Netanyahu yönetimini rahatsız etmiş olacak ki Tel Aviv'den son derece küstah açıklamalar geldi. Ankara'nın yanıtı ise yine sert oldu.
1: One minute. Come on. One minute.

0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
1: Ankara-Tel Aviv hattında tansiyon yüksek. Türkiye'nin İsrail'in kalbine doğrudan fırlattığı hukuk füzesi Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı.
0: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
1: Türkiye, Gazze'deki soykırım suçları ve uluslararası sulardaki pervasızlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılması için düğmeye bastı. Ezber bozan bu hamle Tel Aviv koridorlarında panik yarattı.
0: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
1: İsrail 27 Ekim'deki genel seçimlere büyük bir belirsizlikle gidiyor. Koltuğunu kaybetmekten korkan Netanyahu anketlerde tarihinin en düşük halk desteğiyle karşı karşıya.
0: İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
1: Sıkışan İsrail Başbakanlık Ofisi ise uluslararası hukuktan kaçmak için bir kez daha haddini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımlarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam ve yalan Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur diyerek tepki gösterdi.
0: İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
1: Erdoğan'a küstah sözlerle saldırarak kendi seçmenine şirin görünme oyunu, Ankara'nın kırmızı bülten hamlesiyle tamamen bozulan Netanyahu, şimdi dünyada aranan bir suçlu konumuna düşme riskiyle yüzleşiyor. Üstelik Netanyahu, hezeyan dolu açıklamalarının ardından bu kez kendi basını tarafından da yapayalnız bırakıldı. İsrail basını Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib saldırısının abartılmaması gerektiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin bölgedeki etkisini hızla arttırdığı ve bu süreçte ABD ile İsrail'den çekinmediği belirtildi. Erdoğan haritayı ve jeopolitik dengeleri Netanyahu'dan çok daha iyi okuyor, itirafları yapılıyor. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.
2: Gecenin sıcak haberiyle devam edelim. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda İran'a tehditler yağdırdı. Tahran'ı dünya tarihinde görülmemiş bir izolasyonun beklediğini öne süren Bessent, İran'la ticareti sürdüren herkesin de hedefte olacağını söyledi. Peki İran'da son durum ne? Yaptırımlara karşı nasıl bir hazırlık var? Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi Tahran'da bekliyor. Hemen sözü Ekber'e bırakalım.
3: Teşekkür ederim. Evet, az önce senin de belirttiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri artık askeri değil ekonomik işte saldırıyla İran'ı masaya getirmeye çalışıyor. Az önce Scott Bessent'in sözlerinde atıfta bulunduğun dünya genelinde bugüne kadar bir ülkeye uygulanacak en işte baskıcı ekonomik işte yaptırımdan bahsediyor. Bunun ayrıntılarının pazartesi itibariyle basın toplantısıyla açıklanması öngörülmektedir. Fakat İran piyasaları şimdiden bile bu meseleyi olumsuz yönde değerlendirmeye başladı. Öyle ki gün içinde döviz fiyatlarında da ciddi anlamda bir yükselişin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz ki 190 binin üzerinde bir Amerikan doları 190 binin üstüne çıktı. Hatırlatmakta da yarar var izleyicilerimiz için. İran ve Amerika Birleşik Devletleri 2 ay önce 17 Haziran tarihinde mutabakat zaptına imza attığında İran'da bir Amerikan doları 150 bin bandında hareket ediyordu. Yani sadece 2 aylık sürede bu kadar önemli oranda doların yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu da tabii insanların evlerine, eve götürdükleri ekmeğe, aşına yansımış oluyor. Nitekim bunu bizzat İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da altını çizmiş oldu. Eğer insanlarımız açsa ayakta durmamız mümkün olamaz dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın

0: ise bu savaşı bir aşamada bitirmemiz gerekiyor. Tam da güçlüyken bunu bitirsek daha iyi olur yönünde ifadeler kullandı. Tabii az önce de işte senin de belirttiğin üzere Scott Bessent bu kez İran'a uygulayacakları bu ekonomik yaptırımla İran'ı tecrit ederek çökertmeyi, o sistemi çökertmeyi amacıkladığını ifade etti. Ancak gerçeği söylemekse Amerika Birleşik Devletleri'nin esas hedefinin İran'da rejim çökertmeyi değil, Hürmüz'ü açmak olduğunu ifade edebiliriz. Peki İran bu sıkıntılarla birlikte, ekonomik sıkıntılarla birlikte Hürmüz'ü açmaya yanaşır mı, yanaşmaz mı? Önümüzdeki süreçte bunu bekleyip göreceğiz. Ancak İran'ı önümüzdeki süreçte bir taraftan uygulanan deniz ablukasıyla birlikte çok önemli ve zor bir sınavın beklediğini söyleyebiliriz. Askeri sınavı başarılı bir şekilde geçen İran bu ekonomik sınavı başarabilecek mi? Acaba Amerika Birleşik Devletleri İran'a bu kez silah sıkmadan İran halkını zor durumda bırakarak sokaklara çekmeyi aynen Ocak ayında olduğu gibi başaracak mı, başarmayacak mı? Tabii önümüzdeki süreçte ve haftalarda, aylarda bunun etkilerini görmüş olacağız. Son nota şunu belirteyim. Donald Trump soruldu. Acaba bu ekonomik etki cevap vermezse askeri seçenek masada olacak mı? Evet dedi.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının nasıl döndüğü son duruşmada bir kez daha belgeleriyle gün yüzüne çıktı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alabilmek için seçim parası adı altında para ödendiğini anlattı. Mahkeme heyetine tam 84 milyon liralık dekont sundu. Rüşvet havuzunun kurulma amacının ise Ekrem İmamoğlu onun siyasi hayatını finanse etmek olduğunu söyledi.
2: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
3: İBB davasında yer yerinden oynadı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet iddiaları ve mahkemeye sunduğu dekontların ardından Ekrem İmamoğlu duruşmayı terk etti.
4: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri damga vurdu.
5: Adalet mülkün temelidir.
6: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
3: Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alan şirketlerin seçim parası adı altında haraca bağlandığını, ödeme yapmayanların hak edişlerinin kısıtlı olarak bekletildiğini iddia etti. Baskılara dayanamayarak toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapmak zorunda kaldığını söyleyen Aktaş, bu trafiğin kanıtı olduğunu iddia etti, banka dekontlarını da mahkemeye sundu.
4: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
3: Mahkemeye sunulan belgeler karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk etti. Aktaş, rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu da iddia etti. Aktaş, rüşvet ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Hak ediş ödemeleri için kendisinden istenen 970 bin doları belirtilen otele bıraktığını öne sürdü. Bu taleplerin İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini söyledi. Aktaş, paraların nakit olarak nerelerde, kimlere teslim edildiğine dair yer ve zaman detaylarını da mahkeme tutanaklarına geçirdi. Gözler şimdi davanın ertelendiği 25 Ağustos Salı gününe çevrildi.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, yeni partinin milli dayanışma yasasının oylamasındaki tutarsız yaklaşımını eleştirdi. Yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret dedi. Muhalefet partisinin ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü ifadelerini kullandı.
7: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
8: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiyi eleştirdi.
9: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
8: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
9: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
8: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
1: Giresun'da helikopter düştüğü iddiası üzerine büyük panik yaşandı. İhbarın yapıldığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
10: Ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık.
11: Helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler teyakkuza geçti. Gerçek, ekiplerin ihbarın yapıldığı bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü civarında elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yetkililer ve ekipler bölgeye sevk edildi.
10: Alameşe mevkiinde bir hava aracının düştüğüne yönelik 112'ye bir ihbar gerçekleşti.
11: Bölgeye ulaşan jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir enkaza ulaşılamadı. İhbarın yapıldığı alana giden Giresun Valisi Mustafa Koç, hava aracının düştüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.
10: Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten.
11: Elektrik dağıtım şirketi de Piraziz'de helikopterle yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmadığını bildirdi. Kırılan ağaç dalının elektrik teline hasar verdiği, bu nedenle ortaya çıkan ses üzerine hava aracının düştüğü ihbarının yapıldığı öne sürüldü.
10: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
1: Yerli ve milli savunma sanayi gücümüzün sergilendiği Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de çok yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne akın etti.

0: rengini şehitlerimizin alt kanından alan o şanlı Türk bayrağımızı gökyüzüne doğru dalgalandırıyorlar.
1: Türk donanmasının milli gururları Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. 7'den 70'e 10 binler Gölcük Tersanesi'ni doldu taşırdı.
2: Çok güzeldi, çok harikaydı, heyecan vericiydi.
3: Buradaki atmosferi, buradaki yani yerli ve milli araçlarımızı gördük. Çok sevindik. Yani bize bunlar gurur verdi.
1: Teknofest Mavi Vatan'da ilk kez sergilenen ürünler de oldu. Milli Denizaltı'nın ilk parçası da Gölcük Tersanesi'nde tanıtıldı.
4: Müjdesi önceden duyurulan ama uzun süredir beklediğimiz Milli Denizaltı'mızın ilk test bloğu da bu Mavi Vatan Teknofest'te yürücüye çıktı. Bu blok aslında devamının geleceğinin habercisi ve Türkiye denizaltı ürettiği takdirde dünyada denizaltı üreten 12 ülkeden biri olacak.
5: Gerçekten Türkiye ile gurur duyuyorum. İyi ki gönüllü olarak buraya katılmışım. Daha yakından görme fırsatını yakaladım.
6: Vatanımızın bu kadar kuvvetli büyük silahlar yetiştirdiğini bilmiyorduk. Burada Teknofest sayesinde bunları da gördük.
4: Diyelim ki savaş esnasında çıkarma gemisi kıyıya yanaştı. Önce o gemiden zırhlı araçlar iniyordu ama İZAHA ile birlikte artık önce insansız otonom araçlar inecek. Çıkarma gemilerine uygun bir konseptle. Ve önce alan güvenliğini sağladıktan sonra ardından piyadeler gelecek. Böylece asker kaybının da önüne geçilmiş olacak.
7: 12 farklı konfigürasyon var. İstikam aracından, ateş destek aracına, drone taşıyan araçlardan, keşif araçlarına, yaralı tahliye aracı gibi de kullanılabiliyor daha fazla zayiat vermemek için. Fakat bunun bir özelliği var. Bunun da tabii amfibi olması, yine zaha gibi. Deniz amfibi olması, deniz koşullarında kullanılabiliyor olması.
4: Neler hissediyorsunuz Teknofest Mavi Vatan?
5: Çok heyecanlı hissediyorum. İlk defa denizaltına girdim, gemisini gördüm. Böyle bir donanmaya sahip olmak bizim için çok heyecan vericiydi.
8: Özellikle denizaltı platformlarında enerji yoğunluğu yüksek, hacmi daha az bataryalarla kritik platformlara enerji veriyoruz.
1: Ve suyun karanlık sularında avını bekleyen dip mayınları. Türkiye ürettiği akıllı dip mayınıyla Asya ülkelerine ihraca çoktan başladı.
4: Teknofest Mavi Vatan'da su altı teknolojileri de tanıtılıyor. Şu anda makine kimya endüstrisinin standındayız ve burada akıllı dip mayını Malaman var. Malaman akıntıya karşı ya da denizin ortasında bırakılıyor diyelim ve ona düşman ve dost gemileri tanımlanıyor. Bu tanımlamaya göre eğer Malaman'ın üzerinde dost gemisi varsa patlamıyor ama düşman gemisi tespit ettiği anda uzakta da olsa merkeze bildiriyor ve üzerinden geçerken de kendisini patlatıyor.
1: Teknofest 23 Ağustos pazar günü sona erecek.
9: Biri yeğenim, diğeri oğlum, o da 10 yaşında. Yani böyle bir imkanımız varken, evimizin dibine kadar gelmişken bu fırsat, kaçırmak istemedik açıkçası.
10: Evi emniyette, kaçırılan
11: Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş otopsilerinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. Onlardan geriye acı dolu hikayeleri kaldı.
12: Gülşah ve Belinay Sakar kol kola girmişti, Muhammed Ali de hemen yanlarındaydı. 3 kardeş sahile doğru yürüyordu. 20 Ağustos günü saat 3.49'da yapılan bu kayıt aynı gün sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntüsü oldu.
13: Çocuklar normalde hapise okuyordular.
12: Aslında 5 kardeştiler. Ablaları 10 yıl önce İzmir'de boğularak can vermişti. Diğer kardeşleri ise zihinsel engelliydi. Sakar çifti boşandıktan sonra 4 kardeş anne Güler Sultan'la birlikte yaşamaya başlamıştı. 24 yaşındaki Gülşah Sakar üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanmıştı. Kardeşleri Muhammed Ali ile Belinay ise lise öğrencisiydi. Belinay hayatta olsa bugün 15. yaşını kutlayacaktı.
13: Nasıl güzel bir çocuklardı bu.
12: Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Belinay ve Muhammed Ali Sakar'ın üzerlerinde darp ya da yaralanma izi yoktu. İlk belirlemelere göre suda boğulmuşlardı. Üç kardeş için Eyüpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
14: Helal ettiniz mi?
12: Ablalarıyla aynı sonu paylaşan Sakar kardeşler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Görgü tanıkları onları farklı zamanlarda sahil hattında otururken ve bisiklet sürerken görmüştü. Deniz kenarına yürüdükleri bu kayıtta soruşturma dosyasına eklendi. Şüpheli ölümlerin üzerindeki sır perdesini geride kalan aile üyelerinin ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu kaldıracak.
11: Alihan Kuri suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.
14: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
15: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
14: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuris soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve bir adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
11: İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının soğukkanlılıkla o anları izlemesi insanın kanını donduracak türdendi.

0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler, 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.
0: Görüntülerde Yaşar Can Güler'in kavga ettiği gencin aracından bir sopayla döndüğü ve Yaşar Can Güler'e acımasızca vurduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arbedenin devamında ise diğer genç Yaşar Can Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken izledi. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: Arnavutluk'ta Portekizli bir turisti öldürdüğü suçlamasıyla aranan İngiliz katil zanlısı Türk turistin bindiği korsan taksinin bagajında bulundu. İşte o anın görüntüsü ve perde arkasındaki detaylar.
3: Tatil için gittiği Arnavutluk'ta korsan taksiye bindi, hayatı karardı. Ülkenin meşhur tatil beldelerinden Kısa Mil'deki bir gece kulübünde 18 Ağustos'ta laf atma kavgası çıkmış. İngiliz korumayla tartışan 20 yaşındaki Portekizli turist olaydan 3 saat sonra ölü bulunmuştu. Güvenlik kameraları incelendiğinde Portekizli genci yasaklı madde temini başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası bulunan İngiliz vatandaşı Sokrat Vatan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. O günden beri her yerde aranan katil zanlısı Türk turist Ezgi Parlak'ın bindiği korsan taksinin bagajında bulundu. Zanlının korsan taksiyle başkent Tiran'a doğru ilerlediği ihbarını alan ekipler aracı otobanda durdurdu. Direksiyonda Arnavutluk'a Adana'dan 5 günlük tatil için giden Ezgi Parlak, yanında da ülkede korsan taksicilik yapan Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu vardı. Bagajı açıp katil zanlısı Sokrat Vatay'ı bavulların arkasına gizlenmiş halde bulan polis araçtaki herkesi gözaltına aldı. Ezgi Parlak ifadesinde korsan taksici Nuh Mahmutoğlu'yla Tiran'a gitmek için anlaştığını, aracın bagajında bir zanlının bulunduğundan haberinin olmadığını söyledi ama kâr etmedi. Korsan taksici Nuh Mahmutoğlu'yla birlikte cinayete yardım ve yataklık etme suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2: Son zamanlarda sıkça motosiklet kazaları haberini veriyoruz. Odağında yine motosiklet olan bir başka acının

haberiyle devam edeceğiz. Motokurye Muratcan Pekeroğlu geçen yıl teslimat için çıktığı yolculukta canından olmuştu. Ona çarpan sürücü asli kusurlu bulundu ancak serbest bırakıldı. Aile karara tepkili, bir de çağrıları var.

0: bu kaza genç motokuryenin sonu oldu.
1: 12,5 metre sürüklemiş. Durmuyor.
0: Ailenin acısı sürücünün serbest kalmasıyla katlandı.
2: Niye tutuksuz yargılanıyor? Biz bunu anlamıyoruz.
3: 25 yaşındaki Muratcan Pekeroğlu Denizli'de motokuryelik yapıyordu. 23 Kasım 2025 tarihlerinde akşam saatlerinde aldığı siparişi iletmek üzere kendi şeridinde ilerliyordu. Ancak iddiaya göre kontrolsüzce gelen ve sinyal vermeyen sürücünün ona çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
4: Bu dosyada bir değil iki bilirkişi raporu var. İlk rapor orada sanığın %100 kusurlu olduğu zaten belliydi. Daha sonra olay yerinde keşif istendi. Keşif yapıldı. Bilirkişi raporu hazırlandı. Bu raporda sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.
3: Öyle ki Muratcan Pekeroğlu'na çarpan sürücü acil doktoruydu. İddiaya göre ona müdahale bile etmedi. Üstelik mahkemede asli kusurlu sayıldı ancak serbest kaldı.
4: Kaskı yok denildi. Kamera kayıtları bunun aksini gösteriyor. İlk müdahaleyi yaptım dedi doktor. Biz ona da inanmıyoruz çünkü öyle bir şey yok. Tanıklar var, kamera kayıtları var.
2: Niye tutuksuz yargılanıyor? Biz bunu anlamıyoruz. Anlamsız geliyor bize. Doktor olduğu için kayırılıyor mu? Onu da bilmiyoruz.
1: Hala dışarıda yani bu şahıs. Biz tutuklanmasını istiyoruz, adalet istiyoruz. Benim oğlum toprağın altında, o da bir şekilde cezasını alsın istiyoruz.
0: Sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyen ailenin bir de çağrısı var.
4: Bizim olayımızı gören, duyan, tanık olan herkesin aslında bize ulaşmasını istiyoruz. 22 Eylül'de yeniden mahkemede olacağız. Biz oraya adalet için gideceğiz. Bunlar kaza değil, bunlar birer cinayet. Lütfen bizim sesimizi duyun.
5: 4 ay sonra 7 bin lira seviyesinin üstüne çıktı. Peki rally ne kadar sürecek? Yatırımcı ve borcu olanlar ne yapmalı? Haberimizde izleyelim.
0: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcı yükseliş, uzmanlarsa toparlanma süreci diyor.
3: Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri yine altın oldu. Öyle ki gram altın son ayların zirvesine çıktı. Tam 7 bin lirayı aştı. Peki son tabloda, özellikle yılın son çeyreğinde altında son durum ne?
6: Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz.
0: Finans analisti İhsan Memiş, İran, İsrail ve ABD savaşına vurgu yaptı. Piyasadaki dengeye dikkat çekti.
6: Altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı, şu anda Ocak ayındaki seviye, yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurduk. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12.500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12.500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altın sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi, şu an dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş denge değişti.
0: Peki altın yatırımcıları ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
6: Önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde, 150-200 lira. Dolayısıyla 7 bin lira seviyesinin altındaki rakamlar bana göre özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görün. Her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı Gümüş Yılı'ydı. 2026'nın yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle: değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyorum ben 2027 yılında.
5: Müzik. Sağlık Bakanlığı ilk kez anne baba olacak çiftler için düğmeye bastı. Her gebeye ebe uygulamasıyla 81 ilde birebir ebe desteği dönemi başladı. Gaziantep'te aile sağlığı merkezini ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anne baba adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Memiş'in ailelerle buluşmasında keyifli anlar kayda geçti.
7: Babaları da almışsınız tam maalesef. Onlar çünkü 9 doğuracaklar yani. He? Gebelik Allah'ın verdiği bir mucize esasında.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk kez çocuk sahibi olacak aileler için hayata geçirilen birebir ebe desteği projesini tanıttı.
7: Karnında bir canlı var. Vücudun değişmiş, şekli değişmiş, duyguların değişmiş. Ne geleceği belli değil, değil mi?
8: Evet.
7: Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Korkuyorsun, tedirgin oluyorsun, heyecanlı oluyorsun. Tekme yiyorsun, bir dakika ürkülüyorsun. Şimdi öyle olunca da sizin yolculuğunuza yardım etmeye çalışıyorum.
0: Gaziantep'teki aile sağlığı merkezinde bebek bekleyen aileleri ziyaret eden Bakan Memişoğlu projenin detaylarını anlattı.
7: 3 sene içinde 3 çocuğum oldu. Gerçekten hayata değişiyor insanın. Ve geleceğine bakışı da değiştiriyor. Hayatın anlamını da çok farklılaştırıyor. Biz şöyle de bir şey yapıyoruz. İlk gebeliğini bekleyen anne adaylarımızın son 3 ayında onlara ebe tavsiye ediyoruz. Arkadaş olsun istiyoruz sizinle. Bu ebe sizinle beraber olabilir, ameliyata girebilir, doğuma girebilir, yanınızda bulunacak. Tabii ki baylar girer ama bunlar bayılırlar, düşerler diye korkuyor.
0: Anne baba adaylarıyla sohbeti sırasında keyifli anlar yaşandı.
7: Babalık o bebeğin sana ilk gülüşüyle başlıyor. Ama annelik ilk tekme yediği zaman başlıyor. Onun için annelerin ayaklarının altında cennet var diyoruz. Annelerimize teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Babalara da şunu söyleyeyim. Kız çocuğu oldu mu yandınız, ben size söyleyeyim. Çünkü babalar kız çocuğunun her dediğini yapmıyor. Onu ben kendi bizzat yaşadım. Annesi de kızıyor bana. Erkek çocuğu işte anneler öyle. İnşallah Allah size hem kız hem oğlan hayırlı evlatlar nasip eder.
0: Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 81 ilimizde 62 bin ebemize bu heyecana rehberlik ediyoruz. Her gebeye ebe uygulamamızda ilk gebeliğini yaşayan annelerimize birebir ebe desteği sağlarken 3400 koordinatör ebemize de 40 bin aşkın ev ziyareti gerçekleştirdik. Emeği geçen hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.
5: Tayvan'daki bir endüstriyel atık depolama tesisinde peş peşe iki patlama yaşandı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü patlamalarda 3 itfaiye görevlisi 13 kişi yaralandı. Ekrana gelen görüntüler Tayvan'ın Tainan kentinde kaydedildi. Endüstriyel atık depolama tesisinde meydana gelen iki patlama ortalığı bir anda cehenneme çevirdi. Şiddeti kameraya yansıyan patlamalarda 3 itfaiye görevlisi 13 kişi yaralandı. Patlamalara neyin yol açtığı henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
9: Silahlar peş peşe ateşlenirken aracını kalabalığın üzerine sürdü. Adana'da komşu aileler arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada içlerinden biri aracına atladı, hasımlarını ezmeye çalıştı. Saldırgan kaçarken çarptığı 4 kişi yaralandı. Muğla Milas'ta seyir halindeki cip alevlere teslim oldu. Şoför ve yoldan geçenler söndürme tüpleriyle müdahale etti ama yeterli değildi. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünde araç kullanılamaz haldeydi. Mersin'de serinlemek için sulama kanalına giren 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin kanalda yaptığı aramada genç öğretmenin cansız bedeni bulundu. Set ekibi taşıyan otomobil kamyonla çarpıştı. İstanbul'da yaşanan korkunç kazada kameraman Deniz Küçükler yaşamını yitirdi. saatler süren reklam filmi dönüşünde hayatını kaybeden kameramandan geriye görev aldığı setlerde çektirdiği fotoğraflar kaldı. Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin kapısını kırıp bahçeye daldı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı kazada hem araçta hem de bahçede hasar oluştu.
8: Bunun böyle olmaması gerek. Fare pisliği ve küflenmiş ya da büyük ihtimalle tavandan bir şeyler damlamış.
10: Un çuvallarının da böceklenmiş olduğunu görebiliyoruz.
9: Mersin Tarsus'ta un fabrikasına denetime giden ekipler hijyen kurallarının nasıl ihlal edildiğini görüntüledi. Fabrika sahibine para cezası uygulanırken 30 ton küflenmiş ve böceklenmiş un imha edildi.
5: Hem Türkiye'deki hem dünyadaki gündemi yorumlayacağı stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Hoş geldiniz hocam.
11: Hoş bulduk. İyi geceler.
5: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar. Kemal hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim. İyi geceler.
5: Teşekkür ederim. Emekli pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla. Hüseyin hocam hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ediyorum. Gündem yoğun. Gündemde önemli gelişmeler var. Konuşacağımız konuların başında geliyor. Adana'da Alparslan Kuytulu Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifade işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan aramalarda bulunamayan bilgisayar kasaları ve hard disklerin nasıl kaçırıldığı güvenlik kameralarına yansıdı. Karartılmak istenen dijital veriler şimdi inceleme altında.

0: operasyonu haber aldılar, bilgisayar kasaları ve hard diskleri böyle kaçırdılar.
1: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeken.
0: Örgüt üyeleri delil karartmak için her yolu denedi ama başaramadı. Adana polisi 19 Ağustos sabahı kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya operasyon için düğmeye bastı. Birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
3: Ben kendim okuyacağım.
2: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
3: Bizi atacak mı şimdi? Tam bitti mi işler?
2: Tamam.
0: Şüphelilerin adreslerinde ve vakfın şifreli kapılardan girilen idari binalarında arama yapıldı.
1: Bunda kasası yok. Bunda mobilyalarda kasası yok. Hiçbir insanın kasası yok.
0: Çevrede güvenlik kameraları incelendiğinde operasyonu öğrenen örgüt üyelerinin geride kanıt bırakmamak için bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırdığı belirlendi. O hard disk ve bilgisayar kasaları taşındıkları yerde bulunduğu ele geçirilen dijital veriler emniyette incelemeye alındı. Sosyal medya sorumlusunun evinden 3.9 milyon lira çıkan suç örgütünün üyesi olmakla suçlanan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor. Sosyal medya sorumlusunun evinden 3.9 milyon lira çıkan örgütün üyesi olmakla suçlanan 56 şüpheli ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
4: Günün en önemli gelişmelerinden biri akşam saatlerinde yaşandı. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmadaki son gelişmeleri konuşacağız. Haber muhabiri Merve Köleoğlu o bölgede bizi bekliyor. Hemen Merve'ye sözü bırakalım.
5: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Adana'da kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çok önemli bir aşamaya gelindi. Dilerseniz süreci başından kısaca anlatalım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul ve çevresindeki yapılanmaya yönelik bir soruşturma başlatılmıştı.

0: Hangi bir dini anlayış ya da gruba yönelik olmadığını, tamamen somut suç delilleri üzerinden ve mali kayıtlar üzerinden yürütüldüğünü de açıklamıştı. Peki Alparslan Kuytul kimdi? Kuytul, merkezi Adana olan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı. Alparslan Kuytul, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası yaptığı yersiz açıklamalarla da sık sık gündeme gelmişti. 15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmadığını, Baylok'un tek başına bir suç ölçütü olamayacağını ve 15 Temmuz'da yürütülen soruşturmalara dair de ağır eleştirilerde bulunmuştu. Alparslan Kuytul hakkında da geçmişte de birçok soruşturma ve dava mevcuttu. Peki bugün son durum ne? Yönetilen soruşturma kapsamında gelinen son nokta ise gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 9 şüpheli için adli kontrol talep edilirken 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ancak burada çok önemli bir noktanın altını çizmekte fayda var. 44 şüpheli henüz tutuklanmış değil. Burada gözler sulh ve ceza hakimliğinin vereceği kararda. Evet, Adana merkezli Kuytulcular olarak bilinen suç örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında henüz edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Gelişmeler oldukça biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve Köleoğlu'na teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Tabii bu konuyu konuşacağız. Arkadaşlarımdan da bir line rica edeyim. Kuytulcular FETÖ bağlantısı ile ilgili line'ı paylaşalım. Ben de buradan bilgileri okuyayım. Kuytulcuların FETÖ-PDY'ye irtibatları, 9 şüphelinin irtibatlarında FETÖ-PDY'ye kaydı bulunan 24 farklı isim. Toplam 28 kayıt tespit edildi. Firari 5 şüphelinin ise tamamının irtibat ağında FETÖ-PDY'ye kaydı bulunan isimler yer aldı. Furkan Nesli dergisi sorumlusu Firari Hasan Kütük yakalandı ve irtibatlarında FETÖ-PDY'ye kapsamında adli işlem görmüş 4 isim belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH, El-Kaide kapsamında adli işlem kayıtları bulundu. İşte burada arkadaşlarım da paylaşıyorlar. Merve Hocam, sizinle başlayalım isterseniz. Tabii 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ-PDY kapsamında kaydı bulunan 24 farklı isim ve toplam 28 kayıt tespit ediliyor. Bu kadar yoğun bir temas ağı tesadüf olarak açıklanabilir mi?
2: Yok, şüphesiz tesadüf olarak açıklanamaz. Açıkçası Alparslan Kuytul'u muhtemelen 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinden beri sosyal medyayı çok aktif de kullanan bir isim. Biraz özellikle muhafazakar genç kesimde kafaları karıştırmaya yönelik çok hamlesi olduğunu hatırlıyorum. Gerek Suriye savaşı ile ilgili dezenformasyonlar olsun, işte FETÖ meselesi olsun, darbe girişimi ile alakalı pek çok konuda çok enteresan çıkışlar oldu. Tabii böyle biraz muhalefet etmek isteyen ama böyle alan bulamayanlar için böyle adeta bir şeydi. Çölde bir vaha gibiydi Alparslan Kuytul. Çok provokatif çıkışları ve hani işte muhafazakar güya kimliği var. Sanki içeriden biri eleştiriyormuş gibi gözüktüğü için böyle çok sahipleniliyordu ama şimdi bu iddialar özellikle diğer mesela yani hani işkenceye, tehdide, şantaja kadar varan o Kuytulcular olarak adlandırabileceğimiz örgüte dair diğer suçların ötesinde bu örgütsel olarak mı gerçekleşen bir şeydir? Yani FETÖ ve paralel devlet yapılanmasıyla ilişki yoksa Kuytul'la beraber hareket eden örgüt üyelerinin bireysel olarak FETÖ irtibatları mıdır? Yani işte FETÖ'ye bağlantılı A kişisiyle bu yapının içerisinden B kişisi görüşüyorlardır vesaire falan. Hani çünkü bu yapıda az evvel arkadaşımız da söyledi, daha doğrusu şeyde VTR'nizde söylendi. Yani bu 15 Temmuz darbe girişimini aslında FETÖ'nün yapmadığına dair bir propaganda var, böyle tabii bir söylem var. Bu tamamen böyle buna inanan ve bu adamın peşine takılmış gençler midir ve o yüzden de o taraftakileri böyle masum insanlar mı zannediyorlardır? Yoksa çok daha ciddi, çünkü mesela Alihan Kuriş meselesinde de aslında böyle çok bu ana soruşturmanın dışında bazı detaylarda bu bağlantılar var gibi soru işaretleri orada da çıkıyor. O zaman şunu düşünüyorsunuz, FETÖ Türkiye'de

0: Türkiye'de de bir güvenlik tehdidi olarak böyle bir en üst tepeye yerleştikten sonra kendine saklanacak alanlar aramaya başladı ya. O dönemde acaba işte Kuytul gibi, işte Kuriş'in yapısı gibi oralarda yerleşmeyi mi tercih etti? Tabii bunu soruşturma ve makamları muhakkak inceliyordur. Yani bu sizin de az evvel sorduğunuz gibi rastlantısal mıdır? Yoksa rastlantının ötesinde midir diye, zaten bence biraz acaba rastlantının ötesinde bir durum mu varın üzerine yoğunlaşılıyor. Örneğin bu kadar para, toplanan paralar, CİMER'e çok ciddi şikayetler varmış Kuytul yapılanmasıyla alakalı. Bu arada burada ilginç olan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul beraber örgüt lideri olarak geçiyorlar. Aslında Semra Kuytul da mesela sosyal medyada çok aktif olduğunu gördüğümüz ve yani yapı içerisinde de çok aktif olduğunu gördüğümüz bir isim. Sadece eşi olarak var değil, orada bir esas karakterlerden, lider karakterlerden bir tanesi olduğu anlaşılıyor. Tabii çok şey, enteresan bir de olay. Özellikle işkenceye uğradığını söyleyen iş adamının ifadeleri çok çarpıcı ve çok ürkütücüydü. İşte bakanlık, hem Adalet Bakanı Sayın Akıngür'le kendisi bizzat söylüyor, hem de bakanlık kaynakları söylüyor. Hem bu dosyada hem de Alihan Kuriş dosyasında söyler. Bu bir dini yapıya karşı değil.
1: Hocam,
0: doğru.
1: Yakın arkadaşlarım görüntüleri paylaşıyorlar. İşte eşinin karşılanma görüntüsü.
0: Evet, yani demek ki örgüt liderliği var. Hakikaten çok çok, evet. Bir kere şu görüntülerin herhangi bir dini yapıyla da zaten alakası yok. Sizce benziyor mu? Yani bilemiyorum tabii, bu kimsenin kalbini, gönlünü kırmak istemem ama şöyle bir görüntü, yani bizim alçak gönüllülükle bildiğimiz, yani İslam dinimizde hiç yerinin olmadığı görüntüler. Bunlar tabii çok hayret ettirici, hayret uyandırıcı, daha önceden görmediğimiz şeyler. Son olarak şunu söylemem gerekir. Evet, dini yapılara karşı bir operasyon, birer operasyon görmüyoruz. Ama dini istismar eden, kendi amaçları doğrultusunda, bu amaçlar sadece bireysel çıkar sağlamak mıdır, yoksa farklı farklı işte, yani örgütün başka örgütlerle yurt dışı bağlantıları, istihbarat bağlantıları ve benzeri gibi farklı faydalar sağlamak için işte dini istismar ediyorlarsa, o zaten devasa, başlı başına incelenmesi gereken ayrı bir konu.
1: Ya bir yandan emniyet nereye operasyon yapsa çok yüklü miktarda paralar ve altınlar ortaya çıkıyor.
0: Ya çok hayret verici gerçekten. Az evvel biz de yayın öncesinde hocalarımla konuşuyorduk. Çok inanılmaz rakamlar tabii. Artık şey, böyle her vakada da böyle milyonlar, milyarlar duydukça rakam, yani sıfırları biz kaybettik yani hafızamızda. Fakat giderek daha fazla artık ödemeleri kartla yaptığımız dönemlerde, yani elde nakit taşımadığımız zamanlarda inanılmaz yüklü meblağlar evlerde tutuluyor. İşte altına çevriliyor, dövizler bulunuyor. Vallahi çok normal gelmiyor elbette. Yani bir de böyle hani bir insanın tabii ki de şeyi vardır, bir evinde kasası olabilir, yastık altında belli bir meblağ olabilir falan, ama sizin de dediğiniz gibi rakamlar dudak uçuklatıcı. İşte 200 kilo, 250 kilo altın çıkabiliyor bir yerde. Bu yani normal diyemeyeceğimiz rakamlar tabii ki.
1: Kemal Hocam, size döneyim. Tabii şu kayıtlar önemli. 9 şüphelinin irtibatlarında Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması kaydı bulunan 24 farklı isim, toplam 28 kayıt tespit edildi. Yani değerlendirmek lazım. Firari tabii olduğu belirlenen 5 şüphelinin tamamının irtibat ağında FETÖ-PDY bağlantısı var. Kayıtlı bulunuyorlar. İsimlerin yer alması nasıl açıklanabilir hocam sizce?
2: Şimdi önce şu Merve Hanım'ın ifade ettiği o şaşkınlık bizlerde de var. Ama şöyle şaşırmıyoruz bizler. Bu tür örgütler bu tür paraları altın şeklinde ya da nakit şeklinde, genellikle de döviz şeklinde, dikkat ederseniz hep dövizler çıkıyor. Bu şu anlama geliyor: mutlaka karanlık bir iş yapılacak ve o karanlık eyleminde finansmanı buradan karşılanacak. Çünkü bu paralar evlerde saklanacak paralar değil.

0: ya da işte kasada muhafaza edecek miktarlar değil. Bunların normal koşullarda bir ticari faaliyet olsaydı hepsinin bir kaydı olurdu. Kaydı olan bu paradan aktarımlar yapılabilirdi. Ya da tasarruf için kayıt altına alınıp bankadan belli miktarlarda ya da yatırım yaparsınız, oradan tedarik edersiniz karınızı. Ve bunlar devletin kontrolünde olur. Bu kar, vergilendirme vesaire gibi sistemler yüzünden. Ama bu paraların oralarda saklanmasının en önemli sebebi, mutlaka bir karanlık, illegal, yasa dışı eylem icra edilecek. Bu bir suikast olabilir. Bu bir sokak gösterisi olabilir. Bu bir eylem olabilir. Yani işte bir yağmalama eylemi olabilir. Ya da bir yangın çıkartma gibi bir gasp vesaire. Yani bu tür eylemler hükümeti zor durumda bırakacak, kamu düzenini bozacak eylemler için ayrılmış paralar.
1: Hocam,
0: ya
1: da böyle örgütler, dışarıya, suç örgütleri birbirleriyle irtibat halinde olurlar mı?
0: Tabii tabii. Onu
1: birbirlerini kullanırlar mı?
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle, bir de bunlar kaçmayı çok düşünen insanlar. Yani kaçış planı yapmış insanlar. Kaçış için de sponsor dediğim yani finans için de bu paralar kullanılacak. Şimdi bu tür örgütler şöyle, bakın ben söyleyeyim onu. FETÖ terör örgütü. Nerede şimdi bu adamlar? Yeri nerede? Bunların karargahı neresi? Başı nerede bu adamların şu an? Bir tanesi vardı, öldü gitti. Yani toprağın altında çürüyor şu anda. Amerika'da, Pensilvanya'da, evinin yakınlarında, affedersiniz yani şey gömülür gibi gömüldü gitti. Şimdi bunların bir lideri yok mu? Var. Bir liderliği var mı? Var. Konsey var mı? Var. Şimdi Pensilvanya merkez olmaktan çıktı. İş, söyleyelim buradan, Londra'ya taşındı.
1: Hocam, bu bir. Özür diliyorum. Arkadaşların yayına verdiği için müdahale etmek istedim. Bir yandan o hard diskleri, delilleri kaçırma girişimi var.
0: Tabii o da var. O
1: niye
0: da
1: bunu
0: var
1: yaparlar hocam?
0: O da var. İşte içinde gizli bilgiler var. Fişlemeler var. Eylem planları var. Orada belki para akışlarıyla ilgili bir takım faturalar var. Faturada naylon faturadır muhtemelen. Yani değişik bir takım evraklar var. Oradaki hard disklerin içerisindeki bilgiler ulaşsa Emniyet Genel Müdürlüğümüz, savcılığımız çok büyük ihtimalle örgütün gerçek amacı, gerçek kimliği ve gerçek yapısı ortaya çıkacak.
1: Şema ortaya çıkacak.
0: Ama şunu şöyle bitirelim. Bakın Pensilvanya Londra'ya taşınmış durumda. Bunu unutmayın. Çünkü Avrupa bu adamları aldı. Almanya aldı bir grup. Şu anda Almanya'da bir grup besleniyor. Ve bunların hepsinin, sizin de söylediğiniz gibi, birbirleriyle mutlaka irtibatı var. FETÖ terör örgütünün liderlik kadrosu Avrupa'ya taşındı ama müritleri, o militanları çeşitli yerlerde. Bir kısmı Türkiye'nin içerisinde, mesela KHK ile idari açıdan ilişiği kesilen kamu kurumlarına ya da özel kurumlardan bu insanlar sokakta geziyor. İkincisi, adli işlem görenlerin bir kısmı hapishanede. Yurt dışına kaçan ve aranan gruplar var, hüküm giymişler. Ve yurt dışındakilerin hepsi bir ülkenin şu anda himayesindeler. Bir kısmı da özellikle KHK ile atılan ve idari işlem görmüş olan kamu görevlileri ve diğer gruplar, diğer bu tür suç örgütlerinin, yani mütedeyyin görünümlü tarikatların suç işlemiş olan kısmına dahil olmuşlar. O yüzden bakın buradakilerin hepsi FETÖ mensubu. Bu tür yapılara dağılmış durumda. İşte
1: öyle bilgiler geliyor ki FETÖ-PDY kayıtlarının yanı sıra DAEŞ ve El-Kaide kapsamında adli işlem kayıtlarının da dosyada yer aldığı durumlar var. Soruşturmanın kapsamı genişleyebilir bu durumda.
0: Tabii suç örgütlerine dahil oluyorlar, bir de terör örgütlerine dahil oluyorlar. Mesela FETÖ mensuplarının bir kısmı PKK'nın içerisinde, PYD'nin içerisinde ya da YPG'nin içerisinde ya da PÇDK dediğimiz Irak konu içerisinde. Bunların içerisinde askerler de var, anlı adamlar da var. Anlaşalım derken zamanında rütbe takmış insanlar da var. Ve suç örgütlerine, terör örgütlerine bunlar dağılmış durumda. Dolayısıyla bunların hepsinin, bence benim kanaatime göre, bir istihbarat topluluğu tarafından kontrol edildiğini düşünüyorum. Ya DAEŞ de öyle, El-Kaide de öyle, işte FETÖ de öyle. Ne bileyim, bu tür işte Kureyşiler dediğimiz, o Süleymancıların içinden çıkan örgüt de öyle. Bir taraftan Kuytulcular da öyle. Bunların hepsinin ben tek bir elden yönetildiğine kanaatim tamdır. O yüzden merkez artık Avrupa. Çok büyük ihtimalle Avrupa'dan bu insanlar yönetiliyor. Hatta Almanya'da biliyorsunuz 70 milyon euroluk bir yapının içerisinde adamlar sanki resmi bir büyükelçiymiş gibi. Bir devletin bile büyükelçiliği o kadar büyük olmaz. 5000 kişilik odalık hatta bir yapı var. Amerikan büyükelçiliklerine bakın, Türk büyükelçiliklerine bakın Avrupa'da. Kaç milyon dolarlıktır? Kaç kişiliktir? Avrupa'nın en büyük büyükelçiliği şu anda Kosova'da, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Onda 5000 kişilik toplam. Ve bu yapı demek ki gelecekte çok büyük

0: operasyon için kullanılacak. Yoksa kimse 70 milyon dolarlık bir yapıyı Almanya olarak bunlara teslim etmez. O yüzden diyorum FETÖ, tekrar söyleyelim, DAEŞ, El-Kaide, efendime söyleyeyim, bu kuytulcular ve kuruşiler dediğimiz örgütler, kimi terör örgütü, kimisi işte suç örgütü, bunların hepsi istihbarat örgütleri tarafından kullanışlı aparat şeklinde şu anda takdim ediliyor. Türkiye'de mi yapacaklar bu operasyonu bilemiyoruz. Şu anda Türkiye gibi gözüküyor. FETÖ yapmaya çalıştı defalarca, 17-25 Aralık'tan tutun da 7 Kasım, 17-25 Aralık, 15 Temmuz 2016 tarihlerindeki fiziki ya da hukuki müdahaleler yaptılar. Şimdi bu insanlar da o eyleme geçecekken devlet bunlara el koydu. Bunlar da çünkü FETÖ'nün içerisinde ya da yanında. Bunların hepsi birbirleriyle gizli bağlantılar kuruyorlar. Yani FETÖ'nün bir mensubu, kuytulcuların bir mensubuyla çok yakın. Liderlik seviyesinde temasları var ama bunlar ulak kullanıyor. Bir de baylok tarzı çeşitli yapılar kullanıyorlar. Ve mesajlaşma trafikleri var. İşte hard disklerdeki o çok büyük ihtimalle bilgilerin içerisinde bunlar da var. Görüşmeler de var. Hatta mektuplaştıkları ifade ediliyor. Gizli bir şekilde elden ulaklar, adam biniyor uçağa buradan, gidiyor Londra'ya, oradaki ya da Almanya'daki Köln merkezine gidiyor, oradan elden mektubu teslim ediyor. Bunların bir kopyaları var işte bu hard disklerde. Ve bütün bunların hepsinin içerisinde bir de büyük bir finans paketi var. Çok büyük paralar var. Bu paralar nereden geliyor? Bağışlardan geliyor açıklaması uygun ve doğru değil. Bağışların tutacağı meblağlar, ki bir kısmı harcanmıştır onların, bunların onda biridir. Geri kalan paraları
1: kurban keseceğiz.
0: Onlar işte bu toplamın hepsinin onda biri falan tutar. Ama geri kalan paralar çok büyük ihtimalle içinde bulunulan ülke tarafından veriliyor. Mesela İngiltere tarafından.
1: Ya fonlanıyor.
0: Fonlanıyor. İngiltere tarafından benim bildiğim, ismini vermeyeceğim, bir tarikata aylık 100 bin euro para aktarılıyor. Çok net biliyoruz. Şimdi bunlara da, bunlar eylemsel örgütler üstelik ve hükümet karşıtı, Türkiye karşıtı, İhanet şebekesi içerisinde yer almış örgütler başka ülkeler tarafından fonlanıyor. Nasıl ki YPG İsveç tarafından, Amerika tarafından fonlanıyorsa bunlar da örtülü fonlanmaya tabiler. Onun için bu yapının İngiltere'nin, Almanya'nın ya da Amerika'nın güdümünden çıkması, talimatından çıkması mümkün değil. Bunların içinde sızmış olan istihbarat ajanları da var. Yani MI6 dediğimiz, MI6,
1: hocam, bu örgütleri BNT, yok etmeden Mossad, biz iç birliğimizi sağlayamayız muhtemelen.
0: Bravo. Yani o örgütlerin en iyi sızabildiği bu yapılar. Neden? Çünkü mütedeyyinlik adı altında ya da hocamın ifade ettiği muhafazakarlık şemsiyesi altında öyle sızıyorlar ki içeriye, baktığınız zaman hakikaten bir caminin imamı gibi durabilirler görünüş olarak. Hatta yaşam tarzı olarak Lawrence'ı hatırlayın. Lawrence gece saat 3'te kalkıp durduk yere namaz kılma ihtiyacı hissetmeye başladı bir süre sonra diyor. O kadar içselleştirmiş ki aşanlığı. Dolayısıyla bütün İslami şartları, koşulları bir Müslümandan çok daha kat kat fazla yerine getirme ihtiyacı hissediyor. Demek ki bu ajanlara da zemin hazırlanmış bunun içerisinde. Belki de paralel yapı bunun içinde de var. Mesela işte Kuytul, Alparslan Kuytul örgütünün içerisinde hocam, paralel bir yapı var. Ajanlardan mürekkep. Onlardan talimat alıyorlar.
1: Bir noktaya getirdiniz. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bir barko vardı. Kuytul'un eski açıklamalarıyla ilgili. Onu eğer elimizdeyse paylaşalım. Ben de bir taraftan da seslendirmiş olayım. 15 Temmuz gecesi. Şöyle deniyor, bu darbe Müslümanların hayrına olsun. Darbe girişimi 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı dedi. Arkasında devletin olduğunu öne sürdü. Biraz önce de konuştuk konuyu. Baylok, Zaman gazetesine abone olmak ölçü olamaz. Baylok bile ölçü değil dedi. FETÖ soruşturmaları, selam veren hakkında işlem yapılıyor dedi. Soruşturmaları din düşmanı bir komitenin projesi olarak nitelendirdi. Yine devam ediyorum darbe davaları ile ilgili. Darbe davalarında yargılanan örgütün alt kademesi için alt taraf ibadetse ibadet edenleri mi hapse dolduruyorsunuz dedi. Zaman gazetesi ile ilgili kapatılmasını eleştirdi. Demokrasi nöbetlerine karşı çıktı. Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. 15 Temmuz öncesi Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. Kalemi kırıldı dedi. Firari FETÖ mensubu ile ilgili Asım Yıldırım'ın YouTube kanalına konuk oldu. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini eleştirdi. Hapis sistemi, Furkan Vakfı adı altında suç örgütü liderliği yapan Kuytul hakkında

0: FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Skandal açıklamalar.
1: Bir de gerçek. Bunu açıkça yapıyor. Yani gizlemiyor. Bakın basın açıklamaları bunlar, değil mi çoğu?
0: Tabii.
1: Yani kamuya açık alanlarda, platformlarda bunu açık açık söylüyor. Darbe olmuş. Hadi öncesi, onu da anlamam da, olmamış darbe henüz daha. Geçmişte bir takım söylemler ama olmuş, bitmiş, açığa çıkmış. Yani 5000, 6000 sayfalık klasörlerce dosya hazırlanmış. Pensilvanya'ya yollanmış, Amerika'ya yollanmış. Yani böyle bir sahnede bile çıkıyorsun ve sen diyorsun ki FETÖ bir terör örgütü değildir. FETÖ mensupları mütedeyyin insanlardır, saf Müslümanlardır. Darbeyle de ilişkisi yoktur ve bunu devlet yapmıştır. Ya bunu açıkça söylemek hangi güçten cesaret aldığı anlamına gelir? Ben şunu söylüyorum, böyle bir güç arkada çok büyük bir taahhüt vermiştir buna. İngiltere'si, Almanya'sı, isim de söyleyeceğim. Ve bu ülkeler bunlara bir vaatte bulunmuşlar. FETÖ'ye bulundukları gibi. 100 yıl önceye gidin. Değil mi? Hatırlayın işte Mısır İngiliz valisi çıkıp Hicaz emirine, Şerif Hüseyin'e vaatlerde bulunuyordu o zamanlar. Seni kral yapacağız. Hatta kralı geçtim Arap topluluğunun imparatoru yapacağız demişlerdi. Ve Hicaz emiri ayaklandı bu taahhütün üstüne. Sonra baktılar ki aynı İngiliz vali Mısır'daki 3 kişiye daha aynı taahhütte bulunmuş. Birbirlerinden haberi yok. Ya öyle bir yapının artık kuşatması altına girmişler. Fonlanıyorlar oradan. Taahhütler veriliyor. Destekleniyor. İçinde ajanları var. Hatta bunları ölümle falan da tehdit ediyor olabilirler. Çünkü artık 15 Temmuz sonrası insanların FETÖ terör örgütü tarafından yapılan büyük hain kalkışma, şehitlerimiz, yaralılarımız var. Milyarlarca dolar kayıplarımız var. İtibar suikastına maruz kalmış bir ordumuz var. Bunlara rağmen siz hala da ısrarla bu amacınızı söylüyorsanız ben onu tek başına böyle güç ya da tek başına büyük bir adammış şeklinde okumam. Arkada mutlaka bir güç olduğu algısı bende oluşur.
0: Kayıtlarda yavaş yavaş ilişkilerde ortaya
1: çıkacak. Aralarında temas olduğu ortaya çıkacak. Hı-hı. Yani bütün tarikatlar, elbette ki bu bir inanç sistemine yapılan bir saldırı değil elbette, ama inanç sistemleri adı altında kurgulanmış ve onu kapak gibi kullanan bu tür yapılara da devletin enjekte olması lazım ve sızması lazım.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam, nasıl değerlendireceksiniz hem bu açıklamaları hem yapılan operasyonları?
2: Ya ben bu Alparslan Kuytul'a bakınca hani bir kökü yok. Suni bir yapılanmayla bir anda ortaya çıkmış, işte Furkan Vakfı'nı kuruyor. Yani sonuçta 1994'te böyle bir şey kuruyor. Mühendis, inşaat mühendisi. Hani böyle bir dini eğitim altyapısı da yok. Ve ne maksatla kurarsınız ki? Yani inşaat mühendisiniz. İnşaat alanında bir şeyler yapmanız sizden beklenirken böyle bir alana yöneliyorsunuz.
1: Mısır'da almış hocam eğitimi.
2: Efendim?
1: Komutan Mısır'da almış.
2: Almıştır da. Hani şunu demek
1: istiyorum.
2: Hangi sahiplerle böyle bir şeye girdi? Bunu mutlaka hani şeylerden biraz ayırmak gerekir. Diğer cemaatlerden bu biraz suni bir cemaate benziyor. Yani belirli bir amaç doğrultusunda ve söylemlerine de baktığınızda cemaatten daha ziyade bir siyasi parti gibi biraz böyle mevcut Türkiye'deki sisteme hem demokrasiye karşı, cumhuriyete karşı, yani siyasi partilerin ötesinde başka bir şey. Bu FETÖ ile ilgili değerlendirmelerde bir şeylerin avukatlığını yapıyor yani. O zaman şey yapıyor, zihinleri bulandıracak şekilde yani böyle bir girişim yokmuş havası vermek amacıyla sanki bir şeyleri ifade ediyor ki sanıyorum 2018'de ve 2022 yılında zaten bu manada şey olmuş, hakkında soruşturmalar açılmış ama o davaların neticesinde ne kadar yattı veya ne kadar ceza aldı orası tam net değil, oralarda bir şey var. Yani çünkü tekrar çıktığına göre 2022'de tekrar dava açılıyor falan. Ama günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle 30 ile kadar yayılmış bir şeyden bahsediyoruz. Yani küçük bir şey de değil, yapı da değil. Neyi hedefliyorlar? İşte her cuma günü videolar yayınlıyorlar işte tefsir olarak. Sanki biraz oralarda tekrar siyasete giriyorlar. Hükümeti eleştiriyorlar. Farklı bir fonksiyon işliyorlar. Dolayısıyla burada alternatif yaşamımı Türk halkına bir anlamda anlatmaya çalışıyorlar veya dinin bazı şeylerinden istifade etmek suretiyle mesela işte o cuma gününün insanlar birbirlerini kutlar işte cumanız hayırlı olsun gibilerden o cuma

0: ritüelinin bir parçası olarak Furkan cemiyet ve işte baktığı bir şeyleri Türk toplumuna, belki de Türkiye'nin de dışına da gidecek şekilde yaymaya gayret ediyorlar ama biraz böyle ifadeler falan baktığınızda toplumla uyuşmuyor. Türk toplumuna da çok fazla hitap etmiyor. Bunun peşinden gidenler niye gidiyor bilmiyorum. Ama sonuçta diyelim ki Alparslan Kuytul'un bütün genel ifadelerine baktığınızda aslında siyasetle uğraşması gereken birisine benziyor. O zaman siyaset yap. Yani bir dini cemaatin başındaki kişi havası yok. Ve bütün söylemlerine, tüm duruşuna baktığınızda belki marjinal boyutta değerlendirebileceğiniz bir siyasi kişilik gibi. Ama buna bir dini kisve koyuyorsunuz ve dini temalar üzerine kurgulanmış bir muhalif yapıya dönüştürüyorsunuz. O zaman da yani sizin hem toplum tarafından kabul görmeniz hem de devletin resmi kurumları tarafından kabul görmeniz çok da mümkün olmuyor. Çünkü yani herhalde 15 Temmuz'da tiyatro diyen bir kişiyi kabul etmeniz mümkün değil. O zaman yaşadığımız neydi diye kocaman bir soru işareti sorarlar insana. Dolayısıyla burada tabii ki belki de bu Kürşat'la falan kıyasladığımızda çok ufak bir grup olarak da görülebilir.
1: Onunla ilgili de arkadaşlarım line'lar hazırladılar. Paylaşalım Hüseyin Hocam. Evet. Ele geçirilenler listesi var. İnanılmaz paralar var. Konuşalım bunu da. Evet. Yani Kürşat'la ilgili de nedir evet. Hocam?
0: Yani tabii ki bu işlerde şimdi parayı takip ettiğiniz zaman eğer suçla ilgili o paranın birbirini bulduğu bir nokta varsa, yani sonuçta temiz paraysa, kayıt dışı olmayan, kayıtlı bir kaynağı belli, bir yerden gelen para kaydı kuydu tutuluyor, bunun vergi boyutu varsa vergisi veriliyor, hani tırnak içinde helal paraysa sıkıntı yok, ama kaynağı belli olmayan, bir yerlerden devşirilerek gelen veya böyle kötü maksatlarla kullanılan bir para durumu var ise, ki burada gördüğümüz kadarıyla bu şekilde bir
1: hocam,
0: para
1: 200 kilogram
0: var.
1: Altınınız varsa bir yerde tutmazsınız herhalde.
0: Yani evet. Yani
1: kayda alınacak bir yere koyarsınız.
0: Yani veya o 200 gram altın size, şey, kilogram altın size nasıl geldi?
1: Gram değil.
0: Ha, gram önemli değil de kilogram nasıl geldi? O kadar altın size niye geldi veya? Yani burada tabii ki şu var. İnsanımız dini duyguları yüksek seviyede olduğu için yardımlaşma maksadıyla sonuçta 1500 civarında bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada çeşitli Kur'an kursları var, camiler var. Almanya'da bile 300 civarında olduğu söyleniyor. Bunların şimdi ayakta durabilmesi için oradaki insanlar geliyor, gidiyor, yardıma gerçekten ihtiyaç duyulanlar var. Onların parayla, para olmadan o çarkın dönmesi mümkün değil. Bu iyi yönde düşündüğümüz zaman, ama kötü manada düşünürsek, şimdi o gelen paranın diyelim ki %10'u %20'si bu maksatlarla kullanılıp da %80'i, yani halktan onların duyguları istismar edilmek suretiyle o toplanan parayı, işte o diyelim ki Kürşat grubu, çünkü o şeyden ayırmak gerekiyor ya, cemaatten ayırmak gerekiyor. Çünkü orada gerçekten iyi duygularla bir araya gelmiş insanlar grubu var. Orada herhangi bir şekilde devlete karşı gelme durumu yok. Gayri hukuki bir şey yok. Yani oradaki insanların duruşuyla suç istinat edilen kişileri, üst yöneticileri diyelim, ayırmak gerekiyor. Ve buradaki zaten konuştuğumuzda o suça bulaşmış, bilerek isteyerek belki de bu cemaatin paralarına el koymuşlar veya işte onları da manipüle etmişler. Çünkü onların da bir sistemi vardır. Herhalde bir kaydı kuydu vardır. O kayıtları da manipüle edecek şekilde şahsi emelleri, maksatları doğrultusunda bu paraları kullandıkları anlaşılıyor. Şimdi bunların tabii ki bir anda çıkmamıştır. Bu tür bir örgüt varsa, hem bu Kuytul'dan bahsedebiliriz hem de kuruş şeyinden, suç örgütünden, kesinlikle devlet güvenlik maksatlı veya sonuçta tabii ki para da döndüğü için paranın kontrolü maksatlı, mali suçlar dahil olmak üzere devlet bunları kontrol ediyor. Ne zaman ki, hani şimdi dün mü ortaya çıktı? Kesinlikle dün ortaya çıkmadı mı? Yani bu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl öncesinden belirli bir olgunluğa erişinceye kadar devlet onu mutlaka takip ediyor. Ne zaman ki artık bunları delillendirilecek, kaçar noktası olmayacak

0: hale geldi. O zaman hem suçüstü yapılıyor hem de gereken suç isnatları yapılmak suretiyle hukuki yolla bu tür yapılarla mücadele ediliyor. Eğer aksi takdirde olsaydı, yani bir anda ortaya çıktı, bir anda patlak verdi, zaten bunların arkasını dolduramazlardı. Bu kadar şeyler ele geçirilemezdi. Bunlar da zaten istedikleri gibi cirit oynarlardı, istedikleri şeyler yaparlardı. Şu anda suçüstü durum var ve bu suçüstü durumuna binaen de çeşitli davalar açılmış durumda. Bu davaların sonucunda bu kişilerle ilgili kendilerini tabii ki savunacaklar. Bazı şeylerde belki de adamların suçu olmayabilir ama burada görünen köy kılavuz istemez diye bir şey söyleyebiliriz. Bir şeyler olmuş ama netice itibariyle çok geniş bir kitleyi de bu tür bir suçla isnat etmek yerine onları ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Yani çünkü insanlar bu tür yapıların içerisinde hem aidiyet için hem kendilerini daha iyi ifade edebilmek için hem hayatlarına anlam kazandırmak için hem yalnızlık duygularını gidermek için hem de dini duygularıyla ilgili birbirleriyle dayanışma içerisinde olmak için bir araya gelebilirler. Bunların hepsi anlaşılır şeyler. Zaten sosyopsikoloji şeyler. Ama onun ötesinde bu bir suça doğru kaymaya başladığı an insanlar böyle bir şey görüyorsa eğer gördüğü noktada kesip devlete ilgili organlara da buradaki suçlama, yani şu andaki şu olaylarla ilgili başka şeyler varsa da bunlarla ilgili gereken bildirimleri, gereken suçlamalarla yönelik gerekli kuvvetlendirici delilleri aktarmalarında faydalar var. Çünkü hepimizin faydasına olur böyle şeyler.
1: Koreş'in şoförüyle ilgili bir line hazırladı arkadaşlarım. Hemen paylaşalım. Merve Hocam, size döneyim. Tabii suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda işte bakıyorsunuz o kadar çok para ve altın ortaya çıkıyor ki. Hocam da bahsetti. O alt tabanları belki kurban kesilsin diye bu paraları veriyor. Bağış için yapıyorlar ama bu paralar nerelere kullanıyor? Nerelere kullanılıyor daha sonra? Bakın Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçış hazırlığına yardım etti. Kuriş'in şoförü. Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. FETÖ-PYD'ye üyeliği dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydı bulunuyor. Adına çok sayıda değerli gayrimenkul kaydı olduğu ortaya çıktı. İdris Naim Şahin'e tahsis edilen araçsa Özmen'in şirketi üzerine kayıtlı.
2: Zaten bir kere şöyle izleyicilerimiz tam doğru anlasınlar diye Hilmi Kuriş'in şoförü değil aslında. Yani şöyle Marmaris'e kaçma hazırlığı yaparken Marmaris'te yakalandı ya Hilmi Tuna Kuriş. Onu İstanbul'dan Marmaris'e taşıyan şoför, yani o aracın şoförü. Fakat sizin velev ki işte kiralama şirketiniz var, konuyla hiç haberiniz yoksa bile kendiniz mi götürürsünüz şirket sahibi olarak? Bu konu çok acayip, çok enteresan. Zaten İdris Naim Şahin bağlantısı da çok enteresan, biliyorsunuz burada. Yani İdris Naim Şahin'e tahsis edilen bir araç olması, o şekilde ortaya çıkması garip oldu. Ve yıllık 1000 liraya kiralanan çok lüks bir araçtan bahsediyoruz. Hayat bir tek bize zormuş diyor insan, yani yıllık 1000 liraya araçlar nasıl kiralanıyor? Hani buraya kocaman bir soru işareti koyuyoruz. Yani hayatın olağan akışına aykırı olan pek çok şey var. Tabii bu bağlantılar bize herhalde günün sonunda bir tablo gösterecek. Ama Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanması da çok önemli. Çünkü Alihan Kuriş suç örgütündeki esas meselenin aslında soru işaretleri çok fazla yurt dışı ve Almanya üzerinde şekilleniyordu. Ve aslında bir yapı içerisinde bir taraftan biliyorsunuz bir Fethi Kabir meselesi var, bir önceki liderin hatta eski bir bakanımızın mezarı açıldı. Yani bir şüpheli ölüm meselesi dahi söz konusu aslında. Bugün öteki tarafta ilerleyen bir boyut var. Acaba yani Alihan Kuruş içeriye girdi. Bu örgütün başını bir an önce geçirelim ama Türkiye'de yapamaz, yürütemez bu faaliyetleri, dışarıya çıkaralım çabası olduğu aşikar. Hatta yani potansiyel yeni lider gibi gözüküyor. Yakalanması iyi oldu ama yakalanırken bile ortaya çıkan tablo çok ilginç. Yalnız sizin söylediğiniz gibi yani ortaya çıkan rakamlar falan, bu Hilmi Tuna Kuruş'un ortağı olduğu şirketin kasası

0: Aslında çok büyük paralar çıkmış, pardon altınlar çıkmıştı. 200-250 kilo altın denilen rakam, o bir kimya firmasıydı galiba yönetim kurulunda olduğu. Tabii şimdi şu çok üzücü bir tarafıyla. Dini yapılar böyle bilinmezler. Yani bu böyle yani korkunç paralarla, korkunç yani ağzımıza dahi almaya böyle çok tedirgin olduğumuz işte suç yapılarıyla, işte yeri geliyor istihbari faaliyetler geçiyor insanların kafalarından, ama hepsini geçin. Diyelim ki gerçekten hiçbir istihbarat yapısıyla alakası yok, hiçbir terör örgütüyle alakası yok, hiçbir şey yok falan da, yani Almanya'daki işte hocamın söylediği o devasa yapı bile dini yapılarla bir araya getirmeye çok da böyle alışık olmadığımız bir şey. Yani din alçak gönüllü mescitlerde, tekkelerde falan öğrenilen, dizinizi kırıp öğrendiğiniz, Kur'an öğrendiğiniz, ahlak öğrendiğiniz bir şeydi. Ne zaman böyle oldu? Hakikaten yani dinin istismarı denilen şeyin bu boyutuna da bakmak gerekiyor. Diyelim ki gerçekten işte kurban kesiyoruz dediler, paraları topladılar, örnek veriyorum.
1: Hocam diyor ki bu paraları toplasalar da isteseler de bu kadar etmiyor diyor. Mutlaka fonlanıyorlar bunlar bir yerden.
0: Yani olabilir olmayabilir bilemiyorum. Çünkü çok büyük yapılar çalıştırıyorlar. Yani görmüyor musunuz? Yani bu arabalar, bu şoförler, bu bilmem neler, bu bir gerçekten zevkü sefadan da bahsediliyor gerçekten. Gördünüz o yani hani hakikaten bağış yapan, Kur'an kursuna veriyorum zanneden, okuyan gençlerin işte yurt eğitimini karşılıyorum diyen vesaire insanların verdiği bağışlar, İşte kurban kesilecek ve karşılığında hayrına et dağıtılacak diye gönderilen paralar, velev ki tamamen sadece şeye harcandı diyelim, kendi zevk sefanıza, bu bile başlı başına büyük bir suç. Ama kurcaladıkça özellikle mesela Alihan Kuruş dosyasında da öyle, FETÖ bağlantısı gerçekten çok belirgin hale geliyor. Şöyle ki o dosyada da 15 Temmuz'un öncesinde anladığım kadarıyla FETÖ terör örgütüyle aslında bağlantı bir şekilde başlıyor. Muhtemelen örgüt kendisinin sıkışmasıyla beraber bir B planı arıyor. Muhtemelen işte hocalarına, işte öğretmenlerine, çünkü o yapının en önemli konularından bir tanesiydi dershaneler, öğretmenler vesaire falan, bu tarafa aktaralım, burada da büyük ve çok geniş bir taban var, orada eritelim düşüncesi hakim oluyor. Daha üst düzeyde daha farklı temaslar kurulmuş. İşte o zaman da şuna bakıyorsunuz mesela, Deniz Olgun'un kabrinin açılmasına giden süreç, yani o şüpheli ölüm 15 Temmuz'la sadece 2 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. 15 Temmuz gerçekleşiyor, 2 ay sonrasında bu şüpheli ölüm gerçekleşiyor. Tabii aile içerisinde de, yani aile içerisinde diyeyim, çekirdek aile değil ama Deniz Olgun'un yeğenleri arasında da esas suçlamalar yine burada da aile içerisinden geliyor. Tedirginlik yine oradan. Pek çok ihbar da var. Valla bir tarafıyla travmatik de, onu söylemek lazım Sinan Bey. Yani Adalet Bakanı'nın ve bakanlığın tekraren hani dini yapılara dokunulmuyor demesinin sebebi sadece bir kamuoyu aydınlatmasını taşımıyor. Hakikaten travmatik bir boyutu var. Çünkü böyle Haluk Levent vakası mesela, hep konuştuk buralarda. Yani Kemalist çevrede nasıl bir travma sebebi oldu hatırlayın. Neyi kullandı? Atatürk'ü kullandı ve neler yaptı? İşte aslında bir benzerini görüyoruz maalesef. İnsanların hassas yerlerine.
1: Aslında o bir maskeydi.
0: Tabii buradakiler de maalesef maskeymiş yani. Maske, yani hoca denilen, işte alim denilen, işte üstad denilen, hoca efendi denilen kişilerin de maskeleri varmış. Yani hoş mesela şeye baktığınız zaman, mesela Alparslan Kuytulu, az evvel hocam önemli bir şey söyledi. Yani siyasetçi olsa daha uygun ama işte dindarmış gibi takılıyor ve hoca gibi davranıyordu. Yani aslında belki de siyaset yapacak dahi, o gömlek dahi yok. Ama bir, bence de doğru. Yani bir partiye gitse belki daha doğru yer bulabilir. Fakat bunlar burada bir sömürü alanı.

0: bulmuşlar. Ha bu arada şöyle bir fark var. İşte kuytulun yapısına bağlı olanları belki yüzlerle ölçeriz. Oradaki istismar edilen kişi sayısı, kandırılan kişi sayısını yüzlerle, belki bin falandır. Yani binler diyemiyorum. 10.000'in üzerinde olduğunu sanmıyorum. Ama bu tarafta Kuruş dosyasının istismar ettiği, mağdur ettiği kişi sayısı gerçekten o çok yüksek gibi gözüküyor.
1: Şimdi hocam siz söyleyince düşünüyorum bir yandan. Siyasete girse bu kadar istismar edebilir miydi derken bu sefer...
0: Ama çok düşünün yani, şimdi siyaset ayrı bir şey. Tabii doğru söylüyorsunuz.
2: Onun da örneği var yani aslında.
0: Doğru söylüyorsunuz maalesef. Ama bu ayrı bir güç. Şöyle bir durum söz konusu bu tarz dini yapılarda. Sorgulanmıyorlar, sorgulanamıyorlar. Söylediği söz adeta işte yani böyle bir fetva niteliği de taşıdığı için çoğunlukla işte o talebeler falan yani soru soramıyor. Hocanın sözünün eleştirilmesi mümkün olmuyor. O kadar büyük bir güçten, o kadar büyük bir imtiyazdan bahsediyoruz ki öyle bir nüfuz kazanıyorsunuz ki. Yani mesela yanlış karar. Mesela siyasetçinin yanlış kararı tartışılır. Danışmanları vardır, işte kurulları vardır, yürütme kurulları, yönetim kurulları, istişare edebileceği çok yer vardır. Eleştirilir de ve eleştiriye açıktır siyasetçi. Bütün siyasetçiler için böyledir. Cumhurbaşkanı için dahi. O bir araya geldikleri bütün toplantılarda herkesin fikrini... Yalnız bu yapılarda o yok. Sözünün üzerine yeni bir söz söylenemiyor. Ve düşünün yani öyle büyük paralara hükmediyorlar ki ve bir de yani mesela o paranın nereye gittiğini, işte kurban paraları nereye gitti? Gerçekten kesildi mi, kesilmedi mi? Bunu sorabilecek biri yok. Paranızı verdiniz. Kurbanın kesildiğini söylüyorlar, size bir de fotoğraf gönderdiler diyelim. Gerçekten olup olmadığına dair emin olamıyorsunuz. Aslında bu bir makbuz gerektiren bir şeydir. Sonuçta kurban işi bir eylemdir, doğru mu? Bir vekalet karşılığı kesilen de bir şeydir. Yani o sadece bağış, sadaka gibi düşünülmemesi gerekir. Sonuçta bir vekalet verildi ve karşılığında makbuz almanız gerekir. Sorabilir misiniz hocaya? Benim makbuzum nerede, fişim nerede, dekontum nerede? O kadar büyük bir güçten ve sorgulanamayan bir alandan bahsediyoruz ki demek bazıları kendilerini de kaybediyor.
1: Arkadaşlarım bir barko paylaştılar. Hemen takipten kaçmak için başkasının hattını kullanmış. Hemen onu paylaşalım. Kuruş'un gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği tespit edildi. Takip edilmemek için başkası adına kayıtlı hat kullandığı belirlendi. Söz konusu hattın AK adına kayıtlı olduğu belirtildi. AK'nın Göknur Gıda'da sigortalı olduğu aktarıldı. Kuruş'un şirkette %13,43 hissesi bulunuyor. Bu hisse için tedbir kararı alındı. Kuruş ifadesinde üzerine kayıtlı GSM hattı olmadığını söyledi. Başkası adına kullandığım başka hat yok dedi. Soruşturma kapsamında farklı bir hatta kullandığı tespit edildiği belirtildi. Savcılık ifadesinin gerçeğe aykırı olduğunu değerlendirdi. Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı değerli izleyenler. Arkadaşlarım da bunu hazırladılar. Paylaştık Kemal Hocam. Marmaris ismi mimlendi. Nerede kaçak, kaçmaya çalışan biri varsa niye Marmaris tercih ediyorlar hocam?
2: Çünkü oradan Yunanistan'a geçiş kolay. Özellikle Bozburun'du galiba değil mi yakalandıkları yer? Bozburun, gittiniz mi o taraflara bilmiyorum. Geçen sene ben Bozburun'da bulundum, geçtim yani orada. Adalar var karşıda. Hemen Yunan adaları da çok yakın. İlk etapta orada kayıkçılar var muhtemelen. Onları kimseye şey yapmayalım ama oradan çeşitli yollarla hemen Yunan adalarına geçip oradan Yunanistan'a geçecekler. Arkasından nereye istiyorlarsa rahatlıkla gidebilirler. Kaçış noktası olarak bu tür çıkış yerlerini kullanıyorlar. Mesela Fethiye'de kullananlar.
1: Yunanistan da böyle suçluları seviyor.
2: Tabii hemen alır. Hatta gidip belki de istihbaratçılar alıp gelirler Türkiye'den. Dolayısıyla lokasyon olarak kaçış yapacakları yerlere çok yakın ve kısa mesafe olduğu için rahatlıkla gece yarısı sabaha karşı kontrolsüz bir ortamda geçiş yapabiliyorlar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris'te biliyorsunuz suikasta uğramıştır. En azından teşebbüs edilmiştir o bölgede. Yine bu kaçanlar orada yakalandı işte vesaire. Yine Marmaris'te biliyorsunuz o suikast çetesi de orada yakalandı Marmaris'te. Hep ben yakınlık olarak değerlendiriyorum. Fakat burada tabii şu da var. Şimdi temas kurmuyorlar liderler ve

0: üst yöneticiler dijital ayak izi bırakmamaya çalışıyorlar epey uzun bir süredir. Bunun da deminki para açıklamasında olduğu gibi şöyle açıklamak mümkün. Benzer nedenler dijital ayak izi bırakmadan gizli kapaklı iş yapabiliyorlar. Görüşmelerini gizli odalarda, hatta bunların odalarında, yani kullandıkları o mekanın kendilerine ait odalarında ses yalıtımları falan var. Hatta jammerlar var. İmamoğlu hikayesini anlatırken hatırlarsınız ifade etmiştik. Jammerlarla dolaşıyor İmamoğlu da. Toplantılarını öyle yapıyordu. Kameraları kapattırıyordu falan. Bakın hep gizli bir iş var. Gizli bir ajanda var. Ya para kaçıracaklar, ya bir yolsuzluk yapacaklar, ya da ülkeye bir ihanet şebekesi kurup bir ihanet eyleminde bulunacaklar. Bu gizli işleri yaparken de destek alıyorlar mutlaka.
1: Hocam ortaya çıkıyor.
0: Ya elbette çıkıyor. Devlet bunu...
1: O iş adamları falan konuşmaya başladı müteahhitler. Bahsettiğiniz İmamoğlu dosyasıyla ilgili.
0: Tabii.
1: Ama birazdan bakın, isterseniz arkadaşlarımdan da onları rica edeyim.
0: Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu şeylerle ilgili, bu suç örgütleriyle ilgili. Burada tabii biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu tip yapıların başına getirilen Sunni, sanal, komutanımın söylediği gibi tipler ulema gibi gözüküyor bazı kişiler tarafından. Ya bizim şu anda 150'ye yakın ilahiyat fakültemiz var. 1721 adet İmam Hatip lisemiz var. Burada din öğretmenlerimiz var. Ya binlerce profesör var. Din eğitimi veren üniversitelerde, doktora seviyesinde öğrencilerimiz var. İlahiyat eğitimi alan ve eğitimi veren. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Yani hem kurumsal olarak hem akademik olarak biz büyük bir camiayız aslında. Bunlara gerek var mı? Sorgulamak lazım. Veyahut da varsa bile, o inanç kısmı varsa bile, bu tür şebekeleşmeyi de ortadan kaldıracak tedbirler olması lazım. Demek ki toplumda bir sosyal ihtiyaç var bunlara da ve yüzlerce de tarikat var. Bunların bir şekilde saymış olduğumuz kadrolar tarafından denetimi şart. Bundan kaçmak mümkün değil. Onun için bu yapılar örtülü bir şekilde bunun içerisinde rahatlıkla yuvalanabiliyorlar. Yani kuluçka yuvası haline getirmişler bazı inanç merkezlerimizi. Halbuki yine söylendiği gibi oralarda gerçekten inancına sahip çıkan mütedeyyin ve yaşam tarzı olarak benimsemiş insan grupları var. Diyanetin camileri var. Diyanetin Kur'an kursları var. Diyanetin okulları var. Kurs merkezleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkezler var. YÖK'e bağlı fakülteler var. İslami ilimler bilimleri var. Programları var. Binlerce, yüz binlerce öğrenci de orada şu anda eğitim görüyor. On binlerce hocanın kontrolünde. Bu varken İçinde böyle bir yapının bu hale gelmesinde biraz dikkatli olmamız gerektiğini ben iddia ediyorum. Tabii bunları söylerken tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi tabii işin içerisinde finans diye bir şey girdi mi, para girdi mi iş değişiyor. Mesela şöyle düşünün, bir tarikat var. O tabii ki biraz daha kendini geliştirmiş bir tarikat reisi var orada. Gelen kişilere ilmi sohbetler yapıyor, konuşmalar yapıyor, telkinlerde bulunuyor. Çok faydalı. O da bir mekanizma aslında. Şimdi o ne yapar? Bir hırka, bir lokma hikayesini hep duymuşsunuzdur. O şeyin, tarikatın bir binası vardır, kurs merkezi gibi. O binanın kirasını zor öder o tarikat. Bağışlarla, işte o bağış orada işe yarar. Genel giderler için kendi oraya gelen insanlar, üyeler temizliğini yapar. Her biri bir şey getirir, kimisi halı getirir, kimisi kömür getirir kullanıyorlarsa. Buna benzer bağış budur işte asıl. Ve oradaki insan hemen yan tarafta, yakında bir yerde muhtemelen kiralık bir evde, yani ulema dediğimiz kişi budur. Hazreti Mevlana'nın yaşam tarzını hatırlayınız. Yunus Emre'nin yaşam tarzını hatırlayınız. Biz oralardan buralara nasıl geldik? İşte bu uluslararası ajanların enjekte ettiği ve finansın da bozduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir şey var mı bunlarda? Ya hepsinin, bakın yaşam tarzına, yani... Ben 55 yaşındayım. 55 senedir yemediğim yemekleri bunlar yiyor. Binemediğim arabalara bunlar biniyor. Kaç yaşında bunlar? Ne bileyim işte, oturamadığım evlerde bunlar oturuyor. Gidemediğim tatil yerlerine bunlar gidiyor. Yurt dışında gitmedikleri mekan yok. Böyle bir finans gücüne nasıl ulaştınız? Ben devletin emekli bir adamıyım. Bir akademisyenim. Normal çalışıp maaşınla geçinmeye çalışan bir insanım. Benim bunlara erişmem mümkün değil. Bunlara hocam, nasıl erişme imkanı veriyorsunuz? Siz kim veriyor? Nasıl veriyor?
1: Nereye elini atsanız yolsuzluk çıkıyor. Bir ahlak çöküntüsü var. Evet. Şimdi Şile Festivali ile ilgili Haluk Levent'ten bahsettik biraz önce. Onunla ilgili de arkadaşlar

0: Hanım'dan Billine paylaşmalarını rica edeceğim. Şile Festivali'nde milyonluk para trafiği. Hemen okuyayım. Şile Bezi Festivali ihalesi kurgusal olarak tasarlandı ve bazı şirketler paravan olarak kullanıldı. Belediyeden yaklaşık 38 milyon lira hak ediş alan Sur Müzik Vitrin Paravan şirketti. Festivali fiilen Koşan Adam organize etti. Berk Ulu ve Mert Ulu'nun şirketleri üzerinden toplam 31,3 milyon liralık naylon fatura kesildi. Bir sayfada mı vardı? Evet. Hayali faturalar karşılığında belediyeden çıkan para Berkant Acil ve Mehmet Sait Köse'nin hesaplarına aktarıldı. Yeliz Kaya'nın hesabına tek seferde 1,5 milyon dolar nakit yatırıldı. Berkant Acil ile Haluk Levent arasında 96,3 milyon liralık para transfer hacmi tespit edildi. Hocam ne kadar büyük rakamlar bunlar böyle? Hüseyin Hocam.
1: Ya aslında tabii rakamlar çok büyük değil, şu açıdan büyük değil. Rakamların hani sonuçta 96 milyondan falan bahsediyoruz ama
2: yani adamın böyle bir kumar parası büyük, diyorsunuz.
1: Büyük bir organizasyon olduğu için insanların
3: komutan pilot olduğu için rakamlar ona normal gelir. Bizim için çok büyük rakamlar.
0: Merve hocam da çerez parası gibi.
2: Hayır ya adamın oynadığı kumar bahis rakamlarını gördüğümüz evet, için tabii. Şimdi bize çok küçülttüler. Hayır, yani bu rakamları gördüklerimiz.
1: Biz işlet alamazsınız bu paraya da o gözle baktım. Hayır şimdi burada insanların duygularına, insanların daha iyi bir dünya inşa etmek uğruna katkı sağlamak için, bir parçası olabilmek için ceplerinde belki kendisi yemiyor, birilerine faydam olsun diye verdiği paralar var, verdiği yardımlar var. Yani aslında insanların bir duygudaşlık yaşıyor. Hepimiz de yaşıyoruz. Yani bir şeyler kötü gidiyor. İşte depremi hatırlayalım 6 Şubat'taki de. Yani o gün hissettiklerimizi her insan böyle bir şekilde yardım etme ihtiyacını hissetti, onların yerine koydu kendini, empati yaptı. Gerçekten çok acı bir durumdu ve hala aslında tam manasıyla depremin yaraları sarılabilmiş değil. Çünkü çok büyük bir deprem, Türkiye'yi sarsan bir şeyden bahsediyoruz. Bu kapsamda devletin yanında bu tür yapılanmaların da yardım götürüyor olması iyi bir şey. Şimdi bu yapılanmalardan zaten beklediğimiz bu. Buradaki şeyde de hani Türk insanına bölecek şekilde değil de herkes işte Haluk Levent'in ortaya koyduğu motivasyondan istifade etmek suretiyle, yani onun yönlendirmesiyle, liderlik etmesiyle, onun geçmişini, hatta televizyon röportajlarındaki bana güvenmeyin demesini bile göz ardı edecek şekilde bu insanlara para aktarmışlar.
0: Hocam.
1: Burada suistimal eden kişi, ya Türkiye'de yıllarca sanatçılık yapmış kişisin sen. İnsanlar sana güvenmiş. Bunu nasıl suistimal edebilirsin?
0: Hocam hep içinde bir istismar var.
1: İşte istismar
0: deprem olmuş, o duyguları istismar.
1: Evet.
0: İnsanların dini duygularını istismar. Siyaseten işte size şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerek para toplayıp evet, yapmayan istismar. Ya yani hep bir istismar var içerisinde.
1: İşte tam bu istismarı önleyecek şekilde aslında işte devletin de hukuken bunlardan ilave dersler alarak kanunlara ilave zorlayıcı bir şeyler koyması gerekiyorsa koyması gerekir. Yani bunlara yönelik yasama alanında yeni düzenlemelere gitmemiz gerekiyorsa gitmemiz gerekiyor ama bu bizim birbirimize dayanışmamıza, güvenmemize engel de olmaması lazım. Yani
0: evet,
1: çürük yumurta mutlaka çıkacak. Bu ne kadar ünlü olursa veya işte şu diğer örneklerde de gördüğümüz üzere ama buradan hareketle insanların yardımlaşmaya kesmemesi lazım. Gerçekten yardıma ihtiyaç da bizim ülkemizde olduğu gibi dünyada bir sürü insan var. Yani o yardımlaşma da ölürse, insani vasfımlarımız giderse, hani yapay zekayı konuşuyoruz, robotik sistemleri, otomasyonu, insanlık vasfımızı kaybetmeyelim. Biraz kandırılsak da bence yardımlaşmaya devam edelim.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii İmamoğlu'nun da duruşması vardı. Onunla ilgili de müteahhitlerle bir yüzleşme vardı. Önemli olan buradaki ifadelerdi. Neler evet, konuşuldu? Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Erol Özgüner olabilir. Para istediği olabilir. Cemal Üneş'ten 500 bin lira itirafı. İmamoğlu, emin misin Cemal abi? Emin misin ben senden para istedim yani? İstedin başkanım diyor Cemal Üneş. İmamoğlu diyor ki emin misin yani, soruyorum sana. Eminim tabii, niye diyor. Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın. O şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedin, 500 bin. İmamoğlu diyor ki ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi? Cemal İneş de diyor ki

0: Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte 5 tane. İmamoğlu diyor ki Allah Allah, vahki ne vah, ne diyeyim sana, Allah yardımcın olsun senin diyor. Cemal Güneş de diyor ki benim değil de senin yardımcın olsun, ne diyelim yani diyor. Diyalog tamamen böyle. Diğerini de verelim isterseniz, üzerine konuşalım ondan sonra. Ekrem İmamoğlu, suç örgütü şüphesiyle yaşadınız mı? 5 sene burada beraber çalıştık, 6 sene boyunca burada bir suç örgütü olduğuna dair bizim bir izlenim yaşadınız mı? Erol Özgüner diyor ki ben o konuyla ilgili net bir şey söyleyemem başkanım ama ben bir suç örgütü üyesi değilim diyor kendisiyle ilgili. Ekrem İmamoğlu diyor ki suç örgütü üyesi değilsin ama suç örgütü var veya yok diye bir şey söyleyebilir misiniz diyor. Erol Özgüner de diyor ki var veya yok diye bir şey söyleyemem. Ekrem Bey de diyor ki söyleyemezsiniz tamam, platform veri sızdırabilir ama ben bunu bilemem, bence de yoktur diyebiliyorsunuz. Çelişkili cevaplar veriyorsunuz. Erol Bey ne oldu size, ne oldu size diye de devam ediyor. Merve Hocam, nasıl değerlendireceğiz? Şimdi bir para trafiği zaten MASAK raporlarında var. Yüzleşme bu da, konuşmalar böyle gelişiyor.
1: Evet, yani Ekrem İmamoğlu davasında MASAK raporları ayrı bir boyut ama aynı zamanda itirafçılar diyelim aslında. Çünkü çok ciddi sayıda insanın da başını yakmış. Yani irtikapla özellikle Ekrem İmamoğlu. İrtikap nedir açıklayalım. Belediyeden hak edişi var insanların diyelim. Bunu vermemiş. Vermemiş, açıkça vermemiş, bekletmiş gün sonunda yani insanlar alacaklarını alabilmek için bayağı suça sürüklenmişler. Yani şuraya şunu ödeyin, buraya bunu ödeyin, yani işte yani rüşvet ve bunun karşılığında alacağınızı alabilirsiniz giden bir boyut söz konusu. Tabii bu işte başından beri bayağı oldu herhalde, biz bir senedir falan konuşuyoruz biz bu meseleyi. Dudak uçuklatan rakamlardı. Şeyi de dindim, mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum bu dava sürecini, özellikle bu duruşma faslını, çünkü savunma yapacağı söylendi. Hı hı. Ama hemen hemen herkesle konuşmaları bu şekilde. Yani vah vah vah vah yine vah vah, yazıklar olsun size, ben size ne diyeyim, ne edeyim size. Şimdi o kadar çok, şimdi karşı tarafın sunduğu o somut rakamlar, somut tablolar, somut işte dekontlar, raporlar, onlar bunlar var. Rakamlar işte kuruşu kuruşuna artık söyleniyor. Öteki tarafta da vah vah vah ki ne vah diyen birisi. Ben bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının ne yaptığını anlayamıyorum. Gerçekten facia. Yani bakın, her suçlunun savunulma hakkı vardır. Suçlu olsa bile her insanın savunulma hakkı vardır. İddia ediyorlar ki Ekrem İmamoğlu masum. Doğru mu? Bütün bunlar da o cumhurbaşkanlığına aday oldu diye yapılıyor. Bunun karşılığında şairane bir savunma görmemiz gerekmez mi? Gerçekten Allah Allah dedirtecek. Acaba bu işte bir gariplik mi var, yoksa üstüne mi gidiliyor, hata mı yapılıyor falan dedirtecek bir savunma görmemiz gerekmez mi? Hayır, bugüne kadar öyle bir şey görmüş durumda değiliz. Ha, algının da aslında kamuoyunda maalesef yani Ekrem İmamoğlu ve çevresindekiler adına diyorum, onlar adına maalesef o yönde gitmediğini anlıyoruz. Çünkü anketlerden tutun sosyal medyaya, o bekledikleri Ekrem İmamoğlu dalgasından, o hani dip dalga dedikleri, orada bekledikleri o dalgadan eser kalmadı. Yani herkesin zihninde acabalar artık netleşmiş vaziyette, yani o soru işaretleri giderek daha belirginleşmiş vaziyette. Hani işin rüşvet boyutu vesaire, irtikap boyutu falan bir tarafa, bir tarafında çok ciddi kamu kaynaklarının kullanılması söz konusu. Sinan Bey, deminden beri şeyi konuştuk ya, hani yani istismar edilen şeyler, aslında Şile Belediyesi'nde de öyle, yani üzerine çökülen şey Şile Belediyesi'nin kaynağı, yani aslında kamu kaynağı. Tabii. Vatandaşın cebinden çıkan para. Yani Haluk Levent ve kardeşi bir şekilde onu da başarmışlar ve hani isimleri yazıldı o sanatçıların. Olarak. Hani 3 kuruş 5 kuruş vermişler resmen sanatçılara. Kalanını ceplerine indirmişler. Ha, bu arada yani bu kamu kaynaklarıyla bu kadar çok konser verilmesini falan da yadırgıyor.

0: da o konuşuluyor. Yani işte bakın belediye otobüslerinden tutun işte başlanan metro inşaatları ama çivi çakılmamış. Yani trafik deseniz inanılmaz bir vaziyete gelmiş. Bir tarafta zaten burayı bir atlama tahtası, sıçrama tahtası olarak düşünüp Cumhurbaşkanlığına doğru koşan bir kişi bu kaynakları da toplayıp demek ki aslında bir kampanya finansmanı yapacaktı. Ama diyelim ki Cumhurbaşkanı oldu. Orada duracak mıydı? İnsanı ürküten işte o. Biraz o Sayın Cumhurbaşkanı da benzetmişti ya çok Escobar vari bir durum diye ilk ortaya çıktığında. Pablo Escobar da evet bir uyuşturucu yani bir narkotik uyuşturucu kaçakçısı devasa bir kartel. Fakat günün sonunda bir egosu var siyasete girmek istiyor. Ve yakalanma sebebi aslında devletle kavgası da öyle başlıyor. O da yani hani böyle fakirlere işte biraz dağıtmış para işte özellikle kendisinin doğduğu yaşadığı şehirde bir efsaneye de dönüşüyor. Fakat günün sonunda siyasete girmeye çabalamasıyla belli bir noktada mesele artık büyük bir savaşa dönüyor. Burada da hep aklıma gelen o yani Cumhurbaşkanlığını velev ki kazandı diyelim o seçimi. Velev ki böyle bir şey olmuştu. Orada duracak mıydı acaba? Çünkü bu kadar yani bu işi böyle bir işte İBB yani muhtemelen büyük Beylikdüzü'nde de var bu mesele. Beylikdüzü'ndesiniz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bir adım öteye taşıyorsunuz. İBB. İBB'den sonra Cumhurbaşkanlığı ve bunun boyutu nasıl bir boyut olacaktı? Biz nasıl bir ülke olacaktık? Allah korumuş diyorum açıkçası.
1: İçeride bunlarla uğraşıyor devlet. Sürekli bir operasyon. Evet. Nereye elini atsa başka ayrıntılar çıkıyor. Oraya da operasyon. Ama bir taraftan da dış dünyaya da kapalı değiliz.
0: Evet.
1: Ve o ateş çemberi içerisindeyiz. Her tarafımızda, etrafımızda savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı bir yandan devam ederken bir de İsrail mevzusu çıktı ortaya. İsrail Türkiye'yi karşısına almaya başladı. Pervasızca laflar etmeye başladı. Çünkü bir taraftan da orada da bir seçim var. Netanyahu'nun koltuğu tehlikede, aynı zamanda da belki de ileride hapse girmekten de korkan bir Netanyahu var. Böyle bir profil var. Kemal Hocam, İsrail ile ilgili konuşalım biraz istiyorum bu bölümde. İsrail basınının bazı haberleri var. İsrail ordusu korktu şeklinde paylaşımı var. Arkadaşlarımdan rica edeyim, İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Habere göre İsrail ordusu Netanyahu'nun bu tutumundan rahatsızlık duymaya başladı. Nedir hocam İsrail ile ilgili mevzu? Biz aslında sizinle Suriye meselelerinde haftalarca konuştuk İsrail'i.
2: Evet. Ama biraz önce ilk konuşmanızın başında içeride başka meselelerle uğraşıyoruz dediniz ya. Ona itiraz edelim. Çünkü bu içle dış meseleler artık birbirine oldukça girmiş durumda. İçerideki bu bizim boğuştuğumuz meselelerin uzantısı da dışarıda. Ve onun başında da Mossad dediğimiz bana göre bir terör örgütü var. Dolayısıyla bunlar hep birbirine girmiş durumda. Aslında bu ülke içinde meydana gelen bazı olaylar, bu paralar, çıkan paralar, temaslar, irtibatlar, irtikaplar ve bütün bu meselenin bir ayağı da dışarıda Sinan Bey. Onu unutmamak gerekiyor. Ama görünen kısmı, dışarıdaki görünen kısmı İsrail üzerine cisimleşmiş durumda. İsrail bölgedeki emellerinden vazgeçmiş değil. Siyonizm kuruluşundan bugüne kadar bölgede ciddi anlamda planlar yapan bir yapı ve örümcek ağı gibi önce kurulan 48'deki İsrail'i ele geçirmiş, yani o Yahudi topluluğunun üzerinde egemenliğini kurmuş, arkasından metafizik unsurlarla yani bir takım Yahudilik inancının temalarıyla motive etmiş ve inandırmış, yine uluslararası küresel sermayeyi ele geçirmiş, bu sermaye yapısıyla Amerika'yı, Londra'yı ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerini kontrol altına almayı başarmış. Ve bir şey daha başarmış. Maalesef Orta Doğu'da yani bulunduğu coğrafyanın etrafındaki tüm Arapları parçalamış. Arap devletlerini parçalamış durumda. Şimdi Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bunu ben söyleyince bir kısmı ya böyle bir şey tabii ki olamaz. Ama amaç ve hedef artı plan var diyorum ben. Bir plan var. Çünkü 2016...
1: Bir tahmininiz var mı hocam? Nasıl plan?
2: Plan şu. Bu plan Arap Baharı ile başlayan planın

0: Kendisidir. Ta kendisidir. Yani 2011'deki Arap Baharı meselesi kurgudur. Ve sadece basit Tunus'taki bir seyyar satıcının kendisini yakmasından mürekkep değildir. O kendini bir şekilde feda etmiştir. Çeşitli reaksiyonlar göstermek için yerel yönetimlere. Ama onu bahane ederek başka şeyler tetiklenmiştir. Hemen Suriye'ye sıçramıştır. Saman Alevi gibi, Anız Alevi gibi. Yani Suriye'de hemen Dere bölgesinde küt diye ayaklanma çıkmıştır. Yani ne ara organize oldunuz, ne ara planladınız, ne ara silahlandınız. Suriye'ye kadar uzanan, Libya'yı da kapsayan süreçte, hatta Mısır'ı da etkiledi biliyorsunuz bu süreç. O esnada 2016-15 Temmuz Arap Baharı'nın devamıdır. Ve Türkiye ayağıydı.
1: Bu ayakta... Çok özür dilerim, ben hocama katılmıyorum burada. Arada çok 6 yıl fark var hocam. 15 Temmuz 2016 ile Arap Baharı'nın çıkışı arasında 2010'da çıktı. Arada neler yaşandı? Mursi'nin yaşadıkları vesaire, devrilmesi, şudur budur, Gezi olayları yaşandı. Gezi olayları, yani Arap Baharı'nın bir Arap kışına dönüş süreci var. Onun sonunda belki de onlar yaşandı. Şimdi size bölmeyeyim, çok özür dilerim ama benim orada bir şerhim, itirazım var.
0: Arap Baharı bitmiş değil, onu da söyleyelim. O bir süreç, planlar İran üzerinde devam ediyor hala. Dolayısıyla bu Arap Baharı dediğimiz mesele öyle bir gün bitti gitti hikayesi değil. Bu bir süreç, belki 20 yıl sürecek. Hedef ele geçinceye kadar. Dolayısıyla buradaki proje...
2: Ya İsrail yayılmacıları
0: sürdürecek. Tabii. Yani Arap Baharı dediğimiz hikaye öyle bir günlük, iki günlük, bir yıllık mesele değil. Şu anda İran ayağı. Yani Türkiye ayağını resmen ıskaladılar. Iskalamak zorunda kaldılar. İşte dolayısıyla buradaki mesele, 2016'daki mesele bu sürecin bir parçasıdır diye değerlendiriyorum ben. Ve bunu yapamadılar. Yapsalardı arkasından İran daha kolay bu işin, İran daha kolay çözülecekti. Dolayısıyla bu planı unutmamak lazım. Türkiye özelinde ayrı planları var tabii ki. Ayrı şeyleri var. Yani Türkiye topraklarında belli bir parçada emelleri var. Parçalamak istedikleri bir takım noktalar var. Ve başka bir rejim kurmayı tasarlıyorlar. Bunu FETÖ ile yapabilirler, DHKPC ile yapabilirler ya da ne bileyim işte Kureyşilerle yapabilirler. Az önce ifade ettiğimiz o Kuytullarla yapabilirler, PKK ile yapmayı denediler, YPG'yi oluşturdular. Yani çok çeşitli aparatlarla yapabilirlerdi. Ama hepsi Gezi'de mesela değil mi olabilirdi. Bütün bunların hepsini denediler ve neticede geldiğimiz sonuçta şurada. Olduğu gibi bütün çıplaklığıyla bu mesele duruyor ortada. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu işte katil bakanlar söylüyor İsrail'deki. Katil başbakan Netanyahu söylüyor. Ve Biden da söylüyordu bir zamanlar. Yani bütün bunların hepsini yok sayamayız. Ve süreç devam ediyor. Bu süreçler öyle dediğim gibi birkaç yıllık süreçler değildir. 91 harekatıyla 2003 harekatı arasında bir 12 yıllık bir periyot var. 12 yıllık periyot. Çok uzun bir süre gibi geliyor bize. Değil aslında. Bu bir Irak'la ilgili planın devamıydı.
2: Hocam.
0: Biz 91'de gözümüzü açtık. Saddam'ın Scud füzeleriyle tanıştık. Arkasından 2003'te oğul Bush bizzat girdi ve bir şekilde orada bir bahaneyle Saddam'ı devirdi. Gaddafi devrildi. Afganistan'a el attılar. Bakın bunlar öyle tek tek projeler değil. Büyük projeler. Büyük eylemler. Büyük askeri faaliyetler. Onun için Türkiye de bu planın içerisinde yerini alıyor. İsrail o yüzden şımarıkça o planı bildiği için böyle hoyratça hareketler yapıyor. Yunanistan'a da çıtlattılar bu planı. Onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Yani ikisini kıyasladığınız zaman Türkiye'yle...
2: Hocam savunma sanayinin bu kadar güçlenmesi belki planlarını bozmuş olabilir.
0: Caydırmıştır. Bozma demeyelim. Ötelemiştir. Yani caydırıcılık özelliğidir zaten savunma yeteneklerini arttırmak. Ve şu anda cayıyorlar. Güçlü liderlik var. Güçlü bir savunma sanayi var. Çok yetenekli bir ordu var. Ve operatif yetenekleri gerçekten küresel çapta çok ünlü bir silahlı kuvvetlerimiz var. Ve dolayısıyla bu harekatlarla da ispatlanmış durumda. NATO üyeliğimiz var. Batı endeksli bir takım standart uygulamalarımız var. O bizi güçlü kılıyor. Doğu ile de temas halindeyiz. Ve yapısı olarak Orta Doğu'da en azından tahkimli bir takım paktlar kurma yeteneğimiz var ki kurduk. Bakın bütün bunlar İsrail'in caymasına sebep olabiliyor. Ama dediğim gibi bunların tamamen ortadan kalkması pek şu koşullarda mümkün gözükmüyor.
2: Onun NATO mevzusunu soracağım hocam birazdan. Netanyahu Trump'la görüşmesinde Türkiye'yi şikayet etti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Suriye'den çekilmeyeceğiz dedi. Katz hiçbir koşulda Suriye'den çıkmayacağız dedi. Netanyahu'dan Erdoğan karşıtı seçim afişi

0: bir taraftan. İsrail Suriye'de Türkiye'ye 70 kilometre mesafedeki üssü vurdu. En sıcak olanı buydu. Bugün ne söylediler ona da bakalım. Hüseyin Hocam öyle geleyim size. Gideon Saar, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Paylaşalım. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz. Güvenliğimizi korumak için çalışıyoruz ve Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelemeyiz. Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını, Türk kuvvetlerinin güneye gelmesini kabul etmeyeceğiz. Hocam, katsı da verelim. Tamam. Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in güvenliğini tehdit edebilecek faaliyetler planladığını düşünüyoruz. İstihbarat ordu tarafından verildi ve saldırı tavsiye edildi. Saldırıyı onaylamadan önce Suriye ve ABD'ye bilgi verildi. Kimseden yanıt gelmeyince saldırı yapılması kararlaştırıldı. Savunma Bakanı da bunu söylüyor Hüseyin Hocam.
1: Evet.
0: Biz yavaş yavaş İsrail ile karşı karşıya geliyor gibiyiz.
2: Yani burada Türkiye ne yaparsa yapsın İsrail'in böyle bir hastalıklı bir yapısı var. Yayılmacı, revizyonist bir zaten anlayış hareket ediyor. Daha kurulduğu yıldan hatta 1917'ye götürün 1897'ye kadar Theodore Herzl'e kadar götürebilirsiniz. Ama gelinen noktada 1948'de bu ülke kurulmuş, Türkiye tanıyor. Yani Türkiye'nin tanıdığı, barış içerisinde yaşama konusunda siyasi iradesini koyduğu, dış politikada İsrail'e yer verdiği bir ülke bu. Araplarla yaptıkları savaşlar esnasında bile bu ilişki çok zedelenmiyor. Ama bizim şimdi özellikle 90 sonrasındaki gelişmelere bakmamız lazım.
0: Hocam biz İsrail'le karşı karşıya gelsek bir savaş çıksa ne olur?
2: Hiçbir şey olmaz. Yani burada temel espri İsrail...
0: Hiçbir şey olmaz derken hocam yani bir savaş çıktı.
2: Yani şöyle bir savaş çıktı. Yani şu anda ABD, İsrail bir araya gelmiş İran'a. Bir şey yapabiliyorlar mı? Yani dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Veya koskoca Rusya diyelim. Ukrayna'ya bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yani bırakın İsrail'in kendi başına. İsrail ile ABD bir araya gelse Türkiye'ye bir şey yapamaz. Bir kere bunun bir altını çizmekte fayda var. İsrail kendisini muhtemelen hep dev aynasında görüyor. Ve elinde zaten savaş diye bildiği şey hava kuvvetleriyle bir yerleri bombalamak. Bombalama haricinde bir şey bildiği yok. Ordusu dediğiniz yerlerde sürünüyor. Kara kuvvetleri yerlerde sürünüyor.
0: Hocam, yani sosyal medyaya bakıyorum öyle yazılar var ki. Diyorlar ki şimdi siz Erdoğan karşıtı olarak bunları söylüyorsunuz İsrailliler. Ama biz böyle bir savaş durumunda Erdoğan'ı falan düşünmeyiz. Daha sonra bizi kimse durduramaz diyor.
2: Ya evet,
0: yorumlar yani hep bu yönde ya çoğu.
2: Tamam şimdi buradaki esas ama temel espri şu olması lazım. Dünya ya
0: birleşebiliyoruz içeride böyle bir şey oldu.
2: Yani şöyle bakın bizim ama yani Türkiye'nin duruşunda sorun yok. Sorun zaten İsrail'den kaynaklanıyor. Bunu görmemiz lazım. Mesela Erdoğan'dan bahsediyor ya orada. Erdoğan'ın sözlerini görmemezden gelemeyiz diye. Ya Erdoğan'ın en son konuşması ne? Barıştan bahsediyor ama bize eğer diyor kastediyorsanız diyor gerekirse savaşmasını da biliriz diyor. Ya bunu herhangi bir devlet başkanı kimi koyarsanız koyun Türkiye'nin başına o da bunu söyleyecek. Söylemez misiniz bu? Yani zaten savunma, caydırıcılık, güçlü ordu bunun için var. Sen bana saldıracaksın ben bir şey yapmayacak mıyım? Laf mı yani bu? Yani bunun bir kere Erdoğan'dan bağımsız bir şey olduğunu onlar bizden daha iyi biliyorlar. Sadece provokasyona yönelik hep kafaları çalıştığı için bir takım şeyleri öne koyuyorlar. Türkiye'nin iç siyasetine de muhtemelen gönderme yaparak o biraz önce siz ifade ettiğiniz gibi Türk'ün aslında vatan dediği zaman artık bunun sağa solu olmuyor bizde. Şu bu herkes kenetlenebiliyor. Türk'ün zaten ruhu, savaşçılık ruhu, bizim savaşa yatkınlığımız burada. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebiliyoruz. Öbür türlü zaten bin yıldır bu coğrafyada nasıl durabilecektik ki ayakta? Yani daha dün Yunanlıları sokmadılar bize. Yani Osmanlı yıkıldığı zaman bütün o diğerlerini ayakta tutarken Osmanlı'yı parçaladılar, yetmedi İtalyanları, Yunanistan'ı, İngiliz'i, Fransız'ı. Bizim en güçsüz zamanımızda biz beraber olduk. Onları topraklarımızdan atmadık mı? Yani bu bir realite. Türk'ün Anadolu'daki varlığı realite. Şimdi bu adamların hastalıklı zihninin önünde bir engele ihtiyaç var. Onları durdurabilecek bir mekanizmaya ihtiyacı var. Allah'a şükür ki Türk'ün gücü var.

0: Fakat burada ABD sorumsuz bir hegemon güç olarak davrandığı için İsrail bu kadar şımarık olabiliyor. Sorun ABD. Ben bunu şöyle benzetiyorum. Köyün ağası var, zalim birisi, emperyalist ABD, bunu biliyoruz zaten. Bir de onun şımarık çocuğu var, o da İsrail. Ya şimdi bu ikisi bir arada hareket etmediği takdirde, yani baba ABD izin vermese İsrail hiçbir şey yapamaz. Ama burada hani Mir Shamir'la Vals'ın 2007 yılında yazdığı İsrail Lobisi kitabında bahsettiği üzere, acaba şımarık çocuk mu babayı yönlendiriyor? Yani baba onu kıramadığı için mi böyle, veya şımarık çocuğunun günahlarına katlanmak zorunda mı kalıyor? ABD'nin kendi içerisinden çözmesi gereken bir şey, ama ABD bunu çözemezse, bir, ABD dünyadaki bu egemen gücünü kaybetmek üzere, yani İsrail'in peşinden giderek. İkincisi, hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da güç kaybına uğrayan ABD'nin hegemonluk istikrar teorisinden beklediğimiz dünyaya istikrar getirmesi mümkün değil. Ya Türkiye ile el birliği etmişsin, sen Suriye'de ne yapıyorsun? Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde 2024-27 Kasım'da bir hareket başlatıyorsun. 2024'ün 8 Aralık'ında bitiriyorsun. Sen bunları yaparken senin o şımarık çocuk gidiyor. Suriye sana bir tehdit mi? Tehdit değil.
1: Hayır,
0: Suriye'nin donanmasını, askeri gemilerini vuruyor. Tankını vuruyor, bir yetmemiş gibi topraklarını işgal ediyor. Zaten Golan'ı işgal etmişsin. İlave 1774 kilometre karelik alanını da işgal ediyor. En kilit noktalar, yani Golan tepelerini, Şeh Dağı'nı, bir de buna Lübnan'daki şeyi de eklersen, Beaufort dediğimiz o Litani Nehri'nin kuzeyindeki yeri, tüm her tarafta kendi stratejik duruşunu güçlendirecek şekilde bir şeyler yapan İsrail var. İsrail yayılmacı, revizyonist olmasına rağmen o barışı sanki savunuyor. Hı hı. Hiçbir şey yapmayan kendi topraklarındaki Türkiye saldırgan oluyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye yanlış yapıyor. Suriye'yi istikrarlaştıran, orayı işgal etmeye çalışan İsrail doğru yapıyor. Ya böyle bir çift standart olamaz. ABD'nin bunu görmemesi, hele ki bu en son saldırıda. Ya 6 gün önce konuşmuşsunuz siz. Sen nasıl İsrail'in gelip Türk askerinin bulunduğu, Türk firmalarının görev yaptığı, ya bunu zaten herkes biliyor. Oralara saldırmasına nasıl izin verirsin? Yani Trump, sen gelmişsin kardeşim 7-8 Temmuz'da Türkiye'de dostum Erdoğan diyorsun, Türkiye'ye övgüler yağıyorsun. Ondan sonra 7 Ağustos'ta Türkiye Suudi Arabistan'la Pakistan'la bir müttefiklik kuruyor, bunu alkışlıyorsun. Ondan sonra utanmadan o senin şımarık çocuğunun şımarıklığına izin veriyorsun. Bu şımarıklığı Türkiye'de kaldıramaz, bölgede kaldıramaz.
1: Russia Today şöyle bir analiz yaptı. Suriye, evet, artık İsrail için bir tampon bölge değil. Türkiye ile doğrudan karşı karşıya kaldığı bir komşu. Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail konforlu pozisyonunu kaybetti. Artık izole edilmiş İran'ın desteklediği bir Suriye ile değil, NATO üyesi Türkiye'nin koruduğu bir Suriye ile karşı karşıya. Üstelik Türkiye savunma sanayinde çok güçlü. Türkiye'nin desteği Suriye ordusunu ileri teknolojiyle donatılmış bir güç haline getirecek. Gelecekten bahsediyor. İsrail Türk ordusunun Suriye'deki varlığından ve Türkiye'nin desteğiyle güçlenecek merkezi Suriye ordusundan endişe ediyor. Bunun için Suriye'de vekalet savaşı çıkarmanın yollarını arıyor.
0: Bunlar da başka bir dünyada. Ama hayır. Hiçbir anlamı yok bunun.
2: Hayır. Ben altına imzamı atıyorum.
1: Hayır hocam, buyurun.
2: Yok, ben doğru oldum. %100 doğru.
0: Bu yani acayip bir manipülasyon var. Bakın.
2: Hayır hocam, olur mu? İsrail kendisi yazıyor hocam. Yapmayın Allah aşkına. Bizim, bakın, hepimizin kendi dünya görüşlerimiz olabilir ama en doğrusu, şimdi bu adamlar bir kere Esad'ı desteklemiş adamlar, Ruslar. Ruslar bile bunu söylüyorsa bir dönüp acaba demek lazım. Ben bu hafta ısrarla bunu yazdım bu şeyden sonra. Ebu Duhur saldırısından sonra bizim ıskaladığımız bir şey var. Esad'ın devrilmesiyle beraber İsrail doktrinini değiştirdi. Lütfen hocalarım da gitsinler baksınlar. Nagel komite raporunu bir incelesinler, bir araştırsınlar. Bunu Netanyahu'nun kendisi istiyor. Nagel denilen adamdan. Nagel de eski ulusal güvenlik danışmanlarından bir tanesi. Bugün şimdi bu Türk düşmanı, aşırı İsrail yanlısı, FDD'nin kıdemli araştırmacılarından bir tanesi. O Nagel komitesinde eski hava kuvvetleri komutanı var, eski işte milli güvenlik bilmem nesi var falan, 12 tane çok üst düzey güvenlik bürokrat.

0: Ne yapıyorlar? Esad devrildikten 5 hafta sonra bu istenen raporu sunuyorlar. Ve yeni Suriye ile beraber, Esad'ın devrilmesiyle beraber biz artık İsrail olarak caydırıcılık ve savunma pozisyonundan çıkıp önleme ve saldırı pozisyonuna geçmeliyiz diye. Bakın bu açık açık yazılmış. Bu açık açık adamın önüne.
1: Hocam bu Ben Gurion'dan beri geçerli olan İsrail'in zaten bilmem
0: hocam, stratejisi. Neyse, ya olur mu? Bakın o başka bir şey. Hayır hocam o başka bir şey. Ben Gurion'dan beri var olan başka bir şey. O ama yani o günden bugüne bölgede o kadar çok şey değişti ki bu adamlar bunu Ocak 2025'te bunu yazdılar. Ve ne dediler? O raporda Türkiye'nin adı açık açık bir doktrin içerisine girdi. Suriye İran'dan daha ciddi bir tehdit olacaktır bizim için ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin giderek daha fazla artması bizim artık kayıtsız kalabileceğimiz bir şey değildir. Ya bakın şimdi Arap Baharı'nın başına kadar bu hikayeyi götürürsek çok ciddi sıkıntı yaşarız. Bugünü doğru okumazsak problem olur. Mübarek devrilince nasıl sıkıntı oldu? Gelenleri nasıl darbeyle yıktılar? Sisi ile beraberken hiç sıkıntı yok. Aynı problemi Esad da gittikten sonra yaşadı. Esad gittikten sonra hemen yaptığı ne oldu? Bombaladılar bütün hava gücünü. Kıpırdayamasın diye. Bugün hava sahası Suriye'nin adeta İsrail'in hava sahası. Tek meseleleri var. Türkiye destek verirse burada yeni bir düşman ortaya çıkacak İsrail için ve belki İran'dan da kötü olacak.
2: Merve Hocam teşekkür ediyorum. Kemal Hocam teşekkür ediyorum.
1: Cevap hakkı çıktı. Herhalde bir dahaki haftaya kaldım.
2: Ya çok uzun. Merve konuşacağız hocam. Elbette. Farklı fikirler zaten olacak. Hüseyin Hocam teşekkür ediyorum. Artık noktalayacağız bu bölümü değerli izleyenler. Türkiye Türkiye'nin Karadeniz'de 21 Ağustos 2020'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti. Tuna Bir Kuyusu'ndaki tarihi keşfin ardından sürdürülen arama faaliyetleriyle Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküp'e ulaştı.

0: İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj gemisi, Türkiye'nin önüne yeni bir sayfa açtı. Milli Enerji Çağı, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017'deki yerli filo hamlesiyle başladı.
1: Artık üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak bölge coğrafyasındaki denizleri çok ama çok aktif kullanacak. Bir gemimiz Karadeniz'de, bir gemimiz Akdeniz'de hiç durmadan sadece iki boyutlu değil, üç boyutlu sismik ve aramayla tüm resmi önümüze koyacak.
0: 29 Mayıs 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih Sondaj gemisi Karadeniz'e açılarak 20 Temmuz 2020'de ilk sondajına başladı. Bir ay gibi bir sürede kıyıdan 170 kilometre uzaktaki Sakarya gaz sahasındaki keşfin müjdesi geldi. Tuna 1 lokasyonundaki 320 milyar metreküp Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi oldu. Tarihler 21 Ağustos 2020'yi gösterdiğinde Başkan Erdoğan ilk müjdeyi verdi.
2: Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. Devamı da en kısa sürede gelecek.
0: Her şey bir hayalle başladı. Hayaller iradeyle buluştu. Enerjide milli adım yolculuğuna dönüştü. Fatih'i Yavuz ve Kanuni takip etti. Ardından da Abdülhamit Han sondaj gemisi envantere dahil oldu. Müjdelerin arkası kesilmedi. 17 Ekim 2020'de Tuna 1 kuyusunda 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı.
2: Keşfettiğimiz rezerve

0: 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.
1: 4 Haziran 2021'de Amasra 1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle rezerv 540 milyar metreküpe çıktı.
0: Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.
1: 50'den fazla gemi Karadeniz'de gece gündüz çalıştı. Kuyubaşı vanalarının deniz tabanına indirilmesi en kritik aşamalardan biri oldu. Sırasıyla Peçenek ve Çepni vanaları yerleştirildi. Keşfedilen rezerv doğalgaz zenginliğinin ilk fazı. Türk gazı ülkenin küresel doğalgaz piyasasındaki pazarlık gücünü de artıracak. Türkiye'nin kendi gazını üretmesi pazarlık masasında elini de güçlendirecek. Bu da yeni kontratlarda ithalat faturasına yansıyacak.

Bir kez daha iyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Konuklarımızı uğurladık. Gündemde öne çıkan gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerse dehşete düşürdü. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının soğukkanlılıkla o anları izlemesi ise insanın kanını donduracak türdendi.

0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler, 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.
0: Görüntülerde Yaşar Can Güler'in kavga ettiği gencin aracından bir sopayla döndüğü ve Yaşar Can Güler'e acımasızca vurduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arvedenin devamında ise diğer genç Yaşar Can Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken hissetti. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
3: Yükselen alevler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.
4: Binanın sahibi. Fare var dediler orada dedi. Acaba dediler kablayı mı kemirdi? Ondan da olabilir. Zaten şasa yapmış zaten. Sigortayı falan attırmış zaten.
3: İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına ilk etapta vatandaş müdahale etti.
4: Ben kahvede oturuyordum. Kiracı aradı. Abi dedi çatıda yangın çıktı dedi. Koş dedi yetiş dedi. Koştum yardıma katta baktım çatıda yangın var. O da kovalarla su taşıyor, bir şeyler yapmalı. Ben de bir taraftan elimden aldım attık ama yapacak bir şey yok.
3: Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
5: Balkon ve çatı tarafından kadınların bağırtısı geldi. Dışarı attık kendimizi. Dumanlar yükseliyordu yukarıdan. 112'den itfaiye çağırma pozisyonuna girmiş olduk. Binadakilerin bir kısmı yukarıdaydı. Yan binanın çatısında da başkaları duruyordu. Hani benim binaya sirayet etmesin diye önlem alayım diye birkaç kişi kalmıştı orada.
3: Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu.
2: Tayvan'daki bir endüstriyel atık depolama tesisinde peş peşe iki patlama oldu. Çok sayıda binanın hasar gördüğü patlamalarda 3 itfaiye görevlisi olmak üzere 13 kişi yaralandı. Görüntüler Tayvan'ın Tainan kentinde kayda geçti. Endüstriyel atık depolama tesisinde meydana gelen iki patlama ortalığı bir anda cehenneme çevirdi. Şiddeti kameraya yansıyan patlamalarda 3 itfaiye görevlisi 13 kişi yaralandı. Patlamalara neyin yol açtığı henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Kars'ta yaşayan Naim Demirbaş sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkonunda bulunan benzin bidonundaki yakıtın sızması sonucu yangın çıktı. Demirbaş'la eşi ölümden döndü.
6: Sigara girer girmez bir anda parladı. Zaten parlamasıyla kendini bulamadı.
0: Sigarayla kapalı balkona girdi. Dehşeti yaşadı. Kars'ta yaşayan 49 yaşındaki Naim Demirbaş sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkondaki yakıt bidonunda sızma vardı. Bu nedenle benzinin bir bölümü halıya ulaştı. O sırada sigaranın külü benzinle temas edince yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri tutuşan Demirbaş, benzin bidonunu dışarı atmak istedi. O sırada eşinin yardımına koşan Nezahat Demirbaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
6: Eşim de söndürmeye çalıştı onu yandı. sistemle yandım burayı.
0: Naim Demirbaş yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Ancak hem kendi hem de eşinin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştu.
7: Sigaranın şeyinden gelen efendim külle yanmış oralar. Kurtaralım derken herkes orada eşiyle birlikte bir yanma şeyi olmuş.
0: Çift Kazman Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi yanık tedavi merkezine sevk edildi.
7: Derin yanıkları vardı. Eşi tabii biraz daha iyi ama Naim Bey biraz daha derindi yaralar.
0: Uzmanlar ise benzin kaynaklı yangınlara müdahale ederken dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
7: Mesela benzinde ya da alevle yandığın zaman su döküldüğünde alev daha çok şiddetlenir mesela. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Yapılabilecek şey aslında ıslak bir şeyle, battaniye ile kapatıp oksijeni kesmek şeklinde olabilir.
2: Karadeniz açıklarında Türk gemisi drone'la vuruldu. Saldırıda bir denizci öldü, 8 kişi de yaralandı.
8: Nicibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmememi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
3: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
9: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de drone'lu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
8: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama geminin de o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
3: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
9: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken

0: Dronlu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
1: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
0: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
1: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
2: Gemi Samsun Limanı'na yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
3: Giresun'da helikopter düştüğü iddiası üzerine büyük panik yaşandı. İhbarın yapıldığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
4: Ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık.
2: Helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler teyakkuza geçti. Gerçek ekiplerin ihbarın yapıldığı bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü civarında elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yetkililer ve ekipler bölgeye sevk edildi.
4: Alameşe mevkiinde bir hava aracının düştüğüne yönelik 112'ye bir ihbar gerçekleşti.
2: Bölgeye ulaşan jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir enkaza ulaşılamadı. İhbarın yapıldığı alana giden Giresun Valisi Mustafa Koç, hava aracının düştüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.
4: Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten.
2: Elektrik dağıtım şirketi de Piraziz'de helikopterle yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmadığını bildirdi. Kırılan ağaç dalının elektrik teline hasar verdiği, bu nedenle ortaya çıkan ses üzerine hava aracının düştüğü ihbarının yapıldığı öne sürüldü.
4: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
3: Türkiye, Gazze'deki insanlık suçları ve uluslararası sulardaki aydınlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreci başlattı. Ankara'nın bu ezber bozan hukuk hamlesi, yaklaşan seçimler öncesi koltuğu sallantıda olan Netanyahu yönetimini rahatsız etmiş olacak ki Tel Aviv'den son derece küstah açıklamalar geldi. Ankara'nın yanıtı ise yine sert oldu.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
6: Ankara-Tel Aviv hattında tansiyon yüksek. Türkiye'nin İsrail'in kalbine doğrudan fırlattığı hukuk füzesi Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı.
5: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
6: Türkiye, Gazze'deki soykırım suçları ve uluslararası sulardaki pervasızlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılması için düğmeye bastı. Ezber bozan bu hamle Tel Aviv koridorlarında panik yarattı.
5: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
6: İsrail 27 Ekim'deki genel seçimlere büyük bir belirsizlikle gidiyor. Koltuğunu kaybetmekten korkan Netanyahu anketlerde tarihinin en düşük halk desteğiyle karşı karşıya.
5: İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.

0: Şan İsrail Başbakanlık Ofisi ise uluslararası hukuktan kaçmak için bir kez daha haddini aştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımlarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam ve yalan Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur diyerek tepki gösterdi.
1: İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
0: Erdoğan'a küstah sözlerle saldırarak kendi seçmenine şirin görünme oyunu, Ankara'nın kırmızı bülten hamlesiyle tamamen bozulan Netanyahu, şimdi dünyada aranan bir suçlu konumuna düşme riskiyle yüzleşiyor. Üstelik Netanyahu, hezeyan dolu açıklamalarının ardından bu kez kendi basını tarafından da yapayalnız bırakıldı. İsrail basını Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib saldırısının abartılmaması gerektiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin bölgedeki etkisini hızla arttırdığı ve bu süreçte ABD ile İsrail'den çekinmediği belirtildi. Erdoğan haritayı ve jeopolitik dengeleri Netanyahu'dan çok daha iyi okuyor, itirafları yapılıyor. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.
2: İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'ye düzenledikleri saldırı sonrası tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. Askeri çatışma arayışında olmadıklarını öne süren Saar, Türkiye ile sorunlarımızı diplomatik yöntemlerle çözmeyi tercih ederiz dedi. Ancak Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını artırmasını kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Türkiye ile diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz.
4: Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetimiz yok dedi. Diplomasiden yana olduklarını öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Cahit Sar, Suriye'ye düzenledikleri saldırıyla tırmanan Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin konuştu. İsrail Kanal 12'ye açıklamalarda bulunan Sar, çelişkili açıklamaları imza attı. Hem gerilimi düşürme çağrısı yaptı hem de bir kez daha Türkiye'ye hedef aldı.
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Türkiye ile diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz. Fakat Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk kuvvetlerinin güneye gelmesini kabul etmeyeceğiz. Güvenliğimizi korumak için çalışıyoruz ve Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelemeyiz.
4: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve üst düzey hükümet yetkililerinden Yeşil Leider da benzer açıklamalara imza attı. Türkiye'de askeri çatışma arayışında değiliz diyen iki isim, Suriye'de Türk varlığının artırılmasını kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.
2: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.
5: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
6: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
5: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
6: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici.

0: kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
1: Rusya ve Ukrayna arasında savaşın şiddeti artıyor. Rus ordusu Kryvyi Rih'teki bir alışveriş merkezini İHA'larla vurdu. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı. Ukrayna yönetimi saldırıların arttığını belirtirken müttefiklerinden daha fazla hava savunma desteği istedi.
2: Gökyüzünü kapladı. Alevler bir anda yükseldi. Alışveriş merkezindekiler can havliyle dışarı koştu. Rusya'nın İHA'ları Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir AVM'yi hedef aldı. Saldırı sonrası ortaya bu görüntüler çıktı. Kentin ortasındaki alışveriş merkezi alevler içinde kaldı. Ancak tehlike henüz geçmemişti. İlk saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra bölge bir kez daha vuruldu. Bu kez hedefte yaralara yardım etmek için olay yerine koşan ekipler vardı.
0: Kryvyi Rih'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Gerekli tüm güçler seferber edildi. Ne yazık ki birçok kişi yaralandı. Saldırıda birkaç Rus insansız hava aracı kullanıldı. Kasıtlı ve alçakça bir saldırıydı. Ardı ardına gerçekleşti. Şu an itibariyle 16 kişinin öldüğü biliniyor. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.
2: Saldırıların blançosu arama kurtarma çalışmaları sürdükçe ağırlaştı. Kryvyi Rih'teki saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların 23'ü çocuktu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sadece Kryvyi Rih'le de sınırlı kalmadı. Mykolaiv'de düzenlenen drone saldırısında da 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de ise Rusya'nın balistik füze saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi. Moskova'nın hava saldırıları arttıkça Kiev yönetimi de misillemelerini sıklaştırıyor. Ukrayna, Rusya topraklarındaki petrol tesislerini ve stratejik noktaları İHA'larla hedef alıyor. Ancak Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarında yeni bir talep gündeme geldi. Ukrayna'dan Elon Musk'a kritik çağrı geldi. Kiev yönetiminin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılan İHA'lar için Starlink desteği istediği öne sürüldü. Musk'ın Starlink'in saldırı amaçlı kullanımına yönelik bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu.
1: Afrika ülkesi Kongo'da neredeyse her iki vakadan birinin ölümle sonuçlandığı Ebola salgını hızla yayılıyor. Vaka sayısının 5000'i aştığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2500'ün üzerinde. Uzmanlar Bundi Bugyo olarak adlandırılan Ebola varyantına karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmadığına dikkati çekiyor.
2: Afrika ülkesi Kongo'da bir kez daha Ebola kabusu yaşanıyor. İlk olarak Mayıs ayında tespit edilen tehlikeli varyant, bulaştığı kişilerin neredeyse yarısının ölümüne yol açıyor.
3: Salgın, Fransa'nın yüz ölçümünden daha büyük bir alana yayılıyor ve müdahale kapasitemizin çok üzerinde bir hızla ilerliyor.
2: Birleşmiş Milletler verilerine göre salgın Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tsavo olmak üzere en az 5 eyaleti etkisi altına almış durumda. Şu ana kadar 5000'den fazla vaka bildirilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2500'ün üzerinde.
3: Ebola salgını katlanarak artıyor. Son 3 ayda 2500 kişi öldü ve bunların yarısı son 20 günde gerçekleşti.
2: Bölgedeki karantina ve tedavi çalışmaları güç şartlar altında yürütülürken uzmanlar yeni varyantın yüksek ölümcüllük oranına dikkati çekiyor. Bundi Bugyo olarak adlandırılan söz konusu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşı da yok.
3: Bu virüse yanıt vermek neden bu kadar zor? Çünkü çalışma koşulları çok zorlu. 60 sağlık çalışanı Ebola'ya yakalandı ve 43'ü hayatını kaybetti.
2: Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştı. 2013 yılında ise Batı Afrika'ya yayılan virüs 4 yılda 30 bin kişiye bulaşarak 11 bin can almıştı.
1: Gölcük Tersanesi Teknofest Mavi Vatan'ın 3. gününde de heyecan ve gururun adresi oldu. Binlerce ziyaretçi

0: bir yanda komandoların nefes kesen rehine kurtarma tatbikatına şahitlik etti. Diğer yanda geleceğin mühendislerinin tasarladığı sualtı savunma sistemlerini inceledi. İşte Teknofest'in 3. gününden izlenimler.
1: Ve işte o nefes kesen an. Operasyon başlıyor. Artık mavi vatanımız sualtı savunma komandolarımız sayesinde çok daha güvenli.
2: Bir yanda nefes kesen tatbikatlar, diğer yanda kıran kırana turnuvalar. Teknofest'in 3. gününde heyecan yine doruktaydı.
1: O kusursuz gece operasyonuyla
2: Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi binlerce kişiyi ağırladı.
3: Bu sene Kocaeli'nde düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi hayli yoğun oldu.
4: Hiçbirini birbirinden ayıramayacağım. Hepsi göğsümüzü kabartıyor gerçekten.
5: Harika buldum. En çok TCG'nin dolu ve bayrakların uçakları dikkatimi çekti.
6: Çok güzel gösteriler. Hepsi birbirinden güzeller.
7: Efsane. Hepsi çok harika, muhteşem. Devletimiz çok büyük.
8: Gurur kaynağı. Yani gördükçe, gezdikçe gurur duyuyoruz.
9: Danimarka'dan geliyorum. Bu güzel şeyi gördüğümden çok memnunum. Allah yapanlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için geldim buraya.
10: Ben buraya geçerken gayet gurur duydum. Zaten askerliğe hevesim var benim. Tutkum da var.
11: Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin gücünü herkes görüyor, herkes biliyor.
1: İşte atak botlarımız olağanüstü bir taktik manevrayla hedef sahile sert bir şekilde yanaştı.
2: Komandoların rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
1: Saniyeler adeta durdu ve telsizden o beklenen anons geldi. Rehineler emniyete alındı. Düşman unsurlar etkisiz hale getirildi.
2: Su yüzeyinde hedef başarıyla imha edildi.
1: Artık bu sularda biz varız ve bu sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak.
2: İnsansız hava araçlarının gösterisi ise yine göz doldurdu.
1: Su altına kontrollü bir şekilde dalış gerçekleştirecek bu hareket...
2: Öğrencilerden oluşan ekiplerin tasarımları sahneye çıktı. Su altı savunma sistemlerinin yarıştığı etkinlik ilgi gördü.
10: Su altında hareket edebilen, dört eksenli hareket edebilen bir araç, aynı zamanda 5 tane torpido atışı yapabilecek bir araç tasarladık ve bunu Teknofest'e sunduk.
12: Çok keyifli günler yaşadık. Finalde de iyi geçti. Güzel bu teknolojilerle beraber iyi yarıştık.
13: Olmak bence çok iyi bir duygu çünkü bu kadar kalabalık ve hani teknoloji dolu bir ortamda bulunmak beni çok heyecanlandırıyor.
14: Tabii Türkiye'nin yaptığı, milletimizin de destek verdiği şeyleri görünce gururlanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor.
3: Şu anda saniyeler kaldı.
2: Kürek ve yüzme yarışlarında ise kıyasıya rekabet vardı.
3: Dünenin ardından Teknofest Mavi Vatan yüzme yarışında kadın kulüplerimizde başlangıç noktasından başladılar.
0: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
15: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuris soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

0: Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgütün üst kademesindeki isimlerin dikkat çekici bağlantıları ortaya çıktı. Dosyaya göre internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe görevlerinde bulunan 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ nedeniyle adli işlem görmüş kişiler tespit edildi.
0: Alparslan Kuytul suç örgütünün FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. İrtibat kayıtlarında toplam 24 farklı FETÖ ile bağlantılı isim yer alıyor. Firari durumda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamının bu kişilerden biri veya birinden fazlasıyla irtibatı bulunduğu belirlendi. FETÖ irtibatlı bu 9 sorumlunun örgüt içinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Yapılanmada örgütün ikinci adamı olarak gösterilen genel sorumlu Erol Ardıç'ın irtibat kurduğu Alican Öztürk, Havva Koçyiğit, Mehmet Toktaş ve Hasan Duymaz'ın FETÖ kapsamında adli işlem kayıtları bulunuyor. Eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa'nın irtibatlarındaysa Alperen Çavuşoğlu, Burak Soylu, Yahya Çelik, Havva Koçyiğit ve Osman Yücel'in FETÖ-PDY kapsamında adli işlem gördükleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında firari olarak aranan ve yapılanmanın Furkan Nesli dergisi sorumlusu olduğu belirtilen Hasan Kütük yakalandı. Dosyada Hasan Kütük hakkında geçmişte DEAŞ-El-Kaide kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem kaydı bulunduğu bilgisine yer verildi. Kütük'ün irtibat çalışmasında Özlem Özdemir, Hasan Duymaz, Canan Tunalı ve Levent Gürbüzce isimlerinin FETÖ-PDY kapsamında adli işlem kayıtlarının bulunduğu görüldü.
1: CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı olacak mı? Cevapları sıradaki haberimizde.
2: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz! Başlıyoruz, başlıyoruz.
3: CHP yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel merkez önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
4: Ben Kemal, geliyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce A takımını, yani merkez yönetim kurulunu, ardından parti meclisini toplayacak.
5: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
3: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultay ise önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Genel eğilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
6: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
7: Ama o hiçbir yere demiyorsun.
6: Hiçbir yere. Size eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular masaya gelecek.
6: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili
3: Peki.
6: olacak.
3: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.

0: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
1: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
0: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
1: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
2: İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İBB tarafından restorasyona alındı. Ancak hala tamamlanamadı. Bu durum en çok Hisar çevresindeki esnafı etkiledi.
3: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
1: İBB tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
3: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
1: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
3: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
1: İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Hisarı'nın kapısı İBB'nin yürüttüğü restorasyon nedeniyle yıllardır ziyaretçilere kapalı.
3: Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda.
1: Esnaf Hisar'a ait otoparkında keyfi olarak kullanıldığını iddia etti.
3: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var. Bir inşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar. Ve bu konuda devlet büyüklerinden, bu konuyla ilgilenen kim varsa onlardan yardım talep ediyoruz.
2: İstanbul'da baraj doluluk oranı %46 seviyesine düştü. Peki hangi baraj ne kadar dolu, izleyelim.
4: İstanbul'un suyu günden güne azalıyor. Pabuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken Sazlıdere ve Kazandere alarm veriyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 22 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %46'lara geriledi. En yüksek doluluk oranı %77,17 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %13,17 ile Pabuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %77,17, Ömerli %67,05, Darlık %65,05, Ali Bey %45,97, Terkos %40,66, Israncalar %32,74, Büyükçekmece %33,37, Sazlıdere %26,45, Kazandere %20,56, Pabuçdere %13,17 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
2: Denizli'de orman yangınlarıyla mücadeleye yerli ve milli bir dokunuş geldi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kendi atölyelerinde kendi imkanlarıyla geliştirdikleri özel donanımlı araçları alev savaşçılarının hizmetine sundu. Zorlu arazi şartlarında hayat kurtaran bu araçlar

0: yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin en büyük gücü oldu.
1: Orman yangınlarıyla mücadeledeki görevli araçların ve ormanların korunmasında, yeşil vatanın savunmasında görevli araçlarımızın tamirleri, bakımları, onarımları yapılmakta.
2: Projeyi hayata geçirdiler, kendi imkanlarıyla yeni araçlar tasarladılar.
3: 'Orman yangınlarıyla mücadele elbette önemli. Ancak alev savaşçılarının o mücadeleyi gerçekleştirirken lojistik ihtiyaçları da bir o kadar önem taşıyor. İşte bunu düşünen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü kendi atölyelerinde yeni projeler geliştirdi alev savaşçıları için.
2: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin imza attığı projede 1996 model olan ve 2023'e kadar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan bir ara söz soğutucuya dönüştürüldü. Tasarlananlar arasında seyyar tamir aracı, mutfak, duş da bulunuyor.
4: Kendi atıl vaziyette bulunan araçlar ve diğer malzemeleri ne kadar az maliyetle yapabilir projesi adı altında bunları kendi personelimizle yaptık.
2: Geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılanlar arasında mobil yangın gözetleme aracı da var.
4: Kendi atölyemizde bulunan hurda malzemelerle geri dönüşüm adı altında yapımını gerçekleştirmekteyiz.
2: Araç seyyar olarak konumlandırılabiliyor. Baykuş gözü adı verilen bu araçlar yüksek çözünürlükte anlık görüntü aktarıyor ve güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretiyor.
1: Bu alan içerisinde yaklaşık bölge müdürlüğümüze bağlı 90 tane aracımızın günlük bakımları, aylık bakımları ve kaza kırımlarında ya da onarımlarında bu tür araçlarımızın bakımları ve onarımları yapılmaktadır.
0: Altın 4 ay sonra 7 bin lira seviyesinin üstüne çıktı. Peki rally ne kadar sürecek? Yatırımcı ve borcu olanlar ne yapmalı? Haberimizde izleyelim.
2: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcı yükseliş, uzmanlarsa toparlanma süreci diyor.
5: Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri yine altın oldu. Öyle ki gram altın son ayların zirvesine çıktı. Tam 7 bin lirayı aştı. Peki son tabloda özellikle yılın son çeyreğinde altında son durum ne?
6: Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz.
2: Finans analisti İslam Memiş, İran-İsrail ve ABD savaşına vurgu yaptı. Piyasadaki dengeye dikkat çekti.
6: Altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı şu anda Ocak ayındaki seviye yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurduk. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12.500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12.500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altın sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi, şu an dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş denge değişti.
2: Peki altın yatırımcıları ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
6: Önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde. 150-200 lira. Dolayısıyla 7 bin lira seviyesinde altındaki rakamlar bana göre özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görün. Her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı gümüş yılıydı. 2026'nın yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle, değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyoruz.

0: bekliyorum ben 2027 yılında.
1: Sıfır kilometredeki faizsiz kredi ve dev indirim kampanyaları ikinci el otomobil piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Aradaki fiyat makası daralınca alıcılar ibreyi sıfır otomobillere çevirdi. Bu durum ikinci elde reel fiyatların gerilemesini sağladı. Peki önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir piyasa bekliyor? Kredi faizlerinin seyri, mevduat getirileri ve yılın ikinci yarısındaki beklentiler otomotiv dünyasını nasıl şekillendirecek, detaylarına bakalım.
2: Kampanya ve indirimler otomobilde tercihi değiştirdi. İlgi sıfır kilometre araçlara yönelirken ikinci elde ilanda bekleme süresi uzadı.
3: İkinci el araç piyasası birbirine endekslidir. Yani bir sıfır kilometre bir aracın fiyatı düşerken ikinci el aracın fiyatı sabit kalmaz.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.
4: Tam 1 milyon motorlu araç ikinci el piyasasında el değiştirdi.
3: Motorlu kara taşıtlarını gördüğünüz zaman burada bir hareketlilik söz konusu. Ama şunu belirtmeden gidemeyeceğim. Özellikle sıfır araç kampanyalarındaki araç fiyatlarındaki iyileşmeler, düşüşler. Buradaki en büyük etken şu: doğru fiyatı yapan, doğru fiyatı hedefleyen insanlar arabalarını satabilirler.
2: Uzmanlara göre ikinci el piyasasında doğru fiyatlama satışın anahtarı.
3: Buradaki ana konu odak piyasa uyumlu olmak, doğru fiyatlama. Her zaman aracın satılmasına öncelik gösterir. Çünkü sıfır araçları kampanyalar şu an halen, ki çok alışık olmadığımız, normalde son 3 ayda, son çeyrekte alışık olduğumuz kampanyaları, benzer kampanyaları halen yaşıyoruz.
2: Peki araç almak için doğru zaman mı?
3: Cebinde para olanın insanı cazip olan bir fırsatla buluşturursanız satış sağlarsınız. Eğer bu şartlar devam ettiği sürece araba piyasasındaki bahsettiğimiz konuları, rakamları konuşmamız çok zor olmayacak.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yaptırmayı planladığı 400 milyon dolarlık balo salonu projesi mahkeme engeline takılmıştı. Ancak yüksek mahkeme bu kararı askıya aldı. Buna göre balo salonunun inşaatı geçici olarak devam edecek.
5: Yüksek mahkeme kararı askıya aldı. Balo salonunun inşaatı yeniden başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, türünün tek örneği olarak nitelendirdiği devasa balo salonunu inşa etmekte karardı.
6: Bence dünyanın herhangi bir yerinde türünün en iyi balo salonlarından biri olacak. Birçok insan gerçekten iyi yorumlar yapıyor. Bazıları binayı görmeden bile yorum yapıyor. 150 yıldır Beyaz Saray'da bir balo salonu inşa etmek istiyorlardı ve diğer başkanlar da bunu istiyordu.
5: Ancak Trump'ın 400 milyon dolara mal olacak balo salonu, Federal Temiz Mahkemesi'nin engeline takılmış, mahkeme kongre onayı olmadan salonun inşa edilemeyeceğini açıklamıştı. İşte o karar yüksek mahkeme tarafından askıya alındı. Buna göre Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonunun inşaatı yeni bir karar verilene kadar devam edebilecek. ...89 bin metrekareden oluşan proje, bir balo salonunun yanı sıra büyük bir yeraltı kompleksini de içeriyor. ABD Başkanı Trump, balo salonu için Beyaz Saray'ın 123 yıllık doğu kanadının yıkılması emrini vermişti. Bugüne kadar First Lady'lerin ofislerine ev sahipliği yapan tarihi yapı, bir gecede moloza dönmüştü.
1: Almanya, Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak için yaklaşık 12 milyar euroluk yeni bir uzun menzilli füze cephaneliği kurmaya hazırlanıyor. Berlin yüzlerce, hatta binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecek silahlarla ordusunun vuruş gücünü artırmayı planlıyor. Planın ilk aşamasında düşük maliyetli füzelerin alınması, ilerleyen dönemde ise Tomahawk ve hipersonik silahların devreye girmesi öngörülüyor.
2: Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, Avrupa'da silahlanma yarışını daha da hızlandırıyor. Almanya yaklaşık 12 milyar euroluk yeni bir füze programına hazırlanıyor. Hedef Rusya'yı olası bir NATO saldırısına girişmeden caydırmak. Berlin, Moskova'ya karşı sadece sınırlarını değil, uzak mesafedeki vuruş gücünü de güçlendiriyor. Alman Savunma Bakanlığı'nın iç belgelerine göre,

0: Planın ilk aşamasında düşük maliyetli ve seri üretilebilecek füzeler satın alınacak. Bu silahlarla komuta merkezleri, hava üsleri, füze rampaları ve ikmal merkezleri vurulabilecek.
1: Avrupa'ya karşı bu savaş yeni bir aşamaya girdi.
0: Merz'e göre Ukrayna'nın son aylardaki askeri başarılarında Avrupa'nın desteği önemli rol oynuyor.
1: Ukrayna birkaç aydır önemli askeri başarılar elde ediyor. Bunda bizim desteğimiz çok önemli bir rol oynadı.
0: Alman şansölye Kremlin'in artık önemli bir toprak kazanımı elde edemediğini savunuyor.
1: Kremlin ise artık önemli bir toprak kazanımı elde edemiyor. Moskova'nın bu savaşta galip gelemeyeceği, savaş hedeflerine ulaşamayacağı giderek daha açık hale geliyor.
0: Berlin'in füze planı bununla da sınırlı değil. İkinci aşamada ABD yapımı Tomahawk füzeleri ve bu füzeleri taşıyacak Typhoon sistemleri devreye alınacak. Almanya 10 yılın sonuna kadar ilk operasyonel kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Daha uzun vadede ise Almanya ve İngiltere 2000 kilometrenin ötesindeki hedeflere ulaşabilecek yeni seyir füzeleri ve hipersonik silahlar geliştirecek. Berlin'in hesabı net, Rusya'ya karşı caydırıcılığını sadece savunma sistemleriyle değil, uzun menzilli füzelerle de güçlendirmek.
2: Panama kanalında kuraklık nedeniyle yeni tedbirler devrede. Kanal yönetimi su kaynaklarındaki azalma nedeniyle gemi geçişlerini sınırlama kararı aldı. Eylül ayında günlük gemi trafiği 32'ye düşürülecek. Büyük gemilerin su çekim sınırı daha da azaltılacak. El Niño'nun da etkili olduğu kuraklık sürerse yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.
3: Kanalında kuraklık krizi derinleşiyor. Kanalı besleyen göllerde su seviyesi düşünce gemi geçişlerine yeni sınırlama getirildi. 15 Eylül'den itibaren kanaldan günde en fazla 32 gemi geçebilecek. Büyük gemiler için su çekim sınırı da kademeli olarak azaltılacak.
1: 15 Eylül'den itibaren günlük sefer sayısını 32'ye düşüreceğiz. Su çekimini 48 fite indiriyoruz ve bir sonraki azaltında 1 Ekim'den itibaren 47,5 fite olacak.
3: Kısıtlamaların nedeni Panama'da aylardır devam eden kuraklık. Mayıs-Ağustos döneminde bölgedeki yağışlar tarihsel ortalamanın %34 altında kaldı. El Niño'nun etkisiyle yağışların daha da azalması bekleniyor.
1: Bu farklı bir El Niño olayı. Muhtemelen önceki herhangi bir olaydan çok daha uzun sürecek. Bu nedenle Panama'daki kurak mevsimi atlatmak için gereken önlemlerin çok daha erken alınması gerekiyor.
3: Kuraklık yalnızca Panama'nın su kaynaklarını değil, dünya ticaretini de tehdit ediyor. Asya ile ABD arasındaki ticarette önemli bir geçiş noktası olan kanal, dünya deniz ticaretinin %5'ini taşıyor. 2023'te su seviyesinin düşmesiyle günlük geçiş sayısı 22'ye kadar indirilmiş, gemilerin bekleme süreleri uzamıştı. Şimdi ise gözler yağışlarda. Su seviyesi yükselmezse kanaldaki kısıtlamaların daha da artırılması bekleniyor.
2: Tayvan'ın ilk yerli üretim uydu fırlatma aracı birinci denemesinde başarısız oldu. Ateşlemeden kısa süre sonra kontrolden çıkan roket daireler çizerek dağa çakıldı. İşte o anlar.
3: Rotadan sapan roket kontrolden çıktı. Havada saltolar atarak yere çakıldı. Tayvan'ın ilk yerli uydu fırlatma aracı ilk denemesinde başarısız oldu. Fırlatma aracı Jupiter test üssünden havalandıktan kısa süre sonra planlanan rotasından saptı. Ardından da gökyüzünde daireler çizmeye başladı. Bir süre sonra irtifa kaybederek yeryüzüne yönelen roket dağın yamacına çarparak parçalandı. Bölgeden yoğun duman yükselirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Tayvan yönetimi geçen yıl başında yaptığı açıklamada Çin'le olası bir savaşa karşı internet güvenliğini sağlamak adına uydu fırlatma çabalarına hız vereceklerini duyurmuştu.
4: Tayvan'ın yarı iletken ve yapay zeka sektörlerindeki avantajını kullanarak alçak yörünge uyduları ve robot teknolojisini en üst seviyeye taşıması gerekiyor.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacak kahramanlar Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yetişiyor. Öğrenciler birçok alanda eğitim görüyor, zorlu görevlere hazır hale geliyor.

0: sızma, göz göğüse muharebe. Komutan adayları eğitimleri sırasında sınırlarını zorluyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri İzmir'in Urla ilçesindeki yıl sonu tatbiki eğitiminde geleceğin komutanı olmak için ter döküyor. Eğitime 3200 harbiyeli katılıyor. Onlar zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapma, karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelme ve ekip halinde hareket etme yeteneklerini geliştiriyor. Komutan adayları farklı uzunluktaki mukavemet yürüyüşleriyle fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını da arttırıyor. Bazı eğitimler ise savaş alanlarını aratmıyor. Sızma parkurunda tel örgülerin altından sürünerek geçen, engelleri aşan ve zorlu arazi koşullarında ilerleyen harbiyeliler hızlı karar verme, dayanıklılık ve takım halinde hareket etme becerilerini geliştiriyor.
1: Atış tekniklerinden askeri harekatın yönetimine, harp tarihinden haritacılığa kadar çok geniş bir yelpazede askeri eğitimler veriyoruz.
0: Harbiyeliler yüzme eğitimleriyle su üstünde ve su altında dayanıklılıklarını ve hareket kabiliyetlerini artırıyor.
2: Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun kapısından içeri girdiğiniz ilk andan itibaren kendinizi çok yönlü ve zorlu bir gelişim sürecinin içinde buluyorsunuz.
0: Onlar bu eğitimlerde her türlü çetin görevi başarıyla tamamlayacak hale geliyor.
2: Burada yaptığımız eğitimlerde uykusuzlukla, sıcak havayla, zorlu arazi koşullarıyla ve fiziksel yorgunlukla mücadele ederken asıl öğrendiğimiz şey kriz anında soğukkanlı kalabilmek ve sarsılmaz bir silah arkadaşlığı bağı kurabilmek oluyor.
3: Sağlık Bakanlığı ilk kez anne baba olacak çiftler için düğmeye bastı. Her gebeye ebe uygulamasıyla 81 ilde birebir ebe desteği dönemi başladı. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
4: Babaları da almışsınız tam maalesef. Onlar çünkü 9 doğuracaklar yani. He? Gebelik Allah'ın verdiği bir mucize esasında.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk kez çocuk sahibi olacak aileler için hayata geçirilen birebir ebe desteği projesini tanıttı.
4: Karnında bir canlı var. Vücudun değişmiş, şekli değişmiş, duyguların değişmiş. Ne geleceği belli değil, değil mi?
5: Evet.
4: Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Korkuyorsun, tedirgin oluyorsun, heyecanlı oluyorsun. Tekme yiyorsun, bir dakika ürkülüyorsun. Şimdi öyle olunca da sizin yolculuğunuza yardım etmeye çalışıyorum.
0: Gaziantep'teki aile sağlığı merkezinde bebek bekleyen aileleri ziyaret eden Bakan Memişoğlu projenin detaylarını anlattı.
4: 3 sene içinde 3 çocuğum oldu. Gerçekten hayata değişiyor insanın. Ve geleceğine bakışı da değiştiriyor. Hayatın anlamını da çok farklılaştırıyor. Biz şöyle de bir şey yapıyoruz. İlk gebeliğini bekleyen anne adaylarımızın son 3 ayında onlara ebe tahsis ediyoruz. Arkadaş olsun istiyoruz sizinle. Bu ebe sizinle beraber olabilir, ameliyata girebilir, doğuma girebilir, yanınızda bulunacak. Tabii ki baylar girer ama bunlar bayılırlar, düşerler diye korkuyor.
0: Anne baba adaylarıyla sohbeti sırasında keyifli anlar yaşandı.
4: Babalık o bebeğin sana ilk gülüşüyle başlıyor. Ama annelik ilk tekme yediği zaman başlıyor. Onun için annelerin ayaklarının altında cennet var diyoruz. Annelerimize teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Babalara da şunu söyleyeyim. Kız çocuğu oldu mu yandınız, ben size söyleyeyim. Çünkü babalar kız çocuğunun her dediğini yapmıyor. Onu ben kendi bizzat yaşadım. Annesi de kızıyor bana. Erkek çocuğu işte anneler öyle. İnşallah Allah size hem kız hem oğlan hayırlı evlatlar nasip eder.
0: Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 81 ilimizde 62 bin ebemizde bu heyecana rehberlik ediyoruz. Her gebeye ebe uygulamamızda ilk gebeliğini yaşayan annelerimize birebir ebe desteği sağlarken 3400 koordinatör ebemizde de 40 bin aşkın ev ziyareti gerçekleştirdik. Emeği geçen hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.

0: akşamlar. Satır arasına hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 21'e yaklaşıyor. Yaklaşık 3 saat boyunca da satır arasında gelişmelerle konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere dilerseniz. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Ekrem Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Avukat Sayın Yasin Şamlı da bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Gazeteci ve Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla da bizimle birlikte bu akşam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum herkese, bizleri izleyenlere de bir kez daha. Buyurunuz başlayalım, son dakika ekranlarınızda da görüyorsunuz. Kuriş suç örgütüne yönelik bugün ikinci dalga operasyon gerçekleşti öğle saatlerinde. İstanbul, Mersin, İstanbul, Konya ve Mersin'in de aralarında bulunduğu illerimizde çok sayıda gözaltı var. Muğla Marmaris'te de gözaltına alınan 3 isim vardı hatırlarsanız. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le birlikte Erhan Yılmaz ve Mehmet Özmen de gözaltına alınmışlardı. Şimdi Mehmet Özmen'le ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. O aracı kullanan, bu iki ismi Muğla'ya götüren aracıyla İstanbul'dan Muğla'ya götüren usulsüz biçimde, çünkü haklarında arama kararı vardı, gözaltı kararı vardı ve yurt dışına kaçacakları düşünülüyordu. Muğla'da bir operasyon gerçekleşti geçtiğimiz gün Marmaris'te ve onlar da gözaltına alındılar. Şimdi ikinci dalga operasyonuna biraz daha yakından bakalım. 4 ilde 12 gözaltı var. Bir firari hala aranıyor, bulunabilmiş değil. Sağlık ve bilişim şirketi yöneticileri var gözaltına alınanlar arasında. Örgütün hastane ve bilişim ağı mercek altında inceleniyor. Şirketlerin mali ticari ilişkileri de keza öyle inceleme altında. Bugün el konulan çok ciddi miktarda yine para ve altın vardı. Bu arada MASAK raporları da zaten basınla paylaşılmıştı ama daha da detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok büyük bir para trafiğinden bahsediyoruz. Milyar liralardan ve yabancı ülkelere yönelik. Suudi Arabistan var, Özbekistan var, Kazakistan var, İsrail var. Çok ciddi bir para trafiğinden bahsediyoruz. Birkaç farklı şirket de var. Şimdi bunlara yavaş yavaş isterseniz değinmeye başlayalım. Şüpheli para girişi de deşifre edildi. MASAK raporları da paylaşıldı. Bugünkü operasyonda ortaya çıkan, el konulan, ele geçirilen paralar, altınlar da, bunlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen bu operasyon daha da derinleşiyor. Çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar değil mi Yasin Bey? Şimdi bu evet, hukuki kısmıyla birlikte biraz daha anlaşılır kılalım istiyorum. Sizi şöyle alabilir miyim müsaadenizle? Birlikte ben de operasyona ilişkin MASAK'ın raporuna ilişkin detayları biraz daha...
2: Oradan değerlendirmem gerektiği zaman gelsem olur mu?
0: Olur peki. Bir ekrana arkadaşlarım görüntüleri de verirler. Şimdi ben az önce birkaç farklı ülkeye para çıkışından bahsetmiştim. Sadece tek bir şirketten 8 milyar liraya aşan para çıkışı var. Sadece 2023 yılında 3 milyar liraya yakın bir para çıkışı var Türkiye'den. Bu şirketler aracılığıyla, tek bir şirket üzerinden çok büyük meblağlardan bahsediyoruz. Yani bu operasyon derinleştikçe bu kadar büyük meblağların, yurt dışına çıkan meblağların açıklaması ne olacak? Ne amaçlı kurulmuş bir suç örgütü bu sizin ilk izlenimlerinize göre?
2: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ben mesleki hayatının aşağı yukarı tamamını işte İslami değerleri savunmaya, yargılanan Müslümanları savunmaya ayıran bir hukukçuyum. Dolayısıyla söyleyeceklerim de bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Şimdi bir hukukçu olarak şunu söylememiz gerekiyor. Yürütülen bir soruşturma var. İşte ortaya çıkan bilgiler var, sizin de ifade ettiğiniz gibi isnatlar var, buna ilişkin şu anda elde edilen deliller var ve soruşturma devam ediyor ve sonunda da eğer bir suç yeterli makul bir şüphe olursa bu kovuşturmaya dönüşecek, yani iddianame tanzim edilecek, dava açılacak. Dolayısıyla